0: oluşuyor. Hani bu noktada biraz süreç sancılı geçecek gibi gözüküyor.
1: Yani biraz yani burada ayrılıklar noktasında Fenerbahçe'nin ben özellikle de son hafta sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum ama şöyle bir durum var. Yani ayrılıklar gerçekleşirken de Fenerbahçe'den, sadece Fenerbahçe için değil bu, ülkemizde oyunculara verilen ücretler yüksek. Bundan dolayı ayrılık noktasında sıkıntı yaşayabiliyor takımlar.
0: Doğru, yaşayabiliyor ama şimdi teknik adam konusu Fenerbahçe'de son yıllarda genelde sezonu tamamlayan teknik adamlar adetine dönüştü bu sistem Fenerbahçe'de. Ama hani şimdi bunlar oluşurken, bakın Tedesco bile gitmedi yönetim değişikliği sonrası. Fakat bunlar oluşurken bazı dinamikler de var. Hani bu sefer hani çok belli bir net bir şekilde Aykut Kocaman'ın istendiğini biliyorduk. İmza atılacağını hatta neredeyse söyleyebilirdik. Hatta herkes o açıklamada Aykut Kocaman'ın geleceğini düşünüyordu. Bu alternatif, bu ikilem mi denir? Fenerbahçe taraftarının yani doğal bir rakip mi denir Salim? Doğal bir beklenti oluşturdu. Evet. Bu beklenti işte şimdi her puan kaybı sonrası Demokrasi'nin kırıcı gibi İsmail Kartal'ın başında Fenerbahçe camiasının üstünde olacak. Bu tabii kötü anlamda söylemiyorum bunu. Bunun bir aslında bir sistemsel bir durum olduğunu görüyoruz. Bu sistemsel durum Fenerbahçe'nin işte sıkıntı yaşamasını sağlıyor diyebiliriz. Ya da yaşamasını sağlayabilir diyelim. Yapmış olalım yani.
1: Gelen mesajlar var. Taraftarın gördüğünü İsmail Kartal hoca göremiyorsa artık her şeyi kapatıp gidelim demiş. Bir dinleyenimiz tepkisini göstermiş. Ben Burhan, Kerem Aktürkoğlu'nu gönder. Lyon'un 11 numarasını ya da Batman'ın 7 numarasını al demiş. Batman'daki 7 numarayı izlemedim bu arada. Kontrol edeceğim kim olduğunu.
0: Ya arkadaşlar, sadece şunu söylemeliyim ben. Yani Türkiye'deki yabancı kurulundan bahsediyoruz. Kerem Aktürkoğlu, İrfan Can Kahveci gibi isimleri Fenerbahçe'nin göndermesinin onun yerine Batman'daki oyuncuyu küçümsemiyorum. Ben de tanımıyorum ama.
1: Tanımıyorum, yani, izlemedim o, yani. Belki çok potansiyelli bir oyuncudur.
0: Hemen ama yani onun bile hani milli takıma kadar yükselmiş, Türkiye'de bazı oyunlara damga vurmuş Kerem'le İrfan'ın yerine düşünülmesi, böyle hani yorumlar yapılması bana çok sağlıklı gelmiyor. Yabancı kurul varken tüm oyuncular, özellikle yerli oyuncuların çok değerli olduğunu söylemeliyiz. Bakın Ümit Aktar iyi bir oyuncu ama kendisi...
1: Söylediği istenen... oyuncu Miron. Kariyerinde baktığında Nürnberg'den gelmiş. 2 maç 11'i var, 1 gol atmış. Kaç yaşında Miron? Miron 28 yaşında.
0: Şimdi bunu gönderip Fenerbahçe'den Kerem'i gönderip bunu almak... Yani bu aslında taraftarın da biraz bu noktada düşünmesi gerekiyor. Bu futbol menajerlik oyunu değil. Ciddi maliyetleri olan, ciddi ödemeleri olan, şartları olan bir sistemde özellikle yerli oyuncuları göndermek mantıksız. Evet, İrfan formsuz olabilir. Onu bekletirsiniz. Senede 50 maç oynuyor Fenerbahçe. 10 tanesinde faydalansanız bu Fenerbahçe için büyük avantaj yani. Hani böyle bakmak lazım. Taraftarın da transfer oburluğundan vazgeçmesi lazım. Şimdi Rashford yazılıyor. Şimdi Fenerbahçe Allah aşkına, hani kalede de Ederson vardı dün mesela. Şimdi Rashford'ı alıp kimi çıkartacak kadrodan? Fenerbahçe henüz 12 tane yabancısı var 23 yaş üstünde. 2 tane oyuncu çıkartması gerekiyor hali hazırda. Onu bile çıkartamıyorken bu tür beklentiler, bu tür durumlar aslında gerçekçi değil demeliyiz.
1: Erhan abi, birçok soru var ama çok teşekkür ederim. Çok çok sağ ol, kırmadın yayınımıza bağlandın.
0: Sen de sağ ol kardeşim.
1: Sana da başarılar diliyorum.
0: Sağ olasın. Teşekkür ederim.
1: Çok çok sağ ol. Hoşça kal abi.
0: İyi yayınlar. Teşekkür ederim.
1: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz bu bölümde Erhan Alberoğlu'ydu. Şimdi çok kısa bir aramız var. Aranın ardından biz buradayız.
2: Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda bu bölümde konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Mardin Spor Teknik Direktörü Ahmet Cingöz. Ahmet Hocam hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız?
3: Hoş bulduk kardeşim. İyiyim, uğraşıyor, sağ olun. Siz nasılsınız?
1: Bizler deyiz. Teşekkür ederim hocam. 2 maçta 4 puan. Son haftada Antalya Spor'u sahanızda mağlup ettiniz. İlk hafta Ümraniyespor'la deplasmanda beraber kalmıştınız. Neler söylersiniz hocam 2 haftalık süreçle alakalı? Çünkü Mardinspor yeni bir takım. Tarihinde ilk kez takımınız birincilikte mücadele ediyor. Kadroya dahil olan oyuncular da vardı. Kadroda revizyona gittiniz. Bir değişim yaşadı. Bu adaptasyon sürecini çabuk atlattınız mı? İlk 2 haftayla ilgili yorumunuz nedir hocam? Sağ olun.
3: Öncelikle tabii ki de transfer döneminin çok sancılı geçtiğini söyleyebilirim. Hala da devam ediyor. Oyuncu getirmek konusunda gerçekten çok zorluklar yaşıyoruz. Hem başkanımız, yöneticilerimiz, biz. Çünkü yeni takımız, coğrafi yandan dolayı yurt dışından oyuncular gelirken biraz daha tereddütlü bakıyor. Zaten ülkeye tereddütlü bakıyor. Şundan dolayı ülkemize, hani yanlış anlaşılmasın, bazı kulüplerin ekonomik durumları, sıkıntılı durumlarından dolayı araştırıyorlar. Tabii ki de burada oynamış oyuncularla konuşuyorlar. Bu biraz sıkıntı yaratıyor getirirken. Bir de yeni takımsın, daha tereddütlü bakılıyor. Bu bakanlar iyi futbolcular tabii ki de. Yani seçeneği olan futbolcular. Sen de marjinal olarak seçenek olunca biraz daha son seçenek olarak görüyorlar. Bu da bizi transfer konusunda çok yıprattı. Ama gerçekten çok kıymetli, iyi oyuncuları takımımıza kazandırdığımızı düşünüyorum. Tek bu az önce anlattığım sorun tek bizle alakalı değil. Türkiye'de bu sezon 2-3 sezondur birçok takımla, bizim seviye takımlarla ilgili konuştum aslında. Ona rağmen gerçekten iyi bir takım yaptığımızı düşünüyorum. Ama tabii ki de transferlerimiz devam ediyor. 3 tane oyuncu katmak istiyoruz. Katmak zorundayız. Yeni bir takımız. İlk 2 haftada alınan 4 puan çok kıymetli. Deplasmanda alınan 1 puan çok kıymetliydi. İçeride Antalyaspor'la aldığımız 3 puan çok kıymetli. Bunun yanında da oyunumuzun biraz daha geliştiğini görmek bizim için asıl önemli olan. Çünkü çok uzun bir maraton, çok zorlu bir lig. Her zaman söylüyorum, son yılların en zor ligi diyebilirim. Biz de yeni bir takımız, hala oluşum içerisindeyiz. Çünkü kampın ilk gününde altyapı ağırlıklı, genç oyuncularla ağırlıklı gitmişti. Transferlerimizin çoğu yoktu. Son günlere gelen oyuncularım oldu. Hala bir adaptasyon süreci yaşıyoruz. Hem fiziksel hem mental anlamda, oyun gücü anlamında. 2-3 haftaya inşallah hedeflediğimiz seviyede olacağımızı düşünüyorum.
1: Hocam bu 3 pozisyon hangi pozisyon? 3 transfer hangi pozisyon?
3: Santrafor kenar alacağız. Bir tane de stoper almayı planlıyoruz.
1: Yani direkt bu pozisyonlara transfer mi olacak hocam?
3: Kesinlikle evet. Kesinlikle yapmak zorundayız.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Bu bölümde Mardin Spor Teknik Direktörü Ahmet Cingöz, sohbetimiz devam ediyor. Ahmet Hocam, hemen şunu da size sormak istiyorum. İfade ettiğiniz gibi bu noktada yapılacak olan transferler var. Transferler geldikten sonra da daha farklı bir Mardin Spor olabilir. Başkan Rıdvan Bey ile görüştüğümde Güneydoğu Anadolu bölgesinin Trabzonspor olmak istiyoruz demişti. İlk hedefimiz ligde kalmak demişti. Fakat başarılı sonuçlar geldikçe de hocam hedefler büyüyor. İyi de bir seyirci kitleniz var, taraftar kitleniz var. Yeni sezona dair hedefler nelerdir hocam bu doğrultuda?
3: Şimdi Salimciğim, yani bütçeler ve o an kulüplerin hangi lige ne ölçüde hazır olması çok önemli. Şu an yeni bir takımız, belli bütçeler doğrultusunda transferler yapıyoruz. Lig çok zor. Bu ligde bu sezon kalmak çok kıymetlidir aslında. Yani 4 takımın düştüğü, çok kıymetli takımların olduğu, büyük camiaların olduğu bir ligde kalmak çok kıymetlidir. Ama ben şunu söylüyorum. Hiçbir zaman hayal satmayı sevmiyorum. Yok hedefimiz işte biz şampiyon olacaksa, bizim böyle bir iddiamız yok. Kesinlikle bizim bu takımı yaparken ya da elimizdeki bütçe doğrultusunda biz şampiyon olacağız, şampiyonluğa takım yapıyoruz gibi bir iddiamız asla yok, asla. Biz bu sene korkulu rüya görmeyeceğimiz yerlerde olalım, playoff'u zorlayan bir takım kuralım. Playoff'un içinde olmak bizim için iyidir. Ama şunu söylüyorum. Kesinlikle şampiyonluk gibi bir iddiamız yok.

0: Ama içimizde hayallerimiz var. O hayaller hep olmak zorunda. Hayatım boyunca hep yukarıya baktım. Ki burada da gerçekten de çok genç bir başkanımız var. Rıdvan Başkan olsun, Polat Başkan, Veysi Başkan. Çok hırslı insanlar, yönetim kurulu. Herkesin hayalleri var. Ama bu sezon mantıklı gitmemiz gerekiyor. Bu ligde sağlam temellerimizin atılması gerekiyor. Sonrasındaki dönemlerde emin olun daha farklı hedefler olacaktır. Şu an bu ligde kalmak gerçekten kıymetlidir. Playoff'un içinde olmak bayağı bir kıymetlidir. Bunu söylemek istiyorum. Gerçekçi olmak lazım. Kulüplerin güçlerine göre hareket etmek gerekiyor. Bu yani olmayan bir potansiyele sen şey yaparsan, yani temellerini görmeden bir şey inşa edemezsin. Bütçene göre hareket ediyorsun. Yoksa buranın heyecanını kullanıp çok farklı adımlar attırabilirdim. Gerçekten yapabilirdim. Ama bu vicdanı olmazdı. Şu an gerçekten de yönetimle, başkanımızla müthiş bir uyum içerisindeyiz. Doğru projelerle, doğru transfer politikasıyla şu an bir takım yaptık. 2-3 takviyeyle de inşallah yolumuza bakacağız. Az önce söylediğim gibi şampiyonluk gibi bir iddiamız yok. Ama o hayaller her zaman olur.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Mardin Spor Teknik Direktörü Ahmet Cingöz. Hocam, bu yapılacak olan transferler yabancı mı olacak? Nasıl? Bilindiği üzere yabancı kuralı da var şeyde, birincilikte.
0: Şimdi şöyle, bir transfer yapılırken ille bu yabancı olacak, ille bu yerli olacak diye bir üslup olmaz zaten. Futbol diline terstir. Ama şimdi o bölgelere yerli olarak düşündüğümüz oyuncuların maliyeti yabancı oyuncunun daha çok üstünde oluyor. Yani çok çok üstünde oluyor. O yüzden yani şu anki düşüncemiz yabancı. Çünkü yani bu 3 taneden 2 tanesi yabancı olacak gibi görünüyor şu anki planlamada. Yarın değişebilir tabii ki de. Sunulacak oyuncular ya da bizim bildiğimiz oyuncuların rakamlarının biraz daha çekilmesiyle tekrar ona yönelebileceğimiz oyuncularımız var yerli. Biraz da bütçelerle alakalı diyebilirim. Sayı da var tabii ki de. 3 oyuncudan ikisi yabancı olacak gibi görünüyor şu an. Ama az önce söylediğim gibi o bölgelere düşündüğümüz yerli oyuncuların rakamlarına yaklaşamadığımız için yabancı oyuncu ekmek zorunda kalıyoruz.
1: Peki hemen hocam şunu da sormak istiyorum. Transferler yapacaksınız. Birincilikte heyecan başladı. Süper Lig'den lige veda eden takımlar var. Birincilikten, ikincilikten birinci lige gelen takımlar var. Ligi nasıl değerlendirirsiniz hocam?
0: Şimdi gerçekten daha önce de bu liglerde sportif direktörlük, teknik adamlık yaptım, yardımcı hocalık yaptım. Yıllarca yani 7-8 yıl bu liglerdeyim. Ben ilk defa bu kadar zorlu bir lig görüyorum. Bu kadar büyük camiaların birlikte boy göstereceği bir lig görüyorum. Hani sadece ille büyük camialar işte Süper Lig görmüş, sonra düşmüş falan, o anlamda bakmıyorum. Burada Bandırma, Manisa'sı, yani İstanbul Sporu, birçok takımı, Van, bunlar Bolu, gerçekten de potansiyeli olan kıymetli kulüplerdir. Büyük bir atılım gösterebilirler. O yüzden hani şimdi diğer taraftan baktığında Karagümrük, Kayseri, Bursaspor, şimdi Sarıyer'in yaptığı transferlere bakıyorsun, Erok takımı, bunların potansiyeline bakıyorsun. Gerçekten de çok zorlu bir lig bu sezon olacağını düşünüyorum. Yani son yıllarda bu kadar zorlu bir lig olduğunu sanmıyorum, görmedim yani, hatırlamıyorum daha önce de. Her zaman 4-5 tane gerçekten de direnci çok kırık takımlar vardı ama bu sene ben öyle bir takım görmüyorum.
1: Hocam, her an her sonuç alınabilir.
0: Kesinlikle. Kesinlikle. Şampiyonluğun da çok zor olacağı birlik. Alt tarafında çok yoğun, yani stresli geçeceği birlik diyebilirim.
1: Peki hocam, taraftara mesajınız nedir?
0: Taraftarlarımıza mesajım az önce söylediğim gibi bu kulüp temellerini atarak büyüyecek. O yüzden sabırlı olsunlar. Kulüplerini yaşatma anlamında bizi sürekli oyuncu

0: grubunu coşkulu, iteleyici bir güç anlamında hep her zaman destek oldular. Bunu daha çok nasıl geliştirebilirler? Biz nasıl sahada her oyunumuzu nasıl arttırabiliriz onunla uğraşırken, onlar da taraftar anlamında daha çok nasıl katkı yaparım takıma diye planlar yapmalarını istiyorum. Çok memnunum. Gerçekten onlarla müthiş bir iletişimim var. Çok seviyorum. Onların sevgilerini de bana ve takımıma hissettiriyorlar zaten. Hissediyoruz. Her zaman desteklerini esirgemesinler. Biz onlara yakışır bir takım oluşturma yolundayız. İnşallah ilerleyen haftalarda bu takımı, şu anki beğendikleri takımı daha iyi halde göreceklerinin garantisini veriyorum inşallah.
1: Hocam çok teşekkür ederim değerli yorumlarınız için. Çok çok sağ olun, kırmadınız, bağlandınız.
0: Ben teşekkür ediyorum kardeşim benim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler hocam, sağ olun.
0: Sağ
1: ol. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım bu bölümde sevgili dinleyenler. Ahmet Çingözlü, gelen mesajlar var. Salim Bey, daha önceden Mardin Spor 1. Lig'de oynamamış mıydı diye bir soru var. Şunu söyleyebilirim. Mardin 1969 Spor oynamadı. Eski Mardin Spor oynadı. Yani bunu şey gibi düşünebilirsiniz. Gaziantep Spor, Gaziantep FK gibi düşünebilirsiniz. Sonuç olarak her ikisi de bence Mardin'i temsil ediyor. Her ikisi de aynı şehri temsil ediyor. Bir şehirde futbol etkinliğinin olması çok çok güzel. Salim Bey merhaba, ben İzmir'den Vahit. Fenerbahçe turu gerçekten Lyon'a bıraktı demiş. Gelen mesajları kontrol ediyorum. Maalesef Fenerbahçe taraftarıyım. Rakiplerinin puan kaybettiği haftada Beşiktaş hariç sen puan kazanamıyorsun. Bu mantaliteyi oturtturamamışsın. Yıllardır yaşananlar, yıllardır sana verilmeyen penaltılar, doğru olsa bahaneler altına saklanıyorsun. Neyi düzeltecek ki? Aziz Başkan ne yapsın? Neyi düzelteceksin? Futbolcular Fenerbahçe'de değil. Aslında oyun zekaları yeterli değil. Futbolcular ve teknik direktör yeterince de konsantre değiller. Futbol bilgileri de etkin düzeyde yok. Yazık yazık, yıllarımızı üzülerek geçirdik. Bu saatten sonra soğudum artık. Çok da önemli değil. Galatasaray Beşiktaş şampiyon olmuş. Tebrikler. Başkası başarıyor. Başaranlara da tebrik ederim. Çalışan başarır demiş. Salim Bey merhaba, ben Adana Demirspor taraftarı Oğuzhan. Ligimizde yerli golcü arıyoruz. Deniz Ümmet, Osaka FC'de ligimizde en azından 4 büyüklere yedek santrafor olabilir mi? Deniz Ümmet bir dönem milli takıma da seçilmişti fakat güncel halini takip etmedim. Teşekkür ederim, Adana'ya selamlar. Salim abi rica etsem, Ederson ne olacak? Fenerbahçe'nin kalesinde sorunlar var. Ederson geçen sene kaldığı yerden kötü performansıyla devam ediyor. Kalede güven vermiyor demiş. Sarıyer'de transfer var mı? Sarıyer'le ilgili Mamet Yam iddiasını duydum ama teyit edemedim. Çağlar Bey'e de selamlarımızı iletelim. İyi yayınlar sevgili Salim. Fenerbahçe'de oynanan oyun, alınan skorlar normal. Çok yeni oyuncu var ve kadro henüz boşaltılmadı. 6-4 kuralı ister istemez zorluyor. Nene daha fazla süre almalı. Kerem'den daha kuvvetli oyun bilgisi ve ona göre farklı. Direkten dönen topu gol olsa şimdi herkes farklı şeyler konuşacaktı. Teknik ekip bile kadro şişkinliğinden kafaları karışık. Dün akşam Talişka daha önce oyundan çıkmalıydı. Rakipler zorlaştıkça Talişka'nın fiziksel eksikliği net bir şekilde ortaya çıkıyor. Acil stoper gerekebilir demiş Nedim amca. Teşekkür ediyorum mesajın için. İyi günler Salim. Fenerbahçe'ye kim teknik direktör geldiyse hep aynı senaryolar yaşandı. Daum, Zico, Mourinho, Jesus. Fark etmeksizin durum hiç değişmedi. Yıllardır hep aynı baskı ve aynı söylemler. Bu oyuncu neden oynamıyor? O oynasa ve takım iyi gitse bile neden gençlere şans verilmiyor? Bu ikili yan yana oynamaz şeklinde cümleler var. Kısacası isimler değişse de senaryolar aynı demiş Altan Bey. Eleştirisini dile getirmiş. Kontrol ediyorum gelen soruları. Merhabalar. Bu yeni nesil taraftar profili Fenerbahçe'ye çok büyük zarar veriyor. İki maçı süper oynayınca göklere çıkartıyorlar. Bir maç kötü oynayınca yerin dibine sokuyorlar. Sürekli bir şikayet ve büyük talepler geliyor. Böyle giderse Fenerbahçe'ye zarar verir demiş dinleyenimiz Ümit Bey. Şimdi kısa bir aramız var. Aranın ardından devam edeceğiz sevgili dinleyenler.
2: Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenler, bu bölümde hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Koray Geçgel, Antalya Spor'u yakından takip eden Ajans Spor'dan arkadaşımız Koray Geçgel bizlerle birlikte. Koray abi hoş geldin, merhaba, nasılsın?
3: Teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum. İyiyim Salim, sen nasılsın?
1: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Antalya Spor cephesinde var mı transfer gelişmesi? İlk maç Ankara Keçiören Gücü mağlup edildi. İkinci maç deplasmanda Mardin'e mağlup oldu Antalya Spor.
3: Evet.
1: Nedir son durum?
3: Şimdi evet, Keçiören Gücü maçındaki mücadele gerçekten beğeni toplamıştı. Her ne kadar savunma anlamında yapılan hatalar göz önünde bulundurulsa da aslında Antalya Spor'un benim de beklediğimden daha iyi bir açılış yaptığını söyleyebilirim. Ama Mardin maçında gerçekten yani A'dan Z'ye, taraftarından yönetimine, teknik heyetinden futbolcu kadrosuna kadar büyük bir hayal kırıklığı olduğu söylenebilir. Yani bu şekilde hissedildi herkes tarafından. Beklenmedik bir mağlubiyetti ama mağlubiyetin yanı sıra ortaya koyulan futbol gerçekten çok büyük şaşkınlık yarattı. Hiçbir hücum aksiyonunu ortaya koyamadı. Savunma anlamında belki de Mardin'in ilk kez işte birincilikte mücadele veriyor, tarihine geçebilecek bir sonuç bile alabilirdi Mardin. Antalya Spor'da gerçekten kötü bir performans sergilenmişti ve transfer çalışmaları da aslında biraz daha değişmeye başladı bu karşılaşmayla birlikte. Öncelikle şunu söyleyelim, senin özel haberindi. Ahmet Saat transferi, sen prensipte anlaşıldığını Ajans Spor'dan özel olarak geçmişsiniz. Ahmet Saat Antalya'ya geldi, imzasını attı, antrenmanlara da çıkıyor ama Antalya Spor'da henüz transfer engeli resmi olarak kaldırılmadığı için halen bir dosya bulunuyor. Bu sebeple resmi duyuru yapılmıyor. Az önce bahsettiğim gibi kötü performanstan sonra ortaya koyulan transfer işte hareketleri bir kaleci transferi yönünde bir küçük bir araştırma başlatıldı. Net bir kaleci transferi yapılacak diyemem ama bununla ilgili olarak bir araştırma yapılıyor. Yerli bir kaleci olabilir bir fırsat transferi şeklinde veya kim olabilir dediğinde hani gerçekten yerli kaleci bulmak şu tarihte çok zor. İyi bir yerli kaleci bulmak daha zor. Antalya Spor açısından söylüyorum. Böyle bir çalışma oluştu bu iki karşılaşmanın ardından. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Onun dışında Antalya Spor'da kanatlardan beklenti birazcık isim saymak istemiyorum ama biraz düşük kaldığını söyleyebiliriz. Antalya Spor'un bu konuda bir kanat transferiyle ilgili bir çalışması var. Ahmet Saat az önce transfer etti demiştim ama Ahmet Saat birinci santrafor olmayacak Antalya Spor'da. Zaten ilk ismi duyulduğunda da taraftardan bir tepki geldi ama transfer edilecek az santrafor dan önce Ahmet Saat ismi ortaya çıktığı için biraz insanlar acaba birinci isim olarak mı düşünüldüğü yönünde bir tepki verdi taraftar. Böyle bir şey söz konusu değil. Ahmet Saat alternatif santrafor olarak kadroda yer alacak ve Antalya Spor net bir santrafor peşinde koşuyor. Arayışları var. Cagne ile yine görüşmeler vardı. Bir noktaya gelmişti. Ben sana en son programına katıldığımda da olma olasılığı yüksek demiştim ama işler biraz tersekti. Süreç çok uzadı. Zaten Cagne'nin de farklı bir karakterde olduğunu, hani bugün ile yarının birbirine uyamayabileceğini söylemiştik. Öyle bir durum söz konusu. Cagne işi biraz zora girdi. İsim şu an veremiyorum ama Antalya Spor'un net bir santrafor, yabancı bir santrafor transferi söz konusu olacak gibi görünüyor. Bunun dışında stopere mutlaka en az bir takviye. Ben bir bekliyorum ama fırsat transferiyle iki de olabilir. Ve gidecek oyuncular da tabii durumu belirleyecek biraz. Daha gitmesi beklenen oyuncular var. İşte kaleci Cuesta'nın gitmesi isteniyor. Henüz bir kulüp bulmadı. Sol bek Paul aynı şekilde. Orta saha Saric. Portsmouth'a transferi söz konusuydu. Jesper Sissey. Oradaki transfer kriterlerine son anda bir yapılan değişiklikle, İngiltere Futbol Federasyonu'nun yaptığı değişiklikle birlikte kriter dışında kaldı Jesper Sissey. Onun da transferi zora girdiği için tercih konusunda Antalya Spor biraz daha sıkıntı yaşayacak hem maddi olarak.

0: yüzden bu oyuncuların gidiş kalış durumuna göre de çeşitlendirilebilecek bir transfer çalışması var.
1: Peki transfer tahtası ile ilgili de gelişmeler yaşanmasını bekliyorsun.
0: Şimdi Salim, transfer ya orası gerçekten çok karışık bir durum. Çok fazla girip yani insanların kafasını karıştıracak bilgi de vermek istemiyorum ama geçen hafta Antalyaspor Başkanı Mustafa Ergün ve basın sözcüsü Ali Topuz transfer engelinin kaldırılması için bütün ödemelerin yapıldığını resmi olarak basın mecralarıyla paylaştı. Yani ilk basın mecrasına basın sözcüsünün açıklaması var. Y basın mecrasına da başkanın açıklaması vardı. Biz bunları çözdük diye. Biz de tabii ki resmi yapılan bu açıklamaları doğru kabul ederek dedik ki hani Mardin maçına yetişebilme olasılığı düşük. Çünkü prosedürler sürecek. Ama kulüpten de bir çalışma vardı. İşte Mardin maçına yetişilebilir. İşte futbolcuların lisansını çıkarmak için uğraşıyoruz. FIFA'dan işte onay bekliyoruz vesaire diye. Ama bugün o itibariyle çarşamba oldu. Bakın cuma günden bahsediyorum. Aradan 5-6 gün, hafta sonunu çıkartıyorum. Hadi 3 gün geçmiş. Henüz daha transfer engeli kaldırılmadı. Oradaki ödemeler aslında evet bir ödeme yapılmış. Son bir dosya kaldı ama son bir dosyanın kapatabilecek bir ödeme yapılmamış. Onun altını çizeyim. Yani şu an için Antalya kaldırmaz mı? Kesinlikle kaldıracak. Hani buraya kadar 16 dosyadan 1'e düşürmüş. Tabii ki kaldırılacak ama ben hafta sonu oynanacak Pendik maçına da artık yetişir mi yetişmez mi o konudan biraz şüpheliyim. Bu şekilde daha özet bir şekilde girelim. Süreç tamamlandıktan sonra gene senin yayınında da olur. Daha net konuşabiliriz ama şu an dediğim gibi süreç bir devam ediyor ya. Evet. Yanlış da insanların kafasını karıştıracak da bilgi vermeyeyim.
1: Çok teşekkürler Koray abi. Görüşmek üzere. Hoşçakal.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz bu bölümde Koray Geç geldi. Şimdi saat başı reklam ve at yarışı bandımız var. Sonrasında Reşat Yılmaz bizlerle birlikte olacak.
2: Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.

Sevgili dinleyenler, ikinci bölümdeyiz. İkinci bölümde hattımızda konuklarımız olacak. Konuklarımızla birlikte gündemi değerlendireceğiz. Reşat Yılmaz bizlerle birlikte olacak sevgili dinleyenler. Bunu söyleyelim. Reşat Hoca'ya sorularınızı bekliyorum. 0538 052 1487 0532 0538 052 1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız. Radyo Spor WhatsApp hattımız dışında sevgili dinleyenler, hemen paylaşalım sizlerle. Twitter'da yani X üzerinde Radyo Spor ve Salim Manav, Instagram'da Salim Manav bize ulaşabileceğiniz adresler sevgili Radyo Spor dinleyenlerim. Bekliyorum mesajlarınızı. Hattımızda konuğumuz Reşat Yılmaz. Hocam hoş geldiniz. 3 dakika sonra müsait olacak. Tamam. Ben de bu süreçte gelen soruları cevaplayayım. Dinleyenimiz ses göndermiş. Ben de arada dinleme imkanı buldum. Özdemir Bey Özdemir Bey mesajlarını iletmiş. Kütahya Spor'la ilgili transfer gelişmelerini sormuş. Kütahya Spor takviyeler yapıyor. Zaten Erkan Hoca tüm takviyeleri bizlerle paylaşmıştı. Hedef net şampiyonluk. Kütahya Spor'un transfer çalışmaları devam ediyor. İlerleyen günlerde tekrardan Erkan Hoca ile bir bağlantı gerçekleştiririz. Hemen kontrol ediyorum. Salim abi, Nico Gonzalez hocanın eski öğrencisi, duydun mu? Ben onu çok istiyorum. Sağ kanada olma durumu var mı? Duymadım. Fakat senin için, dinleyenimiz için hemen soralım. Belki gündemdedir. Oğuzhan Bey yazmış. Teşekkür Oğuzhan. Teşekkür ederim Oğuzhan Bey mesajın için. Hemen kontrol ediyorum gelen soruları. Delfin Yunuslan'a yazmış. Reşat Yılmaz hocam ne zaman bağlanacak? 13.10 gibi bağlanacak Reşat Hoca. Bunu söyleyelim. 13.10'da Reşat Hoca bizlerle birlikte olacak. Reşat Yılmaz ve Reşat Yılmaz'la birlikte gündemi değerlendireceğiz. Hollanda'dan selamlar. Ben Hulusi Salim kardeşim. İyi yayınlar. Bir Konya Spor taraftarı olarak Mısırlı Emam Asor transferinin ne durumda olduğunu merakla bekliyoruz. Bu yönde istihbaratın var mı? Görüşmeler devam ediyor oyuncuyla alakalı.

0: soruları. Instagram üzerinden gelen sorular var. Hemen kontrol ediyorum. Sevgili dinleyenler. Salim abi, selam Salim Bey. Bu saatten sonra Fenerbahçe Beşiktaş Galatasaray maçı ertelenir mi? Ertelenirse Galatasaray maçı da pazar oynansın demiş. Cuma yerine. Yani erteleme ile ilgili görüşmelerin devam ettiğini biliyorum. Henüz net bir gelişme yok. Araya gidelim, aranın ardından devam edelim.
1: Salim Manav'la transfer ateşi devam edecek. Reklam.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz SigortamNet'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan

0: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.
2: Sevgili dinleyenler, hattımızda bu bölümde konuğumuz Reşat Yılmaz. Hocam hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk sevgili Salim. Hayırlı yayınlar, herkese hayırlı günler.
2: Teşekkür ederim hocam. Size gelen sorular da vardı. İsterseniz onlarla başlayalım. Sonrasında da Fenerbahçe Olimpik Lyon maçını konuşalım. Dinleyenimiz yazmış. İbrahim Bey, Atınç Nukan Fatih Karagümrük'e transfer oldu. Fayda sağlar mı diyor.
3: Tabii ki sağlar. Yani Atınç çok deneyimli, tecrübeli, yurt dışı görmüş, Beşiktaş forması giymiş, deneyimli bir stoper. Hava hakimiyeti zaten boyu çok uzun olduğu için hava hakimiyeti üst düzey. Topları da iyi kullanıyor. Dolayısıyla faydalı olacaktır.
2: Hocam, geçtiğimiz yılı Bandırma Spor'da geçirdi oyuncu. Bunu da söyleyelim. Kariyerinde Atınç'ın Beşiktaş, Leipzig, Göztepe, Bandırma Spor gibi takımlar var. Bunun da altını çizmiş olalım. Uzun bir süre oyuncu Esenler Rock Spor'un da gündemindeydi fakat gerçekleşmedi bu transfer. Bunun da altını çizelim. Peki hocam, devam edelim dünkü maçla. Dünkü maçı takip ettiniz, Fenerbahçe Olimpik Lyon karşılaşmasını. Fenerbahçe neleri yapması gerekiyordu, yapmadı hocam?
3: Şöyle söyleyeyim, dünkü karşılaşmada sanki Fenerbahçe deplasmanda oynuyormuşçasına mücadele ettiğini düşünüyorum. Yani aslında çok denk geçen bir karşılaşmaydı ama Fenerbahçe'nin yapamadığı şeylerden bir tanesi, en önemlisi bence, ön alan baskılarında 3. bölgede adam paylaşımında ciddi anlamda bir eksiklik olduğunu görebiliyorsunuz. Yani rakip savunma, kaleci de dahil, çıkarken çok rahat çıkıyorlar. Zaman zaman iyi baskılar yaptıklarında pozisyonda buldular. Özellikle Kalisto'nun pozisyonu vardı mesela. Ama onun dışında özellikle ön alan baskılarını Fenerbahçe takımının daha iyi yapması gerekir ki üst düzey oyunculardan kurulu bir Fenerbahçe'den bahsediyoruz. Dolayısıyla ikinci bölgede bekleyip ani çıkışlarla, daha kompakt çıkışlarla geçiş oyunu oynamaya çalışan bir Fenerbahçe'de zaman zaman gözlemledik. Rakibin pas yapmasına çok müsaade ettiğini düşünüyorum. Ayrıca buradaki en büyük sorunlardan bir tanesi, Fenerbahçe takımı set oyunu oynarken özellikle orta saha ve ön bölgedeki forvet oyuncularının çok sık yer değiştirmesi lazım. Yani topla buluşmaları lazım. Dolayısıyla topla buluşamadığınız zaman özellikle yaratıcı oyuncuların sıkıntı yaşarsın.

0: Yani gelen ortalarda Kaliska olsun, Vedat Muriç olsun çok fazla toplu buluşamadı. Buluştuklarında da iyi kafa vuramadılar ya da pozisyonu harcadılar. Ama onun dışında Fenerbahçe takımı, yani bakıyorsun üst düzey bir takım, Ake'ye bakıyorsun mesela, bana göre harika top oynadığını düşünüyorum. Archie Brown'u çok tutma ama dün fena değildi. Belki gol pozisyonunda savunma dengesine kalandılar. Lyon takımı, Olimpik Lyon takımı o pozisyonda çok iyi organize oldu. O golü buldular ama onun dışında mesela Samedo bence çok iyi oynadı, harika oynadığını düşünüyorum. Ya, Fenerbahçe'nin kaptanı Şikinar yani, biraz ağır geliyor buna. Şikinar yani neden bu kadar ağır? Onu anlamakta çekiyorum yani. Belki deneyimi, tecrübesiyle ayakları fena değil, hava hakimiyeti iyi ama dönüşlerde, hamlelerde Şikinar çok büyük sıkıntılar yaşadığını gözlemleyebiliyoruz. Gereksiz kartlar da görüyor. Fenerbahçe'de belki yani bugünden söyleyeyim ya, Fenerbahçe'nin kaptanı üst düzey bir oyuncu, İtalya görmüş bir oyuncu ama ilerleyen günlerde Fenerbahçe'nin ciddi anlamda başını ağrıtabilir. Yani belki Fenerbahçe taraftarları onu çok sevdiği için bu yorumundan pek mutlu olmayacaklar ama dolayısıyla başı ağrıyabilir. Orta saha bölgesinde Kante elinden gelen her şeyi yaptığını düşünüyorum. Gendüzi'nin daha dengeli oynaması lazım. Gençler Birliği karşılaşmasında da özellikle kaptırdığı topla Fenerbahçe'nin yediği bir gol vardı. Gendüzi daha dengeli oynaması lazım. Greenwood dün çok iyi işler yaptı. Yani Fenerbahçe takımı çok aman aman karşı karşıya falan direkten dönenler oldu ama Greenwood kişisel becerisiyle, yeteneğiyle golü kaydetti ki Greenwood'a top geldiğinde özellikle Fenerbahçe taraftarların bir şeyler yapar diye düşündüğünü düşünüyorum. Çünkü ben de maçı izlerken evet, Greenwood'a top gelsin, Greenwood bir şeyler yapar, çalım atar, şut atar, orta keser gibi düşüncelere sahip oldum. Oyun içerisinde özellikle sağ kenarda Semedo ve Greenwood'un bölgesi iyi çalıştı. Organizasyonları da vardı. Ama sol tarafta Archie Brown'la Kerem Aktürkoğlu'nun, belki Kerem Aktürkoğlu gol pozisyonunda Greenwood'a pası veren oyuncuydu ama daha iyi organize olması lazım sol tarafta. Bunu görmekte zorlandık bence. Tabii Asensio faktörü de var. Böyle bir oyuncunuz varsa ilk 11'de oynatırsınız. Ha, şimdi diyeceksiniz ki kimi kesecekti? Yani Talisca formda önde oynatırsınız. Evet, bunu hiç kesersiniz. Sonra hamle yaparsınız ama Asensio gibi bir oyuncu varsa ki basın toplantısında da Oğuz Çetin olsun, işte İsmail Kartal olsun açıklamalarında Asensio'nun, Marco Asensio'nun takımın en önemli oyuncusu olduğunu söylemelerine rağmen eylemde bunu görmek mümkün olmadı. Dolayısıyla tribünlerde Asensio diye tezahürat yapmaya başladılar. Dolayısıyla böyle bir oyuncu varsa onu iyi motive etmeniz lazım, adapte etmeniz lazım, onun beynine girmeniz lazım ki o da saha içerisine çıktığında bir şeyler yapsın. Bazı oyuncular sonradan girdiğinde çok faydalı olamaz. Yani büyük yetenekler, bazıları çok faydalı olur, bazıları çok faydalı olamaz, motive olamaz. Asensio gibi oyuncu varsa elinizde kafadan oynatacaksınız. Yani bunun başka bir açıklaması yok.
1: Peki hocam, Asensio Talisca'nın yerine tercih edildi. Talisca ilk 11'deydi. Bu noktada yani 10 numara da diyemeyiz, tam bir forvet de diyemeyiz. Talisca üzerinde. Az önce zaten siz de özetlediniz. Bu noktada bir problem oluşur gibi geliyor mu hocam size de?
0: Talisca'nın orijinal mevkisi zaten 10 numara yani. Daha önde de oynayıp çek at edip oradan vuruşlar yapabilen bir oyuncu ama 10 numara pozisyonunda rahatlıkla oynayabilir. Ama dünkü karşılaşmada çok Talisca'ya nefes aldırmadılar ki Talisca özellikle ön alan baskılarında öyle adam kovalamayı çok seven, top kazanmayı çok seven bir oyuncu da değil ama dün bence elinden geleni yaptığını düşünüyorum Talisca'nın. Ama tercih yapmak zorundasınız yani. Vedat Muriç'i oynatmayı bildirdiniz mesela kafadan. Asensio'yu 10 numara pozisyonda oynatıp önde Talisca'ya devam edebilirdiniz. Çünkü Avrupa maçlarında da bu sezon Türkiye Süper Ligi ilk maçında da Talisca ile önde başladınız. Kaldı ki Gençler Birliği karşılaşmasında 4 tane oyuncu ilk 11'de oynayıp 7 oyuncuyu rotasyona sokmuştunuz. Yani bu karşılaşmada o 7 oyuncu geri döndü. Yani yorgunluk desem çok büyük yorgunluk da olacağını zannetmiyorum. Avrupa'da 4 günde bir artık Türk takımlarımız da yıllardan beri

0: Avrupa maçları oynuyorlar yani, alışmalılar. Kaldı ki bu oyuncuların mesela dünkü Fenerbahçe kadrosundaki oyuncuların yani neredeyse Kerem'i bir tarafa koyarsak hepsi yabancı yani. Bu oyuncular Premier Lig'den geliyorlar, Fransa 1'den geliyorlar, İspanya'dan geliyorlar. Yani bu oyuncuların 4000'de bir maç oynamasını, yani oynaması gayet normal olması lazım yani. Bu alışkın olmaları lazım. O yüzden de Türkiye Süper Ligi'nde çok böyle 7 kişilik, 8 kişilik rotasyonlara gerek olduğunu zannetmiyorum.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz Reşat Yılmaz. Reşat Hocam, Sivas Spor'la ilgili bir soru vardı. Musa Muhammed transferi gerçekleşti bu arada. Bunu da paylaşmış olalım. 2+1 yıllık oyuncuyla sözleşme imzalandı. Neler söylersiniz hocam?
0: Ya Sivas Spor tabii ki yani Türkiye Süper Ligi'ne çıktıktan sonra gerçekten de önemli işler yaptı. Türkiye Süper Ligi'nde çok iyi işler yaptı. Dolayısıyla ülkemizi Avrupa kupalarına temsil de etti. Yani Sivas Spor gibi bir takımın Süper Lig'de olmaması gerçekten de düşündürücü. Çünkü Sivas futbol kültürünü çok yakından hissettiğimiz bir şehrimiz. Çok önemli oyuncular da barındırdı bünyesinde. Bu yıl ben Sivas Spor takımının favori takımlardan biri olacağını düşünüyorum.
1: Hocam, yani birincilikte ilk iki hafta tamamlandı. Her sonuç çıkabiliyor. Birinci ligin sizden önce konuğumuz Ahmet Çingözlü. Ahmet Hoca birincilikte her sonucun alınabileceğini ve en çok çok zor bir lig olduğunu söyledi. Katılır mısınız bu sezon için?
0: Tabii ki katılırım. Zaten yani Mardin Spor, kapadan Antalya Spor'u mağlup etmesi, yani bunlar yeni çıkmış bir takım ve yıllardır Süper Lig'de oynayan bir takım. Dolayısıyla bunları göz önüne aldığınızda sürprizlere çok açık, çok açık bir lig. Tabii futbol dünyasında şunu bilmemiz gerekiyor yani. Bir kadro kurarken kadro planlamasını çok iyi yapmanız lazım. Kadro planlamasını çok iyi yapmazsanız, birbirini tamamlayan oyuncuları bir araya getirmezseniz maalesef iyi bir takım oluşturamıyorsunuz. Yani Mardin takımına bakıyorsunuz. Ahmet Çingöz genç ama tecrübeli değil. Artık tecrübelendi. Dolayısıyla kadro planlamasında gerçekten de çok becerili bir teknik adam. Dolayısıyla Mardin Spor'da iyi bir kadro kurmuş. Olacaktır. Zaman zaman kaybedeceklerdir, kazanacaklardır ama Mardin Spor'un da ses getireceğini düşünüyorum.
1: Hocam, Fatih Karagümrük bu hafta kazandı. İlk hafta mağlup olmuştu. Onlar da önemli takviyeler yaptı. Bursa Spor Camiası ile birlikte, taraftarı ile birlikte en güçlü adaylardan birisi. Antalya Spor keza aynı şekilde, Kayseri Spor 2'de 2 yaptı. Yani bu sezon dikkatimi çeken camia takımları da bir hayli fazla, şehir takımları.
0: Tabii yani yıllardır bu takımlar Süper Lig'de mücadele etmiş köklü kulüpler yani.
1: Evet.
0: Dolayısıyla Süper Lig'e geri dönmek için ellerinde maddi manevi ne imkan varsa seferber edeceklerdir. Tabii camialar da, taraftar baskısı da buna yöneltecektir. Dolayısıyla tefe birinci ligde işlerin kolay olmadığını söyleyebiliriz.
1: Peki hocam, tekrardan transfer gündemine döndüğümüzde Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, tüm takımlar da transfer çalışmaları devam ediyor. Galatasaray taraftarının ciddi bir tepkisi var. Batrakov geliyor. Bugün Batrakov'un İstanbul'da olması bekleniyor. Batrakov'la ilgili neler söylersiniz hocam? 21 yaşındaki Rus 10 numarayla ilgili düşünceniz nedir?
0: Oyun zekası, top tekniği üst düzey bir oyuncu. Gelişime açık bir oyuncu. Topla çok rahat bir oyuncu. Yani böyle oyuncunun varlığı, tabi burada gösterici performans da çok önemli ama bu tip oyuncular gelişebilirler. Her an level up diyebilirler, size para kazandırabilirler. Dolayısıyla doğru bir seçim olduğunu düşünüyorum. Tabii Galatasaray gibi, Fenerbahçe gibi, Beşiktaş gibi kulüplerde, büyük kulüplerde oynamak çok kolay bir hadise değil. Adaptasyon dönemi çok önemli. Kulübün yaklaşımı, oyuncuların yaklaşımı çok önemli. Ama ben iyi bir transfer olduğunu düşünüyorum. Yetenekli bir oyuncu, çok yetenekli bir oyuncu.
1: Hocam, tek soru işareti kapalı bir ligden geliyor olması.

0: Tabii. Yani zamanında o ligden gelen oyuncular da oldu. Başarılı olanlar da oldu, olamayanlar da oldu. Yani oyuncunun tabii durumu da çok önemli yani. Oyuncunun mental anlamda adaptasyonu çok önemli. Teknik direktörün durumu önemli. Arkadaşlarının onu kucaklaması önemli. Bunları aşması önemli yani. Ama artık yavaş yavaş oyuncular aşıyorlar bazı şeyleri ya. Yani özellikle gelişime açık oyuncular her şeyi yapıyorlar yani gelişmek için.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım bu bölümde. Reşat Yılmaz, sohbetimiz sürüyor kendisiyle. Hocam, yani tek soru işareti siyasi olaylardan dolayı, savaş olaylarından dolayı Rusya Ligi'ndeki takımlar Avrupa'da mücadele etmiyor.
0: Tabii o...
1: Şöyle bir sıkıntı da olabilir. Onu da paylaşalım. UEFA ve FIFA bu konuyla ilgili böyle bir yasağın olmayacağını belirtti ama yine paylaşalım. Zaman zaman Rus oyunculara İngiliz takımları vize vermiyor. Yani Şampiyonlar Ligi'ni düşündüğümüzde böyle bir sorun oluşabilir.
0: Yani siyasi anlamda çok fikir yürütmem çok doğru olmaz ama ben bu tarafına bakıyorum. Bu oyuncu gelişim açık bir oyuncu. Oyun zekası, top tekniği gelişmiş bir oyuncu. Yetenekli bir oyuncu. Gelişebilir bir oyuncu. İnşallah hayırlı olur bu transfer Galatasaray'a. Çünkü Galatasaray'ın gerçekten de 10 numara mevkiinde becerili, yetenekli, asistler yapabilen, gol atabilen, gelişime açık, belki ileride para kazanabileceği bir oyuncuya çok ihtiyacı var.
1: Hocam, yedek santrafor da yok henüz.
0: Tabii Galatasaray taraftarlarının verdiği tepki belki yani rakiplerine baktığında işte Trabzonspor olsun, dünyayı da salığa alıyor, çok transferler yapıyor gerekli mevkilere. Fenerbahçe onu keza, Beşiktaş Vlahovic'i aldı en son. Trossard transferi, Salih Özcan, Nübel transferi. Bunlar nokta transferler. Yani Nübel, Salih Özcan, Trossard, Vlahovic. Bunlar nokta transferler yani.
1: Evet.
0: Dolayısıyla Galatasaray taraftarlarının beklenti içerisine girmesi çok normal. Evet, Galatasaray 4 yıl Türkiye Süper Ligi'nde başarılı oldu. Ama Şampiyonlar Ligi'nde Avrupa'da Galatasaray takım bir şey yapamadı yani. Taraftarların beklentisi böyle bir kadro kuruluyorsa, bu kadar büyük paralar, oyuncular alınıyorsa tabii transfer yapıp güçlenmek, Allah muhafaza Osimhen'de bir şey olsa yine Barış Alper'e döneceksiniz yani. Dolayısıyla Osimhen'i bekleyecek, onun olmadığı zamanda veya ihtiyaç duyurduğunda ikisi birden oynayabilecek iyi bir santrafora ihtiyacı var mı? Tabii ki var. Galatasaray takımının transfer yapması lazım. Yani Davinson Sanchez de çok aman aman iyi sinyaller vermiyor. Abdülkerim ona keza stoper mevkiinde üst düzey bir oyuncu. Yani olmaz yani Galatasaray. İyi olur diye düşünüyorum. Singo var diyorsunuz. Kaan'ı çekebiliriz diyorsunuz ama bazı oyunculardan Galatasaray taraftarları umudunu kesmiş durumda yani. İşte Kaan gibi, İlk Aydan mesela, buna keza bazı oyunculardan umudunu kesmiş durumda. O yüzden de rekabeti arttıracak lider bir stopere bir ihtiyaç var Galatasaray.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz Reşat Yılmaz. Reşat Hocam, yani eksikler net bir şekilde göze çarpıyor. Sol stoper pozisyonunda da bence takviye olması gerekiyor.
0: Tabii ki takviye şart yani. Abdülkerim tamam yani 4 senedir oynuyor bu takımda, şampiyonlukta yaşıyor. Abdülkerim kötü oyuncu, milli takımımızın oyuncusu. Ama Avrupa'ya çıktığında sıkıntı yaşıyor yani. Bunu bu sene birazcık daha biraz ağırlaşmış gibi de gördüm yani. Dolayısıyla yani Ake mesela Fenerbahçe takımına geldi, hiç kaç yıldır oynuyormuş gibi, dün de seyrediyoruz mesela Lyon'a karşı. Çok rahat, etkili, ayağına geldiğinde topu iyi kullanmayan, hava hakimiyeti iyi, akıllı. Öyle bir stoper ihtiyacı var yani Galatasaray takımı, net. Çabuk, mesela Ake çabuk bir oyuncu, Abdülkerim ağır bir oyuncu. Özellikle mesela City karşılaşmasında Haaland'ın pozisyonu gözlerimin önüne geliyor. Yetişemedi bile yani. Ya diyeceksin ki Haaland'a kim yetişiyor hocam? Doğru da. Dolayısıyla yani biraz çabuk, sol ayağı da iyi bir oyuncu transfer edilirse Galatasaray'sa olması için de iyi olur diye düşünüyorum.
1: Hocam, şimdi saatlerimiz 13.30. Çok kısa bir aramız var. Aranın ardından devam edelim. Olur mu hocam?
0: Tabii ki. Tabii.
1: Teşekkür ederim hocam.
2: Salim Manav'la Transfer Ateşi devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda bu bölümde konuğumuz, sizlerle de paylaşalım, Reşat Yılmaz. Hocam tekrardan merhaba, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk, hoş bulduk sevgili Salim.
1: Sorular var mı? Hemen onu da kontrol ediyorum. Birçok soru var hocam.
0: Ne?
1: Hemen soruları cevaplayalım. Merhabalar, iyi yayınlar Salim Bey. Reşat Hoca'ya saygılar, selamlar. Bir Bolulu olarak Bolu Spor 20 yıl sonra küme düşmenin en büyük adayı oldu. Bolu Spor'u bu hale getirenleri kınıyorum. Koskoca camiayı yerle bir ettiler demiş, bitirdiler demiş Mesut Bey. Ne dersiniz
0: vallahi,
1: hocam?
0: Valla Bolu Spor'u yakından takip ediyorum. Gerçekten de uzun yıllar sonra Bolu Spor takımı özellikle ekonomik anlamda çok büyük sıkıntılar çekiyor. O yüzden de kadrosuna baktığınızda yani çok yeterli de durmuyor yani. Ben de katılıyorum Mesut Bey'e, büyük bir ihtimalle de düşme mücadelesi verecek böyle giderse Bolu Spor.
1: Ne yazık ki.
0: Yani Bolu gibi futbol kültürünü çok yakından hissettiğimiz bir takımın bu duruma düşmesi benim de içimi acıtıyor açıkçası.
1: Hocam yani Bolu Spor adına şunu söyleyebilirim. Necip Bey döneminde Bolu Spor çok önemli işlere imza attı. Playoff final oynadı. Playoff'ta yarı final oynadı. Necip Çarıkçı'yı yakından tanırım ben.
0: Tabii ki.
1: Ne zaman da Bolu'ya gitsem ziyaret ederim. Necip Başkan'la diyaloğumuz bir abi kardeş gibidir. Başkanlık sürecinden sonra da görüştüğüm insanlardan birisidir. Hı hı. O dönemi hatırlıyorum. Az para ödeyip zamanında finansal anlamda kriterleri aşmayan, futbolcuyla 3 liraya anlaşmışsa o 3 lirayı ödeyen birisiydi. Hatta hafta sonunda da tevafuk, bu Beşiktaş'ta Can abi var. Beşiktaş'ın tercümanı. Çok sevdiğim, yakından tanıdım. Daha önce Bolu Spor'daydı. O dönemde de Bolu Spor'da çalıştığı dönemde de yapmış olduğum birçok röportajda Radyo Spor'da yardımcı olmuştu. Yapmış olduğumuz röportajlarda, bağlantılarımızda. Onunla da sohbet ederken, konuşurken Bolu Spor'dan konu açıldı. O da direkt çok dedi üzülüyorum dedi. İlk dedi orada göreve başlayalım dedi. Necip Başkan'ın sohbeti geçti. Yani bence direkt yani bu olaya ben kendisininle de konuşmuştum Necip Başkan'la, geri dönecek misin diye. Öyle bir düşüncem yok dedi. Hatta torunları yanındaydı. Torunlarla ilgileniyorum artık, işlerimle ilgileniyorum dedi. Ama bence Necip Başkan'ın tekrar dönmesi gerekiyor. Benim düşüncem bu.
0: Ya Necip Çarıklı Başkan'ın zaten yaptıkları ortada. Bu tip başkanlar, İsmail Uyanık mesela Samsun için
1: evet,
0: yapılanları unuttu. Celal Doğan Gaziantep'te yaptığı başarılar.
1: Rahmetli yani. İbrahim Yazıcı Bursa Spor'da, evet. Allah rahmet eylesin. Tabii
0: İbrahim Yazıcı Bursa Spor, Sefa Sirmen Kocaeli için. Yani bu tip başkanlar o takımlar için çok şey ifade ederler. Çok ciddi de miras bırakırlar ama maalesef günümüzde ekonomiyi iyi yönetemediğimiz gibi futbol kulüplerinde de ekonomiyi iyi yönetemiyoruz. Dolayısıyla kadro planlamasında gereksiz harcamalar ve gereksiz transferler kulüplerimizi batma noktasına getiriyor. Bolu Spor da bunlardan biri. Kısa da öz.
1: Yani Bolu güzel bir kent hocam. Şirin bir kent. Özellikle de yaz, evet, kamp sezonlarında takımların uğrak yeri. Ben de cuma ve pazar günleri arasında Bolu'da olacağım. Takımların kamp çalışmalarını da, özellikle de orada ikincilikten, üçüncülikten takımlar var. Yakından takip edeceğim. Yani güzel
0: benim
1: bir şehir.
0: Benim yaşamak istediğim bir şehir, ben söyleyeyim.
1: Siz sık sık yani gidiyorsunuz hatta, değil mi hocam?
0: Evet, gidiyorum. Teknik direktör Ali Beykoz, çok sevdiğim dostum.
1: Ali Hoca abi orada yaşıyor. Daha önce orada sporda da çalışmıştı.
0: Evet, o nedenle ailesini çok seviyorum. Eşlerimiz de zaten arkadaşlar. Dolayısıyla gidip geldim. Güzel bir şehir yani. İki tane büyük, Ankara, İstanbul gibi metropol şehirlere çok yakın. Çok kısa mesafede. Yazı güzel. Kışı belki eskisi kadar değil. Çok kar yağmıyor eskisi kadar ama yazı da serin. Güzel bir şehir. Şirin bir şehir. Ben çok seviyorum. Hatta yaşamayı düşünüyorum orada yani.
1: Yaşar hocam. Ben cuma ve pazar günleri arasında orada olacağım. Şimdiden de paylaşım dinleyenlerimizle, yaklaşık bir 10 gün programımız olmayacak.

0: planladığım şehir dışı gezilerim vardı. Mert Elam oldum ben de. Mert abiye de buradan selam olsun.
1: Selam olsun.
0: Bolu, İzmir, Kıbrıs, ardından Adana, sonrasında da dönüş İstanbul, görevimizin başına döneceğiz. Böyle bir plan oluşturduk.
1: Yolun açık olsun diyeyim sevgili Salim Mesih.
0: Evet hocam, yani biliyorsunuz sizinle de muhabbeti var. Mustafa Eren Kalan benim çok yakın arkadaşımdır.
1: Evet.
0: Biz devamlı onunla birlikte yaz aylarında tatil yapıyoruz. Biraz şey oluyor yani, böyle göçebe gibi oluyor şehirden şehir, ama çok güzel oluyor.
1: Kafa dengi bir dostun arkadaşın varsa tabii ki tatil güzel geçer.
0: İnşallah hocam. Hocam, gelen sorularla devam edelim. Birçok soru var. İzmir'den Ayhan Bey yazmış. Oyuncuların yaş ortalamasını dikkat çeken oyuncuları paylaşmış bizimle. Krasnodar'dan 23 yaşındaki Nikata'yı yazmış. Sergey Pinyav yazmış, Lokomotiv Moskova'dan. Gelebov'u yazmış, CSKA Moskova'dan.
1: Ya işte gönüllü
0: Zenit'ten
1: scouting yapıyor.
0: Pedro'yu yazmış.
1: Ya
0: Yani
1: gönüllü scouting.
0: Alexander Batrakov'u yazmış. Oyuncuların hep yaş ortalaması da 20 ile 23 arasında. Teşekkür ederiz. Gönüllü
1: Vallahi
0: squad.
1: öyle futbol severler var ki, öyle taraftarlar var ki dünya futbolunu çok yakından takip ediyorlar. Hayatları maç izlemekle geçiyor ve hiç futbol oynamamış bir taraftar bile futbolun gerçeklerini çok iyi bilebiliyor. Futbolcu özelliklerini çok iyi tanımlayabiliyor. Dolayısıyla gönüllü bir scout arkadaşımız. Tebrik ediyorum kendisini.
0: Hocam, size bir olay anlatabilir miyim? Bu konuyla ilgili dinleyenlerimizle de paylaşmak istiyorum.
1: Anlat, dinleyelim
0: Ülkemizin
1: dostum.
0: maçı vardı. İlk Dünya Kupası'nda Avustralya ile oynadık biz. Hatırlarsınız.
1: Evet.
0: İlk 11'ine baktım Avustralya'nın. İran Kunda'yı gördüm. Yani maç öncesinde de bir etkinliğe davetliydik. Röportaj yapıyorlar devre arasında, maç sonunda. Maç öncesinde yapıldı. Dedim yani, İran ilk 11'e baktım sabahında, çok erken saatleri. İran Kunda'yı gördüm. Korktum direkt. Dedim ki İran Kunda bize gol atabilir. Geçişlerin dedim önemli silahı. 16 yaşında dedim Bayern Münih'e transfer yapmıştı falan. Arkadaş sordu, abi dedi nereden tanıyorsun falan. Direkt bana o oyuncuyu 15-16 yaşlarındayken liseden arkadaşım var. Erhan diye, şu an
1: Evet.
0: Şırnak'ta başkomiser, bizleri dinliyorsa selam olsun. Futbol hastası birisi. Bana göndermişti. İyi de bir Galatasaraylı. Galatasaray'a dedi gelse muazzam katkı sağlar dedi. Geçtiğimiz günlerde baktım. Ciddi bonservis bedeliyle yine transfer yapmış İran Kunda. Yani hocam, dijital çağda dinleyenlerimiz, çevremizdeki arkadaşlarımız çok rahatlıkla futbolcu bulabiliyor. Yani bu iş, yani direkt bu noktada artık
1: Ama bizde şu var sevgili Salim. Yani bizde özellikle başkanlar, yöneticiler futbolun içine giriyorlar bir müddet sonra. Onlardan daha iyi bilen yok yani. Çok iyi biliyorlar her şeyi. Bu büyük bir eksiklik, büyük bir yanlış. Tabii teknik direktörler de en iyisini ben bilirim diyor. O yüzden de bu tip mesela önerilere bir kulak asmıyorlar. Yani bir bakabilirsiniz. Öyle bir isim gelmiştir. Belki o taraftar izlemiş. Yani belki işinize gelebilir. Belki işinize gelebilir yani. Bir takip ettirin en azından. Bir izlettirin en azından.
0: Evet.
1: Maalesef bunu yapmıyoruz.
0: Hocam, Derfin Yunus Tane yazmış. Selamlar Reşat hocam, hoş geldiniz. Sesinizi duymak keyif veriyor. Sevgiler, saygılar hocam. Galatasaray kentsel dönüşüm projesine girdi demiş. Gülücük işareti bırakmış. Bana da iyi tatiller dilemiş. Teşekkür ederim Yunus abi. Konyaspor'dan transfer haberi var mıdır? Hocanın değerlendirmesi nedir demiş. Cihan Bey yazmış. Konyaspor'un bence transfere ihtiyacı var hocam.
1: Valla Konyaspor'un ciddi anlamda ihtiyacı var. Mesela Berkan Kutlu da orada gitti. Başarılı da oldu aslında. Özellikle ikinci arasında iyi işler de yaptılar. Önemli takımlara karşı, üç büklere karşı çok iyi maçlar oynadılar. Ama bu yıla geldiğimizde Konyaspor'un ciddi anlamda transfer yapması gerekirken kayıplar yaşadı. Bunlar iyi sinyaller değil Konya adına.
0: Konya Spor'dan Adil Demirbağ'ın da Fenerbahçe'ye ismi anılıyor hocam. Fayda sağlar mı giderse? Ne dersiniz?
1: Yani Adil artık deneyimlendi. Tecrübeli bir oyuncu. Milli takımla bak adı geçiyor. Üç büyüklerle adı geçiyor. Bonservis

0: konusunda biraz Konyaspor'u tutucu davranıyor. Ama deneyimli, tecrübeli, savaşçı, mücadele gücü yüksek bir oyuncu. Neden olmasın yani? Olur.
1: Hocam şunu da söyleyebilirim. Yani Adil'le yaklaşık 10 yıldır muhabbetimiz var. Çok da severim. Ailecek'le görüşürüm. Ama yani Konya'dan muhabir arkadaşlar da soruyor. Fenerbahçe'ye yakından muhabir arkadaşlar da soruyor. Hiçbir zaman mesela böyle sohbetlerimizde futbol konuşmayız. Siz de futbolcuydunuz hocam. Futbolcular genellikle sohbet ortamında futbol konuşmayı da sevmezler. Çünkü doğru. İşleri olduğu için daha çok muhabbet ederiz. Ne yaptın, nasılsın falan. Haftada birkaç kez de belki daha fazla görüntülü de konuşurum. Bir kardeşim gibidir. Çok da severim. Yeri bende ayrıdır. Şundan dolayı transferini sormam. Hem ondan duyarsam ayıp olur yazarsam çünkü. Güvenip anlatır. İki gün önce görüntülü aradım. Konuşuyorum. Spor salonundaydım. Ne yapıyorsun ha falan dedim. Spor salonundayım. Sen ne yapıyorsun Adil ya dedim. O gün de manşetler hep şey. Adil Demirbağ ile ilgili Fenerbahçe'ye gideceği yönünde. Adil dedim geliyor musun dedim yanımıza dedim İstanbul'a dedim. Ben Konya'da araba sürüyorum abi dedi görüyorsun dedi. Yani olay bu. Yani ama bu transfer işi her an her şey değişebilir. Konya tabii, spor taraftarı da soruyor. Fenerbahçe taraftarı da soruyor ama yani sormuyorum direkt ne olacak ne bitecek falan. Çünkü yeri bende ayrı. Adana Demirspor'da oynadığı dönemden beri biliyorsun Buca'dan gelmişti. Gelişimini evet, de yakından evet. Takip ettiğim bir isim.
0: Benim de sevdiğim bir kardeşimiz.
1: Yani gerçekten özel bir insandır. İyi bir insandır.
0: Tırnaklarıyla geldi bu noktaya da tırnaklarıyla geldi yani.
1: Evet.
0: Savaşarak geldi. Yani yolu açık olsun ne diyeyim.
1: Hocam gelen mesajlar var. Hemen onları da kontrol edelim. Dinleyenimiz yazmış. Fenerbahçe çok iyi kadro kurup takımın başına iyi bir hoca alması gerekiyor demiş. Dinleyenimiz eleştirisini dile getirmiş. Katılır mısınız?
0: %100 katılırım. Ya zaten İsmail Kartal sallanmaya başladı. Diyeceksin ki hocam yani bir Gençler Birliği mağlubiyetiyle, bir Lyon beraberliğiyle koskoca Fenerbahçe'nin teknik direktörü sallanır mı? Sallanır. Yani güven ortamı oluşması lazım. Yani Fenerbahçe takımına 4 kez geldi. Aman aman bir şampiyonluğu da yok. Herkesin konuştuğu o daha sayın şampiyon olduğu sene o kadar puan toplaması. 99 puan mı toplamıştı?
1: Evet.
0: Tam hatırlamıyorum. Yani o konuşuluyor yani. Şu denmiyor yani. Evet şurada şampiyon yapmıştı. Avrupa'da şu başarıları sağlamıştı. Denmiyor ve çok donuk buluyorum. Sağ kenarında biraz sinerjisi yüksek olmalı Fenerbahçe'nin teknik direktörünün. Ya da Galatasaray, Beşiktaş teknik sektörlerinin sinerjisi yüksek olması lazım. Sinerjisini oyuncularına aktarması lazım. Ama İsmail Kartal'da bunu görmek pek mümkün değil. Yani oyuncu seçimi, hamleleri, yani bir teknik sektörün en büyük özelliği oyuncuda var olan potansiyeli ortaya çıkartmaktır. Dolayısıyla İsmail Kartal'ın dünya çapında oyuncular işte gelen en son Lukaku alındı yani. Dün de oyuna girdi. Bunlar dünya çapında oyuncular. Yani diyeceksin ki bu dünya çapındaki oyuncular artık kariyerlerinde düşe geçmiş oyuncular mı? Evet düşe, Kante de dahil düşe geçmiş oyuncular. Doğru. Eyvallah. Ama işte burada önemli olan nedir? Hacı da gelmişti mesela. Düşe geçmiş bir oyuncuydu. Ama ne oldu Hacı? Fatih Terim'in özellikle motivasyonuyla, çalıştırmasıyla müthiş işler yaptı yani. İz bıraktı gitti. Dolayısıyla işte bu oyuncular harekete geçirebilmek çok önemli. Ondan bahsediyorum.
1: Yine bir mesaj var. Bütün futbolcular, Fenerbahçe taraftarı Özcan Bey yazmış. Bütün futbolcular hakeme oynuyor. Elin adamı bir kez itiraz etmedi. Ettiyse de uzatmadı. Düştüyse de kalktı. Kerem ayrı bir yerden, Talişka ayrı bir yerden. Önce bir kalk ayakta dur arkadaş. Bir parantez Şikrinyar için açalım. Dua edelim kart görmedi demiş Şikrinyar'la alakalı.
0: Valla Şikrinyar'la ilgili biraz önce yorumumu yaptım ben. Dikkat etmesi lazım. Yani geçen seneki Şikrinyar'ı görmüyorum ben. Fenerbahçe taraftarları onu seviyor. Evet seviyoruz. Fenerbahçe'nin kaptanı ama yani gittikçe ağırlaşıyor ve kart görmeye de çok müsait yani.
1: Evet.
0: Olmayacak bir karşılaşmada olmayacak bir kart çok farklı yere götürür yani Şikrinyar'ı.
1: Salim Bey iyi yayınlar. Reşat Hoca'ya Bursa Spor hakkında düşüncelerini sorar mısın demiş Emre Bey.
0: Ya bütünleşmiş Bursa Spor takımı görüyoruz. Tabii ki zaman zaman bu ligde sıkıntılar yaşayabilir skorsal anlamda. Ama şehir kenetlenmiş, kadro planlamasını iyi yapmışlar, iyi bir takım oluşturmuşlar. Tribünler zaten muhteşemin ötesinde bir güzel. Dolayısıyla yani Bursa Spor en büyük favori takımların başında gidiyor.
1: Yine gelen mesajlar var hocam. Hemen kontrol ediyorum. İyi yayınlar demiş Özcan Bey. Teşekkürler. İyi yayınlar. Ben Beşiktaş'ta İtalyano ile ilgili bir şey yazmış ama tam anlayamadım. İtalyano'yu sormuş zannedersem. İtalyano'yu nasıl buluyorsunuz hocam?
0: İyi buluyorum. Şöyle söyleyeyim. Yani Beşiktaş'ın bir Beşiktaş ruhu, Beşiktaşlar daha iyi bilirler. Beşiktaş ruhu vardı. Özellikle benim Karşılıklı oynadığım dönemde de işte o 88'ler, 87'ler, 90'lar falan Beşiktaş böyle mücadele etmeyi seven, agresif, o ruhla bütün oyuncuların kenetlendiği saha içerisinde kaybetse bile ya helal olsun elinden geleni yaptı bu takım ama kaybettiler diyebileceğim bir ruh halini bilmiyor Beşiktaş. İtalyano'dan sonra Beşiktaş'ı görüyorum ya, hırslı oynuyorlar, istekli oynuyorlar, mücadele ediyorlar. Kazanma ruhunu azmini saha içerisinde görebiliyorsun. Tabii evet. Teknik sektörün elinin değdiğinde net bir şekilde görebiliyorsun. Tabii ki üst düzey oyuncular alındı ama bu oyuncuları idare edebilmek, konsantre edebilmek, teoride oyunculara bilgiyi aktarıp pratikte onların çalışmalarını sağlamak çok kolay bir hadise değil. İtalyano sağ kenarında da çok heyecanlı, istekli, verdiği direktifler, talimatlar net bir şekilde gözükebiliyor. Yani donuk bir hoca değil yani. Onu söylemeye çalışıyor. Dolayısıyla iyi gidiyorlar. Leoş'tan sonra daha da iyi olacaklardı diye tahmin ediyorum.
1: Salim Bey merhaba, iyi yayınlar. Denizli'den Atilla ben, nasılsınız? Öncelikle şunu söyleyeyim. Doğru mu duydum? Bu hafta izne çıkıyorsunuz dediniz. Evet, güzel ve çok güzel. Güzel yerlere gidiyorsunuz. Her şey gönlünüzce olsun diyorum. Ama Salim Bey 4 Eylül'den itibaren gitseniz daha iyi olurdu. Benim bildiğim kadarıyla transfer dönemi 4 Eylül'de bitiyor demiş. Şunu da söyleyeyim. Yani gazetecinin tatili olur ama şöyle ki ben tatil günlerinde dahi haberler geldiği zaman sağ olsun Ajans Spor'dan editör arkadaşlarıma aktarıyorum. Ve devamlı da bir telefon trafiğindeyiz. Aslında
0: sosyal medyada paylaşıyorsun zaten.
1: Yani direkt o şekilde hocam, sosyal medyadan direkt Ajans Spor paylaşıyor. Sağ olsun arkadaşlarımız. Güzel bir ekip işi var orada da. Direkt haberleri gönderdiğim zaman yazılı metin şeklinde anında okuyucularla buluşuyor. Web sitemiz ve web sitesiyle birlikte sosyal medya üzerinden. Yani ben tatilde olsam da hocam, yani sizinle de oturduğumuz zaman çok yoğun telefon trafiği yaşayan bir insanım.
0: Evet, konuşamıyoruz zaten. Yan yana geldiğimizde konuşamıyoruz. Telefonların hiç susmuyor.
1: Artık böyle yani direkt görüştüğüm zaman arkadaşlarla rica ediyorlar. Telefonu bırakacaksan gelelim diye ama yani işimizin bir parçası hocam, anlık olabiliyor.
0: Tabii ki.
1: Anlık gelişmeler yaşanabiliyor. Direkt teyit etmek gerekiyor. Ondan dolayı yani bu döneme şey yapabildim, tatili sıkıştırabildim. Tatilde olsam da haberlerimi okuyabilirsiniz. Ajans Spor'dan Atilla Bey'e selamlar. Batrakov PSG'nin ilgi alanında olan bir oyuncu. Ne Yelert ne Leslie ile kıyaslamamak lazım. Tüm oyuncuları herkes gibi YouTube videolarından tanıyoruz. Batrakov çok farklı demiş dinleyenimiz. Yılmaz Bey, katılır mısınız Yılmaz Bey hocam?
0: Katılırım, katılırım. Yetenekli, çok yetenekli bir oyuncu. Yani çok yetenekli bir oyuncu olmasa bu kadar süre Galatasaray takımı bu transferin peşinden koşar mı sanki?
1: Hocam dinleyenimizden bir gelen soru var ama ben bunu araştırayım. Ajans Spor'da da bunu haberleştirelim. Salim Bey merhaba. Fenerbahçe'nin elenmesi durumunda Galatasaray'ın gelirleri artacak mı? Şampiyonlar Ligi'nde bu kural değişti diye biliyorum. Yorumcular ısrarla artacak diyor. Bu konuyla ilgili en net bilgileri veren bizim de eski çalışma arkadaşımız Hüseyin abi, Hüseyin Özkök. Bu konularla ilgili net bilgileri veriyor, araştırıyor kendisi. Emrah Kayaloğlu ile birlikte. Ben de bir telefon trafiği yapacağım. Teşekkür ederim mesajınız için. Siz biliyor musunuz hocam?

0: Bazı kurallar değişti bu noktada.
1: Çok hakim değilim.
0: Alaşehir'den Ercan yazmış. Ercan Bey'e de selamlarımızı iletelim. Ben Tedesco'yu Fenerbahçe'yi, bu Tedesco Fenerbahçe'yi şampiyon yapamaz mıydı? İsmail Kartal'dan daha iyi değil miydi yani? Bence oyunu okuyan, bilen bir teknik adamdı demiş. Ne dersiniz bu kıyaslama noktasında?
1: Valla bence de Tedesco İsmail Kartal'ın önünde.
0: Fenerbahçe'nin stopere ihtiyacı yok mu? Reşat Hocam'ın fikrini merak ediyorum. Kart ve sakatlık durumunda stoperde kim oynayacak? Selamlar. Tamamen forvet ve kanat oyuncularına odaklanmış durumdayız demiş dinleyenimiz Hakan
1: Ya
0: Akdemir.
1: yani orada artık stoper mevkiinde baktığınız zaman Yiğit Efe var. Herhalde Carlos'tan falan faydalanmayacaklar.
0: Carlos gidiyor hocam, muhtemelen kabul ederse teklifi Parma'ya gidecek.
1: Yani Carlos gidecek. Beko var.
0: Evet.
1: Osterwolder stoper oynayabiliyor. Dolayısıyla yani Fenerbahçe'nin üst düzey bir stoper alsa Ake'yle Şikinyar var. Ama Şikinyar birazcık aksıyor bence. İnşallah aksamaz. Ama iyi bir stoper olabilir. Anladım.
0: Hemen kontrol ediyorum hocam gelen soruları. Selam Salim Bey, Reşat Bey'e de selamlar. Adana Demirspor ve Adana Spor'dan umut var mı? Yakın zamanda bu takımlar Kocaeli Spor ve Bursa Spor gibi toparlanabilir mi demiş Meltem Hanım.
1: Çok zor. Yani Adana Demirspor zaten Svensson dosyası da var biliyorsun en son.
0: Evet.
1: Onu yatırmaya uğraşıyorlardı. Yani ya bu borçlarla Demirspor'un işin içinden çıkması çok zor. Adana Spor da bu noktada Ergin Göleli Başkan'ın basiretsizliğinden dolayı yani ne yaptığını da bilmiyor. Para yok. Devretmiyor. Alıcı çıkıyor, vermiyor. Adana Spor biraz daha kurtulabilir. Borçları az. Demirspor.
0: Hocam Adana Spor'la ilgili şunu söyleyeyim. Bir bilgi var. Şu an oyuncunun ismi yani hafızamda değil ama stoper oynayan bir futbolcu Süper Lig takımına transfer olacak. Oyuncunun transferi gerçekleşmiyor. Neden biliyor musunuz?
1: Neden?
0: Kulüpte muhatap alacağınız kişi yok. Bir iddia olarak paylaşalım. Bendeki iddia Ergin Bey'in aranmasının olduğu yönünde.
1: Yani Ergin Bey aranabilir ama kulüp eşinin üstüne. Şirket eşinin üstüne.
0: Evet. Yani öyle burada yazık oluyor hocam. Koskoca kulüpler yok olup
1: Ergin
0: gidiyor.
1: Ergin Göleli'ye de çok yani Ergin Göleli'ye de çok bağlayıcı bir durum yok. Eşinin üstüne şirket.
0: Yani
1: yazık oluyor tabii canım. Şimdi Adana Spor buradan düşerse Bal Ligi'ne düşecek. Profesyonelliği geçiş ligine düşecek.
0: Evet.
1: Yani binlerce taraftarı var. Acı çekiyor. Demirspor taraftarları öyle. Adana futbolu yani hakikaten sadece Adana futbolu işte Mersin, Hatay, Osmaniye, buraları sayabiliriz. Maraş. Hep dibe vurmuş durumda Salim.
0: Yani gerçekten yazık oluyor hocam. O yörede futbola ilginin artması gerekiyor. Futbola zaten ilgi var ama kulüplerin sağlıklı bir yapıda evet. ilerlemesi gerekiyor.
1: Ama yani ülke futboluna da baktığınızda gerçekten de çok ciddi rakamlar veriliyor. Yani Anadolu kulüpleri ekonomik anlamda inanılmaz sıkıntı içerisinde. Yani biz oyuncuları alıyoruz. Mesela Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş takımında çok kolay veriyoruz. 10 milyon doları. 10 milyon doların kaç para yaptığını biliyor mu? Herkes biliyor mu acaba?
0: Evet.
1: 10 milyon dolar kaç lira yapıyor biliyor
0: musun? Hocam, evet. Son olarak bir Eskişehir yorumu istemişler sizden. Eskişehir Spor'a da yakından takip ediyorsunuz. Geçtiğimiz yıl playoff'tan döndüler.
1: Yani Eskişehir'de Bursa gibi gerçekten çok tutkulu taraftarlara sahipler. Ki Eskişehir'in yeni stadında maçı da izledim. O tribünlere hayran olmamak mümkün değil. Eskişehir Spor'da Eskişehir şehri de futbol kültürünü yakından takip ettiğimiz, bildiğimiz bir şehrimiz, bir kulübümüz. Hakan Şapçı Hoca ile devam ediyorlar. Bence kadroları da çıkmaya çok müsait. Bu yıl o taraftar kitlesiyle çıkacaklar diye tahmin ediyorum.
0: Evet. Çok teşekkür ederim hocam. Çok çok sağ olun. Kırmadınız, bağlandınız.
1: Herkese
0: görüşmek üzere. Hoşçakalın hocam. Sağ olun. Bye bye. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Reşat Yılmaz'dı. Dinleyenlerimizden gelen mesajlar da var. Az önce bir dinleyenimiz yazmış. Milan Škriniar'ın

0: kart durumuyla alakalı. Dünkü maçı ben de yerinde takip ettim. Dünkü maçta yorumlarınıza katılıyorum. Asensio'nun ilk 11'de başlaması gerekiyordu. Asensio ilk 11'de oynamadı. Sonradan oyuna dahil oldu. Milan Škriniar sarı kart gördü. Evet. Teşekkür ederim dinleyenimize mesajı için. Yayınımızı bitiriyoruz sevgili dinleyenler. Yarın saat 12-14 arasında görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
1: Salim Manav'la transfer ateşi sona erdi.
2: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.

0: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
1: Son yıllarda hem basında hem spor basınında hep bir taraf olma çabası varken bu çabaya girmeyip aklınızı ve vicdanınızı dinleyerek bertaraf olmadığınız için seviyoruz.
2: Radyo Spor'u 2008 senesinden beri dinliyorum. En sevdiğim yönü demokratik bir radyo olması, hiçbir yere bağlı olmaması.
3: Tarlada çalışırken bir dost gibi işimi hafiflettiği için Radyo Spor'u seviyorum.
4: Radyo Spor'u dinliyorum çünkü bana iyi geliyor. Bazen yayına bağlanan taraftarların yorumlarına sinirlendiğim oluyor. Bazı programcıların yorumlarına, düşüncelerine kızdığım oluyor. Kanalı değiştiriyorum ama 15-20 dakika sonra kendimi yine Radyo Spor'da buluyorum. Bunun nedenini de gerçekten bilmiyorum.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
5: Radyo Spor!
6: Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
7: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
0: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Hat-Trick başlıyor.

0: Radyo Spor'a Hattrick programına hoş geldiniz. Ben Mert Elam. Bugün günlerden çarşamba, moderasyon bende gözüküyor. Bir anormallik olabilir mi diye insan hakkında tabii geliyor. Ama yok, Ali abi de burada. Birazdan aramıza katılacak. Genco abi de çarşamba günü burada çünkü dün yoktu. Geçmiş olsun. Hasta olmuşsun Genco abi.
1: Ya bir klima çarptı gibi düşündüm. Böyle bir burnum falan tıkandı. Baktım gelsem çok rahatsız verici bir sesim var. Ama sonradan bir başım ağrıdı. Ya büyük bir ihtimalle klima olmuş. Ya böyle baş ağrısı olamaz hayatımda. Ben çok az başım ağrır benim. Ya beni bilen bilir. Benim yaşamımda baş ağrısı diye bir şey yoktur. O yüzden ağrı kesicim bile olmaz evde. Yani böyle yalvarıyordum. Allah'ım nereden bulabilirim bir ağrı kesici diye. Çünkü akşam böyle 7-8 gibi başladı o baş ağrısı. Ya Fener maçı saat 22 oldu, 23 oldu. Artık ne izlediğimi anlayamayacak seviyeye geldi. İşte öyle. Ama bugün iyi uyandım.
0: Yani şu an kanlı canlı görüyorum. Gayet evet, evet. İyi gözüküyorsun. Sesinde herhangi bir problem yok. Senin o tıkalı halin gerçekten pek yani herkesin tıkalı hali çekilecek gibi değil. Seni de bildiğim için zaman zaman oluyor.
1: Aynen.
0: Sabahları da bazen denk geliyordu. Zorlamanın da pek bir alemi yok. Şimdi bugün çarşamba dedik. Şampiyonlar Ligi'nde dün Fenerbahçe ile Lyon karşı karşıya geldi. Maçtan bahsedeceğiz. Biraz hızlandırılmış bir program olacak. Çünkü saat 14.30'da Beşiktaş'ın basın toplantısı var. Teknik direktör Vincenzo Italiano ile birlikte bir futbolcu basın karşısına geçecek. Eğer bir gecikme olmazsa ki geçen hafta buçuktaki toplantı 29-28 geçe başlamıştı. Oraya gideceğiz. Büyük ihtimal program sonuna kadar da sürecektir. Italiano da fazla konuşmayı seviyor. Sorular da geliyor kendisine. Ki artık son tur bu. Önemli de bir tur. Son Avrupa Ligi'ne kalabilmek için. Ona gideceğiz. O yüzden hızlı bir şekilde başlangıç yapabiliriz. Mesajlarınızı da bu kısa sürecek programa bekliyoruz. WhatsApp üzerinden 0538 052 14 87 WhatsApp hattımızın da numarası. Dün Fenerbahçe playoff turundaki ilk maçında Lyon'u konuk etti. Beklenti tabii ki Fenerbahçe'nin galibiyet alarak rövanşa gitmesiydi. O beklenti dün itibariyle karşılanmadı. Hadi karşılanmadı, oyun bir sonraki maç için çok iyi sinyaller verdi mi dersek? Hayır. Çok kötü sinyaller verdi mi dersek? O da hayır. Lyon'da bir daha atlet, daha genç, daha dinamik bir takım, orası kesin. Ama Fenerbahçe'nin de işte Greenwood'un golünde gördüğümüz gibi çok kaliteli ayakları var. Her an skoru değiştirebilecek isimler var.
1: Yoktan bir gol attı resmen.
0: Evet, yani o sağa çekti, sola çekti.
1: Ve tam çatala.
0: Müthiş bir son vuruşta golü attı. Talisca dün devreye giremedi. Asensio işte oyuna girdikten sonra sadece 4 kez topla buluşabildi. Vedat'a birkaç kafa topu geldi. Onları değerlendiremedi. Lukaku çok az süre aldı. Ama hani rövanşta hala Fenerbahçe iyi bir şansa sahip. Turu geçmek ve Şampiyonlar Ligi'ne kalabilmek için. Ama tabii hafta sonu Gençler Birliği karşısında yaşanan kayıp üzerine dünkü beraberlikle birlikte Fenerbahçe'de de bir eleştiri havası, bir memnuniyetsizlik oldu ister istemez. Onu da yönetmesi gereken tabii.

0: Peki İsmail Kartal'da yönetim gözüküyor. Kolay da değil bunu yönetmek. Diyelim bir araya mı gidelim? Bir hızlı araya gidelim. Aradan sonra kesintisiz buradayız.
1: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Hattrick devam ediyor.
2: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Saatlerimiz 14.07. Moderatörde bir değişiklik oldu. Çünkü bu programın yaş ortalaması yüksek, Fenerbahçe gibi. Arada programcılar ve şeyler, moderatörler sakatlık yaşayabiliyor. Dün Genco yoktu. Bugün de ben gelirken şimdi gelebildim teknik bir arıza sebebiyle. Mert'e teşekkür ediyoruz. Programı açtı. Yayınla alakalı bazı sıkıntı şikayetleri gelmiş. Şimdi belki haberiniz vardır, yoktur. Biliyorsunuz TürkSat uydusunda bütün kanallar taşındı. O taşınan kanallardan biri de biziz. Tabii ekstra bir ayar yapmak gerekmiyor. Ancak yeni uyduya geçiş sebebiyle zaman zaman böyle aksaklıklar olabiliyor. Onu da size hatırlatmış olalım. Zaman zaman bazı illerde yayında problem oluyor. Sonra müdahale ediliyor. Kendinden düzeliyor. Böyle şeyler olabiliyor bugünlerde. Onu da yeri gelmişken söyleyelim. Zaten takip ediyor teknik bölümdeki arkadaşlarımız an be an. Bir sorun olursa da müdahale etmeye çalışıyoruz ama böyle bir şey olabilir. Hani bir hafta 10 gün daha böyle bir süreç yaşanabilir diyelim. Bugün tam kadroyuz ama çok da uzun bir hat-trick olmayacak. 14.30 itibariyle Beşiktaş'ta yarınki Avrupa Ligi playoff karşılaşması için Zalgiris mücadelesi için İtalyano'nun ve bir oyuncunun basın toplantısı olacak. O toplantıda geçen hafta herhalde 20-25 dakika civarında sürmüştü. Bu kez de o kadar sürebilir. Belki sonunda kısa bir süre yayına girebiliriz ama bu çağa kadar devam edeceğimizi söyleyelim. 0538 052 1487 Radyo Spor'un canlı yayın telefon numarası. Genco amca bizlerle beraber. Genco hoş geldin.
3: Merhaba yavrum.
2: Nasılsın, iyi misin?
3: Teşekkür ederim. Sen de iyisin.
2: Geçmiş olsun.
3: Teşekkürler.
2: Sesinde hala biraz var. Mert sen de hoş geldin tekrardan.
0: Ben bacak bacak üstüne attım Genco amca.
2: Burada Genco amcanın karşısında yapmaman lazım ama Genco tabii şey modern bir amca. Daha amcalar yeni giriş yaptık biz daha. Amcalar yeni giriş yaptı. Amcalık şu an daha şey ilk aşamasında olduğumuz için bunlar şu an bizi çok rahatsız etmiyor. Ama ben genelde teknolojik işlerimi artık yeğenim üzerinden yapmayı daha uygun görmeye başladım. Artık o seviyeye geldik. Peki uzun süredir sormak istediğim soru şu. Batrakov ismi Genco Boran'ı susturmaya yetiyor mu?
3: ya yetmiyor. Şöyle yetmiyor. Ya bu transfer bu kadar mı zor bir transferdi? Yani
2: Batrakov transferi.
3: Tabii Eylül ayının şey Eylül diyorum. Lig başladı. İşte ikinci haftasına girilecek. İşte hafta sonu oynanan ilk lig maçında yazımda da yazmıştım ya. Bu Galatasaray'ın Galatasaray için belki sezonun ilk ama en önemli maçlarından biri. Burada alınacak bir kötü sonuç. Barut fıçısına dönmüş taraftarı hareketlendirecek. Tezahüratlar yapılacak. Yuvalamalar olacak. İstifa çağrıları olacak. Yani bu transfer miydi bunun sonucu yani? Hani acayip bir isim olursun dedim ya. Bruno Fernandes gelirse susarım dedim. Hani Dünya Kupası oynadı. Belki de demiştir ki yönetime büyük bir değişiklik de yapacağım. Ben iyi bir tatil yapayım. Siz iki hafta idare edin lig anlamında diyorum. Bak o zaman susarım. Ama bu transfer yok bu kadar uzun sürecek. Bu kadar gizlilik gerektirecek. O olacak, bu olacak ve karşıma bu çıkacak. Tamam umarım hayırlısı olur ama yönetim bence bu senede transfer anlamında çok net sınıfta kaldı.
2: Peki mesela Batrakov transferiyle alakalı olarak tabii gazetelerde yazdığı ne kadar doğru bilmiyoruz ama işte scout ekibinin ilk tercihlerinden biriydi. Dursun Özbek bayağı beğeniyordu oyuncuyu tarzı.
3: Ha, o yüzden bu kadar geç aldılar.
2: Şeyler çıktı. Yani geç alınmayla alakalı olarak şöyle bir savunma yapayım sana Galatasaray yönetimini için. Başka alternatifleri düşünmüş olabilirler. Yani Batrakov'u bir şekilde zaten biz transfer ederiz. Çünkü 3 aşağı 5 yukarı zaten oyuncunun ederi kadar belki bir tık fazlasını verdi Galatasaray. Hani oyuncuyla anlaşmak da zor değil ama yani Batrakov'la söz kesmişken vereceğimiz rakam da belliyken şöyle düşünelim çünkü hani Rus bir oyuncuya 30 milyon euro civarında kim verir? Hangi kulüpler verir?
3: Yani Arşavin değilse?
2: İşte şu an Avrupa'nın büyük kulüpleri gitmiyor pek o tarz oyunculara. Giderse Arabistan Yarımadası'na giderdi. O yüzden hani Galatasaray orada avantajlı durumdaydı. Tabii Galatasaray'ın rakipleriyle kıyasladığın zaman da Şampiyonlar Ligi

0: ise bu. Tamam, Bruno Fernandes çok ayrı. Bak, Bruno Fernandes varsa işin içinde ve gerçekten Galatasaray'a gelmeye yaklaştıysa anlarım. Ama ya bu kadar zor mu arkadaşlar futbol? Ya Bruno Fernandes'i sorarsın. Ya bu kadar uzun süre düşündü mü sizce Fernandes? Ve ya beyler pardon ya ben gelmeyeceğim mi dedi?
1: Sen
0: Yani
1: yapıyorum ben.
0: değil mi? Planlamasında evet ya da hayırın bir hafta beklersin karında ailenle, öbür yöneticilerle, arkadaşlarını konuşursun. Ya yeni bir şey yapayım mı Galatasaray taraftar şu bu Şampiyonlar Ligi. Tamam Manchester çok güzel ama olur mu olmaz mı? Ya bir haftada karar verirsin yani bu hani Haziran ayından Ağustos'un kaçı 20'si mi oldu? 19'u lig başladı. Bu kadar sürmez bence. Yani hayır cevabı ya da o zaman da kendinden biraz feragat etmiş olursun. Yani şöyle ya Bruno Fernandes lig başlıyor bize bir cevap ver dersin. Hani lig başladıktan sonra ya anlıyorum mantıksız değil Ali ama bence bu iş daha önce bitebilirdi. Bitmeliydi de bence.
1: Ya burada ben iki isim saydım. İşte Muziala'yı da belki ekleyebilirsin. Onunla da belki bir süre görüşüldü. İşte başka bilmediğimiz isimler 4-5 isme böyle gitti gitti gitti Galatasaray. Hepsinde kapı duvar olunca artık bu noktada en kolay
0: Bak,
1: anlaşabileceğim Matogov'a gidiyor.
0: bu da negatif neyi çağrıştırıyor biliyor musun? Ve gazetelerde yazanı. Bu oyuncunun başkanın ve scouting ekibinin ilk isimler arasında yer almadığını.
1: Zaten genç abi öyledir. İlk isim olur mu Batrakov? Zannetmiyorum.
0: Yani
1: Galatasaray'ın
2: ya tabii
1: vizyonunu böyle pahalı oyuncular yıldızlara doğru çevirdi.
2: ya onu biraz tabii şey yapmak için yani PR'ını yapmak için şimdi oyuncunun hani oyuncuyu da nereden buldular bu adamı dedirtmemek için.
1: Sabah senle Mourinho Rodri üzerine konuştuğumuz konu yani.
2: Evet.
1: Olduktan sonra başka bir şey söylüyorsun.
2: Aynen.
1: Olmadan başka şekilde davranıyorsun.
2: Aynen öyle.
1: Galatasaray'da onun kılıfını hazırlıyor da geçmez taraftar.
2: Batuhan Ergüven de yönetimin Batrakov'u şu an alma sebebi oyuncunun Okan Buruk antrenmanı yemeden Rusya'dan hazır gelmesini istemesi olabilir diye
0: Güzel.
2: böyle
0: Vallahi
2: bir
0: güzel.
2: mesaj atmış.
0: En hazır oyuncu olarak gelecek.
2: Galatasaray tarihinde Batrakov ilk Rus oyuncu olacakmış. Galatasaray'da Lemina, Torreira ve Lestin'in takımdan ayrılacağı konuşuluyor. Sanchez de gitmek istiyor eğer bu ayrılıklar gerçekleşirse. Bunların yerini ne zaman dolduracak diye Mehmet Ünlü sormuş.
1: Valla benim WhatsApp grubunda da aynı bu muhabbetler dönüyor şu anda. Ben
2: Lesli de mi
1: Leslie'nin
2: eklendi?
1: gideceğini de benim WhatsApp
2: Leslie de
1: grubunda
2: mi eklendi?
1: valla o da eklenmiş.
2: Hiç gelmedi ki.
1: Yani.
2: Oyuncu. Yani öyle olursa o da çok enteresan olur. Kiralık çünkü.
1: Evet.
2: Opsiyonlu kiralık yani.
1: Süre almadım. Hadi devre arası mesela Anelinho öyleymiş. Belli bir maç oynarsa alınması gerekiyormuş. Oynamadan devre arası göndermiş ama daha hiç oynamadan göndermek de çok enteresan olur.
2: Evet, 14-15 ilk aramıza gidelim. Aradan sonra devam edelim.
3: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Hattrick devam ediyor.

0: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Saatlerimiz kaç oldu? 14.18 oldu. Şöyle bir mesaj gelmiş. Ali Yerim bu ikinci ara denmiş. Doğru. Bu ikinci ara.
1: Ama
0: Çünkü sadece Genci amca değil, Ali de amca aynı zamanda bunlar oluyor. Artık bunlara şey yapacaksınız. Hani bazen yaşlıları tolere etmek gerekir ya. Öyle tamam diyeceksiniz hadi.
1: birinci reklam arası, ikinci
0: Hani
1: ara. İlki reklam arası değildi.
0: Yarın öbür gün şeye de başlayacağım ben. Yorumlamaya başlayacağım. İşte Beşiktaş'ın kalecisi Ederson. Brezilya milli takımı kalecisi de. Oralara da geleceğiz inşallah. Oraları
2: Ben
0: da
2: de
0: göreceksiniz.
2: var o ya.
0: Aynen.
2: Ben de var. Hiç uzak
0: Hani
2: değilsin.
0: şimdi birinci araya, ikinci araya takılıyorsunuz. Yarın öbür gün o bu amca neler diyor diyeceksiniz yani.
2: Düşün, ben radyoyu 5 yıl önce açtım.
0: Aynen, yani daha yeni başladık yani. O yüzden de çok şey yapmayın böyle. Birinci araydı, ikinci araydı. Oralara çok takılmamak gerekiyor. Evet, 14.30 itibariyle Beşiktaş'ta İtalyano'nun yarınki karşılaşma için basın toplantısı olacak. Bir oyuncu da İtalyano eşlik edecek. Acaba Litvanya'dan bir rakibe karşı hangi oyuncuyu görürüz basın toplantısında? Yanında bu konular Mert Elem'in konuları.
1: Litvanya'ya karşı biliyorum. Hiç fikrim
0: Kimi
1: yok.
0: görürsün?
1: Hiç fikrim yok.
2: Yasikevicius sürpriz olarak gelir.
1: Evet.
0: Kim bilmiyorum.
1: Öyle bir şey olabilir
0: Bakalım
1: yani.
0: kim olacak İtalyan'ın yanında. Ben hiç merak etmiyorum da Mert böyle şeyleri merak ediyor. O
1: Trossard.
0: yüzden Trossard mı? Olabilir, Trossard
2: Aa
0: olabilir.
2: evet. Yavaş yavaş yeni geldim antrenmanlar.

0: Açık Trosor az kaldı.
1: Evet, peki dönelim düne. Dün Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde playoff turunda iç sahada Lyon'la ilk karşılaşmada 1-1 berabere kaldı. Bayağı yoğun, bayağı çekişmeli, bayağı yakın bir mücadele geçti. Sabah sporunda istatistikleri verdik. Maçta toplu oynama yüzdeleri birbirine çok yakın. Şut, isabetli şut ve pas yüzdeleri takımların birebir aynı. Direkten birer topları döndü. Ve karşılaşma 1-1 sona erdi. 2-2 de tabii bitebilirdi. Bir tarafa da kırılabilirdi mücadele. Ama neticede ilk karşılaşma 1-1 bitti. Maçın son bölümünde Lyon biraz daha etkili gözüktü. Fenerbahçe biraz daha risk almadan oynamayı tercih etti. Ve dönelim Genco'ya. Genco, Lyon karşısında Fenerbahçe'yi nasıl buldun? Turun gidişatını nasıl değerlendiriyorsun? Artı belki biraz da İsmail Kartal'ın seçimleri üzerinden de konuşulabilir.
2: Valla ben Fenerbahçe'yi beğenmedim.
1: Beğenmedin.
2: Beğenmedim. Yani benim beklentimin altında kaldı Fenerbahçe. Ben Lyon karşısında İstanbul'da bu kadroyla rakibi biraz daha domine etmesini, oyunu biraz daha domine etmesini ve açıkçası galibiyetini bekliyordum. Şimdi şöyle bir maç olsaydı, ya Fener gerçekten kaç tane pozisyona girdi, olmadı. Hani bazen öyle günler vardır ki futbolda bunları kullanacaksın falan dersin. Onu da hissettirmedi bana. Fenerbahçe ile ilgili şu anda yeni sezonda söyleyebileceğim bir tane bir negatif bir şey gerçekleşiyor, oluşuyor şu anda. İsmail Kartal. Şimdi İsmail Kartal, bence Ali senle bunu konuşmadık ama Mert'e söyledim ben. Mesela Gençlerbirliği maçından önceki 4-5 maçlık oyuncu rotasyonu bence çok yanlış. Bana göre yanlış. Yani sezon başında oyuncuların maç yapıp o ritmi yakalaması, işte antrenmanların, çalışılanların sahaya yansıtılması, aktarılması açısından daha çok oynamaya ihtiyacım varken, hadi bir iki tane çok kilit oyuncunu dinlendirirsin belki ihtiyacı varsa, ama 4-5 tane oyuncuyu oynatmamak bence hataydı. Bir, zaten orada puan kaybı da oldu. Şimdi bu maçtan önce bir de bir basın toplantısı oldu ki, Lyon maçı vardı. Oradan yorgun oyuncularımız. Ya sen 4-5 tane rotasyon yaptın o maçta. Zaten. Şu çok talihsizlik oldu. Şu gerçekten çok talihsizlik oldu. Asensio'nun oyuna gireceği anda, yani tam İsmail Hoca'nın kafasındaki planın olduğunu İsmail Hoca da söylüyor ama taraftarın Asensio dedikten sonra Asensio'nun girmesi çok büyük bir talihsizlik oldu. Çünkü zaten İsmail Hoca gelir gelmez çok erken bir şekilde konuşulmaya ve tartışılmaya başlandı. Yani Fenerbahçe bu konuda, bilmiyorum, İsmail Hoca ile ne kadar bu baskıyı yiyerek, İsmail Hoca ne kadar sağlıklı kararlar verecek, yönetim onun arkasında ne kadar duracak. Çünkü İsmail Hoca'nın ilk geldiği sezon 17'de 17 mi 18'de 18 mi ne yapmıştı Fenerbahçe? Ya bomba gibi gidiyordu.
3: Evet, Avrupa elemeler falan dahil.
2: Bomba gibi
3: Evet.
2: gidiyordu. Ama şu anda Gençlerbirliği mağlubiyeti, Lyon beraberliği, üzerinde de bana göre de oynanmayan, yani iyi oynanmayan bir oyun varken, İsmail Hoca üzerindeki baskıyı ve camia üzerindeki baskıyı bence çok arttıracak. Bu bana göre tek negatiflik ama çok da büyük bir negatiflik yani.
3: Valla İsmail Hoca hep kurtaran sağ sonuçlarıydı
2: Tabii.
3: bugüne kadar. Oynattığı oyun da tabii çok tutuluyordu sonuçta. Hücum oynatmaya çalışan bir teknik direktör ama sonuç almadığı müddetçe onun da pek bir anlamı yok. Sonuçlar alamazsa zor. Çünkü öbür türlü kurtaracak bir şeyi de yok İsmail Kartal'ın. Çok eleştirilen bir isim. Şu an Asensio konusunda eleştiriliyor. İşte basın toplantı, iletişim konusunda eleştiriliyor. Bir de sağ sonuçta alamazsa zaten pek bir şeyi kalmıyor İsmail Kartal'ın elinde. Kredisi kalmıyor.
1: Peki İsmail Kartal yerine Fenerbahçe başka bir teknik adamla çalışsaydı ve sonuçlarla oyun birebir aynı olsaydı bunlar yine konuşulur muydu?
2: Bence konuşulmayabilirdi. İsmail Hoca,
3: Konuşmayabilirdi
2: bak bir
3: sıfırdan bir
2: şey diyeyim
3: isimle.
2: mi?
3: Aykut Kocaman'da da konuşulurdu da
2: Ha, olabilir. O da
3: sıfırdan bir
2: olurdu.
3: isimle konuşulmazdı
2: O da
3: herhalde.
2: Aykut Hoca da. Çünkü neden? Aykut Hoca 6 yıldır 7 yıldır takım çalıştırmıyor. Bak işte geride
3: Yıldızlarla
2: kalmış.
3: anlaşamıyor
2: Hayır
3: bilmem ne.
2: falan, onlar konuşulurdu. Bak İsmail Hoca ilk Fenerbahçe'de tam sezon geçirdiğinde, hani puan rekoru falan kırıldığı halde, işte Galatasaray'ın 103 puan alması neticesiyle şampiyonluğu kaçırdığı halde, şu anda geldiğinde gördük ki

0: yani onun gelmesini isteyen, ona haksızlık yapıldığını söyleyen Fenerbahçe taraftarı kadar hala onun bu takımı çalıştıracak seviyede olmadığını düşünenlerin de olduğunu gördük ve ses de çok erken yükseldi bununla ilgili işte gelmeyen sonuçlardan dolayı.
1: Evet, yani Fenerbahçe'de çok erken. Kim olursa olsun normal şartlarda, hani sezonun bu döneminde Fenerbahçe neticede iki turu geçmeyi başardı. Playoff'ta zaten her takım zorlanıyor. Dün mesela 3 karşılaşmada berabere bitti. Playoff'ta hiçbir ev sahibi takım kazanamadı. 2-2, 0-0, 1-1 bitti. 3 tane karşılaşma. Bugün diğer playoff mücadeleleri var. Büyük ihtimalle onlar da yakın geçecek. Bugün bakmışsınızdır maçlara. Ben şöyle bir baktım. Gerçekten çok kolay
0: Evet,
1: mücadeleler değil.
0: evet.
1: O yüzden hani playoff'ta ilk karşılaşmada berabere kalmak çok garip bir durum değil. Ama işte ne oluyor? Gençler Birliği maçını kazanamıyorsun. Bu karşılaşmayı kazanamıyorsun. Sadece iki maç mı? Hani üç maç mı bu durum? Şimdi bundan sonra bir deplasman, Konya deplasmanı. Sonra bir Lyon deplasmanı. İşte Lyon deplasmanı dönüşü. Ondan sonra Allah kerim. Hani eğer bir bu kadar yatırım yapılan, böylesine şaşalı bir kadronun olduğu kulüpte teknik direktörü daha sezonun ilk haftası bitmişken ve teknik direktör için 10 gün sonrasını göremiyorsan bir şeyleri bence yanlış yapmışsındır. Ya takım olarak ya kulüp yönetimi olarak bir şeyler yanlıştır. Ya. Bu çok normal değil. Hatta normal değil.
0: Evet.
1: Bakalım orayı nasıl olacak, ama tekrar söyleyeyim, yani Fenerbahçe'nin önündeki maçlara bakın. Bir hafta 10 gün sonrası için kesin İsmail Kartal diyemiyorsak şu an ciddi bir problem vardır. Şimdi sen Vedat Muriç'i aldın, Lukaku'yu aldın, Asensio var, Talisca var, Kanten var, Gündüz'ün var, Skriniar var, Akan var, Ederson var, Semedo var. Teknik direktörün 3 karşılaşmada gidip takım başka bir teknik adama emanet edilebilirse, artık ne diyeyim, hani çok garip bir durum ortaya çıkıyor. Peki Genco, Lyon'u nasıl buldun? Ve rövanşta neler olur? Tabii rövanşı gelecek hafta daha konuşacağız, ama şu şeyden bakınca, yani bugün işte maç dün oynandı. Ben mesela Lyon'u dün izledim. Benim beklediğimden iyi çıktı
0: Benim de.
1: Lyon. Hani öyle çok
0: Benim de.
1: konuştukları falan gibi değil
0: Hani
1: Lyon.
0: Sparta Prag 2-1
1: Ha.
0: kaybedildi falan.
1: İşte
0: Biz de okuyorduk ama
1: deplasmanda
0: ya
1: kaybet.
0: çıta yükseldiği zaman karşılığını hakikaten hop diye verdiler.
1: Evet.
0: Yok orası öyle. Ben de bu kadar genç bir takım Sparta Prag ilk maç 2-1. Ben maçı izlemedim ama izleyen dinleyicilerimizin yorumları vardı. Bakın Lyon'u göreceksiniz. Sparta Prag bile eleyemeyebilirler gibi yazılar okuyorken ya işte hep diyorum ya Barış Ertür'ün çok güzel bir lafı var. Kurumsal hafıza. Yani Lyon'un da Şampiyonlar Ligi, Avrupa neyse işte Fenerbahçe kaç yıldır Şampiyonlar Ligi'ne kalamıyor. Lyon orada istendiğinde o reaksiyon tepkiyi gösterebiliyor ve gösterdi de. Valla
1: Rövanş da herhalde çok yakın olacak.
0: bana da öyle geliyor.
1: Öyle
0: Öyle tek
1: gözüküyor, evet.
0: taraflı olmayacaktır. Bu sefer de Fenerbahçe o tepkiyi verebilir. Ama yani ya şunu soralım kendimize. Dün Fenerbahçe iyi oynamadığından dolayı mı yani bu sonuç ortaya çıktı? Yoksa Lyon iyi miydi de Fenerbahçe oynatmadı ve oyunu kontrol etti? Ben daha çok Fenerbahçe'nin iyi oynayamadığını düşünürüm. Yani
1: Ben
0: ondan olurum.
1: ikisi de derdim. Peki İtalyanların basın toplantısı az sonra başlayacak. Şimdi biz 6. aramıza gidelim.
0: 4'te miydi?
1: 4 de olabilir. Araya gidelim, aradan dönelim. Sonra yavaş yavaş zaten basın toplantısı başlayabilir.
2: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Hat-Trick devam ediyor.
1: Evet, 7. aramıza gittik geldik. 14.30 saatlerimiz, İtalyano'nun basın toplantısını bekliyoruz. Beşiktaş ve Trabzonspor'da yarın Avrupa Ligi'nde playoff turunda ilk karşılaşmalarda sahaya çıkacaklar. Beşiktaş Zalgiris'i ağırlayacak. Trabzonspor'un rakibi de French Varos. İki karşılaşmada yarın 20'de başlayacak. Beşiktaş mücadelesini Esport Plus'tan, Trabzonspor mücadelesini de

0: TRT'den takip edebilirsiniz. Bu sezon takımlarımız, 4 takımımız kesinlikle Avrupa'da gruplarda olacak. Ama hangi kupalarda olacağız? Galatasaray dışında orada bir kesinlik yok. Ona işte bu gelecek haftayla beraber netleşecek. Ondan sonra gelecek hafta büyük ihtimalle kura çekimi de vardır.
1: Tabii.
0: Kura çekimi heyecanı da yaşarız. O da güzel olur. Artık rakipler belli olacak. Kim hangi turnuvada mücadele edecek. Mesela şöyle bir durum da var. Jalo çıkmış.
1: Thiago Jalo. Başladı.
0: Evet, Jalo ile Italiano Beşiktaş'ta basın toplantısına katılan ikili. Yarın Zalgiris mücadelesi 20'de. Şimdi Beşiktaş tesislerine gidip basın toplantısını dinleyelim.
2: Radyo Spor. Canlı yayın. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.

0: sezon Avrupa'da oynadığı tüm maçları kazanan Beşiktaş, playoff turu ilk maçında Litvanya temsilcisi Kauno Žalgiris'i ağırlıyor. Bu büyük heyecan her zaman olduğu gibi Radyo Spor'da yaşanıyor.
1: Radyo Spor!
2: Olay tam, derin pası Wilfred Endidi'ye, içeride Semih var, orta geldi, ters vuruş Semih ve gol!
3: İşte bu.
0: Avrupa Ligi'nde kalesinde tek gol dahi görmeden ilerleyen siyah beyazlılar Žalgiris'i farklı mağlup edip deplasmandaki maça rahat çıkmak istiyor.
2: Olaytan aktardı ona doğru. Maslav Černý önünde boşluk. Černý gidiyor. Černý vuruş ve gol!
0: Beşiktaş Kauno Žalgiris Avrupa Ligi playoff turu ilk karşılaşması bugün 20'de sadece Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
4: Tarafsız ve her kesimden en az bir kişinin olmasından dolayı hepsini bir arada dinlemek büyük keyif.
5: Arabamı satmıştım, yeni araba aldım. Alır almaz daha kapıyı açmadan ilk işim Radyo Spor'un tekrar uygulamasını indirmek oldu. Anlamadan bir bağımlılık yapıyorum.
6: Sizi dinlerken sanki kendimi terapide hissediyorum. Ruhumu rahatlatıyorsunuz.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
1: Radyo Spor!
7: Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
8: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
0: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı başlıyor.
9: Herkese iyi günler. Spor Kazanı başladı. Saatler 14.58'i gösteriyor. Ben Mehmet Sevinç. Ercan Taner'le birlikte mikrofonun başındayım. Ercan abi hoş geldin.
10: Hoş bulduk. Herkese iyi günler diliyorum.
9: Evet, WhatsApp hattımız açık. Soru, görüş, öneri, yorum hepsini bekliyoruz. Tabii ki WhatsApp hattımıza Avrupa mesaisi başladı. Takımlarımızın dün akşam itibariyle. Dün Şampiyonlar Ligi playoff turunda Fenerbahçe Olympic Lyon'u konuk etti ve sahadan bir birlik beraberlikle ayrıldı. İlk bölümde tabii ki bu mücadeleyi değerlendireceğiz enine boyuna. Ercan abi zor dedik dün yaptığımız yayında. Dedik ki iki tane final oynayacak Fenerbahçe. Final gibi oynaması lazım.
10: Evet.
9: Aslında baktığımızda final gibi oynanan bir mücadeleydi. İki takım adına da bunu söyleyebiliriz.
10: Doğru. Şimdi finalin ikinci ayağı oynanacak. Hiç kimse bir avantaj sağlayamadı.
9: Evet.
10: İkinci maçta hep beraber göreceğiz. Bir birlik sonuç. Orada 0-0 bitse, 2-2 bitse, 3-3 bitse maç uzuyor. Bu yüzden her şeyin tekrar baştan başlayacağı bir rövanş izleyeceğiz.
9: Evet. Maça tabii ki bakacağız. Şimdi dün tribünler dolu, güzeldi.
10: Muhteşem.
9: Muhteşem bir atmosfer vardı. Fenerbahçe ilk yarıda geriye düştü. İkinci yarıda muazzam bir gol Greenwood'dan. Bir birlik beraberlik maçın sonucunu da tayin etti. Şimdi baktığımızda Fenerbahçe'yi genel hatlarıyla nasıl buldun? Sonra bireysel performanslara döneriz.
10: 15 dakika dedim ki Fenerbahçe böyle devam ederse bu maçı alır.
9: Hı hı.
10: Kusursuz diyebileceğimiz bir oyun başlangıcı. Önemli olan bunu sürekli hale getirmek tabii maçta. 15 dakikadan sonra Lyon'un güzel tek topu, Kante ve Gendouzi'nin üzerine yaptığı yine yakın oynama, baskı. Fenerbahçe'de oyunun böyle süratli ve tempolu gitmesini engelledi. Engelleme sonrasında da Lyon'un ataklarını görmeye başladık. Rakip yarı sahada top daha fazla Lyon'da kalmaya başladı. Ve bunun sonucunda göstere göstere geldiler. 3 pasta golü atmayı başardılar. Fenerbahçe'nin problemi o hızlı başladığı, ritmini bulduğu 15 dakikalık dilimi maçın büyük bir bölümüne yayamaması. Bu bence bir problem. İkinci yarının başında Greenwood'un hemen attığı golle şunu düşündüm. Evet, Fenerbahçe şimdi tekrar bastıracak diye. Fakat dikkat edersen Fenerbahçe'nin birinci bölgesini Lyon takımı ilk yarıya oranla daha fazla pres yaptı.
9: Evet, golden sonra yeniden kazanmak için hamle yaptılar.
10: Evet, tekrar pres yapmaya başladı. Bu da tabii Fenerbahçe'nin istediği oyunu ortaya koyamamasına yol açtı. Şimdi Kerem çok çalışıyor, ediyor. Fakat hücumda kanat forvetin biraz gol yollarında ve golde etkili olması lazım. Bu yüzden bu sezon başlangıcı şu ana kadar olumlu değil. Bir de şimdi yeni bir tartışma konusu çıkacak. Şöyle, santraforlar iyileştikçe, Vedat Muriç'i ve Lukaku'yu kastediyorum, formlarını buldukça o santraforlara dönecek Fenerbahçe ister istemez. Hı hı. Bu yüzden de bir 10 numara düşüncesi ortaya çıkacak. Şimdi kim iyi? Ya da kim oynayacak? Talisca mı? Asensio mu? Ya dün taraftarın tezahüratı var Asensio diye. Fenerbahçe taraftarı Asensio'dan başkasını istemiyor.
9: 70'te o tezahürat başladı. Oyuna da girdi.
10: Oyuna girdi. Şimdi 10 numarada Talisca o santraforda gösterdiği etkiyi dün gösteremedi. Bunu kabul edelim. Bu yüzden de...

0: 9.5 oynadı.
1: 9.5 oynadı, olmadı. Bence olmadı. Sence oldu mu?
0: Yok, evet, olmadı.
1: Olmadı. Zaten daha sonra da oyundan çıktı. Son bölümlerde Nene'nin baskısı vardı. Lukaku maçın bitmesine işte daha 7 dakika kala oyuna girdi. Bu tam anlamıyla fizik olarak hazır değil anlamına geliyor. Hı-hı. Bundan sonraki maçlarda Lukaku'nun göstereceği tabii performanslara bakacağız. Dün yayında da değerlendirmiştik. Dünya Kupası'nda da tamam 3 gol 1 asist ama hiçbir zaman 11'de başlayamadı. Bunun en büyük nedeni geçtiğimiz sezon sadece 7 maçta yer alabilmesiydi. Bu maç kondisyonunun da çok az olduğu ve hala ritmini bulamadığı anlamına geliyor. Bu yüzden Fenerbahçe'de göstereceği performans önemli.
0: Şimdi ben yayınları da dinledim. Fenerbahçeli yorumculara da baktım. Biraz oradan da yorumları seninle paylaşacağım. Şimdi mesela ya Grimo'da hayran olmamak elde değil herhalde. Muazzam bir performans. Yine.
1: Anlatılmaz yaşanır denilen pozisyonlardan biriyle attığı gol.
0: Ya dünyada sayılı oyuncu atabilir onu.
1: Tabii. Bir de tek açı başına. Zor bir açı.
0: Evet.
1: Topun gittiği yer nefis. Harika bir gol. Ve bu golün de esasında daha fazla moral vermesi lazım takıma. Daha fazla baskı kurması lazım ama Lyon bunu engelledi.
0: Tam zamanında geldi gol bir de. Devre başlar başlamaz.
1: Tabii tabii ama Lyon bunu engelledi.
0: Ve tamamen bireysel beceri golü. Yani bir takım hücumu organize bir atak değil. Bireysel becerisi Greenwood'un ki buna benzer başka pozisyonlar da zorladı. Ya kaleciyi geçemedi ya top ayağına oturmadı ya da şut bloklandı. Şöyle baktığımda mesela sola çeker çekmez topu ayağından çıkarması, bunu Kenan Yıldız da çok iyi yapıyor.
1: Evet.
0: Orada zaman kaybetmiyor.
1: Bu tamamen önüne geçemiyor çalışmayla defans. Olan değil, kendine has bir stil, bir yetenek.
0: Hı-hı.
1: Yani bunu istediğin kadar çalış. Bu yeteneğin yoksa o konuda başarısız olursun. Greenwood'da bu yetenek var. Greenwood'un genetiğinde.
0: Tabii tabii var. Ve kenara gelirken ki o yürüyüşü Ercan abi bana şeyi de hatırlattı. Bir jimnastikçi ile bir yürüyüş sporcusunun karışımı gibi.
1: Kesin öyle.
0: Muazzam.
1: Çok güzel bir örnekleme oldu. Bir transfer gelişmesi var Mehmet. Fenerbahçe evet. Şerif'in ayrıldığını açıkladı.
0: Evet.
1: Coventry City transfer oluyor Coventry City'ye.
0: 25 milyon euro karşılığında Fenerbahçe evet. Sidiki Şerif'i Coventry City'ye sattı. Buradan hem bir gelir elde etti hem de eldeki o fazla yabancılardan da birini çıkarmış oldu.
1: Evet, ne olduğunu anlamadık. Şerif geldi gitti.
0: Geldi gitti. İlerleyen dönemde belki 50 milyon euroluk oyuncu olacak. Belki
1: hiçbir şey olmayacak.
0: Hiçbir şey olmayacak. Onu zaman gösterecek. Ama Fenerbahçe'de şimdi konuşulan konulardan biri hazır işte bu yabancı oyunculardan söz açılmışken şimdi diyor ki muhabir arkadaşlarımız İrfan da bunu söyledi. 40 kişiyle diyor Fenerbahçe antrenman yapıyor. Bu da verimi düşürüyor. Şimdi verimsiz oluyor antrenmanlar yorumu çok fazla duyuyorum ben Fenerbahçeli yorumculardan. Böyle bir baktığımızda da Fenerbahçe yönetiminin artık bu gönderme işini de hızlandırması gerekiyor sanki.
1: Evet ya, bunu halleden takımlar var.
0: Hı hı.
1: 40 kişi çalışıyor mesela Beşiktaş. Daha sezon başı oyunculara lisans da çıkmadı. Ve oyunculara siz de çalışmayacağınız dendi. Alın bir program verdiler oyunculara. Burada gelip çalışabilirsiniz ama takımda çalışamazsınız dendi. Bu demek ki olabiliyor. Çünkü Beşiktaş'ta da bu bir ara problem olmuştu biliyorsun. Geçen sezon başı.
0: Evet oldu.
1: Solskjaer'le beraber yine bir 35 kişi gittiler ya.
0: Hı-hı.
1: Orada ne çalışacaksın 35 kişiyle beraber? Oyuncu çünkü gideceğim mi, kalacağım mı? Ya bir negatif enerjiyle dolu bir sezona çalışı kampı olmaz.
0: Olmamalı, olmamalı.
1: Olmaz. Bu demek halledilebiliyor. Bunu da düşünebilirler.
0: İşte herhalde son güne kadar işte Şampiyonlar Ligi elemeleri var. Bunları da mümkün olduğu kadar geniş kadroyla devam ettirelim.
1: Evet.
0: Düşüncesi olabilir. Fenerbahçe yönetiminde ve teknik heyetinde. Ama Fenerbahçe'deki problemlerden birinin bu olduğu da muhabir arkadaşlarımız tarafından söyleniyor. Antrenmanlar son derece kalabalık bir grup tarafından gerçekleştiriliyor.
1: Hiçbir şey yapamazsın ki o antrenmanda.
0: İşte evet, o verimsizlik nedeni olur.
1: Ne taktik çalışma yapabilirsin? Öyle değil mi?
0: Evet, tabii ki. Tabii ki yapamazsın.
1: Sıfır. Hiçbir şey çıkmaz.
0: Hı hı. Problemlerden biri bu gibi görünüyor sarı lacivertlilerde. Sidiki Şerif bir kez daha söyleyelim. Coventry City'ye transfer oldu. 25 milyon euro karşılığında. Hayırlı olsun diyelim.
1: Evet. Premier Lig'e transfer oldu.
0: Evet, Premier Lig'e transfer oldu. Şimdi bazı mesajlar var. Bundan önceki yayınlarda da geliyordu. Bir açıklık getirelim buna. Biliyorsunuz

0: Ercan abi, hem radyolarda hem de televizyonlarda bir frekans düzenlemesine gidildi uydularda. Ve bazı yerlerde çekmediğini söylüyor dinleyicilerimiz.
1: İnternetten dinleyenler tabii.
0: Evet, uygulamamız üzerinden dinleyebilirler daha rahat bir şekilde. Radyo frekansları ile ilgili galiba bazı çalışmalar var. O tarz problemler, bizim de bilgimiz dahilinde bu konuyu açıklık getirelim. Arkadaşlarımız, teknik arkadaşlarımız bu problemleri çözmeye çalışıyorlar. Bundan şüpheniz olmasın. Şimdi bir başka konu Fenerbahçe ile ilgili, mesela Abdülkerim Durmaz bir noktaya parmak bastı. Benim çok dikkatimi çekmemişti bu. Senin dikkatini çekti mi bilmiyorum. Hem Skriniar hem de Ake diyor, kafa toplarında, yüksek toplarda zaaf gösteriyorlar. Benim dikkatimi çekmemişti. Sende böyle bir izlenim uyandı mı?
1: Ya şu an için yan toplardan gol yediler ya sezon başında.
0: Hı.
1: Acaba bir zamanlama hatası mı var diye düşünmeden edemiyorsun.
0: Hmm.
1: Onu söyleyebilirsin. Ama net kafa toplarında zayıflar demek için biraz erken. Fakat şu var.
0: Yani bariz dikkatimi çekmedi benim. O yüzden sana da
1: Benim de
0: sorayım
1: şimdi
0: dedim.
1: bu
0: Hı.
1: esas hava topları ile ilgili daha iyi olabilecek mesela santraforlar var. Hava toplarında usta santraforlar.
0: Onu açıyorum. Osimhen ligdekilerden
1: Mesela
0: bahsediyorum. Hı.
1: onlarla oynadıkları zaman daha net olarak bu teşhisi yapabiliriz. Şu var, zamanlamayı iyi yapamazsan uzun boylu oyuncu top ceza sahası içine geldiğinde ondan daha kısa ama daha çabuk oyuncu seni zor durumda bırakabilir.
0: Örnek dün Openda. Kafa gol attı.
1: Yapabilir. Neden? Çünkü oyuncu senden daha çabuk.
0: Daha iyi yer
1: Çünkü
0: tuttun.
1: uzun oyuncuların çoğunluğundaki ana problem birebir de ağır kalmaları. Bazen de oyuncuyu markaj altında tutarken o oyuncunun çabukluğuna anında cevap verememeleri.
0: Hı.
1: Şimdi uzun oyuncular iyidir, hoştur. Ama böyle problemler olabilir. Ake zaten o kadar uzun bir oyuncu değil.
0: Pozisyon bilgisi yüksek bir oyuncu.
1: Pozisyon bilgisi yüksek. Ona bir şey diyemem
0: Hı.
1: Ake'ye. Yani Ake ile diyelim Osimhen yan yana geldiğinde Ake o hava topunu kaybeder.
0: Gibi. Öyle bir
1: Orada hava
0: örnek.
1: topuna çıkabilecek Osimhen'le beraber Skriniar var. Ama dediğim Skriniar'dan daha kısa fakat daha çabuk forvetler o hava toplarında gol pozisyona girebilirler. Çünkü oyuncu çabukluğu ve patlama gücü oyuncunun sizi zor durumda bırakabilir stoper olarak. Ya birebir de Skriniar'ı geçiyorsun ya.
0: Hı.
1: Faul yapmak zorunda kalıyor.
0: Evet.
1: O tek hamleyi gördüğü zaman o tarz oyuncular, forvetler böyle uzun oyuncuları yorar ve zorlar.
0: Dün de işte Openda kafa golü attı. Hafta sonu Gençlerbirliği attı.
1: Evet.
0: Belki bunlar Abdülkerim Durmaz'ın dikkatini çekmiş unsurlar
1: Mesela
0: olabilir.
1: Fofana dün sahada yer aldı. Birebir de stoperlerin üstüne gittiğinde zorlanıyorsun.
0: Evet. Ama
1: Lyonlu
0: Semedo
1: Fofana.
0: çok iyi durdurdu onu. Ben
1: Evet.
0: Semedo'yu çok
1: Fakat
0: beğendim.
1: ortaya yöneldiğinde
0: Hı.
1: diyelim ki Semedo'nun yanından geçti ya da
0: Geçti.
1: Semedo geride kaldı. O oyuncu ceza sahası ön çizgisine doğru yöneldiğinde faul yapmak zorunda kalıyorsun.
0: Tabii
1: Çünkü
0: sürekli
1: oyuncu
0: öyle.
1: seni geçiyor.
0: Tabii, yani. Orası öyle. Bir de böyle yetenekli oyuncular, Fofana gibi yetenekli
1: Openda
0: isimler,
1: gibi.
0: Openda gibi böyle çabuk seri oyuncular zorlayabilirler. Bu tarz savunmaları. Bir araya gideceğiz, sonrasında devam edelim.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Dün Fenerbahçe Olympique Lyon mücadelesinde tabii gözler iki Fransız orta sahadaydı. Kante ve Guendouzi. Ercan abi, yani Morton, Tesman ve Tolisso üçlüsüne karşı bu ikili ya bence fena bir oyun oynamadı.
1: Evet, Tolisso en üst seviye olduğu zamanlar Tolisso'yu takip edenler çünkü özel bir oyuncuydu.
0: Maçın
1: Bayern,
0: iyilerindendi
1: evet,
0: dün de.
1: Bayern Münih'te oynadığı dönem.
0: Hı.
1: Lyon'dan Bayern Münih'e geldi. Lyon döneminde de biz Tolisso'yu izledik yine Türkiye'de. Tolisso aradan yıllar geçtiği için o oyuncu geçme konusundaki o çabukluğunu biraz kaybetmiş. Zaten tamam sprinter bir oyuncu değil ama çabuktu. Fakat buna rağmen usta bir oyuncu. Deneyimini iyi kullanıyor. Ve dün orta alanda bence Lyon'un iyilerindendi.
0: 3 kilit pası var.
1: Evet. Azim. Bir de şutu var ki göğsünden geldi top Ederson'un. Hı hı. Yani o şut çok tehlikeli bir şut.
0: İki isabetli şutla maçı bitirdi. Biri evet. Ceza sahası dışından, biri içinden.
1: Şimdi rövanşta daha çok şut deneyecek.
0: Tabii. Yani şimdi istatistikler... Ya maç tam beraberlik maçıydı bence. İstatistikler de onu söylüyor. 12'şer şut takımlardan 5'er isabet mesela.
1: Ya şimdi Lyon çok farklı oynuyor kendi evinde. Bu benim maçla ilgili çekingelerimden biri bu. Ya Sparta Prag'da Lyon'u yendi 2-1. Diyorlar ki işte rövanşta oyuncu atılmasa öyle olmazdı, böyle olmazdı. 3 tane yedi ama Sparta Prag.
0: Evet. Şimdi oyuncu atılmazsa dedin, iyi bir noktaya geldin. Şimdi Fenerbahçe'de de mesela özellikle Skriniar sert bir oyuncu. Şimdi Fransa'da dikkat edilmesi gereken konulardan biri bu bence. Dün de bir sarı kart gördü. Milan Skriniar. Şimdi 3 faul yaptı, 1 sarı kart gördü. Fiziksel olarak gerçekten rakibi yıldırdı. Bunu söyleyebiliriz. Ama orada... Allah korusun bir erken sarı kart da orada olursa maçın geri kalanında Fenerbahçe sıkıntı yaşayabilir.
1: E tabi. 11. dakikada sarı kart gör.
0: Eyvah.
1: Bütün maç o sarı kart senin aklında.
0: Diken üstünde.
1: İkili mücadelelerde çok dikkatli olman lazım.
0: Diken üstünde
1: bu sefer oynarsın. Çünkü ev sahibi Lyon.
0: Tabi. Onlar baskıyı kuracak.
1: Psikolojik baskıyı da kuracak. Hı hı. Lyon'un da iyi bir taraftar grubu var.
0: Tabi tabi. Onlar da kendi evlerinde. Hatta dün Openda maç sonrasında daha farklı oynayacağız dedi. Evimizde dedi.
1: Kesinlikle. Dün bir deplasman takım görüntüsündeydi tipik. Hı hı. Ki buna rağmen tehlikeli oldular.
0: Oldular.
1: Şimdi evlerinde oynayacakları maçta bu sefer pres yapacaklar. Ki bunu ikinci yarının başında gol yedikten sonra yaptılar biliyorsun.
0: Birebir baskıyı iyi yaptılar. Evet.
1: O birebir baskı şimdi ev sahibi baskısı olarak hemen maçın başında olabilir. Hı hı. Yani Fenerbahçe'nin hücum değil. Daha fazla adamla kendi yarı sahasında daha sakin kalması lazım.
0: Dün aklıma şu geldi. Şimdi tabii kendi evinde bunu yapmaması normal Fenerbahçe'nin ama şimdi deplasmana gidecek. Lyon da senin de dediğin gibi önde basacak, bir baskı kurmaya çalışacak. Erken bir golle tur almaya çalışacak. Şimdi oraya Kante, Gendouzi bir de İsmail hamlesi ortayı sahibi tutalım fazla mı olur? Fazla mı gelir? Sesli düşünüyorum.
1: Biraz defansif olabilir. O zaman hücumda etkinliğin düşebilir. Ya yani hücumda şöyle düşünelim. Öyle bir hamle yaptın. Sağda Greenwood dedin. Hı-hı. Solda savunmaya çok yardımcı olacak olan hadi Kerem dedin. Santrafor'un
0: Talişka mı?
1: Mecbur öyle mi olacak?
0: Hı-hı. Çok mu olur işte şu anda sesli düşünüyorum. Çünkü ya zaman biraz... zaman...
1: Tabii
0: geçen sezon hani İsmail'i
1: bir esasında
0: biraz önde konumlandırdığı da olmuştu.
1: İyi bir konu bu. İyi bir konu.
0: Hani tutalım.
1: Ama Fransız takımının orta sahası senin orta sahanı bu sefer devre dışı bırakır. Çünkü onların teknik kapasitesi daha iyi Lyon'un.
0: Direkt kanada inebilirler.
1: Kanada inebilirler. Birebir de seni geçebilirler. Hucuma araya top bırakabilirler. O işleri iyi yapıyorlar. O teknik kapasite sadece mücadele yetmiyor bazen. Mücadeleyi, savaşmayı mağlup eden tek bir şey iyi bir teknik kapasitedir.
0: Şimdi burada şimdi kendime de antitez de öğretiyorum. Çünkü şu anda sesli düşünüyoruz. Geri düştüğünde bu taktikle de skoru çevirmen zor olur bu oyuncularla.
1: Çok zor olur hem de.
0: Evet.
1: Ya bir hücum yapmaya da kalkarsan bu sefer bayağı pozisyon verirsin bu saydığın isimlerle. Hı hı. Oyundan düştüğü anda zaten Lyon'un en sevdiği şey onu dün gördüm ben. Topu kaybettiğin anda 3-4 oyuncuyla birden bir anda tehlikeli girişimler başlıyor.
0: Üstüne geliyorlar. Öndeki dörtlüyü çok beğendim ben. Fofana, Tolisso, Nouama, Openda.
1: Evet.
0: Ya onlar zaten dün de konuştuk. Bu adamlar çok tehlikeli adamlar. Morton Sparta Prag maçının da iyilerindendi. Dün de çok iyi oynadı Morton.
1: Dikkati çeken bir oyuncu.
0: Evet. Yani dün de çok beğendim. Sparta Prag maçında da çok beğenmiştim ben. Morton'u. Şimdi Fenerbahçe'de Talişka, Önümuric. Haftaya peki şey olabilir mi? Yani Lukaku 11'e yetişir mi fizik olarak?
1: 7 dakika kala oyuna girdikten sonra deplasmanda Lukaku ile başlayacağını tahmin etmiyorum. Yani Lyon

0: maçını kastediyorum.
1: Hı hı.
0: Konya maçını sorarsan Muriç ve Lukaku'ya daha fazla süreyle başlayabilir.
1: Muriç yine başlar. Bu sefer de 60'ta Lukaku girer. Örnek
0: evet, öyle olabilir eğer olacaksa.
1: Tamam. Dün Nene Kerem Aktürkoğlu değişikliği Nene'yi mesela çok beğenmiş bazı yorumcular.
0: Nene uzun süre ayrı kaldığı için
1: çok da istekli girdi.
0: Çok büyük bir iştahla başladı.
1: Evet.
0: Uzun süre ayrı kaldı. Bu esasında bu maç trafiğinde Kerem'in yedek kalacağı, Nene'nin oynayacağı, Nene'nin yedek kalacağı maçlar ön planda olacak. Asensio ile başlayıp işte Asensio'yu çıkartıp sonra Talisca'nın devam edeceği maçlar olacak.
1: Olacak.
0: Çünkü dediğimiz gibi 4 günde bir maç var. Artık hayat böyle. Hayat erteleme üzerine değil, takımı nasıl hazırlayacağın konusunda dikkatle de topluyor. Artık iş böyle.
1: Bir şimdi erteleme dedin, çok enteresan konu. İsmail Kartal dedi ki talebimiz oldu, cevap bekliyoruz. Oğuz Çetin de dedi ki bir talebimiz yok.
0: Şimdi burada Oğuz Çetin'in sportif direktör.
1: Hı hı.
0: Talebimiz yok dediğine göre
1: hı hı.
0: Sportif direktör bu işlerle ilgileniyor.
1: Evet.
0: Bu iki taraf birbirine biraz uzak kalmış galiba.
1: Niye öyle oldu? Bilemiyorum.
0: İki taraf biraz uzak kalmış. Bu çünkü bürokratik bir iş talebi yapmak.
1: Çünkü Oğuz Çetin diyor ki Gençler Birliği maçı ertelenmedi. Bir talebimiz vardı, ertelenmedi. Bundan sonra bir talepte bulunmayacağız diyor. İsmail Kartal da diyor ki bir talebimiz var, bekliyoruz. Bir iletişim bozukluğu var.
0: İletişimsizlik olmuş orada.
1: Evet.
0: Ya ben burada takımın böyle hamlelerde ya bürokratik başvurularda teknik direktör değil bu sportif direktör yapıyor.
1: Onun konuşması da daha doğru bu tarz konuları tabii.
0: Evet.
1: Saha için İsmail Kartal konuşsun, saha dışı sportif direktörün işi.
0: Evet. Ya İsmail Kartal'a sorduklarında bunu işte futbol direktörüne sormanız lazım demesi lazım.
1: Hı hı.
0: Açıkçası bu. Şimdi yöneticiyle konuşabilirsin maç ertelensin ertelenmesin diye de bunun kararını o anda görevli olan futbol direktörü yapıyor.
1: Hı hı.
0: Ya İsmail Kartal'ın bunu Oğuz Çetin'e söylemesi lazım.
1: Hı hı.
0: Ki birbirlerinden haberdar olsunlar. Bu yüzden de ortaya böyle bir şey çıkıyor.
1: Dün Archie Brown'u nasıl buldun Ercan abi? Dün eleştirilen isimlerden
0: vasat.
1: Biriydi Archie Brown.
0: Vasat.
1: Gitmeye gelmeye çalıştı ama bir şey üretemedi.
0: Archie Brown'un iyice oturması lazım ki görelim.
1: Hı-hı.
0: Çünkü Archie Brown iki maç oynayıp sonra kulübeye çekilince olmuyor. Ya bir devamlılığı var mı yok mu?
1: Devamlılık
0: takıma
1: konusu.
0: Faydası olacak mı? Onu bir görelim. Onu göremiyorsun ki. Şimdi belki bu hafta Konya'da Levent'le başlayacak.
1: Belki. Tabii tabii.
0: Ama Archie Brown iyice bir bence o takımın o bölgesine oturması gerekiyor. Eğer düşünülüyorsa.
1: Şimdi Gençler Birliği maçında rotasyon vardı. Konya maçında da rotasyon olur mu?
0: Bazı oyuncular dün bence çok koştu Fenerbahçe. Ama etkili olamadı. Fakat bu yorgunluk getirebilir.
1: Bir de tabii telafisi olmayan Lyon deplasmanına gidilecek.
0: Ligin de yok telafisi.
1: Ligin de telafisi yok.
0: Ya diyelim ki Konya'da istemediğin bir sonuç aldın. Berabere kaldın. Diğer takımlar kazandı. Ligin daha başında geride kalmaya başlıyorsun.
1: Ha, Beşiktaş kazandı. Sen berabere kaldın diyelim. 5 puanı çıkıyor fark.
0: Evet.
1: Sol bek deyince Ceydan'a da Roma'nın talip olduğu haberleri var.
0: Onları bugün okudum. Tabii bir önemli olan resmi bir girişim var mı yok mu? Bu konuda açıklama yapılacak mı? Ben de onu merakla bekliyorum.
1: Hı hı.
0: Ya bunlar haber olarak geldi. Değerlendirdik. Bakalım nasıl olacak diye.
1: Evet.
0: Resmi açıklamaya bakacağız. Bak Şerif'in açıklaması az önce yapıldı. İşte Coventry.
1: Evet.
0: Premier Lig'e gitti.
1: Şimdi Kerem'e yine eleştiriler var. Bir sonraki maç Nene oynamalı diyen yorumcuları çok gördüm ben. Çok ya çalışıyor Kerem, gidiyor, geliyor, evet.
0: Ama gol yollarında etkisinin olmaması orada kanat forvetin biraz problem yaşamasına yol açar Mehmet. Çünkü asist ve gol yapacaksın. Koşacaksın, çalışacaksın, zaten o gerek.

0: Yani savunmaya yardımcı olacaksın.
1: Hı.
0: Bunu da kabul ediyorum. Fakat asist ve gol anlamında da ön plana çıkman lazım. Ben dün bir santraforla belki iyi oynayabilir diye düşündüm. Çünkü santrafor vardı, orijinal, Vedat Muriç.
1: Hı. Vedat'ı da ben beklediğimin gerisinde buldum, onu söyleyeyim.
0: Sakatlıktan çıkıp böyle maçlarda ortaya çıkmak kolay değil.
1: Hı.
0: Bayağı bir aya yakın maç oynayamadı. Oynadıkça form kazanacak bir oyuncu fiziği var zaten Vedat Muriç'te.
1: Mesela Konya maçında ben Nene'yi, yine Lyon deplasmanında Kerem'i bekliyorum açıkçası.
0: Evet, Kerem'i dinlendirebilirler.
1: Evet, Kerem'i bu maçta bir
0: Ya da
1: dinlendir.
0: Konya maçında da oynatabilir. Lyon maçında Nene ile başlar. Tam tersi de
1: O da
0: olabilir.
1: olabilir. Bakıp göreceğiz İsmail Kartal nasıl yorumlayacak kadronun son durumunu. Ona göre bir yol haritası belirleyecektir kendisi. Dün tabii tribünlerin değişikliklere müdahale etmesi, şimdi bazı yazarlar eleştirdi bunu. Doğru bulmayanlar var.
0: Ya
1: İşte
0: şimdi
1: Asensio,
0: onun şöyle
1: Lukaku
0: bir
1: isteği.
0: evet.
1: Şimdi teknik direktörü de zor durumda bırakan bir durum. Şimdi alsa hani taraftar istedi diye almış olacak. Almasa işte inat etti almadı olacak. Ya her türlü teknik direktörün sıkışabileceği bir konu.
0: Ya teknik direktörü bırak. Haklısın teknik direktör konusunda. Sahadaki oyuncular ne oluyor? Oyuncuların durumu ne olacak? Sen oyuncu değişikliği yapıyorsun, bağırıyorsun, Asensio, Asensio, Asensio. Tamam. Sezona girmiş, harika girmiş. Santa Fe mevkinde Talisca'nın psikolojisi ne olacak? O anda heyecan içinde bağırıyorsun.
1: Hı.
0: Muriç'i almışsın, uğraşmışsın. Lukaku, Lukaku diye bağırıyorsun diyelim ki.
1: Evet,
0: Bunu
1: Muriç.
0: 50. dakikada bağırdığını düşün.
1: Hı.
0: O oyuncunun durumu ne olacak? Teknik direktör zaten zor durumda kalıyor da.
1: Tabii. Oyuncu psikolojisi açısından da zor.
0: Ya oyuncu içinden diyor ki ya ben 5 tane gol attım şu ana kadar.
1: Hı.
0: Talisca
1: Talisca değil
0: mesela.
1: mi? Her maç attı. Yani dün hariç her maçta golü var.
0: Bir de oyuncu açısından da bakacaksın. Artık böyle tezahüratlar daha hele sezon başı. Takımın içindeki ritmi de bozarsın.
1: İsmail Kartal'ın açıklamaları var. Sevgili Batıkan hazırlamış bunu. Bir dinleyelim hoca neler söylemiş.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Birlikteliğimiz devam ederken biraz mesajlara da bakmak istiyorum. Dinleyicilerimiz mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Onları es geçmiyorum tabii ki. Hepsi aklımda. Bir dinleyicimiz demiş ki Fenerbahçe 35 dakika ki Seattle'dan bizi hep dinleyen dinleyicimiz 35 dakika sonra takım düşüyor demiş. Bir böyle yorum yapmış. Bir başka
0: Doğru.
1: yorumu. Skriniar rakibe karşı el kol ve gövdesini çok kullanmaya başladı. Kartan Amzet demiş.
0: Onu zaten programımızın giriş bölümünde de değerlendirdik. Maalesef o kartı erken görme ihtimalini yükseltiyor. Böyle zorluk derecesi yüksek maçlarda zaten takımlar da bunu öğrendi rakipler. Avrupalılar tabii onlar da öğrenmiş durumda. Belirlemiş, analiz yapmışlar. Skriniar'ın üstüne oynuyorlar. Ya oyuncu gidiyor üstüne.
1: Üstüne gidiyor.
0: Çabuk oyuncular gidiyor. Onu da söylemişler. O da mecbur bir hamle yapmak zorunda kalıyor. O tek hamlede aldı aldı. Alamadı.
1: Bileğe
0: Ya
1: atıyor
0: faul
1: dün olduğu
0: oluyor
1: gibi.
0: bileğe doğru. Hakem de yakınsa pozisyona hemen sarı kartı gösteriyor.
1: Ya da oyuncu geçip gidiyor.
0: Ya da oyuncu uzun değilse daha kısaysa yan toplarda ondan daha çabuk topa doğru gidebiliyor.
1: Evet.
0: Şimdi bunlar tabii ki defalar.
1: Dinleyicimiz buna dikkat çekmiş.
0: Dikkat çekmesi normal.
1: Bir de diyor ki Konya maçında bırakılacak bir puan diyor. İsmail Kartal'ın gidişi anlamına gelebilir. Bana çok erken geliyor ya. Bu tarz eleştiriler niye bu kadar
0: Ay
1: erken
0: gidecek
1: başladı?
0: gelecek de kim gelecek? Ya yani o da var. Şimdi bu sezon başında böyle değişim oldu. Şampiyonluğa oynuyorsun. Öyle bir değişimler bayağı sancılı olur. Onu söyleyeyim.
1: Tabii gidecek. Yeni bir teknik direktör gelecek.
0: Ya iyi bayağı bir, bayağı var, bir sancılı olur.
1: İyi bir kadro var. Ha, acaba hemen kayıtla mı devam edilir? Bilmiyorum yani. Öyle bir şey olursa hiçbir fikrim yok, daha çok erken yani bunları konuşmak için, ama dün maç sonu yeni bir furya var ya Ercan abi, stadın dışında bekliyor bazı işte Instagram hesapları, YouTube hesapları, evet. Neyse hemen mikrofon uzatıyorlar ya, orada da yorumlara baktım, İsmail Hoca'ya eleştiri var yani, o taraftarın nabzını tutuyorlar işte maç sonu çıkışta. Ya
0: Fenerbahçe'nin teknik direktörüyse, bir de yerli teknik direktörse, eleştirilerin dozu Nirvana'ya doğru ulaşıyor.
1: Sonsuzluğa gider.
0: Sonsuzluğa gidiyor.
1: Evet.
0: Yani yerli teknik direktörlerin biraz o konuda da şanssızlığı var.
1: Kesinlikle doğru Ercan abi. Yani Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş teknik direktörüysen her maçı kazanmak zorundasın. Taraftarın nezdinde tabii ki öyle bir şey yok da.
0: Öyle bir şey yok ama kazanmak zorundasın.
1: Evet, taraftar her maçı kazan istiyor.
0: 3 puan istiyor.
1: Düşme. Her maç. Diyor ki kazan.
0: Bu alışkanlıktan da elbet bir gün kurtuluruz.
1: Hı hı.
0: Yani her maçın kazanılmayacağını anlaması gerekiyor taraftarların.
1: Her maç evet kazanılamıyor. Talişka değil Kerem çıkacak, Asensio girecek demiş dinleyicimiz de. Asensio'yu sola mı atacak o zaman? Nasıl olacak? O zaman sistemi mi değiştirecek? Talişka Asensio beraber mi oynasın diyor.
0: Mantıklı olarak düşünelim. Değerlendirme yapalım. Asensio oyunda.
1: Talişka da oyunda.
0: Talişka da oyunda.
1: Muriç.
0: Bu arkadaşlar, iki oyuncunun mücadele ve rakibe pres yapma yüzdesi nedir?
1: Çok düşük. Düşük tabii tabii düşük.
0: Bir anda iki kişi eksiliyorsun.
1: O yüzden zaten çok fazla tercih etmiyor İsmail Kartal.
0: Oyuna yüksek tempo getirebilirler mi? Getiremeyebilirler. Top onlarda olduğu sürece, top onlara geldiği sürece bir tehlike olur. Topu gidip kendileri alıp o tehlikeyi meydana getirebilirler mi? Greenwood gibi.
1: Hı hı.
0: Nasıl savunmaya geliyor, topu alıyor, çekiyor, pas veriyor. Mesela Greenwood.
1: Uzun oynuyor.
0: Uzun oynuyor.
1: Hı hı.
0: Bunu yapabiliyorlar mı? Pek yapamıyorlar. Onlar ara topu alacak, şut pozisyonu arayacak. Ama kalabalık savunmalarda da kapattıkları anda bu çok zor. Kolay değil. Ya o çıkacak, o girecek dendiği anda bir anda bu oyuncuların oyun ritmini kaybedeceğini ve oyunda eksik kalabileceğini, oyun anlamında eksik kalabileceğini görürsün. Öyle çabuk oyuncular değil bu oyuncular.
1: Teknik kapasitesi yüksek ama çabuk değiller, evet. Çok teknikler.
0: Bu da başını artır.
1: Şimdi bu tarz rakipler, şimdi Olimpik Lyon ya da Fenerbahçe, ikisinden biri Şampiyonlar Ligi'ne girecek. Bunlar evet. Artık Şampiyonlar Ligi seviyesi takımları. Şimdi bunlara karşı yani rakip yarı alanda Türkiye Ligi'nde oynadığın gibi oynayamazsın. Mümkün değil.
0: Tabii.
1: Şimdi Talişka ve Asensio ligde beraber oynar. Yığarsın rakip yarı alana oyunu, iç sahada oynarsın. Ama Lyon, ne bileyim, yarın öbür gün karşına Liverpool gelecek. İşte başka bir takım gelecek. Aston Villa gelecek. Nasıl oynayacaksın?
0: Bayern Münih geldi. Nasıl oynayacaksın?
1: Bayern geldi. Nasıl oynayacaksın?
0: Mümkün değil bence.
1: Mümkün değil. Mümkün değil yani. Oynayamazsın. Şimdi diyor ki bir dinleyicimiz de, şöyle olur mu diyor. Herhalde ben hani şey dedim ya, İsmail'le bir orta saha direnci olsa nasıl olur diye sesli düşündük ya. Dinleyicimiz de sesli düşünüyor. Diyor ki Lyon maçı reçetesi şöyle olur mu? Kerem forvet, Nene sol açık. Kerem'i forvete koydum, Greenwood'u sağa koydum, Nene'yi sola koydum.
0: Biraz daha çabuk bir forvet düşünmüş.
1: Yani kontradan gol bulamaz mıyız diyor.
0: Evet, biraz daha topu hemen aldığında bu oyuncuların oynama alanı ve çabukluğunu dile getirmiş değerli dinleyicimiz. Düşünülecek hususlardan biri olarak onu bir yere yazalım.
1: Ya Kerem'i en öne koydum diyor, milli takımdaki gibi. Sola Nene'yi koydum diyor. Sağda zaten Greenwood var diyor.
0: Evet.
1: Tutarsam diyor rakibi diyor orta sahada. Ya da işte ikinci bölgede, kendi birinci bölgemin ön tarafında falan. Oralarda 30-35 metrede tuttum diyor mesela. Yakaladım, bunlarla hücum.
0: Şöyle

0: O zaman takımı mücadele gücü yüksek bir orta saha, böyle forvet. Ama onlara top atacak kim var?
1: İşte orada da kapasite eksikliği ortaya çıkıyor. Teknik oyuncu yok.
0: Onlara işte araya bırakacak.
1: Arka tarafın tamamen düz oyunculardan kuruldu şimdi.
0: Ya yani oyuna ağırlığını koyup
1: Mesela Gendouzi atabilir mi? Kante o aralara atabilir
0: ya
1: mi bakayım.
0: dener de uzman değil ama o konularda. Genduzi. Bunu söyleyebilirim. Sence uzman mı?
1: Yok değil. Bu işin uzmanları belli.
0: Ya birebir de kaç oyuncu geçebilir Genduzi? Topu aldı rakip karşısında. Onu geçti. Öbür oyuncuyu hiç geçtiğini gördün mü?
1: Yok.
0: Çünkü öyle bir özelliği yok. Bunu söyleyelim ya. Orta alanda o işi başarabilecek şu anda düz oyuncular var. O yüzden başarı oranı düşer.
1: Şimdi çok güzel bir konu. Gaziantep'ten Hasan Bey. Maç anlatırken ben de bu konuları ya da izlerken çok düşünüyorum Ercan abi. Şimdi diyor ki, Lyon'un oyuncuları genç, bu oyuncuları biz de alıyoruz ama Türkiye'de böyle oynamıyorlar diyor. Niye oynamıyorlar diyor Türkiye'de böyle.
0: Lyon'da çok genç oyuncu var. Kadronun ya demişler ki biz genç oyunculardan kurulu bir ekip kurmak istiyoruz. Sen bunu Fenerbahçe ya da Galatasaray'da yapmaya kalksan, Beşiktaş'ta düşünsen tamamıyla ben yaş ortalamasını en fazla 24'e o yaş ortalamasıyla oynayacağım. Takımda bir tane kalecim yaş almış olabilir. Bir de orta sahadan bir oyuncu ya da santrfor yaş almış olabilir. Onun dışındakilerin yaş ortalamasını 23,5-24 tutacağım ben. Desen. Bunu hangi taraftar kabul edecek? Fenerbahçe'de de, Beşiktaş'ta da, Galatasaray'da da bunu kim kabul edecek? Ya o
1: Denendi.
0: taraftarlar kabul edebilir mi?
1: Denendi olmadı işte. Morutsan, Çikuldao, Fatih Terim bir deneyelim dedi. Paramız yok dedi. Ama olmadı.
0: Olmadı. Olabilirdi. Bunu
1: Belki de
0: yalnız
1: sabır gösterilmesi gerekiyor.
0: bunun birkaç sene denenmesi gerekiyor.
1: Bir sene de olmuyor tabii. Voleybolda denendi olmadı. Olmuyor çünkü.
0: Çünkü o sabır yok. Ama Fransa'nın futbol yapısı o 1980'lerin sonu 90'lardan itibaren Fransa ve İspanya'nın bu tarz oyuncularla biz başarılı olmak istiyoruz. Bunu yerleştirdiler kurdukları akademilerde. Hem Fransa'da hem İspanya'da bu ortada. Ve Avrupa liglerinde de Avrupa kupalarında da milli takımlar ve kulüpler düzeyinde Fransızlar hiç de fena değiller. Gördüğün gibi. Ya da İspanyollar.
1: Tabii tabii. Güzel konu ama. Güzel konu.
0: Ya biz bunu yapalım deneyelim ama onların akademisi var ve o akademiye çok para harcıyorlar. Sahalar yapılıyor. Onlar halı sahada oynamıyor. Onlar orijinal çim sahada oynuyorlar. Gençleri, minikleri.
1: Ama
0: Ya
1: diyor
0: Fransa bu
1: ki
0: işe çok para yatırdı.
1: işte getiriyoruz diyor, biz de diyor genç oyuncuyu
0: Sen
1: getiriyoruz diyor. Olmuyor diyor.
0: getirmeyeceksin, yetiştireceksin. Yetiştireceksin oyuncuları. Onlar öyle yap. Mesela ne diyor? Bir oyuncu giriyor dün. Cezayir asıllı Fransız oyuncu diyor. Neden? Fransa'da doğmuş. Altyapıda futbola bakmışlar, yeteneği var. Almışlar. Ve 20 yaşındaki bir oyuncu şu anda Lyon'da forma giyiyor 19
1: Giyiyor.
0: yaşında. Fakat altyapısı neresi bu oyuncunun yetiştiği yer? Fransa.
1: Fransa.
0: Bu oyuncunun doğduğu yer Fransa. Zinedine Zidane de Cezayirli. Biliyorsun. Fransa'da yalnız yetişmiş oyuncu. Tamamıyla. Öyle çok imkanları da var. Olmo, İspanya milli takımında forma giyen Olmo Hırvat. Ama bulmuşlar. Hemen İspanyol vatandaşlığı. Biz bu girişimlerde de çok geride kaldık.
1: Şimdi bizim altyapılarda da bir problem var gibi. Şimdi konu konuyu açıyor. Güzel bir yere geldik. Mehmet Güven'in bir röportajı vardı. Ercan abi. Galatasaray altyapısından yetişti biliyorsun.
0: Evet biliyorum.
1: Mehmet Güven. Şimdi orada diyor, bize diyor hep basit oynayın dediler diyor. Basit. Al ver, al ver. Hep basit oyna dediler diyor. Biz de basit oynadık diyor.

0: sen diyorlar ki biz bu yeteneği geliştirmemiz lazım. Ona oturup basit oyna demiyorlar. Fransa'da ve İspanya'da. Şimdi Dembele'ye nasıl dersin basit oyna diye?
1: Yamal.
0: Yamal'cığım sen basit oynayacaksın. Al ver yapacaksın. Oyuncu geçmene gerek yok. İşte böyle bir düşünce kabul edilmez.
1: Evet. İşte o da onu diyor.
0: Altyapılarda Mehmet Güven gayet iyi demiş röportajda. Altyapılarda bir topu aldığı zaman iki kişiyi geçti. Aradan topu bıraktı. Oyunu durdurup bundan sonra çalım yok. Basit oynayacaksın denilen futbolcu adayını yerinde saymasına yol açarsın. O adam gelişeceğini yerinde sayar ve günün birinde de ya futbolu bırakır ya da basit oynayayım ben diyerek üçüncü ligde kadar idare eder.
1: Aynen.
0: Ve futbolu geliştiremez. Yetenekli insan yok mu futbolda? Var. Ya. Onu önemli olan o oyuncuyu belirlediğin anda tamamıyla oyuncunun üstüne gideceksin.
1: Çünkü Greenwood basit oynasa o gol atılmazdı.
0: Evet.
1: Mesela.
0: En net. Nerede? En... Greenwood dün topu aldı ceza sahası içinde. Ayağıyla çıkarttı basit oyuna. Ha. Ya da orta yapacaktı. Basit,
1: basit oynadı.
0: Böyle yetenekler olduğu zaman onu kullandırmak gerekmiyor mu?
1: Tabii ki.
0: Ya her şeyin değişmesi. Ya çok şu modellere biz bakıyoruz, konuşuyoruz, örnek veriyoruz. Yıllardır Türkiye'de şey konuşuldu. Ajax'ın muhteşem bir futbol akademisi var. Harika, bak nasıl yetiştiriyorlar, şudur bu. Ya tamam. Sen niye kuramıyorsun? Ne farkın var? Ajax nereden geldi ya? Mars gezegeninden mi geldi Ajax'ın futbol akademisini kuranlar? Ya da Barcelona'nın o La Masia denilen okulunu, akademisini, ya Fransa'nın o Grenoble akademisini Marslılar mı kurdu? Uzaydan geldiler. Biz size harika bir akademi kuracağız. Bakın buradan kimler yetişecek dediler. Ya Mbappe'yi Marslılar mı yetiştirdi?
1: Yok.
0: Değil mi?
1: Tabii tabii.
0: Demek ki yetişiyor, olabiliyor. Önemli olan buna inanmak, mesai harcamak, oyunculara şans vermek. Sen altyapı hocalarına onu mutlu edecek aylık maaşları verebiliyor musun? Başarı primi verebiliyor musun? Üç tane, iki tane oyuncuyu A takıma aldı ve oyuncular harika. Onu yetiştiren teknik sorumluların altyapıdaki ödüllendirilmesi gerekiyor. Ya bu şilt vererek olmaz. Mali anlamda diyeceksin ki bak bu oyuncuları yetiştirin, sana şu kadar prim veriyoruz ve yeni oyuncular bekliyoruz. O zaman bu işte bir kıpırdanma olur ülkemiz genelinde de. Sen adamı işte asgari ücretin biraz üstünde. Çalıştırıyorsun adamı. Adam ay sonunu nasıl getirecek, ne yapacak, oyuncu mu yetiştirecek, bakacak. Ne o altyapı hocası. Altyapı hocasının da ayrı yetiştirilmesi gerekiyor ayrıca. Onu söyleyeyim akademik
1: kesin,
0: olarak.
1: Kesin. Türkiye'deki en büyük problem, Ercan abi her spor için bunu söylüyorum. Yetiştiricinin yetiştirilme sorunu.
0: Ya, altyapı hocasının hedefi, bunu anlayacaksın zaten. Hemen 2-3 senede ben teknik direktör olacağım, şunu yapacağım olmamalı. Ben emeğimi altyapıda sonuna kadar değerlendireceğim tarzındaki isimlerle çalışıyorlar genelde bu akademilerde.
1: Örnek De La Fuente.
0: Mesela.
1: Daha önce hangi takımları çalıştırdı?
0: Değil mi?
1: Yani. Dünya Kupası kazandı adam.
0: Yıllarını altyapıya vermiş.
1: Evet. Hayatı altyapı. Hatta futbolu bırak, yani futboldan uzaklaşmış, sonra geri dönmüş.
0: Evet.
1: CV, federasyona CV göndermişti.
0: Ben İlan üzerine gönderiyor CV. İlan.
1: Evet.
0: Ya, altyapı, altyapıdan başlıyor diyorlar ki ya en sonunda senin öğrencilerin bunlar zaten. Sen takımın başına geçebilirsin diyorlar.
1: Ama işte liyakat var. Liyakat var adamlarda yani. Görüyorlar, diyorlar ki bunların hepsini sen yetiştirdin zaten, milli takıma da İspanya gibi bir milli takımı verebiliyor o adama. Türkiye'de verebilir misin?
0: Veremezsin.
1: Verdirtmezler zaten. Hemen dedi,
0: ne başarısı var derler.
1: Ne başarısı, ne yapmış bu adam derler. Hemen.
0: Kaç kupası var derler.
1: Hemen. Anında linç başlar. İşte o yüzden onlar dünya şampiyonu oluyor. Biz ikinci maçta eleniyoruz.
0: Ya bu değerlendirmeleri gerçekten ciddi olarak yapmak lazım.
1: İşte, maalesef.

0: Her kurumda, Türkiye'mizde üzülerek söylüyorum ki, bir liyakat sorunu var.
1: Ya bizim milli takımlar düzeyinde de A milli takımı kastetmeyeceğim burada. Genç milli takımlar, ümit milli takım, alt yaş kategorilerinde bence son derece başarısız gidiyoruz.
0: Doğru. Doğru, başarısız gidiyoruz.
1: Yani ne bir finalimiz var. Var geçmişte de onun devamını getiremedik.
0: 17 yaş altı Avrupa şampiyonluğumuz var. Abdullah Avcı ile beraber. Futbolda. Ama devamı
1: Tarihin
0: gelmedi.
1: güzel bir sayfası olarak
0: Ha, kaldı.
1: konuşuyoruz bunu.
0: Tabii.
1: Hani devamı bunun?
0: Yok. O oyuncuların da çoğu zaten A milli takıma çıkamadı. Kayboldu gitti.
1: Çıkması gerekmiyor mu?
0: Çıkması gerekiyor tabii. Kayboldu gitti o oyuncular.
1: Trabzonspor'un şampiyon olduğu Şampiyonlar Ligi'nde ya
0: Final
1: şampiyon
0: oynadı.
1: oldu. Final şampiyonluğa az kalmıştı. Kaç oyuncu şu anda ülkemizde nerede oynuyor? Trabzonspor'da kaç oyuncu ülkemizde nerede oynuyor? Ne oldu onlar? Onun devamı geldi mi?
0: Yok.
1: 2 sene geçti değil mi? Aşağı yukarı.
0: 2 yıl oldu. Evet, çok olmadı, 2 yıl.
1: Onun devamı ne oldu? Hiçbir şey olmadı.
0: Hiçbir şey olmadı. Gelmedi, devamı gelmedi.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Şimdi bir dinleyicimiz demiş ki, bir özgüven eksikliği görüyorum yedek kulübemizde demiş, teknik ekipte demiş. Öyle bir, ya ben hissetmedim öyle bir şey, ama baskı fazla İsmail Kartal üstünde.
1: Büyük takımda baskı normal.
0: Evet, sen az önce söyledin zaten.
1: Yani bu zaten İsmail Kartal daha önce çalıştı. Teknik direktör olarak da yıllarca da Fenerbahçe'de futbol oynadı. Nasıl bir baskı olduğunu kendisi hepimizden daha iyi biliyordur.
0: Daha beter bir örnek var. 4 yılın şampiyonunun üstündeki baskı belki kimsede yok şu anda. Okan
1: Evet.
0: Buruk'un üstündeki baskı.
1: Evet.
0: 4 yılın şampiyonu adam. Ama inanılmaz bir baskı var.
1: Düşün daha birinci maçta yönetim istifa diye tribünlerden tezahürat var.
0: Evet, 4 yıldır şampiyon takım bu takım.
1: Ya bir daha istemediğin sonuç aldığında bu sefer Okan istifa diye bağırabilirler mi? Bir anda.
0: Her şey olabilir.
1: O andaki taraftar psikolojisine
0: Her şey
1: bakıyoruz.
0: olabilir. Tabii. Yani yaparlar yapmazlar diyemiyorum yani, Türk. O taraftan psikolojisi dediğin gibi. Altyapıda oynadım demiş Eskişehir'den Özkan Bey. Çok zor şartlardı. İlk 11'de oynayan çocuklar, biri müdür çocuğuydu, biri belediye çalışanı çocuğuydu. Bizi kaleye bile almıyorlardı. Torpil var demiş. Torpil, evet, her yerde var.
1: Ya şimdi bir de altyapıdaki oyuncunun kafasının, o çocukların kafalarının çok rahat olması lazım. Yani nedir? O altyapıdaki antrenörlerin pedagoji bilmesi lazım, değil mi? Pedagojiyi ortaya çıkartması lazım. Ya çocuk psikolojisinde ne olur, ne biter?
0: Tabii. Aileleri kontrol etmesi lazım, ki çok zor aileleri kontrol etmek. En zor iş.
1: Evet.
0: En zor iş. Çünkü herkese göre çocuğu yıldız adayı. Çok büyük potansiyel.
1: Ailelerle toplantı yapacak,
0: Aileler de
1: değerlendirme
0: öyle tabii.
1: yapacak. Bir çocuk orasını evi olarak, ikinci bir ev olarak görmeli. Öyle ortamlar meydana getirebilir. Çocuktan bahsediyoruz. Artık yeni nesilde de öyle bağırıp çağırmakla olmuyor bu işler.
0: İsmail Hoca'yı taraftar içine sindiremedi demiş bir dinleyicimiz, Savaş Bey. Neden sindiremedi? Yani bir önceki sezon 99 puan almıştı İsmail Kartal.
1: Evet.
0: Sindiremedi diyor.
1: Bu kadar ani değişiklik olmaması gerekiyor.
0: Ya biraz, evet, yani karar verilmiş bir kere, doğru veya yanlış. Onu zaman gösterecek. Biz de şu anda bilemiyoruz, ama o kararın da doğru olması için hem taraftarın hem yönetimin hocaya destek olması gerekiyor.
1: Evet.
0: Futbolcunun. Sonuçta bir karar verilmiş, teknik direktör İsmail Kartal denmiş. Takımın başına getirilmiş. Bundan sonra yani hemen onun kuyusunu kazmak, hemen gönderelimler. Bunları ben doğru bulmuyorum.
1: Kimi getireceksin ondan sonra diyorum, tekrar söylüyorum. Ya bu saatten sonra benim tanıdığım Aykut Kocaman gelmez.
0: Gelmez.
1: Onu da söyleyeyim.
0: Evet, Aykut Kocaman gelmez.
1: Yabancı bir hoca da getirirsen onun şartlarını biliyorsun. Yabancı hoca der ki benim elimde sihirli değnek yok.
0: İşte Mourinho geldi daha.
1: Yani daha ne olacak?
0: Daha kim gelebilir? Mourinho geldi. Şu anda Real Madrid'in başında.
1: Jose Mourinho'nun gelip görev yaptığı bir camiadan bahsediyoruz.
0: Tabii tabii yani. Mourinho'nun üstü işte Ancelotti.
1: Olabilir. Aynı kategori.
0: Yani. Yani Mourinho iki tane kazandı Şampiyonlar Ligi. Ancelotti daha fazla kazandı. Yani. Bir üstü Ancelotti diyelim. O da Dünya Kupası'nda işte Brezilya'yla başarılı oldum, olabildim, olamadı.
1: Elendi Brezilya.
0: Elendi gitti erkenden. Yani burada teknik direktöre evet bir şekilde doğrudur yanlıştır noktasında değilim ama seçilmiş bir karar verilmişse arkasında durmak lazım. Ona destek olmak lazım. Bunu yapma görevi sadece yönetimin değil. Futbolcu da destek olacak. Taraftar da destek olacak. Hocam arkandayız diyecek. Hocayı motive edecek. Karar verilmiş sonuçta. Bir teknik direktör var takımın başında.
1: Daha sezon başı ne oluyor değil mi?
0: Evet. Ve işte ne kadar ilk yenilgisini mi aldı Fenerbahçe? Yok Gençler Birliği yenilgisi ilk yenilgiydi. Hemen İsmail Kartal eleştirildi.
1: Her yenilgide böyle. Hayır bir de kağıt imzalamadı ki kimse. Her takım biz şampiyon olacağız diye. Hı hı. Şampiyonluk isteyen sadece bir takım yok.
0: Herkes. Herkes şampiyonluk istiyor. Bugün Trabzon'da, Beşiktaş'ta, Galatasaray'da, Fenerbahçe'de herkes şampiyonluk istiyor. Evet, yayınla ilgili az önce söylediğim bir frekans ayarlaması var. Bu nedenle arkadaşlarımız zaten konunun farkındalar. Tüm Türkiye'de bu frekans konuları Ercan abi problem oldu son günlerde. Televizyonlar, maalesef. Radyolar. Ama en kısa sürede çözülecektir. Bu konuda içiniz rahat olsun, müsterih olun. Uygulamamız üzerinden, internetten dinleyebilirsiniz. Daha verimli olabilir.
1: Evet.
0: Uygulamamız var, Radyo Spor uygulaması. Oradan dinleyebilirsiniz. Bakıyorum mesajlara yine. Evet dinleyicilerimiz frekansla ilgili bazı sorular sormuşlar. Fenerbahçe'nin şansı nedir rövanş için?
1: Bir final olarak düşünelim.
0: O da bir final olacak evet.
1: Ya finalde şanslar nasılsa öyle olacak. Ya kimileri diyor ki Lyon daha avantajlı gözüküyor olabilir. Ben bu tarz artık ikili eleme maçlarında şansları eşit görüyorum.
0: Ben şöyle diyeyim. Tarafsız sahada olsa 50-50 derdim ben yine. Lyon'un sahasında olacağı için 51-49 Lyon diyorum.
1: Ben hı-hı. Güzel senin görüşün bu. Ben yine de ortada diyorum.
0: Bir de mesela biz az önceki konunun devamı reklam arasına gittik. Gündeme getiremedim ama yine notlarımda var. Çok yıldız isimlere çok takıntılıyız gibi geliyor bana Ercan abi. Hep yıldız alalım. Yıldız oyuncu. İşte en üst düzey oyuncu kimse o gelsin ama bazen öyle oyuncular seyrediyoruz ki ağzımız açık kalıyor. Ya nasıl bir yetenek bu oyuncu diyoruz.
1: Mesela. Nereden bulmuşlar diyoruz.
0: Nereden bulmuş? Mesela ben hafta sonu Feyenoord'dan işte Musa'yı izledim. Hani Hacı Musa. Yani bir 6-7 yıl önceki Leroy Sané'nin birebiri. Çalımı aynı, şutu aynı. Ya inanılmaz. İnanılmaz topçu.
1: Dün Fofana'yı gördüm.
0: Evet.
1: Ya birkaç sene sonra Fofana'nın değerini böyle devam ederse bayağı yüksek olur.
0: İşte bunları bulup daha ucuza mal etmemiz lazım. Hep yıldıza gidersen işte 40'lık 50'lik oluyorsun.
1: Ve onun bazen de geri dönüşümü olmuyor.
0: Olmuyor. Olmuyor.
1: Bunları... O yıldız idare etme sanatı diye bir şey var. Hı hı. Yıldız hep oynamak ister. Hep pohpohlanmak ister. Hep alkış ister.
0: Ona alışmış çünkü.
1: Ona alışmış. Homurdanma olduğu zaman küser.
0: Küser.
1: Ya bunları inanılmaz idare etmen lazım. Ya bunu da tek kişi idare edemez. Bir ekip olarak idare etmen lazım.
0: Onu da başarı işte bilirsen takıma bir yerlere taşıyabiliyorsun.
1: Ya yıldıza sadece ben paranı verdim, ev kiranı da veriyorum.
0: Hadi gel oyna.
1: Hadi gel oyna olmuyor. Bir yerde tıkanıyor iş. Paranı alıyorsun kardeşim de olmuyor bu iş. Yıldız idare etme sanatı.

0: Onu herkes yapamıyor. O da dediğin gibi, o da bir pedagojik uzmanlık,
1: Ben
0: liderlik.
1: Okan Buruk örneği vereceğim. Icardi'yi inanılmaz idare etti.
0: Çok çok iyi başardı gerçekten.
1: İnanılmazdı.
0: Yeri
1: Tam bir
0: geldi.
1: sanat yaptı orada.
0: Mesela Okan Buruk'un da bence Galatasaray taraftarı kıymetini bilmiyor. Gidince anlaşılacak. Bana kalırsa. Okan Buruk'un kıymeti. O da çok eleştiriliyor ama hiçbir zaman anlayamayacağım neden eleştirildiğini. Ben de bazen eleştiriyorum. Bazen
1: Ya
0: yanlışlarını
1: bazen
0: söylüyoruz tabii
1: olabilir
0: ki.
1: de
0: Ama
1: ya 4 sene
0: genelde
1: şampiyon olmuş
0: başarılı.
1: bir teknik direktör için insafsızlık olur.
0: Ha şöyle olabilir yani. Şu maçta şöyle hata yaptı, böyle hata yaptı ama Okan Hoca da özellikle Avrupa'da yani oynadıkça kendini geliştiriyor. Var oldukça kendini
1: Ya
0: geliştiriyor.
1: ben oyuncularla ilişkisinde çok iyi olduğu kanaatindeyim.
0: Evet.
1: Tam tersi. Ya oyuncularla gayet iyi bir iletişim var bence.
0: Çünkü Galatasaray'da da yıldız sayısı çok fazla, onları idare edebiliyor. Icardi'yi yedek oturtabiliyor. Yeri gidiyor. Sané yedek kalabiliyor. Kolay değil.
1: E tabi.
0: Sané'yi, Icardi'yi yedek tutmak.
1: Ya
0: Kolay
1: oyuncular bunu
0: iş
1: kabul
0: değil.
1: ediyorlar.
0: Kolay iş değil yani. Orada bir su kaynatma olabilir her an. Bu tarz yıldız oyuncular su kaynatabilir. Kaynatmadılar mesela.
1: Evet. Böyle devam ediyor şu anda.
0: Evet, saygı duydular. Belki homurdandılar ama içeride kaldı bu
1: Ya
0: homurdanmalar.
1: bir de böyle suni kriz yaratmanın gereği yok. Tekrar Fenerbahçe'ye dönersek. Yok Asensio şu o. Kim iyisi oynar. Her oyuncu kendini bilir. Asensio, Talisca.
0: Bir de teknik direktör, ya en iyi bilecek kişi teknik direktördür. Evet, Asensio çok iyi bir oyuncu, Talisca da çok iyi bir oyuncu. Ama hocanın da o yani yedek bırakıyorsa bir bildiği vardır demek lazım.
1: Orada iletişimde şöyle bir hata var. İşte dün güzel bir soru. Tabii ki muhabir arkadaşlar soracaklar bunu. İşte Asensio'nun yedek kalması. Ya şimdi antrenmanlarda çalıştık teknik olarak. Şöyle bir karara vardık. Bugün bir Talisca ile başlayalım dedik. Ya yani bugün için Talisca ile başlayalım dedik. Tabii ki Asensio büyük oyuncu. Onu biliyoruz. Bundan sonra bayağı işimize yarayacak. Tarzı konuşmak ayrı. Ya yani böyle konuşmak ayrı. 24 oyuncumuz var, hepsi eşit demek ayrı. Şimdi 24
0: İletişim
1: oyuncu
0: konusu önemli Ercan
1: 24 oyuncunun var, hepsi aynı da. Şöyle söyleyeyim. Ya Talisca ile genç bir oyuncu arasında dağlar kadar fark var. Ya da Asensio arasında.
0: Asensio ile Ederson'la.
1: Ederson'da. Dağlar kadar fark var. 24 oyuncun birebir aynı diyorsun da sadece Asensio'nun 4 tane Şampiyonlar Ligi kupası var. Nereye aynı?
0: Ve de
1: Futbolda bir yıldız.
0: yıldız.
1: O iletişimde çok dikkatli olup eksik kalmamak lazım. Olaya o sorular gelecektir her zaman. Buna ben şey diyorum. Yumuşak geçiş diyorum buna.
0: İşte
1: Yani o yumuşak geçişi yapabilirsin. Asensio sezona iyi bir giriş yaptı bence dersin. Yapmasa bile. Ya bence iyi. Kendine geliyor.
0: Evet, bu konular çok önemli Ercan abi.
1: Bence çok önemli.
0: Aynı soru diyelim, şimdi aklıma geldi. Fatih Tekke'ye sorulsa işte Ozan Tufan'la Salah aynı.
1: Ha
0: Der
1: 24
0: mi?
1: oyuncuda
0: Der
1: aynı
0: mi?
1: denir mi?
0: Yok, komik
1: Ya o
0: olur
1: takımda Salah var, Onaçu var. Denir mi öyle bir şey?
0: yani. Çok komik olur yani.
1: 24 oyuncumuz da eşit. Ha burası şey değil ki lise takımı. Öyledir lise takımında.
0: Herkes eşittir.
1: Ya da amatör takımda. Herkes eşittir kardeşim dersin amatör takımda. Bir Rıfat abi var dersin 38 yaşında ona saygı duyuyoruz dersin. Değil mi? Amatör olarak hala
0: Büyüğümüzdür.
1: devam ediyordur.
0: Evet.
1: Büyüğümüzdür dersin. Ama profesyonel takımda bir sürü yıldız var. LeBron James ile bütün takım eşittir diyebilir misin NBA'de?
0: Diyemez.
1: Gülerler sana.
0: Burada biraz ya iletişim dersi mi almak lazım bilmiyorum. Kelimeleri ekstra seçerek mi
1: Ya
0: konuşmak
1: çok
0: lazım?
1: ekstra seçmen lazım. Şimdi teknik direktörlük o kadar zor ki artık.
0: Bir de oyuncular her şeyi takip ediyor. Kim ne demiş? Kim ne
1: Ya bir
0: yazmış? Her
1: oyuncu
0: şey
1: hakkında
0: biliniyor.
1: sorduğun zaman ya tabii ki muazzam bir oyuncumuzdur kendisi Asensio.
0: Evet,
1: Süper.
0: çok büyük saygı duyuyoruz kendisine.
1: Asensio. Ama bugün işte çalıştık. Bugün bir Talisca'yı geriye çekip Muriç'le bir başlayalım dedik. Tabii ki Asensio

0: bizim vazgeçilmezimizdir desen.
1: Hı hı.
0: Kim mutlu olur?
1: Herkes. En başta Asensio.
0: Ama 24 oyuncu da eşittir dediğin anda
1: olmaz.
0: Herkes birbirine bir bakar takımın içinde. Ederson Tarık'a bakar mesela. Tarık yedek kaleci. Nasıl eşit oluyorlar? Ederson'un bilmem kaç şampiyonluğu var. Brezilya milli takımının kalecisi. Nasıl oluyor bu işler?
1: Dikkat etmek lazım. Bu açıklamalar bıçak sırtı.
0: Çok.
1: Açıklamalar.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Yarış arasından sonra yine birkaç mesaj var, onlara bakalım. Bir dinleyicimizden mesaj var. İletişim konusunda gelişmediğini düşünüyorum demiş İsmail Kartal'ın. Bir başka dinleyicimiz, Fenerbahçe deplasmanda turu geçecek inanıyorum demiş. İnşallah. Şampiyonlar Ligi'nde iki takım
0: umudumuz
1: çok iyi
0: o.
1: Olur. Çok iyi olur.
0: Evet, gerçekten değil mi? Umudumuz o.
1: Harika olur. Şimdi evet, yayınla ilgili açıklamayı yaptık. Yayınla ilgili çok mesaj geliyor. Radyo Spor uygulaması üstünden bu bölümlerde bizi takip ederseniz çok daha verimli olacaktır. Frekansla ilgili bazı değişiklikler, düzenlemeler var biliyorsunuz. Hem radyolarda hem televizyonlarda. Şu an için en sağlıklı iletişim zannediyorum ki Radyo Spor uygulaması olur. Oğuz Aydın Ahmet Spor'un Ercan abi ilgisi var ama Fenerbahçe çok da sıcak bakmıyor. Ne diyorsun?
0: O kullanmayı düşünüyorlar Oğuz'u. Öyle açıklamalar yapılmıştı. Ben de bırakacakları, şu an itibariyle bırakacaklarını pek tahmin etmiyorum.
1: Şimdi bir de Ahmet Spor Başkanı'nın açıklamaları vardı. Sayın Nahit Eren'in diyor ki 33 bin kapasiteli stadyumumuz var ama bize yetmiyor diyor. Daha büyük bir stadyuma ihtiyaç duyuyoruz. Çok fazla talep var. Süper Lig bize çok iyi geldi diyor. Doğal olarak.
0: Bayağı bir futbol heyecanı oluşmuş demek
1: müthiş,
0: ki.
1: Müthiş, müthiş. Ali Turab Bülbül'ü transfer etti.
0: 33 bin de fena değil.
1: Evet, öyle diyor. Stadımız 33 bin ama birçok kişi dışarıda kaldı ilk maçta diyor.
0: O zaman güzel bir kombine değerlendirmesi yapacaklar. Hı hı. Sezon başında. Diyecekler ki bütün stadı kombine olarak, çünkü stadyum hemen yapılmaz ya. Hı hı. Bütün stadı kombine olarak değerlendiriyoruz dedikleri anda, biletle satış yapmadıklarından dolayı kombineyi devredebiliyorsun da biliyorsun. Maça gidemezsin.
1: Evet, evet.
0: Öyle bir değerlendirme yapmaları lazım.
1: Şimdi stadyumun yapısını bilmiyorum. Tabii o mühendislik işi. Bazı stadyumlar pek genişletmeye müsait olmuyor.
0: Evet.
1: Yapı itibariyle.
0: Evet.
1: Bu stadyum acaba genişletmeye müsait mi? Onu bilemeyeceğim. Ama diyor ki Sayın Eren, sadece Diyarbakır'dan değil diğer illerden de çok gelen oluyor maçlara. O yüzden diyor biz diyor talebi karşılayamıyoruz.
0: Maalesef.
1: O bölgede demek ki çok talep var.
0: Evet. Yapacak bir şey yok şu anda. Yani yeni bir stat yapımı da biraz uzuyor.
1: Hı hı. Diakite ile diyor iletişimimiz devam ediyor. Olma ihtimali var diyor bu transferin ki Diakite önemli bir katkı sağlar bence.
0: Bence de.
1: Diasaba ilk maçta 2 gol atmıştı. Onunla ilgili diyor ki bizim diyor önemli bir oyuncumuz. Geçen sezon şampiyonlukta Süper Lig'e çıkma sürecinde de önemli bir katkı sağladı. Cagney gibi, o da evet, çok önemli pay sahibi olan oyunculardan biriydi diyor. İlk hedefimiz iyi başladık. İlk hedefimiz lige tutunmak ama daha sonrasında umut ediyorum ki diyor bu bölge halkına diyor daha güçlü bir takım seyrettirebiliriz. Daha yukarıya oynayan bir takım seyrettirebiliriz ama Süper Lig'de devam etmek istiyoruz diyor.
0: Kalıcı olmak istiyoruz.
1: Kalıcı olmak istiyoruz, evet, diyor. Onlar da ilk haftayı lider tamamladılar. 3-0'lık evet, galibiyetle.
0: Net bir galibiyet aldılar.
1: Tarihi bir. Karşısında. Yani evet, şu anda Nespor. Şimdi ben eminim ki birçok kişi ekran görüntüsü alıyordur puan durumunu. Amespor ligin lideri.
0: İlk hafta
1: dolayısıyla. İlk haftada ligin lideri olduğu için. Güzel bir başlangıç. Tebrik ederim Amespor'u da. Trabzon'da Mercan abi birazdan Fatih Teker'in basın toplantısı da olacak ama Nunez transferi bir türlü olmadı.
0: Bir sessizlik var o işte.
1: Bir türlü gerçekleşmedi. Hatta son gelen haber, bugünkü haber El Diriyah'a Darwin Núñez'in gideceği yönünde. El Diriyah, El Diriyah kulübü anlaşmış El Hilal'le. O sessizliğin nedeni bu muydu acaba?
0: Olabilir. Ama resmi bir açıklama var mı? Yok.
1: Yok, resmi açıklama yok. Ama El Diriyah Darwin Núñez'in sağlık kontrollerini de planlamış.
0: Ya şimdi şöyle bir şey var. Suudi Arabistan'da eğer aynı maaş ya da aynı maaşın biraz üstüne çıktığı anda oyuncunun tercihi orası olabilir. Hı hı. Ya gelir olarak bakıyorsa. Hı hı. Bayağı yüksek bir maaşı var çünkü.
1: Kiralık olarak imza atacakmış. Satın alma opsiyonu yok ama El Diriyah bütün maaşı karşılayacakmış. Núñez'in. Kiralık gidiyor.
0: Yüksek bir maaşı var biliyorsun.
1: Evet.
0: Bayağı yüksek. Hı hı.
1: Onun tamamını El Diriyah karşılayacakmış.
0: Bir yıllık.
1: Bir yıllık anlaşma. Kiralık.
0: Oyuncu da devam edecek o zaman. Ya o tercih da, öyle oldu.
1: Suudi Arabistan'da devam edecek, evet.
0: Suudi Arabistan'da ne kadar uzun kalırsan Avrupa futboluna uyumun o kadar geç oluyor. Hı hı. Tekrar geri döndüğünde.
1: Maaşına baktım Ercan abi şimdi. Aylık 400 bin sterlin, yıllık ne yapıyor bu? 15 milyon net maaşı var.
0: Sterlin mi?
1: 15 milyon euro.
0: Euro.
1: Yıllık 15 milyon euro net.
0: Bayağı yüksek.
1: Yüksek bir maaşı var, evet.
0: Ya bunu bir kere şöyle değerlendirelim Mehmet istersen. Avrupa'da hangi takım verir bunu?
1: Kimse.
0: Ya 15 milyon euro net maaş alman için senin brüt 21 milyon euroya anlaşman lazım. Vergileri içine alıyor.
1: Vergileriyle beraber 22.4 yaklaşık.
0: Öyle değil mi? Hı hı. Bunu da hiçbir takımın kasasından çıkmaz mı?
1: Avrupa'da çıkmaz.
0: Çok iyisen, mükemmelsen, işte
1: Mbappe'ysen çıkar.
0: Alır, çıkarsın. Hı. Ama değilsen hayal bile edemezsin o parayı.
1: O yüzden zaten Suudi Arabistan'a gidiyor bu tarz oyuncular. Çok yüksek kontratlarla. Ki teknik direktörler de çok büyük paralar alıyor. Orada işte Inzaghi'nin gidiş hikayesini biliyoruz.
0: E tabi.
1: Yani
0: ben hayatımda böyle bir teklifi bir daha alamam diye
1: gitti. Alamam diye gitti. Aynen.
0: Onu kabul edelim. Hı hı.
1: O sessizliğin nedeni de anladığım kadarıyla El Diriyah'ın bu girişimi oldu. Tüm maaşını karşılayacakmış El Diriyah. Kiralık olarak gidecekmiş.
0: Şimdi Núñez'in alınmasında şöyle konuşuluyordu. İşte yarısını Suudi Arabistan kulübü karşılayacak. Yarısını diyelim Trabzonspor'a gelecekse Trabzonspor karşılayacaktı. Hı hı. Fakat işte böyle ekstra bir teklif geldiğinde haberi verdin az önce.
1: O zaman kulüp tabii ki El Hilal olsam ben tabii ki hepsini karşılayan tarafı. El Hilal olarak
0: dedim ki
1: tarafı...
0: benim cebimden para çıkmayacak. Hı hı. Öyle değil mi? Hı hı. Para çıkmayacağı için de yapacak bir şey yok derim ben.
1: Evet. Trabzonspor cephesinde de bir son dakika gelişmesi buydu. Biraz Beşiktaş diyelim sonra Galatasaray'a geçelim. Çünkü Italiano'nun da açıklamaları vardı Ercan abi. Biz tam yayına girmeden önce Vincenzo Italiano Jalgiris maçı Kaunho Jalgiris mücadelesi öncesinde açıklamalarda bulundu.
0: Evet.
1: Yani diyor ki biz yine kendi oyunumuzu oynayacağız.
0: Her zaman öyle diyor.
1: Evet, kendi oyunumuzu oynayacağız yani. Diyor. Orta saha transferi soruldu. Diyor ki orta sahada değişiklik yapmadım. Çünkü aynı zamanda bu oyuncularım çok iyi maçlar çıkardı. Orta saha takımın dengesi. Ben bu oyuncularla oynamaya devam ediyorum. Yedekten girenler de oluyor. Bu üç oyuncu Orkun, Salih, Olaytan üçlüsünden memnunum diyor.
0: Evet, şu giriş iyi şu ana kadar. Gidişat. Olumlu bence orta alanda.
1: Bir sır değil diyor, orta saha oyuncusu arıyoruz diyor. Ama diyor, altını çizerek söylüyorum, Orkun, Salih ve Olaytan'ın performansından memnunum. Ama bir orta saha oyuncusu aradığımızda bu iletişim de güzel.
0: Bir sır değil diyor.
1: Bir sır değil diyor. U23 olarak da bakıyoruz diyor. Yönetimle konuşuyoruz. Rekabetçi bir takım olmak istiyoruz. Gelen oyuncular da bu rekabet içinde bizimle birlikte olacak diyor.

0: Şimdi mesela bu iletişimde çok iyi.
1: Tabii, net söylüyor.
0: Ya benim oyuncularım belli diyor orta alanda. Ama sır değil diyor. Bir orta alan diyor. Belki alırız diyor.
1: Bakıyoruz diyor. U23 de olabilir diyor. Başka bir türlü de olabilir diyor mesela. Bakıyoruz ama şu anda performanslarından da memnunum diyor. Yani oyuncularına da sahip çıkarak,
0: Evet. Gayet iyi performansları var diyor oyuncuların.
1: evet, sahip çıkarak arayışı da doğruluyor. Savunma çok önemli. Takım halinde savunma yapıyoruz. Böyle yapmak zorundayız. Gol yemek istemiyoruz. Gol yemeden kazanıyor ya Beşiktaş. Bu çok önemli.
0: Pozisyon vermemeye çalışıyor.
1: Evet, son maçta bir isabetli şut vardı. Cılız bir şut.
0: Rakibi.
1: Evet.
0: O
1: Eyüpspor'un.
0: bence de o çok önemli. Onu da kabul edelim.
1: Aldığımız sonuçlar tatmin edici. Gol yemedik. Çalışıyoruz, gelişiyoruz. Yarınki maçı bir final olarak görüyorum diyor. Performansımızı umarım ki devam ettirebiliriz diyor. İlk maçtaki performansımızı. Vlahovic soruldu.
0: Evet.
1: Vlahovic diyor, yedek kulübesinde olacak diyor Vlahovic. Temposu artıyor. Uzun zamandır oynamıyor. Umarım yarın süre alır. Hatta uzun süre alır. Yarın takımla yolculuğu başlayacak. Çok değerli bir oyuncu. Aramıza kattık ama dikkatli olmamız gerekiyor. Hepimiz sahada neler yapabileceğini görmek istiyoruz. Kendisi çok kaliteli bir oyuncu. Bunun bir
0: O
1: şüphe
0: kalitesi
1: yok.
0: tartışılmaz.
1: Evet, şüphe yok zaten.
0: Ya bizim lige gerçekten yine kaliteli bir santrafor geldi.
1: Çok çok iyi bir santrafor. Gerçekten de öyle. Bitiriciliğimizde bir sıkıntı var diyor ki bunu hep söyledi Ercan abi. Yani son 3-4 basın toplantısının tamamında bunu söylüyor.
0: Girişimi iyi olan oyun içinde bir santraforla o bitiricilik sıkıntısını da azaltırsın.
1: Tabii, yani Vlahovic ilk
0: Diyelim ki
1: 11
0: Vlahovic 11'de iyi
1: seviyesine
0: oynuyor.
1: geldi. Tamam, bitti.
0: O
1: Atar.
0: bitiricilikte problem şöyle bitiyor. Orta alandan da gol katkısı rahat gelir.
1: Gelir.
0: Çünkü Vlahovic'i mi tutacaksın? Nasıl tutacaksın diye düşünürken Orkun devrede, Olayitan devrede, sağ kanatta Çerni devrede, Trossard sol kanatta devrede ve santraforunda Vlahovic. İyi bir Vlahovic. O zaman ne oluyor?
1: Ya daha 26 yaşında bu oyuncu.
0: Evet. O zaman o gol sıkıntını da geride bırakmış oluyorsun zaten.
1: Kesinlikle. Maçları daha erken bitirmemiz gerekiyor. Bu bitiricilik içinde her gün çalışıyoruz. Bu da önemli bir konu diyor. Süre aldıkça Vlahovic bu sorunun da ben çözüleceğini düşünüyorum
0: Ben
1: şahsen.
0: de.
1: Bak şimdi bütün oyuncularımız eşit demiyor.
0: Demiyor tabii canım.
1: Diyor ki takımda bir hiyerarşi var.
0: Evet.
1: Alex şu an bir numara diyor. Doğan da bu sezonda yer bulacak. Onunla konuştum. Nübel'in performansından ve sonuçlardan çok memnunum. Herkes eşit demiyor.
0: Hiyerarşi var diyor.
1: Evet, hiyerarşi var diyor.
0: Ama öyledir. Öyle değil midir?
1: Öyledir. İşte açıklama farkları.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet, son bölümdeyiz. Birlikteliğimiz devam ediyor. Spor Kazanı'nda bir gelişme. Batrakov yarın sabah İstanbul'da olacak. Galatasaray'ın yeni 10 numarası Batrakov yarın sabah İstanbul'da olacak. Değerli dinleyiciler, uzun süredir bu transferi tamamlamayı bekliyordum. Sarı
0: Evet.
1: kırmızılılar. Genç oyuncu 21 yaşında Batrakov. Yani geleceğin Arşavini deniyor. Böyle bir benzetme yapılıyor. Çok büyük potansiyel olduğu söyleniyor Ercan abi. Batrakov için. Hatta genç yaşta takım kaptanlığı verilmiş bir oyuncu. Ama tabii kapalı bir ligden geldiği için çok fazla izleme fırsatımız olmadı. Batrakov'u
0: Doğru.
1: bilmiyoruz.
0: Ya şimdi sen az önce baktın. Rostov'la oynadılar.
1: Evet. Dün.
0: Lokomotiv Moskova. 1-0 kaybetti karşılaşmayı.
1: Evet.
0: Ve sen çok güzel bir bence habercilik yaptın. Bunu paylaşalım bence değerli dinleyicilerle. Şöyle Lokomotiv Moskova maçlarına trenle gidiyor.
1: Evet.
0: Lokomotiv firması çünkü fabrikası. Büyük bir sektör Rusya'da Lokomotiv. Ve Lokomotiv takımında adı Lokomotiv Moskova. Yalnız seyahatler

0: enteresan, 17 saat mesela Rostov.
1: Evet, Rostov'dan dönüş. Yani şu saatlerde Moskova'ya maç biter bitmez hareket ettikleri bilgisi var. Şu saatlerde Moskova'ya büyük ihtimalle takım indi.
0: Takım Moskova'ya evet. indi. İşte yarın sabahta uçağa binip Türkiye'ye
1: gelecek. Uçağa binip Türkiye'ye gelecek, evet. Yani Lokomotiv Moskova'nın kültürü böyle. Demir yollarıyla çok ciddi bir bağ var Lokomotiv Moskova
0: evet, takımının. Rus demir yolları.
1: Evet, Rus demir yolları. Deplasmanlara trenle gidiyorlar, trenle geliyorlar. Bazen çok uzun deplasmanlara diyor kulüp, zaman zaman uçakla gittiği de oluyor ama %90 tren yolculuğu yapıyorlar. Mesela Rostov 17 saat yaklaşık tren yolculuğu, trenle gitmiş, trenle dönmüş.
0: Ya 17 saat kısa mı? Değil mi?
1: Evet, yani onların uzun anlayışı ne? Tabii çok büyük coğrafya olduğu için Rusya.
0: Evet.
1: Belki hani en doğuda
0: 36 saatlik herhalde bir yere herhalde uçakla gidiyorlar.
1: Uçakla gidiyor olabilirler ama Rostov 17 saat.
0: Avrupa kupalarına devam edecekse, Avrupa Liverpool çıktı diyelim.
1: Tabii tabii,
0: oraya uçakla. UEFA oraya artık trenle gidemez
1: yani. Yok yok, Rusya içindeki deplasmanlara evet. trenle gidiyor takım. Biraz da yorucu olsa gerek yani, 17 saat gittiler, 1-0 kaybettiler, 17 saatte de Moskova'ya döndüler. Şimdi yani oyuncunun yorgun olma ihtimali de var. Zaten Galatasaray Cuma günü Erzurum maçını oynuyor. Kadroda olma ihtimali de ortadan kalktı. Çünkü bugün Çarşamba. Yani 48
0: yoldan
1: saat
0: geldi.
1: Var. Yani 48 saat var maça. Yarın sabah gelir, sağlık kontrolünden geçer. Bir sonraki maçta kadroda olur diye düşünüyorum.
0: Evet.
1: Yani Erzurum maçında kadroda olma ihtimali yok Batrakov'un. Lokomotiv kültürünü de bir şekilde öğrenmiş olduk, takım kültürünü, her yere deplasmanlara trenle gitme kültürünü de bu transfer sayesinde biz de öğrenmiş olduk.
0: Evet.
1: Tabii oyuncudan beklentiler çok yüksek. Bakacağız, göreceğiz Ercan abi, yani Galatasaray'ın ihtiyacı olan bir pozisyonda 10 numara. Zaten işte Mertens gittiğinden bu yana orası doldurulamadı. Sarı kırmızı da darda denemeler oldu. Ama net bir verim alamadı ya Okan Buruk oyunculardan.
0: Batrakov herhalde iş yapabilecek bir konumda olduğu için transferine onay verildi. Ve Galatasaray çok istedi Batrakov'u.
1: Bizzat başkan ilgilenmiş bu transferle, evet. Dursun Özbek.
0: Şimdi bazı haberler dolaşıyor. Mesela Lemina'ya güya Suudi Arabistan'dan teklif var.
1: Hı hı.
0: Torreira'ya
1: Fiorentina.
0: Fiorentina'dan teklif olduğu konuşuluyor şu anda Galatasaray'da. Ve transferin bitmesine az bir zaman kaldı. Bir hareketlilik olabilir. Evet.
1: Yani ama şöyle de bir handikap var. Şimdi Lemina gitti diyelim. Torreira da gitti ki ayrılıkları ciddi şekilde bugün konuşuluyor. Bu iki oyuncunun. Lemina işte El Şabab'a gidecek. Torreira Fiorentina'ya gidecek.
0: İddiaları var, evet.
1: Deniyor. İddialar böyle ama yarın ayın 20'si. Şimdi bu oyuncular gitti. Hemen yerleri nasıl dolacak? İkisi
0: Avrupa'da
1: de çok
0: birinde bitiyor. Bizde dördünde bitiyor.
1: Evet, ve de çok kritik iki oyuncu orta sahada. Galatasaray'ı taşıyan kolonlar aslında bu iki oyuncu diyebiliriz. Onların yerinin hemen acil dolması lazım.
0: Bir de oyuncu kalmak istemiyorsa yapacak bir şey yok.
1: Hı hı.
0: Keşke bunu Mayıs'ta söyleseydi.
1: Şimdi zaten transferde çok geç kalmış bir takım Galatasaray. Şimdi oyuncu da elinden bu tarihte çıkarırsa kim gelecek? Şimdi Ercan abi, öyle bir nokta ki Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı için Avrupa'da şu anda herkesin gözü kulağı üstünde olan bir takım. Değil mi?
0: Evet.
1: Herkes takip ediyor Şampiyonlar Ligi takımını. Ne yapıyor, nasıl yapıyor, kadroları ne durumda. Şimdi bu oyuncuların ayın yarın 20'si, 20'sinde, 21'inde, 22'sinde
0: hafta sonu gittiler diyelim.
1: Ayrıldı diyelim. Orta sahanın boş olduğunu herkes biliyor Galatasaray'da, değil mi?
0: Evet.
1: Gittin, örnek veriyorum. Roma'ya örnek attım.
0: Bir oyuncu istiyor.
1: Ne çekecekler sana?
0: 38. Bile açacaklar kapıyı.
1: Ha. 10 milyonluk oyuncu istedin, diyecek ki 25.
0: 25. Her oyun hangi oyuncuya gitsin?
1: Kime gitsen? Sıkıştın. Sıkıştın yani. Almak zorundasın oyuncu. Oraya koyacağın Türk de yok. Yani
0: fakat buradaki oyuncu da şöyle de sıkışma var. Niyeti gitmek.
1: Ama işte bu tarih mi doğrusu?
0: Bu tarih değil tabii ki. Ya şunu anlıyorsun. Öyle bir havaya girmiş oyuncu. Şimdi olmasa bile ben Ocak'ta giderim diyor. O mesajı vermiş sanki.
1: He, o zaman Ocak'ta git demek lazım bence. Bu tarih, bu saatten sonra, çünkü sen oyuncuların yerlerini eğer çok önceden planladıysan o ayrı.
0: Tabii canım.
1: Gelecek oyuncum belli. İşte Lucas gider, şu gelir. Ben zaten görüşmelerimi yapmıştım. İşte Lemina gider, şu gelir. Ben planlamamı yapmıştım. Takımı da yenilemiş olurum. Taraftara da bir işte yeni takım seyrettiririm. Bir hava oluştururum dediysen ayrı. Ama bunlar yeni gelişmelerse sen ortada kalırsın, büyük sıkıntı yaşarsın.
0: Şimdi bir de oyuncular, gitmesi söz konusu olan oyuncular maç seçerse, yani Şampiyonlar Ligi'nde üst seviye oynayıp lig maçında vites küçültürse, bu sefer ligdeki işin de zor olur. İki oyuncudan bahsediyorum.
1: Hı hı.
0: Zaten öyle değil miydi? Torreira'da düşüş var.
1: Düşüş var.
0: Lemina iki maçı iyi. Sonra bir Adele problemi var biliyorsun.
1: Evet.
0: Biraz oturtuyorsun Lemina'yı. Ocağa kadar nasıl idare edeceğim bu işi?
1: Kaan İlkay Saray'la ne? Olacak iş değil bu.
0: Olmaz. Ya İlkay hazırlık maçlarında bile 20 dakika kala oyuna giriyor.
1: Dur. Niyaga Oguçuklu, o da olmaz. Büyük sıkıntı yaşarsın yani, eğer daha önce planlanmadıysa bunlar.
0: Ha, oyuncu bulmuş olabilirsin belki bütçene uygun ve oynayacağına inanıyorsun. Hani o zaman bunu gerçekleştirebilirsin.
1: İzin verebilirsin. Ama yine
0: bana çok garip geldi ama Torreira'nın olayı.
1: Evet, Fiorentina iddiası var. Di Marzio yazdı bunu. Bugün birçok sitede de ben gördüm. Hatta Pablo Bentancur bu isteği Fiorentina sportif direktörü Paratici'ye de iletmiş ki oyuncunun menajeri,
0: evet.
1: Torreira'nın menajeri. Ayrılık olursa gündemde Galatasaray için yani çok çok hızlı hareket edilmesi gereken bir 10 günlük dilime girebiliriz.
0: Ona çok benziyor.
1: Hızlı, çok hızlı hareket edilmesi gereken 10 günlük bir dilime girebiliriz. Özellikle Muslera ve Icardi'nin ayrılığından sonra kendisini yalnız hissetmeye başlamış Torreira.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.

0: Evet, aradan sonra birlikteyiz. Batrakov ne katar Galatasaray'a? Bunu konuşuyorduk. Tabii bunu konuşurken de bazı isimlerin ayrılığı gündeme geldi. Lemina gibi, Torreira gibi. Bundan sonrası yani son zaten 10-11 gün kaldı Ercan abi. Hadi diyelim 12 gün. Çok hareketli geçecek.
1: Tabii. Alınacak oyuncular.
0: Evet. Ki bu oyuncular da yani sevgili Ayhan dün akşam haberini verdi. Lemina'nın haberini. Büyük ihtimalle Lemina gidiyor zaten. Torreira da eğer ben gidiyorum derse yani kolay yeri dolmayacak aslında iki oyuncu. Doldurursan da pahalıya dolduracağın iki oyuncu.
1: Yapacak bir şey yok. Ya burada bunu artık halletmek gerekiyor.
0: Ama şimdi ligler de başladı. Şimdi talip oldun. O adam bende satılık oyuncu yok da diyebilir. Lig başladı kardeşim sen geç kaldın diyebilir.
1: Devam eden ligler var. İşte bunu biri Brezilya'da. O piyasaya da bakabilirsin.
0: Oradan hazır.
1: Az oynuyor oyuncu çünkü. Öyle
0: Kuzey liglerinden
1: kuzey
0: başlamış.
1: ligleri olabilir.
0: İyi para verirsin yalnız.
1: Evet.
0: Evet, o ayrı. O kesin vereceksin o parayı. O belli oldu.
1: Ya Avrupa piyasasından daha yüksek bir para olmayabilir ama. O da var.
0: Sevgili Vedat, sesimizde bir problem var mı? Ses kısık geliyor diye birkaç mesaj geldi. Ona bir bakarsan. Evet, bir problem. Bizim çıkışımız da yok en azından. Şimdi bakalım yorumlara. Galatasaray'ın neden geç kaldığını düşünüyorsunuz? Bu soru çok geldi, bilemiyoruz biz bunu.
1: Bir onu bilsek zaten
0: Evet
1: mükemmel
0: onu.
1: açıklama da yapmadılar bu konuda.
0: Evet. Ama geç kalındığını söyleyelim.
1: Evet.
0: Geç kalındı. Transferde.
1: Bayağı zaman vardı, geç kalındı.
0: Evet, çok zaman vardı. Gerçekten de vardı. Şimdi bugün bir

0: Ben Stuttgart forması giyen Demirovic'in Galatasaray şartlarını sordu diye.
1: Yüksektir.
0: Ama yani bu artık şart sorma, işte listeye alma tarihleri geçti. Ya bunlar işte listeye Nisan'da alırsın.
1: Tabii.
0: Mart'ta alırsın hadi transfer listene. Şimdi 20 Ağustos'ta listeye almazsın. Ya bir planım vardır, projem vardır.
1: Ona göre de bir araştırmaya
0: İlerlersin.
1: gireriz.
0: Evet. Yani şu bu tarihlerde bu haberler de bana çok mantıklı gelmiyor. Eğer haberler doğruysa da yönetimin bu hareketleri pek mantıklı gelmiyor.
1: Evet, geç kalındı.
0: Çok geç kalındı tabii. 15 gol, 5 asist, 38 maçta Ermedin Demirovic.
1: Bildiğimiz bir oyuncu.
0: Evet, Bosnalı santrfor. 28 yaşında, yani Osimhen'in yedeği olarak düşünülüyor demek ki.
1: Olabilir. Başka zaten fikir akla gelmiyor.
0: Evet.
1: Ama o Stuttgart'ta istediği rakam dışında bir paraya, çünkü onun da ligi başladı.
0: Tabii
1: Artık
0: tabii yani
1: Bundesliga.
0: ligler başladı dediğim gibi. Transfer bundan sonra kolay değil, daha zor olur Galatasaray için. Evet, ses kesik kesik geliyor diyen dinleyicilerimiz var. Bu şu frekans problemleri çözülecek inşallah yakın bir
1: Ondan
0: zamanda.
1: sonra düzelir.
0: Ondan sonra düzelecek her şey. Bu frekans ayarlamaları yapılıyor şu anda ülke genelinde. Bizimle alakası olmadığını belirtelim bir kez daha. Şimdi bu transfer geçen hafta Erzurumspor maçı sonrası Okan Buruk'un açıklamaları vardı. Demişti ki en az bir iki transferi bu hafta bitirmemiz lazım artık demişti. Bir transfer bitmiş gibi görünüyor. Batrakov. Daha da ihtiyaç var. Ve eğer Lemina Torreira giderse daha
1: Şimdi
0: ihtiyaç olacak.
1: Batrakov, şöyle bir kontenjana bakıyoruz. Kimin yerine geldi oynayan? İşte Icardi gitti. O kontenjanı doldurdum. Doldurdum mu şu anda?
0: Genç
1: Doldurdum.
0: oyuncu geldi. Doldurmadın daha
1: Daha
0: Icardi'nin.
1: doldurma. Genç oyuncu geldi. Şimdi o Demirovic'i aldım.
0: Doldu.
1: Doldu.
0: Darder ismi geçiyordu. O da olmayacak herhalde.
1: İki yönden avantaj oldu Batrakov.
0: Genç olması.
1: Genç oyuncu kontenjanı.
0: Bir de ilk 11 oyuncusu olması.
1: 11 oyun, bank oynuyor Lokomotiv Moskova'da. Göreceğiz oyuncuyu. Ve hala işte Icardi'nin yerine gelecek oyuncu şu anda yok.
0: Evet, yedeğin yok. Kanatların da yok. Kanatların
1: Yok.
0: yedeği de yok. Hani Yunus'u belki Sané'nin yedeği alternatif olarak
1: Şu
0: değerlendirebilirsin.
1: var. Lang konuşuluyordu dün. Bugün esamesi okunmuyor.
0: Yani bugün o haberler de yok.
1: Lang bayağı konuşuldu. Değerlendirildi. Hatta yorumlar da yapıldı. Ama bugün esamesi yok.
0: Ama artık hamle zamanı. Yani artık listeyi aldı, yok düşünmeyi aldı, yok beklemeyi aldı, tarihleri geçti. O tarihler bitti.
1: Ha, gerçi fiyat sorarsın.
0: Kaç
1: İşte
0: para bu dersin?
1: Stuttgart Demirovic'i biz düşünüyoruz. Sizin verme niyetiniz var mı? Var, ama fiyatı 25 milyon euro dediklerinde teşekkür edip telefonu kapatırsın. Öyle değil mi?
0: Evet. Bütün gün ama telefon görüşmesi yapman lazım artık.
1: Tabii.
0: Yani artık uyku yok. Hiç zaman kalmadı. Bu transferlerin de
1: Ya bu
0: o
1: mailleşmeyle de olmuyor.
0: çok çok da öyle,
1: Evet.
0: çok detayı var Ercan abi ya. Bu hemen bir günde olacak işler de değil. Günler sürüyor bu. Kontratlar gidiyor, geliyor. O bir şeyi değiştiriyor, sen değiştiriyorsun. Pazarlıklar vesaire günler sürüyor transfer.
1: Bu sadece alacağın oyuncularda kulüple anlaşmıyorsun. Oyuncunun da şartları var.
0: Ha, menajer diyor ben yüzde şu kadar alırım diyor. Hayır diyorsun, sen bu kadar veririm diyorsun. O diyor olmaz.
1: Peşin alırım diyor.
0: Ha, Türkiye temsilcisi diyor. Aa ben de varım diyor. Ya bu günler sürüyor bir transfer. İşte Batrakov 10 gündür konuşuyoruz. Daha yeni bitti. Yarın geliyor çocuk.
1: Yeni bitti gerçekten.
0: Yeni bitti 10 gün.
1: Günlerdir.
0: Evet, 10 gündür konuşuyoruz. Yeni bitti. İşte o, ya oraları çoktan Galatasaray'ın şu anda aşmış olması gerekiyordu. İşte fiyat sormalar falan. Artık işte detaylar, ayrıntıların konuşulduğu iki oyuncuyu daha bizim konuşuyor olmamız lazımdı. Batrakov'u konuştuğumuz gibi son 10
1: Doğru.
0: günde.
1: Doğru.
0: İşte Leao anlaşma tamam ama detaylar konuşuluyor. Örnek veriyorum Leao'yu.
1: Evet, Leo ile ilgili problem yok. Kulüpte son detaylar konuşuluyor, değerlendiriliyor
0: Ya
1: dersin.
0: işte 2-3 güne inmesi bekleniyor dersin. Ama artık işte onun fiyatını sorayım, bunu listeme alayım, bunun sağına bakayım. Oralar çoktan geçti.
1: Bence de.
0: Galatasaray taraftarının da isyanı buna zaten. Yani onlar da farkında. Bu trenin kaçma noktasına geldiğinin.
1: Evet.
0: Şimdi bir başka haber Galatasaray için. Richarlison Galatasaray'a önerilmiş. Ne diyorsun? Habertürk'ün haberi bu da. Habertürk kaynaklı.
1: Tottenham'ı sevmiyor muymuş?
0: Yani önerilmiş. 43 maç 12 gol 5 asistlik bir performansı var.
1: Şöyle bir gerçek de var. Tottenham'ın önemli forveti değil mi?
0: Evet. Deneyimli bir hücum oyuncusu. Everton'da istiyor. Sözleşmesi 1 yıl kaldı. Piyasa değeri 25 milyon euro.
1: 1 yıl kaldı. Tottenham istemiyorsa ve uzatmayacaksa oyuncu tercihine bakar. İşte Everton mı? Başka kulüp mü?
0: Everton mı? Galatasaray mı? Veya bir başka bir kulüp mü? Evet.
1: Premier Lig'de alacağı parayla yine Türkiye piyasasındaki parası iki kat daha fazla isteyecek. Yıllık kazancı.
0: Tabii Türkiye fiyatı farklı. İşte Sörloth konusu. Juventus'a 4 milyonu evet dedi. Türkiye'den 12 istiyor. 3 katı.
1: Atletico Madrid'de 40 falan istiyor.
0: Evet.
1: Enteresan bir şekilde.
0: O da 40 istiyor. Bonservis.
1: Yani Sörloth şunu da tabii hatırlatmak gerekiyor. Atletico Madrid neden 40 istiyor anlayamam. 31 yaşında.
0: İşte Türk piyasası demek ki cezbediyor takımları. Bir Türk takımı transfer.
1: Ben diyor bir 40 isteyeyim de.
0: Bir isteyeyim. Bunlarda para var diyor. Osimhen'le ilgili bir iddia gündeme geldi ve El Hilal'in işte 100 milyon euronun üstünde bir sözlü teklifte bulunduğu, hatta Prens Nawaf bin Saad başkanlığını yapıyor
1: evet.
0: Kulübün. Sözlü olarak bir teklifte bulunmuş. 130 milyon euro. Sarı
1: çok
0: kırmızılı yönetim ama bu teklifi değerlendirmeye dahi almamış. Haberleri var. Teklifi Dursun Özbek yönetimi kesin bir dille geri çevirmiş. Futbolcuyu takımda tutma kararı almış. Ama büyük para, 150'ye de çıkabileceği söyleniyor da ne kadar doğru bilemiyoruz tabii bu haberin. Bu haber 2 gündür var Ercan abi.
1: 130 milyon euro acayip bir para.
0: Çok iyi para. Yani istesen 130'u veren 150'yi de verir.
1: Evet.
0: Bu teklif Haziran'da gelse satarım ama şu anda yerini dolduramayacağım için. Ama Sörloth var. Doldurabilir. Bir şekilde dolar ya. 150 çok büyük para Ercan abi. 120, 130, 150 buralar çok büyük paralar.
1: Maaştan
0: ya.
1: Da çıkıyorsun.
0: Maaştan da çıkıyorsun. Dolar sanki ya. Ne diyorsun?
1: Sessiz kaldım değil mi? Sen de öyle kaldın. 130'dan
0: yok,
1: bahsediyorum.
0: Ben yok satarım.
1: 130 daha 145 verdi mesela tekrar değil mi? Ve dedi ki peşin veriyorum dedi.
0: Üf hemen. Tabii Osimhen'in de isteğine bağlı da yönetim olarak ben okeyim. O fiyatı görüyorsam hemen.
1: Acayip.
0: Maaştan da çıkarsın dediğin gibi. Eksiklerini de kapatırsın çok iyi transferlerle.
1: 10 gün var daha.
0: Kapatırsın zaman var.
1: Ya bazı reddedilemeyecek transfer teklifleri olabilir.
0: Yani bu haber yapıldı. Tabii gerçek mi değil mi bilemiyoruz. Birçok muhabir arkadaşımız yaptı bu haberi. Teklifin hatta 150 milyona çıktığını söyleyenler de oldu. Yani 150'ye şöyle güzel bir uğurlama yaparım ben.
1: Osimhen kabul ederse.
0: Tabii Osimhen kabul ederse. Osimhen de tamam der ben de. 21 alıyorum buradan 40 da oradan alayım. Gideyim
1: yıllık.
0: Ders. Ha, yıllık.
1: Ha olabilir. Neden olmaz?
0: Hatta Osimhen'e yıllık 50 teklif edildiği söyleniyor.
1: İnanılmaz.
0: Yani 150 sana 50 Osimhen'e. Bence el sıkışılır. Ya sıkışıl ben sıkışırım yani yönetimi bilmiyorum.
1: Osimhen ne düşünüyor bilmiyorum.
0: Güzel para.
1: Tamamen paraya yatırım yapacaksa Osimhen bundan sonraki kariyerinde. Reddedilemeyecek bir rakam.
0: 50 büyük para Ercan abi. Çok büyük para. 150 de Galatasaray için çok büyük para.
1: Yani her 350'ye otomotiv fabrikasının iskeletini kuruyorsun. Yani otomobil üretmek için. Hı hı.

0: 50'ye de futbolcu üret.
1: Değil mi?
0: Yani. Devam ederiz bu konuya. Tabii ki. Çok teşekkürler. Ağzına sağlık.
1: Herkese iyi akşamlar diliyorum.
0: Evet, bugün de yayınımızın sonuna geldik. Sevgili dinleyiciler, çok teşekkürler katılımınız için. İyi akşamlar.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı sona erdi.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
2: Bu sezon Avrupa'da oynadığı tüm maçları kazanan Beşiktaş, playoff turu ilk maçında Litvanya temsilcisi Kauno Žalgiris'i ağırlıyor. Bu büyük heyecan her zaman olduğu gibi Radyo Spor'da yaşanıyor.
4: Radyo Spor!
5: Olay tam, derin pası Wilfried Endidi'ye, içeride Semih var, orta geldi, ters vuruş, Semih ve gol!
6: İşte bu.
2: Avrupa Ligi'nde kalesinde tek gol dahi görmeden ilerleyen siyah beyazlılar Žalgiris'i farklı mağlup edip deplasmandaki maça rahat çıkmak istiyor.
5: Olaytan aktardı ona doğru. Aslan Çerni önünde boşluk. Çerni gidiyor. Çerni vuruş ve gol!
2: Beşiktaş Kauno Žalgiris Avrupa Ligi playoff turu ilk karşılaşması bugün 20'de sadece Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.
4: Radyo

Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 20 Ağustos 2026 Perşembe günündeyiz. Saatlerimiz de tam 7'yi gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve spor gündemindeki konuları değerlendireceğiz. Fakat siz bizi dinleyebilecek misiniz? O konuda pek emin değilim. Daha sabah program başlamadan mesajlarınız geldi. Dün öğlen de yayında sıkıntı vardı, karasal yayında. Bugün de anladığım kadarıyla o sıkıntı devam ediyor. İzmir'den yazan, İstanbul'dan yazan dinleyicilerimiz var. Kesintiler olduğundan bahsedilmiş. Tabii dünden beri farkındayız durumun. Çözülmeye çalışılıyor. Umarız en yakın zamanda o problem giderilir. Uygulama üzerinden bildiğim kadarıyla dinlenebiliyor. Kısa vadeli çözüm olarak belki onu söyleyebilirim. Peki, şimdi dünün özetini yapayım. Maçlarla başlayayım her zaman olduğu gibi. Dün Şampiyonlar Ligi'nde playoff turunda ilk hafta maçları tamamlandı. 4 karşılaşma oynandı dün. Ve bu 4 karşılaşmanın 3'ünde bir taraf galibiyet aldı. Birinde de beraberlik vardı. Celtic, Last Leeds'i 3-0 mağlup etmeyi başardı. İlk yarıda 2-0 öne geçti. Celtic ki Nigeria'nın golü gerçekten çok güzeldi. İzlemenizi tavsiye ederim. İkinci yarıda da bir golle Celtic avantajı kapmayı başardı. Onlar da geçen yıl elemelerde Kayrat Almaty'ye elenip Şampiyonlar Ligi'nin dışında kalmışlardı. Bu sezon işi daha sıkı tutuyorlar belli ki. Bakalım revanş nasıl olacak Avusturya'da. Diğer maç, Nekliğimegen Bodø/Glimt mücadelesi. Geçen yılın sürpriz takımı Bodø/Glimt ligi şampiyon olarak bitirememişti. Viking'e kaybetmişti ama Şampiyonlar Ligi yolunda emin adımlarla ilerliyorlar. Nekliğimegen deplasmanında 3-1 kazanmayı başardılar.

3-0 öne geçtiler. Dakika 50 olduğunda 85 denekli İmege'nin tek golü geldi. Golün asisti de Dušan Tadić'ten geldi. Emre Mor da Tadić'le birlikte ilk 11'de forma şansı buldu bu karşılaşmada. Ama işi kolay değil Denekli İmege'nin Vodoglimt deplasmanında. Sloven Bratislava 1, Çelye 1 günün bir diğer sonucuydu. İlk yarıda geldi goller. Ve diğer maç Hapoel Berşava sabah mücadelesi. Romanya'da oynandı bu karşılaşma. Sabah Azerbaycan ekibi 1-0'a geçti fakat üstünlüğünü koruyamadı. Kendi evinde artık minimum bir farklı bir galibiyet almak durumunda turu en azından uzatabilmek için haftaya rövanş karşılaşmaları oynanacak. Dün La Liga'da da bir karşılaşma vardı. Atletico Madrid ilk maçına Malaga karşısına çıktı. Kendi evinde çıktı. Alvarez'den, Sörloth'tan yoksun bir kadro. Yeni transferlerin hepsi yedek kulübesinde. Daha genç isimlerin olduğu, daha az bilinen oyuncuların olduğu bir düzenli Atletico maça çıktı. İlk golü bulmakta zorlandı ama dakika 70'te Kang Lee'nin çok güzel golü sağ kanattan merkeze doğru dribling, uzak köşeye bir plase. Atletico öne geçti. 85'te de Bayana'nın yine olağanüstü bir frikik golü direğe çarpıp top ağlarla buluştu. Atletico ilk haftadan galibiyeti almayı başardı. Daha Real Madrid ve Barcelona'nın maçı oynanmadı La Liga'da. Bu hafta sonuyla birlikte onlar da ilk kez sahne alacaklar. Onu da söylemiş olayım. Ve bugün Avrupa Ligi'nde ve Konferans Ligi'nde playoff turu ilk maçları başlayacak. Temsilcilerimiz Beşiktaş ve Trabzonspor da bugün sahaya çıkıyor. Maçlar aynı saatte 20'de başlayacak. Beşiktaş Kaunas Žalgiris'i konuk ederken Trabzonspor da Ferencvaros'u ağırlayacak. Dün 14.30'da ve 16.30'da basın toplantıları yapıldı. Açıklamalar oldu, muhtemeller konuşuluyor ki Trabzonspor'da Muhammed Salah'ın bu karşılaşmaya ilk 11'de başlaması bekleniyor. Beşiktaş'ta da Dušan Vlahović'in kadroda olacağını söyleyelim ve duruma göre bir 10-15 dakika sahaya atabilir onu Vincenzo Italiano. En çok merak edilen tabii isimler bunlar. Trossard keza öyle Beşiktaş'ta, o da yavaş yavaş maç ritmini arttırıyor. Bugün de Beşiktaş'ın önemli gol silahlarından birisi olacak Belçikalı oyuncu. Dediğim gibi maçlara dair, rakiplere dair neler var neler yok programda konuşmaya gayret edeceğiz. Peki başka neler var konuşabileceğimiz? Tabii transferler var. Resmi gelişmelerle önce başlayayım. Fenerbahçe'de dün 3 oyuncu takımdan resmi olarak ayrıldı. Sidiki Şerif'in Kamantristi'ye bonservisiyle birlikte transfer olduğu duyuruldu. Herhangi bir bonservis ücreti paylaşılmadı. Anthony Musaba, onun da yeni sezonda Fenerbahçe'de olması beklenmiyordu. O da Norwich City'ye kiralandı. Zaten İngiltere'den gelmişti. Tekrar İngiltere'ye geri döndü. 2001 doğumlu oyuncu. Ama belki gelecek sene duruma göre takımda şans bulabilir mi? Bakalım, onu da zaman gösterecek. Ve diğer bir ayrılık Omar Fayet. Aslında taraftarın çok yakından tanıdığı ya da kamuoyun çok yakından tanıdığı bir isim değil. Fenerbahçe'nin zamanında yatırım yaptığı genç bir potansiyeldi Fayet. Kiralık dönemleri oldu sürekli. Ama bir türlü o beklenen patlama yapamadı oyuncu ve o da İtalya'ya gitti. Frosinone kulübüyle nihai transferi konusunda anlaşmaya varıldı. Yani o da tamamen Fenerbahçe'den ayrılmış oldu. Daha bu ayrılıkların tabii Fenerbahçe'de devamı gelecek. Çok sayıda yabancı oyuncusu var Fenerbahçe'nin. Diego Carlos şu anda onun da Parma'yla görüştüğünü söyleyebiliriz. Jadon Osterwolde takımdan ayrılabilecek bir diğer isim. Onun da adı zaten uzun bir süredir Roma'yla anılıyor. Dün de yine A-Spor haberine göre Roma oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Oyuncu Serie A'da oynamaya sıcak bakıyor. Bakalım, iyi bir teklif gelirse, şartlarda anlaşılırsa Osterwolde'nin de takımdan ayrılabileceği konuşuluyor. Bir diğer ayrılık ki bu daha sürpriz bir ayrılık gideceği takım itibariyle Livakovic. Onunla da Barcelona ilgileniyor diye haberler dün çıktı. Barcelona oyuncu bonservisiyle kadrosuna katıp başka bir takıma kiralamayı düşünüyor diye
önce çıkan haber buydu TRT Spor kaynaklı. Doruk Tecimer paylaştı. Sonra farklı Fenerbahçe muhabirleri de benzer bir ilgiden bahsetti. Bonservis bedeli olarak da benim okuduğum 3 milyon liralık bir teklifi olmuş Barcelona kulübünün ki Fenerbahçe burada hani tabiri caizse 3'e 5'e bakmadan oyuncuyla yolları ayırmaya çalışacaktır. Tabii en iyi şartlarda olmasını ister ama çok da kolay değil. Bu kadar yabancısı varken Fenerbahçe'nin bu satışlarda çok karlı anlaşmalar yapması bana pek mümkün gelmiyor. Onu söyleyeyim. Peki transfer konusunda Fenerbahçe kimi alacak, kimlerle ilgileniyor? Valla dün itibariyle öyle çok net bir isim önüme düşmedi ama genel hatlarıyla bir sağ bek arayışı var. 8 numara arayışı var ve sol kanat içinde arayışta olduğu söyleniyor. Yine Aspor'da Erdem Akbaş'ın haberi bu. Ve bu 3 mevki için de ilk hedef 23 yaş altı oyuncular. Fenerbahçe'nin biliyorsunuz bu 10 yabancılık kontenjanı zaten hayli hayli dolu. Onu boşaltmaya çalışıyor ama U23 için orada Şerif'ten bir kontenjan boşaldı. Şu an Nene ve Archie Brown var ama o ikisinden biri belki ikisi bile satılabilir. Yani şaşırmam transfer döneminin bitimine kadar. O yüzden U23 konusunda Fenerbahçe hareketli bir dönem geçirebilir. Galatasaray'da Batrakov'un bugün itibariyle İstanbul'da olması bekleniyor artık. Galatasaray'dan gün içerisinde resmi açıklama gelecektir. Transferde de Santrfor konusunda Stuttgart'tan Ermedin Demirovic öne çıkan isim oldu. Hem kanat hem belki Santrfor alternatif olarak da İsmail Asar Galatasaray'ın gündemine gelen bir diğer isim. Crystal Palace'ın oyuncusu ama bu da kolay bir operasyon değil. Menajeri anladığım kadarıyla iyi çalışıyor. Fenerbahçe'nin de gündemine gelmişti İsmail Asar. Şimdi Galatasaray'ın gündemine geldi. Bir yoklama yapılıyor anladığım kadarıyla ama çok sıcak bir gündem yok burada. Torreira konusu, Lemina konusu dün de haberler devam etti. Onlara da bakacağız. Bir de Fatih Altaylı'nın 2 gündür Galatasaray kulübüyle ilgili yazdığı yazılar gündemde bayağı yer buldu. Onlara da bakmak istiyorum. Beşiktaş'la ilgili dün Italiano'nun işte orta saha ve kanat için söylediği şeyler var ama böyle isim olarak bir haber önüme düşmedi. Trabzonspor'da da Santrfor konusunda Shomurodov ismi dün gündeme geldi. Darwin Núñez'in artık başka bir takıma transferi konuşuluyor. Suudi Arabistan içinde Aldriyah'a gidecekmiş. Trabzonspor'un da Shomurodov'la ilgilendiği söyleniyor. Ona da bakacağız. Ve Avrupa çapından da Reinders dün Suudi Arabistan'a transferi resmileşti. 60 küsür milyon euro Al-Qadsiyat takımına transfer oldu. Ve Arsenal'da Aston Villa'dan Ezzi Konsa transferi için anlaşmaya vardı deniyor. Bir de bir haber daha vereyim. O da son notum olsun. Gençler Birliği'nin genç orta sahası Ousmane Diabate benim de çok beğendiğim bir isimdi. Geçen yıl çıkış yapmıştı. Newcastle United bu transfer için Gençler Birliği ile anlaşmaya vardı. Oyuncu bu sezonu kiralık olarak Gençler Birliği'nde geçirecek ama seneye Newcastle United'a gidecek. Bizim takımlar da bence bir yatırım yapabilirdi ama Newcastle elini çabuk tuttu ve oyuncuyu kadrosuna kattı. Şimdi şarkı reklam aramızı veriyoruz. Ardından buradayız.

0: Reklam.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Radyo Spor.
3: Lütfen dikkat.
4: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi

dertsiz. Yerli üretim 1200 kilogram taşıma kapasiteli yeni Opel Vivaro kamyonet 750 bin TL 12 ay 0 faiz fırsatı ve sektör bazlı indirimli fiyatlarıyla Odak Opel'de sizleri bekliyor.

0: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Bu sezon Avrupa'da oynadığı tüm maçları kazanan Beşiktaş, playoff turu ilk maçında Litvanya temsilcisi Kauno Žalgiris'i ağırlıyor. Bu büyük heyecan her zaman olduğu gibi Radyo Spor'da yaşanıyor.
1: Radyo Spor!
2: Olay tam derin pası Wilfried Endidi'ye, içeride Semih var, orta geldi, ters vuruş Semih ve gol!
3: İşte bu.
0: Avrupa Ligi'nde kalesinde tek gol dahi görmeden ilerleyen siyah beyazlılar Žalgiris'i farklı mağlup edip deplasmandaki maça rahat çıkmak istiyor.
2: Olaytan aktardı ona doğru. Vaslav Černý önünde boşluk. Černý gidiyor. Černý vuruş ve gol!
0: Beşiktaş Kauno Žalgiris Avrupa Ligi playoff turu ilk karşılaşması bugün 20'de sadece Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.
4: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.19 saatlerimiz sabah sporunda Ali abiyle birlikteyiz. Ali abi günaydın, hoş geldin.
1: Günaydın, sen de hoş geldin. Herkese günaydın.
0: Teşekkürler. Bir mesaj gelmiş şimdi. Merhaba Burak Bey. İstanbul'da yayın kesik kesik geliyor demiş. Burak Bey yok burada. Mert Bey ve Ali Bey sizlerle birlikte. Burak Alacay'ı kastettik. Kendi ismini mi söylemek istediği dinleyicimiz bilmiyorum ama evet, mesajları görüyoruz. İstanbul ve İzmir'de bizi dinleyen dinleyiciler biraz zorluk yaşıyorlar yayınla alakalı, kesik kesik geldiğini anlıyoruz. Girişte de bahsettim, reklam arasında da mesajlar geldi. Hani durumun farkındayız. Bir an önce de düzelmesi için çalışıyoruz. Hani bir şeyimiz yok ama değil mi? Evet,
1: uygulama üzerinden o sırada dinlenebilir düzelene kadar.
0: Bir şu saat düzelecek diye bir saatimiz yok değil mi? Yok. Paylaşabileceğimiz.
1: Yok.
0: O yüzden evet, şimdilik geçici çözüm olarak uygulamadan veya internet üzerinden Radyo Spor yayınını dinleyebilirsiniz. Peki şimdi özeti dünkü karşılaşmalarla birlikte yaptım. Şampiyonlar Ligi'nde playoff turu ilk maçları sona erdi. Bugün Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde playoff turu ilk maçta oynanacak. Beşiktaş ve Trabzonspor'da sahaya çıkacaklar. Direkt olarak ben oradan bir başlangıç yapayım. Beşiktaş'la başlangıcı yapayım. Beşiktaş bu sezon şu ana kadar 5 resmi karşılaşma oynadı. 4'ü Avrupa Ligi'nde elemelerdi. Bir de lig maçı oynadı ve bu 5 maçın 5'ini de kazanmayı başardı Beşiktaş. Bu 5 maçın 5'inde de kalesinde gol görmedi. Hücum olarak gol adedi olarak çok yüksek seviyelere çıktı söylenemez. 5 maçın 4'ü 1-0'lık galibiyetlerle kazanıldı. Sadece bir maçta 2-0'lık bir galibiyet geldi. Ama orada da Beşiktaş gelişime açık olduğunu gösterdi. Hücum tarafında pozisyonlara giriliyor. 3. bölgeye kadar etkili şekilde gelebiliyor Beşiktaş ama pozisyonları bitirmekte zorluk yaşadı. Ama dediğim gibi burada da gelişime açık. Trossard sonuçta bu takıma daha yeni dahil oldu. Henüz tam anlamıyla maç ritmini kazanabilmiş değil. Oynadıkça o da antrenman yaptıkça daha iyi olacak. Vlahović o da bugün hem listede hem bunun üzerine kadroda olacak. Onun süre alması bekleniyor. O da forma girdikten sonra Beşiktaş'a çok büyük katkılar verecektir. Beşiktaş orta sahaya takviyeler düşünüyor. İki takviye birden düşünüyor merkeze. Kanada bir takviye düşünüyor. Gerçi artık transfer döneminin sonlarına da geldik. Opsiyonlar da artık azalmıştır. Giden gitmiştir. O opsiyonlardan bakalım Beşiktaş nasıl isimleri kadrosuna katacak. Ama orası da güçlenecek. Gerçi şu anki hali de bence merkezin iyi. Yani Salih, Orkun ve Olaytan iyi bir üçlü gibi gözüküyor. Buradaki tek problem Olaytan'ın bitiricilikteki zafiyeti, son vuruşlardaki zafiyeti. Ama o da son karşılaşmalarda özellikle verdiği ara paslarla takım arkadaşlarını savunma arkasına kaçırmasıyla ve kaçırmadan önce yaptığı driplinglerle mesafe kat etmesiyle çok dikkat çekiyor. Zaten pres konusunda o da elini taşın altına koyan isimlerden biri. Aslında çok verimli bir oyuncu. Ama hani bir takımın, bir büyük takımın 10 numarası olmak için de fazla isimsiz bir oyuncu Olaytan. Çok daha fazlasını vermesi lazım kendini kabul ettirebilmesi için. Büyük takımlarda hani 10 numarada, center forward'da biraz durum böyle. O da hani şu anda iyi bir yolda gidiyor. Bugün Beşiktaş açısından hani bu sezonun herhalde en farklı galibiyeti beklenebilir Kaunas Žalgiris önünde. Hem bu maçın bir Avrupa maçı olması, hem rakibin zayıf bir rakip olması ki onlar da Şampiyonlar Ligi elemelerinden buraya geldiler ve Dinamo Zagreb'e son elendikleri turda ilk maçta deplasmanda 5-0 kaybettiler. Kendi evlerinde 2-1 kaybettiler. 2-1 kaybettikleri maçta da hatta yanılmıyorsam ki yanılmıyorum evet Dinamo Zagreb 2-0'a geçtikten sonra kalecisi kırmızı kart görmüş. Oradan sonra 2-1 bitmiş karşılaşma. Hani bir kişi eksik rakibine karşı da sadece bir gol atabilen bir Kaunas Žalgiris var bugün Beşiktaş'ın karşısında. O yüzden hani konsantrasyon, rakibin gücü farklı bir seviyede bence olacak. O yüzden farklı bir galibiyet bugün ben Beşiktaş'tan bekliyorum.
1: Ne kadar farklı bir galibiyet bekliyorsun?
0: 3 farklı. Böyle hani bu sezon 1-0, 2-0'lar gördük. Bugün hani 3-0, 4-0, 4-1, 3-1 belki hani bir gol. Gerçi yemez yani bugüne kadar yemedi. Nübel kurtarsa kurtarmasa Emirhan çizgiden çıkarıyor. Hani Beşiktaş bir şekilde o kalkanı oluşturdu işin savunma kısmında. Ama böyle 5 maç seri, rakip biraz zayıf. Bazen de bu, yani bu tabii şey, biraz mantıkla açıklanabilecek bir şey değil. Böyle maçlardan da korkmuyor değilim o gol konusunda. Ama gol yese bile bence Beşiktaş bugün çok gol atar rakibine ve rahat bir galibiyet alır diye düşünüyorum.
1: Evet, tabii Avrupa Kupalarında bir playoff karşılaşmasında, playoff karşılaşması öncesinde böyle düşünmek iyi. Bu kadar pozitif olmak son derece iyi. Neden? Çünkü Beşiktaş ikinci eleme turunda Midtjylland'ı yenerek Önder Özen'in tabiriyle onların spotunu çaldı. Hakikaten de son yıllarda hiçbir Türk takımının eleme aşamasında görmediğimiz şekilde bir anda güç dengesi tersine döndü. İşte Fenerbahçe'nin nasıl turlar oynadığını düşünün. Yani turun nasıl başladığını, eleme turunun nasıl gittiğini düşünün. Beşiktaş'ınkini düşünün. Zalgiris 2004 yılında kurulmuş çok genç bir kulüp. Ve şu ana kadar ligdeki tek şampiyonluklarını geçen sezon kazanmışlar. Avrupa Kupaları tarihine baktım. Avrupa Kupaları tarihinde hiç grup aşamasında mücadele etmemişler. Yani ne Konferans Ligi, ne Avrupa Ligi, ne de doğal olarak Şampiyonlar Ligi. Hep eleme turlarında elenmişler. Aslında onlar da tarihi bir sezon yaşıyorlar. Çünkü bu turda oldukları için elendikleri noktada tarihlerinde ilk kez bir Avrupa Kupası'nda lig aşamasında mücadele edecekler. Ama genel olarak gerçekten de Beşiktaş'ın önceki iki turda oynadığı rakiplere göre çok daha mütevazi bir takım. Bununla birlikte Beşiktaş da önceki turlara göre biraz daha hazır. Biraz daha kadro genişliği var. İşte az önce sen söyledin sonuçta bugün Vlahović gibi bir oyuncu 15-20 dakikada olsa süre alabilir. Bunu geçen hafta söylemiştik. Kadroda olabileceğini, öyle durumunun sanıldığı kadar geride olmadığını. Hemen Beşiktaş zaten oyuncuyu da sürece dahil etti. Bu tabii olumlu. Belki bugün işte 15 dakika oynar, 20 dakika oynar. Duruma göre belli olmaz. Ama Vlahović'in de kısa sürede hemen kadroya katılması Beşiktaş açısından değerli. Beşiktaş şu an ilk 11 olarak belli bir seviyeyi yakaladı. Belli bir seviyeye gelmek üzere. Ama Beşiktaş'ın hedefleri doğrultusunda bu kadro yeterli mi dersen orası düşünülür. Orası tartışılır. Çünkü Allah korusun diyeceğim. Bugün Beşiktaş merkezinde Salih'e bir şey olsa, Salih Özcan'a, dengeler yine değişiyor Beşiktaş'ta. İşte Orkun'la alakalı olarak bir sıkıntı yaşasa Beşiktaş yine dengeler değişiyor.
0: Salih'ten çok sanki Orkun ve Olaytan, hani Endidi'yi en azından koyabiliyorsun Salih yerine de. Hani Orkun'un vaat

0: ile olay tanın muadilini bulmak takım içinde mümkün değil şu
1: ya,
0: an.
1: O pozisyonlarda oynayabilirler ama aynen senin dediğin gibi yani birebir oyuncular yok. Şimdi bütün sezon boyunca da bu oyunculara yük binemez. Dolayısıyla Beşiktaş'ın işte az önce senin de söylediğin gibi merkeze bir takviye ihtiyacı var. Santrofor hattıyla alakalı olarak bir sıkıntısı yok. Kanat rotasyonunda oyuncuya ihtiyacı var. Stoper rotasyonu belki Ocak ayına kadar idare edebilir seviyeye geldi. Sol bek ve sağ beklerde artık Beşiktaş çok fazla bir hareket alanı olan kulüp değil. Oraları belirledi. Artık orada oyuncu performansı önemli hale geldi. Kaleyle ilgili bir problemi yok. Ama merkez orta saha, merkez orta saha, merkez orta saha. Burası çok önemli hale geldi. Ki hani merkezin de ne kadar önemli olduğunu herhalde herkes Beşiktaş maçlarını izlerken anlamıştır. Yani Beşiktaş'ta Salih, Orkun ve Olaytan'dan oluşan merkez, Endidi olmadan kurulan merkez bir başta acaba dedirtmişti. Ama Salih ve Olaytan'ın yüksek performansları, Orkun'un belli standartıyla Beşiktaş'ın bayağı işini kolayladı. Şu an Beşiktaş'ta işler genel olarak kötü değil. Ama yine de kazanılması gereken, hatta bana sorarsan iki tane maç var. Yani Zalgiris maçlarının ikisinde Beşiktaş kazanıp yine biraz puanını arttırıp, hem kendi puanını arttırıp hem de işte ülke puanını arttırıp yoluna devam etmeli. Akşam kuzey tribünleri full siyah giyecekmiş, kuzey tribünü. Güney tribünü de beyaz giyecekmiş. Böyle bir şey çarşıdan geldi. İstek talep diyelim. Vlahović'in yine kadroda olması taraftarı bayağı bir akşam motive eder. Normal şartlarda hani Beşiktaş'ın kazanarak Litvanya'ya gitmesini ben de senin gibi bekliyorum.
0: Mutlu Bey, o da merkeze takviye olana kadar Amir'e sıkı sıkı sarılmak lazım demiş. Amir Hacı Ahmetoviç. Şu anda hani eldeki isimler alternatif olarak Endidi, Kartal ve Amir. Değil mi? Başka dördüncü bir isim yok. Yedek kulübesinden merkeze girebilecek ki bu hepsi de daha çok 6 numara oynamayı seven oyuncular. 8-10 tabii oynar. 2-6 ile de oynar Beşiktaş ama ön tarafın bir alternatifi şu an yok. Zaten o transfer edilecek orta sahalardan birinin de böyle çift yönlü olacağını dün İtalyano değil mi söyledi. Ondan gördük. Hem işte rakip ceza sahası hem kendi ceza sahası da box to box oynayacak bir takviye arayışındaki isim de çıktı. Auxerre'den Kevin Danua şu anda o bölge için düşünülen oyuncu. O profile de uyuyor. Ama bunlar tabii kolay operasyonlar değil. Pahalı bir oyuncu. Yani Transfermarkt değerine baktığımızda. Ama Beşiktaş'ta da demek ki para muslukları hala açık. Vlahović ve Trossard transferlerinden sonra iki iyi orta saha, bir kanat, üç transfer yapacak. Ve hani hepsini demeyeyim de en azından ikisi ilk 11'e düşünüyor herhalde. Yani Olaytan'ın yerine bir U23 profili olduğunu düşünüyorum ben Danua'nın. Sağ tarafa da Charlie'nin önüne bir oyuncu düşünüyor muhakkak. Diğer orta sahada da alternatif olarak düşünecektir. Onun belki yatırımı çok yüksek olmaz. Ama bu işçilik var Beşiktaş'ta önümüzdeki dönem için. Diyelim Beşiktaş'ta açılışı yaptık. Araya gidelim. Aradan sonra da Trabzonspor'la devam edelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
3: Reklam.
4: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
5: Radyo Spor.
6: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
5: Vakıfbank daima seninle.
7: Yerli üretim 1200 kilogram taşıma kapasiteli yeni Opel Vivaro kamyonet 750 bin TL 12 ay 0 faiz fırsatı ve sektör bazlı

0: Anadolu Efes Spor Kulübü'nün 2026-2027 sezonunda Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynayacağı iç saha maçlarının kombine ve maç biletleri satışta. Sen de EuroLeague ve Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi maçlarının heyecanına ortak olmak için hava atışı yapılmadan bu biletten yerini ayırt. Anadolu Efes biletleri sadece bu bilette.
1: Reklam. Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.34 saatlerimiz Avrupa Ligi'nde Trabzonspor da bu akşam ilk karşılaşmasına çıkacak. Saat 20'de Macar temsilcisi Ferencvaros'u ağırlayacak Trabzonspor. Bu sezon tek resmi maçı var Bordo Mavili ekibin Kasımpaşa deplasmanından. Bir birlik beraberlikle döndü. Hazırlık maçlarındaki görüntüsü, ilk resmi maçındaki görüntüsü pek olumlu değildi. Hazırlık maçlarında çok bireysel hata yapıldı. Çok penaltılar, kolay goller yendi. İlk maçta öne geçti ama üstünlüğünü koruyamadı Trabzonspor. Ve yine penaltıyla. Gerçi işte bu maçtaki penaltı, diğer penaltılar da gerçi tartışılırdı hazırlık maçlarındaki. Ama dediğin gibi doğru, yine bir penaltıyla Trabzonspor puan kaybı yaşadı. İyi haber, Trabzonspor'da Salah'ın ilk maçında beklentileri karşılaması diyebiliriz. Hazır gözüktü Muhammed Salah ve zaten o maçtaki görüntüsüyle bu maçta 11 oynayabileceği düşünülebilirdi. Dün bu yönde haberler de geldi. Hasan Tuncel, Trabzonspor muhabiri. O da HT Spor yayınına bağlanıyor ve Salah'ın 11'de olmasını beklediğini dile getiriyor. Bugün tribünde de büyük bir heyecan olacaktır herhalde. İlk iç saha maçı bu yeni kadroyla Trabzonspor'un. Zaten kombine satışlarını 25 bin barajını geçirdi Trabzonspor. Normal bilet satışları da bugün daha ilk maç olduğu için yani tam kapasite, kapalı gişe bir karşılaşma olacaktır. Trabzonspor'un genelde derbileri böyle oluyor. Fenerbahçe maçları, Galatasaray maçları, Beşiktaş maçları. Avrupa maçlarında bile hani böyle bir atmosfer kolay değil, hele ki bir eleme döneminde, ama bugün Salah etkisiyle ben kapalı gişe bir karşılaşma bekliyorum. Hani çok umutlu muyum Trabzonspor'dan? Kadro kalitesi olarak tabii ki çok umutluyum Ferencvaros önünde. Bir de Ferencvaros da bu yıla çok iyi başlayamamış. O da beni umutlandırmıyor değil. Ligde 3 maçta bir mağlubiyet almışlar. Hı hı. Bir berabere kalmışlar. Kendi evlerinde gol atamamışlar ki. Hani maçları tabii izlemedim ama istatistiklere baktığımda hep denk gözüküyor rakip değil. Öyle bir üstünlük kurup hani şanssızlık denebilecek bir maç gibi değil. Son lig maçını yine 1-0 kazanabilmişler. Avrupa'da şu ana kadar tabii çok sayıda maç yaptılar. Trabzonspor'dan öyle bir avantajları var. Ama son turda Gorni'yi 1-1 1-0'la
1: elediler. Fenerbahçe Gorni'yi nasıl eledi?
0: Gerçi Fenerbahçe de öyle eledi. Benzer. Ama Fenerbahçe de işte.
1: Ama mesela şey bir önceki gözükmüyor. Turda Twente'yi elediler.
0: Evet. 2-1 2-2.
1: Evet. Şu ana kadar 13 maç yaptılar. Resmi ve özel. Arada bir tane Real Madrid ile hazırlık karşılaşması var. Bu 13 karşılaşmanın 12'sinde gol attı. Ferencvaros. Yani aslında gol atma konusunda pek bir problemi yok. Benim tahminim bu arada senin söylediğin lig karşılaşmaları da büyük ihtimalle Avrupa ile alakalı. Hı-hı. Yani Avrupa'ya daha çok önem verdikleri için, Avrupa'da kendilerini bir gruba atmak istedikleri için ligde puan kaybı yaşadıklarını düşünüyorum sezon başında. Çünkü genelde Macar liginde hani bir iki tane takım var. Zaten Ferencvaros da en şeylerinden bir tanesi, iddialarından bir tanesi. O yüzden onun telafisi olduğu için sanki bu Avrupa kupalarının arasında önündeki karşılaşmalarda biraz daha Avrupa'yı önemsediklerini gösterdiler diye düşünüyorum ben alınan sonuçlardan. Yoksa ligde hani üst üste o kadar puan kaybetmesi çok kolay gözükmeyen bir takım.
0: Geçen yıl da Avrupa Ligi'nde iyi geçirdiler, lig aşamasını geçtiler. Sonrasında

0: Braga'ya kadar, hani Mart ayına kadar maç yaptılar. Bayağı da maç yaptılar. Kendi evlerinde iyiler.
1: Bayağı köklü bir kulüp. İyi de seyircisi var. O yüzden Trabzonspor tabii Beşiktaş'ın rakibine göre böyle bir iki tık daha zor bir rakiple karşılaşacak. Onu bir kere söylemek gerekiyor. Açıkçası Trabzonspor'un şu ana kadarki gidişatı beni biraz korkutuyor oyun olarak. Onu söyleyeyim. Yani Trabzonspor'un çok daha iyisini yapması lazım. Hedeflerine ulaşmak için o hedeflerinden bir tanesi de kesinlikle Avrupa Ligi. Bunu işte biraz konuştuk seninle hafta boyunca. Beşiktaş ve Trabzonspor'un Avrupa Ligi'nde olması bana göre şart mevcut kadrolarla. Tabii ki Salah faktörü bugün az önce senin söylediğin gibi stadyumda çok büyük etki yaratacaktır. Orası kesin. Yani bu akşam Trabzonspor seyircisi şov yapar. Ama düdük çaldıktan sonra iş tabii oyunculara ve takıma kalacak. Oradaki performansı da gerçekten merak ediyorum. Hatta yani bugün maça gitmeyecek olsam Trabzonspor maçını da izlemek isterdim. O kadar merak ediyorum Trabzonspor. Hani Salahlı kadrosuyla iç sahada nasıl bir performans ortaya koyacak. Tabii burada Trabzonspor'un kestirme başarı yolu onu açıyı devreye sokmak. Bunu defalarca konuştuk. Onuaçu'yu devreye sokmak için de Onuaçu'yu topla buluşturmak gerekiyor. İşte burada Pina'nın özellikle geçen sene bu işi çünkü Trabzonspor'da sol ön değişti. Sağ ön değişti. Hı hı. Büyük ihtimalle sol bek de değişecek.
0: Evet, bugün Cabral bekleniyor.
1: O yüzden tek hani geçen seneki kanat rotasyonundan kalan oyuncu Pina. Pina bu işi iyi yapıyor ama diğerleri ne seviyede yapacak, ne kadar katkı verecek onu bilmiyoruz. Artı Trabzonspor'un ben merkezinin de biliyorsun sıkıntılı olduğunu düşünmekteyim. Şimdi geçen hafta Kasımpaşa karşılaşmasında aslında Fatih Tekke belki takımdaki mevcut yokluktan ne yaptı? Malinovski bir tık geride bu çağrıyla beraber oynattı ki bence Süper Lig'de geçerli bir formül. Önlerinde Aral oynadı. Ama Aral beklenen performansı gösteremedi. Hatta Aral çıkıp Malinovski ileri geçtiğinde de yine 10 numara pozisyonda pek Trabzonspor istediklerini yapamadı. Ama tabii ki bu tek maç. İdeal bir diziliş değil. Belki Aral sol öne geçtiğinde daha faydalı olacak. Yani Trabzonspor'da Kasımpaşa maçında işte Saviola biraz umut verdi. Hatta bence bayağı umut verdi. Bir şeyler yapabileceğini gösterdi sezonda. Fakat onun dışında tabii ki Salah'ı da kenara koymak lazım. Yani Salah da oyuna girdikten sonra gole ne kadar yakın olduğunu, asiste ne kadar yakın olduğunu gösterdi. Fakat onun dışında böyle çok ısıran, hazır ne bir takım bence ne de oyuncu bireysel performansı gördük. O yüzden ben biraz açıkçası maçtan da çekiniyorum. Hı-hı. Turdan da çekiniyorum. Öyle söyleyeyim. Tam böyle hazır olmadığım bir noktada Hı-hı. bu kadar maç yapmış bir takım. Şimdi Trabzonspor'un bir tane resmi karşılaşması var. 3 mü 4 mü hazırlık karşılaşması? Trabzonspor'un 4. 3 tane şey oynadı. Bir de Göztepe oynadı. 4-5 maç yaptı yani Trabzonspor. Hı hı. Şimdi diğer tarafta 13 maç yapmış bir takım var. Yani neredeyse 2,5 katı. Hatta 3 katına geliyor.
0: Doğru. Peki ben de şuradan devam edeyim. Geçen maç dedin ya Aral 10 numarada oynadı. Merkezde Malinovski, Buçuari. Hasan Tuncel'in aktardığına göre bugün Melih Kabasakal ilk 11'de olacak Buçuari'yle birlikte. Merkezde Malinovski önde başlayacak. Aral yedek kulübesinde Saviola solda oynayacak. Salah sağda oynayacak. Onuaçu da ileri uçta oynayacak. Sol bekte ligde Mustafa başlamıştı. Bu maçta Hasan Tuncel'in beklediği Cabral. Onun haricinde zaten kalede Onana, Weivu, Savic ve Pina isimleri olacak savunma tarafında. Yani biraz daha defansif diyebileceğimiz bir kadro olacak Melih tercihiyle birlikte. Merkezi sağlam olmak istiyor ki bu da normal bir Avrupa karşılaşmasında. Çünkü Malinovski de Buçuari de savunmalarıyla ön plana çıkan oyuncular değil. Ama Melih öyle. Okay henüz hazır değil. Orada Ozan Tufan'ı da düşünmüyor ilk 11'de herhalde. Melih'i daha önde görüyor. Daha net bir 6 numara çünkü. Melih Kabasakal. O yüzden

0: daha sert bir takım görebiliriz bugün orta sahada. Fenerbahçe'ye karşı da ihtiyacı olacaktır. Muçi, onun da sakatlığı vardı ama dün o da sahada gözüktü antrenmanda. Bugün yedek kulübesinde dayı olabileceği söyleniyor. Ernest Kuşi. Bu da iyi bir haber. Olmasa bile hani lig maçıyla birlikte kulübeye dönecek. Yani onun sakatlığı öyle beklenen kadar kötü çıkmadı. Bir hafta kadar herhalde uzak kaldı. Bir hafta bile belki sürmedi. Tekrar takımla birlikte çalışmalara döndü. Bu maçla ilgili bir hani dediğim gibi belki yedek kulübesinde olabilir ama hedef herhalde lig karşılaşması olacak Trabzonspor'un. Maçla alakalı hani genel herhalde her şeyi konuştuk. Dün Trabzonspor'dan bir sosyal medya paylaşımı geldi. Bir kulüpten daha fazlası başlığıyla paylaştı Trabzonspor ve videoda da İngiltere'de yaşayan Isaac Kearney, o ve ailesinin uçakla Trabzon'a gelişi, Trabzonspor antrenmanını ziyaret edişi ve Muhammed Salah'a yaptığı sürpriz konuşuldu. Ben bu ismi bilmiyordum. Sonra tabii merak edip birçok kişi gibi araştırdım. Salah'ın Liverpool'da oynadığı dönemde okulda galiba ziyaret ettiği isimlerden birisi, Van Dijk'da ziyaret etmiş. Liverpool'u çok seven, Salah'ı çok seven biri. Özel biri. Ve o da dün Trabzon'un davetiyle anladığım kadarıyla Trabzon'a geliyor. Antrenmanda işte Salah'a selam veriyor ki Salah'a da haber verilmemiş söylenene göre. Salah'a da sürpriz olmuş. Sonra Onana'yı tanıyor. Onana'ya bir selam veriyor. Görüntülerde en azından öyle. Güzel, samimi, sıcak bir görüntü oluşmuş. Kendisinin de bu arada Instagram takipçi sayısı 1 milyon. Isaac Kearney'nin. Çok da popüler bir isim. Herhalde kendi Instagram'ından da paylaşmıştır diye düşünüyorum.
1: Büyük ihtimalle tabii.
0: Dün Trabzon'un tweetinin altına da bayağı bir Liverpool'lu futbol sever de gelmiş. Trabzonspor'u öven paylaşımlar olmuş. Yani Trabzonspor da bu işin pazarlama kısmını şu ana kadar iyi götürdü. Hem Salah'a çekti o reklam filmiyle, onu çok konuşmadık. O da çok güzeldi. Bu jestiyle yine Trabzonspor o yönde de kafa yoruyor. Zaten sosyal medya paylaşımları yıllardır bu format tanıtımları. Trabzonspor bu işi iyi yapıyor. Orada bilmiyorum aynı ekip mi hep devam ediyor, bir istikrar mı var yoksa hep değişiyor mu, ama bana sanki bir istikrar varmış gibi hissettiriyor Trabzonspor'un sosyal medya kullanımı. Ve bu düşünceleri çok güzel, samimi, sıcak görüntüler olmuş.
1: Her zaman insana dokunmak, insana yaklaşmak kazandırıyor. Yani bu birebir ilişkilerde de öyle. Kulüpler için de öyle. Şirketler için de öyle. O yüzden Trabzonspor'u bunu düşünenleri tebrik etmek lazım. Güzel bir jest. İzleyince de insan mutlu oluyor açıkçası. Trabzonspor herhalde bu tarz şeylere devam edecek. Çalışmalara devam edecek. Bu son derece güzel.
0: Hı hı. Trabzonspor demişken bir de artık bu haberleri de, transferlerini de toparlayayım. Beşiktaş'ta bir transferleri yoktu açıkçası elimde. Sen de, ya ben sen de gerçi okumadım. Benden daha az bakıyorsun ama ben bulamadım öyle bir not. Dünden bugüne değişen bir şey. Trabzonspor'da ise santrfor adayı olarak Şomurodov'un gündeme geldiğini yine dün Hasan Tüncel paylaştı. Şomurodov da böyle dört büyüklerin imdadına yetişecek bir oyuncu gibi. Bir ara Fenerbahçe'yle geçen yıl devre arası adı anıldı. Mesela Galatasaray'la şu ana kadar anılmaması da enteresan.
2: Doğru.
0: İkinci santrfor olarak Şomurodov taş gibi olur. Orada da birazdan geleceğiz. Okan Buruk'a Dursun Özbey'in yine bir fikir ayrılığı yaşadığı söyleniyor. Artık bu da şey oldu. Haber değeri taşımıyor. Normal oldu. Trabzonspor şu an Şomurodov'la ilgileniyor. Dün Göksel Gümüşler'le konuşmuş Hasan Tüncel ama şu an bir görüşme yok demiş. Oradaki şu an kelimesinden de hani şu an yok ama ileride olabilir çıkarımı yapmış. Olabilir gerçekten bu. Durduk yere de kulağına gitmemiştir Şomurodov gelişmesi. Valla Trabzonspor için hem santrfor yedeği olur hem Muçi'nin de yedeği olur.
2: Olur.
0: Çünkü Muçi'nin de hani yedeği Malinovski gibi gözüküyor şu anda kadro içerisinde. Malinovski 8 numaranın da yedeği gibi gözüküyor. Ama Şomurodov gelirse hani Augusto vari bir oyuncu aslında. Augusto da santrfor diye geldi ama ikinci santrfor gibi oynadı. Kanatta oynadı. Şomurodov kanada koy, kanatta da oynar bence. Ki ihtiyacı kalmaz Trabzon'un kadrosu bu sezon daha geniş. Ama hani çok yönlü oyuncu olması da bir artı. Performansı zaten belli bir standart üzerinde. Şu an Başakşehir'in en iyi oyuncusu diyebiliriz.
1: Kesin.
0: Rahatlıkla.
1: Kesin.

0: Yani Trabzon için çok iyi olur. Ama Şomurodov için çok iyi olur mu onu bilemem. Ama Trabzon için bence güzel bir transfer olur bu.
1: Evet, Trabzonspor için eğer hani ikinci santrafor olarak düşünüyorsa ki öyle gözüküyor. Çünkü o Nacho ile ilgili geçen haftalarda haber çıkmıştı, sonra durdu.
0: Yok
1: Çok
0: hiç.
1: şu an bir haber yapılmıyor. Demek ki onun yanına bir oyuncu gelecek diye düşünüyoruz. Eğer Şumuradov takviyesi gelirse Trabzonspor çok doğru bir iş yapmış olur. Hatta bana sorarsan Nunez'e göre daha iyi transfer olur.
0: Daha ekonomik olur bir kere. Sen sadece performansı
1: Evet.
0: olarak da.
1: Bir de aynı zamanda senin söylediğin nokta çok önemli. Yani Şumurodov mevcut tekniğiyle bir tık geride de oynayabilecek kapasitede. Yani pas verebiliyor, alver yapabiliyor, oradan şutu var. Bir anda kendine pozisyon yaratabiliyor. Yani bu özellikler kolay bulunacak özellikler değil. Bir de Onuachu gibi bir oyuncuyla beraber oynadığında stoperlerin ne kadar Onuachu'ya odaklandığını düşünürsen Şumurodov'a da bayağı alan açılabilir orada istediği tarzda. Yani ne kadar Onuachu'ya yaklaşabilirse maç içerisinde o zaman da Trabzonspor oradan da bir fayda sağlar. Mesela Muçi ile Onuachu arasında o kadar da şey yok. Sanki ikisi de kendi pozisyonlarını oynuyor gibi gözüküyor. Ne demek istiyorum yani? Muçi işte kanata deplası oluyor. Oyuncunun üzerine birebir giderek çekip vurmaya çalışıyor. Ceza sahası yayında şey kovalıyor ama hani Şumurodov aynı zamanda bir santrofor olduğu için Onuachu'ya yaklaştığında Onuachu'nun o rakibi meşgul etmesiyle beraber oluşan boşlukları bir tık daha iyi değerlendirebilecek bir oyuncu bana göre. O yüzden mesela Nunez'e göre. Çünkü Nunez'i aldığın zaman sanki birebir şey yapıyorsun gibi. Yani Onuachu yoksa Nunez olur. Ama Nunez Onuachu önlü arkalı diye sanki beraber olur gibi istersen yani. O da hani çok da birbirini gene tamamlamıyor ama profil olarak. Hani zorunlu kaldığında belli dakikalarda öyle bir tercih yapabilirsin gibi. O yüzden bence iyi olur böyle bir tercih. Ama hani Başakşehir transferin bitmesine 15 gün kala az önce senin de söylediğin gibi benim de katıldığım gibi en iyi oyuncusunu verir mi?
0: Vermek istemez. Ama burası Türkiye. Devreye girerler, bir şey olur, bir telefon gider.
1: Yani.
0: Oluyor yani bunlar.
1: Yani.
0: Burada biz bizeyiz yani. Oluyor, olmaz değil. Başakşehir 5 yıl sözleşme imzalamıştı Abdullah Avcı'yla. Beşiktaş kapıyı çaldı. Ne
1: Konu
0: oldu?
1: kapandı.
0: Gitti yani. Bu bir telefona bakıyor. Bir de Başakşehir de Umut Bozok aldı geçenlerde. Hatırlarsın. Şu an elde yani Nuno da Costa var kağıt üzerinde. Umut var, Selke var, Bertu var, Şomurodov var. Hani Santur Ford'da oynayabilecek 5 oyuncusu var Başakşehir. Nuno da Costa galiba gidecek ama
1: Söylenmişti, evet.
0: yine de fazla bir rotasyon. Umut da böyle geriye gelip oynayabilecek bir oyuncu. İkinci forvet gibi bence. Ona bir yazık mıydı acaba Umut transferi? Şomurodov'un olası gidişine diye de düşünmüyor değilim. Bakalım zaman gösterecek. Şomurodov kaç boyundadır? Ne kadardır sence?
1: 1.87.
0: 1.90'mış. Şomurodov boy da var yani.
1: Tabii.
0: Hani direkt santrf oynasa da onar şu kadar belki kafa toplarında etkili olmaz ama orada da bir fark
1: Fiziği
0: yaratabilir.
1: iyi zaten belli onu al, görüyorsun.
0: O fiziğine rağmen de top
1: Aynen tekniği
0: tekniği,
1: de bayağı iyi.
0: dribling yeteneği de çok iyi. Yani çok faydalı, verimli bir oyuncu ama işte
1: Mesela acaba kağıt üzerindeki değeri ne gözüküyor?
0: 7 milyon euro gözüküyor.
1: 7 milyon
0: Yaşı
1: euro mu?
0: 31. Şomurodov'un 1995 doğumlu Özbek bir oyuncu. Biliyorsunuzdur belki. 2028 yılına kadar da sözleşmesi var. Daha yeni aslında. Onun bonservisini aldı Başakşehir. Geçen yıl kiralıktı Roma'dan. Bu yıl bonservisini ödediği rakam da 2.8 milyon euro. Böyle bir profil için hele ki bu piyasada yani müthiş bir anlaşma. Yaşı
1: Milli
0: biraz
1: takım
0: kar.
1: 95 maç 45 gol.
0: 95 maç.
1: Bayağı iyi. Oynadığı takımlardaki şey de iyi. Sonuçta İtalya'da bayağı tecrübe kazanmış.
0: Evet, 2020'den beri İtalya'da
1: Evet.
0: idi geçen
1: Bir de
0: yıla
1: direkt
0: kadar.
1: ülkesinden mesela İtalya'ya gidiyor. O da ilginç. Ha, bir
0: Yok,
1: Rusya var
0: Rostov'a
1: pardon.
0: gidiyor.
1: Bir Rusya var. Düzeltelim.
0: Bunyodkor'dan Rostov'a
1: Rostov'a
0: gidiyor.
1: gitmiş.
0: Rostov'da 3 yıldan sonra Cenova transfer ediyor. 9,5 milyon euro. Roma 20 milyon euro veriyor. Bir yıl sonra Roma'da pek istenen başarıyı sağlayamıyor. Ve yolu Başakşehir'e kadar düşüyor. Bakalım Trabzonspor'da bu santrfor takviyesi kimden yana kullanacak. Peki.
1: Ama iyi bir profil, yani doğru bir profil gitmek için.
0: Ya yani Benzema'dan, Benzema'yı da dün konuştuk.
1: Doğru.
0: Benzema da aslında fena, tabii fena değil yani. Çok iyi bir oyuncu ama 39'a gelmiş. Çok pahalı bir opsiyon. Şomodov'a yatırım yapmak daha iyi gibi geldi bana da. Peki 7.53 saatlerimiz, Beşiktaş'ın ardından Trabzonspor'u da konuştuk. Şimdi reklam aramıza gidelim. Aradan dönüşte de Fenerbahçe'yle devam edelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek. Reklam.
3: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
4: Kazancım net, sigortam net.
5: Radyo Spor.
6: Kerem abi.
7: Hayrola çocuklar?
6: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
8: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
7: Turkcell çözüm gücü.
9: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
7: Turkcell çözüm gücü.
6: Vallahi bravo Turkcell'e.
7: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
10: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
11: Turkcell'le bağlan hayata.
12: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol, Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: kazanır.
1: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte. Şampiyonlar son düzlükte kazanır.
0: Şampiyonlar son düzlükte.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Radyo Spor. Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
4: Radyo Spor.
3: Saran Holding kuruluşudur.
5: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

7.57 saatlerimiz Fenerbahçe ile devam ediyoruz. Fenerbahçe dünü hareketli geçirdi. Zaten artık transfer döneminin sona doğru satışlar konusunda bir hareket gerekiyordu Fenerbahçe'ye. Şu ana kadar, hani düne kadar diyeyim, şu ana kadar değil düne kadar sadece Fred takımdan ayrılmış yabancı oyuncuydu ki o da daha yeni takımdan ayrıldı. Ama takımda 24 sözleşmeli yabancı futbolcu var ve bunların işte matematik hesabı basit. Bir kısmı tabii genç, onlar kalabilir ama en az 7-8 ile yolların ayrılması gerekiyordu. Dün 3 oyuncuyla birden yollar ayrıldı. Sidiki Şerif büyük beklentiyle geçen yıl devre arasında Anje'den transfer edilmişti. Kiralık gelmişti. Yaz döneminde bonservisi alındı. Zorunlu bir maddesi vardı. Transfermarkt kaynağına göre Fenerbahçe dün rakamı açıklamadı. 18'i alıyor Fenerbahçe Şerif'i. Kiralama bedeli 4, hadi 22 milyon euro toplam maliyeti. Coventry City'ye 24,5 milyon euro sattığı söyleniyor. Eğer böyle bir satış yaptıysa Fenerbahçe çok iyi iş. Çünkü Şerif çok fazla bir şey gösteremedi. İşte Aziz Yıldırım'ın

0: tuttuğu bir oyuncu değildi. Reklam arasında Ali abi bir video açtı. Şimdi dün mü önüne düştü, nasıl oldu bilmiyorum.
1: Önüme düştü.
0: Herhalde başkan olmadan önceki.
1: Yo.
0: Başkan olduktan sonraki
1: açıklaması. Yüksek divan da söyledi ya. Daha hadi en ya. Son yüksek divan da söyledi.
0: Ha.
1: Aziz Yıldırım.
0: O da kötü. O açıklaması üzerine hani 24,5 milyon euroluk bir satış zarar etmeden, hatta ufak da bir karla Şerif'i göndermesi.
1: 6 ayda.
0: 6 ayda büyük başarı. Hani burada herhalde Şerif'in potansiyeline Coventry'de yatırım yaptı. Dün ben ne için söyledim?
1: Peki şöyle sorayım ben sana. Fenerbahçe Şerif'in neyine yatırım yaptı?
0: Potansiyel.
1: Yani hani bunu insanlar çok büyüttüler. Çok anlamadılar. Ama biraz da ayıp ve haksızlık ettiler yani Saettin Saran'a bu transferle beraber. Gerçekten de hani şimdi dün bir tane yorum okudum. U21 Fransa U21 takımına davet alan, o geniş havuzda olan oyunculardan bir tanesi. Pasaportuyla alakalı bir şey varmış. Bir süreç varmış. Aynı zamanda Gine galiba vatandaşı Sidiki Şerif. Onunla alakalı olarak ama yazılan, çizilen hani sonuçta Fransa'nın U21 takımında olan, o havuzda olan 19 yaşında bir oyuncu. Şimdi zaten Fransa Ligi'nde bu tarz oyuncuların yani minimumu kaç diye belki düşünmek lazım. Hani o havuzda olan, santrafor pozisyonda oynayan ve yaşı bu noktada olan oyuncuların minimumu kaçtır acaba? Yani mesela böyle bir oyuncu 3 milyon euroya alabilir misin? 5 milyon euroya alabilir misin? Alamazsın. Çünkü neden alamıyorsun? İşte Fransa'nın bu tarz oyuncu yetiştirmekteki başarısı ve bilinen potansiyelleri. Bütün olay onunla alakalı. Yani burada Türkiye'de mesela böyle bir oyuncu olsa Türkiye Ligi'nin minimumu kaç olur?
0: Ben bir örnek vereyim mi şimdi? U21 takımına girdim Fransa'nın. Kader Meite 2026 Şubat'ta Al Hilal'e transfer olmuş. Rennes'den 2007 doğumlu dedim mi? 1.93 boyunda. 30 milyon euroya transfer olmuş Al Hilal kulübüne. Şeyi söylemiyorum. Krupi var bu. Bournemouth'taki. Onun piyasa değeri 70 milyon euro şu anda gözüküyor. Birkaç isim daha var. Onlar daha transfer yapmamışlar. Biri Lens'ta. Diğeri de Celtic'te, Brugge'de gözüküyor. 5 ve 8 milyon ama herhalde transfer etmeye çalışsan çift taneyi gözden çıkarman gerekiyor. Yok,
1: 4 tane oyuncu söyledin. Neredeyse 110 milyon euro dedin. 4 tane oyuncu için. Yani 8, 5, 70,
0: 18.
1: Bir de 18.
0: Ama 30'a gitmiş yani. Piyasa değeri 18 ama 30 milyon gitmiş.
1: 30'a gitmiş yani. Ne oldu? 100. Hadi 120 milyon euro diyelim. 4 tane oyuncu. Daha 2 tanesi transfer bile yapmamış. Ne oluyor zaten ortalaması? Oyuncuların. O kadar bazı belli şeyler var ki ama işte insanlar anlayamıyor. İşte yani Aziz Yıldırım'ın tabii o söylediği aslında bir skandal.
0: Hı hı.
1: Onu da dile getirmek lazım. Çünkü kendi oyuncusu ve değerli bir oyuncu yani. Hani sen burada Sidiki Şerif'ten beklenen performansı alamadın. İstenilen seviyeye çıkartamadın oyuncuyu. Az forma şansı verdin. Ve hani oyuncunun da performans vermemesi için her şey yapıldı neredeyse. Bütün şartlar ortaya kondu. Çünkü Fenerbahçe şampiyonluk yarışında işte başka bir santrafor gelmedi. Orada çok eleştirildi. Bu Sidiki bu takımda oynayamaz. Bu Sidiki yetersiz. İşte bunu kim aldı? Taraftar etkilendi. O oldu, bu oldu. Gelinen noktada yani bak hiçbir şey yapmayan bir oyuncu alınan rakama gitmiş oldu. Daha üstüne işte 1-2 milyon euro daha koydu belki Fenerbahçe. Ya da alınan rakama gitsin. Ya da 1-2 milyon euro aza gitsin. Yani bunu hani şu an şeyini yapmıyorum. Fenerbahçe fazlaya sattı, aynıya sattı. 1-2 milyon euro azına sattığında değilim ama işte biraz futbola bakışımızın nasıl sıkıntılarla dolu olduğunu gösteren bir durum. Yani Aziz Yıldırım'ın bir başkan olarak hani Sidiki Şerif'i koruması ve değerini arttıracak şekilde konuşması gerekirken iç çekişmeler yüzünden hani bunu kim aldı, hangi futbol aklı aldı, bunu nasıl alırlar? Hani o kadar hani neredeyse oyuncu yok edecek bir açıklama yapıyor. Mesela aynısını Kante için yapıyor. Aynısını Kante için yapıyor yani. Kante. Hani Kante alındı. Kante zaten ucuz bir operasyon olmayacaktı. Ha belki normalinden daha

0: pahalı olmuş da olabilir. Ona da bir itiraz yok ama Kante'yi aldı Fenerbahçe ve teknik direktörü çok istediği için aldı. Bir plan doğrultusunda aldı. Bir hedefi vardı. Tedesco'nun istedikleri vardı. Gündüz ile beraber Kante geldi. O operasyonu yaptı Fenerbahçe. Ama işte ne oluyor? İç çekişmeler. Anladın mı? Hani o onu yaptı, bu bunu yaptı. Bak gördün mü? Hiç anlamıyorlar, hiç bilmiyorlar. Bu kadar paralar verilir mi? Öyle olur mu? Böyle olur mu? Noktasında. Bu tabii biraz, tekrar söylüyorum, hatta biraz değil. Bu iç çekişmelerle, işte iktidar mücadelesiyle alakalı eleştiriler oldu Fenerbahçe'de. Ama Fenerbahçe açısından sevindirici olan nokta, işte demek ki yanlış bir iş yapılmamış kulüp adına. Hani artı bir de Fenerbahçe Sidiki Şerif'e değer katabilseydi demek ki çok daha fazlasını kazanabilirdi. Yani 1-2 milyon euro değil, belki 5-10 milyon euro kazanacaktı bu transferden. Biraz da oyuncudan performansı almaya kafayı yorsaydı. Biraz da işin orası kısmı iyi gitseydi. Ama yok yani, öyle bir şey yapılmadı oyuncuya. Ve haksızlık yaptığımız oyunculardan biri oldu potansiyeli itibariyle.
1: Yani orada Şerif'in dezavantajı Ali abi, birinci santrfor gibi kalması oldu transferde. Yani Fenerbahçe o dönem başka bir santrfor alsa, üzerine Şerif alsa, ona yapılan yatırım bu kadar fazla ön planda olmayacaktı. Ama o transfer gelmeyince planlama artık hatası mı dersin?
0: Orada olmadı Tedesco, mı dersin? Tedesco ama, diyor. Tedesco diyor ki,
1: Ali abi,
0: senle bunu konuştuk.
1: Biliyorum, ben Tedesco Ertan Torunoğlu'nun açıklamanı da okuyorum.
0: Aynen, Ertan Torunoğlu da açıkladı.
1: Çok söylüyor.
0: Yani, Tedesco demiş ki net şekilde, benim elimde Kerem var, benim elimde Talisca var, Sidiki Şerif de geldi, İşte Kante de geldi. Zaten hani Kante ile alakalı oyun planını anlatmıştık sürekli olarak. Bu bana yeter diyor. Alırız almayız, alalım. Hayır diyor. Ve net yani Tedesco orada. Ondan sonra da tabii o kısmı tartışılır yani. Hani Tedesco'ya bırakman gerekir mi illa? Orası tartışılır. Zaten onu seninle konuştuk burada. Hani hoca öyle değil bak burası deyip illa da alabilirsin belki. Ama o da çok ısrar etmiş. Artı kontenjanla alakalı olarak Fenerbahçe orada ya Fred'i ya Edson Alvarez'i göndermek durumunda. Bir çıkış yapmak zorunda. Bir santrafor daha almak için. Diyor ki Edson Alvarez'i göndermeyeceğim. Çünkü bana stoperde alternatif olacak. Edson'a dokunmayın diyor. Fred'i gönderelim diyorlar. Bak bunlar net bilgidir. Fred'i gönderelim diyorlar. Diyor ki takım Fred'i çok seviyor. Fred'in arkadaşlık seviyesi, işte dostlukları çok iyi. Takımın şeylerinden bir tanesi, hani tutkallarından bir tanesi. Fred'i gönderirsek takımı kaybedebiliriz diyor. Ona da izin vermiyor mesela Tedesco. Sonra Edson Alvarez konusunda Fenerbahçe bir kazık yiyor. Tedesco bir kazık yiyor oyuncudan. Fred de takımda kalınca işin o tarafı da zor oluyor. Yani orada aslında Fenerbahçe yönetimi belli noktaya kadar zorluyor teknik direktörünü o hamleyi yapmak için. Ama önce işte santrafor pozisyonunu yeterli görmesi, sonra Fred Alvarez konusundaki kararları diyelim Tedesco'nun şey konusunda çok net, Fred konusunda. Diyor ki göndermeyin diyor yani. Fred'i göndermeyin. Edson'un da şeyi farklı olacak diyor. İşi farklı olacak diyor stoperle alakalı olarak. Ve böyle bir karar alınıyor. Öyle bir karar alınması neticesinde şey gelmiyor. Öteki santrafor gelmiyor. Senin söylediğin santrafor gelmiyor. O santrafor gelmediği noktada peki ne oluyor devamında? İlk santrafor kim?
1: Talisca.
0: Onun arkasında Asensio, Kante, Gündüz'ü. İşte Talisca'nın sakatlığı, Asensio'nun sakatlığıyla beraber Fenerbahçe'nin işte o yarım sezonu sıkıntılı oluyor ve şampiyonluk gidiyor. Olay aslında, hikaye bu. Hikayenin gerçeği bu. Ha, burada süper doğru kararlar alındı iddiasında değilim ama yani Fenerbahçe Şerif'i aldığında aslında ilk aşamada Şerif birinci santrafor olarak düşünmüyor. Zaten öyle düşünen yok kulüpte. Öyle bir potansiyel var. Bu oyuncu santrafor konusunda, ikinci santraforda işte Talisca'nın yanında, üçüncü santrafor pozisyonunda gerektiğinde kanatta bize yardımcı olur diye düşünüyorlar. O yatırımı yapıyorlar. Ama neticesinde de İşte ortaya böyle bir tablo

0: çıktı bugün geldiğimiz noktada.
1: Benim burada kafama çok oturmayan Ali abi, transfer dönemi tabii Ocak'ta başladı ama Aralık'ta mesela orta saha transferle ilgili haberler çıkıyordu. Bir profil söyleniyordu. Böyle bu dönem içinde değil mi o? Fermeyren mi gündeme gelmişti PSV'den?
0: Evet.
1: İşte bir profil ortaya çıkıyor.
0: O da sonra nasıl transfer yaptı gördün. O da iyi.
1: Yok
0: transfer.
1: Gördüm de benim söylemeye çalıştığım şu. Fenerbahçe'nin bir futbol aklı var herhalde. Bir de Tedesco var. Biri bir şey söylüyor, diğeri başka bir şey söylüyor. Birine dair bir transfer haberi görüyorduk. Ertesi gün yok Tedesco onu istemiyor, bu tarz profil istiyor. Kante profili isteniyor. Şimdi Fermeyren miydi oyuncunun adı? Fermeyren değildi de.
0: Ferman
1: mıydı? Neyse. PSV'nin orta saha oyuncusu. O daha böyle pasör. İşte Kante bambaşka bir profil. Hani yönetim herhalde farklı bir santrafor profili düşünüyordu. İşte Tedesco başka bir şey düşünüyor. Burada da hani bu açıklamaların hep Tedesco çok istediye gelmesi de yönetim mi daha güçlü, Tedesco mu daha güçlü?
0: Orada İstediklerini yaptırabilecek. Güç savaşı yoktu.
1: Bak güç savaşı bak söylemiyorum Ali abi.
0: Yoktu. Şeyi ortak aklı bulmaya çalıştılar.
1: Ama Tedesco haklı olmuş evet, benim gördüğüm.
0: Ondan sonra teknik direktörü şey yaptılar. Biraz daha teknik direktörün isteği doğrultusunda gitmeye karar verdiler. Ama o dönemde yani Fenerbahçe'de Tedesco'yla yolların ayrıldığı dönem işte artık ligin sonundaki o Fenerbahçe kararı verdi ya hatta sonra dediler soyunma odasını kaybetmek üzere lig ikinciliği de gidebilir. Şampiyonlar Ligi ihtimali de gidebilir diye Tedesco kararı verildi. Yani artık sezonun son haftalarına doğru Tedesco ile ipler yönetim arasında kopmuştu. Aslında tam belki yönetimle ipler arasında kopmamıştı da öyle bir karar almak zorunda hissetti Fenerbahçe yönetime. Belki normalde devam etse ederdi. Zaten biz de burada konuştuk o şeyi. Onlar öyle gördüler. Eyvah dediler. Şey de gidebilir. Ne derler? Şampiyonlar Ligi de gidebilir. Öyle ama bu transfer dönemi sürecinde Ocak ayı mı oluyor?
1: Evet.
0: Tam Ocak ayı değil mi? Bütün Ocak ayı olarak düşünebilirsin. Şubat'ın galiba başına kadar gitmişti. O dönemde bir şey yok. O dönemde konuşuyorlar. Nasıl bir şey yapalım? Bir hani fikir şeyi var. Tartışması var. Şöyle mi yapalım, böyle mi yapalım işte. Tedesco anlatıyor. Tedesco diyor ki bak ben böyle bir şeyim var, planım var. O yüzden Kante'yi istiyorum. Bekleri kullanacağım, şöyle yapacağım, böyle yapacağım diye. Ondan sonra o senin söylediğin işte ayağı iyi, pasör, 8 numara tamam diyorlar. O zaman almayalım. Kante ile uğraşalım. İşte şey santrafor transferinde yeterli diyor. Çünkü arkamız iyi, kanatlar gelecek. O şu
1: mesela
0: bu
1: orada
0: falan.
1: Da şunu sorabilirim. Neden ilk yatırımı daha net bir oyuncuya Fenerbahçe yapmadı? Yapabilir miydi? Daha
0: i̇lk
1: net.
0: Yatırım derken?
1: İlk santrafor takviyesini 22 milyonu Şerif'e vermek yerine ne bileyim Sörloth ya da o profilde bir oyuncuyu alsa.
0: Yapabilirdi tabii.
1: Zaten bu tabii tartışma ki, da olmayacaktı.
0: Tabii ki yapabilirdi.
1: Orada da bir planlama hatası oluyor o zaman.
0: İşte orada şeyi düşünmüyorlar. Ne derler anladığım kadarıyla. Hani Şerif onlar da tek kalacak gibi düşünmüyor. Hani Şerif'i alıyorlar. Potansiyeli de düşünüp alıyorlar. Fırsat olarak da değerlendirip alıyorlar ama hani Şerif o anda Fenerbahçe yönetiminin birinci planı değil. Ondan sonraki süreç işlerken işte az önce anlattıklarımla beraber bir anda böyle bir durum ortaya çıkıyor Fenerbahçe'de. Ve onu da bir anlamda kabullenmek zorunda kalıyorlar. Teknik direktörüyle beraber. Aslında olay bence Şerif değil. Olay Fred ve Edson Alvarez. Bana anlattıklarında ben süreci öyle okudum.
1: Ama bu mesela
0: yani orada mesela Fenerbahçe yönetimi Tedesco'ya hayır diyebilirmiş. Benim anladığım o.
1: Bu Fred evet yani Fred Alvarez konusu sona olay, kalmadı ki.
0: Hani şey
1: Ocak'ta
0: değil.
1: Belli değil miydi mesela Fred'le ilgili Tedesco'nun raporu? Hani Şubat'ın sonunda mı ya da Ocak'ın sonunda mı Fred Carlson raporu
0: yok,
1: verdi?
0: Yok işte transfer bittikten sonra da şey olmuş. Avrupa'daki transfer bittikten sonra da artık son günlere gelirken de büyük ihtimalle santrafor konusu o zaman da tekrar değerlendirilme. Bir kez daha Tedesco'ya gidilmiş. Demişler ki şeye gidebilir, kendi ülkesine gidebilir. İşte bir şey daha söylediler.
1: Rusya falan mı?
0: Bir açık pazar daha söylediler. Hani bak gönderelim orada da yok demiş. Yani Fred konusu transferin artık son şeyinde. Son aşamasında gündeme gelen konu. Edson'u daha önce kapatmış. Hı hı. Şey olarak, fikir olarak. Yani Edson'u o transfer döneminde Fred'in önünde görüyor. Diyor ki ben Edson'u merkezde de kullanacağım, stoperde de kullanacağım. Edson'a dokunmayalım diyor. Fred konusu transfer sezonunun sonuna doğru Artık bak hani

0: alalım santrafor. Hani böyle emin misin konusu gibi. Orada diyor ki yok yani Fred'i şey yapmayalım, göndermeyelim, ama şeyden de kazık yiyorlar. Edson Alvarez'den de.
1: Yani şu anda benim bu eleştirilerim sonuçlara da bağlı. Eğer Şerif çok iyi bir performans ortaya koysaydı, bugün ben Fenerbahçe yönetimi ya da işte futbol aklı neden böyle bir karar verdi diye bir eleştiri de getirmeyecektim. Bu iş biraz sonuç işi. Az Yıldırım'ın eleştirisi de, taraftarın Şerif'le ilgili düşüncesi de tamamen sahada gördükleriyle alakalı.
0: Az Yıldırım'ın eleştirisi doğru değil. Yani Aziz Yıldırım da hatanın büyüğünü orada yapıyor bence. Çünkü hani Sidiki Şerif Saati Sarı'nın oyuncusu değil ki. Fenerbahçe'nin oyuncusu. Kante Saati Sarı'nın oyuncusu değil ki. Fenerbahçe'nin oyuncusu. Artık Fenerbahçe'de başkan devri olduktan sonra başkanın sen bunu niye aldın, onu niye aldığından ziyade oyuncularla alakalı olarak paylaşımcı ve koruyucu olması gerekir. Çünkü Fenerbahçe'de o zaman Diego Carlos transferini nereye koyacağız? Mesela Diego Carlos transferi mi daha büyük skandaldır Fenerbahçe için, yoksa Sidiki Şerif transferi mi?
1: Carlos.
0: Carlos olduğu belli. Carlos'la ilgili niye tek kelime konuşmuyorsun? Yani Carlos'a verilen para, aldığın performans, şu an yaptıklarını düşünürsen Carlos'un, bir de elden çıkarılabilme ihtimalini düşünürsen, o zaman nasıl olacak? Sonuçta orada bir hep anlattığımız kurum devamlılığı asıl olan. Başkan geldikten sonra şimdi elinde öyle bir kadro varsa, elindeki oyuncuların değerini arttırmak, elindeki oyunculara yaklaşmak, elindeki oyuncuları en kötü ihtimalle bana sorarsan taraftarın önüne atmamak. Yani taraftara yem yapmamak. Şimdi sen mesela ne söyledin transfer sezonuyla konuştuğumuzda, başladığımızda? Ederson'a yaklaşım. Değil mi?
1: Çok iyi.
0: Çok iyi. Şimdi Ederson'a iyi yaklaşılıyor. Neden Sidiki Şerif'e kötü yaklaşılıyor?
1: Çok kötü.
0: Neden ama yani? Bu aradaki fark ne? İkisi de Fenerbahçe'nin oyuncusu. Ederson'u elden çıkarma ihtimalinle Sidiki Şerif'i elden çıkarma ihtimalin aynı mı? Ya bak adam, beğenin ya da beğenmeyin, ya Premier Lig'e transfer oldu. Belki Premier Lig'de mütevazi bir takıma transfer oldu ama Premier Lig'e transfer oldu. Herkesin gitmek istediği. Yani işte şu an nedir? Konuşulan ne? İşte Barış Alper Premier Lig'den teklif alır mı? Barış Alper kaç senedir Galatasaray'da düzenli olarak oynuyor?
1: 3 mü?
0: 3 ya da 4 senedir düzenli olarak oynuyor. 11'deki yerini kaybeden bir oyuncu mu? Değil Barış Alper. A milli takım oyuncusu Barış Alper. Şimdi Premier Lig'den teklif geldi mi Barış Alper'e bile konuşuluyor. Çünkü insanlar emin değil. Pierre olabileceği söyleniyor. Değil mi? Ya Sidiki Şerif hiçbir şey gösteremeden buradan Premier Lig'e gitti. Neden gitti? Barış Alper'den iyi oyuncu olduğu için gitmedi. Fransa pasaportu olduğu için gitti. Bunu kabul etmek gerekiyor. Bunu bilmek gerekiyor, anlamak gerekiyor. Ve hani o işte U21 adayı olduğu için diyorlar ki ya bu oyuncu bir potansiyeli var. Şu an o potansiyel işlenmemiş. Biz bu oyuncuya bu parayı verebiliriz diye gidiyor adam. Şimdi bunu neden yaparsın kendi oyuncuna? Aziz Yıldırım olarak ya da mevcut Fenerbahçe yönetimi olarak. Fenerbahçe'nin elinde Amrabat var mı? Şu an. Livakovic var mı? Var. Hepsi Fenerbahçe'de yani 24-25 tane yabancı olmuş. Dolayısıyla neden bir oyuncunun ya da iki oyuncunun hedef alındığı da bence çok açık. Eğer Aziz Yıldırım şunu deseydi, ya Fenerbahçe öyle yabancı transferleri yapmış ki elimiz kolumuz bağlı. Çoğu hatalı. Çoğu yanlış. Çoğundan şey alamıyoruz. Performans alamıyoruz. Çoğunun maaşı yüksek. Elden çıkartamıyoruz. Bunu genel olarak değerlendirip hani önceki yönetimlere bir eleştiri olarak alırdın. Ama sen direkt böyle yapmaman gereken belki oyuncuya hedef gösteriyorsun. O da haksızlık oluyor yani işin özünde.
1: Zaten burada bu durumun kulüple değil kişisel bir husumet olduğu artık anlaşılıyor.
0: Ama
1: bu
0: kişisel husumeti kulüp üzerinden yapıyor.
1: Ya öyle. Kesin.
0: O kötü yani.
1: Geçenlerde haberi çıktı. Burada konuşmadık ama İsmail Yüksek'in düğününe de Aziz Yıldırım saat

0: insanın mesela gelmesini istememişti. Haber çıktı. Bilmiyorum
1: ya,
0: gördün mü?
1: O işin dedikodu tarafı.
0: Yo yani. Şey Saattin Saran da bu öyle bir tweet'i like'lamış ve gitmemiş gerçekten.
1: Ha, tamam ben bilmiyorum o dedikodu tarafını ama.
0: Dedikodu bu değil bence değil. Mesela ha, bana benim... şey oldu. Bu açıklamalarla birlikte bir sağlama oldu.
1: Anladım.
0: Benim açımdan. Ha,
1: benim anlatmaya çalıştığım hani Fenerbahçe olarak bakmak lazım. Çünkü aynı Aziz Yıldırım bir de şunu diyor hani beraber olalım. Tek olalım. Değil mi? Hep de bu mesajlar veriliyor. Kavga etmeyelim. Yani gencecik bir oyuncuyu, potansiyelli bir oyuncuyu siz taraftarın önüne attınız geldiğinden beri. O oyuncu şimdi Premier Lig'e gitti. Ha bak Premier Lig'e 24'e değil 15'e gitseydi de bence aynı şeydi. Konu aynıydı. Çünkü yani oyuncunun potansiyeline yapılan bir yatırım var. Onu görmek gerekiyor. Ha diyebilirsin ki bak sen Aziz Yıldırım şunu da diyebilirdi. Ya tamam Sidiki Şerif'i aldınız. Anlıyorum. Potansiyelli bir oyuncu. Anladık. Ya peki nasıl öteki santrafor almazsınız dese.
0: Sidiki'ye de burada onu taraftan önüne attınız.
1: Aynen
0: ne
1: öyle.
0: Bileyim öyle bir eleştiri
1: aynen
0: olsa.
1: Aynen öyle. Dese ki onu yani.
0: Onu tutsa.
1: Dese ki ya tamam Sidiki'yi almışsınız anlıyorum. Yatırım da yapmışsınız. Biz bir oyuncuyu anladığımız kadarıyla aynı rakama satabiliriz. Bu oyuncudan bir şey kazanabiliriz. İyi yapmışsınız. Anlıyorum ama kardeşim dese. Nasıl öteki santrafor almazsınız dese.
0: Çok daha şık olur.
1: Çok de. Daha güzel olur yani.
0: Tabii. Evet 8.20 bir araya gidelim. Fenerbahçe'deki satışlarla başladık. Şerif onu konuştuk. Aradan sonra diğerleriyle devam edelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek. Reklam. Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi. Radyo
3: Spor. Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
4: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık Paytr. Umran
5: Oto Ekspertiz. Bu hikayede senaryo yok. Dublör yok. Tekrar çekim şansı hiç yok. Başrolde şimdi spor var. Euroleague, VNL, La Liga, NBA, Wimbledon ve daha fazlası Esport ve Esport 2 kanallarıyla Disney Plus'ta. Üstelik mevcut Disney Plus üyeliğiniz üzerinden hiçbir ek ücret ödemeden. Şansa kalmaz işiniz,
6: Umran Oto Ekspertiz. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalabilmek için playoff ilk maçında sahaya çıkıyor. Coşkusu Bilyoner'de yaşanıyor. Bu akşam 8'deki Beşiktaş Kauna Zalgiris maçı için Bilyoner'e gel. Beşiktaş'ın Avrupa yolculuğunda heyecanı zirvede yaşa. Sporda eğlendiğin ilk adresi
7: Bilyoner. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
8: Radyo Spor. Reklam.
9: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
10: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun. Radyo Spor. 0538 052 14 87. Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

8.23 saatlerimiz, yayın kalitesiyle ilgili çok sayıda mesaj geliyor sabahtan bu yana, hala gelmekte. Durumun tabii farkındayız. Bu sorunu gidermek için çalışıyoruz ama şu an bir çözüme ulaşabilmiş değiliz. Bu yüzden özür diliyoruz bu yayındaki aksaklık için. Şu aşamada uygulamamızdan veya internet üzerinden Radyo Spor yayınları daha sağlıklı şekilde takip edilebilir. Zaten bunu duyuyorsunuz şu an, aslında uygulamadan ve internetten dinliyorsunuzdur. O yüzden bu anonsu yapmam da çok mantıklı mı bilemedim. Peki, Fenerbahçe'den bahsediyorduk. Sıdiki Şerif Premier Lig'in yeni ekibi Coventry City'ye transfer oldu. Bonservisiyle takımdan ayrıldı. Geçen yıl devre arası gelmişti. Geçen yıl devre arası gelen bir diğer oyuncu Anthony Musaba Samsun'dan takıma katılmıştı. O da Norwich City'ye gitti. Tekrar İngiltere'ye döndü. Aslında çok iyi bir sezon başlangıcı yaptı Samsun Spor'da. Bütün dikkatleri üzerine çekti. Fenerbahçe'ye başlangıcı da çok iyi oldu. Ama sonrasında Musaba da beklenen katkıyı yapamadı. Şimdi aklıma şu geldi. Avrupa listesine mi yazılmamıştı Musaba? O yüzden ondan sonra herhalde onun da performansı biraz geriye gitmişti. Ocak ayındaki performansı, o Süper Kupa yarı finali iz bırakmıştı. Finalde Genduzi iz bırakmıştı. Ama o dönem etkili gözüküyordu. Sonra ondan da beklenen katkı gelmedi. 2001 doğumlu olması da onun dezavantajı oldu. 2000 doğumlu olması, düzeltiyorum. 2002'li olsa U23 kontenjanından bu sezon devam edebilecekti tıpkı Archie Brown gibi. Ama artı 4'e giremeyince, Fenerbahçe çok sayıda kaliteli takviye yapınca o onluk kontenjana, Musaba da hani hiç takımda kalır diye bir gündem oluşamadı bile Musaba'dan. Osterwold'de de oluyor, Ederson'da oluyor, Semedo'da oluyor. Fred'de bile oldu. Ama Musaba'da hiç böyle bir gündem ortaya çıkmadı ve o da Norwich City'nin yolunu tuttu. Yalnız burada bu anlaşmanın kiralık olduğunu söyleyeyim. Yani seneye tekrar Fenerbahçe'ye geri dönecek oyuncu. Ama seneye de değişen bir şey olmaz çok büyük ihtimalle Musaba konusunda. İşi çok zor. O yüzden herhalde seneye bonservisiyle bir transfer yapacaktı. Norwich City'de de iyi performans verirse belki Norwich'te onun bonservisini alabilir. Diğer giden oyuncu da Omar Fayet oldu. Frosinone'ye gitti. Serie A'nın yeni ekibi onlarda. 2003 doğumlu bir oyuncu. Stoper oynayan bir isim. Mısırlı. 1 metre 92 santimetre boyunda. Fenerbahçe bu oyuncuya 2023 yılında yatırım yaptı. O dönem Mısır Ligi'nden 550 bin euro bonservisle takıma katıldı ama A takımda hiçbir zaman forma şansı bulamadı. Kiralık dönemleri oldu. Novi Pazar'a gitti. Belşot'a gitti. En son Aruka'daydı Portekiz'de. Oralardaki performansı da yeterli görülmedi ve yaz döneminde onunla da yollar ayrıldı. Temelli gitti. 550 bin euroya gelmiş. 500 bin euroya da gittiği gözüküyor. Transfer Mark'ta öyle zarar pek fazla yok. Bir deneme yaptı Fenerbahçe o dönem ki bunlar da anlaşılabilir. Bu tarz genç oyunculara yatırım yapmak bizim de takdir ettiğimiz bir durum. Eğer bu yatırımlardan biri ikisi tutsa zaten çok farklı bir noktaya gidiyor. İşte Fenerbahçe Elif Elmas'ta mesela o yatırımı yaptı. Tuttu, çok paraya sattı. İşte Ferdi'de benzer bir durum oldu. Ferdi de aslında ilk 2 yıl böyle çok beklentiye karşılayamamıştı. Ama sonra o da kendini buldu. Çok yüksek bir bedelle gitti. Arda gençken geldi, çok yüksek paraya gitti. Fayette bu olmadı ama bu bundan sonra da olmayacağı anlamına gelmiyor. Fenerbahçe zaten o denemeleri de yapıyor. İşte bu transfer döneminde de, geçen transfer döneminde de yabancı genç oyuncuları kadroya kattı. Diouf mesela bu dönem takıma katıldı. Geçen yıl Abdülaziz Fall takıma katılmıştı. Bakalım oradan bir yıldız adayı çıkartabilecek mi Fenerbahçe? Onu da hep birlikte göreceğiz. Yani 3 oyuncuyla yollar ayrıldı ve bugün yarın artık devamı da gelecek. Dominik Livaković sıradaki oyuncu gibi gözüküyor takımdan ayrılması konusunda. Onun genelde konuşulan Dinamo Zagreb'e geri döneceği de hep. Geçen devre arasında da benzer bir şey konuşulmuştu. Ama o da hala Fenerbahçe'nin bonservis oyuncusu ve yeni takımının da Barcelona olması bekleniyor. Bu da dünün belki en

0: sürpriz haber oldu. Ne alaka? Barcelona'da gidiyor. Dominik Leboko işiyle ilgileniyor. Habere göre TRT Spor'un oyuncu bonservisiyle birlikte kadroya katılacak. İlk sezon başka bir takıma kiralık olarak gönderilecek denmiş. Böyle bir planlama söylenmiş Barcelona için. Tabii bunun mantığı tam olarak nedir onu çok çözemedim. Barcelona'nın şu anda elinde Joan Garcia var. Bir numaralı kalecisi. Alternatifi Szczesny. Ve genç bir kaleci daha var kadroda. Jakobishvili. Gürcü oyuncu. Burada Szczesny mi gidecek? Bir sonraki sene de ona bir yatırım. Yedek kaleci için bu fırsatı kaçırmak mı istemiyor Barcelona? Ki öyleyse bayağı önceden bu yatırımı yapmak da tam hani Barcelona gibi bir kulübe yakışırdı. Herhalde öyle diye düşünüyorum ben. Yoksa başka türlü bir açıklama getiremedim. Onu belki Barcelona transferi yaparken açıklayabilir uzun vadeli planını.
1: İlginç ama nereden baksan. Değil mi?
0: Yani evet ilginç. Herhalde yani tek şeyim Szczesny herhalde seneye olmayacak. Onun yerine de Livakovic ile o boşluğu yedek kaleci olarak doldurmaya çalışacak Barcelona. Çünkü Garcia'nın yerine birinci kaleci olarak düşünmez. Dominik Livakovic'i. Diğer bir ayrılık beklentisi Diego Carlos. Az önce andık. Oyuncu geçen yılı Como'da kiralık olarak geçirmişti. Ama Como onu almadı. Tabii yıllık ücreti çok yüksek Diego Carlos'un. O yüzden onu isteyen kulüplerin de iki kere üç kere düşünmesi gerekiyor. Burada yani Fenerbahçe yine çok karla değil zararla bu transferi yapacak herhalde gönderecek oyuncuyu. Parma şu anda ilgilenen kulüp. Fakat dediğim gibi o maaş yükünden kaynaklı Parma'yla pazarlıklarda da çok ilerlenebilmiş değil. Burada Fenerbahçe'nin fedakarlık yapması gerekecek. Bu 2 kere 2 4. Aksi bir senaryoda Diego Carlos da gitmez. Yani mümkün değil o paraları bulduktan sonra. Hani tam kap bildirim yapılmadı Diego Carlos'un yıllık ücreti konusunda bildiğim kadarıyla ama çok yüksek olduğunu okumuştum. Hani 4 milyon euronun üzerinde bir yıllık ücret aldığını okumuştum Diego Carlos'un. O yüzden hele ki Parma gibi bir kulüp böyle bir yıllık ücret mümkün değil. Vermez. Mümkün değil. Burada artık Fenerbahçe ile oyuncu arasında bir anlaşma olması gerekiyor. Ve diğer bir ayrılık beklentisi Jadon Osterwolde üzerinde var. Sakatlık yaşadı Hollandalı oyuncu ama transfer dönemi bitmeden de takımdan ayrılabilir. Bu da biraz şeye döndü. Neye döndü? Neye dönüyordu bu işler? Arap saçına. Arap saçına döndü bu transfer konusu. Yani geçen yılın devre arasından bu yana işte Palace, Roma, Palace, Roma, Palace, Roma. Dün yine Roma haberi çıktı. İçimden de şunu geçirdim. Hani artık alacaksa alsın Roma da ben artık sıkıldım bu haberlerden sürekli. Biraz şey gibi geliyor bana bu da. Pazarlama stratejisi gibi geliyor. Hep aynı takımlar. Ama bir türlü de bir icraat yok. Roma'da gerçekten ilgileniyorsa herhalde biraz daha bekliyor pazarlıkta Fenerbahçe'nin elinin zayıflamasını. O da ayrılabilir ki şu anda benim de beklediğim oyunculardan biri Osterwolde'nin takımdan ayrılması. Ama bu konuda da mesela şöyle bir eleştiri var Fenerbahçe yönetimine. Şimdi Osterwolde kalsın deniyor. Ali abi de bunlardan biri, bu yorum yapanlardan biri. Fenerbahçelilerden bazıları da yapıyor, haliyle yapıyor. Çünkü Ake'ye, Şikrinyar'a bir şey olduğunda şu anda sahaya süreceğin oyuncu Çağlar Söyüncü. Ya da Yiğit Efe Demir. Üçüncü bir isim yok yedek kulübesinde. Osterwolde gibi bir oyuncuyu herkes istiyor. Yani ben de bu fikre özünde katılıyorum. Ben yabancı kuralından dolayı satılabileceğini düşünüyorum. Oraya yerli daha başka bir profilin gelmesinin daha mantıklı olduğunu düşünen taraftayım. Bir de şu söyleniyor işte. Hani Ake bütün sezon boyunca güvenebileceğin bir oyuncu mu? Yoksa soru işaretleri olan bir oyuncu mu? Sakatlık konusunda performans olarak zaten şu ana kadar ben çok beğendiğimi söyledim ama daha ilk maçının devre arasında oyundan çıktı Nathan Ake. Ya da ikinci maçı. Ya ilk maç ya ikinci maç. Devre arası bir sıkıntı yaşadı çıktı. Şimdi daha lig maçları yeni başladı. Tempo yükselecek. Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa hele yüksek tempoda 8 karşılaşma. Lig maçları Ake'nin hani bu tempoyu kaldırıp kaldırmayacağı bir soru işareti. Mesela hani şu eleştiri şuydu. Onun yerine daha net sağlık

0: Fenerbahçe'de gördüğüm taraf kadarıyla. Ama Şerif'te olduğu gibi biraz sonuçlar belirleyecek bu eleştirilerin dozunun artacağını ya da artmayacağını. Fenerbahçe sonuç alırsa, Ake sahada kalırsa, Lukaku performans verirse hiçbir problem yok. Ama vermezse ilk söyleyecek şeyler kesinlikle bu benim az önce söylediğim şeyler olacak. İşte futbol, hayat biraz sonuçlar üzerinden okunuyor.
1: Evet, burada performansı tabii ki Fenerbahçe taraftarı değerlendirecek. Ama performans kadar önemli olan şey oyuncuların sağlıklı şekilde sahada kalabilmesi. Sahada kaldıkları sürece eleştiriler tabii bir tık azalacaktır. Çünkü senin de az önce söylediğin gibi bazı sakatlığa dair soru işaretleri var. Eğer sakatlığa dair soru işareti olan oyuncu sezon içerisinde korkulan problemleri yaşarsa o zaman hikaye çok farklı bir noktaya gidiyor. Fakat aynı oyuncu sahada kalabilirse artık o biraz daha hani kabul edilebilir seviyede oluyor. Çünkü sadece bireysel değil, takım performansı ve senin söylediğin gibi takım sonuçları da çok etkiliyor. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Ake sahada kaldı. Sezon boyunca ortalama bir performans gösterdi. Fenerbahçe şampiyon oldu. Problem yok. Hiç problem yok. O zaman herkes Ake iyi transfermiş der. Ake sahada kaldı. Bireysel olarak çok iyi performans gösterdi. Fenerbahçe şampiyon olamadı. Problem yok.
0: Mesela Şikrinyar'ın da gelişini hatırla. İşte sakat, beli problemli, yani
1: beli
0: ağır
1: dönmüyor, değil mi?
0: Falan dendi. Fenerbahçe şampiyon olamadı ama Şikrinyar öyle bir performans gösterdi, evet, ki problem olmadı.
1: Aynen öyle. Oyuncu geldi. Bu kez Lukaku diyelim. Aynı Napoli'deki gibi sakatlık yaşadı. Ya zaten körün gördüğünü siz nasıl görmezsiniz? Böyle şey mi olur? Büyük problem. Öyle bir durum olursa. Lukaku geldi, sahada kaldı, kötü performans gösterdi. Fenerbahçe şampiyon olamadı. Büyük problem. Yani her şey birbiriyle bir anlamda bağlı. Ama işte sizi kurtaran senaryolar var. Sizi hiç kurtarmayacak senaryolar var. Orada bir risk var mı? Tabii ki var. Ama hayat riskten ibaret. O yüzden şu an onu görmeden, neler olacağını bilmeden konuşmak da doğru değil. Neticede Fenerbahçe'yi şu an yönetenler, Fenerbahçe'nin teknik heyeti senin benim bilmediğimi bilmiyor değil. Ake ve Lukaku'yla alakalı olarak. Demek ki o riskler değerlendirildi. Takımdaki diğer noktalara bakıldı ve bakılıyor. Ona göre bir yola çıkacaklar. Dolayısıyla şu an ne enseyi karartmaya ne de beklentileri böyle çok yukarı çekmeye gerek yok. Santrafor konusunda aslında Vedat net bir oyuncu. Ama Vedat işte Türkiye'den gitmesi, düşük profilli takımlarda oynaması sebebiyle ikna edici değil.
0: Net derken ikinci santrafor alındı Ali abi.
1: Hayır, yani şey olarak.
0: Şerif gibi değil mi yani, şey olarak birinci olarak Vedat'ı düşünmedi Fenerbahçe hiçbir zaman.
1: Şu açıdan net dedim. Hani ne yaptığını, ne alabileceğini 3 aşağı 5 yukarı bildiğin bir oyuncu Vedat. İyi bir de bir sezon geçirmiş. Alındı. Onun yanına aldığı santrafor daha aslında Fenerbahçe'nin tartışmaya açık profildi. Sen direkt Lukaku üzerinden söylüyorsan tamam, ama ben hani mesela Vedat transferinin doğru bir transfer olduğunu düşünenler derim. Ben kadromda Vedat gibi bir oyuncu isterim.
0: Ben de isterim.
1: Anlatabildim mi? O yüzden net bir oyuncu bence Vedat. Kadromda olsun. Zaten geçen sene, ondan önceki sene yaptıkları belli. Türkiye'ye uyumu belli. Oyun profili belli. Sana nelerde katkı sağlayacağı belli. O yüzden mesela bence o iyi bir transfer. Ama onun yanına senin eğer ilk eleştirin hani Lukaku'yla alakalı olarak netlik dersen, evet, oraya katılıyorum. Oraya katılıyorum. Artı hani burada şimdi acaba Lukaku iyi bir sezon geçirecek mi? Lukaku iyi bir sezon geçirmezse bütün yük Vedat'ın omuzuna bindiğinde ne olacak sorusu da tabii beraberinde geliyor.
0: Yani Vedat ilk 11'ine çıktı son karşılaşmada. Ya onunla ilgili de Fenerbahçelilerden gördüğüm olumsuz yorumlar vardı daha ilk 11 çıktığı karşılaşmadan sonra. O yüzden hani dedim Vedat ve Lukaku'ya o yatırım yapılacağına bir iyi oyuncuya yapılsa, Şerif tutulsa örnek veriyorum, daha farklı bir planlama olabilir miydi Fenerbahçe'de acaba? Çünkü net oyuncu ama ikinci santrfor sonuçta Vedat Muriç normalde. Ben de isterim takımda, ama birinci santrforum daha net bir isimse Vedat belki.

0: belki daha makul, ama Lukaku gibi soru işareti olan bir oyuncuysa ve sezon içinde de Lukaku sıkıntılar yaşayacaksa, o zaman o politika bence çok eleştirilir sezon içerisinde.
1: İşte artı Talisca faktörü belki Fenerbahçe'de o da düşürülmüş olabilir. Yani en kötü, en kötü senaryoda aslında oynadığın oyuncu da Talisca. Lig için yeterli mi? Yeterli. Hani Talisca geçen sene sakatlanmasa, Asensio geçen sene sakatlanmasa Fenerbahçe belki biraz daha hedeflerine yakın bir takım olacaktı. Bir de o ihtimali de bence göz önünde almışlardır. Hani az önce Tedesco ile ilgili anlatırken, ya işte Asensio Talisca var, Kerem var, Sidiki Şerif var. Yani bakıyor o rotasyonda en kötü senaryoda bile kendine yeteceğini düşünüyor. Şimdi büyük ihtimalle bakıyorlar. Ya Lukaku'yu aldık, Vedat Muriç'i aldık, bir de elimizde Talisca var. En kötü senaryoda biz idare ederiz ligde diye düşünüyorlar. Çok haksızlar mı? Bence değiller. Hı hı. Daha neti olabilir mi? Senin dediğin gibi. Hani Fenerbahçe'nin santrafor konusunda yaşadıklarından sonra. Evet.
0: Çünkü öyle başlandı ya. Girassi ile başlandı.
1: Aynen. Daha o da olabilir. Olur. Net şekilde. O olsa daha mı iyi olur? Tabii ki daha iyi olur. Bakalım yani, bunu anca zaman gösterecek. Hani şu an ben sana şöyle bir soru sorayım. Bütün yönleriyle düşün. Oyuncu profilleriyle, maliyetleriyle, sakatlık geçmişleriyle, golcülükleriyle düşün. Talisca, Lukaku, Vedat Muriç santrafor rotasyonuna 10 üzerinden kaç verirsin?
0: 10 üzerinden 8.5 vereyim.
1: Ne? 8.5 kötü bir not mu?
0: Yok, iyi.
1: Şu an hiçbir şey bilmiyorsun çünkü. Yani sezon nasıl gidecek? Şu an sadece oyuncuların bundan önce yaptıklarını, Fenerbahçe'ye geliş hikayelerini ve işte mevcut sakatlık risklerini oyuncu profilleri üzerinden Fenerbahçe takımına bakarak değerlendirdin. Ve senden çıkan not 8.5 oldu. Şimdi bu noktada çok da kötü bir iş yapıldı kimse diyemez. Senin verdiğin not 8.5. Hadi diğeri versin 7.5. Diğeri versin 8. Biri versin 6.5. Yani standartın üzerinde bir iş yapıldı zaten kesin. Orayla ilgili bir bence tartışma yok. Yani herhalde bu santrafor rotasyonunda kimse 6 demez. Hı hı. 6.5 da demez. Herhalde işte ne bileyim 6.5 der belki de, yani 6.5 7'den başlatırlar insanlar. Ama 10 üzerinden 10 da demezsin. 9.5 da belki çok iddialı olur. Ama normalde hakkaniyetli olan herhalde 7.5 ile 8.5 arasında bir not vermek olur. Bu da çok kötü bir rotasyon olmadığının şeyi bence, göstergesi. Peki Vlahovic, Oh ve Semih mi diyeyim?
0: Hı hı.
1: Semih diyeyim hadi. Mustafa Hekimoğlu demeyeyim. Belki ikisinden biri gidecek. Ona kaç verirsin?
0: Valla ona da 8.5 aşağı vermem.
1: Bak aynı veriyorsun. Aynı veriyorsun. Yani Vlahovic 26 yaşında. Oh, o civarda. Semih daha da genç. Sakatlıklarla ilgili bir problemleri yok. Verdiğin not aynı.
0: Hı hı. Bir araya gidelim. 8.42 aradan sonra Fenerbahçe ile ilgili birkaç haber daha var. Oradan sonra Galatasaray'a geçeceğiz.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
5: Kazancım Net, Sigortam Net.
6: Radyo Spor.
7: Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
8: Vakıfbank daima seninle.
9: Hyundai i30 Prime Paket 1.6 Turbo 150 beygir motor seçeneği ve 2.130.000 TL'den başlayan fiyatlarla Hyundai Mar Sancaktepe'de.
10: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
11: Şampiyonlar.
10: ama son düzlükte kazanır.
11: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL.

0: Alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart Kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
1: Avrupa'da Türk gecesi nesine heyecanın adresi. UEFA Avrupa Ligi playoff turunda Beşiktaş evinde Kauno Žalgiris'i, Trabzonspor'sa evinde Ferencvaros'u konuk ediyor. Saat 20'de başlayacak nefes kesen müsabakalara sen de nesine de canlı oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa.
2: Kerem abi.
3: Hayrola çocuklar?
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
4: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
3: Turkcell çözüm gücü.
5: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
3: Turkcell çözüm gücü.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
3: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
6: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
7: Turkcell'le bağlan hayata.
8: Radyo Spor. Reklam.
9: Bu sezon Avrupa'da oynadığı tüm maçları kazanan Beşiktaş, playoff turu ilk maçında Litvanya temsilcisi Kauno Žalgiris'i ağırlıyor. Bu büyük heyecan her zaman olduğu gibi Radyo Spor'da yaşanıyor.
10: Radyo Spor!
11: Olay tam, derin pası Wilfred Endidi'ye, içeride Semih var, orta geldi, ters vuruş Semih ve gol!
12: İşte bu.
9: Avrupa Ligi'nde kalesinde tek gol dahi görmeden ilerleyen siyah beyazlılar Žalgiris'i farklı mağlup edip deplasmandaki maça rahat çıkmak istiyor.
11: Olaytan aktardı ona doğru. Maslav Černý önünde boşluk. Černý gidiyor. Černý vuruş ve gol!
9: Beşiktaş Kauno Žalgiris Avrupa Ligi playoff turu ilk karşılaşması bugün 20'de sadece Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.
13: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 8.47 saatlerimiz. Fenerbahçe'de transferle ilgili paylaşacağım son haber. A Spor'dan Erdem Akbaş'ın haberi. Fenerbahçe'nin sağ bek, 8 numara ve sol kanat için 23 yaş altı oyuncularla görüşmelerde bulunduğunu söyledi. Bu mevkiler için ilk hedef U23 diyor. 3 farklı bölge. Yani sağ bek demek ki Semedo takımdan ayrılacak. 8 numarada bir ayrılık şu an yok. Zaten Fred gitti. Oradaki rotasyonunda eksik ve zayıf olabileceğini söylemiştik. Kante Genduzi'ye alternatif şu an İsmail ve Bartu gözüküyor takımda. Mert Hakan da eğer cezasından dönerse bir ihtimal alternatif olarak düşünebilir. Ama oraya da belli ki bir takviye Fenerbahçe düşünecek. Ve sol kanat. Bu enteresan. Yani sağ beki 8 numarayı anlayabiliyorum. Sol kanatta U23 takviyesini ben hala çok anlamıyorum. Fenerbahçe Leao'ya da gitti. İşte başka böyle isimler de konuşuluyor. Şimdi aklıma gelmedi. Sol kanat için iyi isimler konuşuluyor. Ama Fenerbahçe'nin çok acil bir ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Burada demek ki diyorum kendi içimden başka bir şey var herhalde. Sol kanatta bu kadar konuşulduğuna göre. Hani ben Nene var diyorum. Kerem zaten var. İşte Oğuz oranın bir alternatifi diyorum. Ama ısrarla son dönemde ki Cihan Kamer de biliyorsun Leao için Milan'la görüşmeye gitti. Fenerbahçe'de o taraf için bir transfer yazılıyor.
1: Ne olabilir? Bir şey var derken?
0: İşte Nene gidiyor olabilir. Kerem satılıyor olabilir. Oğuz takımdan ayrılıyor olabilir. Hepsi olabilir. Yani 3 ihtimal de var. Şu an sol kanatta oynayacak 4. bir oyuncu var mı benim eski işte takım içinde?

0: Hatta kaç tane olacak?
1: 3 oyuncu saydım. Fenerbahçe geniş kadro ya, şimdi es geçmiş olabilirim. Sağda da İrfan Can ve Greenwood var. Oğuz Nene yine oranın alternatifleri. Aslında 5 kişilik iyi bir rotasyonu var Fenerbahçe'nin. Sayısı olarak Mehmet Ünlü genelde kızıyor ben böyle sayısal deyince. Kalite nasıl, hani sayısı olarak tamam da kalite olarak yeterli mi dersen. Ya vallahi biz de doymuyoruz. Kusura bakmayın artık, yani buna da laf edilecekse edilir. Eden de var muhakkak. Kerem olmaz, Oğuz olmaz, Nene kim diyen de var ama abi yeter artık ya. Bu kadar da hani her şeyin de kaliteyle ölçülmemesi gerektiğini biz daha kaç kere Avrupa'da maçlarda göreceğiz yani. Bu kafaya gerçekten her geçen gün bu kafadan uzaklaşıyoruz bu transferlerle birlikte. Ama artık buna da laf edilmemesi lazım diye düşünüyorum kalite olarak. Ama hani bir satış varsa, Kerem gidiyorsa mesela, tabii ki sola takviye düşünülür. O ayrı. Ama şu anki kadroda ben sol kanatlık bir durum olduğunu düşünmüyorum.
0: Yani bunu dün zaten seninle konuştuk detaylı olarak. Orada pek anlaşamıyoruz genel şeyle, görüşle. Fakat beklemek lazım. Orada şu an hani sen bir şey olabilir diye düşünüyorsun. Belki de çok düz bir mantıkla, çok düz bir mantıkla yetersiz olduğunu düşünüyorlar oyuncuların.
1: O zaman ama yine birini gönderiyorsun.
0: Hani biri şey için değil, birine transfer teklifi geldi de gidiyor ya da huzursuz gitmek istiyor değil. Hani benim senin bir şey var dediğin anladığım bu. Bakıyorlar ve diyorlar ki bu rotasyon yetersiz. Oraya daha iyi oyuncu alalım. Belki de sadece öyle. Onu bir görmek lazım.
1: Öyleyse de bu oyunculardan biri gidiyor olması lazım.
0: Tabii onu da gönderirler o zaman. Çünkü bu oyuncular kolay elden çıkarılabilir oyuncular. Hepsi yani. Oğuz gidiyorum dese gider. Beşiktaş'a gelir. Trabzon'a gider. Nene rahat gelir. Sidik Şerif gibi rahat transfer yapar. Belki Premier Lig'e gitmez ama kolay takım bulur. Kerem keza öyle. O yüzden orayı bir bekleyelim. Bakalım nasıl oluyor. Şimdi hangi konuya geçeceksin?
1: Ahmet Selim Kul'un dün İsmail Kartal'la ilgili paylaştığı bir şey dikkatimi çekti. Ondan da bahsetmek istiyorum. Denk geldi mi bilmiyorum ama.
0: Ben bir şey söyleyebilir miyim? Biraz tabii. Senin söylediğin konuyla alakalı ve bizim de konuştuğumuz bir konuyla alakalı. Sen ne dedin? Artık her şeyi kaliteyle çözemeyeceğimizi Avrupa maçlarında görmüyor muyuz? Ne zaman anlayacağız dedin. Değil mi?
1: Evet.
0: Dün belki senin de gözüne çarpmıştır. Fransız bir futbol yorumcusu
1: gördüm.
0: Var.
1: Gördüm. O ya doğru mu? Ben okuyunca Allah Allah dedim. Bu doğru olamaz ya. Doğru olamayacak kadar net konuşmuş adam dedim. Valla araştırmadım. Benim eksikliğim olsun. Sen doğru olarak kabul etmişsin. Belki de doğrudur. Bilmiyorum. Bana çok şey geldi.
0: Ne hani yani?
1: Net güzel tespitler yapıyor adam. Ama bir Fransızdan bu kadar net tespitler gelir mi? Ona emin olamadım. Ya sen şimdi ismi söylesene Ali abi. Ben bakayım.
0: Tamam.
1: Sen
0: o zaman
1: okuyacaksın.
0: Daniel Riolo.
1: Riolo.
0: Riolo.
1: Tamam, çıktı direkt.
0: Eğer o zaman tamam, eğer öyleyse ben şey yapmayayım.
1: Ben hiçbir şey bilmiyorum.
0: Yok.
1: Ben okuyunca tamam. Bir kafamda soru işareti
0: dediğin
1: oluştu.
0: Doğru, bir kontrol etmek lazım bunları söylemiş mi söylememiş mi diye. Çünkü hani biz burada benzer şeyleri söyledik. Dediğin gibi buradaki tespitler de çok net. Öyle olduğu için şimdi ben doğru kabul edip üzerine konuşacaktım. Dolayısıyla yapmayayım onu. Yanlış yapmayalım. Hani önce bir emin olalım. Ondan sonra konuşuruz, zaten önümüzde duruyor. Konu da zaten şey bir konu değil, illa bugün konuşulması gereken bir konu değil.
1: Yani genelde şimdi kısa bir araştırma hemen yaptım ama Türk kaynaklarından şeyler görüyorum genelde. Kendi orijinal kaynağından, yani tamam. Fransız bir kaynaktan bulursam ona dair bir şey reklamda bir daha bakayım.
0: Aynen. Daha dedim ki acelesi yok. Acelesi yok.
1: Evet,
0: acelesi olmadığı için.
1: Her gün konuşabileceğimiz
0: aynen,
1: bir konu
0: her gün
1: aslında.
0: Konuşabileceğimiz bir şey.
1: Benim bahsedeceğim de Ahmet Selim Kul'un dün de bahsetti. Daha önce de bahsetmiş. İsmail Kartal göreve geldiğinde bu son döneminde ekibimizde bir profesör var diye bir ifade kullanıyor. Bir profesör bile var diyor. Ahmet Selim Kul ve ekibi herhalde bir araştırma yapmışlar bu bahsettiği profesör kim, nedir, necidir diye. O kişinin profesör olmadığı ortaya çıkmış. Bir üniversitede doktor öğrencisiymiş. İsmail Kartal'ın profesör olarak takıma kattı, ekibe kattı isim. Ahmet Selim Kul da bunu eleştiriyor ve camia içinde, kulüp içinde de bu konunun ciddi bir rahatsızlık yarattığını biliyor.

0: diyorum diyor. Buna benzer bazı farklı durumlar daha var maalesef diyor. Herhalde İsmail Kartal'la alakalı olarak onun kurduğu ekip ki oğlunu ekibe aldı yine. O da bir eleştiri konusu. Yine oğlunun bir arkadaşının kulüpte antrenör olarak görev aldığı söylendi. Ona dair de böyle bir hava oluşmuş. Hava ya da haberler var diyeyim.
1: Yani şaşırtıcı mı? Değil. Çünkü İsmail Kartal güçlü bir profil değil. Bunu kabul etmek gerekiyor. Güçlü bir profil olmayınca medyanın size vurma tonu, size eleştirme tonu daha yüksekten olabiliyor. Daha net olabiliyor. Bunu defalarca gördük. Hele işte bir de biraz sallanmaya başlarsanız o zaman işler farklı bir noktaya gelebiliyor. Artı Türkiye'deki ilişki ağını da düşünmek gerekiyor. Bu tarz eleştiriler yapılırken kim kime yakın, kim nerede diye oraya da bakmak gerekiyor. Peki İsmail Kartal bu konularda eleştirilebilir mi? Ya eleştirilebilir. Ama hani bir üniversitede doktora öğrencisi işte İsmail Kartal profesör demiş. Yani dünyanın sonu mu? Çok büyük bir olay mı? Yok. Çok büyük bir olay değil. Eğer büyütmek isterseniz büyütürsünüz. Ama İsmail Kartal bunu bilinçli olarak yanlış söylediğini düşünmüyorum.
0: Yani, burada da bir zafiyet var ama o zaman.
1: Tabii var. Orası var. Yani, orası kesin.
0: Skandal mı bilmiyorum da bir zafiyet var.
1: Var. Ama bunlar var zaten. Hani İsmail Kartal'da var. Bu tarz defolar oluyor İsmail Kartal'da. Fakat işte nereye odaklanacaksınız? Yani bunu mesela camia içerisinde ciddi bir rahatsızlık yarattı. Mesela ne yarattı? Ne oldu? Aa, profesör değilmiş, doktor öğrencisiymiş. O zaman İsmail Kartal'ı görevden alalım mı? Dendi. Yok. Yani bu böyle hani işte İsmail Kartal'ın zaaflarına, iş bilmezliğine biraz böyle bir şey yapmak için bence ne derler onu ön plana çıkarmak için o zaafları yapılmış işler. İsmail Kartal'ın da şöyle bir tabii sıkıntısı var. İsmail Kartal ne zaman konuşsa o pozisyonu hak ettiğini anlatmaya çalışan bir durumu var İsmail Kartal'ın. Hani artık dördüncü kere gelmiş. Hala ispat etmeye çalışıyor. Yani ben Fenerbahçe teknik direktörlüğü için yeterim.
0: İşte ben de boş değilim. Profesör var ekibimde.
1: Biraz aynen. Yani o duygu var şimdi. O duygu geçiyor insanlara. Onu hissediyorsun. İsmail Kartal konuştuğunda. O da onun işte şeyinden bir tanesi. Defolarından bir tanesi. Öyle olduğu zaman da işte İsmail Kartal'ı sevmeyenler de onun üzerinden gidebiliyorlar.
0: 8.57 ben şimdi şeyi buldum. Nafi Alpay Twitter'da paylaşmış.
1: Evet, evet.
0: O güvenilir bir kaynak. Yani o yüzden...
1: Ben de oradan söyleyecektim.
0: Tamam. O paylaştıysa okumakta bence bir sakınca yok. Reklamdan dönüşte onunla devam edelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Radyo Spor.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
7: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
8: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.
9: Büyük rahatlık Paytr.
4: Radyo Spor.
10: Benim bankam iş
9: İş Bankası.
10: İş Bankası'yla ticarette alacakları, ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödemen tamam kullanın, hiç beklemeden ticareti hızlandırın. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
9: Benim bankam İş Bankası.
11: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
12: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: Yeni saatteyiz. Şimdi Ali abinin Fransız gazeteciden okuyacağı Fenerbahçe-Lyon maçı sonrası yorumu dinleyeceğiz.
1: Nafi Alpay değil mi?
0: Hı hı.
1: Ben de onun Twitter hesabında gördüm. Önüme düştü. Kendisini tanımıyorum.
0: Ben hani hep Fransa'dan haberleri Türkçe'ye çeviren biri olarak yıllardır bildiğim için o çevirdiyse demek ki doğrudur.
1: Şimdi tabii insan kendi fikirlerine yakın fikirler gördüğü zaman ya da duyduğu zaman biliyorsun kendini iyi hissediyor.
0: Çok.
1: Böyledir bu iş yani. Herkes için geçerli.
0: Aynen öyle.
1: Sen futbola dair bir şey söylersin. Futbolda beğendiğin yorumculardan biri de seninle aynı şeyi söylerse vay be dersin. Ne kadar doğru konuştu falan. Ben de öyle düşünüyordum. Hı-hı. Gibi böyle bir şey yapar. Hep böyledir ama. Sadece futbol için değil öyle. Şimdi hatırla bizi de bir iki gün önce bayağı bir konuştuk. Yapılanma, saha içi performans, takım performansı, yıldızların belirleyici olması, yıldızların belirleyici olmasının Türkiye Ligi'nde geçer akçe olduğu ama diğer tarafta suratımıza tokat vurdu. Bayağı uzun uzun anlattık. Bence güzel de anlattık. Ama biz tabii Fransız değiliz. Biz Fransız olmadığımız için Sidiki Şerif gibi, anladın mı? Şimdi bu durum yani. O transfer gibi. Şimdi neyse, şaka bir tarafa. Ben de dün böyle Twitter'da dolaşıyorum. Dün Twitter'da dolaşırken benim önüme bir böyle bir Fenerbahçe-Lyon maçıyla ilgili yorumlar çıktı. Bir de sana arada söyledim, Galatasaray'daki tartışmayla ilgili şey çıktı.
0: Yani Fatih Altaylı'nın yazısı.
1: Aynen onun üzerinden şeyler çıktı. Dün Twitter bana bunları layık gördü. Ben de o şekilde bilgiler empoze edildiği için bana şimdi onu direkt olarak yansıtıyorum.
0: Hayat öyle.
1: Hayat böyle. Şimdi diyor ki bu Daniel Riolo denen Fransız yorumcu, Lyon'un böyle bir takıma karşı turu geçememesi gerçekten sinirimi bozar.
0: Vallahi daha ilk cümleden pat. Ben bunu görünce Allah Allah, bu Fransız nasıl böyle bir şey
1: çok sert
0: diyor.
1: Giriyor.
0: Evet.
1: İlk yarı boyunca böyle takımlar kurmanın mantığını çözmeye çalıştım. Fenerbahçe için söylüyor bunları. 50 tane futbolcu var. Cengiz Ünder ve Amrabat gibi isimler de var daha. Bir taraftan kendime Lyon'a konsantre ol diyordum. Bir taraftan da Türk takımlarının sportif politikasını düşünmekten ve ne yapmaya çalıştıklarını anlamaya çalışmaktan kendimi alıkoyamıyordum diyor. Bir taraftan Lyon'a konsantre ol diyor. Burası da güzel. Bir taraftan da Türk takımlarının sportif politikalarını düşünmekten kendini alıkoyamıyor. Açıkçası eski Avrupa Kupası formülünde iyi bir sonuç olarak değerlendirebilirdik beraberliği. Ancak bu sonuç benim içime sinmedi. Haftaya turu geçmek için kazanman gerekiyor. Bence Lyon Türkiye'ye muhtemelen önce direnmemiz lazım. Rakibin coşkusunu kontrol edebilirsek, onu frenleyebilirsek iyi olur düşüncesiyle geldi. Ama Türkiye'de oynadığın zaman kafanda kurduğun birçok şeyin sahada pek de gerçekleşmediğini görüyorsun. Tamam diyor, bazı dönemler oluyor. Galatasaray daha iyi takım falan. Ama geri kalanında biraz abartıyoruz. Evet, atmosfer çok büyük. Ama takımlar aslında o kadar da güçlü değil. Evet, atmosfer çok büyük. Ama takımlar aslında o kadar da
0: ya,
1: güçlü
0: çok
1: değil.
0: Çok çarpıcı vallahi bu ifadeler.
1: Sonra insan biraz kendini fazla kaptırıyor. Lyon'da belki biz şu anda tam olarak nerede olduğumuzu bilmiyoruz. Baskı altında olacağımızı biliyoruz. Bir hafta sonra takımın ne durumda olacağını da bilmiyoruz diye düşünmüş olabilir. Evet, atmosfer olacak, stat yanacak. Rakibin çok sayıda kaliteli

0: bireysel oyuncusu var diye düşünüyorsun. Ne yapmamız gerekir diye sorgularken bir bakıyorsun, maçı izliyorsun ve diyorsun ki işte burası, bundan sonrası en çarpıcı kısımları. Bir dakika beyler, Lyon daha iyi, biz daha iyiyiz. Karşınızda ritim değiştirmekten aciz bir takım var. Eğer Lyon gerçekten rakibin üzerine gitseydi bence galibiyetle dönebilirdi. Lyon galibiyeti hak etti demiyorum. Farklı bir anlayışla sahaya çıkmış olsalardı bu maçı kazanabilirlerdi diyorum. Tempo yapabilecek durumları yok. Bunu yapacak fiziksel güçleri yok. Bacakları kaldırmıyor. Kadroda neredeyse sadece 30'lu yaşlarda oyuncular var. Bireysel beceriyle golü buldular zaten. Lyon kolektif olarak ve kalite olarak daha iyi bir takım. Fenerbahçe'nin kolektif oyun ile gol atabilecek bir becerisi olduğunu düşünmüyorum. Ancak rövanşta kornerden Lukaku gibi tecrübeli bir isimle gol bulup seni eleyebilirler. Senin daha iyi olmana rağmen.
1: Valla ben bunu okudum baştan sona. Dün valla şey geldi. O yüzden gerçek mi değil mi emin olamadım. Çarpıcı yani bir Fransız. Bu RMC Sport diye bir radyo var. Galiba ona bu açıklama yapmış kendisi. Önemli bir portal Fransa'da. İlk cümle bile işte ne kadar çarpıcı. Sen en çarpıcı kısım son dedin. Ben ilk cümleden daha çok etkilendim.
0: Yok, ben şuradan etkilendim. Maçın temposunu, ritmini değiştiremiyorlar diyor ya. Hı hı. Artı tempo yapabilecek durumları yok diyor. Fiziksel güçleri yok diyor. Bacakları kaldırmıyor diyor. Ve kadroda 30'lu yaşlarda oyuncular var diyor. Bireysel beceriyle gol bulabilirler. Ama kolektif olarak bir şey yapamaz bu takım diyor. Seni eleyebilirler gene diyor. Hı hı. Ama elerlerse de işte
1: Lukaku diyor işte,
0: bir bireysel kornerde beceri ortaya çıkar diyor ve elenirsin diyor. Hı hı. İşte bizim son yıllarda evet Türkiye Ligi'nde yıldız seni şampiyon yapar düşüncesinin ağır basmasıyla ve bunun da olduğunu gördüğümüz için işin kolektif tarafından, sistem tarafından nasıl uzaklaştığımızı ve dışarıdan nasıl gözüktüğümüzü bence güzel bir şekilde tespit etmiş bu Fransız yorumcu, gazeteci. Ben de açıkçası bunlara katılıyorum. Yani çünkü Lyon Fenerbahçe maçını yorumlarken hatırla, ya burada benzer şeyleri konuştuk. Yani Fenerbahçe gol atacaksa bunun bireysel bir şeyden geleceği belli. Gerçekten de o maçın temposunu arttırmakta, rakibi zorlanmakta, topa sahip olsa da rakibin dengesini bozmakta çok zorlanıyoruz. Peki bunu alalım, burada bırakalım. Dönelim Dünya Kupası'na. Dünya Kupası'nda ne oldu? Dünya Kupası'nda da benzer şeyler yaşadık. Üst düzey yetenekli bir takım. Üst düzey yetenekli bir takım. Üstelik yaş ortalaması Fenerbahçe'nin çok altında olan bir milli takım. Ama kolektif olarak bir türlü Paraguay ve Avustralya'nın dengesini bozamayan, topa defalarca sahip olmasına rağmen, defalarca hücum yapmasına rağmen kaliteli pozisyon üretmekte çok zorlanan ve teknik direktörü tarafından da ceza sahası çevresinde topla buluşma istatistiği ilk kez kamuoyuna aktarılan bir takım gördük. Yani aslında milli takımda da benzer sorunu yaşıyoruz. Çok büyük paralarla verilen dört büyük kadrolarda da bu sorunu yaşıyoruz. Daha az yatırım yapılan, daha takım oyunu beklememiz gereken Anadolu kulüplerinde de benzer sorunu yaşıyoruz. Bunun tabii temel faktörlerinden bir tanesi Anadolu takımlarında çok fazla hoca değişimi, sürekli hoca değişimi, bir hocaya sabredilmemesi, dolayısıyla hocanın yapabileceklerini anlatacak süresi olmaması, uygulayacak zamanı olmaması falan falan. Ama bence ilk olarak çok fazla teknik direktör değişikliği. İkincisi de oyuncuların da taktik anlamda, taktik disiplini anlamında, takım oyunu anlamında biraz bence gerçeklerden uzak olması. Yani oraya da çok prim vermek istemiyor sanki oyuncular. Bunu neden söylüyorum? Hani böyle gelip hoca coşkulu, tutkulu bir şekilde anlatsa, bazı talepleri olsa oyunculardan pek geri dönüş alacak gibi değil. Hani durduk yere şimdi yeni icat çıkarma derler eskiler. Biraz sanki öyle bir şey var, bir set var oyuncular tarafından da kurulan. İşte bunu aşan

0: mesela ne görüyoruz? Göztepe'yi görebiliyoruz değil mi? Göztepe bir teknik direktör takımı. Çünkü uzun süredir teknik direktörüyle çalışıyor. Bugün Göztepe'de Ali yerine Mert oynasa da çok fazla bir değişiklik anlayamıyorsun. Ama o seviyedeki takımların buna daha fazla ihtiyacı var. Ama büyük takımlar da böylesine yatırımlar yapmışken oyunu eğer geri plana atarlarsa yaşadıkları hayal kırıklıkları da ona paralel çok artıyor, çok büyüyor. Çünkü öyle bir şey oluyor ki, hücum oluyor ki takımlara. Yani şu an Fenerbahçe'nin kadrosuna bak. Fenerbahçe'nin kadrosu beni de çok etkiliyor. Ben de söylüyorum defalarca. Eleme turlarında da söyledim. Kadro çok iyi, kadro çok iyi, kadro çok iyi. Fakat ilerleyen dönemde Fenerbahçe'nin çok iyi kadrosunu oyun olarak da bir seviyeye çıkarması lazım. Şimdi yeni başladı. Hani bir anda oyunu da kalkıp en yukarıdan değerlenecek halimiz yok. Bakıyoruz şimdi ne yapmaya çalışıyor, nasıl olacak diye. Eğer oyunu da eklersen o zaman o kadronun değeri oluyor. Oyunu ekleyemediğin noktada işte yıldız her zaman çözemiyor. Her zaman çözemediği yer neresi? Avrupa. Evet. Türkiye Ligi değil. Türkiye Ligi'nde çözüyor. Gerçekten çözüyor. Hele bu kadar fazla yıldızın varsa. Şimdi yıldız var. Bunlar galaksi gibi oldular. Hani Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş. Galaksi gibi bakıyorsun oyuncu kalitesine. Rakiplere bakıyorsun. Onlar bir şekilde çözüyorlar. Ama oyunu kim biraz koyabilirse, oyun olarak kim biraz daha yukarı taşıyabilirse bence farkı o yaratıyor. Umarım hani biraz daha büyük takımlar da oyunla alakalı olarak oyun değerlendirmesi olarak ligi belli bir seviyeye çekerler. Onu çektikleri anda bence Avrupa'da da rahatlayacaklar. Avrupa'da bu kupa kazanacağız, yarı final final oynayacağız anlamına gelmiyor. Ama Avrupa'da belli bir ister yakalayabilirler diye düşünüyorum. Lig aşamasına sürekli katılmak, lig aşamasında o ilk bölümü geçebilmek, ilk 24'ün içine girerken zorlanmamak, puan hesabı yapmamak gibi bir seviye tutturabiliriz. Burada şu anda en böyle umut veren takım da Beşiktaş. Bu konuyla alakalı olarak, takım oyunuyla alakalı olarak. Yani
1: hem yıldız dengesi hem oyun dengesi en iyi takım bence de şu an.
0: Evet, Beşiktaş. Bakalım Beşiktaş'ta da mevcut yöneticinin yani Önder Özen'in ve Italiano'nun ömrü ne kadar olacak? Ben çok uzun süre olması gerektiğini ve öyle olması gerektiğini düşünenlerdenim. Ama bir taraftan da bu futbol iklimini biliyorum. Her şeyin sonuca bağlı olduğunu biliyorum. Orada da zamanın işte hemen kesildiğini biliyoruz böyle durumlarda. Onu merak ediyorum. O da dün işte benim aklımda olanlardan bir tanesiydi. Yani bu Fransız gazetecinin yorumu. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun?
1: Ben de bu işin yine dönüp dolaşıp antrenman tarafına gelmek istiyorum. Şey geldi sen İtalyano Beşiktaş deyince. Rıdvan antrenman temposuyla ilgili konuştu. Çok sayıda haber yapıldı ve bu tarz antrenman temposunun yüksek olduğu hocalar yanılmıyorsam yabancı hocalar oluyor. Yerli antrenörlerle ilgili ne bileyim Okan Burun antrenmanları kıran kırana geçti. Oyuncuların pestili çıktı. İsmail Kartal şöyle yaptırdı. Aykut Kocaman böyle. İşte Fatih Tekke şöyle. Duyuyor muyuz? Emin değilim ya.
0: Yok.
1: Çok genelde yabancılarda bu tarz antrenman seviyesinin çok yüksek olduğunu duyuyoruz. Yurt dışına giden yerli futbolcular buraya döndüklerinde ya da dönmeyip röportaj verdiklerinde duyuyoruz. Sen Abdülkadir Ömür'den mi Ozan Tufan'dan mı veriyordun Hull City'de? Bir yerde hani yurt dışında
0: Ozan Tufan da var, Hakan Ünsal da var zamanında. Hakan Ünsal'ın ki maçtı. Hı hı. Ama antrenman temposu Ozan Tufan'ın örneğiydi. Ozan Abdülkadir Ömür de galiba söylemişti bir şeyler.
1: Galiba o da söyledi. Böyle yurt dışına giden herkes oradaki antrenmanların buradaki antrenmanlardan çok farklı olduğunu söylüyor. Bizde herhalde o yılların getirdiği bir tembellik, bir alışkanlık yerleşti futbolcuların genlerine ve bizim futbolcular da çok çalışkan değil geneli. Ekstra çalışmayı çok sevmiyorlar. Bunu buraya gelen yabancı oyunculardan da dinliyorsun. Dzeko ve Tadic'ten de galiba buna benzer şeyler dinlemiştik. Bizim galiba oraya bakışımızı şu an değiştirmemiz gerekiyor temelden.
0: Düşün, hep burada örneği de verdik. Sosa bile hani Beşiktaş'ta çok önemli işler yapmış ve Beşiktaş tarihinin belki en iyi takımlarından birinde bile çok memnun olmadığını biliyorduk. Hı hı. Sosa'nın. Ki Şenol Güneş hani şampiyonluk kazanmıştı. Geldikten sonra ilk iki sene şampiyon oldu. Sosa o takımdaydı. Ona rağmen O bile memnun değildi.
1: Evet.
0: Hatırla yani. Ve bu net bilgi. Hani şeyde değil. Mış değil yani.
1: Bu benim söylediğim biraz daha fiziksel kısmı. Bunun tabii taktik kısmı da var. Taktikle ilgili eleştiriler de geliyor. Hatta basın önünde söylenmedi ama Jacob Etadi için de İsmail Kartal'dan bu açıdan çok memnun olmadığını sen de o dönem bir kaynağından duymuş, dile getirmiştin. Türkiye'de taktiğe kafa yoranlar da fazla düşünmekten dolayı eleştiriliyorlar sonuç alamadıkları için. Mesela Farioli de belli şekilde bir şey düşünüyordu. Sağ sonuçlarını alamadı işte. Çağdaş Atan çok düşündü. Felaket gitti. Şu an kim? Nuri Şahin'i belki söyleyebilirsin ama Nuri Şahin de şu
0: Abdullah
1: an...
0: Abdullah Avcı belki biraz.
1: Abdullah Avcı. Hani bunlar...
0: Aykut Kocaman belki.
1: Çok el üstünde de tutulamadılar bu evet. Seferde.
0: Orada aslında bir noktada anlıyorum o eleştirileri. Neden anlıyorum biliyor musun? Hani Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray kadrolarıyla diğer kadroları kıyasladığın zaman yani aslında diğer takım üzerinden yola çıkmak bana da çok doğru gelmiyor açıkçası. Arada çok büyük güç farkı olduğu için. Şimdi mesela bugün Beşiktaş'la Zalgiris'i konuşurken Zalgiris'le alakalı olarak mesela Beşiktaş'ın mutlaka teknik ekip analiz yaptı. Ama eyvah diye şeye çıkarsan, yola çıkarsan o zaman takımı etkilemesi anlamında da ciddi bir şey oluyor, problem oluyor. Mental olarak da. Çünkü oyunculara da pek geçmiyor bu durumlar. O yüzden de mesela hatırla işte ya Kayseri Spor'u da 45 dakika analiz etmeyelim. Oyuncular bunun şeyinde, derdinde oluyorlar. Yani o kadar da değil. Hani normalde çıkıp sen fiziksel olarak bir geride kalmadığın sürece o maçı kazanırsın. Ama işin diğer tarafında da o taktikle beraber zaten oyunun yükselme tarafı var. Yani sen eğer o karşılaşmayı sadece biz nasıl 3 puan alırız diye değerlendirmeyip oradaki hocanın verdiği taktiklerin bir provası olarak oynasan o karşılaşmayı aynı zamanda o seni de yukarı çıkartan bir şey faktör aslında. Orada da tabii gene bir denge unsuru var. Onu da pek sağlayamıyoruz. Çünkü teknik direktör de eğer abartırsa oyuncudan ters tepiyor ama aynı zamanda takıma da bir şey vermesi lazım. Çünkü senin o takımda gördüğünün belki onun yapamadığı uygulamayı Avrupa'da bir takım yapıyor ve sen ona hazırlıklı değilsin. Onun testini yapabilirsin. Ligde taktik anlamıyla, taktik disiplini anlamıyla, saha yerleşimi anlamıyla onu yapmıyorsun o karşılaşmada. Oyuncular oradan kaçıyorlar. Kaçtıkları zaman da işte Avrupa'da mesela benzer şekilde oynayan bir takıma karşı hazırlıksız yakalanıyoruz. Ya diyoruz bunlar nasıl böyle yapıyorlar? Nasıl üzerimize geliyorlar? Nasıl böyle oynuyorlar? Yani aslında her şey birbiriyle bağlantılı. Ama bir gerçek var. Oralarda çok eksiyiz. Oralarda çok eksik olduğumuz bence tartışma konusu değil. Oralarda geçmiş olsun.
1: Bir şey sorabilir miyim? Bir futbolcunun bir haftası nasıl geçiyor sence? Hafta içi Avrupa maçı da olsun. Hafta sonunda lig maçı olsun. Günde tek antrenman.
0: Tabii
1: herhalde
0: antrenman,
1: sezon içinde.
0: Seyahat, hafif antrenman, maç, maç toplantısı, maç değerlendirmesi.
1: Pazar günü maç var, cumartesi günü son antrenmanın var. Hafif bir antrenman. Kaç saat sürsün? 1,5 saat sürsün hadi. Çok bilmiyorum da.
0: Sürmeyebilir bile.
1: Antrenmandan önce mi toplantı yapalım seninle? Bir saatte toplantı yapalım. Gelişin hadi yarım saat olsun. Dönüşünde eve yarım saat olsun. Etti sana 1,5, 2,5, 3,5 saat. Bu oyuncunun geri kalan vaktini ne yapıyor? Dinleniyor değil mi?
0: Hı.
1: Bazen kimisi öğle uykusu uyuyor. Evde ailesiyle vakit geçiriyor. Maç günü seyahat ama seyahatte de çok boş vakti var diye düşünüyorum. Hani havalimanına gidiş, orada bekleyiş, uçak yolculuğu, dön, otel. Ertesi gün işte maça gidiyorsun. Bu deplasmansa bu arada İstanbul'daysa İstanbul takımları için o seyahat bile yok. İşte pazartesi oluyor maçtan sonraki gün zaten genelde izinli oluyorsun ya da bir rejenerasyon antrenmanı yapıyorsun o da yarım saat bir saat sürsün ama geri kalan gün yine senin. Ertesi gün yine belki bir antrenman var ama tek antrenman günün geri kalanı senin. Yani bu oyuncuların aslında çok vakti var. Bu oyuncular rakibe de çalışabilirler. Ya bu da çok zor gelmemesi lazım. Futbolcular da şu an öyle el bebek gül bebek ki antrenörler artık o bir saatlik rakip analizi veya video gösterimini 10 dakikaya indirmek zorunda kalıyorlar. Oyuncular sıkılıyor diye.
0: Evet. Evet.
1: Ama bu kadar da şey olmaz. Yani sen aslında bu senin iyiliğine bir şey. Rakibi bilmek Kayseri'de olsa, Zalgiris'te olsa senin için artı bir şey.

0: açıksın. Rakibin sol bekinin özelliklerini bilmek, ona bir yarım saat harcamak bence hiç harcamamaktan daha iyi bir şey. Ve vaktin de var. Hani çok yoğunsun, yüksek lisans yapıyorsundur bir şeydir. Öyle bir şey de yok futbolcularda. Bu oyuncuların çoğu vakti boş oluyor bu saydığım haricinde. Ya da uyuyorlar, dinleniyorlar. Rakibi analiz edebilirsin. Daha ekstra çalışmalar yapabilirsin kendin fiziksel olarak. Taktik olarak kendini geliştirebilirsin. Maçları izleyebilirsin. İnsan sonuçta izledikçe de kendine bir şeyler katan bir varlık. Böyle varlıklarız yani insan olarak. Ben çok iyi masa tenisi oynadığımı düşünüyorum. Bunu çok izlemeye de borçluyum. O kadar fazla izledim ki izledikçe de bir şeyler kattım. Ya futbolcu aslında kendilerini çok fazla geliştirebilecek imkanlara da sahipler, vakte de sahipler. Ama şu an öyle bir noktaya geldik ki futbolcular el bebek gül bebek. 10 dakika zar zor rakip analizi izletiyoruz biz futbolculara.
1: Doğru. Fakat sen bunu bu yaşının olgunluğuyla söylüyorsun.
0: Evet, ben de böyle değildim. Doğru.
1: Ben yeni bu şey yapıyorum. Çok genç insanlar. Ellerinde her türlü imkan var. Gezme, tozma, kız arkadaş, iyi yerde yemek yeme, arkadaşlarıyla iyi vakit geçirme, çok güzel yerlere gitme, ilgi görme. Dolayısıyla dış etkenler o yaşlarda bu kadar fazlayken ve en üst seviyedeyken, sonuçta futbolcular dünyanın her yerinde, hele belli bir seviyenin üzerinde olan futbolcular çok büyük ilgi görüyorlar. Orası kesin. O yüzden o senin söylediğin boş vakitlerde bu dediğini yapabilmek için ya da istikrarlı bir şekilde yapabilmek için mental olarak çok başka bir seviyede olmak lazım. Geçen gün Conte'nin 3 saat süren rakip analizlerinden bahsetti bir tane oyuncu. 3 saat sürüyormuş. Kafayı yiyorlarmış artık. Sonra tabii konuşmak durumunda kalmışlar. İşte burada teknik direktöre, teknik kadroya bu senin söylediklerinle beraber hani aynı potada eritirsek nasıl onları geçirebilirsin? Onların anlayabileceği şekilde, onları sıkmadan. Bunun da yolu işte o şeyi arttırmamak. Ne derler? Belki süreleri arttırmamak. Çünkü biliyorsun dikkat artık çok kolay toparlanan bir şey değil. Her insanın sorunu. Şimdi biz seninle oturalım. Bize de bir saat belki bir teknik analiz verilse biz de bir saatin büyük bölümünü sıkılarak geçirebiliriz. Artı işte popüler bir futbolcu olduğunu düşün ya da herhangi bir futbolcu olduğunu düşün. Gençsin, bekarsın. Bekar da olmayabilirsin, evli olabilirsin ama bekar olsan büyük ihtimalle telefonun susmuyordur. Hı hı. Yani orada o şeyden izlediğinden çok daha şey bir hayat var. Senin gitmek isteyeceğin, görmek isteyeceğin, yapmak isteyeceğin şeyler var. Onun da ben çok etkili olduğunu düşünüyorum bu genç yaş grubunda. Bizde takımlar genelde yaşlı. Yaşlı oyuncularda da onu vermek çok kolay değil. Yani aslında nereden baksan bu söylediğin konu bence futbolda kolay çözülebilecek bir denklem değil. Şimdi gençleri ikna etmek zor. İşte analiz tarzı şeylerle, takımla alakalı olarak. Yaşlı oyuncuları da motive etmek zor. Yani o da artık aman diyordur yani. Tamam hani biz bir şekilde hallederiz bu tecrübeyle beraber. İşte o dengeyi yakalamak, o iletişimde başarılı olmak. Boşuna söylemiyorlar zaten. Olayın artık büyük kısmı iletişime döndü. İletişimle alakalı diye. İletişimi sadece oyuncunun sırtını sıvazlayıp aslanım koçum demek olarak değerlendirmemek lazım. İletişim demek karşı tarafı aynı zamanda ikna etmek demek. İkna etmek derken bu sahada oynadığın pozisyonla gerektiğinde rakip analiziyle oyuncunun ihtiyacını karşılamakla, sahadaki ihtiyacını karşılamakla, eksiklerini giderirken gene onu ikna etmekle alakalı. O yüzden olay İşte hep dönüyor dolaşıyor, onu anlatmaya çalışıyorum. Artık çok büyüdü. Yani tek bir kişinin idare edebileceği, tek kişinin ağzından çıkan şeylerle olacak iş değil. Sen bir teknik direktör olarak yani bütün bu söylediklerimizde düşün. Kaç kişilik bir ekibe ihtiyacın var?
0: Var.
1: Bayağı kalabalık bir ekibe ihtiyacın var. Mesela işte Önder Özen İtalyan'la öyle alakalı olarak söylerken diyor ki onu da istedi, onu da istedi, onu da getirdik diyor yani. Bayağı bir 10 kişiye yakın, 8 kişilik bir ekibi olması lazım. Bayağı kalabalık bir ekip. Herkesin İşte fonksiyonu farklı. Bir de o ekip uyumlu çalışıyorsa, işte ikna ediciyse o zaman bazı şeyler yapılabiliyor. Dolayısıyla yani futbol takımları büyük şey ya. Büyük olay.
0: Ben şimdi bugün bu şeye kafayı taktım. İlk defa böyle aklıma geldi bu şeyi konuşmak. Dediğin gibi bu oyuncular daha genç. Belki o bilinçte değiller ama dediğin gibi o iletişimle de o oyunculara o bilince getirebilecek olan kişi de tabii. Yine sensin. Yani teknik direktör,

0: ya da işte oradaki sorumlu. Olmayacak iş değil.
1: Hepsi de öyle değil tabii. Yani bazısı o bilinçte.
0: Tabii bazı. Anlatım sen genel
1: de, genelden hı. bahsediyoruz. Yani bazısı onu bilinçte, onu yapanlar. Tabii yapan çok onu var. İsteyen, onu talep eden çok oyuncu var. Hı. Ekiple çalışan çok oyuncu var. O ayrı bir şey. Genel olarak baktığınızda profil o.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
3: Radyo Spor.
4: Reklam.
5: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'le uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
6: Kazancım net, Sigortam Net.
7: Radyo Spor.
8: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
9: Avrupa'da Türk gecesi nesine heyecanın adresi. UEFA Avrupa Ligi playoff turunda Beşiktaş evinde Kauno Žalgiris'i, Trabzonspor'sa evinde Ferencvaros'u konuk ediyor. Saat 20'de başlayacak nefes kesen müsabakalara sen de nesine de canlı oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa.
10: Umran Oto Ekspertiz.
7: Radyo Spor.
4: Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
11: BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sunar.

0: Evet, alternatif piyasalar bölümündeyiz. BTC Türk'ü açtım. Beni bilen biliyordur. Ali abi daha yakından biliyor ama Bitcoin'in fiyatına ben günden güne bu bölümde bakıyorum sadece gün içerisinde.
1: Bu bölümü o yüzden yapıyorsun.
0: Evet.
1: Bu bölüm olmasa ona da bakmayacaksın.
0: Vallahi bakmayacağım.
1: Ama bu bölümün işte böyle bir faydası var.
0: Dün bıraktığımda 64 bin dolarlık bir fiyat vardı yaklaşık. 63 bin, 64 bin, 65 bin dolar bandında sıkışan bir Bitcoin fiyatı vardı son dönemde. Genelde de böyle yatay seyirlerden sonra ya yukarı yönlü ya aşağı yönlü bir kırılım geliyor ister istemez. Bu sadece Bitcoin özelde bir şey değil. Bitcoin'de o kırılım dün itibariyle gelmiş ve yukarı yönlü kırılım gerçekleşmiş dün. Öğlene doğru bir düşüş görüyorum burada, 62.500'e dipte. Bir düşüş, bir fake bir düşüş gibi sanki. Oradan da 69.951 doları görmüş fiyat. 70.000 dolar bandına gelmiş. Şu anda da 69.650 dolardan Bitcoin işlem görmekte. Yani düne kıyasla 5.000 doların üzerinde bir yükseliş var. Yüzdesel olarak da %8'in üzerinde bir yükseliş var Bitcoin'de. Amerika'daki bir gelişmeyle beraber, değil mi Ali abi? Hı hı, özetle hı. Yani detaya girmeyecek olursak. Bu yükseliş gerçekleşiyor. TL olarak da fiyat şu anda 3.307.221'e gelmiş durumda. Bakalım, takipteyiz. Yarın da Cuma. Cuma sabahı nasıl olacak fiyat, onu da hep birlikte göreceğiz.
2: BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sundu. Radyo Spor, sporun tek adresi. Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları. La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
0: 9.28 saatlerimiz. Şimdi Galatasaray'dan devam edelim. Bugün Beşiktaş, Trabzonspor, Fenerbahçe'yi değerlendirdik. Fenerbahçe'yi de hatta biraz uzun uzadıya değerlendirdik Galatasaray'a. Şimdi vakit geldi. Galatasaray'da da dünün gündemini Fatih Altaylı belirledi açıkçası. Transfer gündemi de var, ona da bakacağız. Ama önce Fatih Altaylı'dan başlamak daha doğru olur diye düşünüyorum. Ki Ali abinin de önünde Twitter'da dün sürekli o yazıdan detaylar düşmüş. Eminim siz de Galatasaray'ı takip ediyorsanız dün gündemi görmüş olabilirsiniz. Fatih Altaylı bu ara kendi internet sitesi üzerinden köşe yazıları kaleme alıyor. Herhangi bir gazetede yazmıyor. Kendi sitesi var. FatihAltaylı.com diye. Ve aslında dün değil, ondan önceki gün bir yazı kalem oluyor. Yazısında farklı başlıklar oluyor genelde, işte bir yapay zeka ile ilgili kısım var bir önceki günkü yazısında ve sonra da Galatasaray ile ilgili bir bölüm var. Başında şöyle yapıyor, bu ilk yazısını söylüyorum önce. Takım idmanda, hoca beach club'da, yönetim zaten yok. Bu başlığı kullanmış Galatasaray ile ilgili kısımda Fatih Altaylı ve Galatasaray ile ilgili kendi çevresinden ya da işte istihbaratlarına dayanarak bilgileri paylaşıyor. Galatasaray'da ne oluyor diyor, soruyor. Olan basit, Galatasaray kötü yönetiliyor diyor Fatih Altaylı. Dursun Özbek zaten kötü ötesi bir yönetim kurarak kulübü tek başına yönetme isteğini ortaya koymuştu. İşte Erden Timur'u zaten Sportif AŞ'ye almak yerine kulüpten yollayarak güçlü adam istemediğini göstermişti. Bugün transfer becerisine güvenebileceğiniz tek bir isim kalmadı. Abdullah Kavukçu dışında kamuoyu tarafından bilinen bir isim yok. Ve kulüp içinden gelen bilgilere göre başarısı ilk döneminde Dursun Özbey'in yakın çevresinde kim varsa bugün de aynı kadro çevresinde toplanmış diyor. Kimler bunlar? Cenk Ergün, Serdar Güzelaydın ve Mehmet Özbek. Ki dünün yazısında Fatih Altaylı'da Serdar Güzelaydın'ın açıklamalarına yer veriyor. Bu yazı üzerine herhalde Serdar Güzelaydın rahatsız oluyor bir şekilde. Ahmet Yüce Ocaklı'ya ulaşıyor. Ki o da şu anda Galatasaray'ın, nasıl demek lazım, hani derin isimlerinden birisi. Dursun Özbey'in de bu ikinci döneminde aday olmasını sağlayan, hatta belki seçilmesinde pay sahibi olan isimlerden birisi. Camiada da çok bilinen bir isim. Fatih Altaylı'ya diyor ki Serdar Güzelaydın'ın sana söyleyecekleri var. Ve dünkü yazıda Serdar Güzelaydın'ın Dursun Özbek'le, Okan Buruk'la Galatasaray'la ilgili söylediklerinin üzerine oluyor. Şimdi ona birazdan geleceğim. İlk yazıdan devam edecek olursam, mesela orada diyor ki Fatih Altaylı, başkanın ve yakın çevresinin Okan Buruk'a güveni son derece zayıflamış. Gerek geçmiş transferde yaptırdığı hatalar, gerek kadroya alınan futbolcuları iyi değerlendirememesi, pek çok yıldız ismi harcamış olması ve gençleri takıma monte edememesi gibi nedenlerle Okan Buruk'a güvenlerini yitirmişler. Okan'ın özel hayatı da yönetimi rahatsız eden bir başka unsur olmuş. Takım antrenmanlara başladığı sırada oyuncular sahada terlerken Okan Hoca'nın beach club'larda ter döküyor olması, kendisinden yaş çağırlı genç bir hanımla birlikte olduğu iddiaları yönetimin çok da hoşuna gitmiyormuş. Transfer konusunda ise saydığım bu isimlerin bir komite olarak hareket etmesi transfer yapmayı neredeyse imkansız hale getirmiş diyor. Abdullah Kavukçu ve Okan Buruk'un bir ekip oluşturduğundan bahsediyor. Fakat başkan bu ikinin adım atmasına bile izin vermiyormuş. Etkisiz ve yetkisiz bir haldeymişler. Bu duruma içerleyen Okan Buruk da yönetimi taraftan önüne atmak için uğraşıyormuş. Kırmızı kartı bile bu nedenle gördü diyorlar diyor Fatih Altaylı. Sonra bir Sebahattin Şirin kısmı var, oraya geçiyorum. Okan Buruk'la ilgili eleştiriler var. Bu ilk yazısından öne çıkaracağım noktalar bu. Araya girmek ister misin?
1: Yani Galatasaray'la alakalı olarak Fatih Altaylı'nın söyledikleri tamamen yanlıştır diyecek kişi azdır herhalde. Fatih Altaylı da Galatasaray yönetiminde bulunmuş. Galatasaray'a yakın bir isim. Tabii her zaman için niye yazıldığı motivasyonu da önemlidir bu tarz durumlarda. Onu es geçmemek gerekiyor. Ancak genel olarak bunların doğru olduğu kabul edilebilir. Neden kabul edilebilir? Galatasaray'da arka planda bir şeylerin döndüğü belli. Herkes bunu anlamış durumda. Ama ne olduğunu işte kimse tam olarak net bir şekilde doğal olarak söyleyemiyor. Kimi diyor ki bu iş ekonomik. Kimi diyor ki büyük güç savaşları var. İşte kimi diyor ki iş bilmezlik. O şu bu birçok şey söyleniyor. Hepsi de olabilir.

0: bakarsın. Ancak rakiplerim nerede diye. Bu kadar kuvvetlenmişken kadro olarak, sportif başarı olarak, hava olarak. Şimdi dümdüz yolda böyle bir çarpma ihtimali var gibi gözüküyor Galatasaray'ın. Şimdi bu Galatasaray taraftarları çok rahatsız eder. Çok sıkar. Haklılar da. Şimdi bu kadar zaten konuşulanlar içerisinde o ya da bu sebepten bir sıkıntı olmasa tahminimce Galatasaray futbol takımının performansı da daha yüksek olurdu. Hani transfer olmamasına rağmen. O hep anlattığımız teknik direktör istikrarlı, oyuncu istikrarlı daha iyi şeyler görürdük. Yani, takım uçardı demiyorum ama daha iyisi olurdu diye düşünüyorum. Yani o huzursuzluğun sanki futbol takımına, teknik direktöre yansıması da var gibi gözüküyor. Buradan iyi bir şey çıkar mı? Valla buradan genelde pek iyi bir şey çıkmaz. Net konuşmak lazım. Türkiye'de böyle durumlarda genelde bu bir tekrar bir sil baştan olmadığı sürece, tekrar bir ayarlara dönmediğin sürece insanlar pek orta yolda buluşamıyorlar. Beraber çalışma kültürü, o egolardan vazgeçme, o güç savaşından vazgeçme. Yani beraber şöyle söyleyeyim, beraber kaybedeceklerini pek anlamıyorlar. Ama yeter ki ben tek başıma kaybetmeyeyim düşüncesi oluyor. O yüzden de işte kurumlar, zaman zaman aileler, zaman zaman şirketler, işte kulüpler o noktaya gelebiliyor. Ne yazık ki hani ben tekrar söylüyorum, Fatih Altaylı'nın bu gündeme getirdiği konuların ağırlıklı olarak doğru olduğunu düşünüyorum. Doğru olabileceğini düşünüyorum. Sebebi tam olarak bilmiyorum. Nereden çıkmıştır? Kim daha haklıdır? Nedir oradaki durumlar? Kim ağırlıktadır bilmiyorum. Bir fikrim yok. Onları da okur öğrenirim. O iş biraz şimdi dedikodu tarafı oluyor. Fakat hani Beşiktaş'ta o Brad Friedel, Samet Hoca dönemindeki problem iki başlılıktı. Benim adamım, senin adamın, benim transferim, senin transferin durumlarının biraz da Galatasaray'a bulaşmış olduğu. Benim anladığım bu, benim gördüğüm bu. Hı hı.
1: Benim de son dönemde okuduklarım bu cephelerin oluştuğunu gösteriyordu. Yani başkan bir tarafta, Abdullah Kavukçu, Okan Buruk diğer tarafta. Bunun teyidi geliyor. Bilmiyorum aynı bilgi kaynağından mı çıkıyor haberler ama hep benzer şeyleri ben de görüyorum. Bana da çok yanlış gibi gelmiyor açıkçası şu anda bu söylenen şeyler. Ama işte buradan bu işi çözecek olan da başkan Dursun Özbek. En büyük yetki. Onu da daha yeni seçildi. En tecrübeli isim o şu anda bu saydıklarımız arasında. Hayat tecrübesi olarak hani az önce futbolcular genç dedik şöyle dedik. Dursun Özbek belli bir yaşın üzerinde. Okan Buruk'la ilgili bir çekincesi varsa mesela sezon bittiğinde gayet yolları ayırabilirdi. Eğer beraber çalışmak bu sıkıntıları getirecekse, ama bu Galatasaray'a zarar verecekse ki öyle gözüküyor, yapabilirdi.
0: Bence Dursun Özbek o kadar cesur bir başkan değil.
1: Bunu Icardi'de söylenen şeyler de teyit ediyor. Hani ben Icardi'yi gönderen başkan olmak istemiyorum. Olabilir, gönderebilirsiniz yani bu kararlar ama o da herhalde ilk döneminden çok yaralı. Bir erken seçime gitti, güven oy almak için kaybetti Mustafa Cengiz'e. Şimdi daha emin adımlarla gitmek istiyor ama bu da ona işte hata yaptırıyor diye düşünüyorum. Şu an o kadar cesur kararlar da veremiyor. Ben o travma mı demek lazım? Onun etkisini hala devam ettiğini düşünüyorum başkanda. Olabilir yani insanlık hali ama buradan da güçlenerek çıkabilirdi Galatasaray. Okan Buruk'u gönderebilirdi. Eğer çok rahatsızsa Okan Buruk'un oynattığı oyundan, transferlerinden, farklı durumlarından. Onu da yapmadı.
0: Yani ben 4 sene üst üste şampiyon olmuş hocayı göndermeyeyim. Hoca doğal seleksiyonla artık gönderilecek noktaya geldiğinde o kararı mecburen almış gibi gözükeyim.
1: İstedi belki. Ama şu an oklar hiç olmadığı kadar Dursun Özbek'e dönmüş durumda. 4
0: tabii
1: senelik
0: her zaman
1: dönemde.
0: Öyle olur. Her zaman öyle olur. Neden teknik direktörler gidiyor? Değil mi? Yani takım emanet ediliyor. Takım istenilen noktada olmayınca ilk teknik direktör gidiyor. Kulüp emanet ediliyor. Kulüpte bir kaos durumu varsa bu etkiliyor doğal olarak başkanı. Kimi etkileyecek yani? Seni etkilemeyecek. Başkan etkileyecek. Kulüp ne kadar kaotik durumda. Başkanın ömrü de o kadar kısa yani. Beşiktaş'ta neden gitti?

0: Hasan Arat. Yani yönetilemen duruma gelmişti artık Beşiktaş. Öyle olduğu noktada gitti. Bu iş böyle. Ama Dursun Özbek hani bu saatten sonra Okan Buruk'u geri kazanabilir mi? Oradaki iki başlılığı yok edebilir mi? O tekrar güveni kazanabilir mi? Yani bunun için bayağı bir geride kaldılar gibi gözüküyor. Yani evet. O ipler kopma noktasına geldikten sonra zaten tedavi etmek çok zor. İşte bunlar üzücü. Tekrar söylüyorum yani Galatasaray'ın 4 sene şampiyonluktan sonra farklı şeyler konuşuyor olması gerekirdi. Farklı bir noktada olması gerekirdi. Yani rakipler acaba Galatasaray'ı yakalayabilir miyiz bu sene hesabı yapması gerekirken, şimdi Galatasaray'da yakından takip edenlere bakıyorsun. Yani diyorlar ki biz bu filmi daha önceden gördük. Bu sezondan bir şey olmaz. Bunu söylüyorlar mesela. Şimdi daha bir dakika, bir maç oynandı ya. Bir maç oynandı. Bunu söylüyorlar. Neden söylüyorlar? Çünkü hani onlar da belli bir tecrübeyle konuşuyorlar. Hani böyle olduğu zaman bu kulüpte ortaya işte böyle sezonlar çıkıyor. Böyle durumlar ortaya çıkıyor. Durduk yerde söylenmiyor o tahminler. Aynen.
1: Bir araya gidelim, aradan sonra devam edelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
3: Reklam.
4: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Radyo Spor.
6: Hesabı alabilir miyim?
7: Buyurun.
6: Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
7: Nasıl yani?
8: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
9: Vakıfbank daima seninle.
10: Hyundai Veyon Jump otomatik vites 1.587.000 TL fiyat fırsatıyla Hyundai Mar Sancaktepe'de. Anadolu Efes Spor Kulübü'nün 2026-2027 sezonunda Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynayacağı iç saha maçlarının kombine ve maç biletleri satışta. Sen de EuroLeague ve Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi maçlarının heyecanına ortak olmak için hava atışı yapılmadan bu biletten yerini ayırt. Anadolu Efes biletleri sadece bu bilette.
3: Radyo Spor. Reklam.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 9.43 saatlerimiz, Galatasaray'dan bahsediyorduk. Fatih Altaylı'nın köşe yazılarıyla yeni bir gündem oluştu. İlk köşe yazısında bahsettiği Serdar Güzelaydın dedik az önce. O da Fatih Altaylı'yla konuşmuş. Fatih Altaylı o anlattı, ben dinledim diyerek köşesinde direkt Serdar Güzelaydın ağzından ifadeler kullanıyor. Diyor ki, bu arada Serdar Güzelaydın kimdir ya diye soran insanlar var diye biliyorum. Çok sayıda kişi olduğunu tahmin ediyorum.
1: Yakın çevrende de var mı?
0: Yakın çevrende karşımda oturuyor biri. sol çaprazım hatta böyle.
1: Ben sordum ben. Evet. Öyle bir şeyim var yani. Mert Elam'a soru sorabilecek yakınlıkta yaşamak güzel bir şey yani.
0: Estağfurullah.
1: Ondan sonra ben siz şeyden soruyorsunuz. WhatsApp hattı üzerinden soruyorsunuz. Ben direkt sorabiliyorum reklam aralarında. Ya Mert o neydi bu neydi diye. O bakımdan ben sordum, cevabı aldım. Ben bir kere daha dinlerim ama.
0: Yani kendisi... Önce federasyonla, futbolla ilgili kısmı tabii söyleyeceğim burada. Galiba Haluk Ulusoy dönemi, ikinci dönemi, Hasan Doğan döneminde TFF'de görevli, yönetici olan bir isim. 2018'de de Dursun Özbey'in göreve geldiğinde AŞ'de görev verdiği isimlerden biri. Bir ara Fikret Orman Beşiktaş başkanı iken onunla çok fazla stadyumda fotoğrafı olan, deplasmanlara giden, galiba bir iş ortaklığı da olan biri. O dönem Beşiktaşlı olarak belki düşünüldü. Fakat Galatasaray'da olduğu söyleniyor. Ve Galatasaray'da da son dönemde hep Dursun Özbey'in yakın çevresinde olduğu, onun gayri resmi danışmanı ya da danışmanlarından biri olduğu söylenen, akıl aldığı söylenen isimlerden biri. Belki şöyle de hatırlatabilirim. Bu BİP oluşumu vardı, BİP Spor. O dönemde kendisinin adı İbrahim Seten, Serdar Güzelaydın çok konuşulmuştu. O oluşumun mimarlarından birisi olarak biliniyor. Ve böyle bir isim. Ve genelde de benim gördüğüm ya da benim çevremden kaynaklı mı bilmiyorum, pek de hoş anılan bir isim değil. Bunu da bilemiyorum. Ben birebir tanımıyorum kendisini. Ama olumlu çok şey okumadım kendisiyle alakalı. Genelde olumsuz bir kanaat var. Çünkü hep o Cenk Ergün, Mehmet Özbek, Serdar Güzelaydın, bu Fatih Aydın'ın saydığı isimler genelde olumsuz anılan isimler. Mehmet Özbey'in de reputasyonu çok düşük. Cenk Ergün, böyle Galatasaraylılar bu isimleri duyunca tüyleri diken diken oluyor. Haklılar mı haksızlar mı gerçekten bilmiyorum. Böyle bir isim Serdar Güzelaydın. Diyor ki, Galatasaray'ın içindeyim, evet, başkanla yakınım, doğru, ama Galatasaray'da yönetici değilim. Bir görevim yok. Dursun başkan çağırırsa gidiyorum, bir şey sorarsa yanıtlıyorum. Bir akıl isterse elimden geldiğince vermeye çalışıyorum. Ama şunu söyleyeyim, başkan bize bir şey soruyor ama asla dediğimizi yapmıyor. Hatta genelde tam tersini yapıyor. Cenk Ergün'le bir bağlantısı, alakası, sohbeti olmadığından bahsetmiş. Geçen sezon sonunda başkana söylediğim şuydu. Bizim orta sahamızda sıkıntı var. City'den Reinders'i alalım. Sorunu çözelim. Bir tavsiyem daha oldu ama en önemli gördüğüm buydu. Tabii ki dinlemediler. Okan Hoca 10 numara diye tutturdu. Bir sürü isim uçuştu. Oysa 10 numara dedikleri oyunculardan çok yok ve işe yarar olanları çok pahalı. Pek çok takım artık 10 yerine 2-8 ile oynuyor. Ben bunu anlatmaya çalıştım diyor. Burada seni kazanmış olabilir Serdar Güzelaydın. 2-8
1: yani
0: falan.
1: Bakış açısı benim bakış açıma yakın.
0: Evet. Oradan bir artı puan almıştır. Reinders isminin neden çıktığını da Galatasaray'da anlıyoruz. Herhalde kendisine yakın isimlerden çıktı.
1: Reinders'e de üzüldüm ya.
0: 61 milyon euroya.
1: Ne saçma bir transfer gitti. Yaptı ya.
0: Ben çok çok beğeniyordum Milan'da. Çok çok ya, beğeniyordum.
1: Çok iyi oyuncu, yaptığı işe bak yani.
0: Ben de çok üzüldüm. Keşke Türkiye'ye gelseydi. Madem bu kadar para ya, harcıyoruz da.
1: Hadi buraya gelmedin, git başka yerde oyna ya.
0: Avrupa'da nedir kalabilirdi. Yani? Olmadı.
1: Kaç yaşında nereye gittin?
0: Bazı olaylar var diyor Serdar Güzelaydın. Yazılması sıkıntı yaratır. O yüzden oraya girmiyorum deyip yine bir merak uyandırmış. Ne acaba? Herkes aynı şeyi düşünmüştür. Ama diyor Galatasaray'ın asıl sorunu iletişim. Yazın biri çıkıp transfer politikamızı samimi ve açık yüreklilikle anlatsa taraftar böyle öfkelenmezdi. Hala Türkiye'nin en iyi kadrosuyuz. Şu noktalara 2-3 takviye yapacağız desek konu kapanırdı. Bu yapılmadı diyor. Bence bu iletişim konusundaki tespiti de güzel. Doğru. Onu katılıyorum. Ben de yaptım bu tespiti. Zaten diyor kulüpte bir futbol hakkı da yok. Eyvah. Burada işte Başkan Dursun Özbey'e de salvolar gelmeye başlıyor. Abdullah Kavukçu yöneticimiz ama bunu yapamaz. Çünkü Okan Buruk yakın arkadaşı ve Okan'a bir şey diyemez. Okan da yıldız futbolcuları, büyük agoları iyi yönetti. Allah var ama takım bugün hazır değilse onun da sorumlusu Okan. İşte Fenerbahçe'nin milli oyuncuları hemen tatil yapıp döndüler diyor. Bizimkiler tatil üstüne tatil anca bir araya geldiler diyor. Başkan Dursun abiye son şunu tavsiye ettim. Dedim ki başkanım Ali Dürüstlü Sportif AŞ'nin başına başkan yardımcısı olarak getirelim. Hem futbol aklımız olsun hem tecrübesinden yararlanalım hem de basın sözcüğümüz olsun. Medya ile iletişimimiz düzelsin. Ali abiyle de konuştum. Hayır demedi ama başkan bir türlü karar veremedi. Herkese Sportif AŞ'de yönetim sözü vermiş. Seçim üzerinden onca zaman geçti. Sportif AŞ'de hala atamalar yok. Mehmet Özbey'in de durumdan hoşnut olmadığını biliyorum. Başkan hala Maruf Güneş falan bir ekiple transfer konuşuyor. Kalkıp taraftara camiaya bir şey söyleyen anlatan da yok. Yönetimde sizin gayet iyi bildiğiniz bir ekip başka dertlerin peşinde. Haklarında davalar var. Onlardan kurtulmaya çalışıyorlar. Herhalde Yazgın'ı kastediyor herhalde. Ben hala Ali Dürüst'ün Sportif AŞ'nin başına gelmesi gerektiğini söylüyorum. Ama emin olun ben hiçbir işin içinde değilim. Sadece başkan sorarsa tavsiye veriyorum. Daha doğrusu dinlemediği ve yapmadığı tavsiyeler veriyorum demiş. Acayip bir yazı, acayip bir şey. Şimdi ben nereden bakacağımı çok bilemedim. Başkana yakın bir isim, kendi söylediği gibi. Aracı olan kişi, bu röportajın verilmesine Ahmet Yüce Ocaklı, Dursun Özbey'in göreve gelmesinin vesilelerinden biri. Ve Serdar Güzelaydın başkanı da açık açık eleştiriyor iki farklı konuda. Hatta belki üç farklı sözümü de dinlemiyor. Kendi bildiğini okuyor falan diyor. Burada Dursun Özbey'e karşı

0: bir şey mi oluşmaya başladı? Kulüp içerisinde, camia içerisinde. Yoksa bir danışıklı dövüş mü? Başka birini ortaya atma mı? Bilemiyorum. Tam çözemedim.
1: Danışıklı dövüş derken?
0: Ne bileyim, yine bütün şimşekleri şu an Serdar Güzel'in üzerine çekip onun üzerinden eşler. Dursun Özbey'in de son dönemde bunu birkaç kere tekrardım. Hep bir paratoner görevi gören bir ismi buluyor. İşte Cenk Ergün diyor.
1: Kendine de eleştiriyor.
0: İbrahim Atip, işte bu sefer farklı.
1: Evet.
0: Ama işte onu azaltmak için mi acaba bir taktik diyorum. Hep Dursun Özbey eleştiri gidiyor ama Okan Buruk oluyor. İbrahim Atipoğlu oluyor. İşte Abdullah Kavukçu oluyor. Cenk Ergün oluyor. Mehmet Özbek oluyor. Bir şekilde bir yan unsur da çıkıyor Dursun Özbek'te. O yüzden dedim danışıklı dövüş mü diye. Çünkü bu da çok direkt, yani başkanın bu kadar yakınında olan bir isim. Uzun yıllardır yakınında bu arada. 2018'de bahsettim. Geçen sene Monaco maçında, deplasmanda, önünde, soyunma odasında. Resmi görevim yok diyor. Soyunma odası konuşmasında var arkada. Bu kadar yakın bir isim. Getiren kişi, aracı olan kişi başkana yakın bir isim. O yüzden bu çıkarımı da ben kendim yaptım. Yoksa genel şey, başkana karşı bir şey oluşuyor gibi. Canım.
1: Orada bir anlaşmazlık olabilir mi? Artık o ilişki kopmuş olabilir.
0: Olabilir, o da olabilir. O da olabilir. Başkanın yönetim tarzından memnun olmayabilir camianın ağır topları.
1: Çünkü eleştirinin dozu biraz şey bir doz. Bence yüksek bir doz. Şimdi diyor ki hani başkan fikrimizi soruyor ama hiçbir şey yapmıyor.
0: Tersini yapıyor.
1: Biz diyoruz, Reinders diyoruz. İşte başkan ve teknik direktör, daha doğrusu teknik direktör başka bir şey düşünüyor. Oyuncu gelmiyor. İletişimi iyi yapamıyorlar diyor. İletişim konularında zaafları var diyor. Son cümlesi ne bir de?
0: En son cümlesi mi? Hı. Dinlemediği ve yapmadığı tavsiyeler veriyorum diyor. Bir de AŞ'de herkese söz vermiş.
1: Mesela onu ben de duydum. Konularla pek alakam yoktur.
0: Vallahi.
1: Ama bir yerde bir şey olarak duydum ve de hani şey olduğunu da söyleyebilirim. Yani benim de duyduklarımın
0: örtüşüyor yani duyduklarımla.
1: Duyduklarımla örtüşüyor. Bir de duyduğum kaynak da güvenilir bir kaynak olduğu için hani bunu söyleyebilirim diye düşünüyorum. Tabii bu tarz olayları çözmek çok zor Mert. Hani hangi motivasyonla söylendi, oradaki ilişki ağa ne, direkt olarak hani bu artık oradaki Serdar Bey'le Dursun Bey'in ilişkisi koptu da onun üzerine bir eleştiri midir bu? Bilmiyoruz. Oraları bilmiyoruz. Fakat bunlar, hani bu konuşulanlar başkaları tarafından da zaten dile getiriliyordu. Hani Galatasaray'ın pek organize gözükmediği, Galatasaray'daki bölünmüşlük, Okan Buruk'la alakalı şikayetler. Hepsini bir araya topladığın zaman zaten işte tablo biraz karamsar hale geliyor. Şimdi bugün bu kişi konuştu. Yarın bir başka kişi gene benzer açıklamaları yapabilir. Okan Buruk üzerinden yapabilir, Abdullah Kavukçu üzerinden yapabilir, Dursun Özbek üzerinden yapabilir. Belki işte arka planda olan birkaç kişi üzerinden de böyle şeyler yapılabilir. Şimdi asıl olan burada artık Galatasaray'daki sorun ya da sorunlar olduğu belli Galatasaray'da. Ve Galatasaray'ın artık işleyişini de etkileyen bir noktaya geldiği de belli. Asıl bence her zaman ben böyle bakıyorum bu işlere. Şimdi bundan sonrası ne olacak? Bu işin çünkü dedikodu tarafı. O öyle dedi, o öyle yapmış, o ona böyle demiş, o onunla berabermiş. Mişmiş, tamam yani bir şeyler var, anladık. Bir sıkıntı var. Ama sıkıntı Galatasaray'ı etkiliyor. Bu hiçbir yer sıkıntısız, hiçbir yer problemsiz değil. Ama o sıkıntılar ve problemlerle beraber işlerinizi yürütürken hangi seviyede o sizin şeyinizi alıyor, enerjinizi alıyor? Eğer artık yönetemeyecek noktaya, işleri aksatacak noktaya getiriyorsa o zaman işte artık o mişleri muşları bırakıp bundan sonra ne yapacağımıza karar vermek gerekiyor. En önemli nokta bu. Galatasaray noktaya gelmiş. Benim anladığım bu. O nokta işte geciktikçe, oraya müdahale geciktikçe Galatasaray bu şekilde debelenmeye devam eder. Asıl problem budur. Ve Galatasaray en başında Dursun Özbek olduğuna göre de Dursun Özbek artık seçime mi gider? Kendi bir anda bakış açısını değiştirir, daha hızlı hareket eder, daha çabuk iş bitiren bir ekiple çalışıp ondan sonra eksiklerimi giderir, iç huzurumu sağlar, hepsini beraber bir potada eritir mi, ona bakmak lazım. Ama Galatasaray camiasının herkesin bildiği bir özelliği var. Galatasaray böyle durumlarda çabuk çözüm görmezse kendi çözüyor.
0: Evet.
1: Kendi çözüyor. Aynen. Galatasaray bunu yapıyor. Yani öyle 4 sene şampiyon olmuşsun, İşte zamanında da gördük. UEFA kupasını kazanmışsın.
0: Faruk Süley.
1: Fatih Terim'misin. Okan Buruk'musun. Çok bir şey fark etmiyor Galatasaray için. Galatasaray o refleksi gösteriyor. Belli bir şey var Galatasaray'ın. Bakıp bir görelim zaman dilimi var ama o genelde çok uzatmıyor Galatasaray onu. Dursun Özbek de bunu herhalde senden benden 5 kat 10 kat daha iyi biliyordur.
0: Birebir yaşamış bir isim.
1: Evet, o yüzden hani Galatasaray bundan sonra esas bundan sonraki hamlelerine dikkat etmek lazım. Yani bu çünkü şunu da unutmayalım. Bunlar bize sana bana düştüğü nokta artık bardağın doldu ve taştığı noktalar. Yani insanlar bir günde birbiriyle düşman, bir günde birbiriyle farklı kutuplara gitmiş olmuyor. Bu bir süreç.
0: Perde arkasında yaşanıyor.
1: Tabii yaşanıyor. Artık o ilişkiler kopuyor. Sen onunla taraf oluyorsun, öteki onunla ittifak kuruyor. Ondan sonra orada güç savaşı bir süre devam ediyor. Oluyor. Biz bunu belki 7. ayda duyuyoruz sizlerle beraber. Beşiktaş'ta duyduk mu ya? Yani Bradfield'la o yapılmış, Samet Hoca onu yapmış, o olmuş. Hiçbir şeyden haberimiz yok. Ondan sonra bir anda pat haberler çıkıyor. Aa diyorsun, Beşiktaş'a bak ne hale gelmiş. Şimdi işte Galatasaray ona onu gözüküyor. Hani onu da unutmayalım. Bu dünün haberi değil. Bu sürecin devamlı. Sonu. Evet. Bize düşen. Son kullanıcıyız ya biz artık. O mişleri mışları biz en son duyuyoruz. Artık olay bittikten sonra. O yüzden de Galatasaray'da bundan sonraki süreç, bundan sonra nelerin yapılacağı o bence yol haritasını gösterecek. Eğer çabuk kararlar verilir ve doğru kararlar verilirse o zaman belki Dursun Özbek yönetimi bir genel kurul olmadan yeni seçilmiş bir başkan olarak hayatına devam eder. Ama işler Galatasaray camiasının istediği gibi gitmezse de Galatasaray'da zaten seçim olacağı, başkanın da büyük ihtimalle değişeceği de öteki senaryoda net gözüküyor.
0: Bitirdik. Yarın görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu sona erdi.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Radyo Spor.
2: Reklam.
4: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
3: Radyo Spor.
4: Saran Holding kuruluşudur.
6: Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
7: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
6: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
7: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
6: Radyo Spor, sporun tek adresi.
3: Tek adresi.
6: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
8: Son yıllarda hem basında hem spor basınında hep bir taraf olma çabası varken bu çabaya girmeyip aklınızı ve vicdanınızı dinleyerek bertaraf olmadığınız için seviyoruz.
9: Radyo Spor'u 2008 senesinden beri dinliyorum. En sevdiğim yönü demokratik bir radyo olması, hiçbir yere bağlı olmaması.
10: Tarılda çalışırken bir dost gibi işimi hafiflettiği için Radyo Spor'u seviyorum.
11: Radyo Spor'u dinliyorum. Çünkü bana iyi geliyor. Bazen yayına bağlanan taraftarların yorumlarına sinirlendiğim oluyor. Bazı programcıların yorumlarına, düşüncelerine kızdığım oluyor. Kanalı değiştiriyorum ama 15-20 dakika sonra kendimi yine Radyo Spor'da buluyorum. Bunun nedenini de gerçekten bilmiyorum.
6: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
3: Radyo Spor!
12: Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
6: Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
3: Radyo Spor.
6: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi. Bu sezon Avrupa'da oynadığı tüm maçları kazanan Beşiktaş, playoff turu ilk maçında Litvanya temsilcisi Kauno Žalgiris'i ağırlıyor. Bu büyük heyecan her zaman olduğu gibi Radyo Spor'da yaşanıyor.
3: Radyo Spor!
12: Olay tam derin pası Wilfred Endidi'ye, içeride Semih var, orta geldi, ters vuruş Semih
13: i̇şte
12: ve gol!
13: İşte bu.
6: Avrupa Ligi'nde kalesinde tek gol dahi görmeden ilerleyen siyah beyazlılar Žalgiris'i farklı mağlup edip deplasmandaki maça rahat çıkmak istiyor.
12: Olaytan aktardı ona doğru. Aslan Çerni önünde boşluk. Çerni gidiyor. Çerni vuruş ve gol!
6: Beşiktaş Kauno Žalgiris Avrupa Ligi playoff turu ilk karşılaşması bugün 20'de sadece Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Radyo Spor'dan bir yenilik daha. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulamasından sonra YouTube kanalı da yenilendi. Bundan böyle favori programlarınızın tekrarını Radyo Spor'un YouTube kanalı üzerinden de dinleyebilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Radyo Spor, sporun tek adresi. Aygün Özipek'le Ters Köşe başlıyor.
14: Radyo Spor'dan Ters Köşe programından herkese günaydın. Ben Aygün Özipek. Saatlerimiz şu anda 10.02 gösteriyor. 11.30'a kadar sizlerle beraber olacağız. Hafta içi her sabah olduğu gibi gündeme dair soru, görüş, öneri ve düşünceler için 0212-363-0434 numaralı telefonumuzun açık olduğunu söylemek istiyorum. Aygün Özipek Twitter, Aygün Özipek Instagram ve Radyo Spor'un da Twitter hesaplarından mesaj yazarsanız yayın içerisinde okumaya çalışacağız. Bugün günlerden ne? Bugün günlerden Beşiktaş, bugün günlerden Trabzonspor. Biliyorsunuz iki takımımız da bu akşam maça çıkacak. Allah'ın izniyle yarın keyifli, güzel, şahane skorlarla sahadan ayrılmış olan hem Trabzon'umuzu hem de Beşiktaş'ımızı konuşacağız. Tabii detaylı bilgileri birazdan gireceğim. Son dakika gelişmeleri, maçın kadrolar, muhtemel 11'ler hepsini gireceğiz. Fenerbahçe'de de biliyorsunuz yaprak dökümü başladı. Onu da detayına birazdan gireceğim. Sıdıkı Şerif, Musaba, Ömer Fayet ayrıldı. Onlarla ilgili detayları da vereceğimi söyleyeyim. Öte yandan ufak tefek bazı mesajlar geliyor. Ufak tefek bazı yayınlarda sıkıntılar olduğu yönde. Arkadaşlar çözülmeye çalışılıyor. Bilginiz olsun. Belli bazı kısımlarda çözüldü. Diğer kısımlarda da şu an çalışmalar yapıldığını belirteyim. İlk dinleyicimizle beraber de startı verelim. Günaydın İstanbul, Türkiye. Günaydın.
15: Günaydın Aygün Bey. Nasılsınız?
14: İyiyim. Siz nasılsınız? Kime görüşüyoruz?
15: Ben İsmail Fenerbahçe taraftarıyım.
14: İsmail Bey aradılar mı sizi?
15: Efendim?
14: Aradılar mı?
15: Yok, aramadılar.
14: Hayır, hani sen numarayı veren İsmail Bey değil miydi bu? O değil miydi? Başka İsmail miydi? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Neyse, demek ben karıştırdım. Sabah sabah. Yaşlılığıma ver. Günaydın abi. Nasılsın İsmail abi? Abi bir dinleyicimiz vardı da. Bir dinleyicimiz vardı da. Onun da adı İsmail'di galiba. Kulüpten telefon bekliyorum demişti de ondan dolayı söyledim. Söyle abi. Kusura bakma.
15: O İbrahim de abi.
14: İsmail İbrahim. Doğru söylüyor. Nasıl da dinliyor? Bak görüyorsun değil mi?
15: Helal abi şey vallahi diyeceğim şimdi. Öncelikle Beşiktaş ve Trabzonspor'umuza başarılar diliyorum Avrupa'da.
14: Tamam.
15: Biliyorsunuz Avrupa'da biz kardeşiz.
14: Hepimiz kardeşiz.
15: Bizimle rekabet olsa da tabii.
14: Aynen, aynen.
15: Öncelikle ben size bir soru soracağım.
14: Abi çok yıllardır... sorma be. Sorma. Zor sorular sorma. Cevap
15: doğru, çok musun? Basit. Sizin için çok basit ya. Ben sizi çok seviyorum. O yüzden sormak istiyorum.
14: Sor abi.
15: Soruyorum abi.
14: Sor.
15: Şimdi bu Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci,
14: Çağlar
15: Mert
14: Günok,
15: Mert, bunların hepsi. Bir de bu Zeki Murat Göle var bizde. 20 senedir şampiyonluk görmeyen. Çok başarılıymış gibi her gelen teknik direktörün yanına verilen Zeki Murat Göle var. Bunlar Galatasaray'da olsa ne kadar barınabilirlerdi onu soracaktım.
13: 15 dakika.
15: 15 dakika değil mi? 15. Yani

0: sezon, ikinci sezon baktılar bunlardan bir şey olmuyor, gönderirler değil mi?
1: İkinci sezonu peki, bile beklemez. Sezonun ortasında bekler. Arada gönderir.
0: Bir örnek vereyim. Mesela biz Mert Hakan Yandaş'ı aldık. Onlar da Emre Çolak'ı aldılar değil mi?
1: Evet.
0: İkinci sene Emre Çolak'ı gönderdiler.
1: Ahmet Kutucu aldı en son. Ahmet Kutucu bile gönderdi. Evet. Ya şimdi Lesti evet. Var ya Lesti. O Lesti denen bir futbolcu geldi ya. Onu bile şu anda... Ukuko evet. Tam söylemiyorum ismini, yanlış anlaşılmasın. Zor çünkü telaffuzu zor. Lesti bile şu anda göndermeye çalışıyor Galatasaray. Daha gelene evet. Kadar oldu?
0: Diyorum ya işte, yani bizdeki fark bu yani. Biz Zeki Murat Köle'ye geçen maçı
1: sen beni dinlemişsin. Sen beni YouTube'da dinlemişsin. Ben bunu YouTube'da dün
0: gerçekten
1: söyledim.
0: Gerçekten bak, bunu kendi düşüncelerim olarak söylüyorum. Seni izliyorum, gerçekten beğeniyorum da.
1: Sağ olasın.
0: Hani ben görüyorum geçen Zeki Murat böyle İsmail Kartal'a bir şeyler tarif ediyor böyle şeyden.
1: Ne yemek tarifi veriyor? Neyin tarifi?
0: Yok yani maç esnasında böyle şunu değiştirelim. Ya bu adam yani 20 senedir şampiyonluk görmemiş. Yani İsmail Kartal yedek yanındaki yardımcıları bunlar mı olmalı abi, ben anlamadım yani. Dediğim gibi Galatasaray'da olsa bunları bir dakika tutmazlar. Biz Mert Hakan Yandaş'ı komutan yapıyoruz. Bu adamları hala tutuyoruz. İrfan Can'ı gönderiyoruz. Geri alıyoruz. Yani yetersiz futbolcular var. Biz Türk futbolcularımızın çok yetersiz. Çağlar'a ihtiyaç duyuyoruz. Canlı bomba gibi sakatım şeyim. Abi yolları ayıracaksın bunlarla. O futbolda böyle şey yok yani. Evlatçılık falan yok.
1: Bravo.
0: İsmail Kartal'a sesleniyorum. İsmail Kartal bu gidişle yani bence ne olur biliyor musun?
1: Ne
0: yani 3 saat bu Lyon maçını da kaybedersek Konya maçında veya başka bir maçta beraberlik veya şeyde kesin gönderilmesi lazım abi. Conte'yi getir. Bir sene keyfine bak abi. Her gittiği takımı ilk sezonda şampiyon yapıyor.
1: Doğru.
0: İkinci sezon zaten bize şampiyonluk lazım abi.
1: Doğru.
0: Bir şampiyon olsak direkt gideceğiz.
1: Abi toparlayalım. Olarak. Haberler az kaldı.
0: Tabii toparlıyorum. Şimdi hep Galatasaray biz ikinci oluyoruz ya. Şampiyonlar Ligi'ne gidemiyoruz. Bizim paralarla transfer yapıyorlar. Ya bu ya önem verin ya da lige önem verin.
1: Bu Galatasaray'ın suçu değil ki.
0: Değil işte bizim suçumuz abi. Anlatamıyorum sana.
1: Anladım ben de demesedim de yani. Sen de anla yani Galatasaray'ın suçu değil. Yani Galatasaray da orayı hak etti. Adamlar doğru giriyor parayı alıyor. Sen de gir parayı al abi. Doğru mu?
0: Aygün çok doğru söylüyorsun. Bak ben şimdi Kante'yi sattım. Kante'yi getirdim yani. Ben.
1: Peki hadi. Tamam
0: sen beni biliyorsun yani.
1: Görüşürüz, kendine iyi bak.
0: Hadi görüşürüz.
1: İyi günler. Günaydın efendim, hayırlı. İzmir'den Bülent Gürcüoğlu. Bülent Bey, evet ufak tefek sıkıntılar var seslerde. Hallediliyor özellikle İzmir bölgesi başta olmak üzere. Çoğu yerde çözülmeye çalışıldı. Çözülüyor da, bilginiz olsun. Teşekkürler Bülent Bey. Aygün Bey iyi programlar demiş. Saygılarımı sunuyorum sevgili Bülent Bey'e. Ankara Taş Ocağı'ndan yani genellikle bu tip mesajlar geliyor. Ankara Taş Ocağı Ali, Aygün abi Konya Spor maçı ertelenecek mi? Ya şimdi... Güzel bir konu açtı. Dinleyicimizi alalım. Ondan sonra ben bir konuyla ilgili konuşayım. Sonra reklama gidelim. Günaydın. Günaydın.
2: Günaydın Aydın Bey.
1: Merhaba, kimle görüşüyoruz?
2: Ben Ankara'dan Murat.
1: Hoş geldin evet. Murat.
2: Eyvallah, sağ olun. Her zamanki gibi Beşiktaş taraftarıyım.
1: Beşiktaş'ımıza bu akşam başarılar diliyoruz. Trabzon'umuzla da aynı şekilde.
2: İnşallah Trabzon'la Beşiktaş bugün güzel bir sonuç alıp Avrupa Ligi'ne katılırlar.
1: İnşallah, inşallah.
2: Şu şeyi dinlediniz mi Aygün Bey? Bu Fransız bir... Spor yazarı mı, gazeteci mi, artık yorumcu mu birinin bir
1: tespit. Fenerbahçe ile alakalı değil mi? O şeyle alakalı mı?
2: Bu aslında Fenerbahçe ile
1: alakalı. Lyon ile
2: alakalı. Bu bizim Türk futboluyla alakalı.
1: Doğru söylüyor.
2: Bu futbolunda işte getiriyorlar, yok yıldızlı şuydu buydu. Ya neler geldi neler geçti ama hiçbir doğru dürüst başarı yok. Galatasaray'ın Süper Kupa'yı UEFA Kupası'nı aldığındaki kadroda bir tek yıldız vardı, o da Hacı'ydı. Başka bir yıldız yoktu yani.
1: Doğru.
2: O diğer Hakan Şükürler işte, Arifler falan, onlar Türkiye'deki yıldızlar olarak geçerdi.
1: O dönem ama, öyleydi doğru.
2: Hı-hı. Ama takımdılar. Şimdi o geliyor bu geliyor. Aziz Yıldırım diyor ki mesela 138 milyon euro verdik diyor 3 futbolcuya. Ama bir şey yok. Ortada bir takım yok. Beşiktaş o kadar. Galatasaray dersen o kadar. Yani bu yıldızlardan vazgeçip takım olma bir sistem kurma çabası olmadığı sürece bizim takımlardan hiçbir şey olmaz Aygün Bey.
1: Doğru.
2: En fazla gideceğimiz bu yarı final çeyrek finali görür takımlar, başkasını görmez yani.
1: Doğru söylüyorsun. Doğru.
2: Eyvallah Aygün Bey.
1: Kendine çok iyi bak. Sağ ol, görüşmek üzere.
2: Eyvallah, sağ olun.
1: Sağ ol, Allah razı olsun. Şimdi dinleyici almayalım. Bu önemli bir konu. Bu konuyla ilgili ben dün YouTube'da da konuştum. Hafta sonu da konuşacağım. Şimdi Fenerbahçe'nin futbol aklı Oğuz Çetin diyor ki işte biz Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurunduk diyor. Gençler Birliği maçıyla ilgili diyor. İptal etmediler diyor. Şimdi bulunmayacağız diyor. Asıl şimdi bulunman gerekiyor. Sonra basın toplantısında İsmail Kartal da yönetimin bulunduğunu ve oradan gelecek cevaba göre hareket edecek.

0: Gerçekten söylüyor. Bu bir iletişim kopukluğudur arkadaşlar. Bak, iletişim kopukluğudur bu. Bir tanesi bulunmayacağız diyor, öbürkü de yönetimin bulunduğunu zannediyor. Biri futbol aklı, biri teknik direktör. Dinleyici almaya devam edelim. Reklam araymış, pardon, kısa bir ara.
1: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Avrupa'da Türk gecesi nesine? Heyecanın adresi. UEFA Avrupa Ligi playoff turunda Beşiktaş evinde Kauno Žalgiris'i, Trabzonspor'sa evinde Ferencvaros'u konuk ediyor. Saat 20'de başlayacak nefes kesen müsabakalara sen de nesine de canlı oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Yüz milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
3: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
4: Evet, genellikle yayın bazı yerlerden yayınlarla ilgili mesajlar geliyor arkadaşlar. Onlar zaten demin de söylemiş olduğum gibi halledilmeye çalışılıyor. Neymiş? Kerem ve Çağlar. Alo, günaydın. Dinleyicim var, pardon. Günaydın.
5: Günaydın Aydın abi.
4: Merhaba, kimle görüşüyoruz?
5: Merhabalar abi, Murat Kocaadem İstanbul.
4: Murat, hoş geldin.
5: Hoş bulduk abi, nasılsın, iyisin?
4: Sağ ol, sen nasılsın, iyi misin?
5: Vallahi abi, iyi olmaya çalışıyoruz işte abi. İstanbul'un nemli sıcağı, trafik vesaire.
4: Bir yanda da Aygün abinin şükür. Güzel sesi, evet.
5: Bir yandan evet Aygün. Abi sabah çalışırken sesin gelmesi olmuyor zaten.
4: Allah razı yani. Olsun.
5: Gerçekten dinlemedin gün işim biraz gitmiyor öyle.
4: Allah abi. Razı olsun aynı şekilde. Söyle kardeşim, dinliyorum seni.
5: Abi iki gün önceki programında dinliyordum, bağlanamadım.
4: Ne dedim acaba?
5: İsmail Kartal'ın hani koltuğu tehlikede vesaire bir şeyler söyledim, bir duyum mu aldın onu merak ettim. Sanki İsmail Kartal dönemi bu sefer olmadı gibi. Ya ben çok istiyordum. Daha önceki bağlandığımda da söylemiştim, İsmail Kartal iyi oldu. Bizim için en
4: ben şöyle bir cümle kullandım, hatırlıyor musun? Ben eskiye rağbet olsa bit pazarına nurlar yağar diye. Sadece İsmail Kartal üzerinden genel anlamda söylemişim. Böyle cümleleri ben çok kullanıyorum bu yayınlarda. Bilmiyorum fark ettin mi, hissettin mi? Yani İsmail Hoca şöyle sonra söyleyeyim. Bak, Lyon maçı arkasından puan kayıpları Beşiktaş maçında operasyon olur. Ne sana söyleyeyim. Artı bazı yerli futbolcularla da yolların ayrılacağı konuşuluyor. Yani ciddi anlamda onları sana söyleyeyim, şimdiden belirteyim.
5: Abi bilmiyorum, duyumun var mı Kerem'le ilgili veya işte İrfan Can Kahveci'yle ilgili? Hani siz
4: Kerem'le ilgili bir duyumum yok. Kerem'le ilgili bir duyumum yok. Ne demek sizin anladın?
5: Bence de şöyle hani ligdeki 2-3 haftalık hani 3 puan alsak bile kötü oynanacak bir futbol senaryosunda sanki Aziz Başkan kadroyu çok iyi sallayacakmış gibime geliyor abi.
4: Doğru söylüyorsun. Biz ona Aziz Silin deriz.
5: doğru söylüyorsun. Ben de cümleyi kullanmak istemedim. Ama şöyle hani sen %100 şampiyonluk parolasıyla geliyorsun. Tabii aynen. Ki o da kendi koltuğunu, kariyerini yakmak istemeyecekti. Tabii böyle bir söz verme şekli de yok bu arada. Ben karşıyım buna. Ne demek abi yani %100 şampiyonluk.
4: Şampiyon şey, yapacağım dedi ya. Yani yapacağım dedi.
5: Çok çok iddialı bir şey. Şey cümlesi kullandın abi. Jesus bu garantiyi istediği için gelmedi demiştin.
4: Aynen.
5: Hatta.
4: Arkadaşlar tek aynı şeyi söylüyorum. Aykut Kocaman olayı biliyorsunuz, detay anlatmaya gerek yok. Oğuz Çetin'de yaşanan bazı sıkıntılar, mesajlar dönmemesi, telefonu açmaması falan filan. Sevgili Aykut Kocaman Bodrum'da, Yalıkavak'ta, Marina'da kendi ismin açıklanacağını beklerken farklı bir isim açıklandı. Neyse o kısmı geçelim. Ben şunu söyledim. Peki o zaman niye Jesus aradınız dedim İsmail Kartal'dan önce. Jesus arandığını biliyorum. Madem hocanız İsmail Kartal'sa niye Jesus aradınız? Niye Jesus'tan şampiyonluk garantisi istediniz? Jesus ne dedi? Garanti veremem ama elimden geleni yaparım deyince niye İsmail Kartal'a döndünüz diye söyledim. Bunu sadece ben değil, bütün medya mensupları da söylüyor. Niye o zaman Jesus aradılar?
5: Jesus ismi o dönemde çok döndü. Evet abi, biz de hani böyle sosyal medyadan, basından vesaire takip ettik. Hatta ben inşallah gelir diyordum. Hani bu kadroyu oynatabilecek tarzda.
4: Aynen.
5: Hatta şöyle abi, yani yarım kalan hikayeler hep böyle.
4: Aynen, halledebilirdi hikayeyi. Doğru.
5: Evet o hikayenin sonu güzel bitebilirdi. Kısmet böyleymiş diyelim. Hani inşallah İsmail hocamız başarılı olur ama şeyi de söyleyeyim abi. Şampiyonlar Ligi playoff maçında Lyon'a karşı fena top oynamadık gibi. Sadece biraz şanssızız. Yani o ilk 15 dakikalık oynadığımız topta bir gol bulabilseydik bence çok farklı olacaktı.
4: Yaptığı rotasyona değdi mi peki?
5: Değmedi abi kesinlikle.
4: Gençler bir rotasyona değdi mi? Bir yandan puan kaybettin, bir yandan tepki aldın, bir yandan koltuğun sallandı.
5: Ya abi şöyle bir şey var. Yani sen tamam rotasyon yapabilirsin ama Gençler Birliği senin kalibrende bir takım değil. Yanlış anlamasın ya, yani anlaşılmasın. 2-0, 3-0 yap, ondan sonra yap rotasyonunu.
4: Ya adamlar 65'te soktun. Adamlar ilk 11'de çıksa bu kadar efor sarf etmezdi.
5: Abi ben hani anlamıyorum.
4: Anladın mı ne demek istediğimi?
5: Çok iyi anladım. Hatırlıyorsan İsmail Kartal zamanında lig için Avrupa maçından da vazgeçmişti. Evet. Yani neden ne zaman vazgeçeceğini kararını çok iyi veremiyor bence.
4: Evet. Peki. Ekleyeceğim bir şey var mı sevgili kardeşim?
5: Çok teşekkür ederim.
4: Kendine abi, çok iyi bak. Görüşmek üzere. Selamünaleyküm Aygün Bey, iyi yayınlar. Fenerbahçe ne yazık ki 70 dakika 9 kişi oynadı. Takım İsmail Kartal hocadan olmaz, cesaret yok demiş. Çok tepki var işte. Bu Gençler Birliği maçındaki hatası İsmail Kartal'ın koltuğunu sallandırdı. Ne size söyleyeyim. Yani Fenerbahçe taraftarının artık İsmail hocaya çok fazla güveni kalmadı. Aygün Bey günaydın, yayınlar. Beşiktaş ve Trabzonspor Avrupa mücadelesi başarı dilerim. Avrupa'da hep destek, tam destek. Çok selamlar, iyi yayınlar. Metin hak verdi, Ankara'ya da sevgilerimizi iletelim. Günaydın.
1: Günaydın Aygün abi, nasılsın?
4: İyiyim sağ ol, sen nasılsın? Kime görüşüyoruz?
1: İyiyim, teşekkür ederim. İstanbul'dan Furkan ben.
4: Furkan hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Öncelikle Türk takımlarına başarılar diliyorum bugün oynayacakları maçlarda.
4: Teşekkürler kardeşim. Dinliyorum seni Furkan.
1: İnşallah. Hani artık playoff'ların bence nasıl desem sonuç alma yeri olduğunu düşünüyorum ben. Hani güzel futbol bence önemli değil. Sonuç alma daha önemli olduğunu düşünüyorum.
4: Doğru
1: hani,
4: söylüyorsun.
1: Güzel futbola takılıyoruz. Çok işte oynayamıyoruz dedim. Bence sonuç almak da önemli. Ben Galatasaray taraftarıyım. Mesela Young Boys'a karşı belki biz daha iyi oynadık ama sonucu onlar aldı 2-3 sene önce.
4: Önemli olan burada geçti. Burada sağdan kötü de oynayıp puan veya puanlar alıp kalmak. Doğru söylüyorsun.
1: Evet. Özellikle keşke Fenerbahçe'de kötü oynasaydı. Gerçi yine kötü oynadı ama hani daha kötü oynasaydı ama sonuç alsaydı. Özellikle iki farklı skor alsaydı diye düşünüyorum. Hani Galatasaray taraftarı transfer bekliyoruz artık.
4: Bugün yani geliyormuş. Artık... Bugün geliyor futbolcu.
1: Evet, gidecekler de varmış. Torreira gidecek diyorlar ama bilmiyorum.
4: Torreira gidiyor. Torreira gidiyor. Şöyle söylediler. Lemina galiba. Lemina, Torreira. Bir isim daha söylediler de şimdi hatırlamıyorum ya.
1: Sara olabilir mi acaba?
4: Yok, Sara değil. Farklı
1: bir ya, isim. Ya Torreira artık gerçekten hani tamam çok güzel. 4 senedir bizde. Teşekkür ederiz ama ya her sene yok yalnız kaldım. Yok şuradan ayrıldım. Yok bu oldu. Sürekli bir sıkıntı çıkarıyor. Hem de sezon başlarında hani maaşı fazla istiyor herhalde. Bilmiyorum ama sürekli bir artış istiyor herhalde. Her sene biz alıştırdık herhalde Türk takımları olarak.
4: Maalesef.
1: Bir artışa böyle.
4: Ama dengeyi de kuramıyorsun şimdi. Bir tane adam alıyor 25, öbürkü alıyor 3. O dengeyi de kurman lazım.
1: Evet. Ya o denge o önemli. Kimse bir şey diyemez. Muhammed Salah diyemedikleri gibi.
4: Hayır şey ama işte o dengeyi de biraz kuracaksın ama. İç dengeyi de
1: evet,
4: kurman gerekiyor.
1: Tabii bu kadar uç işte 3 milyon yanındaki adam 10 milyon iken sen 3 milyon alıyorsan.
4: Yani.
1: Tabii ki orada bir sorgular. Ama inşallah hayırlısı olur. Ben ayrılmasından yanayım bu arada. Eğer yanına birini alabileceksek. Ki artık Türkler hani veriyor parayı, alıyor. Parasını verdiğin her futbolcu da getireceğini düşünüyorum. Ama evet. Çok ama az getirebileceklerini düşünüyorum. İnşallah ligde biraz garip başladı ama inşallah güzel devam eder hakemler açısından da. Hı hı. Herkese keyifli bir lig diliyorum.
4: Teşekkürler. Kendine çok iyi bak tekrar.
1: Görüşmek üzere.
4: Sağ ol. Çok mersi. Aygün abi, Kırklareli'den Tayfur abi. İsmail Hoca ile vallahi olmaz. Basın toplantısını okul veli toplantısı gibi yapıyor. Çocuk gözümün içine bakıyor, ne demek ya demiş dinleyicimiz. Devam edelim. Aygün abi, Galatasaray'dan ikinci bir forvet alacak mısın? Bilginiz var mı demiş.

0: Valla Charlotte ismi çok ön plana çıktı. Son birkaç gündür Charlotte ismi yazılıyor ama bilmiyorum. Bir şey de diyemiyorum. Günaydın, iyi yayınlar Aygün abicim. Fenerbahçe İsmail Kartal'a şampiyon olmuş. Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynamış. Bir baktım annem dürtüyor, kalk, meğer rüyaymış abi. Bu gidişle şampiyonluğu ancak rüyamızda görürüz. Beşiktaş'a ve Trabzonspor'a başarılar dilerim demiş. İzmir'den Musti kardeşimize sevgilerimizi iletelim. Günaydın, hala günaydın. Günaydın.
1: Günaydın Aygün abicim. İyi sen.
0: Yiğit hoş geldin. İyi misin kardeşim?
1: Teşekkür ederim sizden.
0: Sağ ol Yiğit kardeşim. Dinliyoruz seni.
1: Aygün abicim, iki tane konuya deneyeceğim. Bir Fenerbahçe ile alakalı, bir de frekansımızla alakalı. Dün İstanbul'da frekansımızla İstanbul olan kısmında bayağı bir saat diliminde kopukluk vardı. Bağlanılmıyordu. Bugün de
0: Yiğit, çalışmalar devam ediyor. Şöyle sana söyleyeyim. Herhalde bugün öğleden sonraya kadar hallolur diye tahmin ediyorum. Ama tamam, bizim sesimizi rakiplerimiz durduramayacak Yiğit. Ratinglerde iyi gidiyoruz. Ne yapıyorlar? Durduramadıkları için farklı yönlerden bizi durdurmaya çalışıyorlar. Bizi durduramazsınız. Sevgili.
1: Duymasam da ben Radyo Spor açıyorum, öyle kalıyor.
0: Söyle kardeşim Yiğit, dinliyorum şimdi seni.
1: Baykartal'ın ilk döneminde biliyorsun Türkiye Kupası için Avrupa için
0: Türkiye'yi feda et.
1: Feda etti. Şimdi bunun bir kısmını yine yaşıyor gibiyiz. İnşallah yaşamayız ama daha erkenden rotasyona gitmek ne kadar mantıklı bilmiyorum. Bu adamlarla skoru bulup daha sonra biraz daha dinlendirmek daha sağlıklı, daha mantıklı, akılkar işi değil gibi geliyor bana. Nasıl olacak, nasıl bitecek hiç bilmiyorum. Turu şansımızı biraz zor görüyorum çünkü Fransız kolay bir deplasman, kolay bir rakip değil.
0: Çok zor maç, ben sana söyleyeyim.
1: Çok zor.
0: Çok zor.
1: Ama
0: ha, burada belki 2-1 yapsaydın derdi ki evet ihtimal yüksek derdik ama çok zor.
1: Biz Aykut Kocaman için İsmail Kartal bilirse biraz daha iyi ofansif oynatır, basketbol durur diyorduk ama bilmiyorum abi, artık Fenerbahçe taraftarı akıllı, sağlıklı düşünemiyor gibi geliyor benim nezdimde.
0: Anladım, peki. Ekleyeceğim bir şey var mı Yiğit kardeşim?
1: Yok Aygün abicim, hayırlı yayınlar.
0: Sağ ol, kendine çok iyi bak Yiğit'ciğim, görüşmek üzere. Evet, saatlerimiz 10.22. 10.40'a kadar dinleyici alalım. 10.40'tan sonra sevgili Fatih Demirkol bizlerle beraber olacak. Bakalım Asensio ile hoca arasındaki sıkıntıların sebepleri neler? Var mı böyle bir sıkıntı? Bunların hepsini konuşacağız. Ama görüntü bir problem var gözüküyor. Ama bu problemi biz çözemeyiz. Bu problemi çözecek kişi... bu başlığı ben Fotomaç gazetesinde zamanında atmıştım. Sonra bu başlığı benim başlığı aldılar. Herkes kullanmaya başladı. Bu başlık bana aittir aslında. Aziz Silin demiştim ben Fotomaç'ta. Aziz Silin devreye girdi demiştim. Sayın Başkan çözmesi lazım. Yani bu Kayt'ın veya futbol aklı Oğuz Çetin'in çözeceği bir iş değil. Takım içerisinde sıkıntı var. Bunları bizler de çözemeyiz. Bunu çözecek olan kişi Sayın Başkan'dır. Günaydın.
1: Günaydın Aygün abi. Hayırlı gün. Yayınlar.
0: Teşekkürler. Bugün günlerden ne?
1: Perşembe.
0: Trabzon. Ne perşembesi?
1: Yani maç olarak ben kafayı Trabzonspor Beşiktaş'a başarılar diyorum gönülden.
0: Bugün günlerden Trabzonspor ve Beşiktaş.
1: Beşiktaş, evet. Gönülden başarılar diliyorum. Ben pazartesinde böyle bağlanamıyorum Aygün abi. Ben son Gençler Birliği maçından dolayı bu küçüklü kardeşimiz de
0: evet.
1: Yapılanı ben hala unutamıyorum ve çok sinirleniyorum.
0: Bir de utanmadan çıkmış dün, adam savunmaya çalışıyor kendini, utanmaz yani.
1: Dün de yemin ediyorum, Galatasaray sayfasına attım o resmi. Çok güzel, yemin ediyorum, bizim kulübün çok güzel para kazanacağı bir şey. Galatasaray taraftarlar böyle çocuk, hani o kardeşim omuzlarda. Çok güzel bir resim. Güzel. Fenerbahçe formasıyla altta Galatasaraylı.
0: Güzel.
1: Çok güzel bir tişört bastılar böyle abi. Güzel bir ürün. Aynı resmi Fenerbahçe yapsa, Trabzon, Beşiktaş öyle, ben kusura bakmayın, öyle karaktersiz insanlar da öyle çocuklara onları yapmaz inşallah.
0: Aynen.
1: Bundan sonra bizim tribünümüzde de, hatta bu hafta Gençler bir Çorum maçında da bir Galatasaraylı bir Fenerbahçeli kardeşim yan yana formalara girdi.
0: Güzel, ne güzel şey bu, olması gereken bu zaten ya.
1: Çocuklar bizim başımızın ta, çocuk ne yapabilir ya? Ne yapabilir çocuk ya, o çocuk ya, polis anlatıyor, sabah dinledim yine.
0: Titriyordu diyor, değil mi?
1: Titriyor diyor ya o çocuk. Yani hani o çocuğa nasıl futbolu sevdireceksin ya sen bundan sonra?
0: Çocuğa, utanmadan çıkmış kendini seviyor yani, ya. Utanmaz.
1: Polis kardeşimiz Allah razı olsun indirmiş aşağıya Aygün abi.
0: Evet doğru.

0: tişörtü giydirmiş. Ne demiş biliyor musun? Abi demiş, bana demiş bir şey yapacaklar mı? O da demiş korkma, sana kimse bir şey yapamaz. Sen artık polis oldun demiş.
1: Aynen doğru.
0: Anlatabildim mi?
1: Doğru.
0: Ya bu böyle bir şey var mı ya?
1: Maalesef.
0: Ya bu öyle insanların tribünde ne işi var abi ya?
1: Ya bu ya adam bir de utanmadan çıkmış hala konuşuyor, utanmaz herifi ya.
0: Ya utanmaz, utanmaz abi. Yani o ceza ona az ya Aygün abi.
1: Bence de az
0: onu,
1: tabii.
0: Onu ömür boyu statlara
1: sokmayacaksın.
0: Sokmayacaksın. Bitti. Şimdi bir arkadaş bağlamış tribünle demiş bak. Ben de eskiden ben de tribüne çok takıldım ama Aygün'e alakası yok. Onun orada 5-10 kişi onun üstüne bir yürüsün bakayım bak o yapabiliyor mu öyle bir şey.
1: Yapamaz tabii canım. Nereden
0: ya,
1: yapıyor
0: yani? Evet. Yani ondan sonra...
1: Ha biri bağlanmıştı bu anlamda. Doğru. Hatırladım şimdi. Doğru.
0: Şimdi abi... Şimdi bir de bizim Galatasaray'a değineceğim abi.
1: Değinelim.
0: Hoca, şimdi İsmail Kartal'a da değineyim. Biraz da İsmail Kartal hocamız. Sayın İsmail Kartal hocamız. Yani Aygün abi ben bir şey söyleyeyim sana abi. Hı. Ben mesela sizde Talişka gol atıyor ya. Attı ya.
1: Evet.
0: İlk başları başlamaz evet. Attı işte. Abi kim attı ya? Kurban olayım. Hiçbiri Fenerbahçe'nin ayarında bir takım değil ya. Yani onlar da bırakın da atsınlar yani. Atay da biliyor Yonat Atay. Dokunuyor yerde. Onu ataydı abi. Asensio gibi adam dünya yıldızını kenarda bekletiyoruz. Vallahi billahi. Yani o şerefi siz gönderdiniz abi büyük hata yaptınız ben size söyleyeyim.
1: Bence de çok büyük hata yapıldı. Bak vallahi o 3 sene sonra o futbolcu 200 sene sonra 150, 160.
0: Yemin ediyorum ben onu Galatasaray maçlarında seyrettim. Abi çocuk güzel topçu. Güçlü. Sadece onu son vuruş çalıştır abi bitti.
1: Aynen.
0: Maalesef. Son vuruş çalıştır bitti. Vallahi yani bak bizi ne Vedat Muriç ne Lukaku gibi verim veremez. Çünkü atletik bir çocuk abi.
1: Vallahi hele, Vedat'ta da kafamda soru işaretleri var şu anda.
0: Hele Fenerbahçe öne geçtiği zaman var ya abi at topu bitsin abi. Böyle bir çocuk yani. Doğru.
1: Fenerbahçe'de
0: o çok faydalı bir çocuk olacak.
1: İnşallah. İnşallah faydalı olur.
0: Bir de bizim Okan hocamıza şöyle bir şey diyeceğim. Dörtlü bir süsle şampiyon yaptı bize eyvallah abi. Ya abi bizde niye Gadiye bir topçu var.
1: He.
0: Son halini gördün mü abi? Nasıl güçlenmiş. Nasıl kendine
1: gördüm.
0: Bakmış gelmiş çalışmış.
1: Gördüm. Çalışmış gördüm.
0: Ya bir tane hocam, ya Okan hocam ya 4 yıldır bir tane genç çocuk parlat ya. Bir tane ya. Emin Bayram gibi adamı gönderiyorsun Başakşehir'e. Çatır çatır top oynuyor, daha ses stoper alıyor. Daha ses stoper alıyor. Yani her transfer dönemde 50 milyon, 60 milyon, 100 milyon para. Ha, öyle hoca, öyle takım beni şampiyon yaparım abi ya. Ya bana 4 yıl içinde 2 tane genç, 3 tane genç parlat da kulübe bir katkın olsun abi. Doğru.
1: Yavaş yavaş toplayalım yani? Abi. Toparlayalım.
0: Yani şu son maçta abi niye gay niye almasın sen oyna ben onu.
1: Peki. Çok teşekkürler.
0: Bak, aldım abi. Hayırlı yayınlar.
1: Allah razı olsun. Sağ ol, kendine sağ çok abi, iyi bak. Ya İshak'tı galiba çocuğun adı. Öyle hatırlıyorum. Şimdi dinleyicimiz çok hoşuma gitti ya. Ben zaten burada bu anlamda hemen ismi de söyleyeyim. Ondan sonra mesajını okuyayım. Ona göre yorum yapalım. Çolak 49.57. Aygün abi Trabzonspor taraftarım. Yeni Trabzonspor reklamı gördüm arkadaş ya. İshak diye bir çocuk. Salahan da zaten hayranıymış. Trabzonspor çocuğu getiriyor İngiltere'den. Tamam mı? Business uçuyor. Bak şahane. Çocuğun üzerine bir tane Trabzonspor forması yapılıyor. Giyiyor. Antrenmana gidiyor. Antrenmanda Salah'a çağırıyor yanına. Onana'ya çağırıyor. Harika. Ben zaten bunu hep söylüyorum. Trabzonspor iletişim anlamında bu reklam organizasyonları forma tanıtımları anlamında kulüplerimizin, üç büyüklerin çok çok çok ilerisinde. Bak aralarında var en az 20 sene var. Net söyleyeyim. Çok güzel işler yapıyor Trabzonspor. Tebrik ediyorum. Dinleyicimiz varmış. Günaydın.
2: Selam aleyküm. Aygün abi günaydın.
1: Aleyküm nasılsın? Selam kardeşim. Kimle görüşüyoruz?
2: İstanbul'dan Ahmet ben abi. Gazi Osman Paşa'dan.
1: Ahmet'im hoş geldin. İyi misin? İyi misin Ahmet'im? Hoş geldin.
2: Sağ ol abi. Allah razı olsun. Çalışıyorum. Ya Aygün abi dün ya sosyal medyada bir şey gördüm. İşte Torreira mutsuzmuş, ayrılmak istiyormuş falan diye. Ya işte sebeplerine baktım. İşte devrim Özkan'ı görmek istemiyormuş, bilmem neymiş. Ya bu futbolcuların mutlu olması için herhalde abi asgari ücretle yani günde bir 10 saat falan çalışması lazım. Yani bunları çalıştıracağım günde 10-11 saat. Yani 40-50 bin lira maaş kadar asgari ücreti. Yani mutsuzluk yapılmış görsünler. Yani o da dert mi yani şimdi abi? Öyle diyor
1: ama onlar mutsuz. Öyle deme. Ya bu parayı ne yapacağım? Şimdi nasıl değerlendireceğim? Nasıl arttıracağım? Şimdi bu kadar büyük param var. Onun derdinde futbolcuların hepsi. Sadece Torreira gibi düşünme. Bütün hepsini düşün. Anladın mı? Yani
2: abi,
1: gece uyuyamıyor. Acaba diyor param bankada mı diyor. Bankaya bir şey olursa diye uyuyor. Onların abi, derdinde bunlar. Senin benim abi, gibi değil. Ha?
2: Abi sana bir şey söyleyeyim mi?
1: Söyle Aydın kardeşim, abi. Söyle.
2: Ya, inanmazsın belki. Benim bir bankacı çalışan arkadaşım vardı. İşte bazen zenginler arıyormuş, tamam mı abi? Ya diyormuş ki günde diyor 5 kere arıyormuş abi. Param duruyor mu bankada? Param duruyor mu bankada?
1: İşte o yüzden diyorum sana.
2: Ya abi ciddi söylüyorum ya, param duruyor mu bankada? Ya,
1: o yüzden diyorum mu zaten sana. Hep söyle. Bütün zenginler öyle genelde. Hepsi demeyeyim de genelde öyle diyelim yani, anladın mı? O yüzden
2: abi, keşke de öyle bir derdimiz olsa Aygün abi.
1: Bizim de öyle bir derdimiz olsa ne güzeldir. Ama uyuyamazsın abi, bu seferde. Uyuyamazsın. Her gün banka yaramak zorunda kalırsın. Diyorsun ya bankacı.
2: Aygün abi yapma bunu ya. Ay Allah ya abi.
1: Hadi kendine çok iyi bak.
2: Allah razı olsun abi. Sağ ol. Görüşürüz.
1: Bak
2: Allah
1: bizim abi. Böyle bir derdimiz var. Bak böyle bir derdin var mı senin şu anda? Sadece beni arıyorsun. Banka yaramıyorsun. Beni arıyorsun. Param orada ya duruyor mu diye sormuyorsun. Doğru mu?
2: Doğru.
1: Çünkü yok paramız.
2: Bizim tek alındığımız şey sağlığımız yerinde abi. Çok
1: gerisi hikaye. En büyük şey sağlık zaten kardeşim.
2: Abi,
1: doğru mu?
2: Bir de, tabii abi. Bir de futbolla ilgili bir iki kelime söylemek istiyorum.
1: Söyle kardeşim. Söyle. Söyle.
2: Abi şimdi ya abi bizim kulüpler neden yaşlı futbolcuları almaktan vazgeçmiyorlar? Ben anlamıyorum gerçekten.
1: Genç gelmiyor ki ne yapsın? Son durak. Arabistan'dan önceki son durak. Ya hani köprüden önce son çıkış diyorlar var ya, lafa var ya böyle köprüden önce son çıkış.
2: Ya, mesela ben Galatasaraylı olan abi ben sezon başında kesinlikle Torreira işte ya Lemina ile sözleşme yenilenmesine gerçekten ben karşıydım abi ya. 32 yaşına gelmiş bir maç oynuyor zaten 5 maç oynamıyor. Canı istatı oynuyor. Yani yaşlı futbolculardan çıkılmak lazım abi. Abdülkerim'in yerine de bir şey bulmak lazım. Yani yerine de bir sol stoper. Çünkü tempo kaybı oluyor abi. Tempo. Ben sana şöyle söyleyeyim Aygün abi. Ben sigara kullanmıyorum çok şükür.
1: Zaten sağlığa zararlı zaten iyi bir şeydir. Evet. Onu hep söylüyoruz zaten.
2: Evet. Evet abi. Ben 25 yaşındayken halı sahada top oynardım. 24-25 yaşındayken. Abi böyle koşmadık yer bırakmazdım ya. Her yere ayak basardım koşardım. Şimdi 38 yaşındayım abi. Yani nefes alamıyorum yani daralıyorum. Yani koştuğum zaman gerçekten yaş çok fark ediyor.
1: Doğru,
2: öyle böyle bir yani.
1: Doğru.
2: Ya diyeceklerim bunlar abi.
1: Peki teşekkür çok teşekkürler. Ederim. Kendine çok iyi bak kardeşim benim. Allah'a emanet ol. Görüşmek üzere. Sağ ol. Kısa bir ara.
3: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek. Radyo Spor. Reklam.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Reklam. Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Evet, Ters Köşe devam ediyor. Mesajlar da geliyor zaten ama demin de söylemiş oldum. Ufak tefek bazı yerlerde ufak tefek sıkıntılar var yayınlarla alakalı. Çözüldüğünü söyleyelim ama belli bazı kısımlarda çalışmalar devam ediyor. Belli bazı kısımlarda da mutlu sona ulaştık. Oralarda sesler, yayınlar açıldığını tekrar belirtelim. Şu an attığımız Haber Global Spor yayınları koordinatörü sevgili Fatih Demirkol bizlerle beraber. Sevgili Fatih, yayınımıza hoş geldin. Özledik seni.
7: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Nazara demek ki sıkıntılar var dedin ya.
1: Nazar ya, bir de şu var Fatih, yani bizi de susturmaya çalışan rakiplerimiz olabilir. Cızırtı onlar yapıyor olabilir. Cızırtılar varmış bazı yayınlarda. Onları engellemeye çalışıyor, çözmeye çalışıyor arkadaşlar ama belli bir kısımda çözüldü, belli bir kısımda çözülmeye çalışıyor. Sevgili Fatih, aslında Fenerbahçe ile ilgili konuşacağımız çok konu var ama tabii bugün günlerden hem Beşiktaş hem de Trabzonspor iki takımımız da Avrupa'da sahneye çıkacaklar. Hem ülke puan açısından hem de kazanmalar açısından Allah'ın izniyle inşallah güzel skorlarla yarın yayınımızı açacağız. Oradan başlayalım istersen sevgili Fatih Demirkol.

0: işte burada şampiyon olmanın dünyanın en önemli şeyi olduğunu falan zannediyoruz çoğu zaman. Bu konuyla alakalı biraz önce bir makale okudum. Şöyle diyor. Özellikle futbolun çok yoğun yaşandığı, çok taraftarın yoğun bir şekilde takımları takip ettiği arenalara bakıldığında ülkelerde yapılan araştırmalarda futbol taraftarlarının talep ve tepkilerinin 11 yaşında bir çocuğun, erkek çocuğu olarak tanımlamışlar, çocuğun talep ve tepkilerine çok benzediğini, anlık çok yukarı çıktığını, anlık hayata küstüğünü falan anlatıyor. Bu yapılan bazı çalışmalar sonucunda bu noktaya gelmiş. Orada da çalışmanın en sonunda şey diyor. Yani kulüplerin taraftarın duygusallığını, reaksiyonunu böyle değerlendirmesi, profesyonelce yapılan çalışmaların, uzun vadeli planların, uluslararası arenada yapılacak olan çalışmalar ve başarıların öncellenmesi gerekir. Taraftarın anlık taleplerine göre hareket ederseniz günün sonunda hep küsen bir çocuk göreceksiniz karşınızda diyor. O enteresandı. Ben biraz şöyle oturdum düşündüm. Yani bu bizim ülkemizde ne kadar geçerli? Hani bu bütün ülkeler için yapılmış bir çalışmaymış ama hani bizim ülkemizde ne kadar geçerli? Bizim ülkemizde de günlük talep şu. Bir transfer. Evet. Hemen transfer. Eldeki oyuncuları hemen gönder, istemiyorum. Küstüm oynamıyorum. Ben bu oyuncakları istemiyorum. Bana yenisini, vitrindekileri getir. Babadan, anneden sürekli oyuncakçıya gidip yeni oyuncakları isteyen, yeni oyun işte kurgusunu bekleyen ama kendi oyuncaklarıyla bir şeyler yapmak, daha onları geliştirmek, daha onlarla birlikte hayal dünyasını ya da işte fikir dünyasını geliştirmek yerine vitrindeki oyuncağın peşine düşen, anlık küsen, alınmayınca küsen, kızan, işte annesine, babasına, evdekilere tepki gösteren, alınınca da dünyanın en mutlu çocuğu olan, yani küçücük bir oyuncak, o an onu istiyor, o verilince dünyanın en önemli şeyini başarmış falan gibi hisseden duygu yapısı bizde var mı? Var maalesef. Var, yani var. İşte bir transfer geliyor, havaalanlarında binlerce insan, işte sanki her şeyi başardık, sanki uluslararası arenada işte Şampiyonlar Ligi'ni, UEFA Avrupa Ligi'ni, konferansı kazandık. Konferansı bile burun kıvırıyoruz bu arada.
1: Evet, onu bile saymıyoruz. Falan filan diyoruz.
0: He, doğru. Ya milli takımımız Dünya Kupası'nda yarı final, çeyrek final, finaller oynuyor. Sürekli oradaymış falan gibi tavırlar sergiliyoruz. Olmayınca, transfer gelmeyince de bir an çıkın gidin, istemiyoruz. İstifa edin, hepiniz istifa edin. Bu takımı da gönderin. Bu takımdakiler de çöp zaten. İşte yenisi gelmiyorsa eldekinin de anlamı yok anlamında bir bakış tarzımız var. Dolayısıyla bundan kurtulup biraz olayın gerçeklerine ve aslında kalıcı başarıya doğru odaklanmayı istiyorsak öncelikle bu Avrupa'ya biraz kafamızı çevirmemiz lazım. Onun için de önemli olan Avrupa kupaları. Trabzonspor Fenerbahçe saat 20'de karşılaşacak. Trabzonspor'un bu yıl çok güzel bir kadrosu var.
1: Çok iyi kadro kurdu.
0: Özellikle işte genç yetenekleri takviye etmiş olmaları, onlarla bir yol yürüyor olmaları, olay gibi bir örneklerinin hemen ellerinin altında olması. Ondan önce de birçok futbolcu sattılar. Aldıklarını çok iyi parlatıp satıyorlar ve Avrupa vitrinini açtılar. Bunun yanında şimdi Salah da geldi ustalığıyla. O da takıma katkı sağlayacak. Trabzon'dan bunu bekliyoruz. Beşiktaş'taysa İtalyano'nun futbolcu gözetmeksizin, yani işte Trostart'mış ya da işte başka bir futbolcuymuş, yıldızı çok parlakmış ya da değilmiş, bundan ziyade bir takım oyunu inşa etmeye çalışıyor olduğunu gördük. Hepsinin buna uyum sağlamasını istiyor. Yani birileri eline beline koysun, gitsin üçüncü bölgede beklesin, diğerleri koysun ona top getirsin. O da sihirli peleriniyle 3-5 kişiyi çalımlasın, tavana topu atsın gibi bir beklentiden ziyade hep beraber koşuyoruz, hep beraber topu paylaşıyoruz, alanı paylaşıyoruz, rakibi paylaşıyoruz. Kesinlikle bütün olumsuzluklara birlikte reaksiyon gösteriyoruz. Psikolojisi bunu takıma büyük oranda kabul ettirmiş. Tabii ki daha yolu var. Şimdi sorsak daha yolun en başındayız der. Ama böyle bir takım görüyoruz biz Beşiktaş'ta. Onun da bu akşam başarılı olmasını bekliyoruz. Dolayısıyla bizim Avrupa'da başarılı olmamız lazım. Bu her anlamda önemli. Hem Avrupa'da ne oluyoryu daha net görmemiz için hem orada kendimizi göstermemiz ve oradaki vizyonumuzu artırmamız için her anlamda çok önemli.
1: Evet, sonuna kadar katıyorum. İki takımıza da şimdiden başarılar diliyorum. Yavaş yavaş Fenerbahçe'ye geçmek istiyorum. Neden Fenerbahçe'ye geçmek istiyorum? Ha, şunu da söyleyeyim. İnşallah bu akşam

0: Sayın Fatih Hocam da İtalyano, inşallah hafta sonu maç var. Rotasyon yapayım diye bir düşünce içerisine girmez. Onu da tekrar söyleyelim. Bir
1: Yani
0: yere de
1: ikisinden de beklemiyorum. Ben de
0: ben...
1: beklemiyorum. Doğru söylüyorsun.
0: bir şekilde bir mesaj vermeye çalıştım. Şimdi
1: Farkındayım ya. Çok derine oynadın. Defans arkası böyle attın. Çok güzel pasak.
0: Şimdi selamlar Aygün abi, ben Sami. Akrabalarını TFF'ye dolduran Hacı Osman'ın haklı olarak bayağı laf söyledin. İsmail Kartaç'ın oğlu teknik heyet kadrosu da bir de oğlunun arkadaşı kadrodaymış. Bu nasıl anlayış? Şimdi ben bununla ilgili dün de yayın yaptım. Daha önceki dönemlerde de söyledim. Şimdi baktığımız zaman sevgili Fatih, sen uzun yıllar kulüp içerisinde çalıştın. Çok da önemli teknik adamlarla çalıştın. Ya biraz da teknik adam kadrosu önemli. Şimdi bakıyorum ben mesela yardımcılarına bakıyorum. Ya kimse yanlış anlamasın ama yani İsmail Kartal'ın yardımcılarına baktığınız zaman, yani şimdi yardımcı antrenörden bir tanesini söyleyeceğim. Ömer Serdar Altunöz. Fenerbahçe U16, U17 ve U19'da çalışmış. Sercan Terzioğlu. Gene aynı şekilde altyapılar çalışmış. Ne bileyim Rumeli Kavağı'nda çalışmış. Takımları küçümsem anlamında söylemiyorum. Oğlu Emre Kartal'ı zaten biliyorsun. Bulvarspor, Anadolu Kavağı. Ne bileyim şimdi performans hocasına bakıyorsun. Beşiktaş U21'de çalışmış. Yani kaleci antrenörüne bakıyorsun. Yasin Cirav diye kaleci antrenörüne bakıyorsun. Trabzonspor altyapı, Kasımpaşa altyapı, Başakşehir altyapı. Ya şimdi bu adama sen Ederson'u teslim ediyorsun. Mert'i teslim ediyorsun. Tarık'ı teslim ediyorsun. Hadi Livakovic şimdi gidiyor da Livakovic'i teslim ediyorsun. Yani teknik anlamda, yardımcılar anlamında da bir sıkıntı olduğunu görüyoruz. Oradan başlayayım. Devamını sana soracağım çok sorular var. Gelen sorular da var sevgili Fatih. Neler söylersin bu anlamda? Alo.
1: Fenerbahçe'nin
0: pardon.
1: Yakın dönem nereden başlayacağımı düşünüyordum, kusura bakma, böyle ben bir nefes alıp öyle başlarım genellikle. Fenerbahçe'nin yakın dönem, yani işte Can Bartulardan falan bahsetmiyorum. Yakın dönemdeki en büyük başarılı olduğu dönem hangisidir diye sorsam, sanıyorum Zico Şampiyonlar Ligi falan ve şampiyonluk falan deriz değil mi?
0: Doğru.
1: O yıl Zico ile anlaşıldı ve takım Zico gelmeden önce Avusturya kampına gitti. Avusturya'da Önder Hoca, Önder Özen ve İrfan Saraloğlu ikisi takımı çalıştırıyordu. Bakın Fenerbahçe'nin elinde ne kadar değer.
0: İrfan Hoca, Okan Hoca'nın yanında 4 yıldır şampiyonun önemli paylarından biri. Doğru söylüyorsun.
1: Evet. Ne kadar önemli.
0: Tabii.
1: Önder Hoca bugün Beşiktaş'ın sportif direktörü.
0: Aynen.
1: Ama bu insanlar Fenerbahçe'deyken hiç kimse onlara hak ettikleri değeri vermedi. Neden? Çünkü eldeki çok değersiz. Tamam, buradan bir parantez açıyorum. Livakovic bugün hiçbir şekilde takımda düşünülmeyen bir oyuncu. Doğru mu?
0: Doğru. Ama
1: ve hiçbir şekilde olmayacak. Barcelona'ya gidiyor.
0: Barcelona'ya gidiyor.
1: Barcelona gibi elit, yani dünyanın en elit takımlarını saysak hemen ilk 3'e girecek olan, 4'e girecek olan takımlardan birine kaleci olarak gidiyor. Ama Fenerbahçe'de olmadı. Yüzüne bakılmıyor. Çöp muamelesi yapılıyor. Ya bu oyuncu hani şey var ya, yani bu şimdi altın mı bakır mı, yani biz bakır muamelesi yapıyoruz. Elin oğlu altın diyor, benim takımımda oynar diyor, düşün yani, Barcelona'da oynayacak ve ciddi ciddi gidiyor adam. Şimdi orada göreceğiz onu. Bizim bakış tarzımız bu. Neyse, Önder Hoca ve İrfan Hoca çalıştırırken Zico'nun ekibi geldi ama Zico daha sonra gelecekti. İlk toplantı, müthiş karizmatik bir adam salondan içeri girdi. Çıt çıkmıyor salonda. Selamladı. Tercüman Samet. Ve dedi ki, arkadaşlar ben Brezilya milli takımıyla 6 Dünya Kupası görmüş. Brezilya'da 19 defa kupa kaldırmış. Brezilya Futbol Federasyonu ve FIFA'da şu alanlarda çalışmış Santana'yım. Benim adım Santana dedi.
0: Aynen Santana.
1: Bak, salonda çıt çıkmıyor. Şimdi bu kadar tecrübemle size sesleniyorum. Canınızı çok yakacağım ama ağzınızı açmayın. Çünkü ben başarıya giden yolu biliyorum. O yüzden bugünden itibaren başlıyoruz. Biraz canınız yanacak ama en sonunda biz çok başarılı olacağız dedi. Santana'ya seri katil diyorlar.
0: Evet.
1: O kadar antrenman yaptırıyordu ki futbolcuları, bireysel olarak, takım olarak öyle eziyordu ki futbolcular ona seri katil diyorlardı. Ama kimse dönüp ağzını açıp ya bir dakika, bu antrenmanda çok oldu hocam, bugün ya bir ara verelim falan diyemedi. O takım Sevilla'yı deplasmanda yendi. Chelsea elinden kaçırdı. Neredeyse Chelsea eliyordu. Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynayacak. Nasıl oldu? Tesadüf müydü? Şimdi yardımcı antrenör Mesela Pep Guardiola'nın yardımcısı Mikel Arteta'ydı. Arteta bugün Premier Lig'de şampiyon oldu. Şampiyonlar Ligi'nde final oynadı. Pep Guardiola bilmiyor muydu İspanya'nın altyapılarından her dediğine he diyecek. Hocam sen ne dersen doğrudur diyecek birini bulmayı bilmiyor muydu? Pep Guardiola'dan bahsediyoruz. Bugün futbolun kitabını yazdı adam. Futbolun akışını değiştirdi. Pep Guardiola adına yepyeni taktikler ortaya çıktı. Kaleden başlıyor. Bütün takımlar kaleden başlıyor. Bunu bulan adam Pep Guardiola. Yani bu adam yanına öyle insanları tutuyor, öyle insanlarla çalışıyor ki adam Pep Guardiola'nın yanından ayrıldığında Premier Lig'de şampiyon oluyor. Pep Guardiola'nın karşısına geçiyor. Onu yeniyor. Yetmiyor, Şampiyonlar Ligi'nde final oynuyor. Şimdi yardımcı ne demek? Ne kadar önemli diye başladın ya. Onun ne kadar değerli olduğunu anlatmak için ben bunu söylüyorum. Sen çok haklı bir şey söylüyorsun çünkü. Altını Premier Lig'den dolduralım. Ya da işte Fenerbahçe'den dolduracaksak, Fenerbahçe'den bahsediyoruz. En başarılı dönemi Santana'dan dolduralım. Müthiş karizmatik bir adamdı. Brezilya'da ikon bir adamdı. Yani kural da onu söylediği her şey. Ve o Zico'nun yardımcısıydı. Zico o yardımcılarla çalıştı. Diğer yardımcısı Edu'ydu. Edu'ya da şey derlerdi. Hani eğer Pele ile aynı döneme gelmeseydi Brezilya'nın en büyük futbolcularından biri olacaktı.
0: Efsanesi olacak.
1: Onun şanssızlığı o diyorlardı. Onun gölgesinde çok kaldığı için biz onu tanıyamamışız. Çok büyük futbolcuymuş. O yardımcısıydı. Yani uzun lafın kısası şu. Birinin bir yerde olması, oğlu mu, dayısı mı, amcası mı bilmeyiz. Ya bu önemli değil. Kim o kim? Liyakati nedir? Şimdi burada çok önemli bir konu daha var. Hep üstü örtülür, kapatılır falan. İşte U16 takımında çalışmış. Sonra U17'de çalışmış. Sonra A takıma gelmiş. U16 dediğim daha 15 yaşında çocuklar. Ergenliğe yeni girmiş. Daha dünyayı yeni anlamaya çalışıyor, görmeye çalışıyor. Kendi bedeniyle savaşıyor. Etrafla savaşıyor. Ailesini anlamaya çalışıyor. Ailesine laf anlatmaya çalışıyor falan. Bu çocuk eğer bir şey yapıyorsa, mesela futbol oynuyorsa, voleybol oynuyorsa, efendim başka bir spor. Ya da okulda bu çocuğa başka türlü bakmak gerekiyor. Onun pediatri açısından incelenmesi, pediatrik açıdan ona yaklaşım bambaşka bir şey. İşte bizi dinleyen sevgili dinleyicilerimizin içinde anne babalar vardır. Bilirler yani. 13-14-15 yaş grubundaki çocukların başka bir dünyada yaşadıklarını bilirler. Onlarla sohbet etmek, antrenman yaptırmak, onları bir şeye inandırmak başka bir şeydir. Lukaku'ya antrenman yaptırmak başka bir şeydir.
0: Doğru.
1: Yani şimdi bu kadar uçurumu nasıl bir arada barındırabiliyoruz anlamıyorum ben. Hani ne oldu, neyi başardık, hangi eğitim sisteminden geçti bu kardeşlerimiz de Fenerbahçe gibi winner kazanmak zorunda olan bir takımın antrenör takımına, antrenman ekibine, teknik ekibe dahil oldular. Bir şey söyledik, mesela Lukaku'nun karşısına gidecek bu arkadaşlar veya Greenwood'un karşısına gidecekler. Ve Ederson'un karşısına gidecek mesela. Diyecek ki ona, şimdi bugün 20 tur koşacaksın. Lukaku dönse dese ki ben 15 koşacağım dese ne diyecek? İkna edebilecek mi? Veya dese ki neden 20 koşuyorum ben bugün şimdi dese. Bunu anlatamaz ki. Karşısında Lukaku var. Sana antrenmanın kitabını yazıp eline verir yani. Onun karşısına çıkacak kişinin ikna edecek. Bir şey söylediğinde evet bu konuda haklısınız. Ben bunu düşünmemiştim. Veya şey var ya, Alves'in çok güzel bir lafı var. Dani Alves. Hı hı. Diyor ki Barcelona'da oynarken röportaj şu. Pep Guardiola'ya ne kadar güveniyorsun? Cevap. Pep Guardiola bana Nou Camp çatısına çık, orada bekle dese hemen çıkar beklerim. Mutlaka bir bildiği vardır. Şimdi bak, güvene bak. Pep Guardiola bir şey diyorsa mutlaka bir bildiği var. Nasıl bir teslimiyet? Ama o adam da Dani Alves oldu. Yani bu boş bir teslimiyet değil. Biliyorlar kime nasıl bakacaklarını, çünkü adam bunları yapmış. Dolayısıyla bu tür örnekler bize bir şey gösteriyor. Bunlar tesadüf değil. Bu tür örnekler bize şunu gösteriyor. Her şeyden önce liyakat birinci esastır. Bir yerde bir iş yapıyorsanız, nerede ne yapıyorsanız yapın. Eğer o işin hakkını verecek liyakate sahip değilseniz mutlaka bir yerde bunun sorunlarını yaşarsınız. Ve en olmayacak yerde olmayacak hatalar olursa

0: herkes birbirinin yüzüne bakar. Allah Allah, bu niye olmadı ya? Evet. Niye bu top direkten dönüyor? Niye biz bu oyun oynayamıyoruz? O kadar da antrenman yaptık falan deriz. Veya liyakat sahibi olmayan bir ustanın yaptığı duvar mutlaka çatlar, yıkılır, göçer. İşte bu hayatın her yerinde aynıdır. Futbol hayata çok benzer. Ben olaya bakarken isimlerden bağımsız, İsmail Hoca'nın oğlu, efendim Yalıkavak'ta çalışmış birisi falan, bu gözle bakmıyorum yani hangi takımda olur. Ben şuna bakıyorum. İsimler benim için önemli değil. Liyakat benim için önemli. Burada da Fenerbahçe'nin de diğer takımların da liyakat sahibi insanlar tarafından yönetilmesi gerektiğini düşünüyorum.
1: Sonuna kadar katılıyorum. Bak, sonuna kadar katılıyorum ama çok konuşacağımız konular var sevgili Fatih, ama istersen çok kısa bir araya gitmemiz gerekiyormuş sevgili Fatih Demirkol. Aradan sonra tamam, sohbetimiz devam edecek.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Avrupa'da Türk gecesi nesine heyecanın adresi. UEFA Avrupa Ligi playoff turunda Beşiktaş evinde Kauno Žalgiris'i, Trabzonspor'sa evinde Ferencvaros'u konuk ediyor. Saat 20'de başlayacak nefes kesen müsabakalara sen de nesine de canlı oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa.
6: Radyo Spor.
7: Benim bankam İş Bankası.
8: İş Bankası'yla ticarette alacakları, ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödemen tamam kullanın, hiç beklemeden ticareti hızlandırın. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
7: Benim bankam İş Bankası.
3: Reklam.
9: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Evet, Ters Köşe devam ediyor. Benden güzel bir haber vermek istiyorum. Müsaade edersen sevgili Fatih için. Bugün benim evlilik yıl dönümüm. Sevgili eşim Sebil'e de. Ben evlendiği için çok teşekkür ederim. Yoksa evde kalacaktım, ben sana söyleyeyim. Eşime de sevgilerimi iletiyorum. Sevgili Fatih Demirkol. Abi 40 sene oldu ya Fatih. 40 sene ya.
0: 40 maşallah. Bir yastık.
1: Sabah açıyorum eşim, öğlen eşim, akşam eşim var ya, öyle güldür güldür de.
0: Ya onlar olmazsa olmaz. Yani
1: aynen.
0: Bir elmanın diğer yarısı. Hayatın anlamı, merkezi onlar.
1: Tekrar eşimi kutluyorum.
0: Ben de sizi kutluyorum.
1: Çok teşekkürler Fatih'ciğim.
0: Daha nice güzel, harika yıllara çok güzel bir ömrünüz olsun inşallah.
1: Sağ ol cümlemizin, Allah razı olsun.
0: Barış Manço'nun Bir Yastıkta Tam 40 Yıl diye.
1: Bize yazdı zaten Barış, bize yazdı. Rahmetli bize yazdı. Tahmin etti bizim bu kadar devam edeceğimizi.
0: Allah mesut bahtiyar etsin.
1: Sağ ol cümlemize.
0: Hanımefendiye de saygılar.
1: Sağ ol. Fatih, sevgili Fatih Demirkol bizlerle arkadaşlar. Haber Global Televizyonu spor yayınları koordinatörü. Kendisi aynı zamanda çok da güzel YouTube'lar. İlker'le beraber gördüm çünkü. Yayınlar evet, da çok keyifli gidiyor.
0: O çok iyi ya. İlker Hoca zaten biz Fenerbahçe'de de birlikte çalışmıştık. Dolayısıyla birbirimizi iyi anladığımızı düşünüyorum. Futbola bakışını çok severim İlker Yağcıoğlu'nun. Bir de özellikle yaşadığı yıllarla ilgili günümüzdeki bir olayı geriye dönük anlattığında falan çok böyle tamamlayıcı da oluyor. Benim de çok ufkumu açıyor. Çok mutluyum yani onunla birlikte program yapıyor olmaktan.
1: Çok keyifli. Şimdi gelelim asıl konuya. Sevgili Fatih Demirkol, yayınlarını izledim ben. İlker'le olan yayınınızı da izledim. Asensio konusunu açmak istiyorum. Şimdi Asensio ile hoca arasında bir sıkıntı var mı? Var gözüküyor. Hatta son maçtan sonra galiba TRT spikerin de bu konuda biraz isyan etmiş. Niye bu konuyu açıyorsun beni? Niye insanların önüne atmaya çalışıyorsun falan filan? TRT spikerine de galiba biraz tepkide bulunmuş.
0: İsmail Hoca değil mi?
1: İsmail Hoca, doğru.
0: Evet.
1: Oradan başlayalım istersen. Neler söylersin sevgili Fatih Demirkol?
0: Burada baştan itibaren iletişim konusunda sıkıntılar olduğunu düşünüyorum ben. Neden? Çünkü bu tür yıl

0: yıldızları yönetirken iletişime dikkat etmek lazım. Onların olaya bakışı kümülatiftir. Yani kamuoyuyla neyi paylaştınız? Roberto Carlos gelmişti Fenerbahçe'ye. Hı hı. Roberto Carlos'a imza atıyoruz. İmza atarken kameraman arkadaşımız Onur Akkuş'tu, o zaman birlikte çalışıyorduk Fenerbahçe TV'de. Dedi ki rica ediyorum bu imzaları yakından çekin. Biz de dedik ki yani imza niye yakından çekilir ki falan. Sonra şunu fark ettik. Attığı bütün imzaları, formalara falan imza atıyor ya. Yanına bir gülücük koyuyor. Küçük hani iki nokta göz, bir tane böyle şey vardır, gülen.
1: Aa, yüz, gülen yüz emojilerden.
0: Gülen yüz, evet, gülen yüz emojisi çiziyor emojisi. Hepsine. Hı-hı. Biz de şaşırdık yani, neden böyle bir şeye önem veriyorsun? Yani yapıyorsun, hem yapıyorsun hem de bunun bilinmesini istiyorsun. Hani buradaki konu ne? Dedi ki insanların beni nasıl algıladığı her şeyden önemli. Ben o zaman kulağımı kötü olmuştu. Allah Allah falan dedim. Hatta şey yapardı. Mesela röportaja çağırırdık. Mesela Roberto Carlos da öyleydi. Anelka da öyleydi. Bunlar dünya yıldızı oyuncular. Aynen, aynen. Gelmeden önce bize şey derlerdi. Bu iyi mi? Üstümdeki kıyafet. Stüdyonuzun renklerine göre bu mu bu mu falan.
1: Bu derece.
0: Giyinmeden önce sorarlardı.
1: Bu derece.
0: Vallahi neden? Derece. Çünkü benim kamuoyunda nasıl algılandığım her şeyden önemli. Roberto Carlos'un cümlesi bu. Ona göre insanlar bana şey verecekler, destek verecekler. Beni nasıl algılıyorlarsa benim yaptığım şeyler konusunda ona göre beni destekleyecekler. Şimdi bunlar dünya yıldızı isimler olunca, dünya markası isimler olunca bu işlere çok dikkat etmek lazım. Çünkü ifade her şeyden önemli ifadesi o kadar önde duruyor ki. Yani bir futbolcunun sahada gösterdiği performans mükemmel olabilir ama imajı bozuksa ilk statta o büyük kitle tarafından linç edilecek. Bunun farkında adam. O yüzden büyük markalar şeye çok önem verirler. İmaja çok önem verirler. Yani bu işin günümüzdeki en zirvesi Cristiano Ronaldo'dur. En zirvesi Messi'dir. Onların toplum önündeki hareketlerine, sürekli gülücük dağıtmalarına çok dikkat etmek lazım. İşte Ronaldo gitti Arabistan'da taraftarın gönlünü almak, orada kabul görmek için şekilden şekile girdi. İhtiyacı mı vardı? Cristiano Ronaldo. Öyle değil işte. Bunlar çok önemli şeyler. Şimdi bu çok uzun bir konu fakat kısa kesiyorum. Asensio'da bir yıldız.
1: Aynen.
0: Dünya markası bir yıldız. Nasıl algılandığı çok önemli. Siz Asensio ile ilgili konuşurken onun olayı nasıl takip ettiğini hesaba katmazsanız tepki vermeye başlar. Bu bir. İki. Az önce Santana örneğini vermiş.
1: Evet, doğru.
0: Santana gibi bir otorite karşısına geçip derse ki Mario senin şu çalışmaların ardından şu düzeye gelmen lazım yoksa sakatlanırsın. Ben seni sakatlanmanı istemiyorum. Onun için seninle ilgili şöyle bir şey yaptık biz. Hazırladık. Gel bir otur. Bu sürecin ardından şöyle bir yolu tercih edeceğiz ve seni sahaya o zaman sokacağız. Bak, ikna oldu mu? Oldu. O saatten itibaren hiçbir problem yok. Ama sizin hala basınla konuşurken onun hakkında dikkatli konuşmanız lazım. Yani şunu demeniz lazım. Bizim Ender'li oyuncumuz, biz onunla konuştuk. Elini program hazırladık. Beraber bu süreci kısaltacağız falan. O bizim için çok büyük fedakarlıklar yapıyor falan filan. Anlatabiliyor muyum? Onora etmekten bahsediyorum.
1: Doğru.
0: Şimdi ne oldu? Şöyle oldu. Asensio sorusu ilk İsmail Hoca'ya sorulduğunda dedi ki hazır değil. Ne zaman hazır olacak dediler. Biz ne zaman dersek o zaman hazır olacak. İfadesi emin ol Asensio'ya da gitti.
1: O %60 %70'leri çok kullanıyor İsmail Kartal. Yani Lukaku'ya da aynısını kullanmış. Asensio da kullanıyor. Niye bunu yapıyor peki sevgili Fatih?
0: İşte yardımcı farkı.
1: Heh, bravo.
0: Yani orada biraz işi bilen, daha önce bir yıldız yönetmiş, o atmosferi bilen, soyunma odasını bilen
1: Fatih,
0: bir yardımcı
1: olsa. Araya gireyim mi? Araya gireyim mi?
0: Lütfen.
1: Yardımcı farkı değil. Orada bu işi yapacak medyada senin gibi arkadaşların olmamasının da sıkıntısı yaşıyor şu an kulüp. Bak bunu sana söylüyorum. Net.
0: Ama
1: iletişimde şey çok büyük problem var Fenerbahçe'nin iletişiminde.
0: Ben Mustafa Sapmaz orada. Ona çok güvenirim. Çok severim.
1: Ama Mustafa Sapmaz devreye girmiyor. Geçen sefer de girmedi devreye. Şu anda ben Mustafa Sapmaz'ın çok bir şey yaptığına ihtimal bile vermiyorum sevgili Fatih.
0: Talep ediliyor mu ama? Yani ne talep
1: o zaman niye gitti o zaman o? Niye oturuyor orada?
0: Öyle bakma. Şöyledir olay. Sen gelirsin ve sana şu söylenmediği sürece özellikle kulüp yapıları gibi yapılarda gel kardeşim Aygün Özbek seni falanca konuma biz uygun gördük. Bizimle çalışır mısın? Tabii ki. Oturuyorsun ve senin kapı hiç çalmıyor. Sen bir şey söylüyorsun, tamam bakarız deniyor. Efendim sana hiçbir şey sorulmuyor ve senin alanında bir şeyler yapılıyor. Olabilir. Bunlar yaşanıyor. Şimdi talep edilmediğinde Mustafa'nın da yapabileceği bir şey yok. İsmail Hoca'nın Mustafa'ya yapışıp Mustafa'cığım gel bakalım biz sahanın içini yaparız tamam, ama bu iletişim denen bir şey var. Çok da illet bir şey. Başıma her türlü çorap örülüyor. Burada ne yapabilirim ben diye Mustafa'ya, İsmail Hoca'nın, Mustafa'ya kulüp yönetiminin sarılması lazım. Yani Mustafa istediği kadar çırpınsın. Tek başına ne yapabilecek ki? Benim buradaki bakış tarzım şu. Siz talep ederseniz o kendi hünerlerini ortaya koyabilir. Yani çok iyi bir aşçı getirdiniz. Aşçıdan yemek isteyin. Ya ben şey yaparım, yumurta kırarım kendime dersen yumurtayla devam edersin hayatına.
1: İsmail Kartal'ın gelmeden önce Hamdi Akın'la yapmış olduğu bir toplantı vardı, hatırlıyor musun?
0: Evet.
1: Ali Koç döneminde. Orada da asansörle ilgili kullanmış olduğu bir cümle. Ben asansörü oynatmam diye bir cümlesi daha sonra medyada çıktı. Ve bu yalanlanmadı. O zamandan itibaren böyle bir sıkıntı olduğu ortadayken. Yani bu kadar çok yıldızın olduğu bir dönemde de İsmail Kartal'ın bunları idare edebileceğini düşünebiliyor musun sevgili Fatih Demirkol?
0: Orada biz şöyle baktık olaya aslında. İsmail Hoca sağ odaklı bir teknik direktördür. Ben İsmail Hoca ile çalıştım. Onun medya
1: evet,
0: sorumluluğunu
1: yaptım.
0: İsmail Hoca saha odaklıdır. İsmail Hoca çok şey sevmez böyle. Yani işin iletişim kanadını, onunla ilgilenmeyi, ona kafa yormayı falan çok sevmez. Yani sahada kalmayı, işte yaptığımız işte insanlar görsün. Kardeşim biz oturup kendimizi mi anlatacağız anlamındaki görüşü daha tercih eder. En azından ben oradayken öyleyim. Dolayısıyla İsmail Hoca, ben o... Hande Akın'la yaptığı görüşmede onun ağzından asansörü oynatmam ifadesinin çıktığını bilmiyor bile olabilir.
1: Belki ama sonra öğrendi. Ama yalanlamadı onu sonradan.
0: Ama evet, tam olarak buradayım. Bunlar çok önemli. Bir şey sizin adınıza söylendiyse hemen kıyameti koparmanız gerekiyor artık günümüz dünyasında. Hayır kardeşim, ben öyle bir şey söylemedim. Ya da arkasında dur. Benim takımlarımda kim hazır olursa onu oynatırım. Asensio değil, Maradona gelsin, mezarından kalksın. Hazır değilse oynatma kardeşim. Bunun arkasında dur o zaman. Yani arada kaldı ya, askıda kaldı. Gerçekten o ifadeyi kullandı mı kullanmadı mı bilmiyoruz. İsmail Hoca da bunu açıklamadı. Yani buna bir açıklık getirmeyince tamam kullandı demek ki diye düşünüyoruz hepimiz.
1: Doğru.
0: Belki de kullanmadı, bilmiyoruz ki. Hani bu konunun askıda kalması zaten iletişim açısından çok büyük bir sorun. Ve İsmail Hoca'nın önce bunu bir kabul etmesi lazım. Artı kulüp yönetiminin yıldız yönetimi, takımın bu kadar kalbur üstü bir takım olduğu anda nasıl bir süreç devam edeceğine dair biz düşündüğümüzde hep şunu söyledik. İsmail Hoca var ama Aziz Yıldırım da var. Yanında evet. Mahmut Uslu var.
1: Doğru.
0: İşte yanında Can Kamer var şimdi bunlar. Kimleri yönetmişler, görmüşler. Konu değil, hallederler diye düşündük. Ve öyle de düşünmeye devam ediyoruz. Dolayısıyla hani tek başına İsmail Hoca'nın da zaten altından kalkabileceği, tek başına bir teknik direktörün altından kalkabileceği bir süreç değil bu. Bakalım bundan sonraki süreçte bu özellikle iletişim konusuna sahip olacak. Çünkü senin söylediğin şey çok doğru. Yani futbolcuya sürekli %60, %70 falan.
1: Niye bunu söylüyorsun abi? Niye göre yani? Adam hazırım diyor. Hayır hazır değilsin, sen %50'sin, %60'sın diyor. Niye böyle bir şey söylüyor?
0: Söylemek için de şöyle bir şey yapmak gerekir bence. Ya biz Antalya'ya soktuk futbolcuyu. Verilerine göre takım ortalaması bilmem nerede ama Asensio şu anki rakamlarıyla takım ortalaması 100 ise %70'ler rakamı çıktı karşımıza. Bu da şunu gösterir, vücut bu kadar laktik asit üretiyorsa sakatlar şu kadar yakındır. Dolayısıyla biz Asensio'yu sakatlamak istemiyoruz gibi bir şey bize bilimsel bir cevaptır. %70'e nasıl ulaştık bilmiyoruz. %60 diyor. İşte Lukaku'ya söyledim. Hazırım diyorsun ama %70 belki de %50 hazır. Bilmiyoruz. Hani hangi veriye dayanarak bu noktaya gelindiğini de insanların bilmesi lazım. Şimdi burada kulübün nasıl cevap verdiğini tahmin ediyorum ben. Çünkü çok orada oldum. Sen çıkıyorsun radyoda bir şey söylüyorsun ve teknik ekipten ya da futbolculardan biriyle seni dinlediğimizde ya da senin yazdığın bir haberi okuduğumuzda oradaki tepki şu olur genellikle. Ya hangi veriye dayanarak bunu yazdın ki Aygün? Neye göre söylüyorsun?
1: Doğru.
0: Derler. ya söylüyorsun da ne biliyorsun da konuşuyorsun falan derler. Doğru. Ben de tam olarak buradayım. Ne karışıyorsunuz kardeşim? Samandıra'da biz bu işleri hallediyoruz. Olmuyor işte. Bak tribün asansiyon.

0: diye bağırmaya başlıyor. Artık eskisi gibi değil. Yani işte Rıdvan Dimenler'in oynadığı, ne bileyim işte Can Bartuların oynadığı dönem gibi değil. İnsanlar orada ne oluyorsa oluyor. Biz oturup maçımızı seyrederiz noktasında değiller. İnsanlar her şeyi bilmek istiyor. Her şeye dahil olmak istiyor. Taraftar kulübün içinde olmak istiyor. Hatta taraftar takımdaki değişikliklere bile karar vermek istiyor. İstiyor. Bu böyle olmalı mı olmamalı mı? Onu ayrıca tartışırız. Ama gerçek bu. Olan bu. Şimdi burada Fenerbahçe'nin bu gerçekleri kabul edip iletişimi bu gözle yönetmesi gerekiyor. Yoksa kriz giderek büyüyor. Yani buradaki asıl çıkmazımız bu. Bir kriz var ortada.
1: Büyük öyle bir kriz
2: var. Evet. Yani şimdi kulübün tarzı şey gibi sanki. İsmail Hocam tarzı. Olmasın kardeşim. Ne alakası var? Olmasın, öyle bir kriz olmasın. Biz öyle bir şey kabul etmiyoruz. Ya sen istediğin kadar kabul etme. O kriz var orada. Ya bir şey, yani sana göre olması gerekenler var. Tamam. Yani oturalım sabahtan akşama kadar İsmail hocamızla konuşalım. Şöyle olmalı, böyle olmalı, öyle gitmeli, böyle gelmeli, tamam. Ama olan ne? Olan. Ben de şey diyorum mesela. Yani bu kadar uçuk bir durum aslında bu. Aygün abi bir yatım olsun. Olmalı. Tamam mı? Sen programdan çık, bir yatta buluşalım, şöyle bir boğa suru atalım falan. Olan ne? Öyle bir param yok kardeşim. Öyle bir param yok, yatım yok benim. Olan bu. Yani olanla olması gerekeni çok fazla karıştırıyor bence İsmail Hoca. Olması gereken şu. Ben bir şey söylüyorsam Asensio kabul edecek. Lukaku oturacak karşımda, tamam hocam diyecek, ne zaman sokarsam ağzını açmadan oynayacak. Yok. Öyle bir şey yok. Tribün susacak. Ben kimi değiştiriyorsam değiştiririm kardeşim, karışmayacak. Hayır abi, tribün karışıyor. O zaman işler sarpa sarıyor. Ben burada şuradayım hep. Yani İsmail Hoca'nın da bunu kabul etmesi, yönetimin de bunu kabul etmesi lazım. Çok kuvvetli bir iletişime ihtiyaçları var.
1: Büyük sıkıntı var. Ben şöyle sana söyleyeyim. Yani Fenerbahçe taraftarının da artık İsmail Kartal olan bu güveninin sarsıldığını görüyoruz tribünlerden. Yani yarın öbürsü gün Allah korusun ligde ve Lyon maçında kötü bir skor, İsmail Kartal'ın büyük ihtimalle sallanmasına sebep olacak gibi duruyor. Yani o, evet, o dalganın altta kalacak gibi duruyor İsmail Kartal. Yani yönetim nasıl çıkacak buradan bilemiyorum. Büyük sıkıntı.
0: Şimdi olaya bakış o kadar iki ayrı uçta ki biz, ben de sen de takip ettiğim kadarıyla sen de aynı şekilde yorumladın. Lyon maçında nasıl yorumladık biz? İşte savunma olarak, takımın duruşu, karşılama olarak, evet Fenerbahçe belli bir noktada ama üretkenlikte sıkıntılar var. İsmail Hoca diyor ki bir Avrupa maçında nasıl oynanması gerekiyorsa öyle oynadık, çok iyi iş çıkardık. Şimdi bak iki ayrı uçta bakıyoruz. Aynı şeye bakıyoruz. İki farklı şey görüyoruz. Şu anda dinleyicilerimiz yorum yapsalar İsmail Hoca'nın söylediklerine nasıl yorumlarlar acaba? O kadar iki ayrı uçta olmak nasıl kabul edilebilir? Buraları İsmail Hoca'ya şöyle anlatmak lazım. Hocam, senin söylediğin şeyler var ya, o senin evde geçerli. Senin Samandıra'daki odanın içinde geçerli. Onun dışına çıktığın anda başka bir dünya var. Sen bunu kabul et. İnsanlara bir kulak ver. Bir şeyler yanlış gidiyor. Bir an önce önlem alalım diye İsmail Hoca'yı ikna etmek lazım. Ama ben biliyorum ki İsmail Hoca şurada. Kardeşim ben İsmail Kartal'ım. Her geldiğimde çok güzel top oynattım. 99 puan aldım, 99 gol attırdım bu takıma. Daha ne konuşuyorsunuz? Neyi başardığınızda konuşuyorsunuz? Fatih Demirkol kaç tane takım çalıştırmış da gelmiş bana anlatıyor. Ben taktiği tekniği anlatmıyorum ki. Ben iletişimi anlatıyorum. İsmail Hoca'nın ona razı olması gerektiğini düşünüyorum. İsmail Hoca'nın herkes kendi işini yapsın. Ben de insanların kendi alanlarına, onlara ait alanlara riayet edeceğim, saygı göstereceğim, onları dinleyeceğim diyebilmesi lazım ama bunun için de biraz geç kaldık sanki.
1: Bence de geç kalındı. Sayın Özüpek, programınızı zevkle dinliyorum. Umarım Aziz Başkan da dinliyordur. Dinlemesi lazım. Ben 65 yaşındayım. Sevgili Fatih kardeşimizin her dediğine %100 katılıyorum ve Sayın Başkan onu danışman olarak işe almasını diliyorum demiş ama sevgili Fatih şu an çok rahat arkadaşlar. Ömer Bey, sevgilerimizi iletelim. Kulüp anlamında diyorum Fatih. Ne diyorsun? Kolay değil çünkü kulüpte çalışmak. Şöyle, kulüplerde çalışmak kolay değil, öyle diyelim.
0: Çok zordur. Hele ki Fenerbahçe. Ya çok zordur çünkü şöyle, gecenizi gündüzünüze katarsınız. Her şeyi en iyi şekliyle yapmaya çalışırsınız kendi alanınızda. Ama hep bir sonrası vardır. Talep edilen bir şeyler vardır ve onlar yapılmadığı için hep hiçbir şey yapmamış gibi görünürsünüz. Dolayısıyla orada çok güçlü bir enerjiye ihtiyaç var. Çok güçlü bir iradeye ihtiyaç var.

0: Ben Fenerbahçe'de bayrağı devraldım. Koşabildiğim kadar koştum. Ve şimdiki arkadaşlara teslim ettim. Hepsi çok iyi arkadaşlar. Onlar götürürler. Diğer taraftan Haber Global ailesi, kariyerim boyunca en huzurlu çalıştığım ve en kendimi ailenin içinde gibi, evin içinde gibi hissettiğim, değerli hissettiğim yer diyebilirim. En güzel çalıştığım yerlerden biri diyebilirim. Dolayısıyla şu an için sevgili dinleyicimize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Ben Haber Global ailesinde çok mutluyum, onu söyleyeyim.
1: Günaydın Aygün Bey, Nihat Çetin. İstersen bu soruyu ben reklamdan sonra sorayım çünkü önemli bir soru. Kısa bir ara, aradan sonra sevgili Fatih Demirkol'la sohbetimiz devam edecek. Çok kısa bir ara.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
3: Radyo Spor.
5: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Radyo Spor.
7: Reklam.
2: Sporun tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
8: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Evet, saatlerimiz 11.12'yi gösteriyor. Hattımızda Haber Global Televizyonu spor yayınları koordinatörü sevgili Fatih Demirkol'la sohbetimiz devam ediyor. Günaydın Aygün Bey, ben Nihat Çetin. Fatih Bey'e sorar mısınız? Olası bir İsmail Kartal ayrılığı sonrası Aykut Kocaman'a teklif yapılsa kabul eder mi? Teknik direktör seçimi zamanında yaşananlardan dolayı demiş. Ne diyorsun?
0: Aykut Hoca'yı tanıdığım kadarıyla, Aykut Hoca Fenerbahçe'yi çok seviyor. Fenerbahçe'ye hayır diyemez. Bunu tahmin ediyorum. Fakat şu an İsmail Kartal Hoca'nın ayrılığını konuşmayalım bence. Bu ne kadar dillendirilirse o kadar büyür. Ben bu sürecin bir şekilde toparlanacağını, İsmail Hoca'nın başarılı olacağını düşünüyorum. Onun için de İsmail Hoca'ya destek vermek lazım.
1: Ya ben de şöyle söyleyeyim. Sezon sonuna kadar Aykut Hoca'nın Fenerbahçe'den gelen telefonları açmayacağını, aradığınız kişiye ulaşılamayacağını, mesajının çıkacağını tahmin ediyorum. Bu benim tabii ki kendi görüşüm. Çünkü, yanlış yapıldı Hoca'yı... kendisine. Net sana söyleyeyim. Yanlış yapıldı. Sonuna kadar. Bu benim kendi görüşüm tabii ki sevgili Fatih.
0: Yani bu ilk defa yapılmadı ki Aykut Hoca'ya.
1: Daha önce de yapıldı.
0: Alişen döneminde de biliyorsun şampiyonluğu getirdikten hemen sonra kulüpten gönderildi. Ama şöyle yani ben Aykut Hoca'yla konuşma şansı, o kriz dönemlerinde falan da görüşme şansı bulduğum için onun şu ifadesini biliyorum. Yani Fenerbahçe asıl olan, bizim bu krizlerle Fenerbahçe'yi yıpratmamamız lazım. Benim adım ikide bir böyle bir şeyin içinde, karmaşanın içinde geçmesin diye ısrarla bunu dile getiriyor. Ya kim? İsmail Hoca seçildi. Tamam, destek verelim hep beraber. İsmail Kartal, o da bu camia için varıyla yoğuyla mücadele edecek bir isim. Ona destek verelim. Hala neyi tartışıyoruz? Bitsin artık. Fenerbahçe'nin başarısı için biz ne yapabileceksek onu yapalım. Ben de sessizce olayı büyütmeden kenardan destek vereyim. Hep burada. Aykut Hoca. Aykut Hoca'nın öncellediği şey Fenerbahçe.
1: Doğru.
0: Bireysel olarak bir talebi, bireysel olarak bir isteği yok. O yüzden ben Fenerbahçe'yi bu kadar öncellediği için gidilirse, oturulup konuşulursa Fenerbahçe özne olduğu için, asıl olan merkezde olduğu için konuşulur. Ama bunu konuşmak yanlıştır. Artık bugün konuşmaya kesinlikle karşı çıkar. Çok tepki verir. Yani şöyle bir şey duysa şu anda, bu radyoyu dinliyorsa şu anda hoca, muhtemelen tepki verir. Yani ne yapıyorsunuz? Beni niye şimdi konuşuyorsunuz? Ne gerek var der.
1: Doğru. Fenerbahçe'deki yaprak dökümü ile alakalı neler söylersin? Mesela Yüksek Divan Kurulu'nda Sayın Başkan Kante ve Sıdıkı Şerif ile ilgili bazı şeyler söyledi. Kante'nin performansı şu anda çok üst seviyede. Sıdıkı Şerif'i de Premier Lig'e gitti diyelim. İngiltere'ye gitti ve ciddi bir rakama gitti. 26 milyon euro gibi bir rakama gitti. Neler söylersin sevgili Fatih?
0: Orada futbolcunun özelinde bir eleştiri yoktu. Başkan Aziz Yıldırım şunu diyordu, mali tabloyu değerlendiriyordu ve mali tabloyu değerlendirirken harcamaların o dönemin şartlarına göre çok sıra dışı olduğunu belirtmek için oradaki transferlerden dolayısıyla futbolcular bu da futbolcu değil niye aldınız gibi algılamak yerine o dönemki mali tablonun geldiği noktayı anlatmak adına bu ifadeleri kullanmıştı. Muhtemelen bu futbolculara da anlatılmıştır. Yani konu sizinle ilgili değil. Kişisel algılamayın. Burada mali tablodan bahsediliyor. Gelinen nokta gerçekten çok sıkıntılı denmiştir. Sonra belki başkan kendisi konuşmuştur. Bilmiyorum. Bunlara çok takılmadan bundan sonraki süreci planlamak lazım. Çünkü öbür türlü şey var. Şimdi biz bunu konuşalım. İşte kulüp içinde konuşulsun. Kantenin etrafındakiler ya bu başkanın hepsini konuşuyor kardeşim falan dediğinde burada şöyle bir sorunla karşı karşıya kalıyorsunuz. Sürekli çözülmesi gereken bazı problemler var. Ve bu futbolcuların sahaya odaklanması lazım. Transfer mi olacak? Tamam. Transferini yapsın. Rahat rahat yapsın transferini. Efendim başka bir aksiyon mu alınacak? Kulüp aksiyonunu rahat rahat alsın. Şimdi Başkan Aziz Yıldırım'ın her şeyi bırakıp ya o dönem onu demedim ben bunu dedim falanlarla uğraşacak zamanı yok. Kante'nin bu işlerle uğraşacak zamanı yok. Maç geldi. Avrupa maçı ve lig maçı kapıda duruyor. Kante'nin oraya odaklanması lazım. Artık bu konular evet oldu bitti. Taraftar kendi arasında sosyal medyada konuşsun. Konuşmak istiyorsa taraftar çünkü sonuç itibariyle kulübün asıl sahibidir. İstiyorsa konuşabilir. Ama görev başındakilerin, direksiyondakilerin artık bu işleri geride bırakması lazım. Bunlar o an konuşuldu. Öyle oldu, böyle oldu. Doğruydu, yanlış. Geçti, gitti, bitti. Artık Fenerbahçe'nin sahaya odaklanması, başarıya odaklanması, bunu konuşması, bunu öncellemesi lazım.
1: Fatih, tabii forvet anlamında Lukaku ve Vedat Muriç'i görüyoruz. Yani ama Vedat'ta da yani tam anlamıyla hazır olmadığını görüyoruz. Bu anlamda sence biraz tercihleri değiştirip Lukaku ile başlaması daha mı iyi olabilir? Veya neler söylersin bu anlamda?
0: Bence yine aynı şeyi söylüyorum sevgili dinleyicilerimiz kusura bakmasınlar ama bunu söylemek zorundayım çünkü bu yayınlar kulüpte de takip ediliyor.
1: Ediliyor, dinleniyor. Evet,
0: İsmail Hoca'yı eleştirmekle İsmail Hoca'yı desteklememek arasında uçurum var. Biz İsmail Hoca'yı, Aykut Hoca'yı, işte Abdullah Hoca'yı, kimse kim yani işin başında kim varsa Okan Hoca'yı yaptıklarıyla ilgili gördüğümüz kadarıyla eleştiririz. Çünkü biz medyayı zaten işimiz bu kamu adına. Eleştirmektir işimiz. Sen eleştiriyorsun, sen İsmail Hoca düşmanısın falan gibi bakılması veya yönetimi eleştiririz, sen Aziz Yıldırım düşmanısın falan gibi bakılması şeydir yani cinayettir. Çünkü Aydın Özüpek eleştirecek, onun için orada, onun için para veriyorlar, o mikrofonu veriyorlar. Bu onun düşman olduğu anlamına gelmez. Önce bunun altını bir çizeyim. Ve İsmail Hoca'ya destek vermek lazım. Cümlesini bir kez daha çiziyorum. Sonra şunu söylüyorum. Bence Lukaku'nun Vedat Muriç'in değişmesinden ziyade İsmail Hoca'nın kafasının değişmesi lazım. Çünkü İsmail Hoca şeyi takılmış durumda. Diyor ki İsmail Hoca, kardeşim ben 99 puan aldım, 99 gol attım. Ne konuşuyorsunuz?
1: Tamam.
0: Peki neyle yaptım ben bunu diyor. Bir tane pivot santrforum vardı. Ben ona uzun top oynuyordum. Ön hat baskısını kırıyordum. O vücuduna istiyordu, indiriyordu. Sonra o servis yapıyordu sağa sola ve yanından kaçan oyuncuya 10 numaranın önüne bırakıyordu. O 10 numaramda ya gol atıyordu ya asist yapıyordu. Bu çok başarılı bir taktikti. Ben bunu yine yaparım. Hocam yapamazsın. Çünkü o pivot santrfor dediğin adam Dzeko'ydu. Edin Dzeko. Bu adam dünya futbol tarihinde kendi bölgesinde bu işi en iyi yapan 3 kişiden biri. Yani sen bir tane Dzeko bulamazsan bu taktikle oynayamazsın. Dzeko'n da yetmiyor. Artı Lukaku ve Muriç Dzeko değil. Yani sırtı dönük kaleye topu vücuduna isteyecek. O topu indirecek. Topu koruyacak. Yanındakilerle alver yapacak. Evet. İadeye geçecek. Sonra Dzeko da yetmiyor. Bak yanından koşan 10 numara Şimanski'ydi.
1: Evet,
0: Asensio'ya sen bunu dersen. Asensio şimdi şey alacak. Muriç alacak tamam mı? Şimdi sen de yanından koşacaksın. Defans arkası sürpriz koşu yapacaksın. Bu senin önüne bırakacak. Bir Muriç bırakamaz. İki Asensio koşamaz.
7: Ona Şimanski lazım. Eğer bunu oynamaya devam edeceksen o zaman takımı baştan buna göre inşa etmek zorundaydın. Yapabilir misin?

0: Yapamazsın. Ya böyle bir şey teknik olarak mümkün değil. Yeni şımanskiler bulmak, yeni cekolar bulmak. Sonra benim kanatlarım çok iyiydi diyor İsmail Hoca. Aynısını yine bekliyorum. Ama senin kanadında Tadiç vardı. Greenwood bir Tadiç değildir. Greenwood bireysel yetenekler olarak Avrupa'nın en yetenekli kanat oyuncularından birisi. Ama Greenwood kendisi doğrudan kaleye giden, defansı sürklase eden, sonra kaleyi bulduğu anda vuran, değilse asist yerden derin oynayan, yanındakine bırakan bir oyuncudur. Tadiç şuydu. Tadiç alıyordu, oyunu oradan kuruyordun. Sonra içeri bakıp nefis ortalar yapıyordu. Ağzının içine top atıyordu. Greenwood orta yapıyor mu? Yapmıyor. Diğer kanatta İrfan vardı. İrfan yağmur gibi orta yapıyordu ve ayağı çok düzgünce harika ortalarla içeridekileri golle buluşturuyordu. Dışarıdan Fred koşu yapıyordu. Senin şimdi tiplemelerine bak. Kerem orta yapar mı? Yapmaz. Yok. Kaleyi...
1: Kornerlerde çok kötü Kerem'in. Kerem kornerlerde de çok kötü. Bırak yani işte kanattan atmayı, korner atışları da çok kötü Kerem'in. Duran toplarda.
0: Peki soru şu. Aynı Kerem, aynı futbolcu ve çok daha deneyimli bir futbolcu. Galatasaray'da çok iyi yapıyordu. Benfica'da yapıyordu da burada niye yapamıyor? Cevap. Galatasaray'da Okan Hoca, Benfica'daki teknik direktörleri Kerem'e göre oynuyorlardı. Hmm. Birisi önüne Icardi koydu. Alver. İstasyon. Birisi önüne Pavlidis koydu. Senin Kerem'in önüne koyduğun oyuncuların hiçbirisi Pavlidis'te değil, Icardi'de değil. Tipleme olarak söylüyorum. O zaman Kerem çok sırıtıyor. Madem böyle bir forvetin yok, niye Kerem'i aldın diye sorarlar adama. Hangi oyuna göre sen Kerem'i seçtin?
1: Pavlidis almaları gerekiyordu. Ben de aynı düşüncedeyim.
0: O zaman Pavlidis'i al. Aynen. O oyunu oynayacaksın. Ama diğer kanadı da ona uygun, o oyuna uygun bir oyuncu. Teknik direktörün de o oyuna uygun bir teknik direktör olmalı. Yani İsmail Hoca Lukaku'dan bir Edin Dzeko, efendim Greenwood'dan bir İrfan Kahveci, Asensio'dan bir Szymański yaratmaya çalışırsa biz daha çok konuşuruz bu konuları. Yani oyuncu değişikliği, o mu oynamalı, bu mu oynamalıdan ziyade İsmail Hoca'nın olaya bakışının değişmesi lazım.
1: Sonuna kadar katılıyorum. Bir yandan da şeyi tekrar izliyordum ya Fatih. Gördün mü bilmiyorum da Trabzonspor'un son videosu İshak getiriliyor ya antrenman evet. sahasına falan. Hakikaten Trabzonspor bu anlamda çok ileride be Fatih. Başka yani forma tanıtımları ya. Anlamında olsun, şey tanıtımları anlamında olsun. Şehiri, Salah'ın gelişi, Salah ile ilgili çekilen videolar falan çok ileride ya. Yani Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray bu kadar mesela yapamıyor ama Trabzon bu anlamda ben çok beğeniyorum videoları. Ne diyorsun?
0: Çok çok yani çok uzun süredir ben Trabzon'da arkadaşları da sürekli arayıp tebrik ediyorum. Yani ne yapıyorsunuz? Oradaki havasından mı, suyundan mı, çayından mı? Hamsi'den mi? Nasıl bu kadar zekisiniz? Yani nasıl bunları buluyorsunuz falan? Her seferinde takılıyorum da arkadaşlara. Sağ olsunlar. Onlar da çok güzel işler yapıyorlar. Detaylarıyla da anlatıyorlar. Senaryo haline getirme şekli, evet çekerken ya. Neye dikkat edin falan. Gerçekten başka bir kafa ama Trabzonspor'un geldiği noktayı tebrik etmek lazım. Şunun için her şeye rağmen, bütün baskılara rağmen Ertuğrul Başkan gençlere yatırım yapıyoruz kardeşim dedi. Kimse karışmasın dedi. Kıyamet koptu Trabzon'da. Ama, yani İstanbul medyasının çok gündemine gelmiyor ama yani aldığı oyunculara bak. Pina geldiğinde kim kardeşim Pina diye soruldu. Pina bence şu anda Türkiye liglerinin belki de en iyi sağ bek. En iyi olmasa bile en iyilerden birisi. Diğer tarafa Cabral'ı aldı. Cabral Dünya Kupası'na çıkmasaydı, biz onu izlemeseydik Dünya Kupası'nda insanlar şunu diyeceklerdi. Ya kim bu Cabral kardeşim? Kaç yaşında adam yani Trabzonspor gibi büyük bir camianın formasını 22 yaşında çocuk mu taşıyacak? 20 yaşında çocukları getiriyorsunuz, çoluk çocuk oynuyorsunuz diye çok kızdılar. Olay geldiğinde kıyamet koptu. Dediler ki ya başka adam bulamadın mı?
1: Ama.
0: Şuraya işte 30 yaşında şöyle işte işi bilen büyük bir yıldız getirseydin. Yani ne oldu? Ertuğrul Başkan sabretti, direndi, yutkundu ve haklı çıktı. Demek ki doğrusu buymuş. İşin başına Fatih Tekke'yi getirdi. Bir sürü işte hem yaş olarak hem de ünvan olarak omzunda apoletle dolaşan bir sürü teknik direktör vardı. Hiçbirini getirmedi. Fatih Tekke'yi getirdi ve dedi ki sonuna kadar arkasındayız. Şimdi biraz önce İsmail Hoca'dan bahsediyorduk ya, sen de dedin ki bu süreci nasıl yönetecek? Ben de dedim ki bu iş sadece İsmail Hoca'nın yöneteceği bir şey değil. Kulübün topyekun yöneteceği bir şey. Bak Ertuğrul Başkan diyor ki Fatih Tekke bizim teknik direktörümüz. Haberiniz olsun. Futbolcuya da söylüyor bunu.
1: Burada şunu mu yani demek istiyorsun? Ya bu kadar çok olaylardan dolayı

0: hala kulübün bu konuyla ilgili bir açıklama yapmaması anlamını mı söylemeye çalışıyorsun?
1: Yok yok. Yani açıklama olarak bakma sadece. Yani açıklama da bu işin bir parçasıdır. Ben şey olarak söylüyorum. Ertuğrul Başkan diyor ki ne olursa olsun Fatih Tekke kalacak kardeşim. Bunu tribüne de söylüyor.
0: Doğru.
1: Yani kaşınız gözünüz hareket etmesin. Bu şeyin hocanın arkasında duracağız. Bu kadar basit. Futbolcuya da diyor ki aman ha Fatih Tekke'ye yanlış yapmayın siz gidersiniz. O gitmez. Ona hiçbir şey olmaz. O buradan diyor. Bunu dediğin anda Fatih Tekke artık takımı idare etmeye, hükmetmeye başlar.
0: Doğru.
1: Yani oradaki süreç şey tarafı da senin altını çizdiğin bölüm. Taraftarla kamuoyuyla iletişim bölümünü de gerçekten liyakat sahibi insanlara bıraktılar. Yine aynı şekilde scout bölümünü de gerçekten liyakat sahibi insanlara yaptırıyorlar. O adamlar bu çocukları buluyor.
0: Doğru.
1: Tesadüf değil bunların hiçbiri.
0: Bu başarılar tesadüf değil. Bu gelenler tesadüf değil diyorsun. Doğru.
1: Evet.
0: Sevgili Fatih'im çok güzel sohbet oldu ama yavaş yavaş sürenin sonuna geliyorum. Eklemek istediğin, son olarak söylemek istediğin bir şey var mı sevgili Fatih Demirkol?
1: Çok teşekkür ediyorum. Dinleyicilere saygılar sunuyorum.
0: Kendine çok iyi bak. Evet, hattımızda Haber Global Televizyonu'nun spor yayınları koordinatörü sevgili Fatih Demirkol vardı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bugünlük Ters Köşe'nin sonuna geldik ama tabii bugün günlerden ne diyoruz? Bugün günlerden Beşiktaş diyoruz. Bugün günlerden Trabzonspor diyoruz. Her iki takımımıza da Avrupa maçlarında, Avrupa kupalarında başarılar diliyoruz. İnşallah yarın zaferlerle açarız inşallah yayınımızı diyelim. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın. Her zaman olduğu gibi Radyo Spor'da kalın.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe sona erdi. Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun. Radyo Spor 0538 052 1487 Radyo Spor, sporun tek adresi.
3: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları. La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
2: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
4: Radyo Spor'u neden mi dinliyorum? Çünkü eleştirilerimi, fikirlerimi ve düşüncelerimi rahatlıkla ifade edebiliyorum.
5: İşim gereği günümün büyük çoğunluğunu trafikte, yolda geçiriyorum, araç kullanıyorum. Ve sabahtan akşama kadar da Radyo Spor dinliyorum. Ve çünkü Radyo Spor gerçekten çok kaliteli, çok düzeyli, çok seviyeli programlar yapıyor.
6: Neden Radyo Spor? Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, dürüst, ilkeli ve tarafsız yayın yaptığınız için.
7: Radyo Spor'a bağlılığımın sebebi aidiyet duygusudur. Radyo Spor'u ailemden bir parça olarak gördüğüm için, vazgeçilmesi de zor olduğu için tercih ediyorum.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo
8: Spor! Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
2: Basketbol severler buraya.
9: Reklam.
10: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
11: Radyo Spor!
12: Avrupa'da Türk gecesi, Nesine heyecanın adresi. UEFA Avrupa Ligi playoff turunda Beşiktaş evinde Kauno Žalgiris'i, Trabzonspor'sa evinde Ferencvaros'u konuk ediyor. Saat 20'de başlayacak nefes kesen müsabakalara sen de Nesine'de canlı oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa.
13: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
14: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
13: Şampiyonla son düzlükte.
9: Reklam. Aygün Özipek'le Ters Köşe başlıyor.
2: Bu programda...

0: Şampiyonlar son düzlükte kazanır. At yarışlarının yeni adresi son düzlüğün sunduğu Foto Finish başlıyor.
1: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Herkese merhaba. Radyo Spor'da son düzün sunduğu Foto Finish'teyiz. Günün yarışlarını konuşacağız. Ben Ufuk Çakır. Sizlere detaylı şekilde hem Ankara'yı hem de Kocaeli yarışlarını tahminleri paylaşmaya çalışacağız ki bugün güzel de programlar, heyecanlı programlar. 8 koşu Ankara'da, 9 koşu Kocaeli'de, tehlikeli yarışlar, sürprize açık yarışlar var ve bugün Ankara'da saat 14.30'da başlayacak bir yarışla, günün ilk koşusuyla birinci Altılganyan başlayacak. Dün yalnız Bodu Bey kazandı Azize koşusunu. Akın Sözen bindi. Akın Sözen jokey değişikliği olacağını söylemiştik. Akın Sözen bindi ve çok da güzel bir yarış yaptı. Azize koşusu önemli bir koşu. Açık grup 2 koşu İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleşti dün. Ve 3 yaş Arap taylarına mahsus 1400 metre çimde koşulan bir koşuydu. Ki grup 1 Çanakkale Zaferi koşusunun ardından orada çok sürprizdi. Kazanmıştı Bodu Bey. Bugün de, dün de daha doğrusu, ikinci grup koşu birinciliğini elde etmeyi başardı. Safkan'ı, ilgililerini, hepsini çok tebrik ediyoruz ki çok da etkili koştu. Hani geçen grup yarışla meydandan çıkmıştı. Bugün yine grup, ikinci grup yarışında arkasından kazanmayı başardı. Yine devamında da iyi koşular yapacağını gösterdi. Yılın flash 3 yaşlı Arap taylarından biri olduğunu gösterdi. Ankara yarışlarıyla devam edelim. Ankara'da 9 koşulu bir yarış programı var karşımızda ve öncelikle 7 numaralı Dede Batur ilk koşuda dikkat çeken isim. Bir Frikya temsilcisi, çok kazanan bir isim değil aslında. Son yarışını çimde uzun mesafede kazanmıştı. Yine uzunda devam ediyorlar Safkan. 1900'den sonra 2200 metreye çıktılar bugün. Mehmet Salih Çelik'le kazanmıştı. Bugün Müslüm Çelik üzerinde. O gün 59 kiloydu. Bugün 52 kilo. Kilo avantajını da yakalamış durumda Dede Batur ve bugün de çok şanslı durumda ki bu ekürüsü sancak alanda en az kendisi kadar iyi koşacak isimlerden biri. Semma Ulaş ekürüsünün safkanı bugün yine ekürüye bir birincilik daha katabilir Dede Batur. Sancak alanla birlikte belki de bayisi bile, yani ikili bayisi bile tamamlayabilecek durumdalar. Sürpriz olma ihtimali var diye düşünürsek, yani bir tane sürpriz yazacaksak Atlı Fırtına'yı ihmal etmeyin derim. Onun da iki yarış önce kazandığı yarış güzeldi. Handikap 14 kazanmıştı. 60 kiloyla kazanmıştı. Sonra Roşat Kurt'un bindiği bir Handikap 16 yarış var. Onu 5 gün arayla koşmuştu. Onu pek dikkate almıyorum. Bugün Fatih Sultan Mehmet Sansar yine üzerinde. Yine uzunda 2200 metrede Dede Batur'u geçecekse bu 9 numaralı Atlı Fırtına geçebilir. Onu kuponlarınızda değerlendirebilirsiniz. İkinci koşu şartlı 19 yarış. Dişilere ait bir yarış. 2 yaş İngilizler 1300 metrede kumda koşacaklar. Burada da ön plana çıkan isimler var. Ön plana çıkan isimlerin başında ilk yarışında üçüncülük alan fedai kahramanı safkanı Josta Adeje geliyor ki Markavelli temsilcisi, annesi de çok iyiydi Tenerife. Gökhan Kocaka ile bugün ilk defa buluşuyor. İlk yarışında Ahmet Çelik vardı. 1300 metrede şartlı 27 koşmuştu. Dişlere ait bir yarış koşmuştu. O gün yarışın favorilerinden biriydi. Aslında Halis Karataş'ın bindiği ve Komalight favoriydi. Bu da ikinci at durumundaydı. Üçüncü kaldı. Performansını bugün için bir tık daha yukarıya taşıyabilecek gibi gösterdi idmanlarında Safkan. Dört numaralı Josta Adeje'nin yanına birkaç tane daha isim yazmak lazım. Çok güvenemedim. Kuponda da tek olarak bırakamadım. Sekiz numaralı Royal Britannia. Mert Ali Solmaz ilk yarışında çimde denediler bu safkanı. Çimde olmadı. Ankara'da çim yarışından sonra da 3 ay kadar ara verdi. Fakat aradan sonra son işlerini Mert Ali Solmaz düzenli olarak kendisi yaptı. Ve çok iyi işlerle bu koşuya geliyor. Hem dinçliği var hem de iyi hazırlanmış. İlk yarışına göre daha da hazır durumda buraya.

Starttan da birazcık eksik çıkmıştı. Geç çıkmıştı 10 dakika 15 yarışta. O gün 59,5 kiloydu. Ondan önce 61 kilo koştu. Daha önce 58 kilo koştu. Yani böyle bir kilo olarak birazcık daha ağırdı. Bugün 56 kilo Ayhan Kurşun ve bir tık daha iyi koşmasını beklediğim isim. Ama favori olarak çıkmış olmasına rağmen ben yine tek yazmayacağım isimlerden biri. Özellikle 3 numaralı Stilrak, 4 numaralı Tercan Nihat, 1 numaralı Siegreich kuponlara yazılmalı. 5, 3, 4, 1 bizim öncelikli olarak kupona yazacağımız isimler olsun. 7 numaralı Lady Grant da yerimiz varsa 2. altı başlangıç ayağında kupona ekleyelim derim. 5, 1, 3, 4 öncelik 4 safkan sonra yazılacak isim 7 numaralı Lady Grant olabilir. 4 şart yarış dişlere ait, günün 4. koşusu 3 yaşlı İngilizlere ait bir yarış ve 1600 metre çimde koşulacak bir yarış. Burada Grey Dream Gökhan Kocakaya ile bir tek yarış koşup onu da kazanmış bir isim. Bir Greystorm yavrusu. Son yarışını Halis Karataş ile kazandı. Ondan önce Gökhan Kocakaya ile kazanmıştı. Ankara'daki satış 3 koşusunu Gökhan ile kazandıktan sonra handikap 15'e geldi. Orayı da Halis Karataş ile kazandı. Favori olarak koşuyor ama hep de iyi koşuyor bir isim. İkinci olduğu Müslüm Çelik'in bindiği yarışta da yine 1600 metrede denenmiş. İyi bir performans sergilemiş. İkinci kalmıştı. Az yarış koşuyor, seçilerek koşuyor ve mutlaka yarışın bir yerinde içinde oluyor. Bugün de kazanmaya çok yakın olan isimlerden biri 1 numaralı Grey Dream. Rakip olarak öncelik 3 numaralı Serahira'da olacak. Salih Çelik'le iyi anlaşan bir safkan. Bugüne kadar 5 kere kazandı, 5'ini de çimde kazandı. Bunlardan galiba 3 tanesini diye hatırlıyorum. 2 tanesini Salih'le kazanmış. Bir kere de ikinci olmuşlar. Serahira da Salih Çelik'le iyi anlaşıyor. Ve Grey Dream'le Grey Dream'e çok sert rakip olabilecek durumda. 1-3 4. koşuda kuponumuza yazacağımız 2 tane isim. Öncelik olarak yazacağımız 2 tane isim. Sonra Mücahit Bayır'ın bindiği bu Silky Pearl var. Bu Natifkan'ın temsilcisi. O da Mücahit'le koştu. Tek yarışı kazandı. Son yarışıydı o. Hayatının ilk yarışını kazanan isimler her zaman iyi isimlerdir. Bu da Temmuz ayının başında Ankara'da bir maiden koşuyla yarış hayatına başladı Silky Pearl. Ve ilk yarışını kazandı. İlk yarışını da sürpriz yaparak kazandı. O gün Karlovasi'yi Sultana'ya geçmişti. Karlovasi büyük favoriydi. O günden sonra arkasından koştuğu handikap 14 yarışta, dişlere ait yarışta starttan eksik çıkınca bugün koştuğu rakiplerine Silent Queen ve Sillage'e geçildi. Ama arkasından yine normal yarışa başladı ve çok iyi bir performans sergiledi. O startta kaldığı yarışta Dilba denenmişti. Bunun da etkisi vardı safkanda. O eksik başlatmış olabilir. Son yarışına Dilba'nı çıkardılar ve bugün de zaten yine takmadılar. Yine Mücahit Bayır'la koşacak ve Silky Pearl çok ciddi rakip olur Grey Dream'e. 1-5 yazdır geçilebilir. Dileyen 2 safkanla geçebilir. Serahira da ekleyebilir. Yani 1-3-5 1-5 artık 1 olsun kuponunuza da yanına 3 mü yazarsınız 5 mi yazarsınız bir onun ilavesini siz yapın. Ankara Vali koşusu günün 5. koşusu ve önemli bir koşu tabii. Burada 4 numaralı Dadak Bey koşmayacak. Vedat Abiş'le start alacaktı. O Dadak Bey koşmayacak. Vedat Bey koşmayınca da 12 safkan kaldı yarışta. Salih Çelik'in bindiği 1 numaralı Altın Bora, Gökhan Kocakaya'nın bindiği 2 numaralı Asaletli Çocuk bugün ön plana çıkan 2 isim gibi görünüyor. Ama bu 5 numaralı Hükümlü'den yana iyi koşacağı yönde bir duyumum var. Son yarışını şartlı 5 kazanmıştı. Yine Mehmet Akyavuz da kazanmıştı. Dilba'nı o gün ilk defa denemişlerdi. Çok iyi geldiğini söylüyorlar. Ve Dilba İstanbul'daki o kazandığı yarışın ardından Ankara'daki işlerinde de çok değişmiş. Safkan daha da güzelleşmiş. Derece olarak da daha iyi işler yapmaya başlamış. Çim'de, sentetikte, kumda birer kere kazanmış bir isim. 5 numaralı Hükümlü. İlk 2 yarışından sonra zaten çok ön plana çıkarılmıştı. Arada Selim Kaya binmişti kısa vade 6'da. O günden sonra o ilk yarış, o gün takılmayan Dilba'nı, o gün starta kadar kulaklıkla koşmuştu. Onun arkasından Dilba önerisi geldi. Dilba takıldı. Dilba takıldığında Mehmet Akyavuz bindi. Mehmet Akyavuz'a da kazanmayı başardı. Bugün yine Dilba ilavesi var safkanda. Mehmet Akyavuz'a da zaten 5 kere binmiş, 3 kere kazanmış. Safkanı çok iyi tanıyan bir jokey var. 1 numaralı Altın Bora ve 2 numaralı Asaletli Çocuk.

çocuk her ne kadar ön planda olsa da, yani sert yarışlar koşan, ciddi yarışlar koşan bu ikili en son yarışlarını grup 1'de koşmuşlardı. İkisi de beraber Çanakkale Zaferi koşusunda başarısız, Bodu Bey'in kazandığı yarışta başarısız olmuşlardı ama bugün grup tabii ona göre biraz uygun ama hükümlü de ihmale gelmeyecek bir isim. 1-2-5 günün 5. koşusunda Ankara Vali koşusunda Ankara'da kuponlarda olması gereken 3 tane isim. 6. koşu ilk altılı bitireceğimiz yarış. Burada da 1300 metre çimde 3 ve yukarı İngilizleri seyredeceğiz. Handikap 17 yarışta. Burada cazip bir isim Snow Leopard. Benim ön plana çıkardığım isim. AGF sıramasında şu an 5. 4. 5. sırada ve Safkan son 3 yarışını İstanbul'da hep sert gruplarla koştu. Geçen sene hayatına çok iyi bir başlangıç yaptı. İkinci oldu şartlı bir de sonra 5 şart kazandı. Sonra grup 1'de Selim Kaya ile Çaldıran koşusunda Kalimdor arkası ikinci oldu bu Agresivo. Arkasından koştuğu yarışta bu sene koştuğu yarışta kısa vade 8 yarışta dördüncülük yaptı Snow Leopard ve Jazzanır Girolama Yakari Snow Leopard bitti. Çok az farklar vardı. Yani yaklaşık 3 boy farkla Kemal Karamehmet koşusunun dördüncüsüydü İstanbul'da. Ondan önce grup 3 koşmuştu. Grup 3'te de Wiesbank kazanırken 5. olmuştu. Bugün Snow Leopard mutlaka kuponlarda olsun. Kapanışta, ilk altının kapanışında Snow Leopard çok şanslı olacak. Daha sonra Kalistara yazacağım. 7 numaralı Safkan. Bu Safkan'dan da iyi bir yarış bekliyorum. Müslüm Çelik 52 kilo. Son yarışını kazandı. Ayan kurşunla kazandı ama o gün 61 kiloydu. Bugün ayan kurşunu binmemesi nedeni kilodan dolayı. Müslüm hafif kiloya daha iyi binen isimlerden, en iyi binen isimlerden biri ve kuponda mutlaka olmalı. 4 numaralı Snow Leopard'ın en ciddi rakibi 7 numaralı Kalistrata olacak. Sonra 3 numaralı Dark Veyron, 5 numaralı Brother Louis, 6 numaralı Dragon Blue ve 8 numaralı Tua. Yani o 3'ten aşağısı aşağıya kadar 3, 4, 5, 6, 7, 8 benim kuponuma yazacağım isimler. Ama özellikle 4 numaralı Snow Leopard ve 7 numaralı Kalistrata kupona öncelikli yazacağım 2 isim olacak. Bu 2 isimden çok iyi yarış bekliyorum. Günün 7. koşusu şartlı 19. Bugüne kadar hiç kazanmamış isimlerin start alacağı bir yarış. 2 yaşlı İngilizler 1300 metre çime çıkacaklar. Burada da yarışın favorisi Bekmez Jekyll'sini ve Vedat Abiş'in bindiği Something Fast. Something Fast hayatının ilk yarışını Ankara'da şartlı bir koştu. 3. oldu. Yine üzerinde Vedat Abiş vardı. Çimde daha iyi koşacak bir görüntü sergiledi o gün için. Bugün de çime yazdılar ve kulaklığı dil bağı ilavesini taktılar. Cuma Lavli hazırlıyor Ankara'da ve verilen raporlar çok iyi koşacağı, bugün kazanacağı, çimi çok daha iyi koşacağı yönünde. Güvenip tek atabilirsiniz. Güvenip tek yazabilirsiniz. İkinci altılı için güzel de bir tek olur. Hani bugün %38 AGF'de şu anda. Belki AGF'si yarış başlayana kadar birazcık daha yükselecektir ama Something Fast'te pek öyle tek yazılacak, bugün tek kuponlarda tek yazılacak bir isim olarak görünmüyor. Farklı tekler deneniyor Something Fast ilk çim yarışında. Bugün çok farklı bir performans sergileyip Vedat Abiş'le, ki çok formda Vedat da, birinciliği almaya aday. Vedat Abiş şu anda son günlerin en çok kazanan ismi. Son Erkşan'la dün kazandı. Shade of Amidala ile kazandı. Ondan önce Ankara'da Tescil'le, Minik Anne'yle, True Action'la kazandı. Ondan önce Ulu Ağaç'la, Şarabaş'la, Masterpiece'le, yani son 3 günde yaklaşık 2, 3, 4, 5, 8 tane birinciliği var. 9 tane Acuntay'la da 9 tane birinciliği var. Müthiş bir performans yakalamış durumda. Bu kadar formdayken Vedat Abiş özellikle kuponlarda tek olarak değerlendirilebilir. 7. koşta 5 numaralı Something Fast ilk çim yarışında Vedat Abiş ile Bekmez Jekyll'sine bir birincilik getirecek diye düşünüyorum. 8. koşu handikap 14 yarış, 4 ve yukarı Araplar 1600 metre çimde koşacaklar. Burada da 10 numaralı Bayutku. Eray Çizik'le her ne kadar son yarışında başarısız gözükse de
ki o yarış 2200 metreydi. Bursa'da koşulmuştu. Bu safkanın Bursa performansı çok parlak değil. Bursa yarışlarında her ne kadar Bursa'da idmanlarını yapıp orada hazırlanıyor olsa da Bursa yarışlarında çok başarılı olamıyor. Ondan önce 3. 4. 5. olduğu yarışlar Ankara İstanbul yarışları ve bugün yine Ankara'da start alıyor 10 numaralı Bayutku. Pistten yana, pistin yönünden yana da bir sıkıntı olabilir bu safkanda. Bayutku bugün benim ilk şans verdiğim isim olacak bugün bu yarışta. Taşpınar, ekürlerden Taşpınar. Öncelikle 60 kilo olmasına rağmen aprantisiyle birazcık da kilo düştü bu Kayızbert temsilcisi. Uğur Temur'la kazanmıştı son Ankara yarışını. Bugün de o yarışta buradaki birçok rakibini geçmişti. Bugün de geçmeye aday durumda 1 numaralı Taşpınar, 10 numaralı Bayutku'nun öncelikli rakibi. Daha sonra 15 numaralı Yüceoğlu diyeceğim. Müslüm Çelik, Kurtele Kürsin safkanında yine de çok hafif kiloların at buldu mu affetmeyen. Daha maiden bir safkan. Yüceoğlu daha yarış kazanmadı. En iyi üçüncülük yaptı ama bugün bu handikap 14 yarışta bu kadar uygun kiloyu ve Müslüm Çelik'i bulmuşken kalitesini ortaya koyup birinciliğe ortak olabilir. Tamerinoğlu temsilcisi birazcık daha uzun isteyen uzun isteyecek. Daha uzunlarda daha da iyi koşacak bir safkan. Anneden Yüce Kız çok kazandı. Yücekan, Aslı Yüce hep yarış kazanmış isimler. Bu safkan her ne kadar şu anda maiden olsa da Yüceoğlu bugün birinciliğe ortak olacak isimlerden biri. 10 Bayutki başta, sonra 1 numaralı Taşpınar, sonra 15 numaralı Yüceoğlu. Bu kupona öncelikle yazacağınız 3 isim olsun. Bu 1600 metre çimde Menderes kızından çok ters bir yarış bekliyorum. O İstanbul'da ikinci olduğu, sentetikte ikinci olduğu yarışında beğenmiştim. Sonra İstanbul'da çim koştular. O çimde de kötü değil. Yine dördüncü oldu. Bugün orası Deniz Kutusu Zinam'ın Eğrican Menderes kızı bitti. 2-3 boy farkla veya işte birazcık daha belki 4 boy, 5 boy ama yakın bitirebilecek durumdaydı. Çok Erhan Aktuğ bugün büyük binmeyecek. Kim binecek onu bir bakın derim ben. Menderes kızı bugün 4. sırada kuponlara yazılabilecek isim olur. 5. sırada bir at daha edeceksiniz. 4 numaralı Küçük Cevher ilave edersiniz. Öncelik 10 Bayutku, sonra 1 Taşpınar, sonra 15 Yüceoğlu. Arkasından yeriniz kalırsa 11 Menderes kızı ve 4 numaralı Küçük Cevher sıralaması Ankara'nın 8. koşusunda, kapanışında yazacağımız isimler olsun. Ankara'da 7. koşudaki Something Think, 2. altılı için banko olarak önereceğimiz isim oldu. İlk ayakta da Dede Batur ve Sancakalan ekürlerini, 1. koşuda da Dede Batur ve Sancakalan ekürlerini tek olarak yazabilirsiniz ilk altılı için. Ama bu atlı fırtınadan bir korkum var. Yeri olanlar, daha farklı kurgu yapanlar bu safkanı da kuponlarını da değerlendirsin derim. Zaten çok kalabalık yarışlar, kalabalık bir öneri olmadı bizim size verdiklerimiz Ankara için. Kocaeli için baktığımızda programa sondüzük.com'daki hazır kuponlara ve uzman yorumlarına bakıyorum ben de. Kocaeli için Ufuk Demir yine Kocaeli için yorumlarını sondüzük.com'da yazmış ki gecenin gücüyle başlamış. Son 3 yarışında 2 üçüncülük, 1 birincilik, 1 de ikincilik elde ederek çıkış yakalayan 4 numaralı gecenin gücü altının ilk ayağında Kocaeli'de çok şanslı diyor. Daha sonra 2 numaralı Diplomat Zafer ve 6 numaralı Lady Bird önerisi yapmış sizler için 4-2-6 Kocaeli 1. koşusundaki ilk 3 safkanı. Sonra 4 numaralı Baluça hayatının ilk yarışını 4. tamamladı ve gelecek için olumlu bir başlangıç yaptı diyor. Ve arkasına da 13 numaralı Nilüfer, 8 numaralı Gülsenem, 9 numaralı Karalev, 2 numaralı Zorlu Hayat, 12 numaralı Menessal ve 15 numaralı Uygur Kızı yazmış. Burayı çok zor bulmuş Ufuk ve buraya çok kalabalık tutmuş. 4-13-8-9-2-12-15 onun buradaki sıralaması. 3. koşta 1 numaralı Dragon Victory ile başlamış ki ilk 3 yarışını kazandıktan sonra daha güçlü gruplarda 4.lük ve 5.liğinde de çok beğenmiş safkanı. İdmanını da çok beğenmiş. Bugün yine kazanabilecek kıvamda diyor. Dragon Victory istiyorsanız tek yazabilirsiniz. Benim anladığım o. 2 numaralı Kuzgun Gökmen ve 3 numaralı Puyol'da geniş kuponlara tavsiyeleri olmuş Ufuk Demir'in. 6 numaralı Tanju Bey son 2 yarışındaki 4.lük ve 2.liklerle
formunu yükseltti. Ben de takip ettiğim bir safkan. Yine burada önerdiğim gün kazanmış bir arkadaşımız da güzel bir ikramiye almıştı. 1900 metre kum pistteki mücadele gücüyle dikkat çekiyor bu mesafe. İyi yapacak isimlerden biri 6 numaralı Tanju Bey. Yine 5 numaralı Şahlantay.

0: 3 numaralı Gümbürşah'ta kuponlara yazılabilecek isimler. 6-5-3 günün 4. koşusunda Ufuk Demir'in sıralaması olmuş. 5. koşu Kocaeli'de Ahsurbike ile başlıyor. Verdi aradan sonra düzenli hazırlıklarıyla kondisyonunu geliştirdi demiş 1 numaralı Ahsurbike için. 8 numaralı Madame Daisy ve 4 numaralı Çınaraltı kızı öncelikli rakipler olarak önermiş. Geniş kuponlar 11 numaralı Şadi'nin gülü diyor. Hayatının ilk yarışını 3. tamamladı. Bugün bu kabiliyetli safkan sürpriz yapabilir diye önermiş. 1-8-4 başta sonra 11 Şadi'nin gülü. Jimdema 8 numaralı Jimdema son yarışlarında istediği sonuçlar almasa da grubun uygunluğuyla, kum pist tecrübesiyle kazanır diyor ki en ciddi rakip gördüğü 3 numaralı Glitter Wings. O da bugün koşmayacak. Yarıştan çıkacak. Jimdema kuponlara 6. koştu. Hem 1. altılda hem 2. altılda tek yazılabilecek isim olarak Ufuk Demir'in kuponu için söyleyebilirim. Kalmış Jimdema bankosuyla 2 altılıyı da yapabilirsiniz bugün. 2 altılıya da denk gelen güzel bir tek ve cazip bir tek. AGF'sine baktığımda da Jimdema %10'larda şu anda. Glitter Wings %30 AGF görüyorsunuz ama yarıştan çıkacak. Çünkü ateşlendi safkan. Koşmayınca Jimdema'ya da gün doğacak. Jimdema çok şanslı olacak. 7. koşta Berk Ali hayatının ilk yarışını kazanarak kabiliyetli bir tay olduğunu gösterdi diyor. 2 numaralı Gümüşsu, 3 numaralı Küçük Aso, 4 numaralı Aura Bay ve 9 numaralı Ars Paslan'ın kızı. Bugün için diğer şanslı isimler 1, 2, 3, 4 ve 9 benim Ufuk Demir'in buradaki sıralaması olmuş. 5 safkan yazmış. 8. koşuda Esin Güzeli ile başlıyor ki son 3 yarışındaki 3.lük ve 2.likle oldukça istikrarlı bir form grafiği yakaladığını gösterdi. Ve yükselen kilosuna rağmen 1400 metre kumda Esin Güzeli'ni ilk şansı tanımış. 2 numaralı Hızlı Gör son yarışında 3. olurken daha önceki 1.liğiyle bu grupta etkili olabileceğini gösterdi demiş. Kanıtlıyor Hızlı Gör sahiden iyi bir safkan. 63 kilosuna rağmen uygun tempo yakaladığında sonuca ortak olabilir. Ve 5 numaralı İntar 3, 2, 5 Ufuk Demir'in 8. koştaki sıralaması. Son koşu Kocaeli'de 21.30'da koşulacak. Burada da 9 numaralı Kübra ablayla başlıyor. Hayatının ilk yarışını 2. tamamladı. Dikkat çekti diyor ve 10 numaralı Küçük Camgöz 1 numaralı Bodrum Üncesi'nde öncelikli 2 rakibi olarak önermiş. 9-11 öncelikli 3 isim olsun. Daha sonra 2 numaralı Çirkin ve Güzel ile 3 numaralı Akçalı Kız önerileri. Ufuk Demir'in Kocaeli için, son ayak için önerileri. 9-11 başta 2 ve 3 daha sonra. 6. koştaki Jimdema 8 numaralı safkanın tek olarak kaldığını, Glitter Wings'in çıkacağını ve 2-6'yı da Jimdema üzerine kurduğunu hatırlatalım. Kendisine de bu güzel yorumlar için teşekkür edelim ve Son Düzlük'ün kampanyalarından bahsedelim. Kampanyalarımız devam ediyor Son Düzlük'te. Son Düzlük üyelerine özel, yeni üyelere, hiç kupon yapmamış yeni üyelere özel 5000 lira sizleri bekliyor. 5000 TL'ye varan hediye sizleri bekliyor. Her gün 500 lira, toplamda da 5000 liraya varan Son Düzlük puanlar sondüzlük.com'da yeni üyelere özel. Altılı Ganyan kuponlarına özel 2 tane kampanyamız var. 5'te kaldı altınız yattığında altınız 1000 liraya kadar iadesi var. Altılı Ganyan bahislerinde 5'te kalmak yok. 1000 liraya kadar iade fırsatı Son Düzlük'te yarış severleri bekliyor. Yine altınız tuttuğunda 100.000 liraya varan ekstra kazanç da sondüzlük.com'da yarış severler için bulunmaz bir nimet. Ve Altılı Ganyan kuponunuz tuttuğunda 100.000 lira ekstra kazanç sonucuk.com'da. Yine sabit ihtimalli oyunlarda 250.000 liraya varan hediyemiz var. Oynadıkça kazan kampanyası bu. Yalnızca sabit ihtimalli oyunlarda geçerli ve bu hafta için 250.000 liraya kadar hediye kazanabilirsiniz. Sabit ihtimalli oyunlarda ne kadar oynarsanız o kadar çok kazanıyorsunuz. Bir sonraki gün hesabınıza bonus olarak yatıyor diyelim. Herkese bol şanslar diyelim. Ankara ve Kocaeli yaşayanı sizler için değerlendirdik. Radyo Spor'da kalın, Son Düzlük'te kalın, hoşça kalın.
1: Şampiyonlar Son Düzlük'te kazanır. At yarışlarının yeni adresi Son Düzlük'ün sunduğu Foto Finish sona erdi.
2: Adın başka, tadın başka.
1: Radyo Spor. Radyo.

0: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Radyo Spor.
2: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
3: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
2: Şampiyonla son düzlükte.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Reklam.
5: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyenleri. Transfer Ateşi başladı, programımıza hoş geldiniz. Hemen hatırlatalım, sizler de bizlere ulaşabilirsiniz. Twitter'da yani X üzerinde Radyo Spor ve Salim Manav, Instagram'da Salim Manav bize ulaşabileceğiniz adresler. Bu adresleri takip ederseniz mutlu olurum sevgili dinleyenler. Radyo Spor WhatsApp hattını da hatırlatalım. Radyo Spor WhatsApp hattı numaramız 0538 052 1487. 0538 052 1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız sevgili dinleyenler. Radyo Spor WhatsApp hattına sorularınızı bekliyorum. Bugün sevgili Burak Alaca kardeşim yıllık izinde olduğu için programımız 12-14 arasında gerçekleşecek. Bu bilgiyi de paylaşmış olalım. Önemli telefon bağlantılarımız olacak. Bugün oynanacak olan maçları konuşacağız. Temsilcilerimiz Beşiktaş ve Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi playoff maçlarına çıkıyor. Playoff ilk maçında temsilcimiz Trabzonspor'un rakibi Ferencvaros. Temsilcimiz Beşiktaş'ın rakibi ise Zalgiris sevgili dinleyenler. Her iki takımımıza da başarılar diliyorum. Hafta içerisinde Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde playoff ilk maçında Lyon'la 1-1 berabere kalmıştı. Gelecek hafta temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Lyon'la karşılaşacak. Gönlümüz, yüreğimiz Avrupa maçlarında Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan yana. Playoff maçları çok çok önemli. Bunun da altını çizmiş olalım sevgili dinleyenler. Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil eden temsilcimiz Galatasaray ise bilindiği üzere lig aşamasında mücadele edecek. Lig aşamasında mücadele ettiği için henüz Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması maçları başlamadı. Takvim oluşturulmadı. Fikstür çekimi tamamlanmadı. Fikstür çekimi de playoff maçlarının ardından gerçekleşecek. Bunun da altını çizelim. İlk bölümde konuğumuz sevgili dinleyenler, Fenerbahçe'ye de başlayacağız programımıza. İlk bölümde konuğumuz Anadolu Ajansı'ndan Fenerbahçe'yi yakından takip eden muhabir arkadaşım Süha Gür olacak. Süha, hoş geldin, merhaba, nasılsın?
1: Hoş buldum Salim, iyi yayınlar, teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Fenerbahçe Lyon'la 1-1 berabere kaldı. Temsilcimiz ilk maçta berabere kaldı. Bunun altını çizmiş olalım. İlk maçta 1-1 berabere kaldı. İkinci maç Fransa'da oynanacak. Fransa'ya gidecek misin? Bununla başlayalım.
1: Elbette, elbette.
0: Tüm maçları zaten hem içeride hem de dışarıda takip ediyorsun Fenerbahçe adına. Canı yürekten başarılar diliyorum hem sana hem de Fenerbahçe'ye.
1: Teşekkür ederim. İnşallah turu geçeceğiz.
0: Peki neler söylersin takımla ilgili, son durumla ilgili? Antrenmanları da takip ediyorsun.
1: Elbette. Ya Salim, aslında şuradan başlamak lazım. Bir kere Fenerbahçe sezonu erken açtı biliyorsun, eleme maçları sebebiyle. Hem Topuk Yaylası'nda hem de Avusturya'da iki kamp geçirdi. Birinci ve ikinci etap kampları. Oldukça kalabalık bir kadroyla Sarı Lacivertliler kamp sürecini tamamladı. Bunu neden anlatıyorum? Çünkü konuşmamızın ilerleyen bölümünde muhtemelen o kadro kalabalığından bahsedeceğiz. Bunu söyleme sebebim buydu. Şimdi kamplarının ardından sevgili Salim, aslında teknik direktör İsmail Kartal'ın kafasında şablonunda 3 aşağı 5 yukarı kadro belirliydi. Ve Fenerbahçe aslında 2 Avrupa maçında da, yani hem Gornik Zabrze hem de Stumgras karşılaşmalarında olumlu sinyaller verdi ta ki Gençler Birliği müsabakasına kadar. Orada biliyorsun rotasyon fazlasıyla eleştirildi ama bu kadrolar 300-350 milyon euroluk kadrolar zaten iki kulvarda ilerleyebilme adına kuruluyor. Yani o sebeple ben rotasyonun yanlış olduğunu düşünmüyorum. Takımlar rotasyon yapmalı. Fenerbahçe'nin daha önce bu konuda ağzı yandı. Yani sıkıntı yaşadı sakatlıklardan özellikle. Lyon maçının özelinde şunu söyleyebilirim. Ben Gençler Birliği maçından tamamen farklı bakıyorum Lyon maçına. Yani Gençler Birliği maçı bana göre bir yol kazasıydı.

0: Fenerbahçe kötü oynamadı. Ancak Lyon maçında rakibine Sayın İsmail Kartal gereğinden fazla önemsedi, gereğinden fazla çekingen davrandı. Bence tabii ki Lyon önemli bir Şampiyonlar Ligi takımı. Her ne kadar 6 senedir onlar da Şampiyonlar Ligi'ne katılamıyor olsa da onlar için de çok kritik bir karşılaşmaydı ama rakibe saygı duymanın da bence bir sınırı var. Özellikle iç sahada 50 bin Fenerbahçe'nin önünde oynuyorsanız, mükemmel bir atmosferde oynuyorsanız orada galip gelmeyi amaçlamanız gerekiyor. Elbette İsmail Kartal galip gelmeye çıkmadı demiyorum. Tabii ki niyeti galibiyetti. Ancak savunma tarafını, işin savunma tarafını çok fazla önemsedi ve rakibi çok fazla zorlamadı Fenerbahçe. Ben karşılaşma öncesinde sevgili Salim hep şunu söylüyordum. Bu turların, yani playoff turlarının geçmek istiyorsanız öncelik savunma olmalı. Bu noktada kendimle çelişmeyeyim. Şunu söyleyeyim. Ben de savunmayı daha çok önemsemesi gerektiğini bu turlarda takımlarımızın düşünüyorum. Yani burası iyi oyunun olacağı yer değil. Ama savunmayı önemsemek demek hücuma hiç çıkmayalım, hiç risk almayalım demek değil. Yani belli bölümlerde kontrollü şekilde risk alabilirsiniz. Fenerbahçe bu riski alamadı. Elbette İsmail Kartal sürekli her neredeyse her konuşmasında maçla ilgili rakibine 3 tane hızlı atletik hücumcusundan bahsetti. Saygı duyuyorum, anlıyorum. Fenerbahçe'nin özellikle savunma oyuncuları bu oyunculara göre ağır elbette. Ancak şunu da anlamamız lazım. Savunmayı önceliklendirdikten sonra rakibinin özellikle gardı düştükten sonra hamlelerinizle, daha erken hamlelerinizle spora gidebilirsiniz. Nitekim nerenin topu direkten dönmese bugün Fenerbahçe kazanmış olacaktı. Yani bu tür fırsatları Fenerbahçe birazcık daha artırabilirdi. O yönden bence kazanabilirdi Fenerbahçe ve maalesef beraberlikle ayrıldı. Evet, turu Fransa'ya bıraktı diyebiliriz. Ben hala Fenerbahçe'nin önemli bir şansının olduğunu düşünüyorum. Çünkü Sarı Lacivertli takımda her ne kadar Lyon karşısında çok iyi performans bana göre gösterememiş olsa da kadro kalitesi itibariyle Şampiyonlar Ligi kalitesindeki kadrosu sebebiyle ben hala turda Fenerbahçe'nin ciddi bir yerinin olduğunu düşünüyorum. Deplasmanda önemli olan onların oluşturacağı atmosferi ilk 10-15 dakikada kırabilmek, o baskıdan çıkabilmek. Çünkü Lyon erkenden golü arayacaktır. Seyircisinin önünde oynuyor. Onlar da bu arada çok fazla risk almayacaktır sevgili Salim. Onu da söyleyeyim. Çünkü Fenerbahçe özellikle bu tür deplasmanlarda rakibe skor gerektiği oyunlarda çok kolay pozisyon üretebilen bir takım. Bence her geçen hafta da bazı oyuncuları form tutmaya başladı. Yani sonuçta şu anda kabul edelim ki Asensio'sundan Greenwood'una, Lukaku'suna, Vedat Muriç'ine hücum oyuncularının neredeyse hiçbirisi tam olarak hazır değil Talişka dışında. Hani biraz buraya Kerem'i de katabiliriz. Diğer oyuncuların maalesef performansları şu an için yeterli seviyede değil ama dediğim gibi Fenerbahçe her geçen gün gelişmeye, gelişime açık bir takım. Eğer Lyon deplasmanında Fenerbahçe ilk 10-15 dakikayı, o baskıyı, o atmosferi kırabilirse ben Kadıköy'dekinden çok farklı bir karşılaşma beklemiyorum. Yani iki takım da birbirine rahatlıkla üstünlük kurabilecek takımlar değil ama sevgili Salim şunu da söyleyelim. Tabii ki temsilcimiz Fenerbahçe başarılı olsun istiyoruz, geçsin istiyoruz ama bunları söylerken olumsuz kısımları da görmezden gelmeyelim ki takımlarımız bu açıdan da kendilerini geliştirebilsinler. Şunu belirteyim. Kadıköy'de oynanan karşılaşmada Fenerbahçe'nin daha kaliteli oyunculara sahip olduğunu gördük hep beraber. Ama unutmayalım ki iki takıma baktığımızda Lyon Fenerbahçe'ye göre şu anda daha takım. Evet. Yani istedikleri zaman oyunu hızlandırıyorlar sevgili Salim. İstedikleri zaman tempoyu düşürüyorlar. İstedikleri zaman rakip yarı sahada fazlasıyla pas yapıyorlar. İstedikleri zaman topu Fenerbahçe'ye verip kontrol oynayabiliyorlar. Yani daha hazır, ben daha takımım diyor Lyon. Yani bunu kabul edelim. Ama zaten şunu da bilmemiz lazım. Fenerbahçe takım olmaktan ziyade bireysel kalitelere birazcık daha bağımlı bir ekip. O yüzden zaten Greenwood gibi, Asensio gibi, Talişka gibi özel oyunculara sahipsiniz. Nitekim Fenerbahçe'nin attığı gol aslında çok net bir gol pozisyonunda değildi. Tamam, tehlikeli bir ataktı ama Greenwood'un bireysel yeteneğiyle elde ettiği, kaydettiği bir gol. Nitekim Fenerbahçe deplasmanda da benzer bir oyun oynayacaktır. Ama unutmayalım, Kerem gibi, Nene gibi savunma arkasına iyi koşular atabilen, o koşulara cevap verebilecek, paslar atabilecek önemli oyunculara sahip Fenerbahçe. O yüzden Lyon'da da çok umutsuz değilim. Dediğim gibi Lyon Fenerbahçe'ye göre daha hazır, daha iyi bir takım. Takım olarak söylüyorum, yanlış anlaşılmasın, kadro kalitesinden bahsetmiyorum. Daha takım gibi bir takım. Ama Fenerbahçe'nin de kadro kalitesi rakibinden üstün. Eğer bireysel olarak hata yapmazsak, savunmada hatasız oynamayı başarabilirsek, bence hala tur Fenerbahçe için ciddi bir noktada, bu turu Fenerbahçe geçebilir diye umut ediyorum, düşünüyorum.
1: Süha, çok kısa bir aramız olacak. Aranın ardından devam edelim, olur mu? Hatta beklersen teşekkür ederim. Çok çok sağ ol.
2: Salim Manav'la Transfer Ateşi devam edecek.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi. Radyo Spor. Reklam.
1: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: Avrupa'da Türk gecesi, Nesine heyecanın adresi. UEFA Avrupa Ligi playoff turunda Beşiktaş evinde Kauno Žalgiris'i, Trabzonspor'sa evinde Ferencvaros'u konuk ediyor. Saat 20'de başlayacak nefes kesen müsabakalara sen de Nesine'de canlı oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Radyo
2: Spor. Reklam.
3: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
4: Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.
5: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Suha Gür. Kendisiyle Fenerbahçe'yi konuşuyoruz. Suha, tekrardan hoş geldin, merhaba.
6: Nasılsınız? Merhabalar Salim Manav.
5: Suha, Lyon maçını deplasmanda takip edeceksin. Bunu paylaşalım. Fransa'ya gideceksin gelecek hafta. Lyon maçında kadroda değişiklik olmasını bekliyor musun? Ve bir de hafta sonunda oynanacak olan maçların ertelenme durumu söz konusu mu?
6: Evet, aslında Konya maçıyla ilgili biliyorsun, özellikle Lyon maçından sonra Sayın Oğuz Çetin'in, Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin'in bir açıklaması oldu biz basın mensuplarına. Konya maçının ertelenmesine ilişkin. İsmail Kartal, teknik direktör İsmail Kartal basın toplantısında birazcık üst üste 3 günde bir maç oynamaktan yakınmıştı. Biz de o sebeple Sayın Oğuz Çetin'e Konya maçına dair bir başvuruların olup olmadığını sorduk. Sayın Oğuz Çetin Gençler Birliği maçında Lyon maçını kastederek bir erteleme talebinde bulunduklarını ve bunun federasyon tarafından, futbol federasyonu tarafından reddedildiğini, bu sebeple böyle önemli bir karşılaşmada isteklerini yerine getirmeyen federasyondan bir daha bir şey istemeyeceklerini ifade etti. Normalde Fenerbahçe Lyon maçları öncesindeki lig karşılaşmalarında aslında erteleme talebini iletmişti biliyorsun. Ancak dediğim gibi bu karar verilmediği için Fenerbahçe bir daha başvuruda bulunmayacağını açıkladı. Zaten ardından Sayın İsmail Kartal da Mison alanında bir basın mensubu arkadaşımıza, meslektaşımıza muhtemelen maç oynanacak, Konya maçı, ve biz de ona hazır olacağız ifadesinde bulundu. Hatırlatayım bunu. Yani Konya maçının şu an için ertelenme durumu görünmüyor. O sebeple yine bir rotasyona gidecektir Fenerbahçe, ama Lyon maçının aynı kadroyla çıkacağını düşünmüyorum sevgili Salim. Özellikle Asensio'nun Lyon karşısında forma giymesini bekliyorum. Çünkü Fenerbahçe'nin Asensio'yu kazanma niyeti var. Neden bu ifadeyi kullanıyorum? Asensio özellikle geçen sene biliyorsun çok ciddi bir sakatlık yaşadı ve Topuk Yaylası kampında, yani sezon başı kampında sakatlığı devam ediyordu. Takıma 3. gün katıldı ve bireysel olarak çalışmalarını gerçekleştirdi. Avusturya kampından itibaren takımla çalışmaya başladı, ama henüz performans olarak arkadaşlarının gerisinde görünüyor. Bu tür oyuncular oynadıkça ritim bulan, form bulan oyuncular. O sebeple ben Fenerbahçe'nin Asensio'ya ciddi ihtiyacının olduğunu ve Lyon maçında Asensio'nun forma giyeceğini düşünüyorum. Ama burada önemli olan, asıl sormamız gereken soru sevgili Salim, Vedat gibi, Lukaku gibi oyuncular her geçen gün form tutuyorlar. Vedat %70-75'indeyim diye bir açıklama yaptı biliyorsun maçın ardından. Yine Lukaku da öyle. Şimdi bu oyuncuların bir hafta boyunca çalışacak olacaklarını düşünürsek yine onların da oynama ihtimalleri var. Burada teknik direktör İsmail Kartal deplasman mantığıyla, yani Lyon'un bizim üzerimize daha fazla geleceğini düşünerek daha hızlı oyuncuları tercih edeceğini düşünüyorum. O sebeple hem Asensio'nun hem Kerem Aktürkoğlu'nun hem de onlara pozisyon ödebilecek oyuncuları tercih edeceğini düşünüyorum. Burada Lukaku Vedat ihtimalinden yine değişmeli olarak bir tanesi başlayıp diğeri muhtemelen sonradan oyuna girecektir. Ancak Lyon maçı özelinde şunu söyleyeyim. Bu ilk maçtaki kadrodan çok da farklı bir kadro beklemiyorum. Sadece Asensio'yu deplasmanda muhtemelen ilk 11'de göreceğiz. Ancak Konya maçında teknik direktör İsmail Kartal yine rotasyon yapacaktır. Dediğim gibi 3 günde bir maç oynamaktan yakınan bir teknik direktör doğal olarak bu iki karşılaşmaya da aynı 11'i tercih etmeyecektir.
5: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz Suha Gür. Dinleyenlerimizle de ben bir şeyler paylaşmak istiyorum. birçok mesaj var. Şehir dışından gelen, İstanbul merkezli şehir dışından gelen mesajlar var. Radyo yayınlarıyla alakalı. Teknik ekibimiz sorunun farkında. İlettik sorunu. En kısa sürede çözüme kavuşturmak için yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Bunun da altını çizelim. Teknik ekibimiz şu an çalışmalarını sürdürüyor. Lütfen kusura bakmayın. Anlayışınız için de teşekkür ediyorum. Tekrardan Fenerbahçe'ye döndüğümüzde ayrılan oyuncular var. Sidiki Şerif ve Musa Bağ ayrıldı. Jaden Osterwalde için çeşitli iddialar var. Ayrılması gündemde mi? Diğer ayrılacak oyunculara gelen teklifler var mı?
6: Sorun bittiyse
5: tabii ki.
6: Sevgili Salim, bir kere şuradan başlayayım. Fenerbahçe'nin yayının başında da söylediğim gibi çok geniş bir kadrosu vardı. Transfer konusunda nokta hamleler yapılsa da gönderilecek oyuncular konusunda Fenerbahçe yönetimi birazcık gecikti. Elbette bunu bir eleştiri, olumsuz eleştiri olarak söylemiyorum. Onlar da sonuçta Fenerbahçe'nin yararını gözetiyorlar ve doğal olarak bazı oyuncular bu konuda gitme konusunda alacaklarından dolayı problem çıkartabiliyorlar. Senin de zaten çok iyi bildiğin bir konu. Burada şunu belirteyim. Fenerbahçe'de yakın süre içerisinde Livakovic, Amrabat, Beka, Diego Carlos bu isimlerin bir kere ayrılmasını bekliyoruz net olarak. Burada asıl soru işareti sevgili Salim, Ederson, Semedo ve Jaden Osterwalde bu üç oyuncu. Ben Ederson'a gitti gözüyle bakıyorum bu arada, onu sana söyleyeyim. Ben Fred'den sonraki ilk ayrılığın zaten Ederson olacağını uzun süredir söylüyorum. Fenerbahçe ile Ederson'un yolları ayrılacak. Bu noktada hem Juventus'tan hem de Arap Yarımadası'ndan Ederson'a bazı teklifler geliyor. Ama Fenerbahçe bu noktada oyuncudan para kazanma düşüncesi var. Biliyorsun çok yüksek maaş alan bir oyuncu. Fenerbahçe eğer beklediği bonservislere ulaşamazsa oyuncuyu alacaklarına karşılıkta gönderme ihtimali bulunuyor. Burada en önemli soru Semedo ve Jaden konusu. Jaden'a uzun süredir teklifler var. Yani hem İtalya'dan, Fransa'dan bazı takımların menajerleri aracılığıyla Jaden'ın durumunu sorduklarını biliyoruz. Jaden konusunda eğer sakatlık yaşanmasaydı bence şu ana kadar transferi gerçekleşmişti. Oyuncunun Ekim başında, Eylül sonunda en geç takıma katılması bekleniyor. Daha doğrusu sahalara dönebilmesi bekleniyor. Fenerbahçe'de bu açıdan oyuncuyla ilgili transferi gündem olan kulüplerle bu noktada görüşmelerini sürdürüyor. Ben Jaden Osterwalder'in de takımdan ayrılacağını düşünüyorum Ederson'la beraber. Böylece Fenerbahçe yabancı sayısını onda sabitleyecek.

0: Burada önemli bir soru işareti de şu sevgili Salim. Eğer Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne katılırsa, umuyoruz inşallah katılır, o zaman Semedo'nun da ayrılma ihtimali bulunuyor. Çünkü Fenerbahçe şu anda 23 yaş altı bir sağ bek arayışında. Yani 23 yaş altına kadro kalitesine yakışır, orada ilk 11'de forma giyebilecek, taraftarın güvendiği bir isim bulabilirse eğer Fenerbahçe, şu anda araştırmalar sürüyor. O zaman Fenerbahçe'nin sol önünde bir transfer yapma, yıllık bir transfer yapma düşüncesi var. Aslında Rashford ismi birazcık da bu yüzden dolaşıyor. Fenerbahçe Manchester United'dan Greenwood'u transfer ederken Rashford'un da durumunu sormuştu. Bu noktada Sayın Aziz Yıldırım taraftara böyle bir yıldız transferi armağan etmek istiyor. Ama dediğim gibi bunlar hem gidecek oyuncuların hem de Şampiyonlar Ligi'ne katılımla doğru orantılı olarak ilerleyecek transferler. Fenerbahçe'nin şu anki önceliği Jadon Osterwald ve Ederson'dan çıkmak. Bunun yanı sıra orta sahaya ve sağ beke 23 yaş altı birer oyuncu transfer etmek. Orta saha transferinde Andre hala gündemde. Andre'nin önünde de bir ismin olduğu camiada konuşuluyor sevgili Salim. Henüz ismi öğrenemedim. Andre ikinci sırada, onun önünde bir oyuncu daha var. 23 yaş altı orta saha. Aldığımız bilgi bu yönde ama isme ulaşamadım. Ama eğer o isim olmazsa Fenerbahçe Andre'yi kadrosuna katabilir. 23 yaş altı orta saha transferi olarak bunu belirtmiş olayım. Sağ bekte de dediğim gibi arayışlar sürüyor. Burada bu noktada şöyle bir parantez daha açmak istiyorum. Şu anda Nene iyi bir performans gösteriyor da 23 yaş altı oyuncu biliyorsun. Eğer bu iki transferi Fenerbahçe gerçekleştirirse Nene'yle de çok ilgilenen kulüpler var. 20 milyon euroya yakın Nene'ye teklifler var. Eğer Nene'nin ayrılık durumu olursa o zaman ekstradan 23 yaş altı kontenjanına Fenerbahçe bir transfer daha yapabilir ama toparlayacak olursam şunu söyleyebilirim. Fenerbahçe'de öncelik gönderilecek oyuncular, kadro hala çok şişkin. Zaten kesin gideceğini gideceklerine kesin gözüyle baktığımız Livakovic, Beka, Diego Carlos ve Amrabat'ın takımdan kısa süre içerisinde ayrılmasını, bu yüzden bu arada teklifler var, onu belirtmiş olayım. Zaten kulüp isimleri uzun süredir kamuoyunu gündeminde, sen de biliyorsun, dinleyenlerimiz de birçoğu takip ediyorlar. Ancak Fenerbahçe burada dediğim gibi yönetim Fenerbahçe'nin çıkarları doğrultusunda hareket etmeye çalışıyor. Ama bu oyuncularla kesin olarak yollar ayrılacak. Ardından da Ederson, Jadon ve Semedo'nun gitme ihtimalleri var. Benim burada önceliğim, duyduğum, aldığım istihbarat Ederson'un kesinlikle gideceği, Jadon Osterwald'in de gitme ihtimali daha yüksek oyuncu olduğu. Dediğim gibi bu iki oyuncu aldıktan sonra Fenerbahçe 10+4 kuralına uygun bir kadro kurmuş oluyor. Eğer Şampiyonlar Ligi'ne katılırsa ve 23 yaş altına güvenilir bir sabek bulabilirse o zaman Semedo'nun da ayrılma durumu var. Ve sol kanada bir takviye yapma düşüncesi var Sarı Lacivertli yönetimin. Ama dediğim gibi bu biraz şartlı olacak, gerçekleşebilecek. Onun dışında 23 yaş altına da kesinlikle 10+4 kuralına uyan bir orta saha oyuncusu Fenerbahçe transfer edecek diyebilirim.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım bu bölümde. Süha Gür sohbetimiz sürüyor. Süha, kanat transferi olabilir dedin. Daha önce gündeme sıklıkla gelmişti Leao konusu ve Rashford konusu. Bu iki konuyla ilgili var mı gelişme?
0: Yani sevgili Salim, şunu açık söyleyeyim. Leao'nun haberleri üst üste çıktığında da aynı şeyi söylüyordum. Ben Fenerbahçe yönetiminin önceliğinin Rashford olduğunu düşünüyorum. Ama tekrar ediyorum, Fenerbahçe'nin gündeminde öncelik sol kanat transferi değil. Eğer Şampiyonlar Ligi'ne katılırsa Fenerbahçe, yabancı kontenjanında yer açabilirse o zaman Rashford gibi, Leao gibi oyunculara gidebilir. Tekrar ediyorum, burada öncelik Rashford olacak. Yine şu anda ismi bu arada aklıma gelmedi. Bir sol kanat transferi ismi daha var Fenerbahçe'de düşünülen. Ama şu an özür diliyorum, gerçekten ismi aklıma gelmedi oyuncunun. Geldiğinde sana hatırlatacağım. Bu oyunculardan Fenerbahçe bir takviye yapabilir ama tekrar ediyorum, önceliği değil Sarı Lacivertlerin. Sarı Lacivertlerin şu an önceliği gönderilecek oyuncular. Ardından da 23 yaş altına sağ bek ve orta saha. Orta saha kesin. Sağ bek de dediğim gibi Semedo'nun durumuna göre şekillenecek. Fenerbahçe şu anda transfer çalışmasında ana plan

0: şekilde diyebiliriz. Eğer iş sol kanada giderse sevgili Salih, senin sonra net cevap vermiş olayım. Ben önceliğin Rashford'da olduğunu düşünüyorum.
1: Evet, daha önce de gündeme gelen bir isimdi. Bunu da söyleyeyim. Yani daha önce sıklıkla gündeme geldi.
0: Şu anda isim aklıma geldi orada, Malcolm'dan bahsediyordum.
1: Evet.
0: Fenerbahçe'nin kanat transferinde bir de Malcolm önemli bir yer teşkil ediyor. Dediğim gibi şu anda öncelik değil. Ne Rashford, ne Leao, ne Malcolm. Ama eğer Fenerbahçe dediğim şartlar oluşursa, yani Şampiyonlar Ligi'ne girebilirse, Semedo, Jadon ve Ederson üçünden de çıkarsa, 23 yaş altı bir sağ bek bulursa, o zaman sol kanada da bir transfer yapma düşüncesi var. Ama bu bir öncelik değil, bir acelesi yok. Dediğim gibi orada Kerem Aktürkoğlu, Nene, işte Oğuz Aydın, birçok alternatifi var Fenerbahçe'nin. Şu anda yönetimin ve teknik heyetin öncelikli bölgesi değil. Öncelik olarak şu anda yerli bir stoper arayışı, 23 yaş altı bir orta saha oyuncusu ve 23 yaş altı bir sağ bek araştırması Fenerbahçe'de sürüyor diyebilirim.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz Süha Gür, sohbetimiz sürüyor. Süha, kiralık ayrılacak oyuncular var mı?
0: Fenerbahçe yönetimi normal şartlarda hiçbir oyuncuyu kiralık olarak göndermek istemiyor sevgili Salim.
1: Evet.
0: Mesela Musaba da bunlardan biriydi aslında. Yani Fenerbahçe Musaba'yı 8-10 milyon euro bandında bonservisiyle beraber satmak istiyordu. Ama bu noktada maalesef beklenti gerçekleşmedi. Yani Fenerbahçe yönetiminin dediğim gibi hiçbir oyuncuyu kiralık gönderme düşüncesi yok. Tamamen oyuncuları satmak istiyor. Çünkü her sene bu kadro şişmeye devam ediyor. Biliyorsun federasyonun önümüzdeki sene 8 kuralı olabilir kamuoyunda konuşulan bir konu. O da doğal olarak Fenerbahçe'nin birazcık çekinmesine, bu konuda tedbir almasını gerektiriyor. O sebeple Fenerbahçe hiçbir oyuncusunu, tekrar ediyorum, kiralık göndermek istemiyor. Bu saydığım isimlerin tamamını satmak istiyor. Bonservisleri de göndermek istiyor. Burada Musaba'da böyle bir problem yaşadı Fenerbahçe. Seneye muhtemelen yine bir Musaba problemi olacaktır. Bunu şimdiden belirtmiş olayım. Eğer orada çok ekstra bir performans göstermezse. Ama bu saydığım tüm isimlerin transferi bonservisleriyle gerçekleşecek.
1: Yani bu isimler tekrardan dönecek. Performans sağlamazlarsa Diego Carlos konusu gibi olabilir gelecek yıl.
0: Yani Diego Carlos konusu senin de bildiğin gibi sevgili Salim. Yani hakikaten oyuncu tavırları, hal ve hareketleri bir profesyonele yapışmıyor. Onu bir kere söyleyeyim. Fenerbahçe yönetimi aslında Diego Carlos konusunda hiç olumsuz bir hamle yapmadı. Oyuncu topuk yaylası kampına kendi tercihiyle kulübün çağırmasına rağmen gelmedi. Hatta Fenerbahçe'nin telefonlarına çıkmadı. Yani aslında bu kadar ciddi bir problemdi Diego Carlos. Hala bir problem ama sevgili Salim, biliyorsun bizde transfer dönemi Avrupa'ya göre bir hafta daha geç kapanıyor. Yani Avrupa'da transfer dönemi bittikten sonra Diego Carlos'un hala gönderilmesi için bir hafta süresi var en az. Fenerbahçe bunu koz olarak kullanıyor. Oyuncu İtalya diye, Como diye birazcık tutturmuş durumda ve hiçbir şekilde geri adım atmıyor. Hal ve tavırları gerçekten profesyonel yakışıyor şekilde değil. Ama Fenerbahçe yönetimi bu konuda çok net, çok kararlı. Hiçbir şekilde geri gelmeyeceklerini, Fenerbahçe'nin çıkarları doğrultusunda bu transferlerin gerçekleşebileceğini ifade ediyorlar. Sayın Başkan'ı zaten biliyorsun sevgili Salim. Yani gerekirse parasını öder, dere ağzını antrenmana çıkartırım diyecek bir isim Sayın Aziz Yıldırım. O sebeple Diego Carlos'un ben bu noktada geri adım atacağını, hal ve tavırlarını değiştireceğini ve transferinin kısa süre içerisinde tamamlanacağını düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ederim Süha. Değerli yorumların için bilgileri aktardın, önemli bilgiler aktardın. Çok çok sağ ol. Görüşmek üzere. Hoşça kal.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz bu bölümde Süha Gürdü. Kendisiyle Fenerbahçe'yi konuştuk. Reklamlara gideceğiz. Reklam aramız olacak. Reklam arasının ardından sevgili dinleyenler, hattımızda Trabzonspor bölümünde konuğumuz, sizlerle de paylaşalım, Sadi Tekelioğlu olacak. Sadi Tekelioğlu ile birlikte Trabzonspor'u konuşacağız. Transfer gelişmelerini değerlendireceğiz. Sadi Hoca bizlerle birlikte olacak reklamların ardından.
2: Salim Manav'la transfer ateşi devam edecek.
3: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimumu özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Radyo Spor.
5: Umran Oto Ekspertiz.
4: Radyo Spor.
3: Reklam.
2: Bu sezon Avrupa'da oynadığı tüm maçları kazanan Beşiktaş, playoff turu ilk maçında Litvanya temsilcisi Kauno Žalgiris'i ağırlıyor. Bu büyük heyecan her zaman olduğu gibi Radyo Spor'da yaşanıyor.
4: Radyo Spor.
6: Olay tam, derin pası Wilfried Endi diye içeride Semih var, orta geldi, ters vuruş, Semih ve gol!
7: İşte bu.
2: Avrupa Ligi'nde kalesinde tek gol dahi görmeden ilerleyen siyah beyazlılar Žalgiris'i farklı mağlup edip deplasmandaki maça rahat çıkmak istiyor.
6: Olaytan aktardı ona doğru. Maslav Černý önünde boşluk. Černý gidiyor. Černý vuruş ve gol!
2: Beşiktaş Kauno Žalgiris Avrupa Ligi playoff turu ilk karşılaşması bugün 20'de sadece Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.
8: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları. La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
2: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun.
4: Radyo Spor.
2: 0538 052 1487. Radyo Spor. Sporun tek adresi.
4: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo, radyo, radyo, radyo Spor.
3: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
2: Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.

0: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümde Trabzonspor'u konuşacağız. Trabzonspor bölümünde hattımızda konuğumuz, uzun yıllar Trabzonspor bünyesinde altyapılarda, profesyonel takımda, tüm kademelerde görev yapan bir isim var. Sadi Tekelioğlu. Sadi Hocam şu anda hattımızda konuğumuz. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
0: Nasılsınız hocam? Nasıl gidiyor çalışmalar? İyi. Sağlık durumunuz iyi şu anda?
1: Çok iyi. Sıkıntımız yok Allah'a.
0: Diş tedavisi bitti galiba hocam, değil mi?
1: Bitti. Şimdi ligler başladı. İyi oldu şimdi bundan sonra.
0: Tamam hocam, liglerin bitimine, yani liglerin başlangıcına, bittiği dönem başlamıştı tedavi. Tekrardan geçmiş olsun hocam. Acil şifalar diliyorum. Allah bir daha yaşatmasın. Diş ağrısı da kötüdür hocam.
1: Aynen öyle. Yani futbol ağrısı daha fazladır.
0: Neyin ağrısı hocam?
1: Futbol ağrısı.
0: Evet. Yani ben bir dönem dişlerimle ilgili sıkıntılarım vardı. O ağrıyı yaşadım hocam, bilirim. Hatta şey derler halk arasında. Diş ağrısı kabir azabı derler. Yani böyle bir ağrı yaşamamıştım hocam. Allah'a şükür atlattım. Dikkat etmek gerekiyor.
1: Çok teşekkür ederim. Diş ağrısına ziyade implantlar zorladı bizi. Yoksa ağrı eskisi gibi değil şimdi. Artık yeni moda, herkes de aşağı yukarı herkesin ağzında bir iki implant var.
0: Evet. Tekrardan hocam hayırlı olsun diyelim. Güle güle
1: kullanın. Çok teşekkür ederim. Çok
0: sağlıkla
1: teşekkür ederim.
0: Kullanın hocam. Hocam bugün önemli bir maç. Trabzonspor playoff ilk maçında temsilcimiz Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Siz de Trabzon'dasınız diye biliyorum. Maça gidecek misiniz hocam? Var mı bir plan?
1: Büyük ihtimalle gidemem.
0: Evet. Peki nasıl bir maç bekliyorsunuz hocam?

0: Yani hocam Macar futbolu yani sizin döneminizde daha da iyiydi. İfade
1: çok
0: gibi.
1: Çok iyi futbol. Yani gerçi ben tabii hep söylüyorum. Yani bu tür takımlar Beşiktaş'a Trabzonspor'a rakip olmaması lazım. Bir turlarda bir Fenerbahçe'yi ben biraz sıkıntılı, akşamcı maç için demiyorum, sıkıntılı rakiple oynayacağını düşünüyorum. Yoksa hem Zagaris Kavunas hem Fenerbahçe'ye ne Beşiktaş'a ne Trabzon'a rakip olabilecek pozisyonda değil. Ama futbol tabii sezon başı her türlü sürprize açık. Takımlar oturmamış. İmanlar tam istenilen şekilde değil. Takımlar eksik çalışanlar oldu. Dünya Kupası'ndan sonra katılanlar oldu. Sakatlar daha taşlar yerine oturmadı. Ligde de zaten bunun karşılığını gördük. Onun için de şu anda Trabzonspor %100 favoridir diyemeyiz. Ama zorlu bir maç olacağını düşünüyorum.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda. Konuğumuz, sizlerle de paylaşalım, Sadi Tekeloğlu. Sadi hocam, Muhammed Salah'ı nasıl buldunuz? Kasımpaşa maçının son dakikalarında, ikinci yarısında, son dakikada demeyelim, yaklaşık 25-30 dakika süre aldı. Nasıldı hocam? Beğendiniz mi?
1: Muhammed Salah futbolcu olarak tartışmak son derece sıkıntı verir. Yani Muhammed Salah bugüne kadar biraz tabii burada İstanbul takımlarına, Fener'e, Galatasaray'a, Beşiktaş'a gelse yerleri göğleri sığdıramazdılar. Kabul edersiniz etmezsiniz. Ki Türkiye'nin kabul edip etmesi de çok önemli değil. Dünya basını, Avrupa basını buna nokta koydu. Türkiye'ye gelmiş, geçmiş en kariyerli futbolcu. Bunun şeyi yok ya, en başarılı olabilecek futbolcusu demiyoruz. Geçmişine baktığın zaman en kariyerli futbolcu. Premier Lig'de işte bak, gol kralı olacaksın. Sağ kenardan gol kralı olacaksın. Forvet arkasından gol kralı olacaksın. Dönem dönem Samsung oynayacaksın. Böyle bir şey yok. Baktığımız zaman Fas milli takımı, Mısır milli takımı değil de Avrupa'daki başka bir milli takım da olsa belki Dünya Kupası da kazanmış futbolcu olacaktı. Onun için Muhammed Salah'ı tartışması gereken parayı eder mi etmez mi, bu kadar para kazanıyor. Takımda başka oyuncular bunun kadar para kazanmıyor. Türkiye'de belki en fazla kazanan oyuncular bu para edip etme, onu muhasebecilerle, ekonomistlerle konuşmak lazım. Muhammed Salah futbolunu tartışmak, ya Liverpool'da oynamış son döneme kadar kaldı ki yaşı 33-34, yani Türkiye'de çok 38 Zeko gelmişti Fenerbahçe'ye, Edin Zeko 38-39 yaşındaydı. Bunlara girersek çok şey çıkar. Muhammed Salah'ın oyundaki performansı iyidir, kötüdür diye zaman içerisinde zaten 90 dakika oynamaya başladı mı kalitesini gösterir. Kaldı ki biz Muhammed Salah'ın kariyerini zaten geçmişine bakarak transfer ettik. Ya bundan sonra iki olumlu olup olacağı ondan sonra tartışacağız. Gayet sız şarsız Türkiye'ye gelmiş geçmiş en kaliteli, en kariyerli oyuncu.
0: Hocam ben de sizinle aynı fikirdeyim bu noktada. Yani çok kariyerli bir oyuncu. Önemli bir transfer Trabzonspor için, bunu da söyleyelim. Çok çok önemli bir transfer. Ben ilk maçtaki performansını da beğendim hocam.
1: Ya Salim, yani 20 dakikada, 30 dakikada bu tür oyuncular zaten bir tane vurdu, direğin dibinden dışarı çıktı zaten.
0: Hocam arka direğe koşusu...
1: Yani koş, kendi... Tabii bir de sağ ayağıyla vurdu, zaten sağ ayağı belli. Çok gargalara, dağlara, taşlara gitti. Yani sağ, o arka direğe sokulması az daha iyi. İçeri mi kesti, galeye mi vurdu? İngiltere'de bu tür golleri var Liverpool'da. Onun için Muhammed Salah şöyleydi. Muhammed Salah iki orta attı. Duran top kullandı. Ben hiç o tartışmaları de yersiz bulurum. Zaman içerisinde değişik sebeplerden dolayı performansı düşerse ondan sonra tartışmaya açarız. Bu kadar para verdik, bak başarısız oldu, Türkiye'yi küçümsedi, Trabzonspor'u küçümsedi gibi hal hareketleri olursa o zaman tenkit ederiz.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz Sadi Tekeloğlu. Hocam bir duyuru yapacağım ama müsaadeniz varsa.
1: Estağfurullah.
0: Çok özür dilerim. Birçok mesaj geliyor dinleyenlerimizden. Anlayışları için şimdiden teşekkür ediyorum. İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde radyo sesiyle ilgili, radyomuzun, Radyo Spor'un sesiyle ilgili bir sıkıntı var. Teknik ekibimiz sorunun farkında. Yetkili arkadaşlarımız ilettiler teknik ekibimize. En kısa sürede çözüm bulunacak. Şu anda yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Affınıza

0: İnanıyorum sevgili dinleyenler, lütfen kusura bakmayın. Şunu da hatırlatalım. Radyo Spor yayını bittikten sonra, Transfer Ateşi yayını bittikten sonra yayınımızın tekrarını YouTube hesabımızdan takip edebilirsiniz. Gece zaten bilindiği üzere podcast yayınlarımız oluyor. 12'de başlıyor, sabah saat 7'ye kadar. Tekrar yayınları da takip edebilirsiniz. Özür diliyorum. Yani sonuçta bu insanın yaptığı bir iş. Arada sırada aksaklıklar olabiliyor. Lütfen kusura bakmayın. Teknik ekibimizin de ivedilikle çalıştığını paylaşmam gerekiyor. Sağ olun hocam. Lütfen kusura bakmayın hocam.
1: Estağfurullah,
0: Çünkü
1: estağfurullah.
0: hem WhatsApp hattından birçok mesaj aldım hem de Twitter'dan, Instagram'dan bana şahsi olarak yazanlar da oldu. Arkadaşlarım vesaire yazmışlar. Bu duyuruyu da yapmış olalım. Tekrardan dönelim hocam. Darwin Núñez, yani bizdeki bilgi olduğu yönündeydi. Bu transfer neden gerçekleşmedi?
1: Önce şunu söyleyeyim. Radyo Spor'un sesi kısılmaz yani. Onun için siz rahat olun.
0: Sağ olun hocam. Bu arada Trabzon'da da ciddi bir dinleyici kitlesi var hocam.
1: Bayağı tabii ki şimdi objektif yayın yapan, aşağı yukarı bütün konulara değinebilen, takım ayrımı yapmayan, takım tutsalar dahi oradaki görevli arkadaşlarımız, çünkü tutması da gayet doğaldır.
0: Evet.
1: Takım ayrımı yapmayan, objektif yayın yapan, onun için de sevilen bir kanal, spor kanalı, herkesin de zevkle izlediği bir kanal. Onun için siz rahat olun, sesinizin duyulmayacağı yer yoktur, sesiniz
0: Allah
1: kesilir.
0: razı olsun hocam. Çok çok
1: Bu
0: sağ
1: nedenle
0: olun güzel
1: gelin.
0: dilekleriniz için. Yani ben mesela Adana Demirsporluyum. Birçok arkadaşımızın tuttuğu takım var. Yıllardır futbolu takip ediyoruz. Futbolun içerisindeyiz. Mesela bana şey de anlamsız geliyor. Ya futbol camiasının içinde olup ben takım tutmuyorum diyen arkadaşlar var. Saygı duyuyorum ama bu şey gibi. Lokantada çalışıyorum ama hiçbir zaman yemek yemiyorum demek gibi bir şey.
1: Ya sen bırak futbol camiası, ben biraz daha ileri gidiyorum. Hakemler de dahil. Ya adam 10 yaşında hakem olmuyor.
0: Evet.
1: 10 yaş 10 yaş ya hakem futbolu seviyor ki hakemliğe başvurmuş. 22-23 yaşına gelene kadar, 24 yaşına gelene kadar futbolu sevmeyen adam 24 yaşında hakem olmaya başlamayacağına göre hepsinin geçmişte takımları var. Önemli olan icraata, konuşmamıza, yorumumuza, tarafsızlığımıza gölge düşmesin. Onun için de Radyo Spor Türkiye'nin en fazla izlenen spor kanallarından biri. Ayrıca arkadaşlarımızın orada görev yapması da bizi mutlu ediyor.
0: Çok çok sağ olun hocam. Yani biz de hocam elimizden geldiğince sağlıklı bilgiler aktarmaya çalışıyoruz. Sonuçta insanız, hata yapabiliriz. Hata yapmışsak da affola. Bu noktada bunu da söyleyeyim. Tekrardan Trabzonspor'a döndüğümüzde hocam. Trabzonspor'la alakalı şunu sormak istiyorum size. Salah geldi. Núñez gündemdeydi. Transferi gerçekleşmedi. Bir Benzema iddiası var. Benzema ile ilgili de Yunus abi, Yunus Emresel, Trabzonspor haberlerine çok güvendim. Karakterini, kişiliğini, haberlerini beğendiğim birisidir Yunus abi. Yunus abi gündeme getirdi. Şartları soruldu. Bu noktada neler söylersiniz hocam?
1: Valla Nunez'in transferi Trabzonspor çok iştahlıydı yani bu
0: Evet.
1: transfere. Zaten öyle bir oyuncuya da iştahlı olmamak mümkün değil. İhtiyaç duymamak da mümkün değil ama oradaki kurallar gereği kulüpten de ben edindiğim bilgi o. Oradan mukabelesini feshederse bir vergi 7,5 milyon 8 milyon gibi bir vergi iade etmesi. Onların federasyonun değil devletin yasasında böyle bir madde varmış. Kendi alacak olduğu para, o paranın iadesi filan. Buna bayağı yüksek rakamlar bulunca Trabzonspor biraz geri adım attı. Hani yine de transferde istekliydi ama oyuncunun parasının bir kısmını daha kulübü verecekti. Öyle gelişmeler oldu. Rakam çok yükseklere çıktı. Böyle olunca da Trabzonspor tamamen de vazgeçtiğini düşünmüyorum ben.
0: Her an bir hamle gelebilir mi hocam?
1: Evet, tabii.
0: Yani hocam bu şu olabilir mi? Siz uzun yıllardır futbol camiasının içerisindesiniz. Haberleri takip ediyorsunuz. Teknik direktörlükler yaptınız. Mesela oradaki durumun böyle olmasından dolayı da Trabzonspor'un Benzema olayı bir kontra olabilir mi?
1: Bak,
0: Kontra atak olabilir mi?
1: Trabzonspor şöyle eğer bu transfer gerçekleşmesi inatla ısrarla bir oyuncu daha peşindeler. Yani oyuncu Belki o zaman işte ya bu gözleme işi gündeme gelebilir. İki Trabzonspor bir flaş transfer daha yapacak diye düşünüyorum. Arkadaşlarla konuştuğumuzda basında yönetici arkadaşlarımızda böyle bir şeyi herhalde gerçekleşebileceğini düşünüyorum.
0: Evet. Peki hocam birçok soru geldi bana bu konuyla alakalı. Hafta içerisinde Nurgül Günaydın'la, Nurgül ablayla da bağlantı yaptık. Ona da yönelttim. Size de sormak istiyorum. Hocam Onarçu'nun performansı ile ilgili neler söylersiniz? Siz hazırlık maçlarını da takip ettiniz. Kasımpaşa maçını da takip ettiniz. Ben de Kasımpaşa Trabzonspor maçında stadyumdaydım. Yani bir isteksizlik mi var yoksa yoğun birlik temposu geçirdi, bundan mı kaynaklanıyor? Neler söylersiniz hocam?
1: Vallahi aynen katılıyorum. Bugüne kadar ki geldiği günden bugüne kadar ki en kötü onu açıyordu.
0: Evet.
1: Gördüğümüz ki Trabzonspor'un çok ümit var olduğu, ümit beklediği ve bu ümidi boşa çıkarmayan, hatta geldiği zaman imansız olduğu süreçte de ki daha büyük, daha iyi performans göstermişti. Evet. Yani baktığımızda bırakın şeyi, önünden geçen toplar oldu mu ama yani normalde o pozisyonları onu çeviren bir onarçı gördük şimdiye kadar. Ben de biraz hayal kırıklığı demeyeyim de yani hiç yasakta olmayan bir görüntüsü vardı. Acaba bu oyuncunun kendi işe etmedikten sonra hiç kimse bunun şu sebepten bu sebepten olduğunu bin tane bahane bulursunuz. Gitmek istedi, gidemedi gibi dersiniz. Yerine adam bakılıyor dersiniz. Belki başka oyuncuların aldığı ücret bilmiyorum. Ondan dolayı dersiniz. Yani çok sebep bulunur ama ortada bunlar gerçek sebep bir bölümü değil ama gerçek bir görüntü varsa o da Kasımpaşa maçındaki görüntüsü ne ona ne de Trabzonspor'a yakışmıyor.
0: Hocam transfer söylentilerinden dolayı da olmuş olabilir mi performansındaki düşüş?
1: Diyorum işte belki hani oyuncu bunu söylemedikten sonra bilemez. Gitti geldi hani gitmeye çalıştı gidemedi. Belki hani burada çok fazla alacağı yoktur. Hani bir kısmını büyük bir kısmını gelişte Trabzonspor'un çok istediği için parasının büyük bir kısmını almıştır. Burada çok fazla kazanacağı belki rakam yoktur. Gittiği zaman orada belki peşinatını daha fazla alacak ama bunları varsayın bunu oyuncu ancak oyuncu söyleyecek ki bilelim. Kulüp dahi söylese, hoca dahi söylese bilme şansımız sıfır. Oyuncu ancak ruh halinden diyecek ben işte gitmek istedim. Onu da söylemez ama bir sorun olduğunu düşünüyorum. Bu kadar aileyet duygusu, adammışlık duygusu yüksek bir oyuncunun bu kadar verimsiz görüntü vermesi normal bir davranış değil.
0: Sevgili dinleyenler hatırlatalım hattımızda konuğumuz sizlerle de paylaşalım. Bu bölümde Sade Tekeroğlu. Sade hocam orta sahaya transfer bekliyor musunuz? Ben ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Katılıyor
1: zaten
0: musunuz?
1: Hocanın da ilk günden belli, kamptan belli. Malinowski alınmasına rağmen, Muçi alınmasına rağmen kiralıktı çünkü. Alınmasına rağmen hoca inatla ısrarla savunmaya dönük yani 6 numara bir orta saha. Forvet arkası herhalde Muçi ile Malinowski olabilir düşüncesiyle inatla ısrarla istiyor. Hatta düne kadar da hala ısrarla haklı mı? Böyle bir takım kurdu mu? Bu rakamlar yüksek rakamlar. Hele de bir oyuncu, dünya çapında bir oyuncu transfer etti mi? Hoca da haklı olarak istiyor ki daha güçlü takımım, daha alternatif bir takım, daha rotasyon yapacak bir takımım ortaya çıksın. Bundan dolayı da ben Trabzonspor'un bugün de olmasa, yarın da olmasa transfer bitene kadar önemli bir orta saha oyuncusunu katacağını düşünüyorum. Ama kim olduğu, ne düşünüldüğü çünkü bundan sonraki planlanmış, tasarlanmış bir transfer olmaz. Fırsat transferi olur. Kulübüyle anlaşamayan, kamp işte ligler başladı. Yer bulamayan, oynayamayacağını anlayan, ayrılmak isteyen transfer bitmesine yakın. Bu tür fırsat transferi olur. Trabzonspor'da bunu değerlendireceğini düşünüyorum. Katılıyorum. Bir orta sahaya ihtiyacı var.
0: Sevgili dinleyenler hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz sizlerle de paylaşalım. Bu bölümde Sade Tekeroğlu sohbetimiz sürüyor. Sade hocam orta sahada Mendy değerlendirilmeli mi? Ne dersiniz?
1: Vallahi Mendy hiç Trabzonspor'a o gün gelmeseydi de bugünlerde gündeme gelseydi hiç Trabzonspor'un oyuncusu değil. Avrupa'da bir takımda oynayan bir Mendy ise Trabzonspor koşarak alırdı. Mendy kaliteli bir oyuncu. Yani geçmişine baktığımız zaman, kariyerine baktığımız zaman önemli işleri, önemli takımlarda oynamış bir oyuncu Mendy. Mendy gerçekten, ben mesela kulübün oyuncusu, yani oyuncu transfer etseniz de içerideki oyunculardan birini göndermek gerekecek. O bakımdan ben Mendy'i kalite olarak Trabzonspor'un alabilir, bundan daha iyi bir oyuncu alacağına ben ihtimal vermiyorum. Mendy'den daha iyi bir oyuncu, daha kariyer ihtimal vermiyorum ama Mendy de kulüpte, hem Mendy kulübü belki kendi kafasında bitirmiş, kulüpte onu kendi düşüncesinde bitirmiş olduğunu düşünüyorum ki hiç o tarafa bakmıyoruz.
0: Evet. Yani Mendy ile ilgili sizin değerlendirmeniz bu noktada hocam. Gelişme beklemiyorsunuz siz.
1: Evet.
0: Olumlu bir gelişme görülmüyor hocam ufukta. Peki hocam, orta saha transferi bekleniyor. 6 numara takviyesi bekleniyor. Santrafor rotasyonunda Umut Nahir için de yazılan iddialar var. Kayseri Spor iddiası gündeme geldi. Kocaeli Spor iddiası gündeme geldi. Ayrılmasına ihtimal veriyor musunuz hocam?
1: O ayrılmak istese de Trabzonspor şu anda oyuncu almadan Umut Nahir'i bırakması söz konusu bile olamaz. Üçüncü bir santrafor yok yani.
0: Evet. Zaten Deniz Dragoş kadroda düşünülmüyor hocam.
1: Düşünülmüyor. Öyle bir şey olduğu zaman o zaman belki onu verseler Dragoş'u tutacaklar. O da bir yabancı kontenjanına takılacak. Ya ben bırakılacağını zannetmiyorum. Yani bugün ona açıyor, agresif bir oyuncu, sağa sola koşan, saldıran bir oyuncu, takatlanma, belli bir yaşa gelmiş bir oyuncu, takatlanma riski taşıyan bir oyuncu. Dolayısıyla santrofor almadan Umut Nahir'i bırakacaklarını zannetmiyorum. Bırakmaları çok büyük hata olur. Ki yarın Allah korusun bir sakatlıkta veya ona açıyor böyle devam edip problemli bir başlangıç geçirip bunu devam ettirirse çok sıkıntı yaşar. Bütün bu transferlerin hepsi boşa çıkar.
0: Çünkü atan çok çok önemli hocam.
1: Evet. Bir de Onaçu önemli.
0: Onaçu zaten komplike bir forvet. Bunu söyleyebilirim. Mitingo ile ilgili de hocam, kiralık ayrılması gündemde oyuncunun. 18 yaşındaki santrafor'un kiralık olarak ayrılması söz konusu.
1: Onu öyle zaten düşünüyor, öyle düşünüyorlar zaten. Kiralık verecekler.
0: Var mı uygun hocam bir kulağınıza gelen takım?
1: Yok, işte uygun bir kulüp arıyorlar. Ücret falan da bir talebi olacak kulübün. Kiralık evet. Verelim, değerlendirelim, gitsin oynasın gibi düşünüyor.
0: Yani böyle bir düşünce mevcut hocam. Zaten Thierry Karadeniz'de Sebastopor'a kiralanmıştı. Bunun evet. Altını çizmiş olalım. Thierry Karadeniz Sebastopor'a evet. Kiralandı. Bunu da paylaşmış olalım. Yakın dönemde Mitingo'nun da kiralık olarak ayrılması gündemde. Bendeki bilgi hocam Mitingo ile alakalı, sizlerle de paylaşayım. Mitingo ile alakalı bendeki bilgi şuydu. Mitingo'nun Gençler Birliği'ne sunuldu. Fakat Gençler Birliği'nin orada kotaya takıldığı yönünde.
1: Evet.
0: Yani bilindiği üzere kota problemi var takımlarda. Bu problemlerden dolayı da hiçbir transfer kolay görünmüyor hocam.
1: Belki bir atlıkta o kota çoğu takımda olduğunu zannetmiyorum yani. Bir atlıktaki Lig 1'de bir takım olabilir ama Süper Lig'de ne vereceği belli olmayan bir oyuncuyu kimse kotayla doldurmaz yani. Takımlar inansa kotayı boşaltır da bir genç oyuncu, daha bir şeyler kanıtlaması gereken bir oyuncu. Onun için
0: evet.
1: Sıkın transferi belki büyük biri olur.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, sizlerle de paylaşalım. Bu bölümde konuğumuz Sadi Tekelioğlu. Sadi Tekelioğlu ile birlikte gündemi değerlendiriyoruz. Trabzonspor'u konuşuyoruz. Hocam bugün Trabzonspor Ferencvaros'u ağırlayacak. Tekrardan döndüğümüzde kazanmasını bekliyor musunuz?
1: Bekliyorum. Tabii bekliyorum. Ferencvaros'un Trabzonspor'a rakip olabilecek bir kadrosu. Yani kadrosuna baktığım zaman bonservisiyle şöyle en pahalı oyuncusu 3 milyon euro olan bir takımdan bahsediyoruz. Yani evet. Dolayısıyla bizim rakip olabilecek ama kağıt üzerinde rakip gibi görünmez ama bu tür daha düzenli olmayıp sahada çok rakip olanlar gördüm. İşte lige yeni çıkmış Çorumspor neredeyse Galatasaray yenebiliyor, yenecek de.
0: Evet.
1: Çünkü bunları düşündüğümüz zaman aynı şekilde Gençlerbirliği, Fenerbahçe, Kasımpaşa, bunlar futbolda hep hele hele ilk hafta ortaya çıkan çok sonuçlar, bu tür sonuçlar fazladır. Ama genelde biz kadro yapısı itibariyle baktığımızda, hedefleri açısından baktığımızda Trabzonspor'un önde olduğunu, hatta bir iki adım önde olduğunu düşünüyorum.
0: Evet.
1: Trabzonspor burada kazanır da orada ne olur onu bilemeyiz ama Trabzonspor'un hücumdan çok savunmasında sıkıntı olabileceğini, maalesef Türk takımları çok savunma yönünden sıkıntılı. Sadece bizde değil bu. Trabzonspor burada yenemesi orada işi zordur. Dolayısıyla burada yenebileceğine inanıyorum.
0: Çok teşekkür ederim hocam değerli yorumlarınız için. Görüşmek üzere. Hoşça kalın Sadi hocam.
1: Ben teşekkür ederim. İnşallah radyonun sesi de duyulur. Bütün Türkiye'ye duyulur.
0: Çok teşekkürler hocam güzel dilekleriniz için. Çok çok sağ olun. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Trabzonspor'un eski teknik direktörü Sadi Tekeloğlu'ydu. Şimdi reklam, saat başı ve at yarışı bandımız var. İkinci bölümde biz buradayız.
2: Salim Manav'la transfer ateşi devam edecek. Reklam. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Radyo
3: Spor. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın, geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
5: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
2: Radyo Spor. Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
6: Radyo Spor.
2: Bu sezon Avrupa'da oynadığı tüm maçları kazanan Beşiktaş, playoff turu ilk maçında Litvanya temsilcisi Kauno Žalgiris'i ağırlıyor. Bu büyük heyecan her zaman olduğu gibi Radyo Spor'da yaşanıyor.
6: Radyo Spor.
7: Olay tam, derin pası Wilfried Endidi'ye, içeride Semih var, orta geldi, ters vuruş, Semih ve gol.
8: İşte bu.
2: Avrupa Ligi'nde kalesinde tek gol dahi görmeden ilerleyen siyah beyazlılar Žalgiris'i farklı mağlup edip deplasmandaki maça rahat çıkmak istiyor.
7: Olaytan aktardı ona doğru. Vaslav Černý önünde boşluk. Černý gidiyor. Černý vuruş ve gol!
2: Beşiktaş Kauno Žalgiris Avrupa Ligi playoff turu ilk karşılaşması bugün 20'de sadece Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.
6: Radyo Spor.
9: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
10: Merhaba sevgili dostlar, ben Metin Abacı. Bugün gündüz Ankara yarışları yorumları için sizinleyim. 8 koşu var, 3. koşuyla günün 2. hafta günü başlayacak. Satış 3 koşuyla 3 yaşlı İngilizlerin 1900 Çim'de koşacağı yarışla başlayacak. 4 numaralı Tercan Nihat ve 5 numaralı Zeyrek öne çıkaracağım 2 isim olacaktır. Bu ikili dışında 8 numaralı Hız Kesen, 7 numaralı Lady Grant ve 3 numaralı Steel Rock da geliş oyunlara eklenebilecek isimler olacaktır. 2. hafta dişi 3 yaşlı İngilizlerin 1600 Çim'de şartlı 4 yarışı 1 numaralı Grey Dream için son iki yarışını kazanan bu safkan hat-trick yapma yolunda oldukça şanslı. Küçük oyunlar bu safkanı risk edip tek yazabilirler. Graderim'i tek yazmak istemeyenler 5 numaralı Silky Paul, 3 numaralı Serahira ve 2 numaralı Misfit'i kuponlarına ekleyebilirler. 3. ayakta Ankara Vali Koşusu grup 3 yarış 3 yaş Arapların 1400 kumda start alacağı bir yarış. Denk güçte isimler bir arada, formda isimler bir arada. 2 numaralı Asaletli Çocuk, 1 numaralı Altın Bora, 5 numaralı Hükümlü ve 6 numaralı İskender Han kuponlarda bulunması gereken taylar. 4. ayakta 1300 çimde 3 kare İngilizlerin handikap 17 yarışı. Yine zorlu bir yarış. 8 numaralı Tuva bomboş kilosuyla bugün etkili bir yarış bekliyorum bu safkandan. 3 numaralı Dark Varian, 7 numaralı Kalistrata ve 6 numaralı Dragon Blue'da şanslı gördüğüm diğer isimler. 8, 3, 7, 6 kuponlarda olmalı. 2 isim de sürprizde geniş oyunlara eklenebilir. 5 numaralı Brother Love, 4 numaralı Snow Leopard. 5. aya geldiğimizde 2 yaşlı İngilizlerin şartlı 19 yarışı 1300 çimde koşulacak. Henüz kazanamamış isimlerin bu yarışında 5 numaralı Something Fast ve 7 numaralı Stramsi. 2 safkan yine küçük oyunlar için yeterli görüyorum. 1 numaralı Fire of Valeria ve 6 numaralı KJ'de geniş oyunlarda olursa daha sağlam alınmış olur bu ayak. Son aya geldiğimizde Handicap 14 4 yukarı Arapların 1600 çimde koşacağı bu yarışta kalabalık günün en zor yarışında bankomuz bu ayakta. Günden güne daha iyi duruma gelen 52 kilo sikletiyle Müslüm Çelik'le 15 numaralı Yüce Oğul bugün sizlere banko önereceğim isim olacaktır. Akşam Kocaeli yarışları yorumlarında buluşmak üzere bol şans ve kazançlı bir gün diliyorum.
9: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun.
2: Radyo Spor.
1: 0538 052 14 87. Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
2: Radyo Spor.
1: Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.

0: Sevgili dinleyenler, bir son dakika gelişmesi var. Galatasaray Alexander Batrakov'un transferini açıkladı. Batrakov'la transfer görüşmelerine başlandı. Kapa bildirildi. Alexander Batrakov'un sevgili dinleyenler birazdan İstanbul'da olması bekleniyor. Şu anda muhabir arkadaşlarımız alandalar. Atatürk Havalimanı'nda Batrakov'u bekliyor. Galatasaray'ı takip eden muhabir arkadaşlarımız. Batrakov birazdan çıkış yapacak. Transfer kapağı açıklandı. Bunu da paylaşmış olalım sevgili dinleyenler. Birçok gelen mesaj var. Twitter'dan, Instagram'dan ve Radyo Spor WhatsApp hattına gelen mesaj var. Ekibimiz çalışmalarını sürdürüyor. Anlayışınız için teşekkür ederim. Bazı mesajlar geldi. Bu noktada şunu da paylaşmış olalım. Bazı mesajlar geldi. Düzelen yerler var. Düzeldiğine dair bunu da söyleyelim. Hattımızda konuğumuz sevgili dinleyenler, bu bölümde sizlerle de paylaşalım. Cumhuriyet Gazetesi Galatasaray muhabiri Cumhur Önder Arslan. Cumhur abi hoş geldin. Merhaba, nasılsın?
1: Hoş bulduk Salih. Teşekkür ederim. Sen de iyi misin?
0: Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Cumhur abi alanda mısın şu anda?
1: Evet.
0: Birazdan çıkış yapacak Batrakov.
1: Evet.
0: Kap açıklaması da geldi. Nasıl değerlendirirsin bu transferi?
1: Yani biraz uzun soluklu bir transfer oldu ama sonunda oldu en azından. Galatasaray'ın içinde bulunduğu transfer atmosferini değerlendirdiğimizde sonuçta bir 10 numara transferi Galatasaray için istediği 1,5 senedir Mertens'in gidişinden beri aranan bir isimdi. Sonunda o bölgeye bir oyuncu transferi yapıldı. İyi de bir oyuncu olduğu yönünde gerek teknik direktörlerin gerekse izleyen bilenlerin yaptıkları yorumlar bu yönde. Biz de kendimizce baktık, izledik. Yani Galatasaray'ın ihtiyaç duyduğu bölgeye genç, yetenekli, gelecek vadeden bir futbolcu transferi yapıldı Batrakov. O da biraz sonra zaten çıkış yapacak. Bugün de sözleşmenin imzalanması ve Erzurum maçının kafilesinde yer almasını bekliyoruz.
0: Evet, Erzurum spor maçına da sayılı saatler kaldı. Lisans işlemi yapılırsa, eğer lisanslama işlemi yapılırsa maçtan 24 saat öncesine kadar oyuncu kadroda da yer alabiliyor. Bu bilgiyi de aktarmış olalım. Transferin mali detayları nedir? Öğrenebildin mi Cumhur abi?
1: Yani 25 artı 3 milyon euro şeklinde bir bedeli olacağını, açıkçası benim edindiğim bilgiler bu yönde. 30 milyon euro olarak duyuran arkadaşlarım da var. Onlara da saygı duyuyorum ama 28-30 milyon euro civarında bir maliyeti olacak Galatasaray'a ve önümüzdeki senenin sonuna kadar bu rakam ödenecek Lokomotiv Moskova Kulübü'ne. Zaten Rus Kulübü'nde mali anlamda biraz sorunları vardı. Onlar da açıkçası Batrakov'u biraz satmak zorunda kaldılar. Galatasaray da bu yönde transferini tamamlamış oldu. En azından istenen bir bölgeye taraftarın da beklediği bir oyuncu. Bakalım nasıl performans gösterecek.
0: Peki zaten kap açıklamasında dinleyenlerimizle de paylaşalım. 25 milyon euroluk net bonservis açıklanıyor. Bonuslar açıklanmıyor diye biliyorum.
1: Evet, bonuslar çok açıklanmıyor. Genelde o şeffaflığı Trabzonspor çok detaylı bir şekilde menajere ödenecek ücrete kadar, evet, Trabzonspor belirtiyordu. Ama diğer büyük kulüplerimiz çok öyle fazla detayları vermiyor. Ama 3 aşağı 5 yukarı bizlerin de edindiği rakamlar her zaman doğrudur yani.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz Cumhur Önder Arslan. Sohbetimiz devam ediyor. Cumhur abi, Batrakov transferini Galatasaray'a açıkladı. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Oyuncu birazdan İstanbul'a iniş yapacak. Birazdan alana gelecek. Batrakov transferi dışında ayrılacak oyuncularla ilgili de hareket olması bekleniyor. Dış basında görmüştüm. Celta Vigo, Victor Nelson'la ilgileniyor. Yelert'e gelen teklifler var. İki oyuncuyla yolların ayrılması bekleniyor. Bu iki isme ilave olarak zaten halk arasındaki tabirle Yelert ve Nelson'un ayrıldığı malumun ilanı.
1: Evet.
0: Torreira, Lemina, bu isimlerle alakalı da gündemde yer alan ayrılık iddiaları vardı. Evet. Araştırabildin mi? Nedir son durum?
1: Şimdi şöyle bir şey, Lemina ile ilgili El Şabab Kulübü'nün bir isteği var. Galatasaray'a resmi yollardan da bir Lemina ile ilgili bir talebi var. Hatırlarsan Lemina'nın Galatasaray'la sözleşme uzatma süreci de biraz sancılı geçmişti. Menajerinin istediği rakam, işte önce anlaşılmıştı sözlü olarak, sonra Lemina İstanbul'a döndü, takımla beraber antrenmanlara çıktı ama tabii bu görüntüler, fotoğraflar paylaşılmadı. O süreçte sözleşme konusunda, menajerinin alacağı ücret konusunda bazı anlaşmazlıklar olmuştu Galatasaray yönetimiyle. Sonrasında hatta Okan Buruk da Lemina bizimle olacak demesine rağmen hala anlaşma imzalanmamıştı. Sonrasında bu konu tatlıya bağlanıp Lemina kontrat uzatmıştı. Ama şimdi Galatasaray eğer iyi bir teklif, yani El Şabab'la istediği bonservis seviyesinde bir rakamı görürse Lemina ile yolları ayırma konusunda bir gelişme yaşanabileceğini söyleyebilirim. Çünkü Galatasaray Lemina ile, yani Lemina iyi bir oyuncu evet, ama yaş itibariyle ve maç devamlılığı konusunda bazı problemleri olduğu için onun yerine daha genç, daha atletik ve orada daha kuvvetli, daha güçlü bir oyuncuya yönelme ihtimali olabilir. Lemina'nın satışı sürpriz olmaz bence. Burada esas sıkıntı yaratabilecek konu Torreira'nın durumu. Torreira hatırlarsan, yani böyle her son iki sezonda her transfer döneminde, gerek kış transfer döneminde gerek yaz transfer döneminde ayrıldı, ayrılacak, ayrılmak istiyor. İşte kendisi bazen Güney Amerika basına röportaj veriyor, işte Boca Juniors'la oynamak hayalim, İşte bir gün Uruguay'a artık dönmek istiyorum gibi sözleri vardı. İşte öncesinde Muslera'nın ayrılığı onu biraz etkiledi. Sonra Icardi'nin ayrılığı onu biraz etkiledi. Özel yaşantısıyla ilgili burada bazı yaşadığı problemler oldu. Bundan esnisinde geldiğinde Torreira'nın ayrılığı sanki gerçekleşecekmiş gibi duruyor. Ama işin bir de şöyle bir tarafı var. Şimdi bu haberlerin kaynağı İtalyan basını. İtalyan basınında bu haberleri yazan gazeteci meslektaşımız genelde Fiorentina'ya yakınlığıyla bilinen bir isim. Şimdi Fiorentina'nın oyuncu kadrosuna baktığımızda daha yeni zaten bu sezon yaz döneminde olayı Trabzonspor'dan aldılar. Biraz orada orta saha, yani Torreira'nın bölgesinde aslında Torreira gibi bir oyuncuya çok ihtiyaçları yok gibi duruyor. Ama tabii transfer, bu belli olmaz. O oyuncu illaki gitmek istiyorum derse. Yani şu an şöyle bir durum var. Torreira'nın ben Galatasaray yönetimine ya da Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'a hocam ben ayrılmak istiyorum ya da sayın başkan ben ayrılmak istiyorum, beni bırakın diyeyim gibi bir açıklaması, bir yaklaşımı yok. Daha geçen hafta Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği'nin yaptığı bir etkinlikte Torreira bir röportaj vermişti. Bu sene daha da açık 5. şampiyonluğumuzu üst üste almak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Önemli olan Galatasaray'ın başarısıdır gibi açıklamaları da vardı. Yani Torreira'nın vücut dilinde de öyle bir durum yok, ben gideyim ayrılmak istiyorum gibi. Ama her dönem böyle Torreira ile ilgili sıklıkla, biraz da menajer vasıtasıyla bence bu tür haberler çıkıyor. Şöyle de bir durum var. Galatasaray yönetimi Torreira'nın sözleşmesi daha var Galatasaray'la 2 sene. Biraz kontratında biraz daha iyileştirdim. Yani Torreira yanılmıyorsam 5 milyon euro civarına garanti ücret alıyor. Onun bir tık daha iyileştirilmesi adına Galatasaraylı yöneticilerin bir sözlü geçen sezon bir ifadeleri olmuştu. Belki o henüz gerçekleşmedi diye bu tür haberler mecbur kaynakları biraz yayılıyor olabilir. Bunları sık sık da sen de çok iyi biliyorsun Salim, rastlıyoruz. Böyle bir durum var. Yani ben şöyle bakıyorum şu an için, içinde bulunduğumuz gün ve saat itibariyle Lemina'nın olası bir ayrılığı benim için sürpriz olmaz. Ama Torreira ile ilgili şu anda Torreira gidecek, gitmek istiyor gibi bir şey söyleyemiyorum. Yaptığım konuşmalar, edindiğim bilgiler doğrultusunda.
0: Yani Torreira ile ilgili çok yani net noktadasın Cumhur abi. Şöyle ki Torreira ile alakalı, oyuncuyla alakalı her transfer döneminde bu söylenti oluyor. Yani bu evet, menajerinin yapmış olduğu bir olay da olabilir oyuncudan bağımsız.
1: Bence de Bentancur genelde bu tip şeyleri yapıyordu, evet.
0: Yani net bir şekilde menajeri bunu yapıyor olabilir. Cumhur abi çok kısa bir aramız olacak. Ardından birkaç isim daha soracağım. Hatta beklersen mutlu olurum abi.
1: Tabii ki bekliyorum.
0: Teşekkür ederim Cumhur abi.
2: Salim Manav'la transfer ateşi devam edecek.
3: Reklam.
4: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Radyo Spor.
5: Bu hikayede senaryo yok, dublör yok, tekrar çekim şansı hiç yok. Başrolde şimdi spor var. Euroleague, BNL, La Liga, NBA, Wimbledon ve daha fazlası Esport ve Esport 2 kanallarıyla Disney Plus'ta. Üstelik mevcut Disney Plus üyeliğiniz üzerinden hiçbir ek ücret ödemeden.
6: Avrupa'da Türk gecesi nesine heyecanın adresi. UEFA Avrupa Ligi playoff turunda Beşiktaş evinde Kauno Žalgiris'i, Trabzonspor'sa evinde Ferencvaros'u konuk ediyor. Saat 20'de başlayacak nefes kesen müsabakalara sen de nesine de canlı oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa.
7: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Reklam.
9: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
3: Radyo Spor.
2: Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.
0: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım bu bölümde. Cumhur Önder Aslan Galatasaray'ı konuşuyoruz. Cumhur abi, öncelikle tekrardan merhaba, hoş geldin. Bir soru var. Mert Bey yazmış. Cumhur Bey'e selamlar. Galatasaray'da Okan Buruk ve yönetim arasında sıkıntı var mı transfer konusunda diyor. Bu iddia da gündeme gelen iddialar, yani bu söylenti gündeme gelen iddialardan birisi.
1: Vallahi şöyle bir durum var. Geçen gün Fatih Altaylı bir yazı yazdı. Normal şartlarda işte Okan Buruk'la yönetimin yoluna devam etmeyeceğiz gibi. Şöyle bir durum var. İçeride yönetimsel anlamda gerçekten bir sıkıntı var. Bunun yansımalarını zaten transfer sürecinde yaşananlarla görüyoruz. Senin de hatırlayacağın üzere Sayın Abdullah Kavuk'tu. Geçen sezon Sportif AŞ'de transferden sorumlu isimdi. Yaz döneminde, sezon bitiminde Galatasaray'da Dursun Özbek tekrar başkan seçildi. Abdullah Kavukçu yönetim kurulu üyesi olarak Dursun Özbek'in ekibinde yer aldı. Ancak seçimin yapılmasından neredeyse 3 ay geçmesine rağmen hala Galatasaray Kulübü'nde futbolun yönetildiği halka açık hizmet konumundaki Futbol AŞ'de yönetim kurulu belirlenmedi. Futbol AŞ yönetim kurulu belirlenmeyince ortada bir görev karmaşası yaşandı. Şöyle ki Dursun Özbey'in Deniz Sportif AŞ'ye alacağım şeklinde görüştüğü bazı isimler vardı. Abdullah Kavukçu da o isimlerden biriydi. Abdullah Kavukçu da tekrar Futbol AŞ'de olmayı bekliyordu. Ama sen de hatırlayacaksın ki Galatasaray stadında oynanan hazırlık maçında, Ren maçından sonra Abdullah Kavukçu transferle ilgili gelen eleştirilere transferden sorumlu benim demişti. Başkanımızın hedefleri ve belirlediği plan çerçevesinde transferlerimizi yapacağız. Sorumlusu benim demişti. Ama görüyoruz ki özellikle son Batrakov transferinde Batrakov transferi çok Abdullah Kavukçu ismi üzerinden gerçekleşen bir transfer değil. Şöyle bir durum var. Sen de okumuşsundur, görmüşsündür. Serdar Güzelaydın. Onun Dursun Özbek'e yönelik bazı açıklamaları vardı. Dursun Özbek de ona cevap vermiş. Bazı oyuncuların ismini zikretti Serdar Güzelaydın. Önerdiğim, Dursun Özbek'in bu isimleri almadığını söyledi. Dursun Özbek de ona yanıt olarak Serdar Güzelaydın'ın Sportif AŞ'de olma isteği vardı. Ben onu Sportif AŞ'ye almayınca şimdi bu açıklamaları yapıyor gibi. Bu demeçlerin geneline Ahmet Yüce, Galatasaraylılar bilir, Galatasaray camiasının bilindik Galatasaray siyasetinde önemli ağırlığı olan bir isimdir. Ahmet Yüce'nin açıklamaları oldu. Başkana Dursun Bey'e destek veriyorum gibilerinden, ama işte bir problem var yönetmen anlamda. Bu durum tabii ki ister istemez Okan Burak'a da sirayet ediyor. Neden? Çünkü Okan Hoca her defasında verdiği röportajlarda bu sezonun önemine işaret ettiği iki tane kaliteli, alternatifli 11 çıkaracak bir kadromuzun olması gerekiyor demişti. Ama bakıldığında Galatasaray'ın son Çorum FK maçında yedek kulübesine bakıldığında değil 2-11. Yani 1-11'ini Galatasaray zor çıkartıyordu yani, öyle söyleyelim. Hal böyle olunca orada da tabii hoca istedikleri zamanına gerçekleşmeyince, oyuncularını hazırlayamayınca, istediği oyun planını, farklı oyun versiyonlarını deneyebileceği oyuncular olmayınca elinde sıkıntılar oluyor. İnsanlar da sahada iyi futbolu görmeyince, skor olarak iyi skorları da göremedi Galatasaray tarafları hazırlık maçlarında, açıkçası lig maçı da dahil. Yani Galatasaray'ın Süperiyot'ta hazırlık kampında oynadığı maçlar ve ilk lig maçını değerlendirdiğimizde bir tane galibiyeti var. Hal böyle olunca sürekli hem Şampiyonlar Ligi var. Transfer döneminin bitmesine artık 2 hafta kaldı. Hala siz oyuncu bakıyorsunuz. Batrakov'u, yani 10 numaranızı bir aydır konuşuluyor, anca getirmişsiniz. Bazı problemler var. Yönetmen anlamda da problemler var. Dediğim gibi bunlar Okan Buruk'a da, takıma da yansıyor istedikten. Kemal Burgaz'a da.
0: Peki yani bir dinleyenimiz yazmış, Meltem Hanım. Cumhur Bey'e sorar mısınız? Galatasaray yıldız transferi yapacak mı? Tecrübeli bir muhabir demiş kendisi.
1: Yıldız transferi şöyle. Şimdi Avrupa'daki transfer döneminin bitimiyle bizim ülkemizdeki transfer döneminin bitimi arasında fark olduğu için Avrupa'nın önemli kulüplerinde kadroda düşünülmeyen, rotasyonda değerlendirilmeyecek isimler elbette Galatasaray'ın ve diğer kulüplerin radarına girecek. Ama Galatasaray'ın şöyle bir problemi var. Kontenjan anlamında Galatasaray'ın eli kısıtlı. Şimdi Batrakov'u alıyor ama 16-4'ün 23 yaş altı kontenjanını alabiliyor. Ama ana 10 kişilik yabancı kontenjanında sadece bir hakkı var. İçeriden doğan boşluğu değerlendirebileceği. Oraya ihtiyaç dahilinde işte Galatasaray bir sol kanat oyuncusu arıyor. Rafael Leao, bir buçuk aydır konuştuğumuz bir isim. Martinelli konuşulan bir isim. Adı geçen bazı farklı isimler de var orta sahaya. Stopere. Yani yıldız olarak, yani yıldız gelecek oyuncu Avrupa'da peki oynadığı kulüpte kadrosunu bitirmeyen bir isim olabilir ama Türkiye standartlarında, ülkemiz standartlarında, Galatasaray'ın büyüklüğü ölçeğinde kaliteli, iyi bir oyuncu olacaktır. Açıkçası bizim de yaptığımız görüşmelerde, temaslarda bu doğrultuda bir transferin olacağı söyleniyor bize. Ha, bu isim Lea olur ya da başka bir isim olur ama üst seviyede bir oyuncu olacağı kesin. Hani yıldız olarak değerlendiririz biz de, hepimizin futbol bakış açısına göre değişir bu. Ama kaliteli diyeyim ben en azından. Orası net. Kaliteli bir isim Şampiyonlar Ligi ayarında Galatasaray'a katkı sağlayacak bir isim transferini ben özellikle o son bir haftalık dönemde Galatasaray'ın yapacağını düşünüyorum. Ama orada da şöyle bir sıkıntı var. UEFA listesine yetiştirme anlamında takvim olarak çok kısa bir süre var. Galatasaray orayı becerebilecek açıkçası, o yönde de benim endişelerim mevcut.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda bu bölümde konuğumuz, sizlerle de paylaşalım, Cumhur Önder Aslan. Peki Cumhur abi, şunu sormak istiyorum. Yani bu noktada yine bir soru var. Birçok soru var Lemina'nın durumuyla alakalı. Torreira'yı özetledik ama Lemina ile alakalı bekliyor musun bir ayrılık?
1: Ben sürpriz olmaz diye düşünüyorum. Yani çünkü iş biraz yedilmiş durumda. Eşrebap kulübünün Galatasaray'la bir kontağı var. Orada tabii oyuncuya ödemeyi tavsiye edecekleri rakam nedir?
0: El-Şabab.
1: Evet, El-Şabab. O rakam da belirleyici olur. Yani Lemina'ya o kulübün ödeyeceği rakam da belirleyici olur. Ben az önce de söylediğim gibi Lemina'nın ayrılığı benim için sürpriz olmaz. Ama Torreira'yla ilgili şu an edindiğim bilgi, yaptığım konuşmalar, yani Torreira gidecek diye bir durum şu an için söz konusu değil. Yani ama hatırlat, yıllar önce Felipe Melo'da da böyle bir durum yaşanmıştı. Melo da Galatasaray'la 3 yıllık kontrat uzatmıştı. Sonra Inter'den bir teklif gelmişti. Melo gideceğim, beni bırakın diye tutturmuştu. Melo Inter'e transfer olmuştu. Galatasaray'da orada sıkıntı yaşamıştı. Yani transfer döneminin sonlarına doğru olası bir Torreira ayrılığı sıkıntıya sokar Galatasaray. Ama şu an için tekrar belirteyim. Torreira'nın ayrılığı gibi bir şeyi kimse doğrulamıyor şu anda. Ne Galatasaray tarafı ne Torreira'ya yakınlığıyla bilinen isimlerle yaptığımız görüşmelerde. Ama Lemina konusunda ben sürprizlere açayım açıkçası.
0: El-Şabab'ı hiç duymamıştım. İlk kez sen dile getirdin. Yazıldı mı bilmiyorum. Evet. Görmedim de.
1: Ya benim bildiğim onların bir Galatasaray'la kontağı var şu anda.
0: Şöyle ki El-Şabab bilindiği üzere Fatih Hoca'nın orada çalıştığı dönemde, evet, Lemina'yı istiyordu.
1: Doğru.
0: Hatta Lemina'nın transferi o dönem Suudi Arabistan Pro Ligi tarafından gerçekleştirilmemişti, izin verilmemişti. Ardından Galatasaray'a gelmişti. Galatasaray'da da ciddi katkılar sağladı. Bunu da söyleyelim. İki sezon şampiyonluk yaşadı. Yani ben şunu söyleyebilirim. Yani Lemina ile alakalı bilmem katılır mısın Cumhur abi? Kariyerinde önemli sakatlıklar yaşamasaydı şu an Premier Lig'de, La Liga'da top 5-6 takımda oynayabilirdi.
1: Olurdu, evet. Çok net bir şekilde. Yani Galatasaray geldiği ilk dönemde de çok sorunlar yaşamıştı sakatlık anlamında. Bu ikinci gelişinde yine fiziksel olarak daha iyi durumda. Yaşı ilerlemesine rağmen yani sakatlık potansiyeli daha düşük bir şekilde oynadı. Özellikle geçen sezon değil, ondan önceki sezon devre arasına gelmişti. O devre arasında gelmesiyle beraber Galatasaray'ın yine orta sahada düşen direncini çok yukarıya çekmişti. Torreira, Lemina, Spara üçlüsü orada Galatasaray'ın vites attırıp yukarı doğru çıktığı dönemde Lemina çok önemli bir rol oynamıştı. Geçen sezon da iyi performanslar gösterdi Şampiyonlar Ligi'nde, Süper Lig'de. Yani kritik bir oyuncu, iyi bir oyuncu, stoper olarak da zaman zaman Okan Buruk'u değerlendiriyor. Ama artık yaş ilerledikçe o sakatlık ihtimali hep aklınızda bir soru işareti. Çünkü mesela Lemina'yı çarşamba Şampiyonlar Ligi maçı oynuyorsunuz. Pazar günü Süper Lig maçında Lemina'yı oynatamıyorsunuz. Neden? İşte tekrar bir sakatlık yaşamasın diye onu idareli kullanmak zorundasınız. Bu tip problemler yaratabiliyor sizin kadro tercihlerinizde. Bu da oyununuzu doğrudan etkileyen bir durum. Ama Okan Burak'a da haksızlık etmek istemiyorum, hak veriyorum. Yerine daha iyi bir oyuncu transfer edilmediği için hoca da doğal olarak elinde bildiği oyuncuyu tutmak istiyor. Yani en azından diyor ki elimde Lemina var. Ne vereceğini biliyorum, ne alabileceğimi biliyorum şeklinde yaklaşıyor. O da kendi açısından haklı, o da haksız değil. Ama Galatasaray bu yaz dönemi transferde gerçekten çok yani taraftarına büyük bir hayal kırıklığı yaşattı. Çok da sıkıntılar oldu. Bundan sonrası nasıl sağlayacaklar kalan sürede? Merak konusu. Elbet bir şekilde transferler yapılacak, toplanacak ama alınacak oyuncuların kalitesi yani tartışılır. Mesela işte bir orta sahaya oyuncu alıyorsunuz, Leslie. Evet, Premier Lig tecrübesi olan bir oyuncu ama hani daha adam ligde dahi resmi maça çıkmadan sözleşmesindeki opsiyon maddesi devreye girmesin diye şu kadar maç oynatılır. Bir maç eksik oynatalım ki 25 milyon euroluk zorunlu satın almayı ödemeyelim, devre arasında gönderelim gibi bir anlayış ortaya çıkıyor bir anda. Yani o zaman bu transferi yapanların daha doğru isimlere, daha net isimlere gitmesi lazım ki bu tür ince matematik hesapları yapılmasın.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım bu bölümde. Sevgili dinleyenler, Cumhur Önder Aslan. Cumhur abi, Metehan Baltacı ile ilgili Gençler Birliği'nin ilgisi var. Doğrulatabildin mi? Ben Sayın Başkan aramadım bu konuyla ilgili.
1: Gençler Birliği'nin ilgilendiği oyuncular arasında başka Süper Lig kulüpleri de var benim kulağıma gelen Metehan'la ilgili. Ama o noktada Arda Ünyay da kadroda, Metehan da kadroda. Okan Hoca bir tercih yaparsa Arda'dan yana tercihini kullanır diye düşünüyorum. Hani Metehan'ın kiralık gitmesi biraz kendisi açısından da, oynaması açısından da iyi olur diye düşünüyorum. Yani muhtemelen transfer döneminin son günlerine doğru Metehan'ı bir Süper Lig kulübüne kiralanmış şekilde görürüz diye düşünüyorum. Ama oyuncu hani gitmek istemiyorum, kalmak istiyorum derse de burada tabii ki Okan Buruk'un tercihi önemli olacak.
0: Peki Cumhur abi, Can Armando Güner konusu var. Dün Ahmet Spor Başkanı Nait Eren'le röportaj gerçekleştirmiştim. Kendisi Ahmet Spor'un istediğini, Galatasaray'la mesafe kat ettiklerini fakat sonrasında bu transferin oluşmadığını söyledi. Can Armando ile ilgili gelişme yaşanabilir mi yoksa kadroda tutulur mu?
1: Ya geçen sezon hani büyük bir umutla alındı ama sonrasında çok da böyle hani A takım seviyesinde çok görülmediği gibi bazı bilgiler, görüşmeler ortaya çıktı. Şimdi Galatasaray'da şöyle hani oynayabileceği, direkt oynayabileceği bir takıma eğer kiralanırsa göndermek istiyor. Biraz da anlaşılan Okan Hoca da bundan istedi. Hani görüşülen kulüplerden böyle bir garanti, bir anlamda hani oynama garantisi tarzında bir şey istiyor Galatasaray.
0: Evet.
1: Ahmet'le sanırım öyle bir sıkıntı olmuş olabilir ama hani onu isteyen başka kulüpler de var. Süperlik kulüpleri. Mutlaka ben kiralanır diye düşünüyorum Can Armando Güner. Çünkü hoca hani hazırlık maçlarında dahi hani doğru düzgün süre vermediği bir oyuncu. Evet, potansiyeli olan bir oyuncu, gelecek vadeden bir oyuncu. Ama şu an için ana kadroda çok böyle düşünülen de bir isim değil açıkçası.
0: Cumhur abi bir şey sorabilir miyim?
1: Tabii buyur.
0: Can Armando Güner'deki yani yetenekli bir oyuncu gelecek vaat ediyor ama adının Armando olmasından dolayı Diego Armando Maradona'dan geliyor. Evet. Böyle daha çok popüler olduğu izlenimi mi veriyor? Yani bende öyle bir izlenim var. Bu sorum da biraz şey oldu. Gibi dizisi vardı. Gibi dizisini izleyenler hatırlayacaktır. Şefik abi sen gerçekten mentor müsün yoksa bizi mi kandırdın dercesine bir soru oldu ama ben de o izlenimi veriyor yani ne dersin abi?
1: Ya şöyle onun transferi de Galatasaray'a biraz sancılı geçmişti. Uzun sürmüştü
0: evet.
1: Hatta bir ara Fenerbahçe'nin devreye girdiği ama oyuncunun işte hani ben Galatasaray'a gitmek istiyorum dediği falan yani geçen sezon devre arasında bunları da yaşamıştı. Ya Galatasaray'ın böyle alıp çok kullanamadığı oyuncular var yani. Son 4 yıla baktığımızda işte Yusuf Demir, Elias Yeler gibi yani daha bunlar ilk başta aklıma gelen isimler. Hani daha tecrübeleri işte Frankowski gibi geldi, biraz oynadı sonra olmadı falan. Devre arası bir sağ bek Auriyer gelmişti, bir maç oynadı Alanya deplasmanında, ondan sonra bir daha hiç Galatasaray forması giymedi falan. Hani bu tip transferle Galatasaray'ın çok yanlışları, deneme yanılma yöntemiyle yaptığı hatalar var. Evet. Hani yaş itibariyle size hani bir şey kaybettirmez.
0: Evet.
1: Can Armando Güner transferi. Hani ismi de dediğin gibi böyle biraz baskı yaratmıyordur ama hani baktığın zaman etkileyici bir isim yani böyle Can Armando Güner diyorsun. Ha bu iyi futbolcudur falan gibi düşünüyor insanın zihninde öyle bir şey beliriyor. Ya elbette Galatasaray alırken böyle belki planlamadı ama hiç sahaya çıktığında yeteneklerini potansiyelini ortaya koymak olduğunda belki teknik kadro henüz A takım seviyesinde olmadığını düşünmüş olabilir. Ha diyeceksin ki hani işte bu takımda ne oyuncular vardı da hani onlardan da mı kötü? Kötü değildir elbette. Sonuçta her gün Kemerburgaz'da o oyuncularla antrenman yapan, onlarla vakit geçiren bir teknik kadro var, bir yönetim var. Onların kararları ama ben hani bir sene başka bir kulüpte kiralanıp tecrübelenip Galatasaray'a dönmesi daha mı kısa vadede faydalı olur? Faydalı olur. Yani buna şu an belki çok tecrübeli bir oyuncu, daha genç bir oyuncu ama buna en büyük örneği Yunus Akgün'le verebiliriz. Yani Yunus Akgün'ü sen çok iyi biliyorsun. Adana Demirspor'da nasıl bir performans ortaya koydu. Sonra Galatasaray'a döndü. Bu sefer de Galatasaray'ın vazgeçilmez ismi oldu. 4 sezondur da Galatasaray'ın en önemli ismi. Kaptanlık hazmanlığını da artık koluna takıyor. Galatasaray'ın altyapısından yetişmiş. Hani bazen bu tip ayrılıklar daha sonraki daha kuvvetli dönüşlere de yol açabiliyor. Yunus örneğinde olduğu gibi. Bakalım göreceğiz.
0: Çok teşekkür ederim değerli yorumların için. Kırmadın yayınımıza bağlandım. Birazdan da havalimanından çıkacak Batrakov. Bunu da paylaşmış
1: evet.
0: Olalım.
1: Çok fazla karşılamaya gelen taraftar yok.
0: Evet. Ama bazen, basın mensupları çok fazla.
1: Alt taraftarın karşıladığı futbolcular da büyük işler başarıyor kulüplerimizde. Bakalım nasıl olacak Galatasaray adına.
0: Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakal Cumhur abi. İyi Rica çalışmalar ederim. Diliyorum. Sağ ol.
1: İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler.
0: Sevgili dinleyenler hattımızda konuğumuz sizlerle de paylaşalım. Bu bölümde Cumhur Önder Arslan'dı. Çok kısa bir ara aranın ardından son bölümde Çağdaş Çavuş ve Çağdaş Çavuş'la birlikte Taner Karaman bizlerle birlikte olacak. Kısa bir ara diyelim.
2: Salim Manav'la transfer ateşi devam edecek.
8: Reklam. Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
10: Kazancım net, Sigortam.net.
3: Radyo Spor!
11: Kerem abi.
12: Hayrola çocuklar?
11: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
13: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
12: Turkcell çözüm gücü.
14: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
12: Turkcell çözüm gücü.
11: Vallahi bravo Turkcell'e.
12: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
15: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
16: Türkcell'le bağlan hayata.
17: Umran Oto Ekspertiz.
3: Radyo Spor.
8: Reklam.

Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ediyoruz. Birazdan hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım, Çağdaş Çavuş olacak. Genç teknik direktör bizlerle birlikte olacak. Çağdaş Hoca ile birlikte sevgili dinleyenler paylaşalım. Bugün oynanacak olan maçların teknik boyutlarını konuşacağız. Batrakov transferi katkı sağlar mı? Özellikleri neler? Bunları konuşacağız. Kendisi bilindiği üzere uzun yıllar Mesut Hoca ile birlikte, Mesut Bakkal ile birlikte Süper Lig'de yardımcı antrenörlük, ardından birincilikte teknik direktörlük yaptı. Birincilik, ikincilik, üçüncülükte teknik direktörlük yaptı. Son olarak da Ala AFK ile anlaşmıştı. Fakat fikir ayrılığından dolayı bir ayrılık yaşandı. Geçtiğimiz haftalarda konuğumuzdu Çağdaş Hoca. Bu konuyu da konuşmuştuk kendisiyle. Batrakov'a da hakim birisi. Batrakov'la başlayalım. Hocam hoş geldiniz. Çağdaş Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Çağdaş Hocam sesim geliyor mu? Tekrardan bağlantı. Tekrardan arayalım Batıkan Çağdaş Çavuş Hoca'yı. Batrakov transferi ile ilgili de konuşalım kendisiyle. Dinleyenlerimizden gelen birçok mesaj var. Tekrardan duyuruyu yeniliyorum. Radyo Spor teknik ekibi sorunla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Sorun en kısa sürede çözüme kavuşacak. Anlayışınız için çok teşekkür ederim. Anlayışınız için çok çok teşekkür ederim. Çok çok sağ olun. Hatamız varsa da affola. Yani bu konuda özür diliyorum. Fakat zaman zaman böyle aksaklıklar olabiliyor. Sağ olsun ekibimiz de yoğun bir mücadele ediyor. Batıkan'la da konuştuk yayın arasında. O da direkt takip ediyor. Genel yayın yönetmenimiz Ali Bey takip ediyor süreci. Çalışmalar sürüyor. En kısa süresinde çözüme kavuşacak. Yani şunu anladım bu vesileyle. Çok dinlendiğimizi anladım. Biliyordum ama birçok mesaj geldi. Twitter'dan, Instagram'dan, Radyo Spor WhatsApp hattı üzerine. İyi ki varsınız. Anlayışınız için teşekkür ederim. Hatamız varsa da affola. Hattımızda konuğumuz Çağdaş Çavuş.

0: Sesi çok iyi geliyor. Benim sesim geliyor mu?
1: Geliyor.
0: Tamam, süper.
1: Hocam nasılsınız? Nasıl gidiyor çalışmalar? Vallahi neler yapıyorsunuz
0: çok iyiyim.
1: Bu süreçte?
0: Çok sağ ol Salim. Gayet iyi, yaramaz bir durum yok. Sezonun başlamasıyla beraber hazırlıklar yavaş yavaş başladı. Takımları inceliyoruz, oyuncuları inceliyoruz. Sürecin içerisindeki liglerin içinde oynanan oyunlar, ondan sonra yeni organizasyonlar takibi devam. Avrupa ligleri başladı, onlarla da ilgili takiplere devam. Bu sürede de hani hem dinlenme hem de aynı zamanda yeni takıma hazırlıklara yavaş yavaş başladık bakalım inşallah.
1: Hemen şunu da sormak istiyorum hocam size. Hemen soracağım. Batrakov. Batrakov transferi ile ilgili neler söylersiniz?
0: Evet, aslında yani Galatasaray'ın son dönemdeki çok fazla böyle alışkın olmadığımız tarzda bir transfer. Ama bu 23 yaş altı olarak transfer edilen bence değerli bir oyuncu Batrakov. Şimdi Lokomotiv Moskova'daki geçirdiği süreç ve aslında Rusya Ligi'nin Avrupa'da olmayışı oyuncunun çok fazla böyle ön plana çıkmadığı bir durumu izleyiciler görmemiş olabilirler ama bence Galatasaray aslında alışılmışın dışında iyi bir transfer yaptığını düşünüyorum. Batrakov Rusya Ligi'ndeki en değerli oyunculardan bir tanesi. Bakıldığında bu seneyi saymazsak, oynadığı 5 maçı saymazsak, öncesindeki 2 sezonda 32 gol 20 asist yapmış bir oyuncu ve değerli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Şimdi klasik 10 numaralardan biraz daha farklı bir oyuncu Batrakov. Onun nedeni de onun sertliği, baskıdaki gücü, aynı zamanda da dinamik bir oyuncu olması klasik 10 numaralardan ayırır bir tarzı var. Benim düşüncem aslında uzun zamandır Rusya'da kalması ve Rusya'dan sonra bir Avrupa ligi içerisinde olması onun için farklı bir challenge olacak. Yani oyuncu eğer ki bu adaptasyonu doğru bir şekilde geçirdiği zaman Galatasaray'a faydalı olabilecek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Çünkü öyle bir şeyi var Batrakov'la ilgili. En son bildiğim kadarıyla Rusya'daki uygulanan FIFA'nın ve UEFA'nın ambargosundan kaynaklı Avrupa'ya transfer olmayışı ki Luis Enrique ve Paris Saint Germain işbirliği oyuncuyu çok transfer etmek istemişti. Bence Galatasaray için aslında iyi bir transfer, iyi bir fırsat. Umut ediyorum ki de yaşı da genç, o avantajı da sağlayabilir. Galatasaray'a faydası olabilecek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum.
1: Hocam peki teknik özellikleri nasıldır oyuncunun? Neler söylersiniz teknik özellikleriyle ilgili?
0: Oyuncu şimdi size olarak bakıldığında belki biraz kısa gibi düşünülebilir insanlar. Yani Galatasaray'daki bir önceki dönemde Mertens fiziği olan bir oyuncu. Fakat fiziksel açıdan, fizyolojik açıdan çok daha bir gelişmiş bir oyuncu. Yani çok sert, aynı zamanda dinamik, her iki ayağını kullanabilen şutör bir oyuncu. Ve bununla beraber de aslında Osimhen'in veya kenar oyuncularının istediği tarzdaki o ara paslarını, kilit pasları çok net atabilecek bir oyuncu. Eğer o uyumu da sağlayabilirse 5 tane maç oynamış hazır bir oyuncu. Galatasaray için aslında bu da büyük bir avantaj. Umut ediyorum ki de Galatasaray'ın bu oyuncuyla beraber hem kulübe hem de oyuncuya gelişimiyle beraber buradan ilerleyen süreçte maddi olarak da bir kazancı sağlayabileceğini düşünüyorum.
1: Hocam zaten oyuncuyla ilgili şu detayı da verelim. Dinleyenlerimizle de paylaşalım. Şu detay var oyuncuyla alakalı. Oyuncu Paris Saint Germain'e transfer oluyordu. Luis Campos'un istediği bir isimdi. Luis Campos, evet. Paris Saint Germain sportif direktörü, futbol direktörü istediği bir isimdi. Ancak yaşanan siyasi süreçten dolayı gerçekleşmedi. Böyle bir durum da var hocam.
0: Evet, aynen, kesinlikle. Zaten biraz önce de ben de hani onunla ilgili böyle küçük bir şey söylemiştim. Evet. Oyuncunun aslında şöyle de bir avantajı oluştu Galatasaray'a. Bunun olmayışı özellikle de maliyet anlamındaki durumu da daha azalttı. İster istemez Galatasaray'ın Porto'dan görüştüğü oyuncu maalesef

0: maliyeti çok daha büyük bir oyuncuydu. Ama bu oyuncu U23 yaş altı oyuncunun ve edilmiş bonservis durumunu düşünürsek de Galatasaray için buradan da bir artısı var. Oyuncunun Rusya'da gösterdiği performans üzerinden eğer hareket ederse, Avrupa Ligi alışkanlığı da oluşturursa Galatasaray iyi bir performans alabilir ki bu haftaki Erzurum maçıyla beraber büyük bir ihtimal ben şey olacağını düşünüyorum. Yani kadroda olacağını düşünüyorum. Hatta süre alabileceğini de düşünüyorum. Yavaş yavaş da ısındıracaklardır diye düşünüyorum o konuca ve ekibini.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Bu bölümde Çağdaş Çavuş sohbetimiz sürüyor. Çağdaş Hocam, hemen şunu sormak istiyorum size. Bugün önemli iki maç var. Temsilcilerimiz Beşiktaş ve Beşiktaş'la evet. birlikte Trabzonspor iki temsilcimiz. Trabzonspor, Ferencvaros'u ağırlıyor. Beşiktaş, Zalgiris'i ağırlıyor. Her iki takıma da hakimsiniz çok maç izlediğiniz için. Trabzonspor, evet. Ferencvaros maçı ile ilgili analiziniz ne olur? Ardından da Beşiktaş, Zalgiris maçı ile ilgili analizinizi alacağım hocam.
0: Şimdi şöyle, Trabzon takımı lige başladığı Kasımpaşa maçı ile beraber aslında özellikle de maçın başındaki oyunuyla beraber tekrardan eski ritmini yakalayabilecek bir takım görüntüsü var. Tabii ki Salah'ın transferi, içerideki oyuncuların ritim kazanmasıyla beraber bu farklı bir noktaya gelecektir ki maçı belki de koparacakları kilit noktaları yakaladılar ve oyunun içerisinde tamamen maç kimiyetini yakalayabileceği durumlarda oluştular. Şimdi Frankfurt takımı da aslında kendi liginde ve Avrupa'nın dediklisi olan takımlardan bir tanesi. Ki bu sene lige iyi başlamadı aslında. Trabzonspor'un buradaki avantajlarından bir tanesi hem ön hattaki oyun kilitli oyuncularının çok daha yetenekli olması ve takım oyununun özellikle de oyunun topu kendilerinde olduğundaki ritmini eğer bugün çok iyi ayarlayabilirlerse ve buna ek olarak da French Barış'ın o Avrupa'daki devamlı ettirdiği o temposuna ayak uydurabilirler. Bugün iç sahadaki avantajı da kullanarak ikinci maça avantajlı bir skorla gidebileceklerini düşünüyorum. Burada oyuncuların özellikle orta sahadaki ve o ön hattaki kilit oyuncuların performansları maçın skorunu çok daha ortaya çıkartacaktır diye düşünüyorum Trabzonspor adına.
1: Peki hocam, Beşiktaş Zalgiris konuk ediyor. Nasıl bir maç izleri bekliyor? Son 5 maçta, 5 resmi maçında Beşiktaş gol yemedi. Vincenzo Italiano geldi. Yeni bir teknik direktör, neler söylersiniz hocam?
0: Kesinlikle bence ilk önce senin dediğin üzerinden konuşmam gerekirse lige çok renk katacak bir teknik adam ve takım olacak Beşiktaş bence. Aynı zamanda da Avrupa'ya da olacağını düşünüyorum. Şimdi bakıldığında hem oynadıkları iki eleme maçı hem de lig maçı Beşiktaş'ın oyunun içerisindeki dinamikliği, oyunun içerisindeki baskısı, Süper Lig'in en hazır takımı olduğunu düşünüyorum. Şu anda lige başlarken ki durumunu bakarsak ki ilk maç Eyüp maçı bunun çok büyük bir göstergesi oluşturdu. Özellikle ilk 45 dakikadaki müthiş baskı, ilk 45 dakikadaki topa sahip olduklarındaki hareketlilikleri ve oyuncu rotasyonları bunu çok net ortaya koydu. İkinci devredeki oyunun dengesi, bunlar Beşiktaş adına çok büyük artılar. Aynısı Avrupa Kupası maçında da geçerli olduğunu düşünüyorum ki bu maçta da aynı iç sahada aynı baskı ve aynı coşkuyla başlayacaklarını ve maçı kopartmak adına ki o ön alan baskıları, topu kaybettikleri yerde çok yüksek reaksiyonları, topu kazanma sürelerindeki kısa zamanlar Beşiktaş'ın skor üretmesini çok net sağlayacak. Bu en önemli şeylerden bir tanesi ön alanda özellikle 3. bölgede ve box'ın içerisindeki yakalanan pozisyonları değerlendirme yüzdesini arttırdığı zaman maçı da çabuk kopartacaktır. Ki Zalgiris bundan önceki oynadığı iki tane Beşiktaş'ın oynadığı takımlardan biraz daha düşük profilli bir takım. Umut ediyorum ki de iki takımımız hem Trabzonspor hem Beşiktaş'ta bugün güzel sonuçlarla ikinci maçları çok avantajlı bir şekilde gideceklerini düşünüyorum.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım bu bölümde. Çağdaş Çavuş sohbetimiz sürüyor. Peki Çağdaş Hocam, hemen şunu da sormak istiyorum size.
0: Evet.
1: Bu noktada her iki maçta temsilcilerimizi avantajlı görüyorsunuz. İş sağ artımız var. Hem Trabzonspor'un
0: evet,
1: hem de Beşiktaş'ın iş sağ artısı var. Bununla birlikte hocam yapılan transferler de var. Beşiktaş'ta Vlahovic kadroda olması bekleniyor. Trabzonspor'da evet. Muhammed Salah Kasımpaşa maçında süre almıştı. İki isimle ilgili, transferiyle ilgili neler söylersiniz?
0: Bence çok değerli ve hocanın birlikte çalıştık bir durumu göz ardı edersek ilerleyen süreçte yavaş yavaş süre alacak ve bu süre aldıktan sonra lig ısınmaya başladı. Biraz daha zaman ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Oyuncunun sakatlıktan sonraki gösterdiği reaksiyon büyük bir ihtimal teknik direktörümüz de aynı şeyi düşünüyordur ki sakatlık riskini aza indirebilmek adına yavaş yavaş süre vererek Trabzonspor'da olduğu gibi ondan sonraki tamamen süreyi aldığı zaman da çok iyi bir performans vereceğini biliyorum. İyi bir golcü zaten. Zaten Muhammed Salah oyunun içerisinde oyuna girdikten sonra hemen pozisyona girmesi ve takımı tamamen ön tarafa taşıması bence bugün Fatih Hoca Muhammed Salah'la başlayacaktır diye düşünüyorum. Çünkü onun o oyunun başındaki oyunu kopar İsa'daki oyundan kaynaklı öyle olabileceğini düşünüyorum. Bugün başlayıp skoru da o şekilde elde edeceklerini düşünüyorum Salim.
1: Hocam Vlahovic transferi gerçekleşti. Muhammed Salah transferi gerçekleşti. Alexey Batrakov transferini konuştuk. Fenerbahçe'de şunu soracağım. Lukaku süre aldı. Lukaku'yu nasıl buldunuz Lyon maçında?
0: Evet, şimdi şöyle. Aslında giden oyuncularla beraber işte Musamba'nın gidişi, Sadık Şerif'in gidişi, Fred'in gidişi, özellikle Fenerbahçe'nin yabancı kontenjanındaki o boşlukları durmadığı bir hamleleri var. Benim düşüncem iyi bir tane daha bir özellikle de sağ kanat oyuncusu daha bir etkinlik yaratacaktır diye düşünüyorum. Performanslar ondan sonra Avrupa'da oynadığı ve aynı zamanda da milli takımla beraber Dünya Kupası'nda getirdiği sonradan oyuna girdiği zamanlarda gösterdiği performanslar ki oyuncunun zaten önceki performansı ve kalitesinin tartışmanın bir şeyi yok. Bu da bulunusluk seviyesinin de yükselmeye başladığında Fenerbahçe'ye katkısının olacağını bu özellikle Lyon maçında da zaman zaman oyunun içerisinde bunu gösterdi. Şimdi
1: sesim geliyor mu hocam?
0: Sesim geliyor mu Salih?
1: Şu anda geldi hocam. Devam edebilirsiniz.
0: Tamam. Yani şu anda Fenerbahçe'nin oyun içerisindeki kapıyı nasıl kullanacakları ile ilgili durumu geliştirdikleri zaman o zaman çok farklı bir noktaya o çıkacak. Çünkü Fenerbahçe'nin özellikle Gençler Birliği maçının başlangıcı ve sonrasında özellikle Lyon'un ön alan baskısını yapmaya ve takımı özellikle 20-25 dakikalık o sıkıştırdığı bölümdeki oyunu tercih ederlerse Lukaku'dan çok daha faydalanırlar diye düşünüyorum. Lukaku'nun da ligimize çok fazla bir değer katacağını düşünüyorum.
1: Hocam çok teşekkür ederim değerli yorumlarınız için. Görüşmek üzere, hoşça kalın
0: hocam. Ben çok teşekkür ederim. Sevgiler diliyorum, iyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun hocam, görüşmek üzere, hoşça kalın. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Bu bölümde Çağdaş Çavuş'tu. Şimdi çok kısa bir ara, aranın ardından biz buradayız.
2: Salim Manav'la transfer ateşi devam edecek. Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Milyonlarca saat görüntüyü, yüz milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Reklam.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor, Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.

0: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Müsait olursa Taner Karaman bizlerle birlikte olacak. Taner Karaman'la birlikte gündemi değerlendireceğiz. Sevgili dinleyenler, Taner abi bizlerle birlikte olacak eğer müsait olursa. Ben de bu bölümde sizlerden gelen soruları cevaplayacağım. Hemen kontrol ediyorum sevgili dinleyenler gelen soruları. Kontrol ettiğimde Galatasaray'la alakalı gelen birçok soru vardı. Zaten hepsini cevaplamaya gayret gösterdik. Birçok mesaj var gelen yayınla alakalı. Çalışma ekibimiz, yani teknik ekibimiz çalışmalarını sürdürüyor. Çok çok sağ olun mesajlarınız için, bizlerle paylaştığınız için. Direkt olarak Serkan Bey yazmış, İzmir'den, Ankara'dan, İstanbul'dan, Bursa'dan yazan dinleyenlerimiz var. Hepsine teşekkür ediyorum. Mustafa Bey yazmış, Demirkaya. Salim Bey, iyi yayınlar. Batrakov transferi hem yönetim hem de Okan Hoca anlamında rahatlama getirmiştir. Takıma nasıl sirayet eder? Bir de yıldız isim anlamında sol kanat veya santrafor bölgesine hangi bölge daha ağır basıyor? Kulağına gelen bir isim var mı? Torreira takımda kalacak mı? Torreira konusunu Cumhur abiyle konuştuk. Batrakov transferini konuştuk. Benim öngörüm yıldız transferinin sol kanat olacağı yönünde. Can Uzun transferinin de bu isimlerden bağımsız olarak yürütüldüğü yönünde. Kontrol ediyorum gelen soruları. Lemina gidecek mi? Giderse oraya Kamavinga gibi isim olur mu demiş. Kamavinga ile ilgili ben olma ihtimalini çok zor görüyorum. Kamavinga'nın Türkiye'ye transferini çok zor görüyorum. Kamavinga'nın ismi daha önce sizlerle de paylaşalım, anılmıştı. Daha önce ismi Galatasaray'da anılmıştı. Bu noktada biraz zor görüyorum. Çalışma ekibimiz, ekibimiz çalışmalarını sürdürüyor. Mesut Bey yazmış, merhaba iyi yayınlar. Uğurcan Çakır, güvensizliği taraftarı endişelendiriyor. Uzaktan gelen şutlarda Dünya Kupası performansını nasıl yorumlarsınız diyor. Ben Uğurcan Çakır'ın taraftara güven verdiğini düşünüyorum. Bunu söyleyebilirim. Kontrol ediyorum gelen soruları. Salim Bey merhabalar. Denizli'den yazmış Atilla Bey. Beşiktaş taraftarıyım. Beşiktaş'ımıza Avrupa'da oynayan Beşiktaş'ımıza başta olmak üzere Avrupa'da oynayan tüm takımlara yürekten başarılar diliyorum. İki Şampiyonlar Ligi, iki Avrupa Ligi takımımız gruplarda mücadele etsinler demiş. Güzel dileklerini bizlerle paylaşmış. Teşekkür ediyorum. Gelen mesajlar var. Hemen mesajları kontrol ediyorum. Sevgili dinleyenler, tekrardan paylaşmak istiyorum. Teknik ekibimiz yayınla ilgili müdahalesini gerçekleştiriyor. En kısa zamanda sorunun çözüme kavuşmasını bekliyoruz. Gelen bir soru var. Diego Carlos niye ayıbetsin? Profesyonel olan Diego Fenerbahçe neden aldı demiş. Diego Carlos'u haklı bulmuş dinleyenimiz. Kontrol ediyorum soruları. Yayınla alakalı olan soruları atlıyorum. İletildiğini paylaşmak istiyorum. Selamünaleyküm Salim kardeşim. Hayırlı yayınlar. Batrakov geldi mi demiş Mehmet Tokkaç. Evet, Batrakov transferi gerçekleşti. Kap açıklaması geldi. Batrakov'un transferiyle alakalı. Batrakov da İstanbul'da. Kontrol ediyorum gelen soruları. Hemen kontrol ediyorum. Derfin Yunustane bulunduğu bölgede yayının düzeldiğine dair bilgiler paylaşmış. Merhaba Salim abi, seni severek dinliyorum. İstanbul'dan Ramazan ben. Galatasaray neyi bekliyor transfer yapmak için? Bir de bence İsmail Kartal Fenerbahçe'de Fenerbahçe seviyesinde değil demiş. Galatasaray ile ilgili Batrakov transferinin gerçekleştiğini söyleyelim. Kontrol ediyorum gelen soruları. Bugün doğum günü varmış. Hasan Karagöz'ün eşi Ayşe Hanım'ın doğum günüymüş. Nice mutlu yıllara diyelim. Hemen kontrol ediyorum. Hüseyin Mecit hem bana hem sizlere hem de Batıkan'a selamlarını göndermiş. Teşekkürler Hüseyin. Gelen soruları kontrol ediyorum. Yayınımızı bitiriyoruz. Benden hemen sonra Hattrick programında Ali Erim, Mert Elam, Gence Boran sizlerle birlikte olacak. Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
1: Salim Manav'la transfer ateşi sona erdi.

0: Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
1: Radyo Spor.
0: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi.

0: Radyospor. Radyospor. Sporun tek adresi.
1: Radyospor'da akşam Drive Time kuşağı da yenilendi. Yaptığı haberlerle büyük ses getiren gazeteci Ayhan Şensoy, güne ait tüm gelişmeleri medyanın önemli isimleriyle değerlendirip Radyospor'un akşam kuşağını sizler için vazgeçilmez kılıyor.
2: Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Türk Spor basınının duayenlerinden Şansal Büyük'a telefon attığımızda. Şansal abi merhaba.
1: Merhaba. Ali Erim ve Mert Elam'la Hat-Trick başlıyor.
3: Herkese merhaba, Radyo Spor'a ve Etri'ye hoş geldiniz. 14.04 oldu saatlerimiz, yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikte spor gündemini konuşacağız, değerlendireceğiz. Sıcak bir gelişme var, o da şu: Galatasaray'ın bu sezonki ikinci transferi Alexey Batrakov İstanbul'a geldi ve artık Galatasaray 10 numarasına kavuştu. Galatasaray kap bildirimini de yaptı bu arada, onu da tabii söylemekte fayda var. Galatasaray'ın 25 milyon eurosu garanti, 4 milyon eurosu da bonuslara bağlı olmak üzere toplamda 29 milyon euroya mal ettiğini görüyoruz. Batrakov'u, onu söyleyebiliriz. Aynı zamanda Batrakov'un Avrupa kulüpleri için geçerli olmak üzere 55 milyon euroluk da bir serbest kalma maddesi varmış. Galatasaray bu 25 milyon euroluk sabit bonservis bedelini birkaç taksit halinde ödeyeceğini de bildirmiş. Birkaç taksit de enteresan. Kaç taksit olduğu belli değil. Ve bu ödeme planı kapsamında son taksidi Galatasaray en geç Aralık 2027'de ödeyecekmiş Lokomotiv Moskova'ya. Bir sonraki satıştan %10'luk pay Lokomotiv Moskova'da ve oyuncunun da yıllık maaşı 5 milyon euronun üzerindeydi, değil mi?
4: Ben son 15 dakika bakmadım Twitter'a.
3: Şimdi bir dakika, orada da uzun bir metin. Orada bir yerde gözüme çarptı. 21 yaşındaki futbolcuya bonuslarla birlikte sezon başına 4 milyon euronun üzerinde bir ücret ödenecekmiş.
4: 4 milyon üzerinde mi deniyor?
3: Evet, kapta. 4 milyon euronun üzerinde bir ücret ödenecekmiş. Onu da söylemiş olduk. Tablo bu.
4: Sudan ucuz ya, 4 milyon.
3: Bu arada Lokomotiv Moskova 25 milyon euroyu aşan 10 milyon euroluk bölümün %10'unu alacakmış. Böyle bir senaryoda Rus kulübünün kasasına 1 milyon euro girecek.
4: 1 milyon. Anlamadım ya, kafam karıştı.
3: Yani 35 milyon euroyu satarsa Galatasaray,
4: tamam,
3: 1 milyon euro kazanacak Lokomotiv Moskova.
4: Tamam, yani karın %10'u. Tamam, karın %10'u. Direkt satışın %10'u değil yani. Senin okuduğunda ama kapta satışın %10'u gibi anlaşılıyor.
3: İşte orada detaylandırmışlar.
4: Direkt karın deselermiş daha iyiymiş.
3: Evet Mert Bey, hayırlı uğurlu olsun 10 numaranız.
4: Valla iyi yani. Şimdi ben de açıklamanın detaylarına bakıyorum. 4 milyon euro bonus. Çok para tabii. Şaka bir taraf. Hani sudan ucuz dedim yıllık ücretiyle alakalı olarak da artık bizim büyük kulüplerin normali bu olmaya başladı. Genç bir oyuncu için bence yine de yüksek. Sonraki satışı da zorlaştıran unsurlar oluyor bunlar, yüksek maaşlar. Yani Rus kulübünde kim bilir ne kadar para kazanıyordu Batrakov. Satışı etkileyebilir diye düşünüyorum. Avrupa kulüplerinde özel bir serbest kalma bedeli olması iyi. Oyuncunun hedefi olduğunu gösterir. 55 milyon euro da zaten şu an için Türk futbol tarihinin rekoru olur. O satış gerçekleşirse. Yalnız sabah Şerif üzerinden konuştuk. Onun Fransa pasaportu potansiyeliyle birlikte işte Fenerbahçe verim alamasa da oyuncudan zarar etmedi. Hatta ufak da bir kârlı oyuncuyu satabildi. Fakat Batrakov'dan olduya verim alınamadı. Şerif gibi bir satış olması bence çok kolay değil. Yani bu bizim Türk futbolcu için de geçerli. Ama Fransızlar, işte sabah Mehmet Ünlü mü yazdı? Portekiz'den gelenler, onların menajerlik bağlantıları ya da işte Fransa'nın yetiştiricinin ön planda olması. Mesela İngilizlerin liginin çok para üretmesi. Orada bir championship ekibi bile 25-30 milyon euro para verebiliyor. O tarz oyunculardan zarar etmeyebiliyorsun. Ama Batrakov açıdan biraz daha riskli gözüken bir transfer olduğunu düşünüyorum. Ama tabii ki şu an için saha içine bakarsak tam ne yapar onu açıkçası bilemiyorum, kestiremiyorum. Belli ki bir göz çok beğendi Batrakov'u. Galatasaray'a önerdi. Galatasaray da tarihin yine en büyük yatırımlarından birini yaptı bu genç oyuncu için.
3: Transfermarkt'ta bir Rusya uzmanı varmış Mert. Zavodnik olarak okunabilir zannedersem. Şöyle yorumlamış Transfermarkt'ta. Batrakov klasik bir oyun kurucu. Oldukça yaratıcı. Çok sayıda kaliteli pas veriyor ve olağanüstü bir oyun görüşüne sahip. Sağdaki boşlukları iyi görüyor. Takımın hücumlarını yönlendirebiliyor demiş. Hı hı. Bununla birlikte yalnızca takım arkadaşlarına pozisyon hazırlayan bir oyuncu değil. Gol tehdidi de oldukça yüksek ve iyi bir şut tekniği sayesinde çok sayıda gol atabiliyor. Bu özelliğiyle hem oyun kurulumunda hem de hücumların sonuçlandırılmasında takımın önemli katkı sağlıyor demiş. Ana mevkisi 10 numara olsa da orta sahada daha geride 8 numara olarak da görev yapabiliyor. Topu almak için sık sık savunmaya kadar geliyor. Pas bağlantılarını kuruyor ve hücumları kendisi başlatıyor demiş. Oyunun yönünü değiştirebilen ve takımı ileri taşıyabilen bir futbolcu. Ayrıca bireysel yeteneklere sorumluluk alabiliyor ve tek bir aksiyonla maçın kaderini değiştirebilecek kaliteye sahip. Yani Transfermarkt'ın Rusya uzmanı Batrakov'la alakalı olarak her söylediğinde ölmüş oyuncu.
4: Sabah Hüseyin abi bir video gönderdi. Ali Baransel ET Spor'da. Rus milli takımının eski hocası Çerçesov'u hatırlarsın. Hı hı. O aramış. Onunla görüntülü konuşmuş. Ne diyorsun diye sormuş haliyle Çerçesov'a Batrakov'la alakalı olarak. O da demiş ki Galatasaray muhteşem bir transfer yaptı. Hakikaten çok iyi bir oyuncu transfer ettiler. Türkiye Ligi'ne çok uygun. Çok başarılı olacağına inanıyorum. Özellikle de Şampiyonlar Ligi'nde kendini gösterip çok daha büyük yerlere transfer olacağı beklentisi içerisindeyim demiş. Bu tabii genel senin okuduğun oyuncu özellikleriyle alakalı. Çerçesov'da potansiyeliyle ilgili görüşünü dile getirmiş. Genel tabii ilk izlenim oyuncuyla alakalı olumlu ama dediğim gibi ben bilmiyorum oyuncu nasıl bir oyuncu. Videolarda izlemek de aldatıcı oluyor. Ben ilk performanslarını görüp onun üzerine oyuncuyla ilgili yorumlarımı yapmak istiyorum. Hani şu anlık söyleyebileceğim Galatasaray'a hayırlı olsun. Uzun zamandır beklediği 10 numara transferi geldi. Galatasaray taraftarı da ona gereken desteği ilk etapta verecektir. Oyuncu da karşılık bulursa, verirse bu desteği zaten sonrası iyi oluyor genelde.
3: Evet, kariyerinde 155 karşılaşma var. 63 gol, 68 asist üretmiş Batrakov şu ana kadar. Tabii rakamlar oldukça iyi. Hem gol hem asist topladığınız zaman 133 yapıyor. 155 maçta 133 gole, 111 gole düzeltiyorum. Direkt katkı yapıyor. Düzeltiyorum, 131 gole direkt katkı yapıyor. Üçüncü de topladım ama üçüncü de doğru şıkkı buldum. 155 maçta 131 gole direkt katkı. Rakam oldukça yüksek. Oyuncu genç. Mert'in söylediği gibi tabii ligin geldiği ligin imajı çok parlak olmadığı için hani çok iyi performans gösterdiği zaman aynı rakamlara elden çıkartılabilir. Ya da işte hani öyle söylememek lazım. Çok iyi performans gösterdiği zaman zaten gider de ortalama bir performans gösterirse aynı rakamlara geldiği ülkeye dönmesi ya da başka bir yere gitmesi çok kolay olmaz. Biraz değer kaybı yaşayabilir. İşte Rusya kaynaklı olduğu için bu da işin bir başka tarafı. Evet, Batrakov Galatasaray yeni transferi geldi. Özetlemek gerekirse 25 artı 4 milyon bonservis bedeli. Oyuncunun alacağı yıllık ücret 4 milyon euronun biraz üzerinde. Anlaşma kaç yıllık? Ona baktık mı?
4: Ben bakmadım.
3: Bir de onu bulabilirsek geriye bir şey kalmayacak.
4: Aklıma şey geldi. Sen 5 yıllık. Kadar 5 yıllık. Acaba hangi yöneticiyle gelecek?
3: İşte Mert Elam pelerinini çıkardı. Galatasaray'ı karıştıran adam.
4: Evet.
3: Biz daha yeni transferi konuşurken biz de saf saf burada Batrakov şöyle, Batrakov böyle, Rus gazeteci şöyle demiş. İşte senin kafa bu yüzden iyi çalışıyor.
4: Estağfurullah. Aklıma sen de böyle bakıyorum. Çünkü sen konuşurken ben az sporu izliyorum.
3: Şu an çok güzel bir noktayı temas ettin. Şu an Galatasaray'ın içinde bulunduğu noktada önemli.
4: Şu an önemli bence de işte oradan.
3: Kimin transferi?
4: Bir de daha yeni yine bu 5-10 dakika kala şeye dökeyim dedim. Son dönemde yaşananları yazıya bir dökeyim dedim. Fatih Altaylı yazısı falan. Oradan bir şey çıkarır mıyım diye. Hı hı. Çok böyle düşündüğüm için kafa oraya çalışıyor haliyle. Evet. Şu anda da hani polis amirleri var. Bekleniyor
3: Batı Kobala. Daha çıkış yapmadı. Aynen. Batı
4: o kafanda canlandırdım hani kimle gelecek yanında diye.
3: Bakalım kimle gelecek. Onu hep beraber göreceğiz. Kötü bir espri geldi aklıma, yapmıyorum. Çok kötü bir espri. Zaten şu an radyo yayında sıkıntı var. Bir de bu espriyle insanları iyice sinirlendirmek istemiyorum. O kötü espriyi yapmadan araya gidelim. Aradan sonra sabah konuştuğumuz konu hakkında bir kez Dursun Özbey'in Fatih Altaylı'ya konuştuğunu söyledin.
4: Evet.
3: Onun bir özetini alırız.
4: Hatta Ali Dürüst de konuşmuş. Ben yazıya sonra baktım.
3: Tamam. Ali Dürüst de konuşmuş. Onun birkaç detayını alırız senden.
4: Tamam.
3: Sonra da Beşiktaş ve Trabzonspor maçlarına geçeriz.
1: Ali Erim ve Mert Elam'la Hattrick devam edecek.
0: Reklam.
5: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
6: Kazancım net, sigortam net.
7: Radyo Spor.
8: Kerem abi.
9: Hayrola çocuklar?
8: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
10: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
9: Turkcell çözüm gücü.
11: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
9: Turkcell çözüm gücü.
8: Vallahi bravo Turkcell'e.
9: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
12: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
13: Turkcell'le bağlan hayata.
14: Avrupa'da Türk gecesi, nesine heyecanın adresi. UEFA Avrupa Ligi playoff turunda Beşiktaş evinde Kauno Žalgiris'i, Trabzonspor'sa evinde Ferencvaros'u konuk ediyor. Saat 20'de başlayacak nefes kesen müsabakalara sen de nesine de canlı oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa.
15: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
0: Reklam.
1: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Ali Erim ve Mert Elam'la Hattrick

0: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Batrakov transferiyle açılışı yaptık. Galatasaray'ın tarihindeki ilk Rus oyuncuymuş Batrakov. İstanbul'a geldi, az sonra havaalanından çıkış yapacak. Rakamları size bildirdik. Mert Elam'ın da kafası başka bir şekilde çalıştı. Ve acaba yanında kim var sorusunu sordu. Ayhan Şensoy, Radyo Spor'un programcılarından, bizim de eski Sabah Spor'u partnerimiz, şöyle bir mesaj atmış. Demiş ki Mert Elam Galatasaray Liseli olduğu için oradaki siyaseti çok iyi biliyor. Böyle bir okuma yapması çok normal demiş. Yolda da bizi dinliyormuş. Ayhan'a da sevgi selamlarımızı iletiyoruz.
1: Teşekkür ediyoruz. Selamlar.
0: Şimdi Galatasaray'da Fatih Altaylı son dönemde gündemi belirleyen isim. Konuşmak isteyen Fatih Altaylı'ya konuşuyor. Tahminen sen ne zaman konuşursun? Sen açıklamanı ne zaman yaparsın?
1: Yakında Fatih bana da gelecek gibi. Her gün başka bir isim böyle gündeme geliyor.
0: Evet.
1: Böyle domino gibi hop hop hop.
0: Peki sen sıranı beklerken diğer tarafta neler oluyor? Dursun Özbek eleştirilmişti. Serdar neydi?
1: Güzel Aydın.
0: Güzel Aydın tarafından. Şimdi sıra cevap hakkı mı demek lazım? Belki de Dursun Özbek'e geldi. Ali Dürüst yine ismi geçen kişilerden biriydi. Galatasaray AŞ'de yönetim kurulu başkanı olarak atanması teklifi yapılmış dendi. Ali Dürüst'ün bunu kabul ettiği söylenmişti ya da olumlu baktığı
1: hayır
0: söylenmişti.
1: Demedi.
0: Hayır demedi.
1: Yani pozitif baktı söylenmiş.
0: Evet.
1: Şimdi bugünkü yazıda Fatih Altaylı, ben sabah bakmak aklıma gelmedi. Acaba sabah biz programı yaparken bu yazı yayında mıydı? Eğer yayındaysa bakmadıysak üzülürüm. Sabah çünkü okusak daha iyi olabilirdi. Hemen çok sıcağı sıcağına konuşmuştuk. Sonra gün içinde bizim arkadaşlarımın olduğu WhatsApp grubuna düştü yazı. Ve orada ilk olarak Ali Dürüst'ün kendisini aradığını ve şunları söylediğini ifade ediyor Fatih Altaylı. Aslında ilk kısmı çok, bilmiyorum, söyleme gerek var mı? İkimiz de ikinci başkanlık yaptık. Güçlü başkanlardık. Kulübü biz yönettik. Falan filan diyor. Kulüp kötü yönetilirken sportifin başına geçsem ne olur, geçmesem ne olur, yok öyle bir şey diye bitiriyor cümlesini Ali Dürüst. Yani şu şartlarda kulübün iyi yönetilmediğini ve bu şartlarda da sportifin başına geçmeyeceğini anlıyorum ben bu açıklamadan. Sonra Dursun Özbek aramış Ali Dürüst'ün ardından Fatih Altaylı'yı ve o da demiş ki bu Serdar Güzel Aydın sürekli çevremizde. Benimle yakınmış gibi, benim özel bir yakınlığım yok. Bir genel kurulu üyemiz ve bu işlere meraklı. Bu yüzden yakınımıza geliyor. Ama emin ol bir etkisi falan yok. Zaten onu Serdar Güzel Aydın'ın açıklamalarından anlıyoruz diyeceğim. O da doğru olmayabilir gerçi. Hı hı. Her genel kurulu üyesine değer verdiğim gibi ona da değer verdim. Ben başkanın bana verdiği değeri çok hissedemedim bugüne kadar.
0: Ne?
1: Ben de bir genel kurulu üyesi olarak.
0: Allah Allah, genel kurulu üyesi olarak Galatasaray'da gidip yüzmüyor musun?
1: Yok, birebir yani böyle
0: oradaki
1: şey.
0: Oradaki tesisler yenilenmedi mi?
1: Geçen yenilendi. Zaten biliyorsun.
0: Başkanla da selamlaştınız.
1: Dursun Özbek'le ilgili en büyük övgüm Galatasaray Adası'na yaptığı şeyler.
0: Demek ki değerini biliyor.
1: O açıdan bakarsan tamam öyle. Ben birebir olarak düşünmüştüm ama doğru, eksik düşünmüşüm. Zannederim diyor, benden beklentileri karşılanmadığı için böyle bir tavır işine girmiş. Mesela Galatasaray Adası'yla ilgili sıkıntı olursa benim de tavrım değişebilir. Onu söyleyeyim.
0: Bir sıkıntı yaşarsam yola çıkarak. Sen de o diğer kulüp üyeleri gibi içeceklere bir zam görürsen
1: vallahi olabilir.
0: Yüksek divanda Mert Elam çıkıyor ve konuşma yapıyor.
1: İlk mesela konuşmamı buna ayırabilirim.
0: Galatasaray'ın derdi Şampiyonlar Ligi transferleri. Mert Elam diyor ki gazoza zam yaptınız.
1: Oluyor ya divanlarda.
0: Aynen, bizden diyor işte. O gazoza niye zam yaptınız? Bir de bir merdiven var, ben çıkarken ayağımı çarpıyorum. onu lütfen değiştirin Sayın Başkan diye sen Şampiyonlar Ligi transferleri peşinde olan kulübün gündemini bu şekilde belirleyebilirsin.
1: Belirleyebilirim. Çok da güzel olur. Sosyal medyada bayağı malzeme vermiş olurum.
0: İleride yalnız sen yapabilirsin öyle bir şey.
1: Sen de beni uyar. Ben seni uyarayım.
0: Aynen. Sen beni uyaracağını biliyorsun. Nerede uyaracağını
1: sen
0: biliyorsun.
1: Sen de beni uyar.
0: Ha, tamam.
1: Ben de böyle şeyler işine girersem.
0: Aynen. Tamam. Güzel, birbirimizi şimdi uyaralım bu konularda.
1: Burada şaka yapıyoruz.
0: Bütün bir de açıklamak zorunda hissediyor kendini, şaka yapıyoruz evet diye.
1: Abi beni insanlar ciddi zannediyor sonra. Bütün medyayı tanır Serdar Güzel Aydın için diyor. İstese her kanala çıkıp bunları anlatabilir. Yakın dostu gazeteciler var. Onlara konuşabilir ama öyle yapmıyor. Senin gibi saygın, etkili ve Galatasaray'da önemli biri üzerinden mesaj vermek istiyor. Söylediklerin hiçbir gerçekliği, hiçbir önemi yok diyor. Fatih Altaylı da bu kişi hep senin yakınında falan, niye böyle yapıyor niye yapıyor bunları diye sormuş. Yönetime girmek istedi. Hep istedi. Seçimde yönetimi almadım. Sportif AŞ yönetimi beklentisi vardı. Onun da olmayacağını gördü. Bence bu yüzden yapıyor diye sözlerini noktalamış Dursun Özbek.
0: Yani bir yakınlığımız yok. Öyle konuşulduğu gibi Galatasaray içerisinde etkin biri değil. Etkin olmaya çalışan biri ama etkin biri değil. Benim için diğer üyelerden bir farkı yok diyor başkan.
1: Ama işte o fotoğraf karelerini görünce sosyal medyada sabah mı öğlen sana da söyledim. Hı. Hani Monaco deplasmanda.
0: Batrakov geliyor Mert, bak bakalım sağına soluna.
1: Şu an korumalar ve polisler var.
0: Evet, Batrakov geldi. Galatasaray atkısını tuttu.
1: Herhangi bir yönetici yok.
0: Galatasaray taraftarlarını alkışlıyor şimdi. Taraftarların ona tezahüratı var.
1: Yani kamera açısı. Tabii bu arada Galatasaray TV 20 dakikadır yayın yapıyor. Hı hı. Bizde yok o görüntüler. Orada hani bu uçakta indikten sonra falan bir yönetici belki gözükmüş olabilir. Biz şimdi Aspor'un yayınından takip ediyoruz.
0: Evet.
1: O yüzden arkada bir isim yönetici.
0: Şu an kadar görmedik.
1: Tanıdık bir isim gözümüze çarpmadı.
0: Batrakov da zaten çok kısa bir mesafe kat etti. Onu bekleyen minibüse bindi eşiyle beraber. Yanındakilerle beraber. O da şimdi herhalde tesislere doğru hareket edecek. Onu söyleyelim. Hı hı. Evet, Batrakov Galatasaray hayırlı olsun. Galatasaray'ın 10 numarası İstanbul'a geldi. 25 artı 4 milyon. Oyuncu yıllık 4 milyon euronun üzerinde rakam alacak. Satışta kardan %10 Lokomotiv Moskova'ya verilecek. Anlaşma 5 yıllık. Oyuncu da hazır. Onu da söylemek lazım. Lokomotiv Moskova sezona başladı. Oyuncu da maçlarını yaptı. Yani Galatasaray lisansını çıkardığı anda hafta sonu direkt olarak kadroda olabilecek bir isim diyelim. Dönelim Dursun Özbey'in Fatih Altaylı'ya yaptığı açıklamalar.
1: Ben tam nerede kaldığımı da unuttum bu arada az önce. Sen Batrakov deyince onu düşünüyordum.
0: Sen dedin ki hani başkan böyle söylüyor fakat gördüğümüz fotoğraflar.
1: Tamam, aynen. Yani o yakın gözüküyor. Şimdi Monaco deplasmanında soyunma odası konuşmasının arkada gözüküyor Serdar Güzelaydın. Hani herhangi bir yönetim genel kurulu üyesi olabilir mi orada? Herhangi biri bence olmaz.
0: Herhangi birinden olmadı. Fazla. Evet, herhangi biri olmadı belli.
1: O yüzden yani o gördüklerimizle başkanın söyledikleri pek örtüşmüyor. Onu söyleyebilirim. İki, şöyle bir kronolojik olarak gideyim dedim. Ali abi az önceki o fikir, yani düşünüyordum bu konu üzerine. Fatih Altaylı son dönemde pek futbolla ilgilenmediğini kendi de dile getiriyor. Hı hı. Yazılarını da genelde siyaset üzerinden yapıyor. İki gün önce yazı yazıyor Galatasaray'la ilgili. Orada Cenk Ergün diyor, Serdar Güzelaydın diyor, Mehmet Özbek diyor. Şimdi bu isimler yazılınca Serdar Güzelaydın cevap hakkı doğuyor. Ki diğerlerine de doğuyor ama onlar zaten Cenk Ergün geçenlerde bir yazılı açıklama yaptı. Hı hı. Mehmet Özbek de konuşan bir isim değil öyle. Sonra Serdar Güzelaydın çıkıyor. Fatih Altaylı'ya konuşuyor. O da orada hem Özbek'i eleştiriyor hem Okan Buruk'u eleştiriyor ve Ali Dürüst ismini ortaya atıyor Sportif AŞ için. Bugün bakıyoruz Ali Dürüst Fatih Altaylı'ya konuşuyor. Şimdi ben kronolojik olarak gittiğimde Ali Dürüst'ü herhalde bu oluşum mu demek lazım? Ahmet Yüce de Serdar Güzelaydın'ı Fatih Altaylı'yla görüştüren isim. Ali Dürüst'ü yönetime getirme çabası olarak görüyorum. Bu sadece Serdar Güzelaydın'ın niyeti değil. Galatasaray'ın bu işte akil adamları, derin Galatasaray diyebileceğin isimlerin de bu düşüncesi olduğunu düşünüyorum. Çünkü Fatih Altaylı bir de şunu diyor daha önceki yazılarında. Bu seçimden önce bir araya geliyorlar. Dursun Özbek, Fatih Altaylı, Ahmet Yüce Ocaklı. Birkaç isim daha var. Ve orada başkana işte ne olursa olsun güçlü bir yönetim kur dediklerini anlatıyor. Bir yazısında veya bir videosunda Fatih Altaylı. Ve Fatih Altaylı Ali Dürüst'ün ne kadar yakın olduğu da biliniyor. Kendi de yazıda bahsetmiş. 2 yıla kadar önce hani her hafta yemek yiyorlarmış birlikte. Şimdi onun ismi böyle gündeme geliyor. Hani başkanın Dursun Özbey'in yönetim tercihlerinden memnun değiller. Başkan da pek geri adım atmıyor. Ve şu anda başkana bu yönde bir baskı yapıyor sanki bu oluşum diye ben en son öyle yorumladım. Yani Fatih Altaylı'nın o ilk günkü çıkışı bence senaryonun başlangıcıydı. Oradan sonra Serdar Güzelaydın, onunla birlikte Ali Dürüst. Ki Ali Dürüst de yıllardır hep bir şekilde adı Galatasaray'la anılıyor. Çok büyük beklenti var onunla alakalı. Sanki onun böyle göreve gelmesi isteniyor. Çünkü Galatasaray içinde de gerçekten bir kaos hakim.
0: Göreve gelmesi derken bu başkanlık olarak mı söylüyorsun? Yoksa AŞ yoluyla hani o tarz bir görev etkinliği mi? Yani bu Dursun Özbek için bir operasyon mu? Yoksa hani Dursun Başkan'ın mevcut yönetimi güçlü bulunmadığı için o yönetimi daha güçlü hale getirmek için yapılan bir operasyon mu?
1: Yani bugün yine Ahmet Yüce Ocaklı Burhan Can'a konuşmuş. Burhan Can'ın yayınını izledim YouTube'da. O da diyor ki başkanın arkasındayız. Başkanı destekliyoruz. Başkanı değiştirmek gibi bir düşüncemiz yok diyor. Yani bu onun ifadesi. Doğrudur, yanlıştır. Bilemem. O yüzden senin soruna da net bir cevabım yok gerçekten.
0: Peki,
1: İkisi de olabilir.
0: Peki başkan Dursun Özbek 4 sene üst üste şampiyonluk yaşadıktan sonra neden yönetim kurulu konusunda böyle bir zafiyet gösterdi ya da göstermiş olabilir? Çünkü 4 sene üst üste şampiyon olan Galatasaray'ın yönetim kuruluna girmek isteyecek birçok önemli kişi vardır diye düşünüyorum. Yani 4 sene öncesine göre yönetim kurulunu daha kolay, çok daha kolay seçebilir. Çok daha güçlü isimler getirebilir diye düşünüyorum. Burada bir rol çalma durumu mu düşünmek gerekiyor?
1: Benim aklıma ilk o geliyor.
0: Hani ben 4 sene şampiyon oldum. Artık benim tamamen hakim olduğum bir yönetim kurulu, tamamen benim ön plana çıktığım bir yönetim kurulu olsun düşüncesi ve onun daha başlar başlamaz ilk 1-2 ayında yaşadıkları mı? Nedir yani? Orayı nasıl okuyacağız?
1: Vallahi Erden Timur ilk döneminde Sportif AŞ'deydi ve Dursun Özbek'ten çok şampiyonluklar Erden Timur'a atfedildi. Onun vizyonu, transfer politikasına. Sonra bir anlaşmazlık oldu. Zaten ikinci yılla birlikte transferler de çok tutmayınca o Zaha Ziyech biraz daha pasifize oldu. Yalnız bırakıldı vesaire. Sonra gitti. İşte İbrahim Hatipoğlu göreve geldi sorumlu olarak. Sonra Abdullah Kavukçu daha Erden Timur'a göre geri planda ya da taraftarın çok değer verdiği isimler olamadılar. O yüzden bana da ilk aklıma o geliyor. Yani öne çıkacak bir isim istemiyor gibi Dursun Özbek. Ali Dürüst net şekilde öne çıkabilecek bir profil. Hani başkan olsa kimsenin yadırgamayacağı bir profil. Abdullah Kavukçu veya İbrahim Hatipoğlu için böyle bir şey diyemem. O yüzden istememiş gibi geliyor bana da dışarıdan baktığımda. Ama içeride ne yaşanıyor?
0: Yani bu bir zorunluluk değil mevcut sürece baktığında. Bu bir seçim.
1: Evet.
0: Yani öyle tercih etti Dursun Özbek gibi. Daha gözüküyor.
1: Bana da öyle geliyor.
0: Ben de öyle görüyorum. Peki 14.29 oldu saatlerimiz. Açılışı Batrakov'la yaptık. Galatasaray'daki iç çekişmeyle alakalı olarak son gelişmeleri kısaca değerlendirdik. Anladığım kadarıyla çok şükür yayınımız düzelmiş. O yüzden de mutluyum. Biraz böyle üzerimden bir yük kalktı. Şimdi ikinci aramıza gidelim. İkinci aranın ardından Beşiktaş ve Trabzonspor'un Avrupa Ligi playoff maçlarıyla buradayız.
2: Ali Erim ve Mert Elam'la Hattrick devam edecek.
3: Reklam.
4: Kerem abi.
5: Hayrola çocuklar?
4: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
6: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
5: Turkcell çözüm gücü.
7: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
5: Turkcell çözüm gücü.
4: Vallahi bravo Turkcell'e.
5: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
8: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
9: Turkcell'le bağlan hayata.
10: Umran Oto Ekspertiz.
11: Avrupa'da Türk gecesi, Nesine heyecanın adresi. UEFA Avrupa Ligi playoff turunda Beşiktaş evinde Kauno Žalgiris'i, Trabzonspor'sa evinde Ferencvaros'u konuk ediyor. Saat 20'de başlayacak nefes kesen müsabakalara sen de Nesine'de canlı oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa.
3: Reklam.
12: Bu sezon Avrupa'da oynadığı tüm maçları kazanan Beşiktaş, playoff turu ilk maçında Litvanya temsilcisi Kauno Žalgiris'i ağırlıyor. Bu büyük heyecan her zaman olduğu gibi Radyo Spor'da yaşanıyor.
13: Radyo Spor!
14: Onaytan derin pası Wilfred Endidi'ye, içeride Semih var, orta!
3: İşte bu. İşte bu.
13: Avrupa Ligi'nde kalesinde tek gol dahi görmeden ilerleyen siyah beyazlılar Žalgiris'i farklı mağlup edip deplasmandaki maça rahat çıkmak istiyor.
14: Olaytan aktardı ona doğru. Aslan Černý önünde boşluk. Černý gidiyor. Černý vuruş ve gol!
13: Beşiktaş Kauno Žalgiris Avrupa Ligi playoff turu ilk karşılaşması bugün 20'de sadece Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.
15: Radyo Spor!
13: Ali Erim ve Mert Elam'la

0: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. 14.33 saatlerimiz bugün Türk futbolunda önemli bir gün. Hem Trabzonspor hem de Beşiktaş playoff karşılaşmalarında, playoff turunda ilk maçlarına çıkacaklar. İki ekibimiz de kendi sahasında, iki ekibimiz de saat 20'de sahaya çıkacak ve iki takımımızın da kazanmasını bekliyoruz ve umuyoruz. İki takım da favori olarak çıkıyor. Tabii ki Trabzonspor'un rakibi Ferencvaros, Zalgiris'e göre biraz daha zorlu bir takım. Sabah da dile getirdim. Twente'yi elemeyi başardılar. Diğer tarafta Zalgiris biraz daha mütevazi. Yeni bir kulüp, çok yeni bir kulüp. 2004 yılında kurulmuş. Ben de şaşırdım görünce. Ve tarihlerinde hiç Avrupa grup aşamasında, lig aşamasında mücadele etmemişler. İlk kez bu sezon o şansı yakalayacaklar. Çünkü Beşiktaş'a elenseler dahi Konferans Ligi'nden yollarına devam edecekler. Ferencváros tabii çok daha köklü bir kulüp. 1900'den önce kurulmuş. Bir sürü tarihi başarısı var. O var, bu var. Ama onlar da tabii son dönemde Macar futboluyla beraber daha mütevazi kadrolar, genç kadrolarla yollarına devam ediyorlar. Trabzon'da heyecan büyük. Salah ilk kez Papara Park'ta Trabzon seyircisinin önüne çıkacak. Muçi'nin iyileşiyor gibi olması Trabzonspor için yine son derece değerli. Diğer tarafta Beşiktaş'ta da bir Vlahovic heyecanı yaşanıyor tabii. Onun da bugün kadroda olacağını biliyoruz. Hatta sürede verecek gibi gözüküyor İtalyano. Maçın durumuna göre alacağı dakikalar Sırp golcünün değişebilir. Mert, iki karşılaşmayı da beraber değerlendirebilirsin. Umarım tabii 2'de 2 yaparız. Ben hep söylüyorum, Avrupa Ligi ile beraber bu takımlar yollarına devam ederler. Avrupa maceraları bu sezon biraz daha üst seviyede olur.
1: Evet, inşallah öyle olur. Olmazsa da tabii dünyanın sonu değil. Özellikle Trabzon için, Beşiktaş için dünyanın sonu mu bilmiyorum. Beşiktaş da sonuçta Konferans Ligi'ne düşmeyecek bence hiçbir şartta da. Hani düşerse bile kendi evinde bir final oynama hayali kurabilecek. Öyle bir telafisi olabilir ama kısa vadede tabii çok büyük hayal kırıklığı yaratır. Bugün ben Beşiktaş'tan çok farklı bir galibiyet bekliyorum. Genco Boran da iddiadaki aslında minimum 3 farklı bir galibiyetten bahsediyordu.
0: Ali Erim de ilk yarı skor 2-0 demiş.
1: Evet, 4 küsur oranı var. Bayağı da iyi bir oran.
0: İddia.com'da.
1: Gördüm, bugün baktım.
0: Denemeye
1: Trabzon
0: değer,
1: maçında
0: değil
1: ne
0: mi?
1: dedin? Onu
0: Trabzon maçında KG var dedim.
1: KG var, ha evet.
0: KG
1: 1
0: var
1: diyen
0: dedim.
1: de çok vardı. KG var diyen de çok vardı. Ben 2,5 üst dedim mesela.
0: Trabzonspor'a şu an benim güvenim 10 üzerinden 5,5.
1: Üzerinden
0: Tam
1: 5,5.
0: ikna olmuş değilim. Evet, devam edelim.
1: Beşiktaş'a da iddia yorumumu yapmışken, ilk 25 dakika içinde gol olur dedim. 1,75'likte bir oranı var. Beşiktaş hızlı başlayabilir. Bu bahsim geçen maç ilk 10 dakikada gol olurdu. İlhan Fakılı sağ olsun kale ağzından üstten avta atıp
0: İlk dakika içerisinde
1: ilk dakika
0: üstelik.
1: içinde, bir de yani dakika 1 olmamışken, 2 olmamışken o golü kaçırmıştı. Bugün 25 dakikada herhalde Beşiktaş bir gol atar diye umuyorum. Dediğim gibi Beşiktaş'tan ben farklı bir galibiyet bekliyorum. Lig maçına kıyasla daha konsantre olacakları bence aşikar. Lig maçı biraz arada kaynadı, rakibin zayıflığı. Gerçi bu rakip de zayıf ama hedef büyük. Ve telafisi bu maçların öyle çok yok. Kendi evindesin. Böyle bir hava yakalamışken de bunu devam ettirmek istersin. Aksi bir senaryo için elimde çok fazla bir şey yok. Yani bugün her şey Beşiktaş'ın lehine. Trossard biraz daha antrenman yaptı. Maç temposunu yükseltti. İşte o hafta sonu biraz dinlendi. Şimdi ilk 11 çıkacak. Vlahovic gibi bir gol umudum var. Maç hani 2-0 devam ediyor. Girip 3-0 yapabilecek bir oyuncu. Orta saha formda gözüküyor.

0: Yani galibiyetle ilgili şüphem yok. Gol yiyebilir mi? Belki yiyebilir.
1: Yiyebilirsin.
0: Erken
1: Nereye
0: bir
1: kadar yemeyecek?
0: ya değil mi? Bir yerde de yemesi lazım. Bir yerde de o şeyin de bitmesi bence şeyin Beşiktaş'ın da ayrıdan. Çünkü o da bir tedirginlik yaratıyor. O tarz seriler. Yenilmemek falan. Gol yememek. 3-0 olduktan sonra ya da ne bileyim 4-0'dan sonra yese çok büyük
1: Bir
0: problem
1: tane diyorsun
0: olmaz.
1: kendi kaleni at kurtul.
0: Vallahi
1: Bu
0: kurtul.
1: olarak da.
0: Evet.
1: Daha 5 maç ama çok değil. 5 maçlık seri çok değil. Bence o tam sezon başı olduğu için dikkat çekti. Yoksa hani 5 maç bir takımın gol yememesi çok anormal değil. Genelde oradaki senin söylediğin stres faktörü böyle 7-8 olduğunda çok fazla konuşulmaya başlanıyor. Ama 5 maç hani normalde iyi bir takım. 5 maç gol yemeden bir de fikstürü tabii çok önemli. Şimdi Beşiktaş bu süreçte öyle çok aman aman hücum gücü yüksek bir takımla oynamadı. Ligde en zayıf halkayla oynadı.
0: Mitchell'le oynadı. Onda da rakip
1: Mitchell'en de gol
0: eksikler
1: yiyebilirdi.
0: yiyebilirdi.
1: Gol yiyebilirdi.
0: Orada geçen
1: Hatta
0: turda da
1: evet,
0: yiyebilirdi.
1: diğer maçta da gol yiyebilirdi. Yani Beşiktaş'ın mesela biraz işte o şey oluyor. Sanki maçları izlemeden savunması çok üst düzey ya da çok iyi bir savunması var gibi konuşmak çok doğru değil. Yani bu maçlarda Beşiktaş 5 karşılaşmada 3 gol yiyerek de çıkabilirdi.
0: Evet.
1: Ki iki tane mücadelede en güçlü rakibi 10 kişi bitirdi. İki mücadeleydi. Yani o yüzden gene böyle değerlendirmeler biraz bence şeyin üzerinde olması gereken üzerinde savunmasıyla alakalı olarak. Önemli olan burada hani takım daha kompakt duruyor. Onu anlıyoruz. Daha geçen seneye göre bazı şeyler özellikle yardımlaşma gibi ileride çoğalma gibi ve zaman zaman pres gibi şeyleri de geçen sene biraz daha üzerinde yapıyor. Yani
0: Evet.
1: gelişim var, orası kesin.
0: Bir de futbol şansı da şu ana kadar yanında işte Beşiktaş'ın. Bu da önemli. Bu da teknik direktörlerin, takımların geleceğini belirliyor. Yani top içeri girerse ayrı bir senaryo, girmezse bambaşka bir senaryo oluyor. Şu ana kadar Beşiktaş o kırılma anlarında şans yanındaydı diyebiliriz. Genel olarak söylüyorum. Hani Ouattara kırmızı kart gördü ama oradan da yine Beşiktaş güçlenerek çıkmayı başardı Semih'in golüyle. Trabzonspor'a gelecek olursak seninle benzer endişelerim var Trabzonspor'la alakalı. Rakibi şu ana kadar 9 resmi maç yaptı. Trabzonspor tek bir resmi maç oynadı. Rakibin hani sen biraz daha Avrupa performansından dolayı ligdeki sonuçları kötü gelmiş olabilir dedin. Twente elemeleri büyük bir olay. Ama Gornik eşleşmesinde de yine böyle yakın geçen bir tur. Orada da Fenerbahçe nasıldı dedin. O da yakın geçmişti. Ben Ferencvaros'a maç sayısı fazla olduğu için evet biraz çekiniyorum ama form olarak senin kadar çekindiğim bir takım değil bu sezon itibariyle. Ama onlar da geçen yıl son 6 turuna kadar çıkan bir takım Avrupa Ligi'nde lig aşamasını geçip oraya kadar gelen bir takım. Braga'ya galiba elenmişlerdi. Tecrübe olarak son yıllarda Avrupa tecrübesi yüksek bir takım. Ama bugün inşallah Trabzonspor yaratıcı atmosferle koyacağı kaliteyle sahaya Ferencváros önünde bir galibiyet alır. Ama ben de kolay bir maç olmayacağını, gollü bir maç olacağını düşünüyorum.
1: Gollü.
0: Gollü, 2,5 gol üstü dedim işte iddiada. Orada sizin gibi karşılıklı gol varı tercih etmedim. Ne bileyim Trabzon belki 3-0
1: Oyunu tutturursa.
0: tutturursa, Salah formda olursa, stoperler işte kaleci olan ekstra performans gösterirse diye onu da yanıma almak istedim. O yüzden yani gollü inşallah Trabzon'un da rahat kazanacağı bir maç olur.
1: Evet, iki takıma da başarılar diliyoruz. Umudumuz bu hafta oynayacağımız karşılaşmalardan artık galibiyetle ayrılmak. Fenerbahçe berabere kaldı Lyon'la. Trabzonspor ve Beşiktaş kazanırsa tabii ki son derece iyi olacak. Gelecek hafta biliyorsunuz rövanşlar oynanacak ve artık 3 tane Avrupa Kupası'na hangi takım katılacak, katılmayacak hepsi ortaya çıkacak. Sonra kura çekimi büyük heyecan. Kura çekimi büyük heyecan değil de rakiplerin öğrenilmesi büyük heyecan olacak. Rakipleri konuşacağız, tartışacağız. Kim hangi kupada değil. Mesela şöyle bir durum olabiliyor. Avrupa Ligi'nde 3 Türk takımı birden oynayabilir. Avrupa Ligi'nde 2 Türk takımı oynayabilir. Konferans Ligi'nde 2 Türk takımı oynayabilir. Şampiyonlar Ligi'nde 2 Türk takımı oynayabilir. Böyle olasılıklar var. En iyi olasılık tabii 2 Şampiyonlar Ligi takımı, 2 Avrupa Ligi takımı olacak bizler için. Şu an Beşiktaş'ın muhtemel 11'i A Spor ekranlarında var. Bu 11'de Emirhan ve Jalo. Hemen direkt olarak stoper hattına baktım. Acaba Agbodu oynar mı? Murillo sağ bek, Rıdvan sol bek, kalede Nübel. Merkez zaten belli. Sol taraf Trossard, sağ taraf Çerni. İleride de Beşiktaş'ın 11'i.

0: Bu şekilde oldu.
1: Peki Agbado sorusu soruldu mu İtalyano'ya?
0: Nasıl sorulması lazım İtalyano'ya? Agbadı sorusunun. Yani şey olarak cevap vermiyor bireysel anlamda. Geçen gün sordular bir oyuncuyu.
1: Sordular.
0: Hani takım performansı olarak değerlendiriyorum dedi. Eğer sorulmuşsa da büyük ihtimalle o
1: Ne
0: şekilde
1: cevap?
0: cevap
1: Zaten cevap
0: vermiştir.
1: çıkmıyor bu tarz
0: Yani
1: şeylerden yani.
0: neden Agbadı'yı oynatıyorsun? O yüzden sordum. Yani neden Agbadı'yı oynatıyorsun ya da Jalo'yu mu tercih ediyorsun sorusuna şey
1: Cevap
0: yapmıyor. Cevap
1: vermez.
0: vermiyor. Fakat geçen gün görmüşsünüzdür. Jalo'nun yani bunu tabii söylemek istemezdim ama benim gördüğüm bu. Sergen Yalçın'ın gidişinden sonra çok rahatladığı ve yeni teknik direktörü çok sevdiği her halinden belli oluyor.
1: Aynen.
0: Yani bu bir gerçek.
1: Zaten bir şey olmuştu, bir paylaşım yapmıştı değil mi Calo? Bir maç kadroya alınmamıştı. Sonra dönmüştü. Necip Uysal, Mert Günok sürecinde de galiba Sergen Yalçın'da problemler oldu. Farklı, hatta haberler çıktı, bilmiyorum takip edebildim mi? Neden kadro dışı kaldıklarına dair şeyler de konuşuluyor.
0: Ne ben onları görmedim.
1: Görmedim,
0: Dedik
1: neyse.
0: dedikodu tarafını görmedim.
1: Dedikodu tarafı da var işin. Ama şimdi Rıdvan Yılmaz da mesela çok övüyor. Bu dönemi yaşayan isimlerden birisi o da.
0: Orkun öyle, Emirhan öyle. Yani hoca ile ilgili konuşan herkes şu an İtalyan öyle ilgili övgü dolu sözler söylüyor. Bunu daha önceden konuşmuştuk tabii oyuncuya kendi taktik anlayışını anlatmak, kendi istediklerini anlatmak, ikna etmek önemli. Ama bunun yanında bu belki rotasyon işi de oyuncuların bir anlamda hoşuna gitmiş de olabilir diye düşünüyorum. Yani herkesin kendini hazır tutmak zorunda olması, oynayacağını bilmesi Beşiktaş açısından ve herhangi bir takım açısından iyi. Artı mesela az önce Beşiktaş'ın 11'ini saydık. Herhalde çoğu futbol sever şu an gözü kapalı Beşiktaş'ın 11'ini sayar.
1: Evet.
0: Hiç zorlanmaz.
1: Hiçbir sürpriz yok. Yani bir Agbadu hani farklı. Ama o da artık bir şey oldu. Standart oldu Beşiktaş'ta.
0: Vlahović geldiği zaman da belli
1: O
0: olacak.
1: da
0: Sol
1: iyice.
0: önü belli. 10 numarası belli. 6'sı 8'i belli. Sağ beki sol beki belli. Kalesi belli. Gelirse zaten bu kadroya bir sağ ön özür dilerim. Sağ ön gelecek. Başka da
1: Bir de orta sahada Olaytan'ın önüne belki bir oyuncu gelebilir.
0: Belki
1: Bir
0: de
1: ihtimal.
0: olacak. Tablo bundan ibaret. Sen Trabzonspor'dan bahsederken bugün merkezde bir değişiklik olabileceğini söyledin.
1: Evet, sabah ben de Hasan Tüncel'den gördüm. HT Spor yayınında. Melih Kabasakal'ın 11'e girip Aral Şimşir'in yedek kulübesine çekileceğini, Meta'nın da lig maçından farklı olarak yine yedeğe çekilip Salah'ın ilk 11'e gireceğini, Mustafa'nın yerine de Cabral'ın oynayacağını söyledi. Yani lig maçına göre 3 değişiklik öngördü. Zaten Melih tercihi en net tercihlerden biri olur. Bir Avrupa maçı olduğu için orta sahayı biraz daha sertleştirmek isteyecektir. Malinowski de Bucciari de daha 8 numara karakterli oyuncular. Melih 6 numara karakterli bir oyuncu. Oraya bir sertlik getirecektir. Aral'ın yedek kulübesine çekilmesi iddialı ama o da ilk maç çok iyi performans göstermemişti. Onunla alakalı olduğunu düşünüyorum. Savio da daha iyi gözükmüştü sağ tarafta. Şimdi solda oynayacak gibi gözüküyor.
0: Zaten Aral süre alır. Yani
1: Olur mu?
0: hep
1: Mümkün mü?
0: söylüyorum ben
1: Evet.
0: yani kanat oyuncularının süre almama gibi bir ihtimali yok. Alıyorlar.
1: Ben daha çok hani Savio'nun önünde olur diye düşünüyordum. Şimdilik Savio'la belli ki daha çok dikkat çekmiş Fatih Tekke tarafından. Yani bu tabii muhtemel akşam belki Aral çıkacak ilk 11 de Hasan Tuncay'ın aktardığına göre konuşuyorum. Salah da ilk maçta gayet fit, diri gözüktü. Bugün ilk 11 başlayacaktır. Başlaması da iyi olur Trabzonspor için havaya girmek açısından.
0: Salah'ın yağ oranı herhalde %3'ün falan altındadır vücudundaki. Yani o yaşta bir sporcu için gerçekten bayağı vücuduna özen gösteriyor.
1: Yunanistan'da ne yapmış mesela da yağ oranı artmamış acaba ya da kilo almamış?
0: Zaten kaç gün kaldı? Ne olacak yani hani?
1: Ne var canım? Futbolcular bir yaz tatilinde çok kilo alıp dönebiliyorlar.
0: Ama Salah yapmaz o işi.
1: İşte evet, ondaki
0: Hani
1: o
0: o
1: şey var,
0: tarz bir oyuncu değil o.
1: profesyonel.
0: Evet, o yüksek. Dün de Trabzon'da işte o Trabzonspor'un videosunda gördüm. Yani çok çok fit Salah.
1: Çok büyük artı bu tarz bir oyuncuyu profesyonele getirmek. Bugün bir de ilk 11 başladığı senaryoda çok farklı bir hava olacaktır. Ve dünya da takip ediyor bir şekilde Salah,
0: Tabii
1: yani
0: canım.
1: Afrika takip ediyor. Premier Lig, yine Liverpool'lular bir gözle bakıyorlardır. İşte Trabzon'da dün o genç taraftarı getirdi. Güzel bir hikaye çıkacaktır bugün de. İnşallah galibiyetle
0: Evet,
1: taçlanır.
0: cevaplaması zor ama güzel bir soru. Beşiktaş'ın şu anki

0: kadrosunda Rafa Silva olsaydı neler değişirdi demiş Ercan Ülker İstanbul'da.
1: Valla Rafa'nın vücut dilini ben de beğenmeyenlerdenim. Ama İtalyano ile acaba çok göze batmayabilir miydi Rafa Silva'nın vücut dili? Sergen Yalçın'a, ki Sergen Yalçın'ın önceki sezon da gerçi vardı. O sezon istatistiği iyiydi Rafa Silva'nın. Yani çok fark yaratmıştı. Sergen Yalçın'la birlikte bir türlü dikiş tutturamadı. Olaytan'la kıyaslıyorum. Ya tabii ki Rafa Silva çok başka bir seviye ama işte o ruh hali nasıldı onu da şey yapmak, iyi analiz etmek lazım. Yani oyunculukla ilgili tabii ki ben de Rafa Silva isterim Beşiktaş'a. Ama futbol sadece işte kaliteyle ölçülmüyor. Yani onun farklı parametreleri de var. Rafa problem çıkarmayacaksa kim hayır der ki Rafa Silva'ya?
0: Evet, Batuhan Ergüven demiş ki abi %8'in 6 ölüm oranı oluyor. Bence %3 değil de %11 falandır zaten, o yüzden abartarak söyledim. Hani neredeyse hiç yağ yok anlamında söylemek istemiştim onu. %8'in 6 zaten bende %7.9. Tam böyle sınırda dolaşıyorum. Birkaç bölge var, oraları saymazsan.
1: Oraları saymam.
0: Birkaç bölgeyi saymadığın sırada benim de %7.9. Bakalım Mehmet Ünlü ne demiş? Sadece zeytinyağlı yemekler yemiş. Tabii çok çalışıyor Salah. Yani onu Liverpool'da da biliyorduk. İnanılmaz çalışan bir oyuncu. Zaten Mert'in dediği gibi o tarz oyunculara ihtiyaç oluyor. Şimdi Salah'ın o kadar çalıştığı bir ortamda bunu sadece fitness olarak bile düşünebilirsiniz. Diğer oyuncuların da oradan bir şey çıkarmaması düşük ihtimal. Onu isterler. Onun gibi olmak isterler. Bak bu adam bu yaşta bunu yapıyor, ben de yapmalıyım diye düşünür. Hani görerek öğrenebilirsin Salah'tan. Bunun da bir artısı var. Evet, Beşiktaş bugün Zalgiris'i ağırlayacak 20'de. Trabzonspor'un rakibi Ferencvaros. Trabzonspor Ferencvaros karşılaşmasını ATV yayınlayacak. Beşiktaş mücadelesini de Esport ve Esport Plus'tan takip edebileceksiniz. Aynı zamanda Radyo Spor'dan da bu karşılaşmayı 20 itibariyle dinleyebilirsiniz. Gene her zaman olduğu gibi 19.15'te, yani maçtan 45 dakika önce bir aksilik yaşamazsak sağ kenarından canlı yayında olacağız. Yine maç önü programını da dinleyebilirsiniz, takip edebilirsiniz. Radyo Spor'dan iki takımımıza da başarılar dileyelim. Ve bugün birçok karşılaşma olduğunu da hatırlatayım. Sadece tabii Beşiktaş ve Trabzonspor'un karşılaşmaları yok. Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde playoff mücadeleleri var. Ben tabii iddia için karşılaşmalara bakarken ne yalan söyleyeyim, bu kez Konferans Ligi'ndeki karşılaşmalar daha çok ilgimi çekti Mert. Avrupa Ligi playofflarına göre tabii Avrupa
1: Michelin,
0: Ligi...
1: Ajax falan mı?
0: Ya mesela Başakşehir'i eleyen Inter Turku Kopenhag'la oynuyor. Bence güzel bir eşleşme, güzel bir karşılaşma. Onu merak ediyorum. Benim takımlarımdan Tromsø Brighton'la oynuyor. Yine güzel bir mücadele.
1: Atalanta da var değil mi?
0: Düşünmekteyim. Atalanta da var. Mesela PAOK Brann'la oynuyor. Enteresan. Ama ben en çok şeye üzüldüm. Twente Karabağ. Twente Karabağ'dan hangisi elenirse elensin bu sene Avrupa'da olmayacak olması kötü. Yani Karabağ geçen sene Şampiyonlar Ligi'ndeydi. Benfica galibiyetiyle başlamıştı deplasmanda, hatırla, 3-2. Sonra çok kırıcı deplasmanlar oynadılar. Napoli ile oynadılar. Liverpool'la oynadılar. Deplasmanda Newcastle'la oynadılar. Eleme turunda Şampiyonlar Ligi'nin ilk 24'e girmişlerdi. Bayağı da beğeni kazanmıştı Karabağ. Gerçi hani Liverpool'a farklı mağlup oldular, Newcastle'a çok farklı mağlup oldular ama bir iz bırakmıştı. Twente'yi de ben beğeniyorum özellikle iç sahada. Mesela Twente-Karabağ eşleşmesi kötü bir eşleşme
1: Karabağ
0: iki takım içinde.
1: Karabağ ligi kaybetti Sabah'a. Sabah şampiyon oldu. Şimdi onlar da Şampiyonlar Ligi'ne kalmak için mücadele ediyorlar. 2-1 de kaybetti dün.
0: Evet.
1: Berşeva'ya.
0: Aynen.
1: Onlar belki revanşı iyi şekilde geçirlerse Karabağ gibi Şampiyonlar Ligi'nde görebiliriz.
0: Beşiktaş'ın elediği Krolo ve Panathinaikos'la oynuyor. Mesela Panathinaikos bilmiyordum. Şöyle bir baktım. Gencecik bir Danimarkalı teknik adam getirmişler. Ve Van Drogelin'i aldılar ya. Onun yanına Devry'i almışlar Inter'den. Devry var ya.
1: Onu almışlar. Ne diyorsun?
0: Ama onun dışındaki ilk 11'de her oyuncunun yaşı 30'un altında.
1: Devray nasıl bize düşmeden Yunanistan'a düştü?
0: Ya işte kaçırmışsın. 34 yaşında tabii.
1: Kaçıyor
0: o da.
1: olsun yine bizde.
0: Yani orada böyle bir şey yapmışlar bence. Bir aydınlanma olmuş. Normalde Panathinaikos, Olympiakos biliyorsun. Hani eski bizim gibi yıldızlara giden takımlarda, ama Panathinaikos belli ki rotasını değiştirmiş. Takımda bir tane Yunan oyuncu var 30 yaşında. Defray 34 yaşında. Diğer 9 oyuncu 30 yaşın altında.
1: Vay be.
0: Oyuncuların hepsi. O bakımdan enteresan bir yapılanma var. Krojove zaten iyi bir takım. Taş gibi bir takım fizik olarak. O eşleşme güzel eşleşme. İşte Braga oynayacak. Bugün Rangers oynayacak. Vallahi bunu söylemek istemezdim ama bugün Konferans Ligi, Avrupa Ligi maçlarına göre benim daha çok ilgimi çekti. Net şekilde. Tabii playoff'ta bazı eşleşmeler var. Şimdi bakıyorum mesela Avrupa Ligi'ndeki eşleşmelere.
1: Kayrat Almaty Anderlecht.
0: Yani Ofi, CSK Sofia.
1: Mialbi Salzburg.
0: Aynen. Krojova, Ararat falan. Hani hiç böyle ilgimi çeken maç olmadı. Benfica bugün sahaya çıkacak orada. En güçlü takımlardan bir tanesi. Eleme aşamasındaki. Onlar da Aarhus'la karşı karşıya gelecekler. Benfica da çok enteresan işler yapmış. St. Gallen'i yenildiler ya. Sonra revanşta 5 tane attılar. Ondan sonra ligde ilk maç 2-2 berabere kalıyorlar. 7-0 kazanıyorlar. Bir tur, başka turda 5 ya da 6 gol atıyorlar
1: İlk
0: gene.
1: İlk maçta atıp ikinci maç berabere evet, bitiyor 1-1.
0: 6 tane atıp ikinci maç berabere bitiyor. Yani Monaco bir çıldırıyor, bir şeye dönüyor, böyle normale dönüyor. Onların da bakalım bugün iç saha performansı nasıl olacak.
1: Bugün yalnız günlerden ne? Perşembe. Bir, iki klişeyi atladın.
0: İki klişeyi atlamadım. Sana programın sonunda soracaktım.
1: Ya ben demesem soracaktım.
0: Diyecektim ki, çünkü bir dinleyicimiz yazdı. Mustafa Demirkaya yazdı. Mert Elim'i tanıyorsam şöyle şöyle diye. Aklımda. Ama bu kez bir değişiklik yapayım dedim. Program biterken şarjını kaça indirdik? Yani program biterken başlarken neydi, ne oldu? Onu soracaktım sana.
1: Şarjımda bir
0: ama aynı zamanda da unutmuştum.
1: Yani.
0: Ama aynı zamanda da unutmuştum. Yani şimdi sen hatırlattın. Yani o bir yere aklıma geldi. Dur dedim, öyle yapayım program sonunda. Hı-hı. Şimdi sen söylemesen unutmuştum.
1: Kapatacaktım. Farkındayım. Evet. O yüzden girdim. Diğer klişe ne sence?
0: Diğer klişe Perşembe günü klişesi.
1: Aslında sana az önce işaret ettim ya, sen
0: müzik mi? Yani. Şampiyonlar Ligi müziği mi?
1: Haftanın hakemleri açıklandı.
0: Haftanın hakemleri mi açıklandı? Onu Ercan abinin kucağına bırakayım, haftanın hakemlerini. Ercan abi uğraşsın hakemlerle.
1: Çünkü sen yine...
0: Yıllardır uğraşıyor, biraz daha uğraşsın Ercan abi haftanın hakemleriyle.
1: Sen okursan bana yine soracaktın, bu kim? Bu kim? Bunu tanıyor muyuz? Yine aynen, böyle genç jenerasyonda isimler atanmış bu hafta.
0: Peki 14.04 itibariyle şarjın kaçtı? Şu an program biterken şarjın kaç?
1: İyi ya, şarjım 78 falan.
0: 78.
1: Şarjda programı yaptığım için düşmedi şarjım.
0: Düşmedi. Evet. Bir şey olmadı. İyi.
1: Yükselmiş bile olabilir.
0: Akşam sen Trabzonspor maçını izleyeceksin.
1: Öyle yapalım. Dün, tamam. Yarın gerçi Aykut abi de geliyor herhalde.
0: Aykut gelecek. Zaten Aykut'a merhaba dediğimizde 9.27 itibariyle Beşiktaş maçını yorumlamaya başlarız. Ondan sonra da sen konuşabilirsen Trabzon maçını tamam, konuşursun. İlk 2,5 saat Aykut'un olur yarın. Öyle düşünüyorum ben.
1: Bakalım.
0: Peki, herkese teşekkür ediyoruz. Bugünlük programın sonuna geldik. Her zaman olduğu gibi az sonra 15 itibariyle Spor Kazanı sizlerle birlikte olacak. Beşiktaş'ın playoff karşılaşmasının Esport ve Esport Plus'tan yayınlanacağını, Radyo Spor'dan da dinleyebileceğinizi hatırlatarak programa son veriyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
1: Hoşça kalın.
2: Ali Erim ve Mert Elam'la Hattrick sona erdi.
3: Reklam.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için
5: kazancım net, Sigortam Net.
6: Radyo Spor.
7: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
8: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
9: Kaybettiklerimiz, ailemiz,
3: dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
9: Reklam.
10: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
11: Bu sezon Avrupa'da oynadığı tüm maçları kazanan Beşiktaş, playoff turu ilk maçında Litvanya temsilcisi Kauno Žalgiris'i ağırlıyor. Bu büyük heyecan her zaman olduğu gibi Radyo Spor'da yaşanıyor.
6: Radyo Spor!
12: Olay tam derin pası Wilfred Endidi'ye, içeride Semih var, orta geldi, ters vuruş Semih ve gol!
13: İşte bu.
11: Avrupa Ligi'nde kalesinde tek gol dahi görmeden ilerleyen siyah beyazlılar Žalgiris'i farklı mağlup edip deplasmandaki maça rahat çıkmak istiyor.
12: Olaytan aktardı ona doğru. Maslav Černý önünde boşluk. Černý gidiyor. Černý vuruş ve gol!
11: Beşiktaş Kauno Žalgiris Avrupa Ligi playoff turu ilk karşılaşması bugün 20'de sadece Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun.
6: Radyo Spor!
11: 0538 052 1487. Radyo Spor, sporun tek adresi.
6: Radyo Spor!
11: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı başlıyor.

0: Herkese mutlu günler. Spor Kazanı şimdi başladı. Ercan Taner'le beraber ben Ahmet Özölçer. Yine her zaman olduğu gibi spor gündemini konuşacağız. Ercan abi hoş geldiniz yayına.
1: Hoş bulduk Ahmet. İyisin.
0: İyiyim. Biraz sesim kısıldı. Soğuk içmekten kaynaklı, biraz da hafif bağırmaktan kaynaklı biraz sesim kısılmış durumda. Dinleyicilerimiz de kusuruma bakmasınlar. Elimden geldiğince hareket etmeye çalıştım. Sesimi güzel bir şekilde sunmak için.
1: Pek belli olmuyor ama.
0: Biraz ben hissediyorum evet. Onu. Yani biraz ses konusunda sıkıntıyı ben yaşıyorum aslında. Ama umarım çok da fazla sıkıntı yaratmaz diyelim. Bu arada yayınlarımızla alakalı bir sıkıntı vardı. Onlardan da giderildiği yönünde de bilgiler geliyor. Bu biliyorsunuz uydu değişimi dolayısıyla meydana gelen durumlardı. Dinleyicilerimiz geçtiğimiz saat dilimi içerisinde programa yazmışlar. Ama geri düzeldi diye de sıklıkla cevapları göndermişler. Herhangi bir sıkıntı varsa yine bize ulaşabilirseniz biz de tek tek birimimizde paylaşırız diyelim. WhatsApp hattımızı da hemen verelim. 0538 052 1487 0538 052 1487 WhatsApp hattımız. WhatsApp'tan soru görüş önerilerinizi de bizimle paylaşabilirsiniz diyelim. Ve hemen hiç uzatmadan iki tane takımımızın önemli karşılaşması var. Playofflar, UEFA Avrupa Ligi playoffları. Beşiktaş ve Trabzonspor iki önemli karşılaşma oynayacaklar. Bu karşılaşmaları kazandıkları takdirde, rövanşta da istediğimiz skorları aldıkları takdirde Avrupa Ligi ilk aşamasına iki takımımız da katılmış olacak. Beşiktaş Zalgiris'le oynayacak. Trabzonspor'da Ferencvaros'la oynayacak. İsterseniz Beşiktaş'la başlayalım Ercan abi. Beşiktaş nasıl bir maç bekliyor Beşiktaş'ı? Beşiktaş kendi evinde bu akşam saat 8'de bu karşılaşmayı oynayacak.
1: Beşiktaş maçı favorisi. Rakip daha önce Şampiyonlar Ligi elemesinde Zagreb karşısında 5 gol yedi. Zagreb'de Dinamo Zagreb karşısında. Rövanşı da 2-1 kaybetti. Beşiktaş'ın Midland elemesinden sonra seri başı olması bu rakibin gelmesine neden oldu. Ve bu karşılaşmada ben büyük bir ihtimalle Beşiktaş'ın iyi bir oyunla galibiyete daha yakın taraf olduğuna inanıyorum. Onu söyleyeyim. Benim beklentim Vlahović olacak bu maçta. İlerleyen dakikalarda, maçın ilerleyen dakikalarında tahmin ediyorum 11'de şans bulabilir. Ya yani oyuncu değişikliğinde Oh'la başlar.
0: Ben farklı düşünüyorum Ercan abi. Ben Vlahović'le başlar olabilir, diye düşünüyorum.
1: Olabilir.
0: Yani
1: ama
0: ilk yarı Vlahović'le devam eder. İkinci yarı hatta eğer duruma göre çift forvete de dönebilir. Ya da işte değişiklik yapıp Oh'u alabilir. Ama genel hatları itibariyle 11 düşündüğümde Vlahović'i bu maçta Beşiktaş tribünleriyle tanıştırır düşüncem var.
1: Olabilir. Olabilir. Katılıyorum yani. Olabilir.
0: Çünkü ben basın toplantısında da oynatacağım tarzında bir açıklama yaptı. Evet. Benim direkt aklıma bu geldi.
1: Ben yine de işte Nübel'le başlar. Sağda Muri'yi oynar, dinlendi. Hı hı. Savunmanın ortasında Calo, Emirhan mı Akbadu mu bilmiyorum, göreceğiz. Rıdvan oynar. Hı hı. Orta alan belli. Salih, Orkun, Olayitan. Ve ileride de her zaman olduğu gibi Trossard, Černi ve Oh oynar.
0: Ben yani Vlahović oynar düşüncem var. Orta saha aynı kurgu. Sağ taraf Černi, sol taraf Trossard. Defans hattında Akbadu yerine Emirhan oynar düşüncesine sahibim. Aynı 11'de sadece iki oyuncu, işte Emirhan ve Vlahović bence oynatır düşüncesine sahibim. Çünkü takımla da antrenman yapmaya başladı Vlahović bildiğim
1: evet.
0: kadarıyla.
1: Tabii o süre yeterli mi değil mi onu bilemiyorum. Tam olarak kendisi de söyledi. Teknik direktör İtalyano. Fazla hemen üstüne gitmek istemiyoruz dedi. Hı hı hı. O dikkatimi çeken cümle oydu. Tabii oynar. Fakat dediğim gibi ben daha yavaş olarak 11'e gireceği kanaatindeyim.
0: Çünkü bir taraftan da Trossard'ı da öyle biraz bekleterek oynattı.
1: Evet.
0: Yani biraz daha işte fizik kalitesini takım seviyesine çekmek için bekletti ve ona göre hareket etti. Belki Vlahović'i de aynı şekilde sonradan monte etmek düşüncesine sahip olabilir. Ama taraftar da açıkçası izlemek istiyor, görmek istiyor Vlahović'i de. Kadroda görmek. Evet,
1: bol bol görecek zaten taraftar.
0: 11'de de görmek istiyor. Çünkü genelde Beşiktaşlılarla konuştuğumda hep Vlahović oynayacak mı, Vlahović oynayacak mı diye hep soruyorlar. Bakalım. Bu karşılaşmada belki de dediğiniz gibi sonradan kadroya dahil olur, 11'e dahil olur. Oh konusunda da yani istenilen o gol vuruşlarını, daha doğrusu işte pozisyonları bitirememe durumu dan dolayı belki Vlahović tercihi olabilir. Öyle bir düşünce de olabilir diye aklıma gelmişken söyleyeyim. Ama genelde hemen hemen aynı 11 düşüncesine sahibim. Rakip çok da Beşiktaş ayarında bir rakip değil. Yani bunu da kabul etmemiz lazım.
1: Tabii ama ne olursa olsun Avrupa Ligi maçı Ahmet.
0: Şimdi Zalgiris deyince Zalgiris bizim için hep basketbol takımıdır Ercan
1: basketbol
0: abi.
1: Basketbolda ekoldür.
0: Litvanya zaten basketbolun çok önemli ülkelerinden bir tanesi. Çok önemli isimler çıkarmıştır ki işte Fenerbahçe'nin de basketbol takımının 2 sene önce Euroligi kazandıran ki son dönemlerde de playoff oynatan ve Final Four oynatan Saras Litvanyalı ve Zalgiris çıkışlı. Sonuçta Zalgiris denince aklımıza hep böyle basketbol geliyor.
1: Evet.
0: Şimdi de futbol gelmesi de enteresan oldu. Beşiktaş da böyle bir rakiple karşılaşacak diyelim. Ben Beşiktaş'ı çok daha önde görüyorum. Hatta yani turu İstanbul'da da kazanacak skoru da elde edebilir düşüncesine sahibim.
1: Aynı kanaatteyim. Yani bu futbol tabii sürprizlere çok açık bir oyun ama hem kadro kalitesi hem oyun anlayışı anlamında Beşiktaş kuşkusuz bu karşılaşmada galibiyete belki de senin de söylediğin gibi ilk turu artık bu turu playoff'u İstanbul'da geçmeye aday olduğu bir maça çıkıyor.
0: Yani böyle bir durum var. Bakalım yani neler olacak, neler bitecek. Açıkçası Beşiktaş çok daha önde gözüküyor diyelim. Beşiktaş'la alakalı hep şu soruluyor. İşte İtalyano'ya gol pozisyonu veriyoruz ama gol yemiyoruz. Bu da güzel bir durum diyor İtalyano. Hep de şu soruluyor. 1-0 tehlikeli skor değil mi? Yani problemli değil mi? Hemen hemen her basın toplantısında soruldu Ercan abi. Yani bu soru kendisine ve hep de güzel cevaplar veriyor. Bir de mesela geçen maçtan önceki basın toplantısı, düzeltiyorum. Lig maçından sonraki yaptığı basın toplantısında sensiz kelimelerini kullandı. Direkt sen mi diye hitap etmeliyim, siz mi diye hitap etmeliyim diye. O da benim çok ilgimi çekti. Normalde teknik direktörlerden böyle bir durum, böyle bir saygı düşüncesi çok beklenmez. Onlar direkt cevabını verip yoluna devam ederler ya. Çoğu yabancı teknik direktör
1: kesinlikle
0: Türkiye'de
1: öyle.
0: Bunu yaptı ama İtalyano'nun o iletişimini de beğendim ben. Yani o sensiz hikayesi benim hoşuma gitti. Bundan sonra da bakalım neler olacak merak ediyorum. Beşiktaş İtalyano takımına evrilmeye devam ediyor. Teknik direktör takımına dönmeye devam ediyor. Bekleyip görmek lazım ama.
1: Keşke bütün takımlar öyle olsa değil mi? Teknik direktörün ağırlığında tamamen teknik direktör sistemiyle ve tamam teknik direktör takımı oluyorlar da Beşiktaş bunu sanki daha önceden başarıyor.
0: Beşiktaş ya bir de hazır görünüyor Ercan abi baktığınızda mesela savunmada hazır Beşiktaş. Ya gol pozisyonu evet.
1: Takım savunması olarak evet.
0: Takım savunmasında hazır. Yani gol pozisyonu vermekte az veriyorlar ve yemiyorlar. Gol yememe gibi bir durumu ortaya çıktı. Yani şu anda işte geçen gün saymıştık 10 karşılaşma vardı. 11. karşılaşmasına çıkacak. İşte 5 resmi 5 hazırlık karşılaşması. 11. karşılaşmada da hazırlık karşılaşmalarını bir tarafa koyuyorum. Ama resmi karşılaşmalarda neredeyse gol yemedi.
1: Evet.
0: Evet pozisyon veriyor. Her takım pozisyon veriyor ama pozisyonları da değerlendiremedi rakipler. Çünkü az sayıda pozisyon verdi Beşiktaş. Bu da çok önemli bir özellik diye düşünüyorum ben.
1: Aynı
0: bir yani İtalyan takımı için çok önemli bir özellik. Daha doğrusu bir İtalyan teknik direktörün takımı için önemli bir özellik. İtalyanlar bu konuda defans, takım savunması konusunda bence başarılı bir işe imza atıyor. Gelen bir iki mesaj var. İsterseniz hemen onları da paylaşalım. Yine bir dinleyicimiz yazmış. İşte Türkiye Suudi Pro Lig oldu. Konuştuk bunları diyebilir miyiz? Baktığınızda mesela Vlahovic'in talibi yok diye yazmış dinleyicimiz. Lukaku
1: vardı o parayı veren yok.
0: Salah yaşlandı ve talibi yok ama işte sonuçta ancak bu paraları verirseniz bu oyuncular geliyorlar. Yani Suudi Arabistan'a da o paralar verildiği için gidiyorlar. Yoksa ya bu paralar verilmese niye gitsinler ki Suudi Arabistan'a? Ya da biz bu paraları vermesek o oyuncuları nasıl alacağız?
1: Tabii kendisi 7 kazanırken 32 verirsen Suudi Arabistan'da adam gider.
0: En son
1: İki
0: işte
1: gider.
0: Reinders örneği var. Manchester City'de oynuyor. 65 milyon avroya gitti.
1: Niye gitmesin?
0: Yani çok güzel tertemiz para Can abi baktığınızda.
1: Tabii canım niye gitmesin?
0: Fotoğrafı vardı eşiyle beraber gidiyorlar.
1: Gayet mutlular değil mi?
0: Çok mutlular yürüyorlar. Baya
1: uçağın 7 sülalesine içerisinde yetecek parayı alacak şu anda 2 senede.
0: Uçağın içerisinde gayet mutlu bir şekilde Suudi Arabistan'a devam ediyorlardı. Dün
1: ya
0: mü,
1: bu yüzden
0: gün mü?
1: Yapacak bir şey yok o konuda. Oyuncuların çoğu belirli bir yaşa gelmiş. Böyle bir teklif gördükleri anda bence kaçırmazlar. Kimse kaçırmaz.
0: Yani baktığınızda kızamıyorum da. Gerçekten kızamıyorum. Çünkü çok önemli paralar teklif ediliyor. Az buz paralar da değil.
1: Tabii canım. Neden olmasın?
0: Yani bizde de mesela biz eleştiriyoruz, şu oluyor, bu oluyor diyoruz, söylüyoruz ama yani bu paralar haricinde bize de gelmezler. Başka ülkelere de gitmiyorlar. Beş büyüklükte oynamak istiyorlar. İyi oyuncu, yıldız oyuncu dediğimiz oyuncular da genelde beş büyüklükte oynamak istiyor. İlk başlarda az paraya oynuyorlar kendilerini göstermek için. Sonrasında ise baktığında bu işi profesyonel yapıyoruz diyorlar ve para kazanmak istiyoruz diyorlar.
1: Evet.
0: Güzel para veren varsa Çin'e de onun için gidildi Ercan abi. Yani ben mesela Oscar örneğini vereceğiz. 200 milyonun üzerinde para kazanmış Çin'den.
1: Oscar'la ilgili dün bizim Mehmet'le de konuştum ama yayının çıkışında bunu dinleyicilerle paylaşmak isterim. Şöyle bir röportajda diyor ki, eşim dedi ki ya gideriz bir iki sene dayanırız Çin'e. Ondan sonra tekrar Avrupa'ya dönebiliriz. O cümle yetti diyor, biz gittik. Ortam iyiydi diyor. Ve o ortamda sadece diyor maç primleriyle biz diyor hayatımızı idame ettirdik. Ve aldığım diyor o transfer karşılığı paralarla ben 8 yıl diyor Çin'de futbol oynadım ve şu anda dünyanın esasında en zengin oyuncularından biri. Ya Brezilya'nın da herhalde belki Neymar'dan bile fazla bir geliri vardır.
0: 200 milyonun üzerinde bir geliri var Ercan abi bu 8 senede.
1: Evet.
0: Çok inanılmaz bir para. Arabistan'a giden de Cristiano Ronaldo yani 200 milyonlar konuşuluyordu senelik Cristiano Ronaldo'ya ödenen paralar.
1: Kaç yıldır orada? Şöyle bir 4 yıl oldu mu?
0: Tabii var.
1: Bu sene sondur artık öyle tahmin ediyorum.
0: Kendisi zaten açıkladı bu sene son senem dedi.
1: 4.800 bir de ekstra gelirleriyle 1 milyar euroya yakın para kazandı.
0: Tertemiz yani, bir para onun için.
1: Daha öncesi de var. Bunun bir de ekstraları var, bilmiyoruz bunu. O ekstralar çünkü rahatlıkla kendine bir ada satın aldığına göre
0: işte
1: ya bayağı bir gelirinin olduğunu görebiliyoruz.
0: Portekiz'de malikanesi var, başka yerlerde malikaneleri tabii, var. O, yani inanılmaz paralar döndü Cristiano Ronaldo özelinde. Ama Arabistan'ı da tanıttı bu arada. Ya öyle de bakmak lazım.
1: O büyük bir reklam fırsatı oldu lig için. Hı hı. Resmen ligin yüzü oldu ve birçok kişinin de ya Ronaldo gittiyse biz de hadi gideriz düşüncesi ya da Ronaldo mutluysa biz de mutlu oluruz düşüncesiyle çok oyuncu gitti Suudi Arabistan Pro Ligi.
0: Yani şimdi mesela bir örnek vereyim. Muhammed Salah bize geldi. Muhammed Salah dün bir Liverpool, küçük Liverpool taraftarı dün ziyaret etti kendisini. Evet. Trabzon'a gitmiş.
1: Evet.
0: Ailesiyle beraber Trabzon forması giymiş. Liverpool'lu yani İngiliz bir aile, küçük çocuk. Muhammed Salah'ı çok seviyor ve onu ziyaret etmeye Trabzon'a gidiyorlar. Yani evet. Reklamın boyutunu anlatmaya çalışıyorum. Sadece küçücük bir reklam bu. Küçük bir çocukla beraber işte Trabzonspor forması giyilmesi ve gidilmesi. Cristiano Ronaldo bunun daha büyüklerini, çok daha büyüklerini yaptı Arabistan'da. Ki Arabistan'ın çoğu oyuncunun gitme sebebi de Cristiano Ronaldo. Tabii ki en önemlisi para ama asıl sebeplerinden bir tanesi de Cristiano Ronaldo o kapıyı açtı.
1: Para tamam ama Ronaldo burada öncülük yaptı.
0: Çok büyük öncülük yaptı hem de. Diyelim isterseniz çok kısa bir ara verelim Ercan abi. Ara sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Reklam.
4: Kerem abi.
5: Hayrola çocuklar?
4: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
6: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
5: Turkcell çözüm gücü.
7: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
5: Turkcell çözüm gücü.
4: Vallahi bravo Turkcell'e.
5: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
8: Çocuklar Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
9: Turkcell'le bağlan hayata.
10: Mücadele, adanmışlık, heyecan. Disney Plus'ta başrolde şimdi spor var. Euroleague, BNL, La Liga, NBA, Wimbledon ve daha fazlası Esport ve Esport 2 kanallarıyla Disney Plus'ta. Üstelik mevcut Disney Plus üyeliğiniz üzerinden hiçbir ek ücret ödemeden.
3: Avrupa'da Türk gecesi nesine heyecanın adresi. UEFA Avrupa Ligi playoff turunda Beşiktaş evinde Kauno Žalgiris'i, Trabzonspor'sa evinde Ferencvaros'u konuk ediyor. Saat 20'de başlayacak nefes kesen müsabakalara sen de nesine de canlı oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa.
11: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
12: Radyo Spor. Reklam.
13: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. İlk bölümde Beşiktaş'ı konuşmaya başladık. Bu akşam Beşiktaş Žalgiris'le oynayacak Avrupa Ligi playoff karşılaşması. İlk karşılaşma kendi evinde saat 8'de. Muhtemel kadrolar benzer, sadece bir iki oyuncuda değişiklik olabilir düşüncesine sahibiz. Ama genelde Beşiktaş'ın 11'ini artık söyleyebiliyoruz. Hem kadroda bazı işte ekstra oyuncuları da bekliyoruz. Transfer anlamında söylüyorum bunu. Orta saha olsun, işte sağ açık olsun. Bir de defans hattına bir oyuncu düşünülüyor diye konuşuluyordu. Oyuncular da eğer tamamlanırsa, ki az bir süre kaldı artık yani.
1: Şimdi evet. İtalyan ne diyor? Orta sahaya bir oyuncu aradım. Sır değil diyor. Bir de diyor forvette oynayabilecek bir oyuncu. Ya yani kanat olarak değerlendiriyor. Yapabilirsek bunu yapacağız diyor. Yapamazsak da diyor. Kadro bu. Hı hı. Bunda daha iyi sonuçlar almaya çalışacağız ve devam edeceğiz diyor. Bu yüzden bu açıklamasını da beğendim. Bence gayet başarılı. Yani sır değil diyor. Evet, alacağız orta sahaya birini. Ama şeyden çok memnunum diyor. İşte Olayitan, Orkun ve Salih.
0: Salih. Hiç değiştirmedi, hep oynatıyor.
1: Gayet memnunum diyor. Ama tabii diyor uzun süre maç yapacağız. 3 günde bir maç yapacağız. Bazı değişimler tabii ki olacaktır. Bu yüzden de hazırlıklarımızı ona göre yapıp değerlendireceğiz diyor.
0: Peki Ercan abi, şimdi bir rakiplere baktığımızda çok Beşiktaş ayarında rakiplerde değildi açıkçası, bunu da söylememiz
1: Midland
0: gerekiyor.
1: Midland hariç.
0: Evet, Midtjylland biraz daha farklı bir takım ama o da yani ben Beşiktaş dediğinizde daha üstün bir takım olarak görüyorum ben. Büyüklük anlamında
1: ben
0: söylüyorum.
1: Ben oturmuşluk anlamında dedim. Yani tabii ki öyle ama onlar oturmuş, ligi başlamış. Geçtiğimiz yıllarda Beşiktaş'ın yaşadığı bunalımların hiçbirini yaşamamış. Bir kadroya sahip. Midland'a öyle bakmak lazım.
0: Şimdi daha Beşiktaş'ın dişine göre rakipler ya da daha üstün rakipler çıkarsa, Avrupa'da olsun, ligimizde olsun, kadro yapısından bahsediyorum. Beşiktaş çift altı ile oynar mı? Yani defans, iki o defansif orta sahayla da çıkar mı karşılaşmalara? Yani şimdi bir onu da düşünüyorum.
1: Bazen olabilir.
0: Bu orta saha şimdi, evet, Olaytan ileriye dönük bir oyuncu. 10 numara diyebileceğimiz, yeni jenerasyon 10 numara diyebileceğimiz oyunculardan. 8'de oynayabilen bir oyuncu. Orkun zaten 8 numara yani baktığınızda.
1: Tabii.
0: Salih 6-8 diyebiliriz ama genelde 8, onu da 8'de gördük. Geçmişte de gördük. Ama 6 numarada oynayabiliyor. Şu anda elinde Endidi var, 6 numara oynayabilen Beşiktaş'ın. Bir 6 numara oynayabilen başka bir oyuncuyla beraber çift altılı oynayabilir mi Beşiktaş?
1: Ben Olayitan'ın tarzında hücuma yönelik bir oyuncu bekliyorum. Çünkü yeri geldiğinde iki orta saha defansif, Salih ve Endidi yapabilir. Endidi gitmiyorsa. Hı hı. Ya öyle bir imkan varsa elinde. Bunu değerlendirdikten sonra Olayitan'ı biraz ya da Orkun'u rahatlatacak bir 8 numara bekliyorum.
0: Bir 8 numara.
1: Ve teknik kapasitesi yüksek. Ya defansif beklemiyorum.
0: Ben biraz daha defansif olabilir
1: çünkü
0: mi diye
1: Endidi
0: düşünüyordum.
1: Var.
0: Bunu da merak ettiğim için size sordum.
1: Bence tabii, bu benim şahsi kanaatim.
0: Yani bir 8 numara, yani Olaytan'ı yedekleyecek bir 8 numarada olabilir. Orkun'u yedekleyecek bir 8 numarada olabilir.
1: Bazı maçlar öyledir çünkü.
0: Gözüken o. Çünkü bazı takımlar çift altılı da oynayabiliyorlar. Çift altıyla da mücadele edebiliyorlar ki
1: rakibine göre.
0: Rakibine göre tabii ki. İleriki uçtaki işte oyuncular iyi olursa çift altılı da oynanabilecek bir sistem aslında yani. O da zor bir sistem değil. İyi de bir sistem.
1: Tabii denenen, takım savunması için. Oynanan bir bazı rakiplere göre de oyun içinde bazı değişiklikler olur. Fakat Italiano kendi oyunundan pek taviz verecek bir teknik direktör de değil. Onu da belirtelim. O yüzden ben o çift altı yerine daha çok hücumda iş yapabilecek bir orta saha. Yine aynı oyunu benimsemiş vaziyette. Bir arayış bekliyorum.
0: Yani Türkiye'de genelde Türk futbol severler çift altıya biraz son dönem kötü bakıyorlar ama baktığımızda İtalya'da da oynanıyor, İngiltere'de de oynanıyor, Fransa'da da oynanıyor.
1: Şu ana kadar hiç tercih etmedi.
0: Evet yani İtalyanlar çok tercih etmedi onu. Çift 8'de oynamayı tercih etti.
1: Evet. Hücuma daha önem verdiğini gösterdi.
0: Takım savunmasını daha iyi bir şekilde kurarak bence bunu sağladı. Bu konuda da başarılı. Beşiktaş gol yemiyor, pozisyon veriyor ama az veriyor ve gol yemiyor. Bu konuda başarılı. Bakalım ilerleyen süreçte ne olacak? Endidi bu konuda işte burada kalır mı kalmaz mı düşüncesi. Defansif orta sahayla oynamadığı için Endidi de baktığınızda çok da 8 numara oynayacak bir oyuncu.
1: Değil, 6 oynar. O da Salih'i dinlendirmek için oynatır eğer kalırsa. Çünkü uzun süre 50 maç arka arkaya Salih'i oynatmaz. Yani Endidi'de kalırsa o anlamda kalır.
0: O anlamda kalır. Diyelim şöyle mesajlara da bir bakıyorum. Dinleyicilerimiz sağ olsunlar mesajları da gönderiyorlar. Bir önceki bölümün sonunda Ronaldo konuşmuştuk Ercan abi.
1: Evet.
0: Ronaldo kulüpte hissesi de var diyorlar diye bir dinleyicimiz yazmış.
1: O da doğru.
0: Yine bir başka dinleyicimiz Ronaldo 3 yıl önceki açıklamasında Instagram'dan ayda 5 milyon euro kazanıyor. Ki en çok abonesi de daha doğrusu en çok takip edilen İnsan bildiğim kadarıyla Instagram'da.
1: Ne dedik? Onun bir de reklam gelirleri var. Marka ya herhangi bir markaya ait reklam gelirleri var. Tabii ki sosyal medya gelirleri var. Dijitalden gelen gelirler. Onlar tabii bu transferde alacaklarının çok daha dışında. Hı hı.
0: Yeniden baba da oluyormuş bu arada. Tebrik edelim kendisini. Bir kez daha yeni evlendi. Onun için de tebrik edelim kendisini. Ve bir açıklaması var. Artık son senem diyor. Ben şuna yoruyorum.
1: Evliliğini resmileştirdi diye. Kağıda döktü.
0: Kağıda döktü. Evet. Resmileştirdi. Ben bu seneyi son sene olarak görmesini de şuna yoruyorum. 24 tane golü kaldı Ercan abi. 1000 golü barajını aşıp bırakacak. Çünkü 1000 gol konusunda çok tartışma da var. Şöyle tartışmalar var. İşte Pele'nin 1000 gol attığı söyleniyor ki 1000 golün üzerinde attığı söyleniyor. Resmi rakam olarak veriliyor ama onun üzerinde de tartışma var. Bazılarının profesyonel olmadığı dönemde attığı golleri de sayıldığı söyleniyor. İşte Romario örneği var.
1: O hiçbir zaman ispatlanamaz ki. O yıllardaki bilgisayar devrede değil. Tek tek notlar sağlıklı tutulmuyor. Sadece yapılan ve söylenen ifadelerden 1000 golü aştığı söyleniyor. Ya Pele'nin o yılları da şimdiki bu medya ortamında olsa Pele'nin de heykeli var. Heykelleri olurdu belki.
0: Belki de heykelleri olurdu. Doğru söylüyorsunuz. Romario'nun 1000 golü barajını aştığı söyleniyor ama onda da yani Romario şunu söylüyor. Benim diyor amatörde oynadığım dönemde attığım gollerle beraber. Hatta 1200'e yakın golüm var diyor. Öyle de bir ciddi rakam söylüyor.
1: Romario'ya inanırım. Romario da leblebi gibi gol atıyordu.
0: Leblebi gibi atıyordu gerçekten evet. Ercan abi yani. Çok özel bir santrafordu o da kendisi. Bu arada yine Ronaldo'yla da alakalı adamın kolundaki saat 300 bin avro. Abilerim diye yazmış Savaş Bey. Teşekkürler. Evet yani böyle de bir durum söz konusu.
1: Biz o kadar uzman olmadığımız için ben fiyat nedir ne değildir maalesef bilemeyeceğim.
0: Bir dinleyicimiz yazmış bu teknikle alakalı neresi olduğunu da söylerseniz ona göre de hemen teknik birimimize de aktarırız diyelim. Benim bildiğim Instagram para ödemiyor ama başka yerlerden mesela Amazon'dan Instagram yoluyla para kazanma şansı var. Evet var. Yani sosyal medyada belki direkt olarak o sosyal medyadan, mecradan para kazanmıyorsunuz ama başka durumlar var. Reklam üzerinden kazanabiliyorsunuz mesela bir örnek olarak bunu da söyleyebiliriz. O da değişti artık. Çok değişme noktasına gitti. Sosyal medya mecraları da bu kadar para ödemeyelim noktasına geldiler. Bazı şeyleri değiştirdiler.
1: İlerideki dönemlerde yani bilmiyorum da yakın gelecek diye de söyleyebiliriz. Artık oradan da para musluğu kesilebilir.
0: Mesela X yani eski Twitter artık Eylül 9 itibarıyla tamamen değiştiriyor. Öyle mesela şu anda ekstra bir sürü işte fikriniz nedir, düşünceniz nedir gibi gibi gibi bir sürü paylaşım var. Hı hı. Hatta copy paste dediğimiz, kopyala yapıştır dediğimiz bir sürü de işte paylaşım var. Bunların hepsi gidecek Ercan abi. Çünkü tamamen bitmiş durumda artık. Bu kazanç durumu bitmiş durumda. Etkileşim durumunu değiştirdiler. Hmm. YouTube'da değiştirdi diyelim. Bunu konuşuruz. Konumuzla alakalı biz dönelim geri. İtalyano'nun basın toplantısı dün yaptığı maçtan önce. İsterseniz İtalyano'nun basın toplantısını dinleyelim. Sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz.
14: Ma credo che il fatto di non aver cambiato
15: per orasal değişiklik yapmadım doğru. Çünkü aynı zamanda bu oyuncularım hep çok iyi maçlar çıkarttılar. Çok yüksek seviyelerde maçlar çıkarttılar. Ve orta saha aslında takımın dengesidir. Ve ben bu oyuncularla bu yüzden oynamaya devam ettim. Çünkü o dengeyi çok iyi bir şekilde ayarladıklarını düşünüyorum. Tabii ki de yedekten giren oyuncular da oldu. Onlar da iyi oynadılar aslında. Ama bence bu denge şu anda çok önemli. Orta sahadaki bu 3 oyuncu bunu çok iyi tutturdular. O yüzden onlara hep süre verdim. Onları oynattım. Şimdi aslında sır da değil bu, yani bilinen bir şey aslında. Bir orta saha oyuncusu arıyoruz. Kaliteli bir orta saha oyuncusu. Boksu box bir oyuncu, koşucu, kendisini ceza sahasına atabilen, aynı zamanda büyük alanları kapatabilen bir oyuncu arıyoruz. Aynı zamanda U23 bir oyuncu da arıyoruz. Kaliteli bir oyuncu da arıyoruz. Bunun için de hep yönetimle konuşuyoruz zaten. Bu oyuncular hep arayış içindeyiz. Biz rekabetçi bir takım olmak istiyoruz ve bu gelen oyuncular da bence bize yardımcı olacaklar bu rekabeti sağlamakta.
14: Credo.
15: Savunmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Biz çünkü takım halinde savunuyoruz. Böyle de yapmak zorundayız. Çünkü hepimiz topu kazanmak için çalışıyoruz topu kaybettikten sonra. Gol yemek istemiyoruz. Ve şu ana kadar da savunmamdan memnunum çünkü aldığımız sonuçlar gayet tatmin edici olduğunu düşünüyorum. Gol yemedik, pozisyon verdik mi? Evet verdik ama bunlar için de çalışıyoruz ve her geçen gün gelişiyoruz. Bunun tekrar altını çizmek istiyorum. Takım gerçekten çok istekli. Gol yemek asla istemiyor, beni çok mutlu eden bir şey. Tabii ki de toplu oyun ne kadar önemliyse topsuz oyun da bu kadar önemli ve burada bir balans yaratmak gerekiyor. Yarın bir final maçına çıkacağız aslında. Çünkü oynayabileceğimiz en yüksek turnuva Avrupa Ligi. Burada oynamak istiyoruz. O yüzden bu maçı yarın bu maçı kazanmamız gerekiyor. Buraya girmek istiyorsak, Avrupa Ligi'nde oynamak istiyorsak. Ve Avrupa'da hep söylüyorum bunu, favori yoktur. Her maç çok zordur. Her maç 50-50, 50-50 olarak başlar. Tabii ki de sonra kalitenizi gösterirseniz maç değişebilir ama başlangıçta asla favori diye bir takım yoktur. Özellikle rakibimiz de Şampiyonlar Ligi'nden gelen bir rakip. Önemli bir rakibe karşı oynuyoruz. Onun için iyi çalışmamız gerekiyor. Detaylara çok önem vermemiz gerekiyor. İlk maçımızı iç sahada oynayacağız. Toplam 180 dakikalık bir maç. Yani tek bir maç olarak görüyorum bunu, 180 dakikalık bir maç. Umarım iyi performans şu ana kadar gösterdiğimiz yarına devam ettirebiliriz.
14: No, allora Vlahović.
15: Yarın Vlahović bench'te olacak. Şu anda ritim ve kondisyonunu, temposu artıyor, gitgide artıyor ve biliyorsunuz kendisi uzun süredir futbol sahalarından uzaktır. Uzakta, o yüzden umarım yarın süre alır, hatta fazla süre alır. Bunu gerçekten olmasını istiyorum. Yarın onun ve takımın beraber yolculuğu başlayacak. Hep beraber göreceğiz. Çok değerli bir oyuncu aramıza kattık. Ama tabii ki de burada dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer dikkatli olmazsak sıkıntı yaşayabiliriz ve hepimiz de görmek istiyoruz sahada neler yapacağını, nasıl işler çıkartacağını görmek istiyoruz. Çünkü kendisi çok kaliteli bir oyuncu. Pozisyon üretiyoruz. Şans yakalıyoruz. Rakip ceza sahasına giriyoruz. Fakat evet, bitiricilikte bir sıkıntı var. Daha fazla gol atmaya hak ettik. Ben bunu kesinlikle düşünüyorum. Ama işte bitiriciliğimizde sıkıntı vardı. Kale önünde, o yüzden daha bitirici olmamız gerekiyor. Bu maçları daha fazla gol atmamız gerekiyor. 1-0'dan daha fazla gol atmanız gerekiyor. Çünkü o zaman rakibe umut veriyorsunuz. Daha sonra bir gol yerseniz işiniz tekrar daha zorlaşıyor. Hatta o gösterdiğiniz güzel performansı da bir hiç olabiliyor. O yüzden maçları daha erken bitirmeniz gerekiyor. Daha fazla gol atmanız gerekiyor. Ve bu bitiricilik için de her gün çalışıyoruz. Bizim için çok önemli bir konu.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
12: Reklam. Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

0: Kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Radyo Spor.
3: Reklam.
2: Radyo Spor.
4: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
5: Bir numaralı Zigray da kulvarında yerini aldı. Taylar hazır. Son kontroller gerçekleştiriliyor. Koşu başlamak üzere. Start verildi ve koşu başladı. 5 numaralı Zeyrek ve 3 numaralı Steel Rock. Koşuya yaklaşık 6-7 boy geç başladılar. Koşunun başında iki safkan liderlik mücadelesi içerisindeydi. Bunlardan 9 numaralı Dead Beat Soul rakibine hakim oldu. 2 boyda fark yaptı. İkincilikte 2 numaralı Leader Trip yer tuttu. Daha sonra 6-7 boy kadar geride 3. sırada koşan safkan 6 numaralı Iron Wolf. Hemen dışına sokulan 8 numaralı Hız Kesen 1,5 boy geride. İç kulvarda 4 numaralı Tercan Nihat yer tuttu. Hemen ortada 1 numaralı Zigray koşuyor. Daha sonra 3 boy kadar geride 7 numaralı Lady Ground. Musafkan'ın 3 boy kadar gerisinde 5 numaralı Zeyrek ve grubun son sırasında 3 numaralı Steel Rock sırasıyla 1200 metre start yeri geride kaldı. Koşunun liderliğini sürdürüyor 9 numaralı Dead Beat Soul. Fark 1 boy kadar 2 numaralı Leader Trip ikincilikte 1,5 boy geride. 3. sırada 1 numaralı Zigray kendine yer buldu. İç kulvarda 6 numaralı Iron Wolf 4. sırada. Onun hemen dışına 8 numaralı Hız Kesen sokuldu. 5. sırada ilerliyor. 1 boy kadar geride 4 numaralı Tercan Nihat. 2 boy geride 7 numaralı Lady Grant. Usafka'nın 2 boy kadar gerisinde 5 numaralı Zeyrek ve 3 numaralı Steel Rock şeklinde son 800 metreye girildi. 9 numaralı Dead Beat Soul liderliğini sürdürüyor. İkincilikte 2 numaralı Leader Trip hemen dışına sokulan 1 numaralı Zigray daha sonra 8 numaralı Hız Kesen ve 4 numaralı Tercan Nihat sırasıyla Taylar virajı dönüyor. 9 numaralı Dead Beat Soul virajı da rakiplerinin 1,5 boy farklı önünde dönmüştü. Şimdi ortadan 9 numaralı Dead Beat Soul'u dışarıdan gelen 1 numaralı Zigray içten de 2 numaralı Leader Trip takip ediyorlar. Bariyer dibine de 7 numaralı Lady Grant sokuldu. Farklar azalmaya başladı. 7 numaralı Lady Grant koşunun lideri son 200 geçirdikten sonra ortadan da 8 numaralı Hız Kesen yanından 4 numaralı Tercan Nihat'ın atakları var. Son metreler 7 numaralı Lady Grant önde. 7 numaralı Lady Grant koşuyu kazanıyor. 8 numaralı Hız Kesen ikinci olurken 4 numaralı Tercan Nihat da koşuyu 3. sırada tamamladı. 3 numaralı Steel Rock ve 5 numaralı Zeyrek 5.lik için fotoyu yakın geçen safkanlar oldular. Başkent'te 3. koşuyu 7 numaralı Lady Grant Ercan Çankaya ile kazandı.
4: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
3: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
6: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
2: Radyo Spor.
7: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
8: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. En son Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano'nun maç öncesi basın toplantısının bir bölümünü sizlerle paylaştık. Dün basın toplantısıydı. Bugün de saat 20'de Kauno Zalgiris ile karşılaşacak Beşiktaş. Avrupa Ligi playoff karşılaşması ilk maçında kendi evinde saat 8'de oynayacak. Onu da aktarmış olalım. Yine muhtemel 11'leri de konuşmuştuk. Beşiktaş'ta kalede Nübel, sağ bek olarak Murillo, Jalo, Emirhan, Rıdvan olarak yine spor kanalları da vermeye başladılar. Orta sahada bir değişiklik olmayacağını düşünmüştük. Ercan abi de aynı şekilde söyledi. Salih Orkun, Olaytan orta sahası. Sağ tarafta son haftaların gol golcü ismi Cerny, sol tarafta Trossard yeni transfer ve önlerinde ben Vlahović oynar mı diye düşüncemi sormuştum ama Vlahović'i ikinci yarı bence oyuna alacak.
9: Öyle gözüküyor.
8: Kadroda 11'de muhtemel 11'lerde genelde spor kanallarında da bu 11 paylaşılıyor diyelim, bunu da aktarmış olalım. İsterseniz diğer takımımıza geçelim. Bu akşam Trabzonspor'un da karşılaşması var. Trabzonspor playoff'tan Avrupa Ligi'ne katılmak için başlıyor. Ön eleme oynamadı kupa galibi olduğu için. Ve şu anda playofflardan başlıyor. Ferencváros çıktı rakip olarak Trabzonspor'a. Nasıl bir karşılaşma bekliyorsunuz? Ve herkesin kafasındaki soru, Muhammed Salah 11'de olur mu?
10: Olabilir. İhtimal yüksek. Salah'la başlayabilir. Trabzonspor'un Ferencváros karşısında kadro olarak Trabzonspor daha kaliteli Ferencváros'tan. Fakat bu maçları Fatih Tekke de söyledi basın toplantısında, ki onu son bölüme doğru vereceğiz zaten. Avrupa Ligi'nde herkes iyi oynamak için mücadele ediyor. Herkes bir takım olma olgusunu sahaya yansıtmak ve tur atlamak istiyorlar, ama Trabzonspor'a baktığımızda bu karşılaşmada işte Salah, Malinovski, Sabyolo gibi oyuncular, yeni transferler, Onacho. Tabii sakatları da var. Muçi ve Folcarelli'nin olması bir dezavantaj, ama savunmada Pina olsun, Cabral olsun ve Mbubu olsun. Belki Cenk oynayacak bu maçta stoper olarak. Onu da göreceğiz. O da İspanya'dan geldi. Ben Trabzonspor'un rakip karşısında avantajlı bir sonuç almak için daha yakın olduğu kanaatindeyim. Ya kağıt üzerinde öyle. Fakat dediğim gibi Ferencváros deneyimli bir takımdır Macaristan'ın. Herkesin bildiği, futbolla ilgilenen herkesin takip ettiği ekiplerden biri olarak değerlendirilir. Ya Macaristan denince hemen akla Ferencváros takımı gelebilir.
8: Son dönemde Trabzonspor'la da oynadılar diye hatırlıyorum ben. Evet. Ferencváros önemli bir takım. Yani baktığınızda futbol severlerin çok da yabancısı dediğiniz gibi olmayan bir takım. Ama Trabzonspor'un kadro yapısı çok daha iyi durumda.
10: Evet, şimdi Okay sakat. Hı-hı. Batagov sakat. Bu yüzden Mendy zaten büyük bir ihtimalle gidecek. Dragoš gidecek. Onlar da takımda çalışıyorlar ama bu oyuncular gidecekler. Folcarelli'nin sakatlığı, bu önemli. Orta alanda çünkü 6 numara olarak Malinovski'yi denemişti Kasımpaşa maçında. Bu maçta başka bir şey deneyecek. Buçari'yi görebiliriz 11'de, onu söyleyelim. Hep beraber ben de Trabzonspor'un oyun yapısının, ama Salah gibi bir oyuncunun olduğu zaman tabii ki galibiyete yakın oluyorsun Ahmet. Hı hı. Onu söyleyebilirim rahat rahat.

0: Çalışmalar var. En son Nunez ismi vardı ama Nunez'in de maalesef şöyle bir sıkıntısı var. El Hilal'den almak istediği işte belirli bir para var. O parayı bırakmak istemiyor diye konuşuluyordu. O yüzden de o transferin biraz zora girdiği
1: Ya bırakması
0: söyleniyordu.
1: istenen para iddialara göre 16 milyon euro.
0: Çok ciddi bir para.
1: Değil mi? O parayı ben bırakmam. Sen de bırakmazsın. Kimse bırakmaz.
0: Bir de enteresan diye bir El Hilal Benzema'yı da bıraktılar. Benzema'yı önermişler Trabzonspor'a.
1: Olmamış. O
0: O da.
1: bir heyecandı. Öyle dün biraz sabun köpüğü gibi oldu. Ama Benzema da
0: İspanya'ya gidiyor diye konuşuluyor.
1: evet, o biraz zor.
0: Zor bir de yani artık yaş itibariyle de çok çok yaşlı Benzema. Evet, dünyanın önemli.
1: Benzema benzemadır da Salah'tan da yaşlı.
0: Çok yaşlı. 40
1: Evet.
0: 40, 40 plus o da 40 plus.
1: Tabii.
0: Yani çok önemli oyuncudur ama 40 plus olduğu için gerçekten İspanya'da rahat edebilir ama. Yani baktığınızda alt sıralardaki bir takımla bence rahatlıkla yoluna devam edebilir
1: Evet,
0: düşüncem
1: öyle
0: var.
1: belki öyle veda etmek istiyor.
0: Hedefte olan bir takım için çok bence doğru bir transfer olmayabilir.
1: Kazandı kazanacağını futboldan, en azından biraz oynayayım diye düşünüyordur.
0: Son artık son demlerimi de rahat geçireyim düşüncesine sahip olup İspanya'da olabilir. Bakalım neden olmasın. Benzema da dünya futbolu için çok önemli isimlerden bir tanesiydi. Forvet denince akla gelen Fransız oyuncuydu bir dönem. Ciddi manada etkiliydi. Ama sonrasında işte Arabistan'da bu arada Ronaldo'dan sonraki en önemli oyunculardan bir tanesi. Bir tanesi Kante'ydi. Ronaldo sonrası
1: Evet,
0: Arabistan
1: şimdi
0: topraklarına
1: Sané
0: giden.
1: var mesela, yine önemli.
0: Bir diğeri işte Benzema'ydı.
1: Evet.
0: Öyle bir durum söz konusu. Şimdi yine önemli isimler gidiyor. Reinders gitti en son işte onu konuşuyorduk. O gitti. Önemli isimler yine gidebiliyor Arabistan'a ama
1: Ama
0: artık
1: süper yıldızlar yok.
0: süper yıldız dünyada da yok Ercan abi. İşte Mbappe var. Süper yıldız. İşte Messi Amerika'da. Bence Amerika'ya da bir akış olacak düşüncesine sahibim. Zaten var, daha da artacak düşüncesine sahibim.
1: Olabilir.
0: Özellikle Güney Amerikalıların neredeyse tamamı oraya gidecek düşüncesine sahibim.
1: Evet, daha kolay giderler Brezilya'dan, Arjantin'den Amerika kıtasına, Amerika Birleşik Devletleri'ne. O seçimi yapabilirler.
0: Halil Bey sormuş işte maçın kanalıyla alakalı o kulüp kimle anlaşıyorsa normalde aslında eskiden kimse yayıncı kuruluş o yayınlardı maçı
1: Playoff'ları.
0: playoffları ama artık Şampiyonlar Ligi'ni sadece işte yayıncı kuruluş yayınlıyor. Onun haricindeki Avrupa Ligi, Konferans Ligi'ni kulüpler kimlerle ki hangi kanallarla anlaşırsa onunla yayınlıyorlar. Yani bunu da aktarmış olalım. Halil Bey sormuş ama durum bu. Yani kulüp kimle anlaşırsa hangi kanalla anlaşırsa
1: Evet.
0: o kanalda yayınlanıyor diyelim. Yine Seattle'dan dinleyicimiz bu Cristiano Ronaldo'nun sosyal medya ile alakalı işte Instagram'dan para kazanmıyor ama işte sponsorlarla kazanıyor. İşte sponsorlar için yaptığı özel paylaşımlarda kazanıyor bu parayı diye söylemiş. İşte YouTube'dan da 1,5 milyon takipçisi olan bir kişi yılda 50 bin dolara kadar para kazanabiliyor ama o Amerika'da kazanabiliyor. Dünyanın diğer yerlerinde bu kadar kazanamıyor. Onu da söyleyelim. Artık öyle YouTube'dan da yok para kazanalım, şuradan para
1: Amerika
0: kazanalım.
1: fiyatı o, değil mi?
0: Amerika fiyatı. Şuradan kazanalım, buradan kazanalım yok. O değiştirdi bu arada. YouTube da değiştirdi, sistemini değiştirdi. Artık işte daha görüntülenme değil, işte izlenmeye daha fazla kaç dakika, kaç saat izlendiniz onlara bakıyor. İşte beğenilmeye bakıyorlar, aboneye
1: Evet,
0: bakıyorlar, onları ikiye.
1: anlık görüntülenme size belirli bir kazanç sağlayamıyor.
0: Artık sağlamıyor. Eskiden de onlar ama artık sağlamıyor. Değiştirdiler. Artık bir saniye de olsa, 10 dakika da olsa videonuz YouTube'da tek görüntüleme alıyor. Bir saniye de olsa yani video açıldığı anda o
1: Tabii.
0: görüntülemeyi size veriyor ama para kazandırma sıkıntı oluyor. Bir dinleyicimiz Lewandowski gibi bir tecrübe Amerika yerine yine bu paralar verirse bize gelip gelse daha iyi olmaz mıydı diye yazmış.
1: Daha iyi olabilirdi ama Lewandowski tercihini çok önceden yaptı. Amerika tercihini bayağı önceden yaptı. Ya yani ben Barcelona'da son bölümlere girilirken geçtiğimiz sezonda Amerika'ya gideceğini herkes gibi biliyorduk. Ya buraları Avrupa kıtasını hiç düşünmedi.
0: Haftanın hakemleri açıklandı mı diye sormuş bir dinleyicimiz. Evet, açıklandı. Onu da konuşuruz ilerleyen bölümde konuşuruz. Yine

0: Avrupa mesaisini tamamlayalım. Kulüplerimizi konuşurken illaki konuşuruz. Orkun Kökçü Liverpool, Arsenal, Real Madrid seviyesinde bir oyuncu. Beşiktaş'ta olması çok iyi şans İtalyano için diye yazmış bir dinleyicimiz.
1: Evet.
0: Yani sonuçta önemli.
1: En büyük şans tabii Orkun'un gönülden Beşiktaşlı olması.
0: Öyle geldi zaten.
1: Yani gönülden böyle oyuncuyu bulmak pek kolay değil.
0: Değil.
1: Bu zamanda.
0: Altyapı zaten Türkiye değil bu arada.
1: Evet. Ama aileden ve gönülden Beşiktaşlı. Tribünlerde ara sıra görüyorum ben de. Bir sürü daha çocukken Beşiktaş formalı İstanbul'da maç seyrederken fotoğrafları var.
0: Var. Bir dinleyicimiz bu Cristiano Ronaldo ile alakalı zenginin parası fakirin çenesini yorar demişler diye yazmış.
1: En iyi yorumlardan biri değil mi?
0: Öyle. Ama yani...
1: Yapacak bir şey yok.
0: Futbol, yani futboldan şimdi eğri oturalım doğru konuşalım. Çok önemli iki tane isim son dönemde, şanslıyız. Yani siz de izlediniz. Siz çok daha iyi izlediniz. Ben de izledim. Maradona'yı izledik. O da çok çok önemliydi.
1: Evet.
0: Ama şans, yani futbol severler son dönemde çok şanslılardı. İki tane süperstar vardı. Bir tanesi Cristiano Ronaldo, bir tanesi Messi. Yani o iki oyuncuyu da izlemek gerçekten çok önemliydi. Futbol severler açısından. Şimdi onlar tabii ki kazanacaklar. Yani Messi de dünya para kazanıyor. Bu arada geçen bir videosu vardı. Çok da şaşırdım. Oğluna çok iyi eğitim veriyor. Oğlu işte ekstra bir başka yiyecek istemiş, tabak. Hayır dedi, sana bir tane aldım, param yok. Daha fazlasını alamam diyor.
1: Evet.
0: Messi söylüyor, param yok diyor yani. Bunu söyleyen Messi, tabii ki dünya parası var kendisinin ama oğlunu bence çok güzel eğitiyor. O yüzden de hoşuma da gitti o sosyal medyada dolaşan video.
1: Evet, geçen marketten çıkarken rahat oğluyla beraber bayağı güzel bir görüntüydü o. Millet selam veriyor, o da selam veriyor, arabaya binip gidiyor. Ya öyle etrafında bir sürü koruma falan öyle bir şey yok. Genelde Messi o mütevazi yaşamıyla çok dikkat çekiyor. Görüntüleri genelde öyle, dikkat edersen.
0: Ya Amerika'da da çok rahat.
1: Çok Ercan rahat abi. Çok.
0: Zaten Amerika'daki oyuncular çok rahatlar bu arada. Yani rahatlar. Bu arada şunu da söyleyelim, Messi bir kupa daha kazansın diye yeni bir tane kupa, lig, şeyde Şampiyonlar Kupası diye bir kupa açtı. Artık Amerika'da şöyle Messi kazansın düşüncesi var çünkü Amerikan Ligi'ni Messi bence yönetiyor Ercan abi. O yönlendiriyor diyeyim, yönetiyor biraz ağır bir kelime oldu ama o yönlendiriyor. Yani o onun olması çok büyük bir avantaj MLS için, Amerikan Ligi için. Ve Dünya Kupası ile beraber ilginin de çok arttığı söyleniyor Amerikan Ligi'ne.
1: Bunun işte devamını sağlamak lazım. O yüzden sana şöyle katılıyorum. Önümüzdeki dönemlerde de Amerika'ya yine bazı önemli transferler yapılabilir. Yoksa 70'lerde çok kötü tuzağa düştüler. Yani şöyle, ilgiyi kaybettiler. Hı-hı. Tuzağa düştüler derken ilgiyi kaybettiler. Pele Amerika'daydı. Beckenbauer Amerika'daydı.
0: Kozmos.
1: Galatasaray'da forma giyen efsane Türk kaleci Yasin Özdenek Amerika'daydı.
0: Kozmos'daydı.
1: Kozmos denilen takım. Daha öbür takımlarda da bir sürü yıldızlar oynadı işte. Müller'ler de oynadı. Hı hı. Çok İtalya'dan Çinalya'da gitti. O dönemin yıldızlarından bahsediyorum. Fakat bıçak gibi kesildi. 80'lere doğru giderken. Bıçak gibi kesildi. Ve herkes Amerika Ligi'ni unuttu. Şimdi Messi'den sonra eğer aynı düşünce olursa Amerika'da futbol yine unutulur. Bunun devam etmesi için uğraşıyorlar tahmin ediyorum. Yoksa o dönemin, düşünebiliyor musun? Avrupa'nın en iyi, işte dünyanın en iyi savunma oyuncularından libero olarak değerlendirdiğimiz Beckenbauer'un Amerika'ya gitmesi ve forma giymesi.
0: Çok büyük olaydı o dönemde, çok büyük olaydı Ercan abi. Yani Amerika, bakalım bundan sonraki atılımı ne olacak ama Messi ile çok büyük bir atılım yaptılar. Eskiden ve daha çok yakın gelecek, çok yakın geçmiş, çok uzak geçmiş değil. Penaltı atışları bile farklıydı Ercan abi.
1: Ya şimdi maçlar berabere bitmiyordu o zamanki ligde. Ya berabere biterse maçlar, orta sahada oyuncu top sürerek ceza sahası içine girip penaltı atıyordu. Ya çünkü Amerikalılar şunu sevmiyorlardı, 0-0 bitmesini maçların. Mutlaka bir gol izleyecekler. Ama şimdi öyle bir şey yok tabii. Her şey biraz FIFA kurallarına yakın.
0: Yakın diyelim. Fatih Hoca'nın, Fatih Tekke'nin basın toplantısını dinleyelim. Sonrasında kısa bir ara vereceğiz. Ara sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Öncelikle Avrupa Ligi'ne katılmak istediğimiz bir duygumuz var. Bunu çok arzu ediyoruz. Bu kupayı oyunculuğunda kazanan biri olarak da ne kadar zor olduğunu çok iyi biliyorum. Rakibimiz saygıya hak eden bir rakip. İyi bir ekipleri var. Zor bir maç olacak. Öyle tahmin ediyorum ama yarın özellikle bir sonraki maça avantajlı bir şekilde gitmek istiyoruz. Bu tip maçlarda tek maçtan ziyade çift maç olarak düşünmek zorundayız. Bütün duygumuzda, takımımızda, heyecanımızda yarın hazırız. Taraftarımızla beraber ümidim dediğim gibi avantajlı bir skorla deplasmana ikinci maça gidebilmek. Dedim ya, oyunculuğumda kazandığım bir kupa, yolculuğumu çok iyi hatırladığım, hissettiğim, en önemlisi ne kadar zor olduğunu bildiğim bir serüven. Dolayısıyla Trabzonspor olarak uzun zamandan sonra Avrupa'da Avrupa Ligi'ne katılabilme durumu, geçen sene oyuncularımızla beraber başardığımız bir durum. Bunu devam ettirmek istiyoruz açıkçası. Ama şunu da söylemem lazım. Mevcut kadromuzda kadroyu kurarken ve onu kullanırken doğru ve dikkat etmemiz gerekiyor. Oyuncularıma bunu defaatle söyledim. Birçok maçta belki oyuncuların bir kısmı değişecek. Çünkü bunu üç kulvarda yarışacağımız bir sezon geçireceğiz. Dolayısıyla Arsen, Tim, Muçi'nin artı belki bir oyuncunun gelmesiyle beraber takımımız geçen seneden daha iyi durumda olduğu kesin. Ama şu an için özellikle de Kasımpaşa maçından önce söylediğim bir şey var. 4-5 maçlık bir ritmimizi bulmak ve buna zamana ihtiyacı var takımın. İyi olacağımız kesin. Yarın zor bir karşılaşma oynayacağız. Tüm bunları düşündüğümüzde. Ama bu sene daha heyecanlı, daha kullanılabilir, daha aktif kullanılabilir bir kadroya sahibiz. Dolayısıyla sadece Avrupa değil, Türkiye'de, Türkiye Kupası'nda, 3 kulvarda tüm konsantrasyonumuz maç gitmek. Özellikle de 4-5 maç. Kulübümüz için en doğru iş nasıl yapılabilir? Düşünme, hissetme ve çalışma ve tekrarlarımız. Bu sene de aynı olacak. Özellikle az önce UEFA Kupası'nı kazanan bir oyuncu olarak söyledim. Bu benim normalde kullanacağım bir cümle değil. Büyük ihtimalle benden çok daha iyi bu yolu bilen başkaları olacaktır. Dolayısıyla kursancılar olması da çok doğal. Trabzon'da yaşamanın, Trabzonspor'da hoca olmanın, teknik adam olmanın, oynamanın bu tip zorlukları var. Bu sadece alışacağınız bir durum. Ama insan özdeşliğinde üzüldüğümüz şeyler çok oluyor. Özellikle özel şeylerde. Yoksa oyun içerisinde eleştiri. Biz buna alışırız. Geçen sene o takımımızın bir sene önceki durumu ve şu andaki geldiği duruma baktığımızda ki yapılan eleştiriler, yapacak bir şey yok.
3: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
4: Reklam. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Avrupa'da Türk gecesi nesine heyecanın adresi. UEFA Avrupa Ligi playoff turunda Beşiktaş evinde Kauno Žalgiris'i, Trabzonspor'sa evinde Ferencvaros'u konuk ediyor. Saat 20'de başlayacak nefes kesen müsabakalara sen de nesine de canlı oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa.
5: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
6: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
8: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Fatih Tekke'nin, Fatih Hoca'nın basın toplantısını dinledik en son. Basın toplantısının son bölümüne, o kestiğim bir bölümüydü. O kestiğim bölümün son bölümünde eleştirilerle alakalı biraz konuşuyor. Ben bu kadar Fatih Hoca'nın, Fatih Tekke'nin eleştirilmesini de doğru bulmuyorum Ercan abi. Yani geçen sezon resmen kafaya oynattı ve eksik bir kadroyla kafaya oynattı. Bu sezon kupa çok aldı. Önemli kupa aldı. Bu sezon çok önemli bir transfer harekatına girişildi. Çok önemli bir isim geldi. Kale korundu. Yine Onana kalede olacak. Önemli isimlere gidildi bu arada. Evet, eksiklik var kadroda. İşte 6 numara olsun, orta saha olsun, forvet, ekstra bir forvet olsun. Eksiklikler var ama önemli oyuncular var Trabzonspor'un kadrosunda ve iyi futbol oynatmaya çalışıyor bu kadroya. Ya bu kadar eleştirilmesi çok doğal gelmiyor bana. Neden bu kadar eleştiriliyor?
1: Ben anlamıyorum.
0: Her şeyden önce Fatih Hoca Trabzonlu. Trabzonlu ya, Trabzonlu bir hoca. Trabzonspor'un başında. Hep Trabzonlular bunu istemiyor muydu?
1: Evet.
0: İstiyorlardı. Evet, şu an gerçekleşen durum bu.
1: Ya, Türk futbolunda uluslararası kupa kazanmış nadir spor insanlarından biri.
0: Onu da söylüyor. Bu kupayı ben kazandım diyor, oyuncu olarak diyor.
1: Evet, şimdi
0: kazandım diyor.
1: Yurt dışında oynamış biri. Trabzonspor'da büyük işler yapmış bir şahsiyet futbolcuyken. Net olarak söyleyelim. Bu takımda çok emeği var. Geçen sene Trabzonspor zor zamanda Fatih Tekke'yi takımın başına getirdi. 18 aydır Trabzonspor'un başında. Ben Trabzonspor'un geçtiğimiz yıl son haftalara kadar şampiyonluğu kovalayacak ya da kupayı alacak bir başlangıcı var mıydı dersen, göreve geldiğinde yoktu. Fakat çalışa çalışa, sabah akşam mesai vere vere, tesislerden hep hiç ayrılmadan takımla beraber olan bir teknik direktör ve yardımcılarının, ki Fatih Tekke için söylüyorum, bu kadar eleştirilmesi bence haksızlık.
0: Ben de aynı fikirdeyim Ercan abi. Ve Alanyaspor'dan biri her takıma gittiği Alanyaspor'da
1: iz bırakmıştır her takımda.
0: İz bıraktı ve çok pozitif, güzel futbol oynatmaya çalışıyor. Çok da hoşuma gidiyor oynattığı futbol. Bir futbol severi olarak kendisine de teşekkür etmek istiyorum. Oynattığı futbol anlamında güzel futbol oynatmaya çalışıyor. Tabii ki bazen sıkıntılar olabilir. Tabii ki hedefe giderken problemler olabilir. Ama mesela geçen sezon şampiyon yapamadı diye eleştirmek ya da bir lig maçında puan kaybetti diye eleştirmek, daha sezonun ilk maçında puan kaybetti diye eleştirmek, ki bence iyi oynadı bu arada, onu da söyleyelim.
1: Ya ilk yarıda maçı koparabilirdi. Ya Kasımpaşa Trabzonspor maçını belki izlemeyenler vardır. Ya nasıl Trabzonspor Kasımpaşa'yı yenemez diye değerlendirebilirler o yüzden. Ama maçın ilk yarısını koparabilirdi. İlk yarı bir anda İşte 2-0 bitebilirdi. O zaman da Kasımpaşa ikinci yarıda istediği kadar iyi oynasın.
0: Ki söyledi de, yani beklentimin üzerinde oynadık dedi.
1: Evet.
0: Yani kendisi daha kötü futbol bekliyordu. Hazırlık maçları olsun, işte takımla beraber kendisi zaten takımın başında görüyor. Kendisi dedi, yani ilk yarı beklediğimden çok daha iyi futbol oynadık dedi. Bunu basın toplantısında da açıkladı. O yüzden de Fatih Hoca'nın bu kadar eleştirilmesi bana çok doğru gelmiyor. Evet, eleştirilen teknik direktörler var. İşte biz de eleştiriyoruz. Önümüzdeki saat dilimi içerisinde diğer takımları konuşurken de eleştireceğimiz teknik direktörler var. Açık açık da bunu da söylüyorum. Ama Fatih Hoca'nın bu haksız eleştiri. Her teknik direktör eleştirilebilir bu arada. Kesinlikle her teknik
1: futbol
0: direktör.
1: Futbol demek eleştiri demek zaten. Önemli olan tabii yıkıcı değil, yapıcı eleştiri.
0: İşimizin bir parçası diyor. Basın toplantısında da söylüyor bunu. İşimizin evet. Bir parçası diyor. O yüzden de bu kadar haksızca eleştirmek ne kadar doğru olur bilmiyorum. Bunu da aktarmış olalım. Bir Fenerbahçeli olarak da acizane fikrim, eğer ki Fatih Tekke eleştiriyorlarsa Fener'e gelmesini çok isterim diye yazmış bir dinleyicimiz. Çok teşekkürler mesaj için. Saruhan Bey göndermiş. Sonuçta Trabzonlu Fatih Hoca. Kendi oynadığı takımda Trabzon'da oynadı. Kendi memleketinin takımının teknik direktörü. Daha üst yok onun için. Daha üst yok ve o takımla şampiyon olmak en büyük hayali. Ya, benim düşüncem o yönde.
1: Bir örneğe bakalım. Trabzon'dan, Trabzon'un havasını bilmeyen diyelim ki yabancı bir teknik direktör. Hı-hı. Yabancı. İşte Alman bir teknik direktör geldi. Trabzon'u öğrenene kadar ya da Belçikalı, Hollandalı. Daha önce geldiler de ondan bunu değerlendiriyorum. Ortaya bir sonuç çıkana kadar bayağı bir kayıpla uğraşabilirsin. Hı-hı. Hiç Trabzon'un, çünkü Trabzon'da herkes futbolu çok iyi bilir. Hep futbolla iç içedir.
0: 7 sene yaşadım Ercan abi.
1: Ya bunu ben de yıllarca gittim oraya. Herkes Trabzonspor'dur muhabbet. Ya başka bir konuda konuşursun. Ama söz elinde sonunda Trabzonspor'a gelir. Öyle bir kenttir Trabzon.
0: Açılış Trabzonspor'dur. Kapanış Trabzonspor'dur tabii. Ercan abi.
1: Öyledir. Bunu biliyoruz. Epi sen de 7 yıl yaşadın Trabzon'da. Üniversiteyi de okudun. Daha sonra çalıştın, ettin. Şimdi Trabzonlu bir teknik direktörün çalıştırması başka. Çünkü başka bir takım yok öyle. Yok. Türkiye'de. O yüzden ben gayet doğal karşılıyorum Trabzonlu takımının başına bir Trabzonlu teknik direktörü. Ve daha başarılı olacağına da kesin inanıyorum.
0: Hep böyledir yani. Öz kaynak dediğimiz hikaye hep orada da öyledir. Trabzonlu oyuncular, Trabzonlu teknik direktör hep hayalleridir zaten yani. Geçmişte de kadro kurulumunda
1: bir başka bakılır orada Trabzonsporlu oyunculara. Tabii, yani Trabzonlu oyunculara.
0: Kadro kurulumunda hep böyle kurulmuştur. Tabii. Hep Trabzonlu oyuncular ağırlıklı olarak kurulmuştur. Böyle bir durum söz konusu diyelim. Bir yarış aramız var. Yarış sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz.
9: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
10: Radyo Spor.
11: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
12: Alıyor yarışı 4 numaralı Silent Queen de yarışı bıraktı çıkıştan sonra, devam etmedi. 4 numaralı Silent Queen yarışı bıraktı değerli yarışseverler. Koşu hareketlendi ve liderliği alıp farkı 4-5 boya kadar çıkaran 3 numaralı Serahira oldu. İkincilikte 9 numaralı Kızıl Orman ilerliyor. Daha sonra 2-3 boy kadar geride 1 numaralı Grey Dream üçüncülükte. 1,5 boy kadar geride 5 numaralı Silky Pearl şimdi önlere atak yaptı. Üçüncüye sokuldu. Daha sonra 2 numaralı Misfit, içinde 6 numaralı Victor Lane. 1,5 boy geride 8 numaralı Sidic. 2 boy kadar geride de 7 numaralı Garb'ın Afakı ilerliyor. Bu sırayla son 600 metreye yaklaşılıyor. Koşunun lideri 3 numaralı Serahira. Fark 2,5 boy kadar. İkincilikte 9 numaralı Kızıl Orman yer tuttu. Daha sonra dış kulvarda 5 numaralı Silky Pearl. İçinde 1 numaralı Grey Dream. 1,5 boy geride dış kulvarda 2 numaralı Misfit. İçinde 6 numaralı Victor Lane. Daha sonra 8 numaralı Silic ve içinde de 7 numaralı Garb'ın Afakı şeklinde Taylar virajı dönmek üzere. 3 numaralı Grey Dream düzeyde önde çıkan isim oldu. İç kulvardan 1 numaralı Grey Dream'in ortadan 9 numaralı Kızıl Orman'ın yanından 5 numaralı Silky Pearl'ün ataklarıyla son 400'e girildi. 3 numaralı Serahira öndeydi. Şimdi farklar azalmaya başladı. 2 numaralı Misfit'in dışarıdan atakları var. En dış kulvardan da 8 numaralı Silic gelmeye çalışıyor. Bariyer dibinde de 1 numaralı Grey Dream hamle yaptı dışarıdan. 8 numaralı Silic ve 2 numaralı Misfit gelse de 3 numaralı Serahira ve 1 numaralı Grey Dream birincilik için fotoyu yakın geçtiler. 8 numaralı Silic 3. olurken 4.lük içinde 2 numaralı Misfit ve 5 numaralı Silky Pearl yine aynı yakın geçen safkanlar oldular. 3 numaralı Serahira mı yoksa 1 numaralı Grey Dream mi koşuyu kazandı? Kararı varış hakemleri verecek.
11: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
10: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
13: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Bu sezon Avrupa'da oynadığı tüm maçları kazanan Beşiktaş, playoff turu ilk maçında Litvanya temsilcisi Kauno Žalgiris'i ağırlıyor. Bu büyük heyecan her zaman olduğu gibi Radyo Spor'da yaşanıyor.
14: Radyo Spor!
15: Olay tam derin pası Wilfred Endidi'ye, içeride Semih var, orta geldi, ters vuruş Semih ve gol!
16: İşte bu.
13: Avrupa Ligi'nde kalesinde tek gol dahi görmeden ilerleyen siyah beyazlılar Žalgiris'i farklı mağlup edip deplasmandaki maça rahat çıkmak istiyor.
15: Olaytan aktardı ona doğru. Vaslav Černý önünde boşluk. Černý gidiyor. Černý vuruş ve gol!
13: Beşiktaş Kauno Žalgiris Avrupa Ligi playoff turu ilk karşılaşması bugün 20'de sadece Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.
14: Radyo Spor!
9: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. İlk saat dilimi içerisinde Avrupa Kupaları mesaisinde olan takımlarımızı konuştuk. Beşiktaş'ı konuştuk. Aynı zamanda Trabzonspor'u konuştuk. En son Trabzonspor'u konuşuyorduk. Fatih Tekke'ye yöneltilen eleştiriler konusunda yine bazı dinleyicilerimiz mesaj attı. Hatta bir tane dinleyicimizin mesajını da paylaşalım. Yusuf Bey yazdı. Ben geçen yılda bu yılın başında olduğu gibi Fatih Tekke'yi çok eleştirdim. Özellikle yaptığı maç önü ve maç sonu açıklamalarından dolayı. Sen Trabzonspor'un hocasısın. Alanya Spor ya da İstanbul Spor hocası gibi konuşamazsın diye yazmış. Mesajı da paylaşmış olduk. Bunu da aktarmış olalım. Düşünceleri de fikirleri de saygılıyız. Paylaşıyoruz ama bu kadar eleştirilmesi çok doğru değil. Bu arada yani farklı bir zeka Fatih Hoca. Yani konuşurken de farklı o zekasıyla konuşuyor. Öyle bakmak lazım. Trabzon'da çok var öyle. Farklı zekalarıyla konuşan hatta şöyle diyeyim, tabirimi yanlış anlamasınlar. Cin gibi.
1: Mizahi
0: ve daha farklı çalışıyor, hızlı çalışıyor evet. Bence düşünceleri, kafaları. Ben öyle düşünüyorum yani 7 sene yaşadığım için, 7 sene bir fiil orada yaşadığım için az çok anlayabiliyorum onları. O yüzden de çok daha öyle bakmamak lazım diye düşünüyorum. Tabii ki her fikire de saygılıyız diyelim. 11'lere baktığımızda yine Muhammed Salah'ı 11'de göreceğiz gibi gözüküyor bu karşılaşmada ki.
1: Evet, biraz konuştuk onu sadece. Salah oynar mı oynamaz mı? Bence büyük ihtimal başlayacak Salah'la.
0: Diyelim ve yavaş yavaş diğer takımlarımıza da geçelim. Bir dinleyicimiz sormuştu. Haftanın hakemlerini sormuştu Ercan evet. abi. İsterseniz haftanın hakemlerini de paylaşalım. 21 Ağustos Cuma günü Erzurumspor Galatasaray maçını Çağdaş Altay yönetecek. 22 Ağustos Cumartesi günü Çaykur Rizespor Samsunspor maçı Ömer Faruk Turtay. Yine Cumartesi günü 19'daki Çorum Futbol Kulübü Kasımpaşa maçını Fatih Tokail. 21.30'daki Fenerbahçe Konyaspor maçını Atilla Karaoğlan yönetecek. Pazar günü 19'daki Trabzonspor Başakşehir maçını Ali Şansalan yönetecek. 19'daki Eyüpspor Gaziantep Futbol Kulübü maçını Reşat Onur Coşkun Ses yönetecek. Saat 21.30'daki Alanyaspor Beşiktaş maçını Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. Pazar günü 21.30'daki Göztepe Gençler Birliği maçını Batuhan Kolak yönetecek. Ve pazartesi günü 21.30'daki Kocaeli Spor Amespor maçını da Ümit Öztürk yönetecek. Hakemler de açıklandı. Bunu da aktarmış olalım.
1: Evet.
0: Geçtiğimiz haftanın bazı maç hakemleri bu hafta maç alamamışlar.
1: Şöyle 9 hakemden 8'i Batuhan Kolak hariç. İkinci haftada maç alamıyor. Yani şu var, MHK de demek ki 16 hakemi buldular. Ve bu değişimi çok çabuk yapabildiler. 9 hakemden 8'i ilk hafta maç yöneten bu hafta dinleniyorlar. Bir ve yerlerine 8 farklı isim görev yapacak. MHK bu gençleştirme denemesinde. Şimdi rotasyon mu tabii, başarı mı değil mi diye erken bu.
0: Gençleştirme yok. Gençleştirmeyi geçen seneler yaptılar. Evet, şimdi
1: bu tamamıyla rotasyon bir rotasyona oldu. Doğru gidiyor. Hakemlerin üstüne de bence fazla yük binmez böylece. Ya bence bir hakem arka arkaya maç yönetirse hataya bayağı açık hale geliyor Ahmet.
0: Bu arada geçen hafta maç alan, birincilikte de alamayan bu hafta 2-3 hakem var Ercan abi. Evet. Bazı maçlarda çok tartışma vardı biliyorsunuz geçen hafta. O hakemler 3 maç özelinde o hakemler birincilikte de, yani bir alt ligde de maç alamadılar bu hafta.
1: Evet.
0: Öyle bir durum söz konusu. Demek ki Federasyon Merkez Hakem Kurulu kendi içinde de bu değerlendirmeleri yapıyorlar. Bu...
1: Ama dediğim gibi arka arkaya maç vermek hakemler için olumlu bir hava getirmiyor uzun vadede.
0: Ben geçen hafta hazır değiller dedim, yani gördük hazır değillerdi. Bakalım bu hafta hazırlanmışlar mı? Yeni sezona hazırlanmış olarak çıkacaklar mı? Tabii ki çok tecrübeli hakemler var, işte Atilla Karaoğlan olsun, Ali Şansalan olsun, çok tecrübeli hakemler var. Yanlarında tecrübesiz hakemler, daha doğrusu yeni başlayan hakemler de var. O yüzden de bildiğimiz hakemler de var. Ümit Öztürk çok tecrübeli mesela, onu da söyleyebiliriz.
1: Evet, yıllardır var.
0: Yıllardır olan hakemler de var, yeni hakemler de var. Geçtiğimiz sezonlarda gençleştirme operasyonuyla gelen hakemler de var. Ama ilk hafta herhalde Batuhan Kolak çok beğenildi Galatasaray maçındaki. İkinci haftada hemen maç verildi kendisine.
1: Kesinlikle öyle. Bayağı beğenilmiş. Onu anladım.
0: Gözüken o diyelim. Ve yavaş yavaş da diğer takımlarımızı konuşacağız diye konuşmuştuk. Birazdan bir ara vereceğiz. İsterseniz ara sonrası bir bakalım. Ya da devam ediyor muyuz? Bir ara veriyor muyuz? Hemen ara verelim. Ara sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz.
16: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
17: Radyo Spor. Reklam.

0: kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto
1: Ekspertiz. Radyo Spor. Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
2: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Osman Bey mesaj göndermiş. Fatih Tekke doğru olanı yapıyor. Bugüne kadar büyük konuşanlar ne laftı? Laf değil, icraat lazım. Trabzonspor'u Avrupa'da görmeyi özledik yahu diye de yazmış.
3: Doğru.
2: Dinleyicimiz evet. Trabzonspor'u da Avrupa kupalarında görmeyi özledik açıkçası. Yine bir başka dinleyicimiz de yine Fatih Tekke'nin eleştirileri konusunda bir mesaj göndermiş. Teşekkürler. Artık yavaş yavaş işte diğer takımlara geçelim diye konuşmuştuk. Fenerbahçe ile başlayalım Ercan abi. Avrupa mesaisi olan kulüplerimizden bir tanesiydi. Salı günü oynadı karşılaşmayı. Lyon'la 1-1 berabere evet. Kaldı. Pazartesi günkü yayınımızda, bir önceki hafta Perşembe günkü yayınımızda Lyon karşılaşmasının çok zor bir karşılaşma olacağını söylemiştik. Aynen de öyle oldu bu karşılaşma. Fenerbahçe ne oynadı konusunda ben biraz dün bayağı bir konuştunuz Mehmet'le biliyorum. Maçı çok analiz ettiniz ama birkaç cümlede ben kurmak istiyorum izin verirseniz, dinleyenlerimiz de evet. İzin verirse. Şöyle maça bir muhasebe yaptım Ercan abi. İyi durum neler, kötü durum neler diye. İyi duruma bir kere taraftarı ve maçta öncesi yapılan koreografiyi, o görsel şovu koymak istiyorum. Neden o görsel şovu koymak istiyorum? Çok ilgileniyorum bu sıralar. Hangi takımlar Avrupa'da neler yapıyor? İşte bu koreografiler neler oluyor? Sadece futbol değil, başka spor dallarında neler yapılıyor? Bu show business kısmı çok önemli. Dünya Kupası'nda da gördük. Yeni jenerasyonu sporları sevdirmek için çok önemli bir olgu bu. Bence Fenerbahçe çok güzel bir iş yaptı açıkçası. Maçtan önce yapılan o show dediğimiz kısımla, koreografi dediğimiz kısımla en büyük artı bence o oldu. Maçta Fenerbahçe adına yine en büyük artılardan bir tanesi taraftar. Çok önemli bir destek verdi. Çok önemli bir destek verdi hem de. Uzun yıllardır görmediğim bir taraftar desteği vardı Fenerbahçe stadında. Ve aynı zamanda Greenwood'un attığı gol. Pozitif olarak söyleyebileceğim durum. Bir de taraftarın yoğun tempo Asensio'yu istemesi.
3: Orada biraz erken oldu değil mi? Asensio'yu teknik direktörden istemesi. Daha dakika bir.
2: Yani ikinci bir maçın başında da istediler, ikinci yarı da istediler evet. Ama şöyle de bir durum var. Şimdi onu da konuşalım Ercan abi. Asensio çok çok özel bir oyuncu ki bunu bu programı dinleyenler hep bunları söyledik. Ben geçen sezon şunu söyledim. Hangi takımda olursa olsun kendine özel tribünü olacak oyuncudur dedim ki öyle de oldu Ercan
3: doğru.
2: Abi. O sol ayağı tribünü olur dedim, tribünü oldu.
3: Doğru.
2: Şimdi Fenerbahçe 22 Haziran'da başladı. Çalışmaya başladı. Önlemelerden dolayı. Sakatlıktı. Sakatlık dönüşüydü. Şu 2 ay geçti. Neredeyse 2 ay oldu. 2 gün sonra 2 ay olacak. 2 ayda hazırlanamadı Asensio.
3: O önemli bir konu bu. Neden?
2: Ya bu şimdi bu
3: formunu bulamaması.
2: Şimdi bu
3: kendine mi bağlı?
2: İşte bunu
3: teknik
2: soracağım.
3: Kadroya mı bağlı nedir anlayamadım.
2: Yani teknik direktör bir oyuncuyu hazırlar Ercan abi. Hadi Asensio özelinde konuşuyoruz ama daha da genişleteyim olayı. Teknik direktör mü oynatıyor oyuncuyu yani hazırlıyor yoksa oyuncu mu kendisi hazırlanıyor?
3: İkisi birlikte Ahmet.
2: Yani iki ayda bir teknik direktör bir oyuncu ya da oyun planını o oyuncu üzerine kurma konusunu hazırlayamaz mı? Yani benim biraz kafamda
3: lazım.
2: Bu düşünceler belirmeye başladı.
3: Hayır, hazırlaması lazım diye düşünüyorum. Çünkü sen hazırladın. Gerçekten bütün söylediklerine katılıyorum. Özel bir oyuncu. Doğru. Orada yalnız başka bir oyuncu da var. Talişka var. O santrafor olarak değerlendirildi. Ama o da bir 10 numara biliyorsun. Şimdi şöyle bir olay var. Santraforların iyileşiyor. Vedat Muriç iyileşti. Lukaku kendine gelecek. Bunları niye aldın? Oynatmak için.
2: Şimdi onu da soracağım Ercan abi. Burada bir planlama sıkıntısı mı var acaba?
3: Sanmıyorum. Ya, bir santrafora ihtiyaç var. Onu söyleyeyim. Yani her maçta Talişka santrafor oynayıp gol makinesi değil. Karar doğru. Talişka tamam sezon başı itibariyle gayet iyi bir giriş yaptı santrafor mevkiinde. Fakat bu santraforları o zaman niye aldın? Muhabbeti oluşur. Onlar da mutlu olmazlar ve santraforlu oyun zaten çok farklı. Bunu da kabul edelim. Asensio'nun sakatlığından sonraki form durumunu bulamama da bende bir soru işareti. Bunu da kabul edeyim.
2: Konya, düzeltiyorum. Gençler Birliği maçında biraz şunu gördüm. İrfan Can'la beraber görev dağılımında problemler vardı. Mesela o görev dağılımını nasıl anlıyorum ben? Yaptıkları, attıkları koşulardan anlayabiliyorum. Aynı noktaya koşmaya çalıştılar. Asensio ile ikisi İrfan Can.
3: Ve Asensio da ondan sonra kayboldu değil mi?
2: Kayboldu. İrfan Can hep içeri girmeye çalışıyordu. Yani İrfan kanat oyuncusu, sağ açık kanat. Yani çizgiye inmesini beklerken İrfan içeriye girmeye çalışıyordu. Yani içeride zaten Asensio var. Yani sanki bir görev dağılımında bir problem mi var acaba diye bir düşünce sahibi oldu.
3: Evet, o taktiksel düşünce kağıt üzerinde tamam. İrfan sağ kanat. Asensio ve Talisca. Talisca önde. Hemen forvete yakın Asensio. Taktiksel düşünce o. Ama dediği görüntü oluşunca eksik kalıyorsun. Nerede eksik kalıyorsun? Taktiğin gelişiminde. O taktik uygulanamıyor. Ve uygulanamayınca da kazanamıyorsun.
2: Şimdi geçen sene baktığımda mesela formda diyebileceğim beraber oynadıklarında gerçekten çok iyi işlere imza attılar. Talisca, Asensio, Kerem. Üçü. Evet. Oynadıklarında ve formda olduklarında özellikle geçen sezonun ikinci yarısında çok
3: bayağı iyiydi, evet.
2: Çok iyilerdi yani o anlamda. Birbirleriyle de çok iyi anlaşıyorlardı.
3: Evet.
2: Ya, o da ortadan kalkmış durumda şu anda gördüğümde. İşte Talisca'yı forvet olarak oynattığınızda, işte Asensio'yu 60'ta o formunu hazırlayamadığınızda, o form durumunu yönetemediğinizde ya da diyeyim. Yani o durum da ortadan kalktı ki geçen sezon bence Fenerbahçe taraftarının ki ya da futbol severlerin en beğendiği kısım oydu. Oynattıkları işte oyun.
3: Ya tabii şimdi Kerem'den de bahsettin az önce. Ya sezon öyle bir başladı ki sahanın her yerinde Kerem var. Savunmaya geliyor, orta alanda top kapıyor, forvette yine Kerem'i görüyorsun zaten ana yeri orası. Ne yok? Gol yok. Çünkü Kerem skor bulabilen bir forvet. Kanat forvet. Şöyle değiştirelim değişimizi. Skorer. Geçen seneden de biliyoruz bunu. Galatasaray'dan da Benfica'dan da biliyoruz. Ama bu sene bir sürü maç oldu. Kerem'de yok bir şey.
2: Onu da anlayabiliyorum çünkü şöyle anlayabiliyorum Ercan abi, Kerem'in daha farklı bir rolü var artık. Greenwood oynattığınız anda sağ tarafta sol açığın biraz yardıma gelmesi gerekiyor. İşte orta sahaya defansif anlamda konuşuyorum, takım savunmasıyla alakalı konuşuyorum. Kerem son dönemde ne yapıyor? Orta sahaya gelip yardımcı oluyor. Top işte rakipteyken prese yardımcı olmaya geliyor, top kapmaya geliyor. Çünkü Greenwood gibi bir oyuncuyla oynadığınız zaman sağ tarafta, sol taraftan bunları beklemek durumundasınız. O yüzden de Kerem'in biraz rolü değişmiş bu sezon. Yani benim anladığım bu sezon biraz Kerem'in rolü değişmiş durumda.
3: Rol değişmiş de normalde soldan da iş yapmak lazım. Tartışmasız takımın en önemli oyuncularından biri, belki de birinci sırada Asensio diyorlar da ben yeni bir olarak oyunun içinde Greenwood çok şey yapar Fenerbahçe'ye.
2: Bu zaten direkt yani şu anda ben mesela Gençler Birliği maçında tribüne giden Ankaralı Fenerbahçeli taraftarların kızdığını düşünüyorum. Çünkü Greenwood'u izlemek istediler onlar.
3: Tabii tabii.
2: Onun için geldiler. Yani baktığınız evet Fenerbahçe'yi destekliyorlar ama futbol severler aynı zamanda iyi oyuncuları görmek istiyorlar.
3: Yıldız görmek isterler.
2: Yıldız görmek istiyorlar. Greenwood
3: yeni size transfer.
2: Yeni maç kazandırır. Puan kazandırır.
3: Ya şimdi Fenerbahçe kupada çıkmazsa bir daha Ankara'ya gitmeyecek mesela. Ya ancak kupa maçında olursa olacak. Hı hı. O yüzden de işte taraftar hazır mı değil mi bilmiyorum. Greenwood'u tabii ki bekler. Ankara'da yaşayan Fenerbahçeliler.
2: İsterler Ercan abi yani.
3: Çoğu seyirci de
2: Gençler Birliği taraftar da ilk düşünür.
3: Geçen sene Asensio'yu yeni aldın diyelim. Asensio'yu görmeye gidecekse. Bu sene de Greenwood'u aldığında da Greenwood'u görmeye gidecek şimdi Kadıköy'de taraftar. Niye gidecek? Ya bir Greenwood'u bir göreyim diyecek.
2: Gençler Birliği istemez de Ercan abi, yani taraftarı, ama bir futbol sever ister. Yani Ankaralı bir futbol sever, hadi işte Gençler Birliği Fenerbahçe maçı var, bir futbol izlemeye gideyim der. Greenwood'u görmek ister. Türkiye'ye gelmiş, çok önemli oyuncu. Çok önemli oyuncu, Türkiye'ye gelmiş, görmek ister ki Lyon maçında attığı gol çok önemli bir goldü yani.
3: Ya futbolu gerçekten çok sevenler de, Ankaralı olup da futbolu çok seven, Fenerbahçe'yi tutmayan da, Gençler Birliği'ne yakın olan da Greenwood'u bir göreyim der. Bakma ya, Ankara'da biliyorsun, sen de Ankaralısın, ben de. Ankara'ya gelen takımları özel izlemeye giderdik. Hangi takım olursa olsun.
2: Tabii.
3: O zaman İzledi iki takım de. Yani Gençler Birliği, Ankara Gücü diyelim ligde. Takım fark etmeksizin. Çok maça gittik.
2: Ankara Gücü de işte transfer yapar, İngiliz oyuncu alır. O İngiliz oyuncu geldi, izleyelim diye gidilir.
3: Aynen öyle.
2: Ankara Güçlü de mesela değiliz. Ya da Gençler Birliği bir oyuncu alır. İşte o rahmetli Cavcav döneminde işte Afrikalı alır. Yıldız adayı bu Afrikalı oyuncular deyip izlemeye giderdik Ercan abi. Ya
3: şimdi Ankara'nın öyle güzel taraflarından biridir bu. O yüzden konu açıldığı için Greenwood'u tabii beklerler. Sonra girdi oyuna da. Nasıl söyleyeyim onu? Geç kalan saadet. Sonra oyuna girmesi bir şey de kazandıramadı.
2: Ha, bu arada Gençler Birliği maçında Fenerbahçe çok kötü oynamadı. İyi oynadı Gençler Birliği maçında. Yani bunu da bunu bir önceki yayınımızda da
3: söyledik. Tek taraflı bir maçtı. Rakibin iki ucumu gol oldu. Ama olmamalı. Ya Fenerbahçe'nin de o karşılaşmayı, ki öne geçmişsin.
2: Lyon maçı için çok hazırlanılmamış olarak gördüm. Niye böyle gördüm Ercan abi? Burada yayında da söyledik. Nasıl oynayacağını söyledik hatta. Yani Lyon nasıl oynaması gerekirken öyle oynadı. Topa sahip oldu. 20-25'ten sonra topa sahip oldular. Ve orta sahaları çok iyi bence. Yani gayet iyi bir orta sahaya sahipler. Teknik direktörleri çok iyi bir teknik direktör. Fonseca. Geçmişten beri tanıdığımız bir teknik direktör. Orta sahada topa sahip olmaya başladıkları andan itibaren zaten pozisyon almaya başladılar. Ve pozisyonlara girmeye başladılar. Ve golü de bir şekilde buldular. Sol taraftan çok iyi ataklar yaptılar.
3: Ya orada çok şifreyi çözen bir cümle var. Teknik direktörün söylediği, Fonseca'nın. Fenerbahçe'nin orta sahası ya da takımı koşturduğun anda nasıl başaracaksın bunu? Çok iyi pas yaparak ve çabuk pas yaparak. Onları oyundan düşüreceklerini biliyorduk diyor. Bence şifreyi çözmüşler. Neden? Çok koştular mı? Kante kaç yaşında? Belirli bir yaş. Gendouzi her yere koştuktan sonra da onun da şarjı biter. Bütün herkesin biter. Futbolda rakibi koşturursan o maçı kazanma ihtimali yükselir. Top sende kalacak. Ve rakip topu almak için koşuyor. Ben o açıklamada bayağı olayı çözmüşler dedim.
2: Orta sahaları çok iyi oynadı. Yani gerçekten önemli bir orta saha oyunu oynadılar.
3: Bu tabii dezavantaj Fenerbahçe için.
2: Şimdi yani kendi evlerinde de çok tehlikeli takım yani.
3: Her zaman tehlikeli.
2: Bunu söyledik, çok zor. Hatta yani dinleyicilerimizin bazıları bize kızdılar. İçimizi kararttınız dediler. Karartmak gerekiyormuş demek ki yani. Gördük Fenerbahçe'de kendi evinde sıkıntı yaşadı.
3: Ya şimdi şaka yapmıyoruz. Şampiyonlar Ligi'nden bahsediyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde playoff maçı oynayan bir takım... şansınız %50'dir. Şampiyonlar Ligi'nden bahsediyoruz. Ya arada öyle acayip şeye bakmasınlar. Arada işte fiyatlar şu, rakamlar bu. Takım olma mesele. Çünkü Şampiyonlar Ligi bu. Kupa 1. Gelip seni eler gönderir. Ya nasıl olur falan dersin. Ama bu Şampiyonlar Ligi.
2: Ve Fenerbahçe çok zor bir maça çıkacak.
3: Sen Jilas'la Galatasaray'ın bütçe farkına baktığında geçen sene kim önde? Açık ara Galatasaray önde. Kim kazandı? İstanbul'da Sen Jilas kazandı. Bu Şampiyonlar Ligi. Ya ben buraya boşuna katılmadım diyor.
2: Antalya'dan Celal Bey, Fenerbahçe sizce turu geçer mi diye. Gönlümüz geçmesinden yana, çünkü bu kadro biraz da Şampiyonlar Ligi
3: ben
2: kadrosu.
3: Ben ısrarla söylüyorum %50.
2: Ama orası çok zor yani, Fransa'da çok bambaşka oynuyor Lyon. Yani bir maçlarını izlediğinizde anlıyorsunuz. Bir de gördünüz yani, ben göründüğünü düşünüyorum. 22-23 yaşında oyuncuların, genç oyuncuların nasıl oynadığını, nasıl koştuklarını, her topa nasıl koştuklarını gördük. Yani öyle yabana atılacak bir takım değil Lyon. Hatta şöyle bir hava vardı, o Benfica değil, Benfica yok, biz her türlü Şampiyonlar Ligi'ne gideriz. Kadromuz da iyi, biz Şampiyonlar Ligi'ne gideriz. Çoğu Fenerbahçeli'den duydum bunu maalesef. Maalesef duydum bunu. Ve her seferinde söyledim, aman dedim, Lyon gelmesin, Lyon tehlikeli takım.
3: Lyon'la 6. maçını oynadı Fenerbahçe.
2: Yine kazanamadı.
3: Galibiyeti yok. Yani Fenerbahçe tarihinde Lyon'a karşı şu anda galibiyet yok. Sadece ikinci beraberliğini aldı. Geri kalan maçlarda da kaybetti. Yine bir ortada galibiyet yok.
2: Bakalım Fransa'da neler olacak ama zor, çok zor
3: ben
2: karşılaşma.
3: Ben söyleyeyim, final gibi. Lyon için de final, Fenerbahçe için de final. Ya erken, evet erken ama bir final.
2: Final.
3: Ya yani lig kategorisinde devam etmek için Şampiyonlar Ligi'nde umarım tur atlayan bu %50'lik ihtimalde Fenerbahçe olur.
2: Fenerbahçe ya lazım. Yani bir de iki takımımızın Şampiyonlar Ligi'nde, iki takımımızın Avrupa Ligi'nde olması şahane olur.
3: Ya tabii ki ben artık şeyden çok sıkıldım. Ya bu Haziran'ın ortasında, Temmuz'un başında ön eleme oynanıyor ya. Yazın ortasında Dünya Kupası ya da Avrupa Şampiyonası değilse futbol seyretmek çok kolay değil.
2: Tatilde maç izlemek eziyet oluyor Ercan abi. Eziyet
3: oyuncular
2: oluyor.
3: İçin de öyle. Erkenden sezonu açıyor, antrenman. Artık iyi sonuçlar almalıyız ki bu ön eleme denilen, nasıl söyleyeyim, kabustan kurtulalım. İyi sonuçlar almalıyız.
2: Gelen mesajları da şimdi şöyle bir bakıyorum. İki tane dinleyicimiz Livakovic'i soruyorlar. Livakovic nasıl oluyor da işte Barcelona'ya transferi konuşuluyor diye. Şimdi bir olayı da anlatayım. Barcelona bu sezon transfer edecek ama kadroya almayacak. Dinamo Zagreb'e kiralayacak. Dinamo Zagreb'in kalecisi olacak bu sezon. Plan o. Gelecek sezon ikinci kaleci olarak düşünülüyor.
3: Yani o kendisi kabul eder bunu. Neden diyorlar böyle? Dünya Kupası'nda oynamış. Daha önceki kupada da yine oynamış. Yarı final. Gayet deneyimli bir kaleciyi Barcelona'nın kadrosuna şöyle almayı düşünüyorlar. Szczesny'nin bu sene sözleşmesi bitecek. Hı hı. Artık o da bayağı yaş aldı. Szczesny ile yolları ayırdıktan sonra yine bir başka deneyimli isim Livakovic ile yola devam etmeyi planlamışlar. Şimdi bunun adı planlama.
2: Güzel de bir
3: tutar
2: planlama.
3: Ya da tutmaz. Bunu bilemem.
2: Güzel planlama çünkü Livakovic kötü bir kaleci değil. Ha bizde olmadı, oldu olmadı diye ilk sezon fena bir kalecilik örneği göstermemişti.
3: Enerji tutmadı. Uyuşmadı. Kendisi de ben dedi oynamak istemiyorum. Hı-hı. Ben saygı duyuyorum öyle dedikten, öyle düşündükten sonra. Yoksa bahsettiğin gibi elbette ki iyi bir kaleci.
2: İyi bir kaleci. Kötü bir kaleci olsa zaten Hırvatistan milli takımının kalesini koruyamaz. Modrić'li kadronun ki Hırvatistan'ın baktığınızda tabii. Federasyon başkanı bile futbolcu yani öyle bir tabii, ekol tabii. Onlar artık. Öyle bir ekolde dünya üçüncüsü olup Avrupa üçüncüsü olan bir ekolden bahsediyoruz dedi. Finallerde kesinlikle kaybetmiş öyle. Bir ülkeden bahsediyoruz yani. Boşa bir ülke değil. O takımın kalesini de koruyamazdı kötü bir kaleci olsaydı. Barcelona böyle bir planlama yaptı dediğiniz gibi. Bakalım tutar tutmaz ama güzel bir planlama yani baktığınızda Livakovic ile alakalı da bunu da paylaşmış olalım.
3: Alırsa bonservisini böyle evet bonservis teklifi ama tabii bir resmileşmiş bir husus yok şu anda.
2: Antalya'dan Erdal Bey, İsmail Kartal bu kadroyu yönetmek için yeterli mi sizce diye sormuş. İsmail Hoca...
3: Seçilmiş artık ben bir şey diyemeyeceğim.
2: Teknik direktör ki daha önce
3: de... 2 sene önce keşke İsmail Kartal kalsaydı diye yüzlerce mesaj alıyorduk. 99 puan hatırlıyor musun?
2: Tabii.
3: Jose Mourinho ismi ön plana çıkmadan önce.
2: Çok önemli kadroları da yönetti bu arada. Yani Fenerbahçe'de daha da önemli kadrolar da vardı. Olaya da bir de öyle bakmak lazım. Bence ama biraz daha formsuz bu sezon. O da biraz formsuz gibi yani. Onu da söyleyelim. Bir yarış aramız var. Yarış sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz.
1: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
4: Radyo Spor!
5: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi Bitali sunar.
6: İki numaralı Haydi Sevda tekrar kumlarına yöneltildi. Biraz tedirginlik yaşıyor şu Safkan. Şimdi Ayhan Kurşun Safkan'a bindi. Bu şekilde duvarına girmeye çalışacak. 12 numaralı Haydi Sevda. Bir tur daha atacak 12 numaralı Haydi Sevda. Ardından tekrar box'a yaklaştırılacak. Şimdi bir kez daha giriş hazırlığında 12 numaralı Haydi Sevda. 4 numaralı Dadak Bey'in start almayacağını yineleyelim.

Start görevlilerinin Haydi Sevda'nın yerini alması için uğraşları devam ediyor. 1 numaralı Altın Bora ile 3 numaralı Aydın Dayı da bu safkanın yerini almasını bekliyorlar box dışında.

0: henüz kulvarına girmedi. Haydi Sevda.
1: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Avrupa'da Türk gecesi, Nesine heyecanın adresi. UEFA Avrupa Ligi playoff turunda Beşiktaş evinde Kauno Žalgiris'i, Trabzonspor'sa evinde Ferencvaros'u konuk ediyor. Saat 20'de başlayacak nefes kesen müsabakalara sen de Nesine'de canlı oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
1: Reklam.
5: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sunar.
0: Altın Bora'da starttaki yerini aldı. Taylar hazır. Son kontroller yapılıyor. Beyaz bayrak kaldırıldı, start verildi ve açık grup 3 Ankara vali koşusu başladı. Koşu hızlı bir tempo ile başladı. 11 numaralı Yükenoğlu liderliği almıştı. Şimdi yanından doldurup gelen 12 numaralı Haydi Sevda öne geçti. İkincilikte kaldı 11 numaralı Yükenoğlu. 2,5 boy kadar geride takipte olan Safkan 1 numaralı Altın Bora. 3. sırada kendine yer bulurken hemen içinde 5 numaralı Hükümlü takipte. Daha sonra 11 numaralı Yükenoğlu'nun hemen 2 boy gerisinde 2 numaralı Asaletli Çocuk. İşte 7 numaralı Mert Oltay. Onun dışında 9 numaralı Salgur sokulurken 1 boy geride 6 numaralı İskender Han. İçinde 3 numaralı Aydın Dayı. Daha sonra 13 numaralı Azan Sabahı. Hemen dışında 8 numaralı Oğlum Vefa ve grubun son sırasında da takipte olan Safkan 3 numaralı Aydın Dayı. Bu sırayla son 600 metreye yaklaşılıyor. Koşunun lideri 12 numaralı Haydi Sevda. Hemen ortadan şimdi 11 numaralı Yükenoğlu liderliği alıyor. Dışına da 2 numaralı Asaletli Çocuk sokuldu. Gerilerinde de 1 numaralı Altın Bora ve 5 numaralı Hükümlü var. Bu şekilde Ankara vali koşusunda düzeye çıkıldı. 11 numaralı Yükenoğlu orta kulvardan virajı önde dönen isim oldu. Bariyer dibinden 1 numaralı Altın Bora'nın onun hemen içine kat etmeye çalışan 12 numaralı Haydi Sevda'nın uğraşları var. Dışarıdan da 5 numaralı Hükümlü gelmeye çalışıyor. 11 numaralı Yükenoğlu orta kulvarda öndeydi. Dışarıdan şimdi 5 numaralı Hükümlü. İçte de 1 numaralı Altın Bora'nın uğraşları var. Biraz temposunu yitirdi 1 numaralı Altın Bora. Başa baş mücadele 5 numaralı Hükümlü ile 11 numaralı Yükenoğlu arasında. Son metrelerde 5 numaralı Hükümlü yarım boy farklı önde. 11 numaralı Yükenoğlu ikincilikte Ankara vali koşusunu 5 numaralı Hükümlü kazanıyor. 11 numaralı Yükenoğlu ikinci. 1 numaralı Altın Bora üçüncü. 10 numaralı Ulu Bey dördüncü. 6 numaralı İskender Han da koşudan 5. olarak ayrıldı. Açık grup 3 Ankara vali koşusunu 5 numaralı Hükümlü Mehmet Akyavuz'la kazandı.
5: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
1: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
6: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
7: Radyo Spor.
6: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
8: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Gelen mesajlar da var. O mesajları da eritmek istiyorum. Asensio'yu konuştuk. Asensio ile alakalı bir dinleyicimiz şunu yazıyor. Asensio hazırdı. Bence İsmail Kartal hazır değil diye yazmış bir dinleyicimiz. Diğer dinleyicimiz de peş peşe gelen iki mesaj. İlk mesajı ismi de varsa Ali Bey yazmış. İkinci mesajı da Burhan Bey yazmış. Burhan Bey de... İki ay hazır değilse teknik direktör hatası değil, Asensio kendi suçudur. Benim görüşüm bu diye yazmış Burhan Bey. Yani iki farklı düşünce var.
9: Doğru.
8: Bir tanesi işte...
9: İşte farklı düşünceler ortaya çıkıyor ama bundan bir... bu bayağı konuşulacak şimdi. 10 numara pozisyonunda santrforla devam edecekse Fenerbahçe. İşte Asensio mu Talişka mı? Talişka oynarken Asensio oyundan çıkacak. Ya da Asensio...
8: Ama Lyon maçında Talişka da iyi değildi Ercan abi. Hiç iyi değildi hem de. Biraz sanki 10 numarayı da unutmuş forvet oynaya gibi gördüm ben.
9: 10 numara biraz

0: maça öyle başlıyorlar. Fakat ilerleyen anlarda o güç düşüyor. Bunu kabul edelim.
1: Öyle zaten yani o presi de yapsalar Türkiye'de değil, o Türkiye'de oynamıyorlardı şu anda.
0: Tabi Asensio şu anda Manchester City'de oynuyordu.
1: Ya da İspanya'da Real Madrid'de devam ediyordu. Ediyordu. Yani baktığınızda böyle de bir durum söz konusu. Talişka da aynı durumda yani. Tuncay Bey yazmış, sonradan oyuna girenler arasında Nene'yi çok beğendim. Çok istekli gördüm. Acaba bir Kerem'le Nene değişikliğine gidilebilir mi? Fark ettiğim kadarıyla geçen seneden de gördüğüm Asensio maç oynayarak form tutan bir oyuncu. Evet. İsmail Kartal'ın birkaç maçı 11'e alması gerekiyor 90 dakika diye yazmış.
0: O sürekliliği bir değerlendirmek lazım bence Asensio konusunda. Nene zaten Avrupa'dan bayağı talibi olduğu yazdı medyada. Yani bunu Avrupa medyası da yazdı. Rahatlıkla herkese ulaşabilir.
1: Bence ben kalacak.
0: Nene'ye şans verilmesi kanaatindeyim. Çünkü olmaz. Yani Kerem'in de dinlenmeye ihtiyacı olabilir. Futbolda dediğim gibi arka arkaya artık erteleme yok, şu yok, bu yok. Oyuncular da bunu kabul etmiş durumdalar. Etmek zorundalar. 4 günde bir maç var. Antrenmandaki 2 saatten maçta oynamanın daha iyi olduğunu söyleyen oyuncular var. Buna karşı çıkıp ya çok maç oynanıyor arka arkaya yıpranıyoruz ve yoruluyoruz diyen oyuncular da var. Öyle bir ortamda gidiyor futbol şu anda. Bunun artık ama çoğunluğu maç oynamak zorundayı öğrenecekler ve kabul edecekler. Maç oynama zorunluluğu. Eğer ya biz Avrupa'yı sallayalım, ligde bir başarıya imza atalım. Artık öyle bir şey de yok. Şimdi ne var? Avrupa Ligi var. Fenerbahçe diyelim tur atlamadı. Avrupa Ligi'nde devam edecek. Yine aynı lig kategorisi var. Yine seyirciler iyi sonuç almasını bekleyecekler. Bundan kaçış yok. O yüzden de görelim Şampiyonlar Ligi'ne kalsın. Benim dileğim o. Ve Şampiyonlar Ligi'nde o başlangıçla maç tecrübesiyle ligde de bak daha iyi sonuçlar alabilirsin. Ben de ona inanıyorum.
1: Bir de çok tecrübeli oyuncular. Şampiyonlar Ligi'nde de çok oynamış oyuncular Ercan abi. Baktığınızda bireysel olarak saydığınızda çok önemli oyuncular var Fenerbahçe'de. Ama işte takım olma konusu, takımca hareket etme konusu Şampiyonlar Ligi'nde en önemli konulardan bir tanesi.
0: 4 defa kupa almış, Şampiyonlar Ligi kupası almış. Asensio'dan bahsediyoruz.
1: Çok önemli
0: ya, başarı. Şampiyonlar Ligi'ne kaldıktan sonra Asensio için çok iyi bir imkan ortaya çıkacak. O da kalmak istiyor mutlaka.
1: Kayseri'den bir dinleyicimiz Hakan Bey yazmış. Dün yayınınızı dinleyemedik teknik sorunlardan dolayı. Benim 2 tane sorum olacak izin verirseniz. Oğuz Çetin ile İsmail Kartal'ın maç sonu açıklamalarında ikisinin de çelişkili açıklamaları vardı. Birisi federasyondan bir beklentimiz yok dedi. İsmail Hoca da bekliyoruz dedi. Bu konuyla ilgili görüşleriniz nedir diye sormuş.
0: Bürokratik işlerde sorumlu olan Oğuz Çetin. Ben öyle adlandırıyorum. Yani saha dışı. Hı hı. Yine futbolla ilgili ama saha dışı.
1: Federasyonla görüşmeyi yapan.
0: Bu yüzden aralarında konuşup tek açıklama yapsalar çok daha iyi olur.
1: Teknik direktör bekler bu arada. Teknik direktör işine gelecek her şeyi bekler. Ama kulüp yönetimi daha farklıdır. Yani sportif direktör dediğimiz kısım çok daha farklıdır.
0: Onlar apayrı. Bir de teknik direktörler artık beklemesin.
1: Ha, şey anlamında, genel anlamda söylüyorum. Beklerler.
0: Bence beklemesin. Ya bu futbolu değiştiremezsin artık. Bitti. Sistem bu. Bu sisteme göre sezon başından itibaren planını ve programını yapmak zorundasın. Bu bir. İkincisi, fikstür çekildi. Bakacaksın maçlarına. İçeride dışarıda oynuyoruz. Avrupa maçı var. İçeride dışarıda. Ona göre antrenman temponu ve kadroyu ayarlayacaksın. Artık görevler bu. Böyle bir uyum gerekiyor.
1: Hakan Bey'in bir sorusu daha var. Sidiki Şerif'le alakalı. Bizim göremediğimiz ama İngilizlerin gördüğü ne özellikleri vardı ki o kadar paraya bonservis olarak verdiler? Bir kere biz bir şey göremedik. Ya yani biz az gördük geçen sezon. Çok önemli bir yatırımdı bence. Geçen sezon da bunu konuştuk.
0: Evet.
1: Şunu işte... Baby Lukaku dediğimiz bir oyuncudan bahsediyoruz. Lukaku'yu daha 33 yaşında yeni alabildik biz.
0: Evet.
1: Onun yavrusuydu. Öyle konuşuluyordu. Hatta daha da işte Drogba'ya benzeten vardı. İşte Mbappe'nin gençliğine benzeten vardı.

0: önemli bir, çok önemli, gelecek vadeden bir oyuncu. Çok iyi de bir takıma gitti. Ve Fenerbahçe'yi de bence Fenerbahçe kârla sattı. Ama şimdi yönetimi de bize eleştirmek zorundayım. Şu andaki yönetimi Fenerbahçe'de. Bu oyuncuyu kötülediler. Divan Kurulu'nda Aziz Yıldırım kötüledi.
1: Böyle bir talihsizlik oldu tabii.
0: Yani size bir ekstra da para kazandırdı bu arada.
1: Ya şimdi ekstra parayı kazandırdı. Şu var. Fenerbahçe mutlaka şampiyon olmak istiyor ya. Şimdi bu 23 yaş altı durum da var. Kontenjan kalabilirdi ama forma şansı bulabilir miydi?
0: Zor. Nene kalacak. Bence Sidiki Şerif'i gönderdiği anda, Fenerbahçe gönderdikleri anda ben öyle düşündüm. Yani Nene kalıyor dedim.
1: Ha, şöyle bir risk. İngiliz takımları transfer yapabiliyorlar rahat rahat. 25 onlar için şöyle söyleyeyim, çok yüksek bir para değil.
0: İyi de bir takıma gitti bence. Ve parlama ihtimali çok yüksek.
1: Şöyle bir şey var. Eğer parlarsa 100 milyon euro eder. İngiltere'de, Premier Lig'de. Kaybolur giderse, ha, yerinde sayarsa edemez.
0: Türkiye'de sabır da gösterilemedi. Yani zaten gösterecek gibi de değildi. Hele Fenerbahçe gibi bir camiada çok zor o sabır göstermek. Kaç senedir şampiyon olamamış, ciddi manada bir yönetimsel anlamda da bölünmüş bir camiadan bahsediyoruz. Yani
1: doğru.
0: Herkes birbirini suçluyor. En son divan toplantısındaki manzara biraz öyleydi. Son dönem divan toplantılarında.
1: Genel manzara öyleydi.
0: Genel manzara böyle yani. Böyle bir ortamda böyle bir oyuncuya sabredilmesi de çok zor. Bir yatırım transferiydi. Kârla gönderildi. Doğru da oldu. Yani artı da oldu Fenerbahçe için. Ben öyle düşünüyorum. Bakış açım bu yönde. İngilizler de bu konuda zaten istiyorlardı. Ya Fenerbahçe'de de gördüler. Ondan önce Fransa'da da gördüler. İstiyorlardı zaten.
1: Ya takipte
0: İngilizler.
1: Olan bir oyuncu.
0: Fransa milli takımının doğal adayı bu arada. Yeni jenerasyon doğal adayı. Onu da söyleyeyim, patladığı anda.
1: Yaş kategorisinde oynuyor zaten.
0: Patladığı anda doğal adayım. Şimdi bir Gençler Birliği'li dinleyicimiz yazmış. Biz Fenerbahçe'yi geriye düşmemize rağmen 2-1 yendik. Ancak Fenerbahçe biraz şanslı olsa bu maçı 5-2 alabilirdi. Biz çok şanslıydık. İki topları direkten döndü. Oyunu domine ettiler ancak futbol şansı bizim yanımızdaydı diye
1: doğru
0: yazmış.
1: Ya bu Metin Diyadin de basın toplantısında dün ekstra bir 3 puan dedi.
0: Evet.
1: Gayet doğru. Gayet akıllı bir karar, bir açıklamaydı. Onu söyleyeyim.
0: Fenerbahçe Lyon'daki karşılaşmayı kazanamaz. Ve yine Fenerbahçe için hüsran, yine acı, yine keder, yine üzüntüdür. Fenerbahçe taraftarın tek ve gerçek kabusudur. Net diye yazmış.
1: Daha var mı?
0: Karamsar bir
1: enseyi karartma
0: yazmış
1: diye bir cümle var ya.
0: Çok zor ama şansı var hala. Hala var.
1: Ben %50 diyorum.
0: Galatasaraylı bir dinleyicimiz yazmış. Galatasaray bölümümüze birazdan geçeceğiz. Konuşuruz Galatasaray'la alakalı transfer durumunu konuşuruz. Neden veriyoruz bu kaleciyi? Livakovic için söylüyor dinleyicimiz. Neden hiçbir şey beğenmiyoruz? Bu nasıl bir açlık diye yazmış. Barca'da yedek falan da kalmaz. Seneye Chesney gidiyor. Sözleşmesi bitiyor diye yazmış. Genç kaleci oynatacaklar diye biliyorum. Onun arkasında tecrübeli bir isim. Chesney de zaten öyle. Genç kaleci için
1: ya
0: geldi.
1: Chesney futbolu bırakmıştı. Ama gel dediler. Senden böyle faydalanmak istiyoruz. Ona nasıl plan içinde yer alacağını anlattılar. O da kabul etti. Yoksa futbol bırakmıştım diyorsun Şezni. Geldi ve iki sezondur Barcelona'da.
0: Doğru şeydi ya, işte evimde otururken, koltukta, kanepede otururken çağırdılar diye konuşuluyordu.
1: Bırakmıştım dedi her şeyi.
0: Bence bu sezon Fenerbahçe'yi bozan iki kişi var. Biri İsmail Hoca, biri de Kerem diye yazmış bir dinleyicimiz. O kadar da
1: Erken
0: yani, ama formsuz, evet, ben İsmail Hoca'yı biraz formsuz gördüm bu sezon başlangıcında. Bir tek işte iyi oyun diyebileceğimiz Strumgraz'ın ilk 70 dakikası, o da rakibin biraz tecrübesiz ve genç olmasından da kaynaklı diye düşünüyorum.
1: Ya şimdi Tedesco'nun bir oyunu var, ona alışmış oyuncular var. Şimdi tamamen hücuma yönelecek, hücum oynamak isteyen ve sistemini de değiştirmeye uğraşan yeni teknik direktör var. Bunun hemen oturması zaten mümkün değil. Onu söyleyeyim. İşte kolay değil.
0: Çerife sonraki satıştan pay maddesi eklendi mi diye sormuş bir dinleyicimiz. Onun detayını bilmiyorum ben de. Onu Şerif'in Trabzon'a gitmesi gerekiyordu diyor Savaş Bey. Şu an Galatasaray'a da gidebilir. Şu an Beşiktaş'a da gidebilir. Şu an Trabzon'a da gidebilir. Yani Şerif aslında bu 23 genç, yani gidebilir. Ama İngiltere'de parlayacak. Ben öyle düşünüyorum. Öyle bir oyuncu çünkü. Ben umutluydum Fenerbahçe açısından ama sabredilmedi. Lyon'u tüm samimiyetimle, Fenerbahçe taraftarıyım ve tüm samimiyetimle söylemek istiyorum. Lyon'u eleyemeyiz diyor Murat Bey yazmış.
1: Ben o kadar olaya kötümser bakamıyorum.
0: Ayrıca solda Arçı, sağda Semedo, 10 numarada Talisca olmaz. Biz bu şekilde başarılı olamayız. Talisca oynadığında takım oyunu düşüyor. Evet, gol atıyor ama sadece Anadolu ve Avrupa'daki sıradan takımlara. Bize büyük maç aldığını görmedim. Bir de Kerem'in yerine de birisi lazım. Yoksa bu formuyla hiç oynayamaz diye yazmış dinleyicimiz.
1: Ya form, gol atamıyor sadece. Formda o kadar şey değil, gol yollarında etkili değil.
0: Yine
1: elinden geleni yapıyor gördüğüm. Değil mi? Sadece gol yok.
0: Fenerbahçe'de gözden düşen oyuncular her nedense Avrupa'nın önemli takımlarında yer bulabiliyorlar. Fenerbahçe'de gözden düşen oyuncular diye bir kavram bence yok. Fenerbahçe'ye
1: gelen... zaten takipteydi Türkiye'ye geldi.
0: Fenerbahçe'ye gelen oyuncular zaten iyi oyuncular.
1: Bir de zaten. Şerif zaten takipteydi.
0: İşte ama bazı oyuncular bazı takımlarda olamayabiliyorlar. Yani her oyuncu her takımda olamayabilir. Transfer başarısı işte olması. Her oyuncunun o takımda başarılı olması. Ama yok yani, çok az. Avrupa'da da çok az bu. Diyelim, bir ara verelim. Batıkan uyardı. Ara sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Reklam.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
5: Kazancım Net, Sigortam Net.
6: Radyo Spor.
7: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
8: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
3: Reklam.
9: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
10: Radyo Spor.
9: Saran Holding kuruluşudur.
11: Bu sezon Avrupa'da oynadığı tüm maçları kazanan Beşiktaş, playoff turu ilk maçında Litvanya temsilcisi Kauno Žalgiris'i ağırlıyor. Bu büyük heyecan her zaman olduğu gibi Radyo Spor'da yaşanıyor.
6: Radyo Spor.
12: Olaytan derin pası Wilfred Endidi'ye, içeride Semih var, orta geldi.
13: İşte bu. İşte bu.
11: Avrupa Ligi'nde kalesinde tek gol dahi görmeden ilerleyen siyah beyazlılar Žalgiris'i farklı mağlup edip deplasmandaki maça rahat çıkmak istiyor.
12: Olaytan aktardı ona doğru. Maslav Černý önünde boşluk. Černý gidiyor. Černý vuruş ve gol.
11: Beşiktaş, Kauno Žalgiris, Avrupa Ligi playoff turu ilk karşılaşması bugün 20'de sadece Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.
6: Radyo Spor!
9: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Spor Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Sesim içinde kusuruma bakmayın. Program açılışında da söylemiştim. Soğuk su içmeden.

0: Kaynaklı olarak kısılma durumu söz konusu. Biraz daha kısıldı sesim. Kusuruma bakmayın lütfen bir kez daha. Özürümü kabul edin. Özür dileyeyim dinleyicilerimizden. Ercan abi sizden de bu arada.
1: Yok, fazla belli olmuyor Ahmetciğim.
0: Peki.
1: Sen rahatına bak.
0: Teşekkürler, sağ olun. Şimdi Galatasaray bölümümüze geçeceğiz ama bir dinleyicimiz yazmış. Latif Bey, İsveç'ten İsveç'e selamlarımızı gönderelim.
1: Selamlar, sevgiler.
0: İsmail Hoca 2'de bir formsuz diyorsunuz. Ben diyorum formsuzu cümlesini kullanıyorum. Bir teknik direktör nasıl formsuz oluyor? Daha ikinci üçüncü maçına çıkmış hoca diye. İkinci üçüncü maçına çıkmadı. Altıncı maçına çıktı bu arada İsmail Hoca. Haziran'dan beri, 22 Haziran'dan beri 2 aydır takımın başında. İsmail Hoca'yı da tanıyoruz artık. İsmail Hoca'yı 4. kez geldi Fenerbahçe'nin başına. Daha önce de biliyoruz.
1: Evet,
0: İsmail Hoca'yı. Evet. O yüzden de İsmail Hoca'nın form durumunu da anlayabiliyoruz. Şöyle ben anlayabiliyorum, onu da söyleyeyim. Oynattığı oyun açısından hala hazır değilse takım, ki hazır olmadığı gözüküyor oyunda. Yani onu da söylememiz gerekiyor. Ben hazır olmadığını gördüğüm anda açıkçası teknik direktöre bakarım. Bunu daha önce de baktım. Yani Mourinho'ya da baktım. İşte diğer teknik direktörlere de bakıyorum. Okan Hoca'ya da mesela. Okan Hoca sezon başlarında formsuzdur. Galatasaray o yüzden sıkıntı. Galatasaray taraftarları da aynı şeyi söylüyor. Aynı cümleleri kullanıyorlar. Beşiktaş'a baktığımızda daha önce de formsuz teknik direktörler oldu. Sergen Hoca formsuzdu mesela. Bunu kabul etmek lazım. Ve uzun sürdü formsuzluğu. O yüzden de bir değişiklik planlandı ve değişiklik yapıldı. Şimdi İtalyano'ya bakıyorsunuz, formsuz diyemem. Çünkü teknik direktör takımı olma hüviyetine kavuşmaya başladı Beşiktaş.
1: Tabii.
0: Fatih Hoca formsuz değil ama Fatih Hoca biraz eleştirilerden sıkılmış durumda. Bunu görüyorsunuz. Yani benim anlatmak istediğim biraz buydu. Yani formsuzdan kastım bu. Umarım doğru anlatabilmişimdir, doğru paylaşabilmişimdir diyelim. Ve Galatasaray'a da geçelim artık. Çünkü Galatasaraylı dinleyicilerimiz de açıkçası mesaj gönderiyorlar. Onlar da bekliyorlar. Şimdi Galatasaray'da transfer gündemi Batrakov'a kilitlenmiş durumda.
1: Geldi Batrakov.
0: Geldi.
1: Kulüp açıklamayı yaptı.
0: Hı hı.
1: Hayırlı olsun Türk futboluna, Galatasaray'a. Ve Rusya'nın bayağı umut bağladığı oyunculardan biri. Rusya tabi ambargo nedeniyle uluslararası anlamda turnuvalara katılamıyor. Şampiyonlar Ligi. Bütün spor branşlarında ambargo var. Birkaç tanesi hariç. Tenis, buz hokeyi dışında. Bu yüzden Batrakov'u net olarak izleyeceğiz. Ve umut edilen Batrakov'dan Galatasaray'a uyum sağlayıp 10 numara problemini halletmesi. O meseleyi. Bunu hep birlikte göreceğiz ve yaşayacağız.
0: Şimdi Galatasaray bunu daha önce de konuştuk. Yani Okan Hoca 10 numarayı çok istiyor. Aslında Okan Hoca Mertens'ini arıyor diye düşünüyorum ben.
1: Ben de.
0: Oyun anlamında. Çünkü Mertens çok kilit açıcı bir oyuncuydu. Ve açabiliyordu. Bir 10 numara, yeni jenerasyon 10 numaralardan bu bekleniyor. Yani kilidi açması bekleniyor biraz.
1: Takımı rahatlatması hücum yönünde değil mi?
0: Biraz hücum aklı olması isteniyor. Batrakov neler verecek benim de merak ettiğim bir durum. Çünkü Rusya Ligi'nde Lokomotiv Moskova çok takip ettiğim, Rusya Ligi'nde çok takip ettiğim söylenemez. Lokomotiv Moskova çok takip ettiğim bir takım değil.
1: Ya köklü bir kulüp Rus futbolunun.
0: Devlet kulübü bu arada.
1: Dinamo Moskova var değil mi? Lokomotiv Moskova, bunlar
0: Spartak
1: kulüpler.
0: Moskova.
1: Spartak Moskova, CSK Moskova değil mi? Bunlar hepimizin işte Rus futbolu deyince akıllara gelen kulüpler bunlar. Onun dışında ama oturup ya zaten Rusya Ligi'ni veren de yok. Evet. Yapacak bir şey yok.
0: Hadi şimdi yani Zenit'i biliyorum. Niye biliyorum? Bir kere Brezilyalılarından dolayı biliyorum. Artı Fenerbahçe ile yaptığı hazırlık maçlarından dolayı biliyorum. Yani Zenit biraz daha farklı, yani Rusya tam Rus takımı, aslında Rus takımı ama Rus takımı gibi değil yani.
1: Ya eski Çarlık St. Petersburg kentinin takımı. Eski Çarlık Rusya'sının başkenti St. Petersburg. Bayağı güzel bir yer zaten. Gitmeyenler varsa bilmiyorum da. Girip tabii internetten rahat rahat. Çok tarihi eski bir şehir. Tabii Zenit'te Avrupa futboluna damga tam vuracakken, devam edecekken istikrarlı bir şekilde bu ambargo oldu. Savaş oldu. Bu yüzden Rus futboluyla ilgili çok önemli yorumlar yapamayacağız şu an. Bilmiyoruz takımı.
0: O yüzden de oyuncuları böyle evet işte scout görüntüleriyle yorumlamaya çalışıyoruz. Ben birkaç maçını izlemek istiyorum. Bir kere alışacak mı, alışmayacak mı? O da var. Yani oyuncu Rusya'dan gelen oyuncu çok alışmamazlık etmez. Yani çok zaten çok Rus var bu arada ülkemizde. Savaştan dolayı çok Türkiye'ye yerleşen hem Ukraynalı hem Rus var. Bu arada savaş bayağı şiddetlenmiş orada da, yani onu da duyuyorum. Doğru. Özellikle
1: maalesef.
0: Dün gece çok ciddi bir bombalama yapmış Rusya. Onları da okuyoruz, görüyoruz. Bu arada Arda Turan'a bir kez daha geçmiş olsun diye dileyelim.
1: Evet, zor şartlar. Doğru.
0: İniyoruz devamlı işte şeye, sığınağa iniyoruz diye konuşuyor yaptığı röportajlarda. Zor şartlar. Çok sayıda Rus var. Çok sayıda bu ülkemizde, yani çok yabancılık çekeceğini düşünmüyorum. O da Şampiyonlar Ligi'ne gitmek istiyor. Açık açık Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyor. Yaptığı röportajlar biraz öyle. Bir röportajını yakaladım. Bayağı genç yaşına rağmen takımı sahiplenmiş.
1: Evet.
0: Lokomotifi. Yalnız bırakmayın diyor taraftara. Taraftara konuşuyor. Bayağı ciddi böyle bir şey, olgun tavırla konuşuyor ki Ruslarda genelde vardır. Erken olgunlaşırlar, erkekleri özellikle gördüğüm kadarıyla. Bu durum futboluna da yansırsa, olgun bir futbolla gelirse buraya ve Galatasaray iyi bir transfer yapmış diyebiliriz diye düşünüyorum.
1: Doğru.
0: Ama sonuçta çok genç bir oyuncu ve işte Rusya Ligi, yani Rusya Ligi ile Şampiyonlar Ligi seviyesi artık çok farklı. Yani Zenit'i o yüzden örnek verdim. Zenit'te çok yabancı oyuncu var. O yüzden de biraz daha işte Avrupa futboluna ve Şampiyonlar Ligi'ne yakın bir takım Zenit. Ama diğer takımlar bu kadar yakın olmayabilirler. Onu anlatmaya çalıştım. Bir de Rusya iklim anlamında zor bir ülke. Ve zor zeminlerde futbol oynamaya alışıyor oyuncular. O yüzden de burada sıkıntı yaşayabilir mi, yaşayamaz mı? O düşüncem var. Ya hep Batrakov'la alakalı düşüncelerim bu yönde Ercan abi. Bakalım. Yani olgun, o röportajındaki olgun halini, futbolu da olgunsa çok önemli transfer Galatasaray için. Şeylere girmiyorum bu arada. Paris Saint-Germain istiyor. Paris Saint-Germain
1: istedi.
0: Paris Saint-Germain'den çok daha fazla para talep edilmiş diye konuşuldu. Bir yarış aramız var. Yarış sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: Numaralı Tuva sokulmaya çalışıyor. 1,5 boy kadar geride dış kulvarda bir numaralı Mr. Nalçakan. İçinde takipte olan Safkan 6 numaralı Dragon Blue. 2,5 boy geride 4 numaralı Snow Leopard. Dışında 5 numaralı Brother Lavi. 4-5 boy kadar geride grubun son sırasında 2 numaralı Baba Raci ilerliyor. Bu sırayla son 800'e girildi. Koşunun lideri 3 numaralı Dark Veyron. Fark 1 boy. Dış kulvarda 7 numaralı Kalistrata ikincilikte hemen içte. 6 numaralı Dragon Blue 3. sırada kendine yer bulurken 2 boy gerilerinde dış kulvarda 8 numaralı Tuva, içinde de 1 numaralı Mistin Nalçakan sırasıyla atlar virajı dönüyor. 3 numaralı Dark Veyron virajı da 2 boy farklı önde döndü. Viraj dönüldükten sonra dıştan temposunu arttırıyor. 7 numaralı Kalistrata liderliği almaya çalışsa da şu an için 3 numaralı Dark Veyron öndeydi. Dışarıdan da 6 numaralı Dragon Blue'nun gayretleriyle son 200'e yaklaşıyor atlar. 7 numaralı Kalistrata, içindeki 3 numaralı Dark Veyron'la başa baş mücadele içerisinde, dıştan da 6 numaralı Dragon Blue ve 8 numaralı Tuva gelmeye çalışıyorlar. 6 numaralı Dragon Blue, içindeki 3 numaralı Dark Veyron'la fotoyu birincilik için yakın geçiyor. 7 numaralı Kalistrata 3. 8 numaralı Tuva 4. 5 numaralı Brother Lavi de koşunun 5.'si oldu. 6 numaralı Dragon Blue mu yoksa 3 numaralı Dark Veyron mu koşuyu kazandı? Kazanan foto finish resminde belli olacak.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyospor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
5: Radyo Spor.
2: At yarışları heyecanı Radyospor'da.
5: Merhaba sevgili dostlar, ben Metin Abacı. Bu akşam Kocaeli yarışları yorumlar için yine sizinleyim. 9 koşu var, 4. koşuda gün ikinci altını gelene başlayacak. 4 Kararapların 1900 kumda handikap 15 yarışı da başlayacak. 8 numaralı Kurşun Gücü 52 kilo sikletiyle bugün bu safkanın kazanmasını bekliyorum. 5 numaralı Şahlantay, 3 numaralı Gümbür Şah ve 6 numaralı Tanjüve'yi de rakip olarak gördüğüm isimler. 8-5-3-6 sıralamam. İkinci ayakta 3 yaşlı Dişi Arapların Maiden yarışı 1400 kumda koşulacak. 2 numaralı Asi Kadın, 8 numaralı Madame Daisy, 11 numaralı Şadi'nin Gücü, 12 numaralı Tek Sevdan ve 4 numaralı Çınaraltı Kızı. 2-8-11-12-4 şeklinde bir sıralama önereceğim. 3. ayakta 3 Karengiz'den 2000 kumda şartlı 3 yarış. Bu yarışta 3 numaralı Glitter Wings'in yarıştan çıkacağı bilgisi var. O nedenle burada 5 numaralı Tizona, 8 numaralı Jim Dema, 7 numaralı Rüzgar ve 1 numaralı Damasko sıralamasını sizlere önereceğim. 5-8-7-1 sıralama. 4. ayakta 3 yaşlı Arapların şartlı iki yarışı 1200 kumda koşulacak. İlk yarışını kazanan 1 numaralı Berkali oldukça uygun grupta start alıyor. 2'deki yapmasını bekliyorum ve günün bankosu olarak öneriyorum. 5. ayakta 3 çıkar İngilizlerin 1400 kumda handikap 15 yarışı, dişi safkanların start alacağı bu yarış aynı zamanda yamak bir yarış. Çok zorlu geçmesini beklediğim bir yarış. 7 numaralı Boundless Glory öncelikle önereceğim isim olacak. Ancak burada 4 numaralı Kumsalım, 1 numaralı Mayrevelus Girl, 5 numaralı Interval öncelikli rakipler olsa da 3 numaralı Esin Güzeli, 2 numaralı Hızlı Gör ve 6 numaralı Seyyah'ım da en az diğerleri kadar şanslı. 7 numaralı Boundless Glory'yi ya tek yazacağız ya bu ayağı kapatacağız. Sonraya geldiğimizde dişi 3 yaş arıplarının bölünen meydanın son bölümünde 1400 kumda koşulacak bu yarışta. 1 numaralı Bodrum İncisi son 2 yarışında ikincilikle ayrıldı. Bugün kazanmaya çok yakın. 2. bankomuz, 3. banko hatta alternatif banko olarak değerlendirebiliriz. Rakip yazmak isteyenlere 10 numaralı Küçük Cam Göz, 9 numaralı Kübra Abla, 2 numaralı Çirkin ve Güzeli öner. Yarınki yarışların yorumlarına buluşmak üzere. Bol şans ve kazançlı bir gün diliyorum.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
6: Radyo Spor.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. En son işte Batrakov, PES, Paris Saint Germain konuşuyorduk. Lokomotiv Moskova devlet takımı ve Lokomotiv Moskova'dan bir oyuncu almak öyle kolay değil. Ambargo varsa hele, ki ambargo tabii var, çok zor oluyor oyuncu almak. Bir de rakam çok yükseliyor Paris Saint Germain istediği andan itibaren. Rusya'da görüyor yani, Şampiyonlar Ligi şampiyonu, işte önemli bir takım, Katar sermayesi görüyor yani, daha fazla para istiyor. Daha fazla para canım istediği için de işin içerisinden çıkılamaz bir hal alıyor ki zaten Rus kalecileri var Paris Saint Germain'in. Safarov Rus kaleci, ama o şey kişiye ait bir takımdan alındığı için ambargodan çok da fazla etkilenmiyor. Krasnodar bildiğim kadarıyla. Oradan geliyor Safarov kaleci olarak.
1: Ya şimdi tabii konuşuluyor bu. Net olarak bilmiyoruz. Serbest kalma maddesinin 55 milyon euro olduğu söyleniyor. İnanılmaz bir performans gösterirse Avrupa'nın bazı takımları için 55 milyon euro büyük para değil.
0: Hemen ödeyip alayabilirler.
1: Tabii banka hesabınıza yatırırlar 55 milyon euroyu. Bir bakmışsın Mayıs ayında Atletico Madrid almış, değil mi? Herhalde o net olarak açıklanmadı bildiğim kadarıyla. Umarım öyle bir şey yoktur. Ya en az bir 70 falan yazmaları lazım.
0: Bekleyip görmek lazım. Yani ben oyuncuyu dediğimiz gibi bir bekleyip görmek lazım. Hayırlı olsun Galatasaray için. Önemli bir transfer oldu. Okan Hoca 10 numarayı çok istiyor diye çok konuşuluyordu. 10 numara pozisyonu. Yeni jenerasyon 10 numaralardan. 10 numara da geldi artık. Bekleyip görmek lazım. Ya
1: Rusya Ligi'ndeki gol ve asist sayıları iyi. Onu söyleyebiliriz. Tabii bunu hem uluslararası Şampiyonlar Ligi'nde hem de Süper Lig'de yansıtırsa Galatasaray için mükemmel bir transfer olur.
0: Manchester United, Ali Bey yazmış. Manchester United bürokratik engellerden alamadığını ve gelecek sezon doğrudan Galatasaray'dan alacağını duyduğum için 55 milyon euro serbest kalma maddesini düşük buldum diye Selim Bey yazmış.
1: Evet, ben de öyle okudum. Fakat anlaşmada bu var mı yok mu? İmza töreninde belki sorulur bu. Yaparlarsa. En azından sorulur bu, değil mi? oradaki arkadaşlar der böyle böyle bir madde var mı diye. Hayır yok denirse iyi.
0: Geldi mi bu arada Türkiye'ye? O da geldi, sıkıntı geldi mi? O da sıkıntıydı, o da bakılıyordu çünkü
1: çok sabah geldi.
0: Ukrayna Rusya arasındaki o savaştan dolayı yok, havalimanları geldi, kapatılıyor diye çok durum
1: sabah okudum. Geldi.
0: Ama herhalde Erzurum maçına yarın götürülemeyecek haliyle, antrenman yapamadığı için takımla beraber. O
1: takımla bir tane antrenman bile yapmadan tekrar uçağa bin Erzurum'a git yapmazlar.
0: Renato Enaga Galatasaray'da değil de Trabzonspor'da olsaydı ikinci olay olurdu ve Galatasaray sonra almak için 40 milyonu gözden çıkartırdı diye yazmış bir dinleyicimiz.
1: Enaga olmadı şu anda. O şansları bulamadığı için göremedik oyuncuyu.
0: Serbest kalma maddesi yükseltilemez mi 80 civarı? Bir
1: oyuncuya bağlı.
0: Bir sözleşme yapılırsa o sözleşmeyle devam edilir. Yeni bir sözleşmeyle ancak yükseltilebilir. Resmi sözleşmeyle yükseltilemez. Abi
1: bunu sormaları lazım. Bunu bilmiyoruz. Bu yazıldı. Doğru mu değil mi? Herhalde bu ortaya çıkar.
0: Türkiye'de hangi oyuncu 55 milyon euroya satılmış ki bu rakamı düşük buluyorsunuz diye yazmış bir dinleyicimiz. Bahsedilen oyuncu gelecek vadeden bir oyuncu ve çoğu takımın radarında olduğu söyleniyor.
1: Fenerbahçe'de doğru düz forma giymeyen Şerif'e 25 milyon euro verdiler.
0: 6 ayda. 6 ay kaldı Fenerbahçe'de.
1: Öyle değil mi? O yüzden artık rakamların bu hale geldiğini vurguluyoruz biz de.
0: Yani bir böyle bir beklenti var. Tabii oyuncu oynarsa. Yani bunu da aktarmış olalım. Yine bir başka dinleyicimiz yazmış. Curtis Jones neden alınmadı Galatasaray için? Gayet iyi oyuncuydu diye Inter'e giden.
1: Inter'e gidiyor.
0: 35 milyon avro verdi bu arada. Yani az buzda para verilmedi.
1: Oyuncu tercihleri var. Bu bizim sadece para yetmiyor. Türkiye'ye gelen oyuncular için sadece para yetmiyor. Ortama bakıyor.
0: Inter'de de 4. İngiliz oldu.
1: Evet, ortama bakıyor. Şehrin durumuna bakıyor. Çocukları varsa Anadolu'nun birçok yerinde diyelim ki bir tane Fransız oyuncu aldın. Fransızca eğitim veren okul sayısı fazla mı? Yok. Değil mi?
0: Bazı Anadolu takımları sıkıntı yaşıyor bu konuda. Bir ara verelim isterseniz. Ara sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
6: Reklam.

0: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalabilmek için playoff ilk maçında sahaya çıkıyor. Coşkusu Bilyoner'de yaşanıyor. Bu akşam 8'deki Beşiktaş Kaunas Algiris maçı için Bilyoner'e gel. Beşiktaş'ın Avrupa yolculuğunda heyecanı zirvede yaşa.
4: Sporda eğlendiğin ilk adresi Bilyoner.
5: Anadolu Efes Spor Kulübü'nün 2026-2027 sezonunda Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynayacağı iç saha maçlarının kombine ve maç biletleri satışta. Sen de EuroLeague ve Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi maçlarının heyecanına ortak olmak için hava atışı yapılmadan bu biletten yerini ayırt. Anadolu Efes biletleri sadece bu bilette.
6: Avrupa'da Türk gecesi nesine heyecanın adresi. UEFA Avrupa Ligi playoff turunda Beşiktaş evinde Kaunas Algiris'i, Trabzonspor'sa evinde Ferencvaros'u konuk ediyor. Saat 20'de başlayacak nefes kesen müsabakalara sen de nesine de canlı oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Reklam.
9: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
10: Bu sezon Avrupa'da oynadığı tüm maçları kazanan Beşiktaş, playoff turu ilk maçında Litvanya temsilcisi Kaunas Žalgiris'i ağırlıyor. Bu büyük heyecan her zaman olduğu gibi Radyo Spor'da yaşanıyor.
11: Radyo Spor!
12: Olay tam, derin pası Wilfred Endidi'ye, içeride Semih var, orta geldi, ters vuruş Semih ve gol!
13: İşte bu.
10: Avrupa Ligi'nde kalesinde tek gol dahi görmeden ilerleyen siyah beyazlılar Žalgiris'i farklı mağlup edip deplasmandaki maça rahat çıkmak istiyor.
12: Olaytan aktardı ona doğru. Vaslav Černý önünde boşluk. Černý gidiyor. Černý vuruş ve gol!
10: Beşiktaş Kaunas Žalgiris Avrupa Ligi playoff turu ilk karşılaşması bugün 20'de sadece Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.
11: Radyo Spor!
10: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
14: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Bir dinleyicimiz yazmış, 55 milyon veriyorlarsa hemen versinler, o paraları satalım, Martinelli'yi alalım diye yazmış dinleyicimiz. Martinelli gelmiyor, reddetti Galatasaray'ın teklifini. Yani Türkiye olarak, evet. Türkiye'ye gelmek istemiyor.
15: Evet.
14: Bir de Arsenal'den sonra, Arsenal'de devam etmek istiyor aslında Martinelli ama ne olacak bilemiyoruz.
15: O kendi açıkladı, gelme öyle bir şey yok diye.
14: Yani Leao da öyle.
15: Arsenal'de mutluyum dedi.
14: Leao da Türkiye'ye çok gelmek istemiyor. O evet. Da böyle bir durum var. Tabii ki çok ciddi paralar teklif edilirse belki gelebilir ama böyle de bir durum söz konusu.
15: Edilmiştir de bence.
14: Galatasaray'ın niye bugün basına yansıyan transfer isimlerinde bakıldığında sol kanat, orta saha veya santrafor yediği olarak gözüküyor. Ama Abdülkerim'i yedekleyecek bir stoper düşünülmüyor. Bu konu hakkında düşünceleriniz nelerdir?
15: Kota yetmiyor da ondan.
14: Abdülkerim için U23 düşünülüyordu. Genç, evet, bir oyuncu. Hatta santrafor için
15: ancak
14: U23.
15: Ancak öyle olabilir.
14: Zaten şu anda Batrakov'la beraber Batrakov U23 alındı. Bir transfer yapabilir Galatasaray. Şu an kontenjan durumundan dolayı.
15: Tek transfer.
14: Tek. Çünkü Batrakov U23 olarak alındı. 22, evet, yaşında. Tek transfer hakkı var. Onu da büyük ihtimal ya orta saha ya sol kanat kullanacak. Benim
15: ya da
14: düşüncem o.
15: Demirović adı konuşuluyor.
14: Demirović,
15: Stuttgart'ın, evet, forveti.
14: Demirović
15: 28 yaşında konuşuluyor. Bakalım hangisini tercih edecekler, göreceğiz.
14: İşte Demirović de yedek kalmayı göze alarak mı gelecek? Öyle de bir durum var. O yüzden santrafor için U23 düşünülüyordu Ercan abi.
15: Onu da tabii bulmaları ve tam istenilen oyuncuyu Türkiye'ye getirmek, rakamlar yine 20-25. Galatasaray gibi bir takıma Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. 23 yaş altı kategori düşünüyorsan yine 20-25'i, çok iyiyse zaten 50. O da yedek bırakmak büyük lüks.
14: Şimdi de bir iki gündür şu konuşuluyor. Şu anda oynayan bazı oyuncularla yolları ayırmak. İşte Lemina, bu isimlerde. Lemina'nın menajeri. Dün
15: bayağı bir gündem oldu. Ama tabii gündem derken bizim yayınımızda değil. Bir baktık sosyal medyada gündem yok. Torreira Fiorentina'ya gidiyor diye. Lemina'ya Arabistan'dan teklif var diye.
14: Menajeri gönderir
15: bugün
14: diye.
15: Bugün ama şu anda bir şey yok.
14: Yok.
15: Ortalık süt liman. Öyle bir rüzgar oldu.
14: Fiorentina Torreira durumu olmamış diye de bazı başlıklar vardı. Ben de evet, takip ettim o başlıkları. Galatasaray'da durum bu şekilde diyelim. İsterseniz biraz daha Avrupa gündemine de bakalım. Avrupa takımlarına da bakalım. Avrupa'daki bazı işte Real Madrid'i konuşmak istiyorum Ercan abi. Ama gelen bir iki mesaj var, onları da paylaşalım. Yıllardır bu sporun içindesiniz diye soruyor Fatih Bey. Özellikle son bir hafta takımdan da giden olur, gelen de olur bütün takımlarda.
15: Evet.
14: Merak etmeyin diye yazmış. Zaten
15: tabii tabii etmiyoruz, biz merak etmiyoruz.
14: Biz merak etmiyoruz ama taraftar
15: geliyor. Taraftar merak ediyor.
14: Çok merak ediyor. Osimhen'e 130 milyon, Barış Alper'e 50 milyon, Singo'ya 40 milyon euro gibi. Bana göre asılsız haberler yapılmasının sebebi nedir diye yazmış bir dinleyicimiz. O çok yani. Okutmak için, satmak için bu haberler paylaşılıyor. Etkileşim için bu haberler paylaşılıyor.
15: Maalesef.
14: Artı bir de şu var, menajerlerin de oyunu oluyor bu.
15: Tabii.
14: Menajerler de bu haberleri yaptırıyorlar ki rahat koşturup rahatlıkla para kazanabilsinler. Maalesef durum bu. Ben de çoğuna inanmıyorum. Siz inanıyor musunuz diye sormuş dinleyicimiz. Hayır, ben de çoğuna inanmıyorum.
15: Ben de tabii.
14: Ama tabii
15: kuşkusuz.
14: Tabii ki bir yayıncı olarak dillendiriyoruz çünkü her şeyi. Sosyal medyada da geçeni dillendiriyoruz. Gazetede de geçeni dillendiriyoruz.
15: Tabii ki.
14: Televizyonda da geçeni dillendiriyoruz. Ben yabancı basını da takip ediyorum. Yabancı basında neler konuşuluyor. Mesela Manchester United yöneticisi geçen hafta aynen şunu demişti. Galatasaray zamanını boşa harcamasın Bruno Fernandes için. Zamanını boşa harcamasın. Yok yani göndermiyoruz diye konuşuluyordu.
15: Ve zaten fazla uzamadı o iş Ahmet. Zaten biz de biliyoruz. Geçen sene İngiltere'de en çok asist yapan, en başarılı orta saha ve Manchester United'ın kaptanı.
14: En yani, başarılı oyuncu seçildi geçen sezon.
15: Bu oyuncuyu alıp getirmek imkansıza yakın. Dalgaya karşı kürek çekilir ya. Hiçbir şey yapamazsın. Bir şey olmaz. Olduğun yerde kalırsın.
14: Bir Beşiktaşlı dinleyicimiz yazmış. Bursa'dan Metin Bey, servis şoförüymüş. Kolay gelsin. Dileklerimizi iletelim. Beşiktaşlı konuştunuz mu bilmiyorum ama Benfica'dan bir oyuncu vardı. Belçikalı. Onunla ilgili bir gelişme var mı?
15: Yok
14: diye yazmış. En son 30 milyon isteniyordu. Bir de yani Benfica'dan oyuncu almak istiyorsanız o rakamı açıyorlar. Geçen sezon 25'ti.
15: Son, bu sene zam yapıldı.
14: Bu sene 30 oldu. 30-35 yani o rakamları. Ancak işte pazarlıkla hadi 5 milyon işte Orkun'a öyle yapıldı. Beşiktaş 5 milyonu geçen sezon ödedi. 30 milyonu şimdi ödüyor. Yani böyle bir anlaşma yapılmıştı.
15: Taksitle.
14: Yani öyle anlaşmalar yapabiliyorsunuz ama rakamı 30'dan açıyorlar artık. Forvet'si 50'den açıyor mesela. Pavlidis'i 50'den açtı bu sezon. Fenerbahçe istedi 50'den açtı.
15: Yanına bile yaklaşamıyorsun.
14: Yani Pavlidis'i de 50 milyon verilir mi? İşte orada
15: veren yok.
14: Bir futbol sever olarak duruyorum. Ben de duruyorum yani.
15: Veren yok.
14: Tabii ki isterim. Önemli oyuncu. Ama bu paralar verilmez. Avrupa Ligi playofflarında mücadele eden takımlar için de Beşiktaş kadro değeri olarak Benfica'dan sonra ikinci takım, istisnasız her takımımızdan Avrupa'da düzenli başarı istiyorum diye yazmış.
15: Keşke bütçeye göre başarı olsaydı. Ya bu maalesef öyle olmuyor.
14: Öyle olmuyor. Diyelim ve Real Madrid. Arda'dan dolayı Real Madrid, Kenan'dan dolayı Juventus, Kenan'ın hala ismi transfer gündeminde geçiyor Arsenal olsun.
15: Juventus bırakır mı bu saatten sonra? Lig başlıyor artık. Zor.
14: Belli olmaz Sercan abi.
15: Arda için bir haber okudum. Yani daha doğrusu makale. Bir Modric meydana getirmek istiyormuş Jose Mourinho. O kadar umutluymuş kendisinden. Umarız o istediği olur. Mourinho'nun.
14: Onu açıkladı evet. Yani şunu dedi. Şimdi de 10 numara oynuyor ama sonrasında 8'e ve 6'ya evrilecek yıllar geçtikten sonra diye. Ve bir cümle var. O çok enteresan geldi. Bayılıyorum cümlesi. Yani evet. Arda'ya bayılıyorum. Çok seviyorum anlamında. Oyununa bayılıyorum. Kendisine bayılıyorum diye.
15: Oyun stili gayet iyi diyor. Mourinho tabii ki bu konularda uzman.
14: Şimdi işte İspanyol maçı var. İlk maç zannedersen bildiğim kadarıyla. Ligleri başladı ama Real Madrid bir hafta sonra oynayacak.
15: Evet. Erkenden oynayanlar var. Güzel bir fikstür yapmış onlar da. Hafta içine maç koydular.
14: Arda 10 numara olur. Çünkü Bellingham'ı tam hazır olarak görmüyormuş. Fakat şöyle deniyor. Bellingham'la ikisini birden oynatma düşüncesi varmış.
15: Şimdi o da olabilir. Nasıl bazı olacak? Maçlarda Bellingham 10 numara oynayabilir. Arda bahsettiği 8'de görev yapabilir. Ya da bazı maçlarda o artık yine bahsettiği 6'yı da deneyebilir.
14: 4-2-3-1 oynatacak. Evet. Genelde Mourinho futbolu dediğimiz zaman 4-2-3-1 ağırlıklı olarak gördüğümüz bir durum. Bakalım orta sahada çok daha sıklıkla göreceğiz Arda'yı gibi geliyor bana. 10 numaradan ziyade. Ama işte Real Madrid taraftarı da onu 10 numara olarak görmek istiyor Arda'yı. O yetenekleri orada sergilemesini istiyorlar. Mbappe ile çok iyi bir iletişimi var oyun anlamında. Çok iyi bir iletişimi var. Vini ile çok iyi bir iletişimi var. Şimdi yeni gelen Diamante ile nasıl bir iletişimi olacak çok merak ediyorum.
15: Ben ondan bayağı umutluyum. Leipzig'ten alınan Diamante'den.
14: Vücudunu gördünüz mü Ercan abi?
15: Acayip bir transfer yaptı bence.
14: Çok para verdiler ama makine gibi bir oyuncu almışlar. Kesin. 2023'te beğenmedik.
15: Real Madrid gittikçe yani bulduk bu oyuncuyu. Buldu ve kaçırmadı.
14: İşte bir dinleyicimiz yazmış. İzmir'den Serkan Bey. Bu menajer oyunları işte... O haberleri yapılıyor falan. Benim çalıştığım firmanın rakibi bana aylık 1 milyon aylık verecekmiş desem acaba işe yarar mı diye yazmış. Bir deneyin isterseniz. Belki zam yapabilir size de.
15: Ya da hayır
14: çalıştığınız
15: yapmaz.
14: Firma ya da kapı dışarı da koyabilir. Size
15: bilemeyiz,
14: başarılar, deyip kapı dışarı da koyabilir yani firmanız. Yapabilir bunu da ama böyle durumlar var. Deneniyor bunlar. Kabrallı bizi ucuza verdi diye pişman olmuştur Benfica ya, diye yazmış bir dinleyicimiz. Vallahi Dünya Kupası'ndan önce alındığı için Trabzon çok şanslıydı.
15: O zaman da Benfica'da pişman olmamıştır. Dünya Kupası'ndan önce iyi parayı aldı.
14: Şimdi Dünya Kupası'ndaki golünü ve performansını gördükten sonra as paraya gönderdik demiştir.
15: Ya bir muhabbeti geçmiştir. Ama büyük pişmanlık yaşamamıştır.
14: Bir başka dinleyicimiz... Sonuçları tahmin ederek bir mümeccim ilan etti 2 gün önce. Galatasaray Rusya'dan umut arayışına girdi. Tam anlamadım. Siyadı'dan dinleyicimiz yazdı ama tam anlayamadım mesajı. Umarım bir açıklamada bulunur dinleyicimiz. Genelde paylaşıyoruz Siyadı'dan. Bu arada sağlık durumu nasıl? Sağlık durumunuz nasıl? Onu da sorayım. Bazen yazıyorsunuz ciddi bir problem vardı diye. Umarım düzelmiştir diyelim. Diğer takımlarımızda Kenan'la gitişte Arsenal'e gitme durumu var.
15: Ben zor görüyorum onu. Zor
14: İspanya'da bazı oyuncular var artık. İşte baktığımız Enes Ünal da İspanya'ya döndü.
15: Etafe'ye döndü. Etafe ilk maçını kaybetti. Alaves karşısında 3-0 yenildi.
14: Celta Vigo'ya gitti değil mi Altay'da?
15: Altay Celta Vigo'nun evet transferi oldu.
14: Transferi artık ondan
15: İspanya'da
14: da.
15: İspanya'da bayağı ilgileneceğimiz oyuncu sayısı yüksek. Enes tekrar İspanya eski takımına döndü.
14: İspanya Ligi'ni takip ediyorduk. Daha da sıklıkla takip edeceğiz gibi gözüküyor. Bakalım Avrupa'daki oyuncularımızın sayısını arttırmamız da gerekiyor. Ama işte bu yabancı kuralından dolayı onu arttıramıyoruz Ercan abi. Çünkü yabancı kuralından dolayı yerli oyuncu çok değerli oldu artık. O yüzden yerli oyuncuları seçiyoruz işte. Cenk Özkaçar'ı da biz İspanya Ligi'nde izliyorduk. Valencia'da izliyorduk Ercan abi.
15: Evet, şimdi Trabzonspor'da.
14: Trabzonspor'a geldi. Yani bazı oyuncular geliyor. Gelmek durumunda kalıyor çünkü yabancı kuralından dolayı. Avrupa'da başlayan ligler İspanya'da işte başladı. İngiltere'de daha başlamadı diye biliyorum.
15: Bu hafta.
14: Bu hafta başlayacak. Ferdi'yi merak ediyorum. Ferdi ne yapacak İngiltere'de?
15: Takımın en iyi oyuncusuydu. Ben kendisinden yine umutluyum tabii ki.
14: Musiala'yı konuşalım. Musiala
15: bir rahatsızlığı var ama tedavisi olan bir rahatsızlık Musiala. Bu konuda açıklama da yapıldı. Geçmiş olsun ama en kısa sürede oynayacak. Aşırı büyük bir problem yok.
14: Yine mesajlar geliyor çok sayıda. Mesajları da artık programın sonuna geldik. Dinleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Ercan abi, eklemek istediğin son bir cümle var
15: bu
14: mı?
15: Bu akşam mücadele edecek Beşiktaş ve Trabzonspor'a başarılar.
14: Ağzınıza sağlık, çok teşekkürler. Hem Beşiktaş hem Trabzonspor'a başarılar dileklerimizi iletelim. Göğsümüzü lütfen kabartın. Avrupa kupaları önemli. Playoff artık yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik. Son karşılaşmalar. Buradan da artık lütfen Avrupa kupalarına katılalım. Sesim için bir kez daha kusuruma bakmayın lütfen. Pazartesi günü bir aksilik olmazsa tekrar bu frekansta görüşmek üzere. Vedat'a da çok teşekkürler.
8: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı sona erdi.
13: Radyo Spor. Reklam.
16: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
17: Kredi. Radyo Spor.
18: Hesabı alabilir miyim?
19: Buyurun.
18: Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
19: Nasıl yani?
20: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
21: Vakıfbank daima seninle.
22: Umran Oto Ekspertiz.
23: Bu hikayede senaryo yok. Dublör yok. Tekrar çekim şansı hiç yok. Başrolde şimdi spor var. Euroleague, BNL, La Liga, NBA, Wimbledon ve daha fazlası Esport ve Esport 2 kanallarıyla Disney Plus'ta. Üstelik mevcut Disney Plus üyeliğiniz üzerinden hiçbir ek ücret ödemeden.
24: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalabilmek için playoff ilk maçında sahaya çıkıyor. Coşkusu Bilyoner'de yaşanıyor. Bu akşam 8'deki Beşiktaş Kaunas Algiris maçı için Bilyoner'e gel. Beşiktaş'ın Avrupa yolculuğunda heyecanı zirvede yaşa.
25: Sporda eğlendirin ilk adresi Bilyoner.
8: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
11: Radyo Spor.
26: Benim bankam İş Bankası.
27: İş Bankası'yla ticarette alacakları, ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödemen

0: Reklam.
1: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri başlıyor. Nesine, başka bir seviye.
2: Merhabalar, mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyicileri, Nesine Saatlerine hepiniz hoş geldiniz. Nesine Saatlerinde ben Özer Çelik Süngü, konuklarımla birlikte tabii ki bülteni, günün bültenini konuşup değerlendiriyor olacağız. Elbette bugün UEFA Avrupa Ligi'ne bakıyoruz. Trabzonspor'a, Beşiktaş'a temsilcilerimizin mücadelelerine değineceğiz. Keza yine bültendeki diğer Avrupa Ligi maçlarında konuşuyor olacağız. Bütün maçlara burada değinmeye çalışacağız. Öte yandan tabii ki yine kupa maçları da bizleri bekliyor olacak. Şimdi bir at yarış arasına gidelim. Dönüşte tekrar sizdeyiz.
1: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: Jokey'i Uğur Temur'u üzerinden düşürdü. Hem Uğur Temur hem de Safkan'ın ilgililerine geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Yarışın lideri son 800'e girilirken 6 numaralı Kece olduğu 2 boy fark yaptı. İkincilikte 5 numaralı Something Times var. 1,5 boy kadar girdi. 2 numaralı Yellow Line. Üçüncülükte içinde 8 numaralı Zümrü Ateşi 4. sırada kendine yer buldu. 1 boy kadar girdi dış kulvarda 1 numaralı Fire of Valeria. İçinde 7 numaralı Stramsi. 3 boy kadar girdi de grubun son sırasında 3 numaralı El Nacho ilerliyor. Bu sırayla son 600'e girildi. Yarışın lideri 6 numaralı Kece. Fark 1,5 boy. İkincilikte 5 numaralı Something Fast yer tuttu. Daha sonra 1 boy kadar geride iç kulvarda 8 numaralı Zümrü Ateşi ve dışında da 7 numaralı Stramsi şeklinde viraj dönüldü ve düzlüğe çıkıldı. 6 numaralı KJ virajı da önde döndü. Bariyer dibinden 8 numaralı Zümrü Ateşi'nin dışarıdan 5 numaralı Something Fast'in gayretleriyle son 200'e yaklaşılıyor. Dıştan gelen 5 numaralı Something Fast liderliği aldı. Geri planda 6 numaralı KJ ve 8 numaralı Zümrü Ateşi var. Dıştan da 2 numaralı Yellow Lion gelmeye çalışıyor. 5 numaralı Something Fast önde. 5 numaralı Something Fast koşuyu kazanıyor. 2 numaralı Yellow Lion ve 8 numaralı Zümrü Ateşi ikincilik için aynayı yakın geçtiler. Değerli yarışseverler, 6 numaralı KC 4. 7 numaralı Stramsi de koşudan 5. olarak ayrıldı. 5 numaralı Something Fast Vedat Abiş ile kazandı 7. koşuyu.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
0: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
1: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
2: Nesine Saatlerinde tekrar sizlerle birlikteyiz. Ben Özer Çelik Süngü. Nesine Saatlerinde sizlere eşlik ediyorum. Az sonra sevgili Yiğit Ayık da bizlere katılacak ve Yiğit'le birlikte bülteni değerlendiriyor olacağız. Tabii ki bugün UEFA Avrupa Ligi playoffları ve UEFA Konferans Ligi playoffları önümüze çıkıyor. Oldukça da yoğun bir maç kalabalığı ile birlikte keza yine saat akşam 10'da da La Liga'da Rayo Vallecano Alaves mücadelesini de takip ediyor olacağız. Beşiktaş'a, Trabzonspor'a özellikle burada daha geniş bir parantez açacağız. Bunun dışında da sizlerin de özellikle konuşmamızı istediği bültendeki maç varsa efendim Radyo Spor WhatsApp hattından bizlere ulaşabilirsiniz maçları değerlendirmek için. Sevgili Yiğit şu anda hattımızda hazır mı diye hemen bir kontrol edeyim. Şu anda kendisi henüz daha gelmedi. Yiğit'le beraber de bülteni detaylı bir şekilde konuşacağız. Ben burada biraz daha Beşiktaş-Trabzon maçlarına doğru geçmeden Yiğit'i beklerken kendim saat 6'da başlayacak olan Kayret-Anderlecht maçına hızlıca ele almak isterim. Bülten'de en yakın saatte başlayacak olan maç. Tabii Kayret Şampiyonlar Ligi elemelerinden elenerek buraya geldi. Onlar da Levski Sofia'ya karşı mağlup olmuşlardı. Anderlecht ise PAOK'u zorlu bir rakibi bence geçerek buraya geldi. Anderlecht için tabii ilk deplasman zor. Kayret olduğu zaman söz konusu her zaman deplasmana gelen takımların çok uzun mesafe kat ederek buraya gelmesinden ve iklimsel bir farklılıkta zorlanabileceği ihtimalinden konuşuyorduk. Bu yine tabii ki Anderlecht için bir zorluk ama bence bu anlamda Anderlecht'in de iyi rakipleri yenerek buraya geldiğini ve makul bir formda olduğunu söylemek lazım. Ben bu maçta Anderlecht'in saha içerisinde iyi bir varlık gösterebileceğini düşünüyorum. Bu anlamda Anderlecht'in bence galibiyetine gitmek, 2-0-2'den iyi bir oran bizlerin karşısında sunmakta. Bunun dışında ben yine 0'dan 2 biraz daha oran yükseltmek isteyen dinleyicilerimiz de varsa bu karşılaşma için açıkçası ideal bahisler arasında görüyorum. Yine saat 7'ye baktığımızda tabii saat 7'de Avrupa Ligi'nde hem 2 maç hem de Konferans Ligi'nde 2 maç var. Burada Mjällby Salzburg maçına hemen Avrupa Ligi playoffları özelinde değinmek lazım. Mjällby tabii İsveç Ligi temsilcisi, onlar çok daha sıcaklar tabiri caizse, çünkü 16 küsür maçı kendi liglerinde oynadılar. Hafta sonunda ligde maçları vardı, onlar da galibiyet aldılar. Öteki tarafta ise Salzburg tabii tecrübe olarak buralarda oynamaya sahipler ama onların çok fazla şu anda tabii ki yeni sezonda henüz maç tekrarı yok. Fakat yine de burada Salzburg'un kadro kalitesine sahip olan tarafın olduğunu belirtmemiz lazım. Salzburg galibiyeti çok daha olası taraf olabilir ama bence burada bir karşılıklı gol var bastı. Salzburg galibiyetiyle düşünülebilir. Daha yeni sezona başlayan bir Salzburg varken öteki tarafta oynama alışkanlığı, takım bütünlüğü daha yüksek bir Mjällby var ki kendi evinde de onlar da gol veya golleri arayacaklardır. Bundan ötürü bence bir KG var bastı de bu karşılaşma özelinde değerlendirilebilir. Konferans Ligi'nde saat 7'de Inter Turku ile Kopenhag mücadelesi var sevgili dinleyiciler. Kopenhag'da tabii yine Danimarka'da sezona çok iyi başladı. Inter Turku'da Finlandiya ekibi, onlar da çok iyi bir sezon geçiriyorlar. Bu iki takımın da maç ritmi var. Onların ligleri önceden başlamıştı tabii ki. Ben bu anlamda biraz daha iki ritimde olan takımın, iki iyi takımın, iki kendi yetenekleri kapsamında pozitif oyun oynamaya çalışan takımın gollü bir karşılaşmayı bizlere sunabileceğini düşünüyorum. Bir karşılıklı gol bahsi veyahut 3.5 üste kadar gidebilecek bir maç bence burada tahminlerimiz arasında kesinlikle yer alabilir. Saat 8 seansına geldiğimizde tabii ki Trabzonspor ve Beşiktaş maçlarına özellikle parantez açacağız. Onu yine söyleyeyim. Konferans Ligi tarafına hızlıca bir bakalım. Tabii Konferans Ligi'nde Brighton bugün Tromsø karşısında mücadele edecek. Brighton transferin özellikle hareketli takımlarından bir tanesiydi. Önemli oyuncuları takımdan ayrıldı ama bir yandan da önemli transferleri de yapmayı başardılar. Bu arada Carlos Baleba da şu anda Brighton'dan gidecek gibi gözüküyor şu anki görüntüye bakılırsa. Oyuncunun Manchester United'la anlaştı, bireysel olarak anlaştı. Kulüplerin bonservis konusunda şu an için görüştüğü konuşuluyor. United'ın 70 milyon artı 6 milyon euroluk bir teklifi vardı. 70 artı 6 milyonluk teklifini Brighton reddetmiş. United yeniden masaya geliştirilmiş bir teklifle oyuncu için gelecek. United'da tabii ki bu sezon transferlerini hatırlamamız gerekirse Aston Villa'dan Yuri Tielemans'ı, Chelsea'den Andrei Santos'u aldılar. Bruno Fernandes'le, ki Galatasaraylı'da da geçen bir oyuncuydu Bruno Fernandes, sözleşme yenilemeye çok yakın oldukları belirtildi. Marcus Rashford'ı Barcelona'dan kiralıktan döndükten sonra adı Fenerbahçe ile anılan bir United oyuncusu takımda tutma kararı aldı teknik direktör Michael Carrick. Ve

Brighton tarafına dönersek tabii Brighton'da Jean-Paul Waneke önemli bir bonserviste Tottenham'ın yolunu tuttu. Ian Rashford gitti, Danny Welbeck Chelsea'ye gitti, Joel Veltman, yine March, Bonnet, Coppola hepsi takımdan ayrıldı. James Milner emekliye ayrıldı ama onlar da işte Luka Vukovic gibi benim çok umutlu olduğum genç bir stoperi Tottenham'dan aldılar. Ben önemli bir ekleme olduğunu düşünüyorum. Pascal Struijk'i yine getirdiler. Johanna takıma geldi. Ellerinde yine Mitoma ile beraber şu anda Güney Afrikalı oyuncuları sağ kanattaki Yankuba Minte, affedersiniz bir an ismini unuttum. Yankuba Minte'ye sahipler. Önemli bir hücum hattına sahipler. Tromsø'de Kluge eleyerek buraya geldi. İyi hücum ettiler. Ama savunmada problemleri var. Bunu söylemek lazım. Onlar da en son ligde Molde karşısında mağlup olmuşlardı. 3-2'lik bir mağlubiyette. Brighton burada sezonu yeni açıyor. Tromsø'nün biraz daha oyun alışkanlığı var. Ama ne olursa olsun bence Brighton'ın iyi bir performansa ben burada galibiyete gideceğini düşünüyorum. Tromsø'nün gol yeme yüksekliğini de düşünürsek bence burada 2.5 üst ve Brighton galibiyetini yüksek oran, biraz daha oran yükseltmek adına diyelim en azından 1.93'ten şu anda düşünebilirsiniz. Brighton yine bence Premier Lig'de de sezonda yakından takip edeceğimiz takımlardan biri olacak. Bu maç özelinde de Baleba'yı oynatacaklar mı, oynatmayacaklar mı? Bu da bir soru işareti olarak tabii ki bizlerin önünde bulunuyor. Öte yandan yine konferans ligi elemelerinde PAOK-Bran eşleşmesine burada bakalım. Orada da yine güzel bir maç bizleri bekliyor diye düşünüyorum. PAOK Avrupa Ligi ön elemesinde Anderlecht'e elenerek buraya geldi. Ardından da Konstantinyas'ı Dortmund'a yolladılar. Bu sene Yunan futbolunda tabii ki önemli isimlerin büyük bonservisleri, büyük kulüplere transferler yaptığını görüyoruz. Cholis Kulüp Buruj'dan 40 milyon euro karşılığında Arsenal'e gitmişti. Community Shield'da izleyenleriniz varsa oyuncu 2 asist yaparak oldukça da iyi bir performans koydu. Şimdi Konstantinyas da Borussia Dortmund'un yanlış hatırlamıyorsam yaklaşık bir 30 milyon euro karşılığında transferi oldu. Gelen isimler var ama tabii ki kadro kalitesi halen biraz daha sorunlu. Yeni gelen teknik direktörle de camianın, taraftarın pek uyuştuğu gözükmüyor. Brand'a bir önceki turda Apollon'a elendi. Kendi evinde 1-0 kaybedip, düzeltiyorum, Apollon'u yenerek, eleyerek buraya geldiler. Onlar da 1-0 kendi evlerinde kaybettikten sonra hem de deplasmanda iyi bir galibiyet almışlardı. Sakatları var. Ama yine de burada tabii PAOK'un kendi evinde biraz daha ağır bastığını görmek lazım. Brand'ın burada sakatlarını da hesaba katacak olursak biraz maçı tutmaya çalışacağını söyleyebiliriz. İlk yarıdan bir beraberlik ihtimali bence bu karşılaşma için biraz daha düşünülebilir. PAOK'un da sorunları var. Bran'ın eksikleri var. PAOK'u favori görmek oldukça makul. Fakat biraz okumanın zor olacağı maçlardan bir tanesi, bunu söylemek lazım. PAOK-Bran eşleşmesi için bence bir ilk yarı sıfıra bakılabilir. Midtjylland'e burada istiyorsanız geçelim. Midtjylland'de tabii Beşiktaş'ın elediği, Avrupa Ligi'nden elediği ve konferans ligine düşürdüğü takım. Beşiktaş elendikten sonra Bohemians'ı mağlup ederek burada playoff turuna kaldılar. Beşiktaş'a karşı izledik biraz daha takımı tabii. Orada hani aslında zor yenilen bir takım görüntüsü verdiler. Ben yine burada bu ihtimali koruyabileceklerini düşünüyorum Rijeka karşısında. Ben bir ilk yarıdan 0-0'dan 1 gibi ihtimallere bakarım. 0'dan 1'in 3.84 gibi bir oranı var. Bence burada düşünülebilecek bir oran. Öte yandan biraz savunma problemlerini de hesaba katarak yine karşılıklı gol var Basti'de. Bu karşılaşma için düşünülebilir. Hesaplarımız arasında kesinlikle olabilir. Öte yandan tabii yine burada Konferans Ligi tarafında devam ettiğimizde saat 9 seansında Twente Karabağ, devamında yine Sion Ajax, bunlar yine öne çıkan maçlar olarak dikkat çekiyor. Twente Karabağ maçı için tabii Twente Ferencvaros'u kaybetti ki onlar da bugün Trabzonspor'la oynayacaklar. O maça da değineceğiz. Sonrasındaki konferans elemelerini çok rahat geçtiler. Karabağ'sa Dinamo Kiev'i farklı geçti. Deplasmanda biraz zorlanıyorlar ki bu maçta da deplasmandalar. Twente'nin ben burada kendi evinde yine gollere gidebileceğini düşünüyorum. Ben burada bir 2.5 üst denemesini mantıklı buluyorum. Öte yandan yine 2.5 üst artı KG varı da belki birleştirebilirsiniz. Twente Karabağ mücadelesi için. Sion Ajax tarafına geldiğimizde tabii Sion burada
hücum gücüyle şu ana kadar dikkat çekti. Son 4 maçta konferans ligelemelerinde 9 gol attı. Ajax'a yani şu ana kadar ter atarak oynuyor desek yeridir tabiri caizse. Yine burada Ajax'ın öne çıkması tabii ki oldukça muhtemel. 1.56'lık bir oranı var Ajax galibiyetinin. Bu oranı biraz

0: biraz daha yükseltebilmek için 2.5 üst ve Ajax galibiyetini de keza yine birleştirebilmek mümkün olacaktır. Ajax'ın galibiyetinin de burada olası olduğunu söylemek lazım. Sevgili Yiğit Ayık da şimdi bizlere katıldı. Yiğit, hoş geldin.
1: Hoş bulduk abi, nasılsın?
0: İyiyim, teşekkür ederim. Senle beraber de istiyorsan buradan hemen temsilcilerimizin maçlarına geçelim. İki maç da saat 8'de oynanacak. Önce istiyorsan Beşiktaş-Jalgiris-Kaunas maçından başlayalım. Nasıl bir maç bekliyorsun? Beşiktaş'ın şu ana kadar gösterdiği performansla biraz hani lig özelinde İtalyan yönetimiyle birlikte sıfır gol resmi maçlarda kalede gördüler. Bunu da ele almanı isterim. Bir de Vlahovic'i de tabii ki soracağım, ne bekliyorsun ondan da?
1: Yani açık konuşmak gerekirse ben Vlahovic'in bugün kısıtlı bir süre alacağını düşünüyorum. Yani ikinci yarıda bence forma giyecektir. Biraz daha maç kilidi çözüldükten sonra sahne alacaktır diye düşünüyorum Vlahovic. Onun dışında da Beşiktaş gerçekten şu anda savunmasını oturtmuş. Belli başlı denklemlerde başarılı olmuş takımlardan birisi. 5 maçtır gol yemiyor zaten. Özellikle de işte sosyal medyada da baktığın zaman taraftarların Beşiktaş maçı gelse de işte izlesek beklentisi oluşturduğunu görüyorsun takım üstünde. O yüzden ben Beşiktaş'ın şu anda rayında götürdüğünü düşünüyorum durumu. Gerçekten bu iki karşılaşmanın hem Zalgiris karşılaşmalarının da açık konuşmak gerekirse kolay geçeceğini düşünüyorum Beşiktaş adına. Ama tabii burada Vlahovic eğer 11 başlarsa ya da işte sonradan girip gol atarsa gerçekten hani Beşiktaş kariyerine de etkili bir başlangıç yapmış olur ki golcülerde biliyorsun önemli olan gol atarak başlamaktır. Devamlılığın sağlanması için, sürekliliğin gelmesi için. O yüzden ben burada Vlahovic'in ikinci yarıda Vincenzo Italiano tarafından tercih edileceğini düşünüyorum, öngörüyorum diyeyim.
0: Evet, yani burada hani 90 dakika biraz zor ama belki Beşiktaş hazır kendi evindeyken Jalgiris'te, ya bilmiyorum ne dersem, bence Beşiktaş'ın şu ana kadar Avrupa elemeleri kapsamında oynadığı en zayıf rakip. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun? Hani bu noktada hani kendi evindeyken taraftarı da biraz daha o moda sokmak için 70'ten sonra böyle 75 civarı belki bir Vlahovic'i gösteri amaçlı sahaya atabilir. Maçı da o sıraya kadar rahat bir noktaya getirdiyse.
1: Abi kesinlikle öyle, ben de sana katılıyorum. Yani bence Beşiktaş'ın zaten şöyle oldu. İlk oynadığım Midtjylland eşleşmesi en zor eşleşmesiydi. Yani normalde tersine rastlarız. Patladıkça daha zor rakiplerle oynarsın, evet. Ama ya burada tamamen Beşiktaş için tersi bir durum oldu. Midtjylland'ı yenip işte Midtjylland'ın puanlarını aldığı, seri başı konumuna geçti. Sonrasında da hem Kradets Kralo ve hem de Kauno Zalgiris'le oynayacak ki ya bence burada önemli olan şey zaten lig aşamasına kalmak Beşiktaş adına. Üst üste gelen Avrupa'daki işte eleme turlarında elenmek durumundan sonra, bence elenme durumundan sonra bence Beşiktaş için önemli olan Avrupa Ligi'ndeki takımlarla işte rekabetçi düzeyde yarışabilmek kesinlikle İtalyano'nun da isteyeceği bir şeydir. Beşiktaş taraftarlarının da isteyeceği bir şeydir. Zaten kurulan kadroya da bakıyoruz, yine eklemelerin olacağı da görünüyor. Zaten bu kadro bence tam anlamıyla Avrupa'da başarılı olabilecek nitelikte bir kadro. Yani ben bu nedenle Beşiktaş'ın Kaunas Zalgiris'i rahat şekilde geçeceğini düşünüyorum. Bir de lig aşamasında da bence hocanın oyun sistemiyle, hocanın savunma anlayışıyla iyi işlere imza atabileceğini düşünüyorum.
0: Kesinlikle öyle. Ben de burada seninle hemfikirim. Şu ana kadar zaten bence büyük takımlarımız arasında Beşiktaş en tatminkar oyunu ortaya koyan takım oldu. En hazır gözüken takım oldu. Bütün bunları yanında bir de kaleyi tamamen gole kapamış olmaları da çok etkileyici bir görüntüydü. Peki burada biraz daha bahis anlamında ne beklersin Beşiktaş-Jalgiris maçından?
1: Yani İzlediğimiz Beşiktaş biraz daha böyle nasıl diyeyim, hücum noktasına bitirici noktalarda sıkıntı çekti şu ana kadar. İşte tabii Yang Yoh'un biraz daha fiziksel gücünü kullanması, orta sahadaki ikili mücadelelerde biraz daha topu arkadaşları için kullanması ve alan açması biraz daha onun hücumcu özelliklerinden götürdü. Çünkü diğer iki tarafa efor harcadığı için Yang Yoh biraz daha bitiricilik noktasında sıkıntılar yaşayabildi. Beşiktaş daha çok kanat oyuncularından ve Junior Olaita'nın driplingleriyle bence pozisyonlar bulmaya çalıştı. Ki bence zaten Olaita'nı bu sezon eğer biraz daha iyi görüyorsak tamamen bu hocanın sistemiyle alakalı.
0: Kesinlikle. Yani takımın yıldızı gibi gözüküyor şu anda.
1: onun verdiği rolle alakalı. Ben de sana katılıyorum, kesinlikle öyle. Salih Orkun ikilisi, Salih bence Beşiktaş'a gelirken rotasyon oyuncusu olarak düşünülüyordu ama şu an geldiğimiz noktada bence 6 numara olarak yeri banko olan oyunculardan birisi baktığında Orkun'la beraber. O yüzden ya şu an düzene oturmuş bir Beşiktaş var. Üstüne yapacağı 2-3 eklemeyle birlikte ben bu sene hani şampiyonluk yolunda iddialı takımlardan biri olabileceğini düşünüyorum. Beşiktaş'ın Kaan Özalgiris eşleşmesinde geçeceksek oyun olarak ben yine 30 metrede oynayacağını düşünüyorum Beşiktaş'ın. Kaan Özalgiris yarı sahasında 30 metrede rakibi hapsedecek. İşte stoperlerle ön alanda pres yapacak bir Beşiktaş izlemeyi öngörüyorum. Ki zaten eğer ilk 15 dakikada skor avantajını da alırsa Beşiktaş 1-0, 2-0 yakalarsa hızlı bir şekilde seyircisi önünde de farklı koşabileceğini düşünüyorum. Ki ya ben hani tabii ki de ilerleyen dakikalarda bahis anlamında da hani neler olabileceğini öngörürüz ama ben erken gol beklentim var bu karşılaşmadan. Yani maçın ilk 20 dakikasında, ilk 15 dakikasında gol olabileceğini düşünüyorum.
0: Ki Yiğit, hani tam da ben de bununla ilgili bir şey söyleyecektim sana. Bu karşılaşma için açılan karşılaşma özel bahislerinde de ilk 0-10 dakika arasında, 0-15 dakika arasında, 0-20 dakika arasında gol olurum bahisleri var. İlk 15 dakikada, ilk 15 dakikada gol olurum bahsi 2.43. İlk 20 dakika içerisinde karşılaşmada gol olurum da bahsi 1.94. Bence ilk 20 dakikadan gol olur 1.94 için denemeye değer. Bir dinleyicimiz de yine ilk yarıdan Beşiktaş'ın 1.5 üstünü bekliyorum ben de demiş Orhan Bey. Yine Beşiktaş golleri için mantıklı. Benim de gözüme biraz hani Vilovic'le konuşurken çarpan bir bahis var. Benim oran olarak hoşuma gitti. Çünkü düz Vilovic golünün oranı bence çok düşük. 1.41 ama yedekten giren oyuncu gol atarın 2.33'lük bir oranı var bu karşılaşmada. Bence çok güzel gözüken bir bahis.
1: Kesinlikle ben de çok mantıklı buluyorum abi. Özellikle Vlahovic'i sen de büyük ihtimalle gözüne kestirdin. Tabii. O yüzden ben de orada bu bahsen hani hemfikirim. Bir de ben ilk 25 dakika demiştim. İlk 20 dakikada olabilir. İlk 20 dakikada bir gol çıkacağını düşünüyorum bu karşılaşmada. Hani şunu da söylemek lazım. Belki değerlendirmek isteyenler olur. Ben bugün biraz boy show bekliyorum Beşiktaş'tan açık konuşmak gerekirse. Maç sonucu 1 ve 3.5 üst güzel bir tercih olabilir diye öngörüyorum, onu söyleyeyim.
0: Ya ben de sana katılıyorum. Bir de şu ana kadar Beşiktaş'ın maçlarında biz hani Beşiktaş'ın dominant olmasını beklediğimizde bunun skora yansımamasının sebebi üretme probleminden öte birazcık da aynı pozisyonların bitememesiyle alakalı gibi de gözüktü. Birkaç tane direkten dönen toplar da vardı. Örneğin bu son Avrupa'daki iç maçta, iç sahadaki maçta Orkun'un direkten dönen topu vardı. Hani ben bu anlamda da açıkçası Beşiktaş'ın bugün biraz daha o anlamda Jalgiris karşısında zincirleri kırabileceğini düşünüyorum ki Jalgiris de buraya gelmeden evvel elenirken bu şekilde farklı bir mağlubiyet almıştı. Dinamo Zagreb karşısında yanlış hatırlamıyorsam. Bu takımın da hani gol yemeye teşne bir takım olduğunu biliyoruz diyelim. Şimdi bir reklam arasına gidelim. Aradan sonra devam edeceğiz.
2: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye. Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor.
3: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: mücadele, adanmışlık, heyecan. Disney Plus'ta başrolde şimdi spor var. EuroLeague, BNL, La Liga, NBA, Wimbledon ve daha fazlası Esport ve Esport 2 kanallarıyla Disney Plus'ta. Üstelik mevcut Disney Plus üyeliğiniz üzerinden hiçbir ek ücret ödemeden. Şansa kalmaz işiniz, Umran
1: Oto Ekspertiz. Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalabilmek için playoff ilk maçında sahaya çıkıyor, coşkusu Bilyoner'de yaşanıyor. Bu akşam 8'deki Trabzonspor Ferencvaros maçı için Bilyoner'e gel, Trabzonspor'un Avrupa yolculuğunda heyecanı zirvede yaşa. Sporda eğlenmenin kardeşi Bilyoner.
2: Radyo Spor. Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Geliyoruz. Yeniden yayında sizlerle beraberiz. Beşiktaş dosyasına girmiştik, oradan artık devam edip Trabzonspor'a geçiş yapacağız. Yiğit, hani Beşiktaş kısmı ile ilgili şöyle artık hani takımın formunu ele aldık. Maç hakkındaki hani bahis detaylarını da konuştuk. Son olarak da biraz olası ekleme haberlerine belki burada bakmak lazım. Beşiktaş'ın senin de söylediğin gibi kadrosunu güçlendirmek için, derinleştirmek için çalışmaları devam ediyor. Bir tane daha hani burada ismi geçen bir oyuncu var. Orta saha için Arthur Melo. Bunun dışında kanat pozisyonu için yine aramaların olduğunu görüyoruz. Sen olası ismi geçen kişiler için ne dersin, ne bekliyorsun Beşiktaş kısmından?
1: Yani Beşiktaş'ın ihtiyacı olan aslında noktalar çok bariz belliydi ama Çerni'nin orada biraz daha performansını arttırması özellikle biraz hocanın aklını karıştırmış olabilir diye düşünüyorum. Özellikle işte orta sahaya bir Arthur Melo hamlesinin de dediğin gibi. Çünkü ya bu üç kişiyle neredeyse 40-45 maçı çıkartamazsınız. Oraya bir gerçekten ekstra bir oyuncu gerekiyor. Hatta bence ekstra bir oyuncu daha gerekiyor Beşiktaş'ta. Arthur Melo da bence Salih Özcan'ın yokluğunda oynayabilecek ya da işte Salih'le beraber rotasyonu dönebilecek iyi isimlerden birisi ama son dönemlerdeki performansı hani
0: sürekli sakat.
1: Baktığımız zaman evet çok etkili bir oyuncu mu? Hayır değil yani, sakatlıklarla senin de dediğin gibi boğuşan bir oyuncu ve evet bize geçtiğimiz sezonlarda hatta bundan belki de 6-7 sene öncesine kadar iyi performanslar veren bir Arthur Melo seyretsek de şu an günümüz futbolunda hani karşılığı olmayan oyunculardan birisi Arthur Melo bana soracak olursa. O nedenle belki orada Beşiktaş bu 23 bir isme gitse belki çok yüksek bonservis bedelleri ödeyebilir. Ama hani bonservis içinde belki bir kanat oyuncusuna bu parayı harcamak Beşiktaş yönetiminin aklına gelen ilk seçenek olabilir. Çünkü genelde bizim ülkede biliyorsun ki hücumculara harcanan paraya çok da fazla takınılmıyor. Biraz daha işte savunmaya, işte orta sahaya ya da atıyorum ki işte Galatasaray Sinan örneğindeki gibi bir sağ beke harcanan para çok fazla göze batıyor. O yüzden ya burada belki hücumcuya belli bir bonservis miktarını ayırmak istemiş olabilir Beşiktaş yönetimi. O yüzden ben hani Arthur Melo ismine çok böyle uzak bakmıyorum ama ya gelirse de 20 maçı 25 maçı çıkartırsa benim için ideal olur diye düşünüyorum yani. Benim aklımda hani Arthur Melo profili biraz daha nasıl diyeyim sakatlıklarla boğuşan. Ya yılda sadece 10-15 maç oynatabileceğiniz bir oyuncu profili. O yüzden bu sayı 25'i görürse bence Beşiktaş için olumlu yazabileceğimiz bir durum olur.
0: Ya korkarım ki ben burada bir hani gelmesi durumunda Oxlade-Chamberlain Dele Alli vakası olabileceğini düşünüyorum Arthur Melo'nun. Hani İtalyanlı bağlantısına güvenmek bir yere kadar geçerli. Vlahović özelinde bence bu anlamda hiçbir sorun yok. Ama Arthur Melo bence bu noktada doğru isim değil. Bence Beşiktaş'ın daha iyi profillere gidebileceğini ben düşünüyorum. Orta sahada derinlik, senin söylediğin gibi özellikle de İtalyanlı'nın oynatmaya çalıştığı futbolu düşündüğümüzde çok önemli bir konu. Çünkü muhtemelen sezon içerisinde Beşiktaş'ın en fazla rotasyonu sokacağı mevki. Onun dışında da zaten kanatta da yine Luka Bakio ile bir görüşme olduğu söylenmişti. Benfica'nın oyuncu için 30 milyon euro istendiği konuşuldu. Yüksek bonservislerde biraz daha söylediğin üzere o mevkide geçiyor diyelim. Buradan Trabzonspor'a dönelim. Trabzonspor'da tabii Ferencvaros karşısında olacak. Kasımpaşa ile ligde berabere kalmışlardı. Orada da tabii Trabzonspor'un etkileyici bir kadrosu olduğunu konuşuyoruz ama eksikler var. Yine o eksikler malum devam edecek. 4 oyuncu sakat. Okay Yokuşlu, Batagov, Folcarelli ve Muçi yine bu maçta da olmayacak ama Muhammed Salah'ı Trabzonspor formasıyla ilk 11'de izlemeyi bekliyoruz. Ferencvaros karşısında Trabzonspor için sen ne bekliyorsun bu karşılaşmada?
1: Abi şimdi Ferencvaros'a bakıyoruz. Biraz böyle Avrupa'da yani Paxi'ye kendi liglerinde yenildiler ama Avrupa'da biraz böyle Twente gibi rakiplere karşı işte Górnik Zabrze'ye karşı falan diş geçirdiğini görüyoruz. Biraz daha sanki bu sezon özelinde Avrupa'da en azından lig aşamasında kalmayı isteyen ekiplerden birisi olarak gözüküyor Ferencvaros ama ya gücü Trabzonspor'a yeter mi? Hani Trabzonspor kalitesine bir takımla oynadı mı diye soracak olursam bence hayır. Trabzonspor'un da eksikliğini yaşadığı nokta bence merkezi. Gerçekten merkezden evet Bouchard iyi bir oyun ortaya koymasına rağmen ya o fiziksel mücadeleye bir kişinin daha orada katılması gerekiyor merkezde ve işte hem Olay'ın olmaması hem Folcarelli'nin olmaması burada gerçekten Trabzonspor'a çok olumsuz yansıyan durumlardan birisi. Hani Malinovski'ye çok istediği gibi sezonu açamadı. Zaten hani Malinovski hazırlık maçlarında da biraz fiziksel olarak biraz düşük gözüktü performans anlamında. O yüzden belki biraz daha hani maç oynayarak bu sıkıntı yaşayacaktır Malinovski ama şu an Bouchard Malinovski ikilisine baktığımız zaman ve 10 numarada genelde Aral Şimşek'i kullandığını düşündüğümüzde Trabzonspor'un merkezde biraz zayıf kaldığını görüyoruz açık konuşmak gerekirse. Bu da ister istemez iki kanadına Pina ile Mustafa Eskihellaç'a doğru yönlendiriyor Trabzonspor hücumlarını ki Pina ile Savioğlu ikilisinin de zaman zaman birbirlerinin üstüne bastıklarını görüyoruz. Özellikle Pina da içeri kat etmeyi seven, Savioğlu da içeri kat etmeyi seven oyuncular. Şimdi ikisinden birisi çizgiye basmadığı zaman ister istemez aynı noktada...
0: Zaten Salah bir tane oraya geldi artık denklemin içinde.
1: Kesinlikle öyle. Ya ister istemez abi ceza sahası koşusu yani atacak bir Salah'ın olması mesela Pina'yı çok rahatlatır baktığında. O yüzden ya Savioğlu bu maç özelinde kesik diyebilir. Metehan Mimaroğlu ve Mustafa Eskihellaç kanadını beğendim. Açıkçası ilk yarıda da mesela Trabzonspor etkili olduğu hücumlarını o taraftan gerçekleştirdi. Biraz Twitter'da da falan bakıyorum mesela Mustafa Eskihellaç'a gelen bazı yorumlar var. İşte Fatih Hoca'ya gelen bazı yorumlar var. Yani henüz bunlar için erken olduğunu düşünüyorum ve Mustafa Eskihellaç'ın da bence takımın en iyi iki isminden biri olduğunu düşünüyorum Kasımpaşa maçı özelinde. Daha hani yeni açtığını belirtmek lazım Trabzonspor'un sezonu ve özellikle Fenerbahçe karşısında zorlanabilir ama ben yine de tecrübesiyle Trabzonspor'un maçı kazanacağını düşünüyorum. Ki onu aslında ne kadar şu anda isteksiz oynadığını da görüyoruz.
0: Evet, yani. Şimdi hemen Trabzon için konuşmaya devam edeceğiz. Bir yarış arasına gidip gelelim hızlıca.
2: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: Çetinbaş ilerliyor. Bir boy kadar geride dış kulvarda 4 numaralı Küçük Cevher. İçte 8 numaralı Dilma Kız, ortalarında 2 numaralı Sakarbaşı Kızı var. Daha sonra bir boy geride de 1 numaralı Taşpınar şeklinde son 800 metreye girildi. Koşunun liderliğini devam ettiriyor 10 numaralı Bayutku Fark 1,5 boy kadar. İkincilikte 5 numaralı Pervari var. Hemen içinde 13 numaralı Çetinbaş. Onların bir boy kadar gerisinde 8 numaralı Dilma Kız, dışında 4 numaralı Küçük Cevher ve 1 numaralı Taşpınar. Sırasıyla Safkanlar virajı dönmek üzere. 10 numaralı Bayutku virajı da 2 boy farklı önde dönüyor. İkinciliğe 13 numaralı Çetinbaş sokuldu bariyer dibinden. 12 numaralı Esra Kız'ın dışarıdan, 8 numaralı Dilma Kız'ın en dış kulvardan, 1 numaralı Taşpınar'ın gayretleriyle atlar son 400'e girdi. 10 numaralı Bayutku liderliğini devam ettiriyor. Fark 2 boy kadar orta kulvarda. 8 numaralı Dilma Kız ikincilikte. 10 numaralı Bayutku son 200'e de 2-3 boy farklı önde giriyor. 10 numaralı Bayutku en dış kulvardan, 15 numaralı Yüce Oğul etkili ataklarla geliyor. İçeride de 11 numaralı Menderes Kızı var. 10 numaralı Bayutku önde. 10 numaralı Bayutku ve 15 numaralı Yüce Oğul birincilik için fotoğrafı yakın geçtiler. 11 numaralı Menderes Kızı 3. 8 numaralı Dilma Kız 4. 17 numaralı Tek Fort ACL'de koşudan 5. olarak ayrıldı. 10 numaralı Bayutku mu yoksa 15 numaralı Yüce Oğul mu koşuyu kazandı? Kararı varış hakemleri verecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu. Radyo Spor.
5: Radyo. At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
6: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışları...

0: çok kolay. ebayi.org.
1: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
2: Nesine Saatlerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yiğit, seninle beraber tabii Trabzon'da eksikleri ve mevcut oyuncuların formlarını konuşmuştuk. Sen de tam Onaço'ya değiniyordun yarış arasında biz gitmeden evvel. Oradan devam et. Ben sana sadece şöyle bir araya gireceğim. Biliyorsun ki Darwin Núñez ihtimali Trabzon'da çok konuşulmaktaydı. Biz bunun hani Onaço üzerindeki potansiyel etkisini de sormuştuk. Acaba Trabzonspor olur da Darwin Núñez'i getirirse Onaço'yla yollarımı ayıracaktı. Darwin Núñez tabii Suudi Arabistan'da başka bir kulübe gitti. Al-Drahiyah ile anlaştı oyuncu. Bunun sen Onaço Trabzonspor birlikteliğine nasıl bir etkisi olacağını düşünüyorsun? Trabzonspor sence o mevkiye bakmaya devam edecek mi?
3: Bence bakmaya devam edecek abi ki Darwin Núñez evet zor bir ihtimaldi bence. Başından sonuna kadar Trabzonspor için. Çünkü salı aldığımız bir denklemde bir 15 milyon eurolara 17 milyon eurolara kadar daha çıkacağınız ikinci bir maaş bütçesi var mıydı Trabzonspor'da, ben emin değilim. Yani baktığın zaman bir de bu takım içi dengeleri de değiştirebilirdi. Çünkü ya Onaço'nun önüne alacaksınız Darwin Núñez'i ve Onaço ister istemez bir yerde sorun çıkartacaktı size eğer takımdan göndermeyeceksiniz onu.
2: Kesinlikle.
3: O yüzden ya burada Onaço'nun kalıp kalmayacağı çok büyük hani iki bilinmeyenli denklemi çözecek konu olacak. Öyle söyleyelim. Yani Onaço giderse ona göre bir forvet transferi olur. Onaço gitmezse ona göre bir forvet transferi olur bence. Ama kesinlikle bir forvet transferi olur. Yani bu belki nasıl diyeyim iyi bir santrafor da olabilir. Belki U23 hamlesi de gelebilir buraya Trabzonspor adına. O yüzden ben Onaço'nun bu maç özelinde hani göstereceği performansı da kendi kariyeri açısından, kendi gidişatı açısından, Trabzonspor gidişatı açısından çok önemli bir yer edineceğini düşünüyorum. Özellikle iyi oynarsa, Kasımpaşa maçındaki o isteksizliğinden kurtulmuş ve hani Trabzonspor'a ilk geldiği Onaço gibi oynarsa işler çok farklı olur Onaço için ve önüne bence bir santrafor almak yerine onu yedekleyebilecek, onu ikileyebilecek bir santrafor adayına gider Trabzonspor. O yüzden ya bugün onun için de kritik maçlardan birisi. Kritik bir 90 dakika. O yüzden ben Onaço'yla başlayacağını hocanın ve Onaço'nun bu maçta iyi oynayacağını düşünüyorum. Açık konuşmak gerekirse. Çünkü bence Fatih Tekke hakikaten oyuncu iletişiminde, insan iletişiminde iyi olan teknik direktörlerden birisi ve Kasımpaşa maçından sonra da ben bir konuşma yaptığını düşünüyorum Onaço'yla. Onu biraz daha motive etmek istemiştir, onu biraz daha yüreklendirmek istemiştir diye düşünüyorum. Bakalım neler olacak göreceğiz. Zaten çok da az bir vakit kaldı maçlara.
2: Evet, maçlarda saat 8'de başlayacak. Ben de bu anlamda dediğin gibi yani Onaço'dan çıkılmasındansa Onaço'nun arkasından genç bir forvet alınmasının daha mantıklı bir yatırım olduğu kanaatindeyim Trabzonspor için. Tabii yani Salah'ın geldiği denklemde artık hedef biraz daha ileride, Salah'ı iyi tamamlayacak bir forvet arayışı da olabilir. Ama bu anlamda inceleyip sık dokumak lazım. Çünkü Onaço gibi bir isimden vazgeçerseniz ve ıskalarsanız bir sonraki hedefte bu tabii ki bu kadar hedef yükselterek gelen bir Trabzonspor sezonu için oldukça kötü bir görüntü olur yönetim ve scouting ekibi özelinde. Bu anlamda da Onaço konusunda inceleyip sık dokuması lazım Trabzonspor'un. Peki bu karşılaşmada bir karşılıklı gol ihtimalini sen düşünür müsün acaba? Trabzonspor'un çünkü orta sahadaki biraz fiziksellik anlamında şu an geçirgenliğinden bahsettik, düşebildiğinden bahsettik. Ferencvaros da geçişleri yakalayabildiği zaman etkili bir takım. Bir karşılıklı gol ihtimalini sen bu karşılaşma için ne kadar gerçekçi bulursun?
3: Abi olası görürüm ama şunu da şerh düşeyim. Vivo hakikaten sezonu yine iyi başladı bence. Onu söylemek lazım ve Trabzonspor taraftarları da galiba şu anda hani sezona özel hazırlanıyorlar ve galiba işte yanlış görmediysem hani tribünde bir tek ses olacaklarını, tek vücut olacaklarını açıklamışlar bu karşılaşma öncesinde. O yüzden hani baskı altına alabilirse seyirci Ferencvaros'u ben hani bir ve yok tercihine yakınım. Ama eğer şöyle bir durum olursa, Trabzonspor merkezde çabuk delinirse, zaten biz bence bunu maçın ilk 20 dakikasında göreceğiz. Yani ilk 20 dakikada kolay geçilen merkezde o fiziksel mücadeleye cevap veremeyen bir Trabzonspor görürsek tabii ki de bence bu karşılaşma karşılıklı gol vara gidebilir diye düşünüyorum. Ama hani ilk tercihim benim burada Trabzonspor'un kazanmasından yana olur diye düşünüyorum.
2: Evet, sen burada güzel bir bahis bizlere sundun. Bir yandan Kayret Almaty Anderlecht maçı başladı. Anderlecht de hemen golü attı. 1-0 öne geçti. Yiğit, burada bültende tabii Konferans Ligi, Avrupa Ligi çok kalabalık bir bülten bugün. Temsilcilerimizi seninle konuştuk. Bunun dışında önüne çıkarmak istediğin herhangi bir başka maç var mıydı?
3: Yani burada bu Vikingur maçının yazısını ben yazdım. Vikingur Banja Luka maçını. Banja Luka özellikle Avrupa maçlarında da deplasmanda savunma anlamında kötü gözüktü. Deplasmanlarda zorlanan bir ekip Bosna Hersek temsilcisi. O yüzden ben burada Vikingur'un evinde de etkili sonuçlar aldığını bildiğimiz için ev sahibi iki yarıda da gol atar tercihini ön plana çıkarttım. Beşiktaş karşılaşmasını konuştuk, Trabzonspor karşılaşmasını konuştuk. Diğer bültendeki karşılaşmalara da bir göz atıyorum bu sırada.
2: Tabii ben hani Avrupa kısmında eğer başka öne çıkarmak istediğim maç yoksa bir de La Liga'daki bugün Rayo Alaves maçında sana yine son olarak soracağım. Bunun dışında yine Benfica tarafında bu arada João Palhinha ile anlaşıldığı söyleniyor. Benfica'da Palhinha'yı 14+5 milyon euro olmak üzere renklerine bağlıyor.
3: Bu arada. Bence çok uygun bir rakam bu arada.
2: Evet, yani oyuncunun seviyesini düşündüğümüzde uygun bir rakam ki Portekiz Ligi'nde de Benfica ile yeniden iyi performans verecektir. Tabii Lisbon çıkışlı bir oyuncuydu. Bu sefer başka bir takıma gidiyor Portekiz'de. Burada tabii Hetafe Partizan'la oynayacak Konferans Ligi'nde. Onlar en son ligde kötü kaybetmişlerdi. Vallecano da bugün Alaves karşısına çıkıyor La Liga'da. İstiyorsan orayı sana son olarak sorabilirim.
3: Şunu konuşmak lazım abi bence. Tabii. Senin hani bıraktığın noktadan şey yapayım. Yine Avrupa Ligi'nde öne çıkarttığım maçlardan birisi ve Konferans Ligi'nde Gornik Monaco maçı üstü olabilir. Sion Ajax maçı karşılıklı gol var olabilir. Sonrasında La Liga'ya geçecek olursak da Vallecano Alaves maçı, yani Vallecano'yu geçtiğimiz sezon abi zaten Konferans Ligi finalinden de gördük, biliyoruz. Hani bu kadro De Frutos'la beraber, işte Palazzo'nunla birlikte hakikaten etkili bir takımda geçtiğimiz sezon.
2: Tabii Victor yani, Munoz da vardı bu takımda.
3: Evet, Victor Munoz da vardı bu takımda. Lejen ve Sis ikilisi yine aynı şekilde tuttu Rayo Vallecano. Orada stoper tandeminde bir eksiklik yaşamayacaklar. Alaves ise geçtiğimiz sezon abi özellikle sezonun son döneminde baktığımızda hani bir çıkışa geçmişti. Barcelona'yı yendi, işte Oviedo'yu deplasmanda yendi. Mallorca'yı yendiği bir süreç olmuştu. Etkili performanslar ortaya koymuştu. Hatta hani Alaves'ten beklemediğimiz şekilde bir üst takımına dönüşmüştü bir aralar. Hatırla, Osasuna ile 2-2 berabere kalmıştı. İşte Celta'yı 4-3 mağlup etmişlerdi. O yüzden ben burada abi yine gollü bir maç izleyeceğimizi düşünüyorum. Vallecano'nun iç sahada taraftarıyla iyi bütünleştiğini de geçtiğimiz sezondan biliyoruz. O yüzden üçlü savunma bence Vallecano'nun 4-2-3-1'ine karşı zorlanabilir. Burada Vallecano gollerine de gidilebilir ama Alaves'in de ben karşılık vereceğini düşünüyorum. Karşılıklı gol var ve üst tercihine sıcağım, onu söyleyeyim.
2: Evet, burada da yine keyifli bir karşılaşma bizleri bekliyor. Yiğit Ayık, sen de bizlere zaman ayırdın. Bülteni detaylı bir şekilde konuştuk. Trabzonspor ve Beşiktaş maçına da artık az bir süre kaldı. Temsilcilerimiz saat 8'de karşılaşmalarına çıkacaklar. Trabzonspor kafilesi şu an sahaya doğru hareket ediyor, kendi stadına doğru. Beşiktaş da keza yine benzer bir durumda olsa gerek diyelim. Teşekkürler.
3: Ben teşekkür ederim abi. Dinleyenlere de günün bülteninde bol şans diliyorum.
2: Evet, sevgili Yiğit Ayık'la birlikteydik. Artık bizler de süremizin sonuna geliyoruz. Emrecan Demirci'nin Nesine Saatlerinde bizden sonra devam edecek. Ben Özel Çelik Süngü sizlere eşlik ettim. Hoşçakalın.
1: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye.
4: Reklam. Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'le uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
5: Kazancım Net, Sigortam Net.
6: Radyo Spor.
7: Kerem abi.
8: Hayrola çocuklar?
7: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
9: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
8: Turkcell çözüm gücü.
10: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
8: Turkcell çözüm gücü.
7: Vallahi bravo Turkcell'e.
8: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
11: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Türkcell'in gücü, Türkcell çözüm gücü.
12: Türkcell'le bağlan hayata.
13: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evi, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
14: Opel Combo 1 milyon TL kredi için 6 ay 0 faiz veya nakit indirim seçeneğiyle Opel Odak'ta sizleri bekliyor. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.
1: Avrupa'da Türk gecesi nesine heyecanın adresi. UEFA Avrupa Ligi playoff turunda Beşiktaş evinde Kauno Žalgiris'i, Trabzonspor'sa evinde Ferencvaros'u konuk ediyor. Saat 20'de başlayacak nefes kesen müsabakalara sen de nesine de canlı oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa.
15: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol, Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
16: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
17: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalabilmek için playoff ilk maçında sahaya çıkıyor. Coşkusu milyonerde yaşanıyor. Bu akşam 8'deki Beşiktaş Kauno Žalgiris maçı için milyonere gel. Beşiktaş'ın Avrupa yolculuğunda heyecanı zirvede yaşa.
18: Sporda eğlenmenin
19: ilk adresi
18: milyoner.
19: Reklam.
20: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
1: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
21: Merhabalar, tüm dinleyicilerimize iyi akşamlar diliyorum. Ben Emircan Demirci. Perşembe günü bülteni karşılaşmalarıyla sizlerle birlikteyim. Bugün Avrupa Ligi'nde ve Konferans Ligi'nde çok dolu bir bülten bizi bekliyor. Tabii ki bizim adımıza özel bir akşam olacak. Çünkü iki temsilcimiz sahaya çıkacak bu hafta. Salı akşamı Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde Lyon'la 1-1 berabere kalmıştı. Bugün ise zamanlama açısından biraz talihsiz olduğunu düşünüyorum. Çünkü iki temsilcimiz de aynı anda sahaya çıkacaklar. Ama Beşiktaş'la Trabzonspor'un mücadeleleri bizleri bekliyor. İlk olarak İstanbul'daki Beşiktaş Kauno Žalgiris mücadelesiyle başlayalım. Her iki mücadele de Türkiye saatiyle 20'de oynanacak. Beşiktaş sezona muazzam başladı ve bana göre Avrupa'da çok enteresan bir de kura gidişatı oldu siyah beyazlıların. İlk resmi maçlarda Midtjylland gibi sert bir ekibe karşı oynadık. Her iki maçı gol yemeden kazandık. Bence çok büyük bir işti bu. Daha sonra siyah beyazlılar Radetz Kralove ve Süper Lig'deki Eyüp karşılaşmasında da yine aynı tarifeyi uyguladı rakiplerine ve gol yemeden galibiyetler almayı başardı. Transferlerin sadece varlığı dahi psikolojik anlamda ben Beşiktaş'a çokça fayda sağladı diye düşünüyorum. Ama bunun ötesinde sahaya çıkan isimlerin kalitesi ve saha içindeki performansı, doğrudan futbol performansı, başta Nübel olmak üzere keza teknik adam İtalyano'nun dokunuşları, bence diğer oyuncuları da, takımdaki isimleri de bireysel anlamda ciddi şekilde yukarı çekmiş durumda. Bu durumları tümüyle düşündüğümüz zaman Beşiktaş adına çok kıymetli bir tablonun oluştuğunu ve temsilcimizin sezon başı itibariyle oldukça olumlu sinyaller verdiğini düşünüyorum ki bu karşılaşmada Vlahovic'in de forma giyebileceği söyleniyor. Ve bu eşleşmede bence Beşiktaş adına bir diğer şans da rakibin bu seviyeler için oldukça mütevazı sayılabilecek bir takım olması. Litvanya şampiyonu Kauno Žalgiris Şampiyonlar Ligi'nde baktığımız zaman Kosova ekibi Drita'yı elemişti. Daha sonra Faroe Adaları'ndan Klaksvik'le karşılaştılar. Fakat Dinamo Zagreb eşleşmesinde her iki maçta da pek varlık gösteremeden toplamda 7 gol yiyerek Avrupa Ligi'ne düştüler. Letonya'da özellikle son yıllarda Riga kulüplerinin adını daha sık duymaya başladık. Benzer şekilde komşular Litvanya'da da birkaç kulüp adına daha ciddi hamleler yapılmaya başladığını görüyoruz. Daha büyük yatırımlar söz konusu. Ama tabii ki bu büyüklük Baltık ülkeleri, Baltık futbolu standartlarında bir büyüklük. Dolayısıyla bizim seviyemize, hatta genel olarak Avrupa seviyesine yakın olduklarını söylemek zor. Ben açıkçası Beşiktaş'ın mevcut form durumuyla, moraliyle gövde gösterisi yapabileceği, rahat kazanabileceği bir 90 dakika bekliyorum. Temsilcimiz Dolmabahçe'de alacağı skorla rövanşı da formaliteye çevirebilecek ve eşleşmeyi ilk maçtan çok büyük oranda kapatabilecek kapasitede. Benim burada öncelikli tercihim Beşiktaş, her iki yarıda da gol atar seçeneği olacak. Alternatif olarak ise biraz daha yüksek bir orandan yine Beşiktaş'ın gollü kazanmasını beklediğim için ev sahibi 2,5 gol üstünü denemeye değer görüyorum. Günün ikinci karşılaşmasında Trabzon'da ise Trabzonspor Ferencvaros'u konuk edecek. Yine Trabzonspor'da Avrupa Ligi'nde lig etabına kalabilmek için mücadele veriyor. Temsilcimiz bu yaz sadece Türkiye'nin değil tabii ki bütün dünyanın konuştuğu takımlardan biriydi. Bordo Mavililer'de doğal olarak ışıklar Salah'ın üzerindeydi ama onun haricinde Aral Şimşir ve Noah Saviolo başta olmak üzere yine ben Trabzonspor'un oldukça kaliteli, heyecan verici hamleler yaptığını düşünüyorum ki zaten son yıllarda Trabzonspor'da transfer politikası anlamında bir çizgiden söz etmek ve bunun da başarıyla uygulandığını söylemek mümkün. Bu yaz yine aynı minvalde devam ettiklerini düşünüyorum. Ligde Kasımpaşa beraberliği vardı ama yani bu kulvarın hem motivasyonu hem de taraftarla buluşma yönü karşılaşmanın Trabzon'da oynanacak olması bu maçı çok da daha farklı bir çerçeveye sokuyor diye düşünüyorum. Rakibimiz Ferencvaros Avrupa kupalarında tabii ki deneyimli bir takım ancak geçtiğimiz sezon kendi liglerinde şampiyonluğu Diore kaptırmışlardı. Bu sezona teknik direktör değişikliğiyle başladılar. Bir önceki turda daha önce Şampiyonlar Ligi elemesinde Fenerbahçe'ye karşı izlediğimiz Gornik Zabrze'yi elediler. Ama oldukça zorlandıklarını ve çok da iyi bir futbol ortaya koyamadıklarını düşünüyorum. Hem geçtiğimiz yıllara kıyasla biraz ivme kaybettikleri kanaatindeyim. Hem de sezona şu an için çok hazır bir görüntüyle giriş yapmadıklarını düşünüyorum. Kaldı ki Trabzonspor mevcut yapılanmasıyla bence zaten Ferencvaros'un zirvesinden dahi iyi bir takım. O zamanki Ferencvaros'a karşı da temsilcimiz favori olurdu. Bu bağlamda ben şu an için Trabzonspor'un çok daha ağır bastığını düşünüyorum. İlk maçta temsilcimizin istediği sonucu alacağını düşünüyorum. Önerim bu karşılaşma için maç sonu bir bahsi olacak. Her iki temsilcimize de yürekten başarılar diliyorum. Umarız ki bu akşam iki galibiyetle rövanş öncesinde çok daha pozitif bir noktaya ilerlemiş oluruz. Üçüncü karşılaşmam Konferans Ligi'nden olacak. Getafe ile Partizan karşı karşıya gelecekler. Bu mücadele de bizim için saat 22'de başlayacak. Getafe geçtiğimiz sezon La Liga'da aslında son yıllarda alıştığımız bir tablo ortaya koymuştu ama buna rağmen yine de şaşırtıcı bir istatistik olduğunu düşündüğüm için sizlerle paylaşmak istiyorum. Madrid bölgesi ekibi 38 maçta sadece 32 gol attı ve Getafe'den daha az gol atan tek takım Oviedo olmuştu ki zaten Oviedo'da son sırada küme düşmüştü. Ancak Getafe hücumdaki bu performansına rağmen puan tablosunda 7. geldi ve yine Bordalas yönetiminde Avrupa Kupası'nın yolunu açmış oldu. Bordalas'ın aslında yaz döneminde ayrılması gündemdeydi ama o takımda kaldı. Bu sefer transferde de biraz daha erken davrandılar. Başta Enes Ünal olmak üzere çok sayıda oyuncuyla anlaştılar. Ama onlar adına yaz döneminin en tatsız olayı Uche'nin hazırlık mücadelesinde ağır bir sakatlık yaşaması oldu. Yüksek ihtimalle bu sezonda geri dönmeyecektir genç oyuncu. Onun yokluğu 3. bölgede büyük handikap ki Uche zaten 3. bölge verimliliğinin de ötesinde gerçekten tam anlamıyla bir joker. Hemen her yerde forma giyebilen bir oyuncu. Nitekim lige Alaves deplasmanında başlarken de 3-0 mağlup olmuştu Getafe ve çok da bir varlık gösterememişti. Ama bu eşleşme özelinde avantajlı olduklarını düşünüyorum. Çünkü karşılarında Partizan olacak. Partizan'ın başında Galatasaraylı, eski Galatasaraylı Saşa İliç bulunuyor. Ama gerçekten önünde çok zor bir görev var. Çünkü bir anlamda İliç dağılmış bir Partizan'ı toparlamaya çalışıyor. Siyah beyazlar eski gücünden çok uzakta. Sırbistan'da dahi 4 maçta 4 puanda kaldılar. Tabii ki Kızıl Yıldız'a artık yetişemiyorlar ama genellikle Partizan'ın Sırbistan'da ikincilik, üçüncülük için pek zorlandığını görmezdik. Ama bu sezon orada bile çok kötü başladılar ki son kaybettikleri Radnički mücadelesi kendi evlerinde 1-0 kaybettiler. Ve rakip yaklaşık 1 saati eksik oynadı. Buna rağmen Partizan'dan bir reaksiyon göremedik. Mecburi küçülme sebebiyle artık gerçekten tümüyle sıradan hatta zayıf bir ekip haline gelmiş vaziyetteler. Ben bu sebeple Getafe'nin İspanya'da hata yapmayacağını tahmin ediyorum. Genel anlamda düşük skorlu bir karşılaşma beklentim de var. Bu sebeple burada maç sonu 1 ve toplam golde 3.5-6 seçeneğini ikili olarak sizlere önermek istiyorum. Son karşılaşma yine Konferans Ligi'nde saat 20.45'te PAOK'la Bran kozlarını paylaşacaklar. PAOK Avrupa Ligi'nde Anderlecht'e elenmişti ve hemen sonra takımın göz bebeği ve aynı zamanda hücum aksiyonlarının bir numaralı odağı Konstant Elias'ta 23 milyon euro bedelle Dortmund'a satıldı. Bu durum taraftar nezdinde tabii ki hoş karşılanmadı. Çok ciddi protestolar oldu, stada yürüyüşler oldu. Tabii ki gelen isimler de var ama yönetime tepkinin çok büyük olduğunu söyleyelim. Keza teknik direktör Alessio Lisci de ilk kez İtalya ve İspanya dışına çıkmış bir isim. Ve onun da bir anlamda kucağına bombayı bırakmış oldu kulüp. Bu karşılaşma özelinde de ileri uçta Jeremy Jeffrey ve Živković'in cezası bulunuyor. Orta sahada Despodov'la Meite'nin durumu da belirsiz ki zaten Jeremy Jeff yüksek ihtimalle ayrılacak. Belçika'da oyuna sonradan girmesine rağmen kırmızı kart görmüştü. Yani sadece bu durum bile aslında takımın şu an tırnak içerisinde yapım aşamasında olduğunu, çok sayıda belirsizlik bulunduğunu gösteriyor bana kalırsa. Diğer tarafta Norveç ekibi Brann bir önceki turda Apollon Limassol'e kendi evinde 1-0 kaybetmişti. Ama deplasmanda Güney Kıbrıs'ta uzak bir deplasmanda onlar için 4-2'lik muazzam bir geri dönüşle sürprizi yaptılar ve playoff biletini aldılar. Onlarda da eksik listesinin oldukça kabarık olduğunu belirtmek lazım. En önemli gol ayakları Holm'da bu listede olan isimlerden birisi. Kendisi ailevi sebeplerle eşi bebek beklediği için izinli ve Yunanistan kafilesinde yer almıyor. PAOK genel anlamda baktığımız zaman tabii ki daha güçlü bir takım. Tumba'da taraftar faktörü de ev sahibi adından normal şartlarda çok büyük bir etken. Ama şu an için kulüpteki hava pek olumlu değil ve Konstant Elias gerçekten PAOK için ciddi bir kayıp. Kulüp için ifade ettiği anlamın ötesinde, tabiri caizse camianın evladı olmasının da ötesinde oyunda eksikliği gerçekten hissedilebilecek bir oyuncu. Onun yokluğunda özellikle PAOK tarafının istediklerini yapmakta zorlanması beklenebilir. Brann'ın da Yunanistan deplasmanında biraz daha güvenliği ön planda tutması şaşırtıcı olmaz diye düşünüyorum. Görece dengeli bir karşılaşma izleyebileceğimizi tahmin ediyorum. Burada beklentim, önerim 2.5-6 seçeneği olacak. Kuponlarınızda bol şanslar diliyorum. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere.
1: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri sona erdi. Nesine, başka bir seviye.
18: Bu sezon Avrupa'da oynadığı tüm maçları kazanan Beşiktaş, playoff turu ilk maçında Litvanya temsilcisi Kauno Žalgiris'i ağırlıyor. Bu büyük heyecan her zaman olduğu gibi Radyo Spor'da yaşanıyor.
19: Radyo Spor!
22: Olay tam derin pası Wilfred Endidi'ye, içeride Semih var, orta geldi, ters vuruş, Semih ve gol!
23: İşte bu. İşte bu.
18: Avrupa Ligi'nde kalesinde tek gol dahi görmeden ilerleyen siyah beyazlılar Žalgiris'i farklı mağlup edip deplasmandaki maça rahat çıkmak istiyor.
22: Olay tam aktardı ona doğru.
18: Beşiktaş, Kauno Jalgiris, Avrupa Ligi Playoff Turu ilk karşılaşması bugün 20'de sadece Radyo Spor'da.
0: Radyo Spor. Reklam.
3: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizle Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Cardları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
19: Vakıfbank daima seninle.
23: Opel Combo 1 milyon TL kredi için 6 ay 0 faiz veya nakit indirim seçeneğiyle Opel Odak'ta sizleri bekliyor. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.
24: Mücadele, adanmışlık, heyecan. Disney Plus'ta başrolde şimdi spor var. Euroleague, BNL, La Liga, NBA, Wimbledon ve daha fazlası Esport ve Esport 2 kanallarıyla Disney Plus'ta. Üstelik mevcut Disney Plus üyeliğiniz üzerinden hiçbir ek ücret ödemeden.
23: Hyundai i30 Prime Paket 1.6 Turbo 150 beygir motor seçeneği ve 2 milyon 130 bin TL'den başlayan fiyatlarla Hyundai Mar Sancaktepe'de.
25: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar ptr.com'da.
26: Büyük rahatlık PTR.
27: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
28: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
17: Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalabilmek için playoff ilk maçında sahaya çıkıyor. Coşkusu Bilyoner'de yaşanıyor. Bu akşam 8'deki Trabzonspor Ferencvaros maçı için Bilyoner'e gel. Trabzonspor'un Avrupa yolculuğunda heyecanı zirvede yaşa.
29: Sporda eğlenmenin ilk adresi Bilyoner.
0: Radyo Spor.
2: Reklam.
18: Bu sezon Avrupa'da oynadığı tüm maçları kazanan Beşiktaş, playoff turu ilk maçında Litvanya temsilcisi Kauno Žalgiris'i ağırlıyor. Bu büyük heyecan her zaman olduğu gibi Radyo Spor'da yaşanıyor.
6: Radyo Spor!
22: Olay tam, derin pası Wilfred Endidi'ye, içeride Semih var, orta geldi, ters vuruş, Semih
30: i̇şte
22: ve gol!
30: İşte bu.
18: Avrupa Ligi'nde kalesinde tek gol dahi görmeden ilerleyen siyah beyazlılar Žalgiris'i farklı mağlup edip deplasmandaki maça rahat çıkmak istiyor.
22: Olaytan aktardı ona doğru. Maslav Černý önünde boşluk. Černý gidiyor. Černý vuruş ve gol!
18: Beşiktaş, Kauno Žalgiris, Avrupa Ligi Playoff Turu ilk karşılaşması bugün 20'de sadece Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.
23: Derin pas başlıyor.
2: Radyo Spor'dan herkese iyi akşamlar. Bugün 20 Ağustos Perşembe, saatler 18.32'yi gösteriyor. Bugün 45 dakika boyunca mikrofonların başında olacağım. Saat 20'de iki önemli maç bizleri bekliyor. UEFA Avrupa Ligi playoff turunda ilk maçlar. Trabzon'da Trabzonspor Ferencvaros'ta karşılaşacak. İstanbul'da ise Beşiktaş sahasında rakibi Žalgiris'i konuk edecek. Beşiktaş-Žalgiris mücadelesi Esport Plus ve Radyo Spor'dan canlı yayınlanacak. Dolayısıyla 19.15 gibi mikrofonu Tüpraş Stadı'na bırakacağım. Oradaki maç önü yayını hem Esport Plus'ta hem de Radyo Spor'da takip edebilirsiniz. Tabii Beşiktaş için güzel bir Avrupa macerası oluyor.
4: Geride kalan 4 maçı da kazanmayı başardı. 2 kez Midtjylland'ı, 2 kez de Hradec'i mağlup etmeyi başarmıştı temsilcimiz. Bu akşam da Zalgiris karşısında turun favorisi konumunda. 19-15'ten itibaren maç önü gelişmeleri, oradaki röportajları, yorumları Radyo Spor ve Esport Plus'tan ortak paylaşacağız sizlerle. Birazdan Trabzon'a gideceğiz çünkü Trabzonspor'da Ferencvaros'u konuk edecek. Bordo Maviler bu sezon Avrupa Kupalarında ilk maçına çıkıyor. Aynı zamanda sahasındaki ilk resmi maçına çıkacak. Stadyum kapıları açıldı, önümdeki ekran da açık. Taraftarlar maça gelmeye devam ediyorlar. Tabii birazdan 11'ler de belli olacak, hem İstanbul'da hem Trabzon'da kadroları da sizlerle paylaşacağız. Transferde günün en hareketli takımı Galatasaray'dı. Dün akşam yayında bahsetmiştim. Alexey Batrakov transferinin gerçekleştiğini söylemiştik. Bugün de öğle saatlerinde Rus futbolcu İstanbul'a geldi. 121 yıllık Galatasaray tarihinin ilk Rus transferiymiş. O da dikkat çekici. Yarınki Erzurumspor maçı kadrosunda olacak mı? Ona dair henüz bir açıklama yok ama büyük ihtimal yetişmeyecek gibi şu anki duruma bakarak söylüyorum bunu. Galatasaray bugün Tottenham'ın orta saha oyuncusu Pape Matar Sar'a da bir teklif yaptı. Tottenham teklifi yetersiz buldu. Bu teklifin ayrıntılarını sizlerle paylaşacağım. Diğer tarafta Demirović, Stuttgart'ın forveti, ilk teklifi Alman kulübü kabul etmemişti. Galatasaray bugün rakamı biraz

0: durumda. Nico Gonzalez de listedeki bir başka oyuncu. Aday sayısı 4'ten 3'e düşmüş durumda Beşiktaş'ta. Bu akşamki maçın tabii ki heyecanı yaşanıyor taraftarlarda ama bir yandan da sağ açık transferini bekliyor Beşiktaş. Genel hatlarıyla bugüne dair öne çıkan detaylar bu şekildeydi. Tabii bu akşam işin saha içi kısmında olacağız ve bu bağlamda da hemen Trabzon'a gidelim. Haber 61 Genel Yayın Yönetmeni Tuncay'la kod telefon attığında. Tuncay merhaba.
1: Merhabalar sevgili Ayhan, iyi yayınlar diliyorum, kolay gelsin.
0: Çok teşekkürler. Trabzonspor bugün sahasında sezon açıyor diyelim. İlk resmi maçına çıkacak taraftarı önünde. Tabii yeni yıldızlar, birçok oyuncu var. Beklenti yüksek. Avrupa Ligi'ne kalmak istiyor. Güçlü de bir rakibi var. Avrupa da bu sezon çıktı. 6 maçın 4'ünü kazanan, hiç yenilgi yüzü görmeyen, Twente gibi zor bir rakip elemeyi başaran Ferencvaros. Öncelikle atmosferle başlamak isterim. Bu akşam kaç bin kişi bekleniyor tribünde? Şehrin maça ilgisi nasıl diye sormak isterim sana.
1: Ayhan, inanılmaz bir trafiği aşarak geldik stadyuma. Yaklaşık bir 40 dakikalık yolculuk sonrasında yürüme gelsek daha iyiydi desek yeridir.
0: Normalde
1: Bunu hemen
0: 10
1: ifade
0: dakikalık
1: edelim.
0: yoldur orası Tuncay, bilir mi?
1: Yani normalinde 10 dakikalık yolu 40 dakikada gelmek zorunda kaldık. Yaklaşık 40 binin üzerinde taraftar bugün karşılaşmayı takip edecek. Sadece

0: aslında tribünlere ulaşabilmek için de yolculuğa devam ediyorlar. Şöyle bir ilginç bir anekdot vereyim sana. Bugün Trabzon sokaklarında, hatta stadın etrafında deve vardı. Firavun benzetmesiyle beraber, Firavun kıyafetiyle gezen bir arkadaşı bile gördüm.
1: O kadar diyorsun yani.
0: O kadar. Sana da ilginç geldi, bize de ilginç geldi ilk gördüğümüzde.
1: Tuncay abi, saha içine dönecek olursak, Kasımpaşa maçında oyunun tam oturmadığını, tabii çok da eksik vardı. Sonuçta önemli isimler yoktu. Ernest Muçi gibi orta alanda. Yine Paul Corelli'nin eksikliğini Trabzonspor zaman zaman hissetti. Bu akşam nasıl bir 11 bekliyorsun? Birçok meslektaşımız, Trabzonspor'u yakından takip eden arkadaşlar orta alanda Melih'le başlanacağını söylüyorlardı.
0: Ben bu noktada hemen çok kısa hemen muhtemel 11'i seninle beraber paylaşmak isterim. Biz de aslında bugünkü Kasımpaşa maçının ardından ortaya çıkan tablo sonrasında da zaten Fatih Hoca da aslında dünkü toplantıda tam belli etmese de böyle bir rotasyonun geleceğini söylemişti. Melih sürprizi, ben daha farklı sürprizler de bekliyorum bugün açıkçası. Melih özelinde Salah'ın 11'de başlayacağını öngörüyoruz. Ernest Muçi'nin son dünkü idmanda yer aldığını söyleyelim ama tam hazır olduğunu söylemek güç, takımla birlikte çalıştı. Biz sadece 20 dakikalık kısmını görebildik. Belki çift forvet tercihi de yapabilir bu noktada Fatih Hoca. Ben Umut Nayır beklentisi de açıkçası bende var. Bu doğrultuda sürpriz bir kadro bizleri bekliyor. Salah'ın oynayacağını öngörebiliyoruz. Çünkü Kasımpaşa maçında oyuna girdiği, süre aldığı zaman boyunca yaptığı işlerle beraber tabii onun futbolunu konuşmak oldukça güç, olağanüstü bir performans ortaya koydu. Bugün 40 binin üzerinde, yani 41 bin kişinin tribünde yer alacağını düşünürsek o imza attığı günün neredeyse iki katı taraftar Trabzonspor'u bağrına basacak. Ama kadro noktasında ben bugün bir rotasyon bekliyorum. Savic noktasında da bir Cenk Savic değişikliği de bekliyoruz ki Kasımpaşa maçında onun kalitesine yakışmayacak bir hatayla beraberlik golünü bulmuştu Kasımpaşa. Zaten Fatih Hoca da uzun bir maraton olduğunu ifade ederek 50'nin üzerinde maç oynayacak Trabzonspor ve sürekli bütün oyuncuları diri, hazır tutmak için de her hafta rotasyon yapacağız ifadesini kullandı.
1: Tuncay abi, bir dinleyicimizin de sorusu var. Trabzonspor tabii bugün maça odaklandı ama forvet transferi konusunda bir gelişme var mı? Yeni bilgiler var mı?
0: Şimdi Trabzonspor'un önünde biliyorsun Darwin Núñez konusunu konuştuk. Oyuncuyla Trabzonspor'un arasında herhangi bir problemin olmadığını kontrat anlamında söylemiştik ama Arabistan'da işler Türkiye'deki gibi ilerlemiyor. Özellikle vergi o dilimiyle ilgili problemler. Arap takımının zorunlu satın alma opsiyonuyla beraber Trabzonspor'a oyuncuyu göndermek istemesi ve son olarak da farklı takımların oyuncuya ilgisi bence bu transferden sanki biraz daha Trabzonspor'u uzaklaştırmış gibi görünüyor. Karim Benzema ismi gündeme geldi. Birçok menajer de Trabzonspor'a bu noktada oyuncu öneriyor. Acil kodlu bize göre de gördüğümüz kadarıyla her ne kadar skor katkısı anlamında Muhammed Salah da skor katkısı yapacak diye öngörüyoruz ama bu noktada Trabzonspor özellikle Onaçı ve Umut Nayır ikilisiyle beraber sezonun 3 kulvarda gideceğini de hesap ettiğimizde bu tempoyu, bu sürekliliği ne kadar götürebilirler konusu var. Ki forvet arayışının devam ettiğini hala biliyoruz. Biz yine de isim zikretmeyelim. Birkaç isim var gündeme gelen ama bunları söyledikten sonra da oyuncuların market değeri bir anda haberlerle beraber sen yazıyorsun, yabancı basın alıyor. Sanki onlar yazmış gibi bir lanse ediliyor ve bir anda tabii bu hem oyuncuların menajerlerine hem oyunculara da okutulduğu için market değerleri de yükseldiği için bir forvet transferi arayışı var Trabzonspor'un ama bana göre 6 numara pozisyonunda da oyunu iki yönlü oynayabilecek, fark yaratacak, fizik kalitesiyle beraber ön plana çıkacak bir oyuncuya da ihtiyacı var diye düşünüyorum ben Trabzonspor'un.
1: Son olarak da şunu soracağım Tuncay.

0: Ya bir takım tabii sezonu erken açanlar oldu. Milli takımdan dönen oyuncular oldu. Transferde geç katılanlar oldu. Trabzonspor yine ciddi bir yenilemeye gitti kadroyu. Ne kadar yol aldı? Oyunun gelişimi konusunda bu süreci nasıl görüyorsun? Yani Trabzonspor'u biz tam anlamıyla geçen sezonun da bıraktığımız yerde nasıl izleyeceğiz? Ne zaman izleriz? Ne kadar bir
1: Çok
0: süreye ihtiyacı var?
1: çok güzel bir soru. Teşekkür ederim. Dün bunu Fatih Hoca'ya bizzat basın toplantısında ben sordum. Geçen sezonun başlangıcında da Fatih Hoca en çok eleştiri odağındaki isim, hatta 6 haftayı göremez diye kendisine yapılan çok net eleştiriler vardı. Ve o süreç içerisinde de zorunlu 13 kişilik kadroyla beraber hem Ziraat Türkiye Kupası'nı Trabzonspor Müzesi'ne götürdü. Galatasaray galibiyetinin ardından puan farkını 1'e düşürüp neredeyse şampiyon oluyordu. Ve bu sezonun özelinde de dün izlediğimiz kadarıyla takımın içerisindeki o birlikteliğin yavaş yavaş sağlandığını, takımın moralinin oldukça iyi olduğunu söyleyelim. Herkes birbiriyle şakalaşıyordu. Bu çok güzel bir şey. Bu uyumu yakalamak yeni kurulmuş, yeni rotasyon geçiren takımlar için bir hayli zor. Ve Fatih Hoca bunu kısmen başardığını söyleyebilirim. Eleştiriler, tabii ki herkes bugün gelinen noktada yapılan transferler, oyuncu kalitelerinin yukarı çıkması beraberinde eleştirileri de doğuruyor. İnsanlar zannediyorlar ki hani takımı kurduk, 2 aylık hazırlık sürecinde herkes %100'e ulaştı ve İşte ilk Kasımpaşa maçıyla beraber inanılmaz bir oyun, inanılmaz bir futbol beklentisi vardı. Bunların özellikle de ağır idman temposundan, sezon başından çıkan bütün takımlar için aynı şey geçerli. Bir 5-6 hafta, hatta daha da uzatalım 7-8 hafta o takımların tam oturup alışma ve oyun alışkanlığını ortaya koyma süreçleri var. Türk toplumu olarak maalesef ki çok sabırsız bir toplum olduğumuz için işte geçtiğimiz haftanın ilk maçı Galatasaray Çorum maçı, peşinden yönetim istifa sesleri. Ardından deplasmanda Fenerbahçe'nin Gençler Birliği'ne 2-1 kaybetmesi, İsmail Kartal'ı topa tutulması, diğer tarafta Trabzonspor'un Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalması, Fatih Hoca'ya yöneltilen ağır eleştiriler. Yani biz sabrı gerçekten bu noktada biraz beklememiz gerektiğini diyoruz ama Türk toplumu maalesef ki bu noktada çok duygusal ve çok sabırsızız. Bir an önce başarıya ulaşmak, bir an önce o dört dörtlük işte Avrupa vari futbolu görmek istiyoruz ama bugün gelinen noktada benle bağlantıya başladığın esnada ne dedin? 6 karşılaşma oynamış rakip. Beşli bir orta saha tandemi, yaklaşık 5 yıldır beraber oynuyorlar. Oyun disiplininden kopmayan bir takım hüviyeti var. Ve Ferencvaros takımına baktığın zaman bugün atıyorum Trabzonspor'a, bugün Fenerbahçe'ye, Beşiktaş'a, Galatasaray'a transfer edebileceğin ön plana çıkan bir oyuncu var mı diye sana
0: Tuncay abi,
1: sorsam.
0: tam o noktada araya gireceğim ama yani burada Fenerbahçelisi, Beşiktaşlısı, Galatasaraylısı da kızmasın ama bu takımlardan daha iyi bir takım görüntüsü sergiliyorlar yani. Öyle bir oyuncusu yok.
1: Bak, tam anlatmaya çalıştığım şey de aslında burası. Yani Avrupa gerçekten bizim futbola baktığımız gibi bakmıyor. Artık oyun sistemlerinin üzerine kafa patlatan teknik adamlar var.
0: Sisteme yoğunlaşmış
1: Bireysel, bak,
0: durumdalar tamamen.
1: bireysel yetenekten daha çok oyun anlayışını en alt kültüründen, yani en alt oluşumundan tepeye çıkana kadar ki o süreçte aynı sadakatle beraber devam ediyorlar. Ama bizde her sezon başında değişen kadrolar, hep aynı beklentiler ve Avrupa'da gelmeyen o bir türlü özlediğimiz, hayal ettiğimiz, istediğimiz başarı. Fatih Hoca dün ne dedi? Ben dedi teknik direktörlüğü, futbolculuk döneminde bu kupayı kaldırdım. Ama teknik direktörlük noktasında da biraz düşünerek cevap verdi. Neden? Çünkü bir Kasımpaşa'ya karşı mücadele etmeyecek bugün Trabzonspor. Ondan çok daha kalibreli, çok daha üstte bir takıma karşı mücadele edecek. Oyun disiplini, oyun anlayışı ve sisteme sadık kalan bir organizasyon. İşte Avrupa'da o yüzden Türk takımlarının sürekli hale gelerek orada kalmaları gerektiğinin her fırsatta altını çiziyor sevgili Ayhan.
0: Bu arada 11 belli oldu. Kalede Onana, savunmada Pina, Nivu, Cenk, Cabral, orta alanda Melih, Bucari, Salah, Umut Saviolo, Onana da ileri uçta. Dediğin gibi 4-4-2

0: çıkıyor sahaya. İki forvet.
1: 4-4-2. Az önce daha kadrolar açıklanmadan Umut Nayır sürprizi demiştin.
0: Söylemiştin evet. Tam o yüzden kadroda geldi şimdi. Onu paylaşalım. Bir kez daha paylaşayım. Kalede Onana, savunmada Pina, Nivu, Cenk, Cabral. Cenk'i de söylemiştin. Melih, Buçari, Salah, Saviolo orta sahası. Umut Nayır, Onaçu ileri uçta. Ben de merakla bekliyorum bugün. Bugün de yayını erken bitireceğim Tuncay'a. Bir 19-15'te çıkacağım. Beşiktaş'ı değil Trabzonspor'un maçını izleyeceğim. Onu da paylaşmış olayım dinleyenlerle. Yarın daha rahat yorumlarız. Çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum sana.
1: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar Ayhan. Kolaylıklar.
2: Derin Pas devam edecek. Devam.
3: Reklam.
4: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Radyo Spor.
6: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
7: Vakıfbank daima seninle.
8: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
9: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
10: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
11: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalabilmek için playoff ilk maçında sahaya çıkıyor. Coşkusu Bilyoner'de yaşanıyor. Bu akşam 8'deki Beşiktaş Kauna Zalgiris maçı için Bilyoner'e gel. Beşiktaş'ın Avrupa yolculuğunda heyecanı zirvede yaşa.
12: Sporda eğlendiğin ilk adresi Bilyoner.
3: Radyo Spor. Reklam.
13: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
2: Derin Pas devam ediyor.
0: Radyo Spor'da saatleri 18.53 yaptık. Trabzonspor'un 11'ini bir kez daha paylaşalım. Kalede Onana, savunmada Pina, Nivu, Cenk, Cabral. Bugün Trabzonspor'un savunma hattının yaş ortalaması 23. Hakikaten Türkiye'de pek rastlanabilir bir durum değil. Orta alanda Melih, Buçari ikilisi, Salah sağda, Saviolo solda. İleri uçta ise Umut Nayır'la Onaçu şeklinde sahada olacak 4-4-2 dizilişiyle Trabzonspor'u izleyeceğiz. Tabii az önce biraz da Tuncay abiyle konuşurken de paylaşmıştık. Rakip beşli orta sahayı tercih eden takım, savunması sert olan bir ekip. Bunu da hesaba katarak muhtemelen böyle bir tercih yaptı bugün Fatih Tekke. Avrupa Ligi'nde birinci eleme turundan başladı Ferencvaros. Vojvodina'yı 2-1 ve 3-0'lık sonuçlarla iki maçta mağlup ederek ikinci tura yükseldi. İkinci eleme turunda rakip Twente'ydi. Twente'yi deplasmanda 2-1 yendiler. Hollanda'da 2-1 kazandılar. Sahasında da 2-2 berabere kalıp Twente'yi de elemeyi başardı. Ve üçüncü eleme turunda Ferencvaros Gornik Zabrze ile karşılaştı. İlk maçı 1-0 kazanmıştı. Rövanşı ise 1-1 beraberlikle tamamladı ve 6 maçta 4 galibiyet 2 beraberlikle playoff'a kalmayı başardı. Uzun zorlu bir yoldan geldi Ferencvaros.

0: Dolayısıyla güçlü, iyi bir takım. Hani bireysel kalite anlamında Trabzonspor'la yarışamaz ama takımı halinde hareket etme konusunda Trabzon'un şu anki haliyle önünde. Yani bunu da söylemeden edemeyeceğim. Az önce bir dinleyicimiz sormuş, neden Beşiktaş'ın maçını izlemiyorsun abi demiş. Beşiktaş'ı bu sene çok izledik. Beşiktaş hakkında fikir sahibi olduk. Malum Beşiktaş da erken açan takımlardan biriydi sezonu. Beşiktaş'ın ne oynayabileceğini de kestirebiliyoruz ve özellikle rakip de kabul ederiz şimdi hepimiz eminim. Sizler de benim gibi düşünüyorsunuz. Trabzonspor'un rakibine göre daha kolay bir takım. Biraz Trabzonspor'u da hani böyle güçlü bir rakibe karşı görmek istiyorum bu akşam. Beşiktaş'ın 11'i de belli oldu. Tabii siyah beyazlılar, taraftarlar özellikle kimi merak ediyorlar? Tabii ki Vlahovic'i merak ediyorlar. Vlahovic kulübede dün zaten basın toplantısında Vincenzo Italiano da söylemişti. Maçın ikinci yarısında oyun alabileceğini. Beşiktaş'ın 11'inde çok büyük sürpriz yok. Sadece İlhan'ın yerine Trossard'ı göreceğiz sol açıkta. Kalede Nübel, savunmada Murillo, Jalo, Emirhan, Rıdvan. Orta alanda Salih, Olaytan, Orkun. Trossard solda, Václav Szczęsny sağda. Oh ise ileri uçta görev yapacak. Kulübede Doğan Alemdar, Ndidi, Azi Ahmetoviç, Milot Rashica, Kartal, Kouattara'nın cezası bitti, o döndü. Agbadu, Taylan, Vlahovic, İlhan. Hani zaman zaman söylüyoruz ya kulübe Beşiktaş'ın zayıf diye. Bugün hiç de öyle bir görüntü yok. Ndidi çok rahat ikinci yarı düşünebileceği bir oyuncu. Kouattara öyle. Agbadu öyle. Vlahovic, İlhan öyle. Bugün kulübesi de güçlü bir Beşiktaş var diğer maçlara göre. Beşiktaş'ta tabii sağ açık mevkisi için arayışların devam ettiğini sizlere paylaşmıştım. Antony transferinin olma ihtimali yok gibi. Bugün itibariyle Beşiktaş Luka Bakio yine görüştüğü bir başka oyuncu Nico Gonzalez, diğeri de David Neres. Bu 3 oyuncudan birini kadroya katabilir. 3 oyuncunun kulübüyle de oyuncuların menajerleriyle de temaslar devam ediyor değerli dinleyenler. Trabzonspor'un kulübesini de hemen paylaşayım. Bir dinleyicimiz sormuş Trabzonspor'un yedek kulübesinde bugün kimler olacak diye. Ahmet Doğan Yıldırım, Onur Alp Çevikkan, Samet Akaydın, Ernest Muçi yedek kulübesinde görünüyor ama bir antrenmanla çıkacak. Yani maça girebileceğini zannetmiyorum. Ozan Tufan, Savic, Malinovski, Mustafa Eskellaç, Mitingo, Aral Şimşir, Metehan Mimaroğlu. Yani burada da ikinci yarı çok rahatlıkla hocanın oyuna sürebileceği önemli isimler var. Aral, Mustafa Eskellaç, Malinovski, Savic. Trabzonspor'da Falcorelli'nin sakatlığı devam ediyor. Yine Batagov da o oyunculardan biri. Batagov'la Falcorelli geçen sezonun ilk 11 oyuncularıydı. Bu iki oyuncunun tedavileri devam ediyor değerli dinleyenler. Trabzonspor'un bu arada forvet mevkisi için düşündüğü oyuncu da Malmö'de oynayan Norveçli Erik Botheim. Bugün Trabzonspor'u yakından takip eden birçok arkadaşımız paylaştı. 26 yaşındaki oyuncu PAOK'ta istiyormuş. Trabzonspor Malmö ile görüşmelere başlamış. Kariyerinde Bodø/Glimt, Salernitana, Rosenborg, Stabæk gibi, Krasnodar gibi birçok önemli takım var. İki kez de Norveç milli takımının formasını giymeyi başarmış. Erik Botheim bildiğimiz bir oyuncu. Trabzonspor Arap Yarımadası'ndan forvet girişiminde Arap bulunmuştu ama oradaki görüşmelerden sonuç alamayınca tekrar Avrupa'ya yönelmiş durumda. İki takıma da başarılar dileyelim. Bir kez daha hatırlatayım. 19-15'te de sözü Tüpraş tadına bırakacağız. Esport Plus, Radyo Spor ortak yayına geçeceğiz. Beşiktaş-Zalgiris maçı öncesi oradaki gelişmeleri, yorumları, yine maç öncesi röportajları sizlerle paylaşacağız. Fenerbahçe'den bir haber paylaşayım şimdi. Şerif gitti, Musaba gitti, Omar Fayet gitti ve yabancı kontenjanında yavaş yavaş açılmalar başladı. Livakovic de Barcelona ile anlaşmış durumda. O da büyük ihtimal yarın açıklamayı bekliyorum Livakovic cephesinden. Yani Livakovic konusunda Fenerbahçe'den açıklamayı bekliyorum. Öte yandan Amrabat konusunda da İspanya'dan bir kulüple görüşme halinde oyuncu. Bakalım onun da ayrılığı gerçekleşecek mi? Yarışa gidelim, devam edeceğiz.
1: Derin pas devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.

13 numarada El Familia giriş hazırlığını sürdürüyor. 5 numarada Şahlantay'da biraz daha geride bekleyişte. Kocaeli'de 4. koşuyu izleyeceğiz birazdan. 2. altılı Ganyan bu koşuyla birlikte başlayacak. Toplam 13 Arap atı 1900 metre mesafede kum pistte start alacak. Start ilgilerinin gayreti devam ediyor El Familia'nın yerini alması için. Hazırlığı sürüyor El Familia'nın, yine onunla birlikte Şahlantay'da arka planda hazırlık turlarını sürdürüyor. O da start aldığı son alt koşuda bir kez kazandı. Bir kez ikinci olurken iki kez de pistten üçüncülükte ayrıldı. El Familia ise bu yıl katıldı. 5 koşuda ilk 5'e giremedi. Yarış içerisinde handikap puanı en düşük safkanlardan biri El Familia. 4 yaş temsilcisi Serdümen, Mine Hanım orijini Kırat. Şahlantay'da Frikya temsilcisi, annesi Prenses Amasrist. El Familia'nın hazırlığı sürüyor. 8 numaralı Kurşun Gücü, 1 numaralı Akgel abi, 11 numaralı Balatürk, 6 numaralı Tanju Bey, 2 numaralı Odabaşı, 4 numaralı Ersel Efe, 12 numaralı Afşar Bey, 7 numaralı Seher Yeli, 9 numaralı Özodin, 3 numaralı Gümbür Şah ve 10 numaralı Dermancan. Sırasıyla saydığım bu isimler kulvarlarında hazır vaziyette bekleyen safkanlar. El Familia yerini henüz almayınca start ilgilisi 5 numaralı Şahlantay'ı yedekledi ve baksına doğru yaklaştırdı. Şimdi o giriş hazırlığı yapacak. 5 numaralı Şahlantay kulvarına yakın. Evet, bu arada El Familia koşmayacak eğer takımı söküldü. Siyah bayrak da ekranlara yansıdı. 13 numaralı El Familia start almayacak. Şu an kulvarına girmek üzere olan Şahlantay altılı Ganyan favorisi. 13 numarada El Familia start almayacak. Son safkan olan 5 numarada Şahlantay'da şimdi starttaki yerini alıyor. Safkanlar koşu için hazır duruma gelecek, ancak Şahlantay'ın kulvarında bir sıkıntı var. Tekrar start ilgilisi kulvara girdi ve hemen çıktı. Evet, safkanların tamamı hazır. Start verildi ve 4. koşuyla birlikte 2. altılı Ganyan başladı. 5 numaralı Şahlantay 2 boy gecikti. Yarışın liderliği için orta kulvardan 12 numaralı Afşar Bey süratlendi ve koşu liderliğini aldı. Hemen dışına 11 numaralı Balatürk geldi. O da tempoyu artırdı. İki safkan süratli ilerliyor. 1,5 boy gerilerinde 4 numaralı Ersel Efe 3. sırada. 1 boy geride 2 numaralı Odabaşı. Odabaşı'nın dışında 8 numaralı Kurşun Gücü var. Yer dibinde 3 numaralı Gümbür Şah. 1,5 boy gerilerine doldurup geldi. 5 numaralı Şahlantay. Onun 1 boy kadar gerisinde 7 numaralı Seher Yeri var. 1 boy kadar gerilerinde 6 numaralı Tanju Bey. 2 boy geride 1 numaralı Akgel abi. 1,5 boy geride 9 numaralı Özodin, ondan 2 boy geride 10 numaralı Dermancan var. Safkanlar 1200 metre start yerine ilerliyor. 11 numaralı Balatürk liderliği alıp 2 boy kadar fark yaptı. 12 numaralı Afşar Bey ikincilikte. Onun dışında 2 numaralı Odabaşı var. 1 boy kadar geriden doldurdu. Şimdi 4.lükten yer kaptı 5 numaralı Şahlantay. İçeride 4 numaralı Ersel Efe var. 2 boy geride dışta 8 numaralı Kurşun Gücü, içinde 3 numaralı Gümbür Şah. 2 boy geride 6 numaralı Tanju Bey, içinde 7 numaralı Seher Yeri. 1,5 boy geride 1 numaralı Akgel abi. 2

0: O geride 10 numaralı Dermancan, dışında 9 numaralı Öz Odin sırasıyla safkanlar son 800 metreye girmek üzere. Yarışın lideri 11 numaralı Balatürk. İkinciliğe dışarıdan atak yapan 5 numaralı Şahlantay'ın yanından 2 numaralı Odabaşı girdi. En iç kulvarda 4 numaralı Ersel Efe var. Dördüncülükte ortada bekliyor 5 numaralı Şahlantay. Onun hemen dışında 8 numaralı Kuruşun Gücü var. 2 boy geride 3 numaralı Gümbürşah sırasıyla safkanlar son virajda. 2 numaralı Odabaşı dışarıdan ataklarını artırdı. 11 numaralı Balatürk'ün dışına kadar donanıp liderliği yarım boy farkta aldı. Bir boy kadar gerilerinde dışarıda 8 numaralı Kuruşun Gücü. Yarım boy geride 5 numaralı Şahlantay. Bir boy geride dışarıda 6 numaralı Tanju Bey. Ortada 3 numaralı Gümbürşah sırasıyla atlar düzlüğe çıkarken iç kulvarı bulan 5 numaralı Şahlantay bir anda mücadeleye katılıp liderliği almayı başardı. Dışarıdan 8 numaralı Kuruşun Gücü de ataklarını artırıyor ve iki safkan ön plana çıkıyor. Dışarıda 8 numaralı Kuruşun Gücü. Ortada 5 numaralı Şahlantay. Son 200 metreye girilirken başa baş birincilik mücadelesi başladı. İçeride 5 numaralı Şahlantay, dışında 8 numaralı Kuruşun Gücü. Nefes kesen bir mücadele. Son 100 metre Şahlantay rakibine teslim olmuyor. Bir boy yapıyor farkı ve koşuyu da kazanıyor. 8 numaralı Kuruşun Gücü ikinci oldu. 6 numaralı Tanju Bey, 12 numaralı Afşar Bey ile üçüncülük için fotoğrafı beraber geçerken 2 numaralı Odabaşı da yarışı 5. olarak tamamladı. 5 numaralı Şahlantay Nevzat Avcı ile kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
2: Reklam.

0: Avrupa'da Türk gecesi, Nesine heyecanın adresi. UEFA Avrupa Ligi playoff turunda Beşiktaş evinde Kauno Žalgiris'i, Trabzonspor'sa evinde Ferencvaros'u konuk ediyor. Saat 20'de başlayacak nefes kesen müsabakalara sen de Nesine'de canlı oyna, heyecanı başka bir seviyede yaşa.
1: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık
2: Paytr. İsuzu yetkili servislerinde yaza özel fırsatlar. Belirli yedek parçalarda 5 yaş ve üzeri araçlarda %15, 10 yaş ve üzeri araçlarda %20 indirim sizi bekliyor. Üstelik anlaşmalı kredi kartlarına özel 6 taksite varan fırsatlarla. Kampanya 17 Ağustos 17 Eylül 2026 tarihleri arasında geçerli ve stoklarla sınırlıdır. Detaylar isuzu.com.tr'de. Isuzu'nun tercihi Petrol Ofisi Maximus Motor Yağları.
3: Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalabilmek için playoff ilk maçında sahaya çıkıyor. Coşkusu Bilyoner'de yaşanıyor. Bu akşam 8'deki Trabzonspor Ferencvaros maçı için Bilyoner'e gel. Trabzonspor'un Avrupa yolculuğunda heyecanı zirvede yaşa. Sporda eğlencenin ilk adresi Bilyoner.
4: Kerem abi.
5: Hayrola çocuklar?
4: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
6: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
5: Turkcell çözüm gücü.
7: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
5: Turkcell çözüm gücü.
4: Vallahi bravo Turkcell'e.
5: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
8: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü. Turkcell'le bağlan hayata.
2: Radyo Spor. Reklam.
9: Sporun tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
10: Derin pas devam ediyor.
11: Radyo Spor'da saatleri 19.10 yaptık. Kısa bir süre sonra Tüpraş Stadı'na sözü bırakacağız. Değerli dinleyenler, Beşiktaş-Žalgiris maçı öncesi

0: Radyo Spor, Esport Plus ortak yayınına geçeceğiz. Şimdi Galatasaray'dan haberleri hemen paylaşayım. Fenerbahçe'de bu arada bir not daha almıştım, onu da aktarayım. İsmail Hoca hafta sonu Konya Spor maçında 3 oyuncuyu kulübeye çekip rotasyona gidecek. Fanatik gazetesindeki habere göre Vedat Muriç, Kerem Aktürkoğlu ve Archie Brown'un yerine Asensio, Nene ve Levent Mercan'la başlayacakmış Konya maçına. Çağlar Söyüncü konusunu paylaşmıştım. Bir ayrılık bekleniyor Çağlar konusunda. Galatasaray'ın yeni 10 numarası Batrako bugün İstanbul'a geldi. Taraftarlar karşıladı. Galatasaray oyuncu için 25 artı 4 milyon euroluk bir bonservis bedeli ödeyecek. 3,5 milyon euro yıllık maaş alacağı paylaşıldı. Ve artık Galatasaray'da kariyerine devam edecek genç oyuncu. Demirovic için 15 milyon euroluk bir teklif yaptığını dün akşam paylaşmıştım sizlerle. Stuttgart bu teklifi yetersiz buldu. Galatasaray da bugün 18 milyon eurolara çıkardı. Stuttgart'ın beklentisi 25 milyon euro seviyesindeydi. Galatasaray ile Alman kulübü arasındaki görüşmeler devam ediyor. Sanki o transferde gerçekleşecek gibi. Bundesliga'da devam ediyor kariyerine ermediğini Demirovic, oyuncunun Galatasaray'a gelmeye sıcak baktığı ama kulüplerin anlaşmasını beklediği yazıldı. Orta sahaya da arayış var Galatasaray'da. Bugün Pape Matar Saric'in Tottenham'la pazarlığa başladı Galatasaray. 23 yaşındaki Senegalli orta saha oyuncusu için 18 milyon euroluk bir teklif yaptı. Ancak Tottenham'ın beklentisi 25 milyon euroymuş. Orada da bir fark var arada ama kulüpler görüşmelere devam ediyorlar. Geçen sezon 37 maça çıkmıştı. 2 gol 4 asistlik katkı sunmuştu Senegalli orta saha oyuncusu. Ama Tottenham'ın da geçen sezonki en problemli bölgelerinden biriydi orta saha. Bu sene oraya önemli takviyeler yaptı Londra ekibi. Biliyorsunuz Sandro Tonelli'ye ciddi bir bonservis bedeli ödedi. Yine orta sahaya aldığı Fernandes var. Matheus Fernandes'i kattı West Ham'dan. Orada bir değişiklik olacak Tottenham'da ve Pape Matar Sarı da satmayı düşünüyor. Galatasaray biraz daha rakamı yukarılara çekerse sanki bu transfer olacak gibi. Bir dinleyicimizin sorusu vardı az önce, onu da hemen yanıtlamış olalım. Ferdi Kadıoğlu ile alakalı iki soru vardı. Ferdi Kadıoğlu Fenerbahçe'nin gündeminde mi diye. Yani şu an çok konuşulan bir şey yok ama Ferdi'yi alması çok zor. Geçen sezon Brighton'ın en iyi oyuncularından biriydi. Zaman zaman ayın oyuncusu seçildiği de oldu. 40-45 milyon euroluk bir rakamdan bahsediliyor. Bir ara Manchester United takip ediyordu. Şu an Fenerbahçe'nin gündeminde Ferdi Kadıoğlu yok. Onu paylaşalım. Fenerbahçe Ferdi'yi geri almazsa, Kerem'i orta sahaya çekmezse, ileride hızlı hareket edecek biri yoksa dördüncülük beşinciliğe oynar demiş. Zaten sol açık mevkine bir arayış var Fenerbahçe'de Kerem'in yerine. Nene'nin de sakatlığı geçti. Nene de artık orada bir alternatif olabilir. Ki olabileceğini de gösterdi son maçta oyuna girdikten sonra. Ama Ferdi Kadıoğlu şimdilik gündemde yok değerli dinleyenler. Galatasaray'da Torreira gidiyor mu diye bir dinleyicimiz sormuştu. Yayının başında gündemi aktarırken paylaşmıştım sizlerle. Torreira'nın ayrılma ihtimalinin olmadığını söylüyor yetkililer. Ama Torreira'nın menajeri farklı paylaşımlar yapıyor. İtalya basınına verdiği demeçler var. Fiorentina ile anlaştıklarına dair. Hatta Fiorentina'nın oyuncuyu bu yıl kiralayıp önümüzdeki yıl zorunlu satın alma opsiyonuyla kadrosuna katacağı yazıldı bugün. Şu an için orada bir muamma var. Hatta bugün yine bazı meslektaşlarımız yazdı. Ben de dün paylaşmıştım. Menajeri Galatasaray'dan yeni bir zam koparmak istiyor ve o yüzden bu tip haberleri çıkardığına dair iddialar var. Torreira kalacak gibi ama Lemina da kesin gidiyor diyebilirim. Zaten Lemina gideceği için orta saha arayışları başlamış durumda Galatasaray'da. Dün İsmail Assar için bir teklif yapılmıştı Crystal Palace, ama orada iki kulübün, yani Galatasaray'ın teklif ettiği rakamla Crystal Palace'ın beklentisi arasında ciddi bir fark var. O transferin olma ihtimali biraz düşük gibi. Tabii Galatasaray sonrasında fiyatı arttırırsa belki orta yolda buluşabilirler. Hatırlayacaksınız, Can Uzun, işte Rafael Leao ismi gündeme geldi. Temaslar kuruldu. Sonrasında Marcus Rashford menajerler vasıtasıyla önerildi, ama orada Galatasaray biraz daha ne alacağını kestirebildiği bir oyuncuya gitmek istiyor. Yani Can Uzun'u alacaktı ama orada bonservis konusunda bir anlaşma sağlanamadı kulüpler arasında. Yoksa Can Uzun'u ikna etmişti Galatasaray. Rashford ve Leo'ya da o kadar yatırım yapmak istemiyor gibi benim anladığım kadarıyla. İşte İbrahim Sar gibi oyuncular biraz daha ön plana çıkmış durumda. Sürpriz bir isim de görebiliriz. Bakalım ilerleyen günlerde Galatasaray bu konuda nasıl bir yol izleyecek. Bir dinleyici mesajı vardı. Giresun'dan dinleyicimiz yazmış. Az önceki Tuncay abinin Tuncay ile Kot'un açıklamalarına katılmadığını, yani 2 ayda bu kadronun oturmasına mümkün olmadığını söylemiş Korkut Bey. Trabzonspor'un bu sene çok fazla transfer yaptığını ve 2 ay gibi kısa sürede hani böyle bir düzen içerisinde oynamasının mümkün olmayacağını paylaşıyor. Onu da sizlerle paylaşmış olayım. Artık maçların başlamasına 43'er dakika kaldı. 20'de başlayacak iki maç. Beşiktaş, Kaunas Zalgiris, Trabzonspor, Ferencvaros mücadeleleri iki takımımız da bugün İstanbul'da ve Trabzon'da ilk maçlardan iyi skorlarla, avantajlı skorlarla ayrılıp rövanş öncesi avantajı yakalamak istiyorlar. Beşiktaş'ın kalesinde Nübel, savunmada Murillo, Jalo, Emirhan, Rıdvan. Ortalanda Olaytan, Salih, Orkun. Hücum hattında Serni, Trossard ve Oh şeklinde sahada olacak. Diğer temsilcimiz Trabzon'da kalede Onana, savunmada Pina, Nivu, Cenk, Cabral. Orta alanda Buçari, Melih, Salah, Saviolo. İleride ise Umut Nayır ve Onuachu şeklinde sahada olacak Trabzonspor. Trabzonspor bugün 4-4-2 düzeniyle sahada yer alacak. Trabzonspor'dan Ajax'a giden Ahmet Can Kaplan da bugün Nekmiğmegen'le 4 yıllık sözleşme imzaladı. Ajax'ta zaman zaman oynadığı dönemler oldu ama ilk 11'in değişilmez ismi olamadı hiçbir zaman. Bu transfer döneminde de Ajax oyuncuyu satma kararı almıştı. Ve Neke transfer oldu. Nek de bu sezon Avrupa kupalarında iyi bir çıkış yakalamıştı. Bu arada Vincenzo Italiano geldi. Vedat abi, İtalyano geldi bizimkilerin yanına. Hemen gidelim istersen oraya. Murat Fevzi Tanırlı, Ali Erim ve yanında Vincenzo Italiano var. Sözü onlara bırakalım.
1: Direktör Vincenzo Italiano bizlerle birlikte maç öncesinde görüşlerini alacağız. Hoş geldiniz, başarılar. Danimarka'da Midtjylland gibi zorlu bir deplasmanla başladı hikaye. Zor bir rakip eledikten sonra şimdi artık Avrupa Ligi'nin öncesinde son ayağın ilk maçındayız ve ideal kadrodan sadece değişiklik Trossard var. Neler söylemek ister bütün Avrupa yolculuğu için?
2: Ma che oggi è una partita importantissima per noi. Siamo stati bravi ad arrivare in questa finale e abbiamo la voglia di vincere. Come ce l'avrà il nostro avversario, cercheremo di fare tutto il possibile. Oggi è la prima partita in casa, dobbiamo cercare di fare pubblico e cercando di fare un buon risultato.
3: Bugün bizim için çok çok önemli bir maç. Buraya kadar gelmekte iyi bir iş çıkarttık. İyi geldik bu finale kadar. Bugün kazanmak istiyoruz. Tabii ki rakibimize kazanmak istiyor. O yüzden %100 aynı zamanda bugün iç sahada

0: taraftarımızla beraber onları da arkamıza alarak bugün iyi bir sonuç almak istiyoruz.
1: Beşiktaş'ın güçlü bir başlangıç yapması taraftar çok mutlu etti. Ama benzer şekilde çok mutlu eden şeylerden bir tanesi de yeni oyuncuların muazzam bir yükselişi var. Hoca bununla alakalı ne düşünüyor?
2: Si stanno applicando bene, stiamo giocando con fiducia, con entusiasmo. Queste 5 vittorie ci stanno dando tanto e sono contento perché non era facile per me avere tutta questa disponibilità da parte dei ragazzi e stiamo facendo un bel lavoro. Dobbiamo continuare, siamo ancora all'inizio, però sono contento di quello che stiamo facendo.
0: Evet, onlar beni şu ana kadar çok iyi dinlediler, dediklerimi çok iyi şekilde yapmaya çalışıyorlar. Bu yüzden de çok özgüvenli oynuyorlar, çok istekli oynuyorlar. Ve bu 5 maçta, bence bu 5 galibiyette bize çok şey kattığını düşünüyorum. Tabii ki de kolay değil ama bence iyi iş çıkartıyoruz şu ana kadar. İyi başladık ve şu ana kadar çalışmalarımızdan, özellikle onların çalışmalarından çok mutluyum.
3: Thank you. Good luck.
4: Evet değerli dinleyenler, Vincenzo Italiano az önce Esport Plus'ta Emre Özcan, Ali Erim ve Murat Fevzi Tanırlı'nın sorularını yanıtladı. Şu anda da taraftarı selamlıyor. Bu arada hem Trabzon'da hem Beşiktaş stadında tribünler daha boş. Tabii mesai saatleri ve maç 20'de başlıyor. Bunun da etkisinden dolayıdır diye düşünüyorum. Tabii maç saati mutlaka tribünler dolacaktır. Vincenzo Italiano rakibi çok ciddiye aldıklarını, iyi hazırlandıklarını, şu ana kadar gösterdikleri performansı bu akşam da sahada yansıtmak istediklerini söyledi. Oyuncuların gelişimi üzerine Emre'nin bir sorusu vardı, Emre Özcan'ın. Çok çalışıyorlar dedi Italiano ve bunun da karşılığını alıyoruz diye bir ifade kullandı. Beşiktaşlı oyuncular şu an ısınma hareketlerini gerçekleştiriyorlar. Keza Trabzon'da da durum aynı. Beşiktaş, Zalgiris ve Trabzonspor, Ferencvaros maçları saat 20'de başlayacak. Zalgiris'in bu sezonki Avrupa yolculuğunu da hemen aktarayım sizlere. Şampiyonlar Ligi'nden başladılar. Drita ile ilk maçta 1-1 berabere kalmışlardı. Rövanşı 3-2 kazanıp tur atlamayı başardılar ve ikinci eleme turuna yükseldiler Şampiyonlar Ligi'nde. Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda Klasvik ile eşleşmişlerdi. İlk maç golsüz eşitlikle sona erdi. Zalgiris rövanşı sahasında 1-0 kazandı ve Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turuna kalmayı başardı. Orada da güçlü bir takım çıktı karşılarına. Dinamo Zagreb, Avrupa futbolunda tabii çok üst seviye bir takım değil ama sürekli Avrupa kupalarında olan, ya Şampiyonlar Ligi, ya Avrupa Ligi, ya Konferans Ligi'nde olan, buraları sık sık oynayan bir takım Zagreb. Zagreb iki maçı da kazandı. İlk maçı 5-0, rövanşı 2-1 kazandı ve Şampiyonlar Ligi'nde playoff'a adını yazdırırken Zalgiris Kaunas'ı da turun dışına, Avrupa Ligi'ne gönderdi. Zalgiris bu akşam elenmesi halinde, bu akşam demeyeyim tabii, haftaya rövanş da olacak, bu turu kaybetmesi halinde Konferans Ligi'nden yoluna devam edecek. Onlar Şampiyonlar Ligi'nde başlayıp Avrupa Ligi'nde şu an devam ediyorlar. Büyük ihtimalle yolculukları Konferans Ligi ile sürecek değerli dinleyenler. Bir soru vardı. Torreira giderse Galatasaray orta sahası nasıl olur diye. Burada tabi Torreira'nın gittiği senaryoda oraya mutlaka önemli bir isim.

0: tartışmasız, tartışılmayan bir isim alması lazım. Papa Mater Sar o oyuncu olabilir mi? Tottenham'da çok fazla maçı var. Daha çok zaten işin defansif yönüyle ön plana çıkan bir oyuncu Mater Sar. Ama işte Torreira'nın boşluğunu doldurur mu kısmında çok emin değilim. Genç olması, dinamik olması, Premier Lig seviyesinde çok sayıda maçının olması, Tottenham'la sezon başı antrenmanına çıkması, bunlar tabii artılar. Galatasaray'ın da orta alanda tempo ve dinamizm konusunda sorun yaşadığını sık sık paylaşıyoruz sizlerle. Mater Sar'ın yerine bir de önemli 8 numara takviyesi yapması gerekebilir. Hem Lemina hem Torreira gideceği için söylüyorum bunu. Muhtemelen 10 numara Batrokov olacak. Orada çok böyle değişiklik beklemiyorum. Yani sakatlık cezalı olmazsa Okan Hoca zaman zaman Rus oyuncuyu da dinlendirecektir Şampiyonlar Ligi dönüşü özellikle. Ama işte Galatasaray'ın orta sahasında hakikaten yani işte bugün İlkay Gündoğan'a güvenip yola çıkamazsınız. Geçen sezondan hatırladığımız 3 maçı var sadece. Galatasaray ikinci yarı iyiydi. Kabul edelim geçen sezonun ikinci yarısında. Şampiyonlar Ligi'nde de özellikle Juventus maçlarında da etkili bir oyun sergilemişti. Atletico Madrid maçında da öyle. Ama ona da böyle çok Şampiyonlar Ligi seviyesinde güvenemiyor Galatasaray. Torreira ve Lemina'nın gittiği denklemde kimse kalmıyor orta sahada. Yani Pape Matar Sar olma ihtimalinin yüksek olduğu için söylüyorum. Hani onun geldiğini sayalım. Yine direkt ilk 11'e koyabileceğiniz seviyede bir oyuncuya daha ihtiyacı var Galatasaray'ın. Yani Gabriel Sarı'yı da muhtemelen rotasyonda kullanır orta alanda. 10 numaraya da Batrakov'u koyar diye düşünüyorum Okan Hoca. Tabii orta sahada ki 3 isim birden değiştikten sonra Galatasaray oyun anlamında bir sorun yaşar mı? Onu da işte zaman içerisinde oyuncuların uyumu gösterecek. Şimdi Davinson Sanchez ile Abdülkerim Bardakçı uzun süredir Torreira ile oynamaya alışkınlar. Yani o da bir ciddi bir oyun ezberi var. Torreira'nın ne zaman, nerede, nasıl hareket edeceğini çok iyi biliyorlar. Torreira'da bu iki oyuncunun savunma zafiyetlerine çok büyük katkı sunuyor. Yani onların nerede açık verebileceğini biliyor. Onlar oralara çok iyi koşular yapıyor. Tabii iyi tarafından da bakabiliriz. Şimdi Torreira'nın yaşı ilerledi. Geldiği günkü gibi ya da bir önceki sezonki kadar katkı sunamadı. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi dönüşlerinde o da zorlandı. Hani doğru isimler gelirse oraya orta alana. Zaten Okan Hoca da sezon bittiğinde sürekli şey söylüyordu yani orta sahadaki biz Liverpool'a deplasmanda 4-0 kaybettik ama orta sahada kaybettik maçı. Orada hiçbir şekilde sakin kalıp topu tutamadık demişti. Zaten sezon bittiğinde de Galatasaray'ın tüm planı orta sahayı yenileme üzerine kuruluydu. Ben sonrasında şaşırdım hani birçok insan da şaşırdı eminim. Niye Galatasaray orta sahada değişiklik yapmayı düşünürken İşte Gabriel Sara'nın satılması gündemdeydi. O teklifler gelmedi oyuncuya, Brezilya milli takımına seçilmeyince. Üzerine Lemina ile devam etme kararı aldı Galatasaray. Şimdi Lemina El Şabab'la anlaştı. Oraya gidiyor. Zaten ilk aydan bu sezon çok büyük bir beklenti yok. Şampiyonlar Ligi için Süper Lig'de dahi rotasyon oyuncusu olarak düşünülüyor. Orta sahaya da Leste'yi Uçuklu'yu unuttuk. Evet, bir dinleyicimiz de hatırlatmış. Leste'yi Uçuklu da var ama Papar Matar Sar işte Leste'yi Uçuklu, Batrakov orta sahası Şampiyonlar Ligi için yeterli olmaz gibi geliyor bana. Yani yine işin kreatif kısmında bir oyuncuya daha ihtiyaç var. Matar Sar, Gabriel Sara, Batrakov orta sahası olabilir. Bu tabii Şampiyonlar Ligi'nde büyük takımlara karşı Manchester City gibi, Barcelona gibi, Bayern Münih gibi takımlara karşı bu orta sahada zorlanırsınız. Mutlaka Galatasaray'ın bir 8 numara takviyesi de yapması lazım orta sahaya. Şu anki duruma bakarak bunu net bir şekilde söylüyoruz. Lemina'dan da çıkılacak ve oradan bir küçük de olsa bonservis beklentisi de var. Tabii maaş kontenjanı da açılmış olacak. Şu an Galatasaraylı yetkililer de artık bu transferleri bir an önce gerçekleştirme düşüncesindeler. Demirovic konusunda tabii pek konuşulan bir isim değildi. Oraya biraz daha böyle 23 yaş altı artı 4 kuralına uyabilecek bir oyuncu düşünülüyordu ama hem Francolino hem de Ponomarenko için kulüpleri kiralık önümüzdeki yıl zorunlu satın alma opsiyonunu kabul etmediler. Rakamlar da yüksek geldi Galatasaray'a. 25-30'dan açılmıştı. Demirovic için şu ana kadar yapılan teklif 15'ten 18'e çıkartılmış durumda. Yani orada nasıl olacak onu da çok kestiremiyorum. Yani Galatasaray para ödeyebilecek durumdaysa niye Francolino ya da Ponomarenko'yu almadı diye de sormak istiyorum kendi kendime. Gördüğüm kadarıyla Demirovic'in şu an transferi gerçekleşirse bonservisi bu yıl ödenecek. Yani önümüzdeki yıl ödenmeyecek. Onu da mutlaka yetkililer açıklayacaktır. Orada nasıl bir yol izlendi de şimdi niye plan değişti diye ilerleyen günlerde öğrenme şansımız olur. Orta alanda Niyaga olmaz mı diye sormuştu bir dinleyicimiz. Okan Hoca düşünmüyor Niyaga'yı pek. Yani Niyaga, Matar Sar, Batrakov orta sahası. Ya çok iyi. Yaş ortalaması 23. Yani genelde zaten Galatasaray seviyesinde ve Galatasaray'ın bir alt seviyesindeki böyle Avrupa'da mücadele eden takımlar böyle genç diri orta saha oyuncularını tercih ediyorlar. Çünkü rakipler kalite olarak daha üst seviyede bari iyi mücadele etsinler. Orada işte rakibi bozsunlar diye. Hani Matar Sar, Niyaga, Batrakov orta sahası çok dirençli olur ama top tutmada, baskıyı kaldırmada, baskıyla mücadele etmede sorun yaşar mı? Onu da kestiremedim. Aslında heyecan verici bir orta saha gibi geldi bana. Yani Süper Lig'de çok rahat bu oyuncularla çıkabilirsiniz. Ama Şampiyonlar Ligi seviyesinde sorun yaşayabilirler. Ya Galatasaray Niyaga'ya biraz şans verseydi, yani Niyaga'dan bir olay yaratabilirdi Galatasaray ama Okan Hoca pek oralı değil gibi. Yarışa gidelim, devam edeceğiz.
1: Derin pas devam edecek.
2: Reklam.
3: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
4: Hyundai Veyon Jump otomatik vites 1 milyon 587 bin TL fiyat fırsatıyla Hyundai Mar Sancaktepe'de.
2: Reklam.
5: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
6: Bu arada kulvardan yarışa başlayacak ama bir kulvar boş kaldığı için ve kulvarlar birer sıra ileri kaydığı için 8 numaralı box kullanacak otomatik olarak. Şu anda start ilgileri onun kulvarına girmesi için gerekli özeni gösteriyor. 10 numaralı Oğuz Kanı da bekliyor işte. Oğuz boylu, kardeş kanı, orijinli, kır dişi tah. Bir kez koştu, 6. oldu. Tek yarışıydı. Oğuz Kanı'nın o en dış box'ı kullanacak. Görkem Özçelik de start alacak. Yalıntay'ın ise hazırlığı sürüyor start ilgilileri tarafından. Ancak Safkan'ın start gerisi tedirginliği devam ediyor.

14 numaralı Yalıntay. Henüz yerini alamadı. Çok iyi. Mehmet Taha Coşkun tekrar safkanıyla buluştu. Yeniden kulvarına doğru yaklaştırılacak.

0: Hazırlıklar devam ediyor Yalıntay için, ancak Safkan Hel...
1: Derin pas devam ediyor.
2: Evet değerli dinleyenler, yarış için ara vermiştik ama orada bir sorun çıktı sanırım atların starting box'a girmesinde. Birazdan yarışa döneriz yine. Yine Beşiktaş tarafına da gitmeyi planlıyorduk. Orada bir teknik sorun yaşadık. Maç öncesi sözü Tüpraş tadına bırakacağız. Şu an Beşiktaşlı oyuncular da ısınma hareketlerine devam ediyorlar. Diğer ekranda da Trabzonsporlu oyuncular öyle. 4 dakika sonra oyuncular artık soyunma odalarına gidecekler. Hocalardan, İtalyano'dan, Fatih Tekke'den son taktikleri alacaklar ve sahaya çıkacaklar. Beşiktaş 11'inde çok büyük sürpriz yok ama Trabzon'da işte bugün Nivo ile Cenk'i göreceğiz. 11'i paylaşırken de söylemiştim. Çok genç bir savunma hattı olacak Trabzon'un bugün. Pina, Nivo, Cenk ve Cabral dörtlüsü. Yaş ortalaması 23. Hani Türkiye'de pek alışkın olmadığımız durumlar, hoşuma da gitti. Onu da paylaşmak isterim. Hatta orta alanda işte Buçari de genç diyebileceğimiz bir oyuncu. Melih de 30'lu yaşlarda. Saviola keza genç diyebileceğimiz bir oyuncu. Bir takımda böyle bir iki tane 32-33 olur ama işte totali de geneli dengelemek gerekiyor. Trabzon bunu çok iyi yapmış durumda. Bugün yedek kulübesinden girecek Aral, genç bir oyuncu. Yani oyuna ilerleyen dakikalarda girebilecek oyunculardan. Onu da ekleyebiliriz Trabzonspor'da. Batagov ve yine Ernest Muçi gibi sakatlıkları atlattıktan sonra onlar da o enerjiyi verecektir takıma. Trabzonspor diğer takımlara göre daha dengeli bir kadro yapılanması oluşturdu diyebiliriz. Bu canlı değil değil mi Vedat abi? Bakıyorum bir yandan. Tekrar Beşiktaş stadına gidiyoruz.
3: Maçındayız ve ideal kadrodan sadece değişiklik Trossard var. Neler söylemek ister bütün Avrupa yolculuğu için?
4: Ma che oggi è una partita importantissima per noi, siamo stati bravi ad arrivare in questa finale e abbiamo la voglia di vincere, come ce l'avrà il nostro avversario, cercheremo di fare tutto il possibile, oggi è la prima partita in casa, dobbiamo cercare di fare una grande partita sfruttando questo pubblico e cercando di fare un buon risultato.
5: Bugün bizim için çok çok önemli bir maç. Buraya kadar gelmekte iyi bir iş çıkarttık. İyi geldik bu finale kadar. Bugün kazanmak istiyoruz. Tabii ki de rakibimiz de kazanmak istiyor. O yüzden %100'ümüzü vereceğiz bugün. Hazırız her şeyi yapmaya. Aynı zamanda bugün iç sahada oynuyoruz. Taraftarımızla beraber onları da arkamıza alarak bugün iyi bir sonuç almak istiyoruz.
6: İşte şimdi güçlü bir başlangıç yapması taraftarı çok mutlu etti. Ama benzer şekilde çok mutlu eden şeylerden bir tanesi de Olaytan gibi, Cherny gibi, Jalo gibi geçtiğimiz sezon performansı çok beğenilmeyen oyuncuların muazzam bir yükselişi var. Hoca bununla alakalı ne düşünüyor?
4: Che si stanno applicando bene. Stiamo giocando con fiducia, con entusiasmo. Queste 5 vittorie ci stanno dando tanto. E sono contento perché non era facile per me avere tutta questa disponibilità.

0: Tartışması başlayacak Zalgiris'te. Emre Özcan ve Ali'yim, Vincenzo Italiano'yu dinledik. Emre senle başlayalım. Hoca artık biliyorsun Avrupa konusunda çok hassas. Buraya da Avrupa için geldi ama buraya her geldi de büyülendiğini söylüyor. Seyircimizle beraber çok daha işler yapacağız diyor. Neler bekliyorsun maçla ilgili?
1: Yani tabii artık son dönemeç. Bu maçı da yani daha doğrusu bu iki turu da geçtiğimiz anda, daha bu iki maçı geçtiğimiz anda adımızı UEFA Avrupa'ya yine yazdıracağız. Bence en kolay rakip yaptı üzerinde ama böyle olması sadece böyle olacağı anlamına gelmiyor. Dolayısıyla hocanın ciddiyeti yine ön plandaydı. Bunu zaten buraya gelişinde yakından görme imkanını elde ettik. Hoca da bunun farkında zaten. Şöyle bir durum, yani rakibimiz zayıf ama iki ay önce bir hoca değişikliğine gittiler. Efsane sayılabilecek, onları tarihte ilk kez şampiyonluğa götüren hocalarından ayrıldılar ve yerine yeni başka bir hoca getirdiler ve yeni hocalarıyla beraber biraz daha yükseliş var ama oyun olarak çok tatmin etmiyor Kaunas Zalgiris şu anda. Biraz kendi basınlarını, kendi taraftarların da görüşlerine bakmaya çalıştım. Şu anda çok tatmin etmiyorlar. O yüzden onlar da burada bir reaksiyon vermeye çalışacak. Umuyoruz Beşiktaş rotasyonsuz bir 11 görüyoruz yine ki bu güzel bir şey. Evet. Gümür gümür giren Beşiktaş aynı 11 ile güçlü 11 ile devam ediyor gibi gözüküyor. Umuyorum burada ikinci maça rahat bir şekilde çıkacağımız bir skorla sahadan ayrılırız.
0: Lerim aslında Emre güzel noktadan bağladı. Hemen artık bir çırpıda sayılabilir bir 11 var Beşiktaş'ın. Nübel, Murillo, Calo, Emirhan, Rıdvan, önlerinde Salih, Çerni, Olaytan. Bir çırpıda sayıyordum, kaldım bak. Çerni, Olaytan, Orkun Kürkçü, Trossard var İlhan Fakın'ın yerine. İleride de oh görüyoruz ama daha önemlisi de Dušan Vlahović de yedekler arasında. Seyirciyle de selamlaştı maç öncesinde.
2: Bugünkü maçın en önemli özelliklerinden bir tanesi Vlahović'in kadroda olması. Çok büyük bir heyecan yarattı Beşiktaş'a geldiğinde. Şu an Beşiktaş'ın elindeki oyunculardan sadece Vlahović kenarda. Daha sonra kenara gelecek. Vlahović 11'e gelecek ve Beşiktaş'ın en iyi 11'i ortaya çıkacak. Dolayısıyla Beşiktaş bugün karşılaşma için tam olarak hazır. Rakip Emre'nin söylediği gibi mütevazi. Tarihlerinde hiç Avrupa kupalarında herhangi bir lig aşaması yok. Bir grup aşaması yok. Onu bugün ilk kez gerçekleştirecekler çünkü bu eşleşmede Beşiktaş'a elenseler dahi konferans liginde gruplara kalacaklar. Onlar açısından da önemli. Ama Beşiktaş da geçen hafta Önder Özen dile getirmişti. Midtjylland'ı eleyerek onların spotunu kaptı gerçekten. Onların spotunu çaldı.
0: Evet, öyle.
2: Normalde hiçbir Avrupa Kupası elemesi Beşiktaş adına böyle olmaz. Yani Beşiktaş en zordan başladı. Orta ve şu daha an en mütevazı takımla karşı karşıya geliyor. Buraya kadar gelmişken de Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde olması gerekiyor. Çünkü bu kadro Konferans Ligi'nde biraz bence fazla kalır. Avrupa Ligi'nde iyi takımlarla oynuyorsunuz, iyi mücadeleler oluyor. Dolayısıyla kadronun ve bence camianın da biraz daha fazla motive olması için Avrupa Ligi'ne Beşiktaş'ın bence katılması gerekiyor.
0: Kesinlikle. Emre Özcan, şu nokta var bir taraftan da. Şimdi hani kadroya bakıyoruz, ideal 11 sayıyoruz Beşiktaş'ın oyunu. Genel olarak Avrupa'daki iyi takımların oyunlarını biz tarif ederken ya takım boyu çok kısalıyor. Topu geri kazanma sürelerini artık böyle ne kadar geriye çekerse, ne kadar küçültürse o kadar iyi takım profilleri izliyoruz. Beşiktaş bunu bu sezon erken başardı gibi geliyor bana. Teknik direktörün de etkisiyle ve senin demin Vincenzo Italiano'yu özellikle 3-4 oyuncu özelinde sorduğun performans yükselmesi geçen senenin oyuncuları neticede onlarla birleştirerek nasıl yorumlarsın?
1: Yani %100 sezon başı itibariyle bu prensiplere en yakın takım Beşiktaş diyebiliriz ama şunu da diyemeyiz yani haksızlık olur. İnanılmaz bir futbol yok. Tabii ki olmaması lazım. Zaten böyle devam ederse önce iyi sonra çok daha iyi sonra da belki işte mükemmel performansı oluşacak Beşiktaş. Ama şu bir gerçek şu anda sezon başı itibarıyla ki yani 4 tane büyük şampiyonluk adayı var. Bu 4 takımdan 3'ü puan kaybı yaptı ilk hafta. Ve 3'ü de kendi standartlarının altında kalan performanslarla, win içi performanslarıyla puan kayıpları yaptılar. Beşiktaş hem galibiyet aldı hem de güçlü bir oyun oynadı Eyüpspor'a karşı. Sadece ligde değil aynı zamanda bunu Avrupa performansıyla oradaki 4 resmi maçıyla da Beşiktaş gösterdi. Evet kompakt bir oyunun emareleri var. Baskı oyunun emareleri var. Topu kaybettiği anlardaki reaksiyonların emareleri var. Ama mükemmel bir performans varsa, mükemmel bir İtalyan takımı varsa onun bence şu anda ilk tuğlaları koyuluyor. Ama buradan başlamak lazım. O anlamda siyah beyazlar şu anda net bir şekilde ligin en

0: şu oyunu oynayan şampiyonluk ekibi olarak dikkat çekiyor.
1: Yani zaten bu kadar sezonun erken bölümünde o beklentiye girmek de doğru olmaz. Çok hatalı bir beklenti olur. Emre'nin söylediği gibi Beşiktaş niyetini belli etti. Orada sağlam adımlar attı. Artık onu geliştirmeye bakacak. O da zaman içerisinde olacak. Ki unutmayalım, bu sene milli ara da daha uzun olacak. Planlamaları da ona göre yapıyorlar. Hocalar da şu an direkt olarak takımın en üst seviyeden başlamasını istemez. Kademe kademe yükselme. Ama Beşiktaş'ın başlangıcı bence çok umut vericiydi.
2: Emre, özellikle Vincenzo Italiano'nun savunmada bazı maçlarda değişiklikler yaptı. Ottara kırmızı kart görmüştü, cezası bitti, oynayabilir hale geldi. Forvet hattında değişiklikler yaptı. Henüz orta alanda aynı kadroyla devam ediyor. Evet. Bu hani bir anlamda bunu denge olarak da açıkladı kendisi. Dengede orta alan özellikle çok kritik dedi. Burada şu anda Trossard'ı görüyoruz. İlhan'ın yerine oynuyor artık. Eyüp maçında ilk 11 başladı. Vlahović gelecek. Şimdi orta alanda tekrar yeni bir oyuncuya daha Beşiktaş'ın nerede eksiği kaldı sence?
3: Yani Olay'tan öyle bir performans sergiliyor ki şu anda aslında ihtiyaç yok gibi. Çünkü şu anda Beşiktaş orta sahasında ideal bir üçlü bulmuş durumda. Nasıl ideal bir üçlü? Top kazanan Salih. Oyunu kuran teknik Orkun. Bir de atlet Olay'tan. Ama atletinden şu anda toplu oyunda enteresan işler alıyor. Son iki maç itibariyle özellikle. Bu ideal bir üçlü. Buraya nasıl bir oyuncu eklenebilir? Bence şöyle bir oyuncu eklenebilir. Bu üç oyuncu da çok fazla olmayan, çünkü Orkun'u olduğunca rakip kaleye yakın kullanmak istiyor İtalyano. Derinde oyun kurabilen. Yani Salih'in yanına inip orada bağlantı yapan.
1: Endidi'yi mi değiştirirsin? Efendim? Endidi'yi mi değiştirirsin?
3: Yani en ideal o gibi gözüküyor. Endidi'nin kalacağı bir denklem bulabilir. Bir U23 oyuncusu olabilir oraya.
1: Olabilir, çünkü zaten sayısal olarak da az Beşiktaş orada. Yani bütün sezon bu rotasyonda geçmesi mümkün değil. Çok maç olmayacak Beşiktaş. Ama sana katılıyorum. Peki orada derin oyun kurucu dediğin noktada Hacı Ahmetoviç?
3: Yani profil olarak öyle. Belki o da hocayla bir performans yükselişi gösterir, bir şey diyemeyiz. Yani imkansız
1: ama
3: değil.
1: Ömer Hoca pek İtalyanın niyeti yok gibi söylemişti.
3: Evet. Bir kere İtalyanın oyunu için dinamizm biraz eksik gibi.
1: Aynen öyle.
3: Yani biraz daha dinamik, biraz daha
1: aynen öyle.
3: Topu yani deli dönen, iki tarafa doğru oynayabilen, yarım dönüşleri, çeyrek dönüşleri yapabilen çabuk bir oyuncu ihtiyacı var Beşiktaş'ın. Bir derin oyun kurucu bence bu üçlüyü harika bir şekilde tamamlar.
2: Avrupa Ligi, şimdi Vincenzo Italiano önceki maçlardan sonraki röportajlarımızda da ilerleyen zamanda Avrupa Ligi, Türkiye Kupası, Süper Lig yarışı çetin geçecek. Orada rotasyonları sık göreceğiz demişti. Bu açıdan da hani belki Ahmetoviç veya diğer oyuncular üzerinde Beşiktaş'ın kulübeden de müdahale şansını şu anda nasıl değerlendiriyorsunuz? Ali senle başlayalım.
1: Şu an kulübenin çok güçlü olduğu söylemez Beşiktaş'ta. Az önce sen eksikleri söyledin. Mesela Beşiktaş mutlak surette sağ öne de bir hamle yapacak. Geçen hafta Önder Hoca da söyledi zaten. Bir oyuncu da kararsız kalmışlar. Ama bununla birlikte Italiano'nun rotasyonu kuvvetli kullanması bence kadrodaki tüm oyuncuların motivasyonunu yükseltiyordur. Bir oyuncu için oynayabileceğini bilmek, her an hazır olmak, o duyguyu yaşamak da son derece önemli. Ama Beşiktaş'ın 13'e, 14'e, 15'e seviye olarak, kalite olarak mutlaka oyuncuların yükseltmesi lazım. Lig çok zor, Avrupa Ligi zor, sezon uzun, sakatlık olacak, formsuzluk olacak, ceza olacak. Dolayısıyla Beşiktaş eğer hedeflerine ulaşmak istiyorsa 14'ü, 15'i, 16'yı da bu transfer döneminde bence mutlaka eklemeli.
2: Evet, son olarak çok kısa süremiz kaldı. Beşiktaş Eyüp maçında da Beşiktaş'ın kaptanı Necip Uysal'a güzel bir veda etti. Onunla da ilgili birer cümle açıp son dönemdeki güzel vedalardan biriydi. Yayınımız sonlandırıp Beşiktaş'a başarılar diliyorum.
3: Necip efsane bir oyuncu. Hakikaten efsane bir oyuncu. Sahaya çıktığı her an Beşiktaş formasıyla uzun yıllar boyunca elinden gelen her şeyi yaptı. Bunu gördük. Bazen elinden gelen yetmedi. Bazen kötü performanslar gösterdi ama elinden geleni yapmadığı tek bir maç bile olmadı. Zaten böyle olduğunuz zaman o kapanışı, daha doğrusu o vedayı yapabiliyorsunuz tribünlerin eşliğinde, tribünlerle bütünleşerek. Bu yönden bence Beşiktaş camiası da, Beşiktaş taraftarı da Necip'in harika bir şekilde hakkını verdiği düşünüyorum.
2: Bir cümleyle de senden rica ederim.
1: Aynı takımda başlamak, aynı takımda devam etmek, aynı takımda bitirmek bugünün futbol dünyasında çoğu oyuncuya nasip olmuyor. O yüzden Necip çok özeldi. Vedası da çok güzeldi. Necip'e yakıştı bence de.
2: Evet değerli izleyiciler, Beşiktaş Zalgiris playoff karşılaşmasının ilk ayağı sona başlayacak. Sizlere iyi seyirler diliyoruz. Maç sonunda tekrar birlikte olacağız. Başarılar Beşiktaş.
4: Derin pas

0: sona erdi.
1: Reklam.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
3: Kazancım net, Sigortam.net.
4: Radyo Spor!
0: Anadolu Efes Spor Kulübü'nün 2026-2027 sezonunda Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynayacağı iç saha maçlarının kombine ve maç biletleri satışta. Sen de EuroLeague ve Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi maçlarının heyecanına ortak olmak için hava atışı yapılmadan bu biletten yerini ayırt. Anadolu Efes biletleri sadece bu bilette.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
1: Reklam.
6: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
7: Radyo Spor.
6: Saran Holding kuruluşudur.
0: Bu sezon Avrupa'da oynadığı tüm maçları kazanan Beşiktaş, playoff turu ilk maçında Litvanya temsilcisi Kauno Žalgiris'i ağırlıyor. Bu büyük heyecan her zaman olduğu gibi Radyo Spor'da yaşanıyor.
4: Radyo Spor.
8: Olay tam, derin pası Wilfred Endidi'ye, içeride Semih var, orta geldi, ters vuruş Semih ve gol!
9: İşte bu.
0: Avrupa Ligi'nde kalesinde tek gol dahi görmeden ilerleyen siyah beyazlılar Žalgiris'i farklı mağlup edip deplasmandaki maça rahat çıkmak istiyor.
8: Olay tam, aktardı ona doğru. Maslav Černý, önünde boşluk. Černý gidiyor, Černý.
0: Beşiktaş Kauno Žalgiris Avrupa Ligi playoff turu ilk karşılaşması bugün 20'de sadece Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.

0: Radyo Spor. Radyo Spor. Canlı yayın.
1: İfade edildiği üzere ve çok da net biçimde yansıdığı üzere Beşiktaş turun favorisi. İstanbul'da iyi başlayalım, güçlü başlayalım. Mesajı verelim Avrupa Ligi'nde. Lig aşamasına gümbür gümbür gidelim. İşte Vincenzo Italiano, o da az evvel görüntüye geldi. En az oyuncular kadar büyük bir tezahürat aldı ama günün olay adamı, başrol ismi Dusan Vlahovic bugün dakika alabilecek durumda. Onun idman kalitesini övdü maç öncesinde Beşiktaşlı yetkililer. Dakika alabilecek durumda, belki risk edilmez skora göre, ama Vlahovic'e de bugün merhaba diyebilir Beşiktaş taraftarı ve Türk futbolu. İlk 11'ler yeniden görüntüye geliyor. Kalede Nübel'le başlayacağız. Geri dörtlü Mourinho, Calo, Emirhan ve Rıdvan. Orta sahada Salih Olayitan, o da performansını fazlasıyla artıran bir isim. 10 numaralı formasıyla takım kaptanı Orkun. Çizgilerde Çerni ve Trossard, en önde Han Yu-Oh, Beşiktaş'ın bu gece gol ayağı olacak. Konuk ekipte kaptan Şivetkauskas kalede, Mutaci, Tolordava, Slivka, Konatar, Lekiatas, Kalik, Baldassara. Çizgilerde yine Ben Şahit ve Krekoviç, takımın hücum gücünün önemli bir kısmı ve ön tarafta yeni transfer Hırvat golcü Debelu.

orta sahada Salih Olayitan, o da performansını fazlasıyla arttıran bir isim. 10 numaralı formasıyla takım kaptanı Orkun. Çizgilerde Çerne ve Trossard en önde. Han Yu-Oh Beşiktaş'ın bu gece gol ayağı olacak. Konuk ekipte kaptan Şivet Kauskas kalede, Mutaci, Tolordava, Slivka Konatar, Lekiatas, Kalik Baldassara. Çizgilerde yine Ben Şehit ve Krekoviç, takımın hücum gücünün önemli bir kısmı ve ön tarafta yeni transfer Hırvat golcü Debelu. Bugün ilk

0: olayı tan, o da performansını fazlasıyla arttıran bir isim. 10 numaralı formasıyla takım kaptanı Orkun. Çizgilerde Çerni ve Trossard en önde. Han Yu-Oh Beşiktaş'ın bu gece gol ayağı olacak. Konuk ekipte kaptan Şivetkauskas kalede, Mutaci, Tolordava, Slivka, Konatar, Lekiatas, Kalik, Baldassara. Çizgilerde yine Ben Şehit ve Krekoviç, takımın hücum gücünün önemli bir kısmı ve ön tarafta yeni transfer Hırvat golcü Debelu. Bugün ilk 11'de olacak Jelgiris. Emirhan'a baskı var Slivka'dan, döndü geriye Nübel'e. Müthiş bir tezahüratla, müthiş bir destekle başladı Beşiktaş Dolmabahçe'de oyuna. Calo. Olayitan önünde hareket alanı var Junior Olayitan'ın, sağda Çerni. Çerni aldı karşısına Konatar'ı. Çerni 3 oyuncu etrafında götürüyor Çerni. Son çizgiye doğru taşıdı. Çerni aldı korneri. İlk korner Beşiktaş'tan gelecek. Kaptan Orkun Kökçü köşe gönderine doğru hareketlendi. Hemen Çerni sokuldu ona. Kaldırdı kafasını Çerni. Kavisli ortası. Şivetkauskas'ta kalıyor top. Takım kaptanı tecrübeli isim Şivetkauskas. İlk maçında onlar da rotasyon yapmıştı. Elbette kalede rotasyon yoktu. Şivetkauskas şanssız bir gol yedi. Bugün de kalede Lekiatas. İlk 11'deki 3 Litvanyalı Lekiatas. Şivka ve kaleci Şivetkauskas. Uzun bir top geldi şimdi Mourinho'nun arkasına doğru. Krekoviç hareketlendi. Mourinho dönüyor kalecimize. Doldurdu Nübel. Kafa Kalik. Müdahaleyi yapan isim Tolordava. Topun indiği noktada Mutaci yakın. Tolordava ile birlikte. Ben Şehit kurtaramadı. Topu bize verdi yardımcısının uyarısıyla. Maçın hakemi Rıdvan. Yerde kalan isim Veselko Sopic. Bu arada kalkamadı İlkan'da Rıdvan. Vatara'nın da cezasını tamamladığını, maç kadrosuna döndüğünü hatırlatalım ama ligde iyi bir performans ortaya koyan Rıdvan bugün de ilk 11'de. Calo. Emirhan. Leandro Trossard ilk anda güzel kurtardı, götürüyor Belçikalı. Trossard hemen Ben Şehit kapattı, o da son derece yakın oynuyor ilk düdükle birlikte Trossard'a. Calo. Olayitan. Aldı Çerni. Olayitan yeniden. Tamamen yerleşik rakip yarı sahaya bu pozisyonla birlikte. Leandro Trossard sol kanatta. Aldı karşısına Mutaci. Trossard. Yapmadı ilk anda ortasını. Trossard döndü geriye. Orta şansı şimdi. Arka tarafa doğru açılan top. Sekti. Olayitan'la hemen geri kazanıyoruz. Çerni ile atak sürecek Beşiktaş adına. Müthiş bir baskıyla rakip yarı sahaya yığıldı Beşiktaş. Calo. Emirhan'dan yeniden Leandro Trossard'a. Orkun hemen orada, Rıdvan koşu gösterdi. Trossard döndü kaptana. Salih, o da Beşiktaş'ın en dikkat çeken, performansıyla sezon başını çok iyi geçiren isimlerinden biri. Yeni transfer aldı Trossard. Trossard bacak arası düşündü. Maçın hakemine döndü gözler ama devam diyor Stiller, kale vuruşunu işaret etti. Hem Özcan, beklediğimiz gibi bir 4 dakikalık bölüm Jelgiris yarı sahasında.
1: Evet, hemen yani fırsatı bulur bulmaz Beşiktaş yerleşti ve yerleşirken de yine beklerini son derece aktif iç koridorda kullanıyor. Az önce sağ çizgide Çerni, sol çizgide Trossard vardı. Sol iç koridorda Rıdvan, sağ iç koridorda Mourinho vardı. Santrfor'un hemen solunda ve sağında. Dolayısıyla beklerle beraber bulduğu ilk fırsatta tabii ki Kaunas'ın kalesine, birinci bölgesine çökme düşüncesi. Umuyoruz bunu belirli bir üretkenlikle destekleyeceğiz.
0: İşte faul beklentimizin oluştuğu pozisyon ki çok boş bir beklenti gibi de gözükmüyor. Baldassare'nin orada biraz dengesiz girişi faule çok yakın gözüküyor pozisyon. Stiller burada atladı gibi. Trossard'ın şaşkınlığı da suratına yansımış vaziyette. O da Premier League şampiyonluğu, Şampiyonlar Ligi

0: finali ve çok iyi bir Dünya Kupası'nı bireysel anlamda geride bıraktı ve Beşiktaş'a imza attı Leandro Trossard. Bırakmayan isim Calo yine. Emirhan. Nübel. Ön alanda Debelu'nun baskısı var. Aslında biraz kalabalıklar yarı sahamızda. İşte bu topları yakalayabiliriz. Rıdvan'la geliyor şimdi Beşiktaş. Rıdvan Yılmaz. Rıdvan ceza sahasına. Krekoviç korner. Ters kademeyi yaptı Krekoviç. Bir korner daha baskıyı artırıyoruz. Yine kalabalık geldik. Hemen Trossard bir pas opsiyonu oluşturdu ama ceza sahasına kullanacak gibi gözüküyor. Rıdvan Yılmaz tam yakın direkte oh var. Rıdvan yaptı ortasını, ona doğru oh vurdu, kafayı gol! Hanyo orada bekliyordu Hanyo. Bugün Vlahovic kulübede dedik ama Beşiktaş'ın bir diğer golcüsü oh atıyor golü. Rıdvan Yılmaz yaptı ortayı. Oh, eşeliyordu oraları ve istediğini aradığını buldu. Erken buluyoruz golü playoff'ta. Müthiş coşkuyu katlayan bir gol bu. Şivet Kavuskas. Bu akıllı vuruşa kötü yakalandı. Kötü de bir gol yedi Şivet Kavuskas ama ohta. Yakın direkte fırsatçılığını konuşturuyor işte. An yok. Santra yaptı Jelgren. Şimdi bambaşka bir senaryoya götürebiliriz maçı. Tolordava. Kalik. Hemen baskı var Kalik, Emirhan. Faru çaldı maçın hakemi. Mutaci. Şivet Kavuskas. Hata yaptırabilir miyiz orada? Orkun'un baskısı var. Yeniden döndüler kalecilerine Şivet Kavuskas'a. Lekaitas. Müthiş de bir ultu var. Mourinho ile kazandı topu, ön alan baskısı sonuç verdi. Mourinho atamadı çalımını. Şlinka. Solda Krekoviç. Kapattı Mourinho. Krekoviç yaptı ortasını, Salih. Kornere gidiyor top.
1: İşleri çok kolaylaştırabilecek bir gol. Çok erken bir gol. Ki yani ilk 5-6 dakika itibariyle, birazdan daha detaylı da konuşuruz, Kaunas da çok korumacı, çok böyle birinci bölgede bekleyen bir takım gibi başlamadı. Sürekli Beşiktaş her oyun kurduğunda birinci bölgeye birebir baskı yapmaya çalışan bir takım olarak geldiler. Ki alan verdiler. O alanı buldu Beşiktaş birebir baskıya karşı. Korneri kazandı ve kornerden de gol geldi. Dileriz bu yaklaşıma devam ederler.
0: Korneri kullanıyor Krekoviç, o da ligdeki son maçta tek golünü atan ismin de Jelgrens'in. Krekoviç ceza sahası içinde bir itişme var. Maçın hakemi uyarıyor Kaliki. Steyler. Orada Nübel'e. Zannediyorum ikanlı bir müdahalesi var. Şimdi Krekoviç. Korneri tekrarlayacaklar. Kale sahası üstü çok kalabalık. Uzun bir takım. Dikkatli olmamız gereken bir takım. Krekoviç yakın direğe doğru yine vurdu kafaya. Anyov görev yerine doğru dönüyor şimdi. Savunmamıza yardımcıydı bu pozisyonda. Evet, ters kanattan Mutaci geldi. Uzun taçlar kullanabilen bir isim. Sağbek Mutaci'yi sol kanada doğru gönderdiler buradaki taç pozisyonunda. Mutaci gönderdi uzun tacı. Seken top Krekoviç. Uzaklaştıralım. Orada vuruş şansı arıyorlar. Vurduk topu, uzaklaştırdık. Ceza sahamızdan çıktı. Kalik dönüyor geriye doğru. Şivet Kavuskas. Hemen Çani fırladı oraya doğru. Şivet Kavuskas dolduruyor. Çok rahat Mübel. Murillo. On dakika geride kalıyor. Tüpraş Stadyumu'nda Beşiktaş Oh'un kafa golüyle kornerde bulduğu golle 1-0 önde ilk bölümde. Cerny döndü geri Olayitan'a. Kalik ayak mühendisi modu orta sahada hareketli başladı Olayitan'la. Yine bir mücadelelerde çok gördük Kalik'i ilk bölümde. Baskımız var. Devam diyor Stiller, oynatıyor oyunu. Emirhan'dan Orkun'a. Sol kanatta yine boşluk var. Görür müyüz orayı? Pas Oh'a doğru ama Oh beklemiyordu o anda. Yani Rıdvan'ın orada topla buluştuğu yer birçok şeyi anlatıyor yeni Beşiktaş'a dair.
1: Kesinlikle bekler. Sezon başı itibariyle bek oyuncuları için merkezi çok ekstra kullanan bir görüntü rol içerisindeler. Sezonda da devamını göreceğiz gibi. Bak şu anda da öyle. Bekler içeride çizgiler, kenarı çizgiler basıyor. Düzeltiyorum, çizgiye kenarlar basıyor Cerny ve Trozar.
0: Cerny terse doğru, bu topları da çok sık görmüştük. Lig maçında da Beşiktaş'tan aldı Trozar. Mutaçi karşısında döndü Rıdvan'a. Junior Olayitan. O da yani kötü bir tek maçtan sonra sezona müthiş bir giriş yaptı. Özellikle lig maçında yaptığı şık asistin yanında o topu geri kazanma süresi. Önder Hoca'nın da İtalyano'nun da sık vurguladığı o konuda çok fark yaratan isim Olayitan. Oha pas. Yaptı kontrolü Güney Koreli. Döndü geriye Rıdvan'a. Orta şansı olacak. Yeniden Rıdvan. Rıdvan yaptı çok ortasını. Çok değil yoksa Murillo. Bekten beke Murillo.
1: Yani bek etkinliği bu.
0: 2-0. 2-0. Dolmabahçe'de Beşiktaş rüzgarı değil fırtınası var. Jargiris'e büyük şok var. Bekten beke Rıdvan kaldırıyor. Murillo bitiriyor. 2-0.
1: Yani görüyor musun Ali? Ya Beşiktaş'ın tanımlanabilir oyun oynamasının en büyük kanıtı bu. Tanımlanabilir oyun, konuşulan şeyler sahada birkaç dakika içerisinde kendisini bu şekilde gösterebiliyor. Koridorları, iç koridorları kullanan iki bek, orta, koşu ve kale önünde bitiriş. 10 dakikada rahatlatacak skoru aldık. Çok daha fazlası olur.
0: Daha fazlası.
1: Çok daha fazlası olur.
0: Yani Jelgiris oyuncularının vücut diline bakıyoruz şimdi santraya yerleşirken onlara. Biraz ağır gelmiş gibi gözüküyor hem atmosfer hem de oyun gücü. Yaptılar santrayı yine Şlivka.
1: Hiç frene basacağını zannetmiyorum Beşiktaş'ın.
0: Bugün sanki birkaç santra daha yapacak gibi gözüküyor. Jelgiris ön alanda müthiş baskı var. Cerny alır mıyız, alamadık ama
1: aldık.
0: Şaşırttık yine. Murillo. Emirhan'dan sol kanada yine Leandro Trossard çizgiye yakın isim. Rekovic kanat değiştirdi, geldi karşısına. Trossard yapmadı ilk anda. Trossard şimdi çevirdi. Cerny'yi fazlasıyla aşan bir top. Murillo takipte taç.

0: Konatar. Jalo dönüyor Nübel'e.
1: İlk gol yer yemez. Kaunas hocası daha doğrusu. Birebir baskıyı kesti. Tamamen şu anda 4-4-2'nin öndeki ikilisini derinleştirdiler. Ama ikinci golü öyle değildiler. Yani bundan sonra zaten durmaları çok zor.
0: Taca atmak durumunda kaldı. Tolor Dava topu. Salih. Emirhan. Jalo. Yine ortaya Murillo'dan. Hemen Václav Černý. Murillo koşu gösterdi, atmadı Černý ama çalımı attı orada. Černý aradan bıraktı şimdi. Ceza sahasında Orkun bırakıyor. Murillo bulur mu açıyı, döndü Černý. Dışarı attı Černý. 3'te geliyordu 15'te.
1: Şu hücumun finalle bitmesinin en büyük nedeni Jalo'nun hat krampası. Müthiş, müthiş gördü içeriği. Sonrası akıyor zaten.
0: Ya kağıt üzerinde de hocayla bir uyumu vardı ama saha içinde bu kadar kısa sürede, henüz Eylül ayı gelmeden Jalo'yu bu kadar etkin kullanması İtalyano'nun. O da bir teknik adamlık meziyeti herhalde Emre Özcan.
1: Ben de maçtan önce zaten bunu sormak istedim, sordum da.
0: Şimdi Konatar'la geliyorlar. Jalo'nun baskısı var. Jalo. Salih. Emirhan. Uzun gönderdi Emirhan. Of, faul olması lazım. Çalıştı iler.
1: Yani çok şiddetli, çok gereksiz bir itme. Yani resmen... Sadece Jalo değil. Şimdi Jalo öyle, Olaytan öyle, Václav Černý son birkaç hafta itibariyle öyle, Rıdvan öyle. Yani geçtiğimiz sezonun mesela bu oyuncular çok eleştirilen demeyeyim ama çok memnun etmeyen performansı. Performansı soru işareti barındıran oyuncularıydı. Bu sezona en güçlü başlayan oyuncuların başına geliyor hepsi. Teknik adam dokunuşu hakikaten biraz böyle bir şey.
0: Golleri hatırlıyoruz. Rıdvan Yılmaz'ın profesyonel kariyerinde 2 asist yaptığı 2. maç bu. Daha önce İskoçya Ligi'nde St. Mirren karşısında Rangers formasıyla 3-0'lık galibiyette 2 asist yaptığı bir maç varmış. Sevgili Can Önduygu'ya da teşekkür edelim bu bilgi için. Bu kez biraz daha hızlı oldu 2 asist Rıdvan Yılmaz adına. Emirhan. Orkun geriye. Yani Emirhan yine kanadı Trossard'a bıraktı, iç koridora doğru yöneldi Rıdvan. Trossard hala onda top. Oh'la oynamak istedi. Oh dönme gayretinde. Geçemedi burada. Anıyor ama hemen geri kazanıyoruz topu yine. Salih. Murillo. Černý. Slivka'ya attı topu. Konatar dönüyor. Baskını sürüyor orada. Krekovic. Hareketli ona doğru pas. Krekovic. Jalo yakın yine. Jalo. Bir kez daha bırakmadı topu Salih. Slivka'nın müdahalesi var. Avantajı oynatıyor Stiler. Olayı tanınan Orkun'a. Olayı tan. Murillo. Emirhan. Salih yeniden. Olaytan topu çok iyi çevirdik yine bu dakikada. Černý tek pas. Černý kurtaramadı ama Olaytan'la top yine bizde kalıyor. Orkun aktaramadı Murillo'ya. Sağ kanatta boşluk vardı. Salih ile geri kazanıyor topu Beşiktaş. Rıdvan'dan Salih yine. Olayı tam. Yanında Černý. Çekti Černý. Vuracak Černý. Slivka'ya çarpan top. Jalo ile bizde. Alkışlar Beşiktaş'a.
1: çok net bisiklet farkı var. Bisiklet farkı skorla alakasız, oyunla zaten kendini belli ediyor.
0: Emirhan. Döndü Rıdvan yine. İki stoperin arasında Salih Özcan, önünde Orkun. Rakip kaleye yakın göbek oyuncusu olayı tam. Sezon başından bu yana olduğu gibi Amin Muri'yi attı, çalımını götürüyor.
1: Sarı kart.
0: Ağır olması lazım. Kart olması lazım Konatar.
1: Bence sarı kartın tanımı bu ama uyaracak galiba. Evet.
0: Yani. Sert bir uyarı işte ileriden.
1: Sen şuna baksana. Böyle bir, yani böyle bir şey.
0: Sarı kart. Ed Italiano'da

haklı olarak dördüncü hakeme şikayetlerini iletti Rıdvan ve Orkun topun başında ilk anda Çerni'nin bir koşusu vardı. Ceza sahasına gönderecek kaptan. Orkun etkili ortası Jalo'ya açtı burada. Trossard. Olayı tam Rıdvan'a doğru. Bir de gol yakışır bugünkü Rıdvan'a. Ekiyatas. Şivetka Uskaz. Orkun basmadı bu kez. Şivetka Uskaz. Uzun gönderme durumunda kalıyor. Jalo avantajı vurdu kafayı Jalo. Hem de Çerni'ye. Slivka. Kalik. Krekoviç. Salih takipte vuruyor orada. Krekoviç'i kurtardı götürüyor şimdi. Krekoviç açı aradı. Krekoviç çıkamadı oradan ama atak sürecek. Bu arada Murillo yüzüne bir darbe aldı. Hala kalkabilmiş değil Murillo. Müthiş bir uğultu var. Maçın hakeminin oraya dönmesi gerekiyor. Şimdi taca attılar topu.

0: bu da çok oyun kuralları içerisinde bir hareket değil.
1: Yani işteylerin biraz hoca yukarıya da bakması lazım.
0: Hoca 2-3 dakikadır.
1: Biraz yukarıya da bakması lazım hocanın.
0: Yani goller onu da biraz paralize etmiş olabilir.
1: Herhalde benim için de rahat bir akşam olacak diye düşündü biraz ama biraz daha dikkatli olması gerekiyor. 2 tane, 3 tane hatta çok net kaçırdı 22 dakikada. Şitiler ki son derece üst evet. seviyede bir hakem. Oyun hareketlenecek yeniden. Trossard topun olduğu bölgeye gitti. Ben Murillo'ya bakıyorum. Murillo'da çok ciddi bir sıkıntı yok. İşareti bekliyor Murillo ama çenesine yani ciddi bir darbe aldı.
0: Az buz değil.
1: İade ettik topu burada. Svetkauskas. Slivka. Andasara. Rekovic hareketliydi ama bu pas isabetli olmuyor. Nübel'de kaldı.
0: Orta sahalarında dikkat edebilmemiz gereken tek oyuncu Baldassare. Yani bu takımın bütün denge işlerini, toplu bağlantılarını merkezde yapan oyuncu o.
1: Nübel. Debelu. Onu bekliyor Nübel. Şimdi aldı topu. Jalo. Olaytan. Yine çok zarif kurtuldu ilk pozisyonda. Tersine boşluk var. Oraya doğru iyi de pas. Aldı Trossard. Rıdvan destek getiriyor şimdi. Trossard götürdü. Ceza sahasında Orkun'la oynadı. Orkun yerde. Devam diyor maçın hakemi. Penaltı beklentimiz var. Bir de baskımız. Svetkauskas'ta kaldı top. Bakalım Vardan uyarı gelecek mi? Soren Storks'tan. Herhangi bir uyarı yok. Svetkauskas. Uzun bir top gönderdi Svetkauskas. Rıdvan da yükseldi. Kimse dokunamadı. Taç Beşiktaş'ın. İşte Trossard. Orkun. Devam diyor. İşte iler. Jalo.

0: Ona iten Krekoviç. Orada baskıyı yaptı Kalik'le. Kazanıyorlar şimdi Slivka. Yine Krekoviç'e doğru ama Amir Mourinho dikkatli. Topu geri kazanma süremizin iyice aşağıya çekildiği bir maç şu ana kadar. Sarih.
1: İşte çok güzel bağlantılar çıkartıyor. Yani stoperden 9, 9'dan orta saha. Orta sahadan 6'dan 8. Çok temel, çok güzel, net oyun kurma bağlantıları.
0: Trossard. Gösterdi kendisini Orkun. Orkun'dan terse yine nefis bir top attı Orkun ama Cherny yapamadı zamanlamayı. Ve işte Dusan Vlahovic. İtalyano'yla öyle bir dönem geçirdi ki Juventus'la İtalya futbolunun zirvesine hem de müthiş bir meblağa transfer yaptı. Sonrasında Juventus'ta da iyi dönemleri var ama bir türlü tam aradığı formu bulamadı. Hala 26 yaşında, çok genç, çok özel bir isim Dusan Vlahovic ve Beşiktaş taraftarına merhaba demeye hazırlanıyor. Kalik sağ kanada doğru oynadı. Ben Şahit bırakıyor şimdi orta şansı. Motaçi yaptı ortasını arka tarafa. Krekoviç dışarıya gönderiyor. Kalemizdeki ilk tehlike diyebiliriz bu pozisyona.
1: İyi geldiler. 5 oyuncuyla girdiler ceza sahasına.
0: İşte Krekoviç'in arka direkteki bu kafası. Calo. Ki battı bu kez Calo. Debelu. Karşılayan isim yine Calo. Güzel indirdi olayı Tano. Terse Taca.

0: Ne baskımız kon atar. Švedka Huskans. Jalo yakın. Yine de Belio yapıştı, hareket alanı tanımadı. Jalo. Salih. Slivka'ya çıktı, olmadı. Jalo takipte Krekoviç. Kurtaramadı yine Rebelu. Emirhan. Emirhan topçu. Sol kanada Trossard'a. Leandro Trossard. Boşluk arıyoruz. Tüm hatlarıyla kendi yarı sahasına çekildi Jalgiris. İşte iyi bir pas yine Mourinho'ya doğru Çerni'den. Aldı Mourinho son çizgide. Mourinho korner. Orkun gitti bu kez. Korneri kullanmak üzere. 29. dakika temponun maç başına nazaran bir nebze düştüğü bir bölüm, yine yakın direkte oh var. Çerni bu kez pas opsiyon olarak gelmedi. Orkun yaptı ortasını, çok etkili orta. Oh vurdu, karambol sürüyor, kaleci çıkardı sonrasında. Kalik'le uzaklaştırma çabası.
1: Devam.
0: Jalo, Jalo vuracak. Kayarak müdahale, kayarak müdahale Debelu. Yine etkili bir korner. Orkun çok güzel kesti, 3. gol gelecekti. Oh'tan hemen koşu var. Oh. Rıdvan. Tekrar izleyeceğiz az sonra pozisyonu. Pozisyon içinde pozisyon. Jalgiris kalesinde. Orkun. Orkun yerden, oh yine çok iyi pas. Oh şimdi açarı da gideceğiz esasına. Oh vurdu. Son bir müdahale var mı diye baktım. Kale vuruşunu işaret ediyor Stiler. Hatırlayalım az evvelki pozisyon, Orkun kafa Emirhan'dan sonrasında karambol, Kalik çıkartamadı, Jalo yatırdı burada şut, hemen kapandılar yine. Švedkauskas 3. gole engel oldu kaptan. Kauno Jalgiris'te, Jalo yine müthiş çıkarttı topu, hücuma da fırladı Jalo. Oha doğru pas, Trossard. Trossard. Jalo görev yerine dönüyor. Trossard atıyor, çalımını götürüyor. Şimdi Trossard çalımını ala götürdü. Trossard olmadı ama. Yay üzerinden Orkun şut, dışarıya. Dışarıya. Orkun Kökçü. 3. gol gelebilirdi. Orkun sahne alabilirdi burada. Jalo. Tošić gibi sol koridordan fırladı hücuma. Beşiktaş taraftarının özlediği, alışık olduğu ama özlediği bir aksiyon. Çok cesur fırladı Jalo. Sonrasında atak devam etti. Orkun'un şutu dışarıya gitti.

0: Emirhan. Sariten Calo. Yine kapattık Jelgris'i. Boşluk arıyoruz. Çerni. Götürüyor Çerni. Konatar karşısında. Yanında Amir Mourinho. Rıdvan. Orkun. Yanında Trossard. Döndü üstünü kaleye doğru Trossard. Orkun'u bıraktı. Trossard kurtarıyor ilk anda. Etrafı çok kalabalık. Kalik. Yine de alkış herhalde Trossard Beşiktaş taraftarından. Baskımız yine müthiş orada ön alanda. Çıkmayı başardılar bu kez Konatar'la. Debelu. Bastı topa Debelu faul.
1: Trossard'ın keskinliği Eyüp Spor maçına göre bariz bir şekilde artmış gözüküyor. Ve oh tabii golle beraber başlaması maça ciddi bir faktör oldu 5. dakikada golü bulunca. Vlahovic'in kadroya girdiği ilk maçta hem golü attı hem sonrasında da çok iştahlı, çok istekli bir görüntüsü var. Çok canlı görünüyor Oh'ta.
0: Orada tabii buradayım gibilerinden bir hareketi tabii, de oldu yani. Oh'un. Kemre Özcan biz de defalarca Serie A'da anlattık. Fiorentina'da Beltran'ı bir net 9 numarayı ikinci forvet olarak yer bir 10 numara olarak kullandığını hatırlıyoruz İtalyano'nun. Oh'la Vlahovic'i birlikte izlediğimiz kurguları da Beşiktaş'ta mutlaka göreceğiz diye düşünüyorum ben.
1: Ana planda olabilir. Maçların son yarım saatlerinde, son 20 dakikalarında olma ihtimali çok daha fazla. Ben de katılıyorum sana.
0: Çerni. Amir Mourinho bıraktı Emirhan'a. Telefonlar, ışıklar. Müthiş bir atmosfer Tüpraş Stadyumunda.
1: Çok daha oyunun içinde, çok daha kenarlara çizgiler açılıyor. Çok daha fazla bağlantı niyetiyle oynuyor. Çok olumlu anlamda hizmet etmiş gibi gözüküyor Vlahovic için kadroya girişi bile.
0: Serbest vuruşu kullanacağız yine Rıdvan ve Orkun her duran topta olduğu gibi topun başına yöneldiler. İki kişilik bir baraj. Jelgris'te hemen kullandı Trossard. Orkun yine kaleye mi? Vuracak Orkun vurdu. Savunmadan sekiyor top. Çerni kontrol. Vatsal Çerni. Çerni. Topu kaybettik. Yine faul beklentimiz var. Konatar. Krekoviç'in biraz arkasını. Bravo Salih. Bravo Salih. Hemen süpürdü orayı. Salih hatalı başlattı. Oha doğru pasıyla. Aldı Trossard. Faul olması lazım. Düdüğünü çaldı Ştiler. Sertlik dosajını yer yer arttırıyor Litvanya ekibi.

0: Orkun ve Rıdvan yine geldiler. İlk yarı sonunda bir gol. Çok güzel olur. İyiden iyi kopartabiliriz maçı Rıdvan. Rıdvan yaptı ortasını, yine çok etkili Calo'dan önce müdahale var. Aldı Çerni. Emirhan tepte çevirdi içeriye. Orkun'la sürecek atak. Oh, ceza sahasında saklıyor. Rıdvan'la top yine bizde. Sami Özcan. Vaslav Çerni. Çerni. Krekoviç karşısında attı soluna doğru çalımını. Çerni. Hiç herkaç düşüncesi geçiremedi bu kez. Lika. Sol kanada doğru pas. Çerni kovaladı. Çerni çok iyi kovaladı, yetişti orada. Topu çaldı. Alkışı aldı. Olayı tanıdan Orkun'u. Oh. Oh. Galik. Kazandırıyor topu. Jelgin ise Emirhan uçarak geldi resmen.
1: Ya Beşiktaş top kaybettiği zaman topun çevresine bir 4-5 saniye bakmak lazım. Gerçekten top çevresi inanılmaz canlı, inanılmaz kalabalık, inanılmaz hareketli oyuncularla çevreleniyor. Bu yüzden işte yani ilk hafta itibariyle en düşük sürede geri kazanma süresi ya da zamanı, PPD'de net bir şekilde zirvede olma, sezon başı itibariyle bu prensipleri gerçekten en iyi yansıtan takım sahaya bugün de görebiliyorsun. Top kaybedildiği anda çevresi canlı.
0: Peki Atas. Baskı sonuç verdi yine Salih. Çerni. Orkun önünde hareket alanı var. Sokuluyor Orkun. Arkadan müdahale, atak sürüyor. Trossard. Leandro Trossard. Solda Rıdvan. Hemen fırladı üçüme Rıdvan. Döndü yeniden Trossard'a. Emirhan. Rakip yarı sahada değil. Rakip yarı sahanın ortalarına kadar.
1: Harika.
0: Geldi Beşiktaş. Orkun çeviriyor bir korner daha.
1: Faul var tabi. Ama
0: avantajı oynattı.
1: Evet, avantajı oynattı. Aslında çok avantajlı olmadı sonrası ama devam ettirdi hoca.
0: Yine etkili bir korner gelir mi? Kaptandan az önce Emirhan'ı çok iyi kesmişti Orkun. Yine içeriye gönderecek gibi mi? Çerni'ye bıraktı. Çerni. O yapıyor ortasını. Çerni çok iyi orta. Dışarıya gitti. Oh, da gole yaklaştık yine. Kendisinin ikinci, Beşiktaş'ın üçüncü golü olacaktı. Oh, dışarıya gönderiyor.
1: Beşiktaş bence 20-25'ten sonra biraz böyle hafif, yani gazdan ayağını çekti. Biraz rölantide oynuyor. Ona rağmen o büyük fark sahada gözükmeye devam ediyor.
0: Emirhan. Yani Calo Emirhan'a da çok ciddi bir güven,
1: evet,
0: veriyor burada. Onun hissi de geçiyor bizlere. Emre Özcan. Çok daha hamleli iyi yaptı, işleri daha iyi yapan, daha da iyi gösteren bir Emirhan topçu var. Calo. Sariten Emirhan yine. Emirhan topçu, geçmedi top. Trossard. Hareketliydi. Mutaçi karşı hata başlatıyor Jalgris'te ama yine müdahale var. Yine Emirhan orada.

Ekia Tas. Şvetka Uskas. Uzun bir top gönderdi Şvetka Uskas. Hani Emirhan oraya kadar geldi bastı. Salih onun boşalttığı alandaydı. Şimdi görev yerine dönüyor Emirhan topçu. Orkun bıraktı Rıdvan'a. Leandro Trossard. Çalo. Murillo tekte. Yanında Černý olmadı bu kez. Bırakıyor. Krekoviç. Konatar kullandı tacı. Debelu. Murillo yakın topa, ikinci hamle Murillo'dan. Emirhan şimdi yükseldi, vurdu topa. Trossard, bir faul beklentimiz var orada. Rıdvan döndü kalecimize, Nübel'e.

Salih. Emil Murillo. Emirhan'dan Orkun Eyni. Trossard. Salih. Bu kez genişliği Murillo'dan verdik. Černý iç koridorda. Murillo sağ çizgide aldı topu. Götürüyor Murillo. Oh sokuldu ona doğru. Aldı topu şimdi ama kurtaramadı Oh. Baskımız var. Baldassara. Slivka. Slivka.

0: biraz açtı. Top Todor Dava'ya geçti zor da olsa. Mutaçi sağ kanatta. Önündeki Ben Şahin'le oynadı şu ana kadar. Ben Şahin'in de etkinliği çok düşük kaldı Rıdvan karşısında. Kazandık yine topu Salih'le. Salih'le geliyor Beşiktaş. Leandro Trossard. Salih bıraktı. Trossard. Orkun'la oynadı. Orkun'dan yeniden Trossard'a çok iyi bağlantılar. Ceza sahasında. Trossard, Cerny düşüncesi. Son bir müdahale. Orada Kalik yine çıkartmadık. Yine çıkartmadık olayı tam. Cerny. Natsal Cerny. Olayı tam. Sariten sol kanada. Orta şansı yine. Rıdvan bu kez yerden ayak koydular. Tacı kazandık. Sari Özcan. Calo. Olayıta'dan Emirhan'a. Emirhan'dan Salih'ine. Koşu vardı Rıdvan'dan. Orayı gördü Salih ama döndü Rıdvan'a, bir şeyler söyledi şimdi. Cerny düşüncesi var. Taç. Konatar vurdu kafayı. İlk yarıda normal sürede son 2 dakikalık bölüme girdik Dolmabahçe'de. Salih Özcan. Tek paslar. Orkun sol tarafa doğru deplase oldu. Rıdvan yaptı ortasını. Rıdvan müdahale var. Olayıtan. Olayıtan göğüs kontrolü istediği gibi olmadı ama mücadeleyi sürdürüyor Olayıtan. Burada bir pas hatası ama yine bastık, geri kazandık. Olayıtan müthiş baskı alkışı da getirdi yine. Amir Murillo aldı Cerny. Aradan Olayıtan'a. Cerny döndü Murillo'ya. Ters kanatta boşluk var. Murillo arka direğe doğru yaptı ortasını. Çok da iyi noktaya. Tek pas düşüncesi geçmedi. Kalik. Salih'e çalım. Baskı Cerny. Kalik. Çok zor nokta. Salih'in baskısı. Alamadık ilk anda. Krekoviç. Geri kazanıyoruz. Geri kazanıyoruz.
1: Top atsa adam biz
0: de nefes aldırmıyoruz Şalgiris'e. Cerny ayağından açtı burada. Debelu. Debelu. Aldasara.
1: Evet, top 5 saniye kalınca Jargis oyuncularda bir şaşkınlık oluyor. Nasıl kaldı bu kadar bizde diye.
0: Todor Dava. Mekiyatas. Konatar. Döndü kalecisi Neşivet Kauskas'a. Bakalım ilk yarı uzayacak mı? Ne kadar uzayacak? Murillo'nun bir sakatlığı vardı. Mutaçi baskı Calo'dan yine bizim yarı sahamızda topa temas edemedi Jelvis. Nübel'le atak başlıyor Beşiktaş için. Salih. Rıdvan. Mutaçi dokundu ama son temas bizden. Bu arada 2 dakikalık bir uzatmada ilave edilmiş oluyor ilk yarının sonunda. Ben Şahip. Debelu. Debelu kurtaramadı yine. Salih'le topu kazandık. Son bir atak olur mu ilk yarı sonunda? Amir Murillo. Uzatmada ilave edilmiş oluyor ilk yarının sonunda. Ben Şahip. Debelu. Debelu kurtaramadı yine. Salih'le topu kazandık. Son bir atak olur mu ilk yarı sonunda? Amir Murillo. Orkun. Cerny. O pozisyon şansı olacak Beşiktaş için. Leandro Trossard. Orkun'la bağına doğru çok iyi pas. Trossard şimdi çevirmek istedi. Korner. İlk yarı sonunda

0: Orkun.
1: Chani.
0: O pozisyon şansı olacak Beşiktaş için. Leandro Trossard Orkun'la bağla doğru çok iyi pas. Trossard şimdi çevirmek istedi. Korner. İlk yarı sonunda bir korner fırsatı olacak. Orkun.
1: Chani.
0: O pozisyon şansı olacak Beşiktaş için. Leandro Trossard Orkun'la bağla doğru çok iyi pas. Trossard şimdi çevirmek istedi. Korner. İlk yarı sonunda bir korner fırsatı olacak.

0: Pozisyon şansı olacak Beşiktaş için. Leandro Trossard Orkun'la bağla doğru çok iyi pas. Trossard şimdi çevirmek istedi. Korner. İlk yarı sonunda bir korner fırsatı olacak.
1: İsteğiyle dil bağımsız çalışan News Corp'ta. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan News Corp'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
2: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız.
3: Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
5: Reklam.
6: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
7: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun.
8: Radyo Spor
7: 0538 052 14 87. Radyo Spor, sporun tek adresi.
8: Radyo Spor.
5: Reklam.
1: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu News Corp'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan News Corp'ta. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan News Corp'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
9: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde.
10: Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
11: Her ürün ucuz.com, ben Erkan, nasıl yardımcı olabilirim?
9: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış, sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
11: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
9: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
11: Şimdi tekrar kontrol edin.
9: Yine 399 lira oldu.
11: Ama hanımefendi, bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
9: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
12: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.

0: tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
1: Bu cezada indirim olur mu acaba ya?
0: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
2: Hafızanız ne kadar güçlü? 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
3: Radyo Spor. Reklam.

0: Strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
1: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
2: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte. Şampiyonlar son düzlükte kazanır.
1: Şampiyonla son düzlükte.
3: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress. Türkiye'nin hafızası.
4: Radyo Spor. Reklam.
5: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe.
1: Radyo Spor.
2: Hocam, bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
3: Evet.
2: Kimi patates çok seviyorsa patates yazıyor, atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Ozyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım, Ozyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu. En az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsen 5-7-9 yap. Bunu yapalım.
0: Radyo Spor. Canlı yayın.
4: O da iten. O da ikinci yarı öncesinde kramponlarını değiştirdi. İlhan şimdi alır almaz topla buluştu orada. Ceza sahasını İlhan bıraktı. O da iten. Kaleci. Şivet Kauskas. İlhan Fakılı girer girmez neden oyunda olduğunu gösteriyor. O da iten gole çok yaklaşıyor. İzleyelim, yeniden üstüne üstüne gidiyor işte. Şut o da iten. Şivet Kauskas. Korneri kullanacağız. Yani Çerni adına da o bir iyi bir kötü görüntü maalesef. Bugün de devam etti diyelim. Orkun yaptı ortasını, yakın direkte Slivka karşılıyor. Yeniden Orkun'a. Orkun götürüyor. Orkun yerden iyi çeviriyor ama oh, arkasında bir takım arkadaşı olduğunu düşünmüştü. Kullanacağız stajı. Maçı olduğu gibi ikinci araya da yoğun bir baskıyla tamamen rakip eri sahada girdi Beşiktaş. Bu arada Dušan Vlahović de ısınmaya kalktı ve Beşiktaş taraftarının biraz alışık olduğu bir tezahürat. Olimpiyeviç'ten Dušan tezahüratlarıyla ısınmaya doğru gitti. Dušan Vlahović Trossard'ı kurtarıyor. Oh, yanında Rıdvan. Hala onda top. Mutaçi çıktıktan sonra sağ kanatta Lerim. Kastrati'yi izleyeceğiz. Kosovalı oyuncu. O da kariyerinde çok önemli bir potansiyel olarak başladıktan sonra önemli bir düşüşü de yaşadı. İlerleyen yıllarda bir türlü o potansiyeli ortaya koymadı ve biraz gezgin bir oyuncu profilinde. Hemen her sezon takım değiştiren bir isim Lerim Kastrati. Rıdvan faul bekliyor. Yardımcı hakemin uyarısıyla düdüğünü çalıyor. İşte İlhan.
5: Çok güçlü bir 25 dakika oynadı Beşiktaş. 30'dan sonra biraz rölantiye aldı. Yine de oyunu çok iyi kontrol etti. Şimdi ikinci yarının başında ben yine bir 10-15 dakika tempoyu arttırma çabasını, 3. golü net bir şekilde iştahlı bir şekilde isteme durumunu bekliyorum. Zaten ilk emareler geldi İlhan'ın pasıyla.
4: Calo. Beşiktaş'ın kulüp tarihinde Avrupa Kupalarında 263. maçı Radeç eşleşmesiyle birlikte 100 ve 101. galibiyet gelmişti. Şimdi bir de korner geliyor. Tolor Dava riske girmedi. İki oyuncu bir anda ona doğru yönelince. Sol taraftaki kornerlerde Rıdvan'ı görüyoruz açıkçası. Sezon başından bu yana orada sol ayağıyla dışarıya doğru kavis veren bir isim. Kartal da direktifleri veriyor. Rıdvan yaptı ortasını. Müdahale geldi bu kez. Orkun. Rıdvan'dan yeniden Orkun'a. Orkun ceza sahasına doğru iyi gönderdi. Oh, döndü. Oh, çevirdi. Uzaklaştırıyor Konatar. Olayitan yakın. Olayitan burada Burba'ya topu kaybetti ama takip ediyor. Rakibinden geri kazanıyor topu Olayitan. İlkinde deviremedi ama ikincisinde söküp aldı topu. Trossard'la geliyoruz önünde. Oh var şimdi. Anıyor. Trossard. Rıdvan solda. Trossard'a doğru yine iyi pas. Trossard çekti ilk anda. Destek Rıdvan. Tekte Rıdvan sert de top gönderdi ama uzaklaştırıyorlar. Hemen Cadoğlu atak tazeliyor Beşiktaş. Olayitan. Uriyo düzeltiyorum. Cado. Salih. Orkun. Orkun Kökçü döndü geriye Rıdvan Yılmaz'a. Salih. En önde Kalik var şimdi. Debelu yerine Kalik'i en önde bıraktı. Jelgiris orijini orta saha olan bir isim. Oh dönme gayretinde. Tolor Dava taç. Tolor Dava bırakmadı. Trossard. Emirhan. Salih. İlhan. Cano. İlhan Fakıdı. Beşiktaş'ın Clermont'dan transferi. Yine Önder Özen döneminde geçmişte olduğu gibi yapılan gurbetçi oyuncu takviyelerinden biriydi. Orkun son çizgide. Orkun yaptı ortasını. Kafa vuruşu şansı İlhan geldi ama dışarıya gidiyor top. Etkili geldik. Kalabalık geldik. Olayı tanı değil Orkun'u bu kez akan oyunda ceza sahası civarına soktuk. İlhan'dan kafa dışarıya gitti burada. Şimet Kauskas. Hareketlendirdiler oyunu ama uzun vurmak durumunda kalacak gibi. Şivet Kauskas döndü bekine doğru. Yerim Kassati'den önce müdahale var. Emre Özcan sadece İtalyano değil, yardımcılarının da sürekli o bölgenin sonuna kadar gelerek bu ön alan presinde adeta bir aktör gibi katıldığını görüyoruz. Hemen Emirhan'a doğru iki isim fırladı orada müdahale sonrasında.
5: O benim de dikkatimi çekiyor Ali. Yani sezonun ilk İsa resmi maçından beri her maçta zaman zaman İtalyano'nun oturup yardımcılarının, yardımcısının özellikle gelip onun gibi istekli, iştahlı, alevli şekilde oyunculara işaret ettiği şeyler olduğunu görüyoruz.
4: Şivet Kauskas. Burba'ya doğru gönderdi biraz. Sağ kanadı orada tazelediler. Burba, Lerim Kassati ikilisiyle biraz daha dikkatli olmak gerekebilir. Bu arada faul olması lazım. Stiler şimdi düdüğünü çaldı. Yani Slivka'nın gelişi bile faul orada. Çaldı düdüğünü Stiler.

0: İlhan. Salih bıraktı, çalıyor bu arada. Dušan Vlahović kulübeye geldi artık. Oyuna girmeye gitgide yaklaşıyor diyebiliriz. Son direktifleri alıyor. Beşiktaş'a geliyor Rıdvan'la. Rıdvan kaleye doğru yöneldi. Dışarıya gitti top. Dışarıya gitti top. Vlahović. Müthiş bir heyecan yarattı kulübenin orada ama şimdi yeniden oturduğunu gördük. Bir açma germe yapıyordu şu an Vlahović. Az önce fazlasıyla heyecanlanmıştı Beşiktaş taraftarı. Svetkauskas Burba'ya doğru gönderdi. Burba yaptı, kontrolü götürüyor. Kaliken önde, Burba hemen arkasındaki isim. Vuracak Burba, korner. Yani ilk yarıdaki ön alan oyuncularına göre çok daha kabiliyetli bir oyuncu görüntüsü var Burba'nın.
1: Tek dikkat etmemiz gereken şey bu duran toplar.
0: Krekoviç korneri kullanmak üzere hazır. Beş oyuncu ceza sahamızda. Yayda Burba var. Kalik Olaytan marke ediyor onu. Krekoviç yakın direğe doğru ortası. Sekti, Rıdvan'da kaldı top. Rıdvan hızlı gelebilir miyiz orada? İlhan müdahale yapamadı ama şimdi Trossard'a doğru pas. Hızlı çıkma şansı Beşiktaş için. Solda İlhan Fakılı. Önünde hareket alanı var. Hücuma katıldı Cano. İlhan götürüyor şimdi. İlhan Fakılı kurtaramadı burada. İlhan ikinci hamlesi. Devam dedi Stiler. Slimka ile çıkıyor Jalgiris. Slimka kurtaramadı yine Emirhan'dan. Rıdvan rakibi attı. Bir kez daha tehlike yaratabilirdik orada. Kalik dönüyor geriye. Derim Kastrati. Lekiatas. Tolordava. Uzun ama isabetsiz bir top. Beşiktaş'ın taç.
1: Salih'in gidiş şiddetinde bir şey. Bir iki reaksiyonunda Salih'in biraz böyle, bilmiyorum yorgunluk mu, şiddetinde bir düşüklük gördüm ama o da yani sezon başından beri düzenli bir şekilde tabii forma giyiyor. Şu aşamada sürekli hafta içi maç, hafta sonu maç biraz ekstra yorgunluğa sebep oluyor olabilir. Son derece doğal.
0: Beşiktaş'ın bir hatta iki takviye baktığı bir pozisyon olduğunu söyleyelim oranın. Burba, Rıdvan yine çok çabuk. Çok çabuk Rıdvan. Emirhan. Rıdvan Yılmaz. Döndü geriye Salih Lübel. Hemen sağ kanada doğru açıyor oyunu Murillo. Bu arada değişiklikler olacak. Biz kulübeye bakarken bir de faul kararı geldi. Evet, Vlahović
1: giyiniyor.
0: Son hazırlıklarını yapıyor, sadece o da değil. Amir Hacı Ahmetovic'i görüyorum kulübede. O da İtalyano'nun kurmaylarından son direktifleri alıyor ama Dušan Vlahović. Yani 10 dakikadır biraz maçı da aşan bir heyecan var Dolmabahçe'de. Bir Vlahović heyecanı var. Az sonra oyuna girecek Sırp golcü Beşiktaş'ta. Rıdvan yaptı ortasını, çok da iyi noktaya. Oh döner mi şimdi? Vuruş açısı aradı. Oh dönme gayretinde. Çevirdi orada. Oh'un mücadelesi. Baktı kaleye. Trossard çekti. Trossard penaltı. Penaltı, penaltı. Oh'un gayreti. Oh'un inadı. Beşiktaş penaltıyı kazanıyor.
1: Çok canlı.
0: Anıyor. Çok canlı. Çok kıpır canlı kıpır oldu bugün. Verdi penaltı iştiler. Verdi penaltı iştiler.
1: Yani 3 60 olmadan 3 olması Beşiktaş için mükemmel.
0: Tekrar izleyelim. Burada
1: mükemmel senaryo.
0: Slimka penaltı, yalnız of kaç hamle yapmış ceza sahasında. O kadar yakın markaja rağmen inatla sürdürüyor. Alıyor penaltıyı of.
1: Bir çekme, iki çekme, üç bunlar çekme.
0: Bunlar da penaltıya yakın ama Slivka'nın şu müdahalesi. Trossard açar erken. Beşiktaş penaltıyı buluyor. Bakalım üçüncü golü de bulacak mıyız İstanbul'da? İşte Slivka ve penaltı. Kaptan topun başında Orkun Kökçü. 3. gol şansı 60 dakika olmadan. Son yarım saate doğru gidilirken turun anahtarı niteliğinde bir gol olabilir İstanbul'da. Kaptan yine penaltı için topun başında. Ştiler'den işaretti. Bekliyoruz artık 3. gol şansı Beşiktaş için. Geldi kaptan. Orkun geldi. Orkun Kökçü. 3 oluyor. 3 oluyor Orkun Kökçü. Temiz bir penaltı. Şivetka Uskas köşeyi tahmin etti ama çıkartamıyor topu. Kaptan sahne alıyor. Beşiktaş 3'ü buluyor. Bakalım Vlahovic girecek mi? Amiral Hacı Ahmetovic hazır. Evet geldi Vlahovic. Geldi Vlahovic. Gol coşkusuna bu da eklenecek şimdi. Gol kaptandan geliyor, Orkun Kökçü'den geliyor Beşiktaş'la. Oh çıkıyor. Dušan Vlahovic. Olayı tam da Amiral Ahmetovic'er değişecek ama söz Beşiktaş tribünlerinde. Dušan Vlahovic İstanbul'u, Beşiktaş'ı selamlıyor. Oyuna girmeye hazırlanıyor.
1: Yani şu futbol bir saat içinde 3-0'lık skor ve yarım saat Vlahovic'in Beşiktaş formasıyla ilk resmi maçı.
0: Beşiktaş'ın süper yıldızı. Merhaba diyor Dolmabahçe. Şivetka Uskas. Ön alanda baskı var. Bu keyifli geceye bir de Dušan Vlahovic golü çok yakışır. Hem turu tamamen bitirir hem de Beşiktaş'ı keyfine keyif katar. Rosar. Jalo. Olayı tanıdı, yine çok iyi bir ilk yarı oynadı. Oha da hakkını teslim etmek lazım. Şimdi Trossard iyi kurtardı. Koşu var orada ama buluşturamadı Rıdvan'ı Trossard. Baskıyı yapıyoruz. Faul kararı Ştiler. Benim Kastrati yerde kalan isimdi. Emre Özcan tabii bu stadyum eski İnönü ve burası çok büyük golcüleri izledi. Mario Gomez'ler, Dembaba'lar, Abubakar'lar, Karev'ler. Gidip gelen isimler ama Dušan Vlahovic gerçekten çok büyük bir marka ve yani İtalyan rolü o bağlantısı, kariyer sezonunu onunla oynamış olması, çıkış araması, her şeyle Beşiktaş'ın çok aradığı bir profil ve gerçekten çok kaliteli, çok üst düzey bir isim Vlahovic.
1: Evet ve saydığın oyuncular tabii ki çok değerli, hepsi birbirinden değerli oyuncular ama profil olarak Mario Gomez'e en çok benzeyen oyuncu ve Mario Gomez'in burada kısa sürede yarattığı etki, attığı imza bütün Beşiktaş taraftarının hala aklında, kalbinde. Dolayısıyla Vlahovic'den de benzer bir şey bekleyecekler ki ona, yani Mario Gomez profiline yakın bir profilde geldi Türkiye'ye, İstanbul'a, Beşiktaş'a. Bakalım aynı şeyleri gösterebilecek mi?
0: Slivka, Mario Gomez şampiyon yapmıştı Beşiktaş'ı. Dušan Vlahovic'in de ilk sözleri şampiyonluğa dair olmuştu. Bakalım açılışı nasıl yapacak? Orkun'a faul Slivka'dan. Baldassarra'yla birlikte hamleyi yaptılar işte Slivka. Onun ilk müdahalesi sonrasında Baldassarra düdüğünü çaldı maçın hakemi. Bu arada onlar da bir oyuncu değişikliği daha olacak. Krekovic çıktı. Urega. Urega oyuna giren isim. Fransız oyuncu, 70 numaralı formasıyla 33 yaşındaki tecrübeli isim Urega'yı izleyeceğiz. Kaan Ojalgris'te. Emirhan. Aldırıdan. Döndü Trossard. İki oyuncu karşısında Trossard bırakmıyor. Faul geliyor. Gelim Kastrati. Baldassare ile birlikte baskı yapmıştı. Yine Baldassare, yine bir faul. Yani Baldassare'da faul şiddetinden değil ama adetinden kartı görebilir az sonra. Bakalım Orkun mu, Rıdvan mı? Arıyoruz dördüncü golü. Arka arkaya goller neden olmasın, ilk yarıda olduğu gibi. Rıdvan yaptı ortasını, müdahale var.
1: Yine ikinci yarının ilk 15'inde güçlü oynadı Beşiktaş. Golü buldu penaltıdan. Yani son 15-20 dakika yine tempoyu biraz düşürebilirler. Çünkü ne olursa olsun 3 günde bir maç. Evet, lig başladı. Şimdi deplasmana gidecek Beşiktaş. İkinci hafta maçında. Dolayısıyla biraz rölantiye girebilirler ama rölantide de ilk yarıda gösterdiler farkı. Ciddi bir skeet farkı olduğunu. Skor artmaya devam edebilir.
0: Alır mı Dušan Vlahović? İyi kurtardı. Ceza sahasında Vlahović şimdi. Destek aradı, o destek Trossard'ın. Trossard geriye, Rıdvan'a. Alkışı aldı burada. İyi de pas Orkun'a. Orkun şimdi yaptı ortasını arka direğe doğru. Sekento Murillo orada. Murillo vuruş şansı, çevirdi içeriye Murillo. Orkun offside'da, hareketlenmedi akıllıca. Rıdvan bıraktı Trossard'a. Gümbür gümbür oynuyor bu dakikalarda Beşiktaş. Orkun süper pas orada. Trossard bulur mu açıyı? Trossard etrafı çok kalabalık. Aldı korneri yine. Orkun köpçü. Resital var kaptandan. Salih bu baskı golü getirsin, dördü getirsin. Orkun. Sağda ikinci bir top. Hala çıkmadı. Şimdi dışarıya gönderiliyor. Rıdvan Trossard'a çok iyi kullandı tacı orada. Trossard. 3 oyuncu etrafında yine. Bir karşı atak şansı arayacaklar. Konatar. Konatar o baskı topu Beşiktaş'a kazandırıyor. Salih. Amir döndü geriye Calo'ya. Amir Hacı Ahmetoviç. İngiltere'de Championship'te Hull'de geçirdiği kiralık dönem Beşiktaş'ta. Amir yeniden, Trossard kurtaramadı burada. Slivka yine isabetsiz bir pas. Orkun bıraktı taç bu arada. Yani Jelgris oyuncuları burada kartı fazlasıyla hak etti. Baldassare her pozisyonun içinde, Baldassare gereksiz bir gerilimle sarı kartı görüyor o isim. Yani yaklaşık 5 dakikadır Orkun'u kovalıyor Baldassare. Lüzumsuz işler. Sarı kartı getirdi ona. Ve bir sarı kart daha bu arada. Bir sarı kart daha. Renan Oliveira. Sarı kartı gören diğer isimle yanlış görmediysem Renan Oliveira oldu. Jelgris'te bizde ikinci yarıyı yarıladık. 19 numaralı formasıyla Renan sarı kartı gören isim. Bilgi de geldi şimdi. Evet, Rashica oyuna girmek üzere, son hazırlıklarını yapıyor. Rıdvan tacı kullanıyor Emirhan'a doğru. En önde Renan, hemen arkasında Ben Şahit'le ve Burba'yla farklı bir kurguya geçti şimdi Jelgris. Pas Vlahović'e. Alır mı Dušan Vlahović? Girdi ceza sahasına. Vlahović korner. Korner. Hemen hareketliliğini hissettiriyor Dušan Vlahović. Emre Özcan, maç öncesinde de bu yönde bir bilgi almıştık. Yani bugün bir 15 dakika beklentisi vardı ama Vlahović'in idmanlarda çok iyi bir görüntü ortaya koyduğunu ve yarım saati rahatlıkla çıkartabileceğine dair bir inancı da teknik ekibe verdiğini söylemişlerdi. Nitekim yarım saat civarı sahada olacak Dušan Vlahović Beşiktaş'ta ilk maçında. Şimdi İlhan kullandı korneri. Müdahale geldi. Mekia Tastan. Amir. Amir Hacı Ahmetoviç'ten Rıdvan'a, ondan Trossard. Leandro Trossard. Vlahovic duvar oldu, sol tarafa doğru pas Rıdvan'a. Koşu gösterdi, ona doğru. Vlahovic vurdu, kafayı sol attı Şvetkauskas. Verdi, aldı, kaleye yokladı Dusan Vlahovic. Şvetkauskas golü izin vermiyor ama gol geliyorum diyor yine Dolmabahçe'de.
1: Yani Rıdvan'a bağlantı yapar yapmaz koşuyu gösterdi. Rıdvan da gördü zaten ve resmen görerek kesti. Güzel hücumdu.
0: Orkun gitti, korneri kullanmak üzere. Bu arada Salih bomboş. Orkun yaptı ortasını içeriye doğru. Cado, Salih kaldırdı kafayı. Salih'in ortası iyi noktaya doğru. Trossard, karambol olacak. Şut, kapandılar yine. Renan mücadeleyi sürdürüyor. Bize dokunduk orada. Yükseklik kazanan top Şvetkauskas tereddüt etti. Trossard, hala onda top. İyi kurtardı Leandro Trossard. Bıraktı şimdi. Vuruş şansı olabilir. İyi top. Aldı Orkun. Orkun açı bulur mu? Orkun yaya doğru, Emirhan onun plasesi. Şvetkauskas bu kez daha rahat bir top. Hemen uzun gönderiyor. Kastrati'ye doğru ama Emirhan o topa vurdu. Döndü. Orayı da süpürdü Emirhan topçu. Leandro Trossard ne yapıyorlar burada? Color Dava maçı hakeminin biraz daha kontrol ele alması gerekiyor. Color Dava resmen tekme savurdu.
1: Ya abluka ya, resmen abluka var.
0: Sonrasında kendisi de yerde kaldı Tolor Daman'da ama net biçimde
1: basıyor gibi.
0: Sol ayak bileğini
1: basıyor.
0: Bu arada biz anlatım pozisyonundan o sağ ayağını Trossard'a doğru savurdu gibi gördük. Özür diliyorum ama yine de sert bir hamle. Rıdvan da 3. asistini yapacaktı. Dusan Vlahovic golle merhaba diyebilir Beşiktaş'a. Hemen gitti Orkun. Kolordova sarı kartı gördü bu arada. Şimdi ekrana gelecek. Yaptığı sert müdahale Kolordova'nın kartı da beraberinde getiriyor.

0: Trossard hala kalkabilmiş değil. Sol ayak bileğine çok sert bir darbe aldı. Rashica oyuna girecek. Trossard oyundan alınacak. Ya keşke bu şekilde olmasaydı maçın. Can sıkan, keyif kaçıran TK'nın alkışlarla kenara gelecek Trossard. Ve umuyoruz ciddi bir durum olmaz orada. Rashica yer değiştiriyor şimdi.
1: Yani yine de bir şekilde yere basıyor olması yüreklere su serpti diyelim. Yani yürüyebiliyor şu anda ama yani hasar bırakmış tabii.
0: Evet, şimdi destek de geldi kenara ama senin de ifade ettiğin gibi yere basabiliyor Emre Özcan. Hemen kulübede Rıdvan Yılmaz yaptı ortasını, bir kafa daha, bu da dışarıya gidiyor.
1: Rıdvan'ın vallahi bugün dokunduğu altın ya.
0: Her topu yani isabetli kesti.
1: Neyi kesse kafaya iniyor. Yani acaba kornerlerde biraz daha fazla, yani ki golde de o gönder topu, ilk golde asist yaptı. Biraz daha fazla kullanabilir miydi acaba bugün? İyi hissediyor belli.
0: Lerim Kasrati. Calo. Mourinho sağ kanatta. Mourinho hemen güzel düşündü yine. Bu arada İlhan Fakılı sol kanada geçti. Rashica az evvel İlhan'ın olduğu rolde sağ ayakla sağ çizgiye yakın bir pozisyonda oynayacak Beşiktaş'ta. Milot Rashica o da. Emirhan. İlhan Fakılı. İlhan yeniden Emirhan'la oynadı, ondan Orkun'a. Orta sahada yine tempoyu dikte eden isim Orkun Kökçü. Rıdvan çevirmek istedi, olmadı. Burba o kalabalıktan çıkmaya çalışıyor. Yine ön alan baskımız var. Lerim Kastrati baskı Rıdvan'dan dokunuyor. Rıdvan
1: da inanılmaz bir fırsat elde etti. Ali yani Utara'nın Kralova deplasmanında gördüğü kırmızı kart, sonrasında oyuna girip verdiği performans, bir sonraki maçta verdiği performans, lig Eyüpspor maçı ve bu maç, yani bulduğu fırsat zaten sezon başından beri oynuyordu ama
0: Salih
1: yerini sağlamlaştırdı.
0: Söktü aldı Salih, bir dördüncü gol şansı olur mu? Salih Özcan'la götürüyoruz şimdi. Amir yanında, en sağda Rashica. Ceza sahası, Rashica çevirdi korner. Korner Rashica, o da hiç fena girmedi sezona. Emre Özcan hücumla kestik lafını ama şu da var. Utara form tutsa dahi Rıdvan oynayacağını biliyor. Yani Utara da oynayacak, Rıdvan da oynayacak.
1: Tabii.
0: Bu rotasyon geleneği de, hocanın bu alışkanlığı da oyuncuları çok daha diri tutuyor gibi gözüküyor. Tayland'da gördük ilk maçında bunu. Orkun Kökçü. Yerden iyi çıktık yine, orada ceza sahasında müdahale var. Atak sürüyor. Milot Rashica bırakıyor, faul. Slivka. Amin Mourinho'ya faul yapan isim.

0: Evet, Amel Murillo'ya bir sarı kart çıktı orada. Şimdi o da anons edildi. Amel Murillo aldığı darbenin etkisiyle döndü. Bir tepki gösterdi. Slivka bugün oyunu sarısız bitirirse şaşırtıcı olacak diyelim en hafif tabiyle. Orkun ve Rıdvan orada. Orta içeriye doğru, Vlahovic'e doğru. Vlahovic çıktı ama vuramadı bu kez. İlhan Fakılı birebir de istediğini alabilir oradan. İlhan götürdü. İlhan yaptı ortasını Slivka. Korner.
1: Şimdi Rıdvan gidiyor mu?
0: Pas olacak gibi, evet. Salih gösterdi. Rıdvan'a oynadık. Rıdvan döndü geriye. Hacı Ahmetoviç. Amir yine adese teslim. Süper top. Tek pas içeriye, korner. Yani Amir de gerek duran toplarda gerek akan oyunda herhalde en iyi yaptığı işler bunlar.
1: Evet, oyunun yönünü değiştirme, bağlantılar, teknik kalite.
0: Uzun metraj. İşte her yaştan Beşiktaşlılar. Orkun yaptı ortasını, müdahale geliyor yine. Bir korner daha. Baldassara. Orkun Kökçü. Yine pas. Salih. Amir'den Rıdvan. Rıdvan açtı ayağından. Renan karşı atak şansı buluyor. Jarvis Kauno. Renan götürüyor. Calo da süratli. Renan iki oyuncumuzun arasına girdi. Orada çıkabilir mi? Renan kurtaramadı Rıdvan'dan yine. Rıdvan göz açtırmıyor bugün kimseye. Salih. Yeniden Salih'e. Orkun'dan Emirhan. Rıdvan. Calo. Kendi yarı sahasını hapsettik. Yine Jalgiris'i. Salih. Bir top kaybı daha yapıyoruz. Oyuna sonradan giren isimlerden biri Urega. Urega. Hemen geri kazandık. Hemen geri kazanıyoruz. Hatayı telafi ettik. Salih'le.
1: Jalgiris oyuncuları sürekli üstüne basıyor Beşiktaş futbolcular. Maçın başından beri 78 dakikadır değişmedi. Topu alan Jalgiris oyuncunun üstüne basan bir Beşiktaşlı mutlaka oluyor. Yani bunu bu kadar istikrarlı yapmak muazzam Eyüpspor maçına benzerdi. Yani çok farklı değildi bundan.
0: Cano. Fiolic. Son direktifler alıyor. O daha sonra oyuna girecek. İlhan ilk kontrol iyi olmadı. Taç. Yerim Kastrati dokunan isim ve Fiolic oyuna sokmaya hazırdı. Onlar. Ben şeyip çıkıyor. Ya bu takımın herhalde teknik kapasitesinin yüksek ismi Amin Ben Şahip ama bugün hiç şans bulamadı. Kanat değiştirdi. Göbeğe geldi. Son 15-20 dakikayı göbekte oynadı ama Ben Şahip'e göz açtırmadı Beşiktaş müdafası burada. Calo. Emirhan'dan sol kanada İlhan'a. Vatara girecek az sonra Beşiktaş'ta. İyi derin top. Amir'den sağ kanada. Raşitsa. Raşitsa orta. Korner. Geldi Raşitsa yine. Amir kullanacak. Amir Hacı Ahmetoviç. Korneri kullanacak isim Beşiktaş'ta. Bu kez Amir. Amir yaptı ortasını çok da iyi noktaya doğru. Sekti Rıdvan'a. Orkun. Amir'e iyi pas yine. Bir orta şansı daha. Amir çevirdi içeriye. Şvetkauskas. Şvetkauskas uzun gönderiyor. Rıdvan yakın. Rıdvan. Son bir müdahale. Faul ve kart geliyor. Bir sarı kart daha. Fiolic ayağının tozuyla sarıyı görmüş oldu. Burada zamanlama hatasıyla Fiolic.
1: Biraz sertliği de artırdı Jalgiris oyuncular. Bu kadar sorun yaşadıkları bir maçta, bu kadar top göremedikleri bir maçta çok da normal değil. Ama özellikle Ali, yani Trozor'a yapılan faul, Trozor'un sakatlığı sonrasında oyun da biraz düştü ister istemez. Rolant biraz daha belli olmaya başladı. Bu da dolayısıyla Vlahovic'e götürebileceği topları Beşiktaş'ın frekans olarak biraz düşürmesine neden oldu.
0: Tar oyunda alkışlar Rıdvan için. Yani
1: çok yoruldu.
0: Belki de Beşiktaş kariyerinin en iyi maçını oynadı Rıdvan.
1: Kesinlikle en iyilerden biri.
0: Şampiyonluk sezonunda çok iyi maçları var belki ama ya bugün de çok çok iyidir Rıdvan. Kariyerinde iki asist birden yaptı. Sadece ikinci maç, biri Rangers formasıyla ligdeydi. İkincisi Beşiktaş'la Avrupa Kupalarında, UEFA Avrupa Ligi playoff turunda geliyor Rıdvan Yılmaz için. Uttara. İlhan. İlhan Fakılı. Hemen kapattılar Orkun'dan Uttara'ya. Vlahovic içeride. Amir yayda. Uttara kazandırıyor tacı Beşiktaş'a. Orkun. Orkun yaya doğru Vlahovic. Saklama gayretinde Dušan Vlahovic, düştü, kalktı, çok güçlü. Dušan Vlahovic döndü geriye. Şimdi ceza sahasına pas geçmedi. Konatar müdahale yapan isim. Renan iade ediyor topu bize. Yine çıkarken hata yaptırdık Jalgiris'e. Orkun Kökçü aradan Uttara'yı kaçırmak istedi ama biraz hızlı pas. Kale vuruşunu kullanacak Jalgiris.

0: Beşiktaş taraftarı çok iyi organize olan, çok iyi mücadele eden bu takımları özlemiş gibi gözüküyor ve bunun mimarına, İtalyano'ya çok büyük bir sevgi gösterisi vardı az evvel. Emre Özcan, yani maçtan maça değil, dakikalar ilerledikçe daha İtalyano model bir Beşiktaş izliyoruz hakikaten.
1: %100 öyle. Çok hak edilmiş bir tezahürat. Dolayısıyla Beşiktaş taraftarı da hakkını veriyor.
0: Jalo. Derin top Rashica'ya doğru. Konatar bir antere düzeltti. Rashica fırladı. Rashica'dan önce müdahale geliyor.
1: Ali, bir yandan da rakip hoca Jelko Sopić'e bakıyorum. Mutlu. Yani şöyle mutlu. İlk 15'teki 20 dakika maç çok kötü yere gidiyor gibi, evet, skor açısından. İlk 15 dakikadan sonra

0: Vlahovic. Olmadı. Bu arada bayrak havada, hakem gördüm. Devam diyor, offside pozisyonundaydı Dusan Vlahovic. Güzel düşündü Rashica ama bayrak da havadaydı Vlahovic için. Bu arada yani maçın hakemi oyunu devam ettirmemiş miydi? Avantajı oynattı orada, gördüm dedi. Maçın hakemi Ştiler.
1: Şimdi sanki devam ettirmedim gibi bir işaret yapıyor yani eli havada.
0: Yani biz hiç öyle görmedik. Şimdi bu açıdan daha iyi anlaşılacaktır. Dusan Vlahovic işte fırlıyor. Gidiyor burada, istediği vuruşu yapamadı. Sonrasında bayrağı gördü maçın hakemi. Oyun devam etsin gibi bir işaret oldu ama sonrasında hayır dedi.
1: Ben de senin gibi anladım.
0: Laketas. Şivetkauskas. Burba'ya doğru uzun gönderdi. Uttara çıktı onunla kafaya. Baskımız var yine Orkun. Emirhan vurdu kafayı. Orta sahada mücadele. İlhan orada bir şarj geldi. Pozisyon sürüyor. Uttara. Nübel. Avrupa Ligi yolunda ona çok fazla iş düşen maç oldu ama bugün onlardan biri değil. Yine de çıkışlarda her zamanki gibi çok güven verdi Nübel. Orkun derin top düşündü ama İlhan beklemiyordu bunu. En azından bu şekilde beklemiyordu. Tolordava. Castrati. Baskımız var. Aldık topu. İlhan Fakıdı sol kanada doğru. Orkun orada. Yeniden İlhan. Salih. Rashica. Götürüyor Rashica. Orta şansı buldu şimdi. Rashica çeviriyor, müdahale var. Slivka. Karşı atak şansı Jelgiris adına. Uttara avantajlı pozisyonla Nübel'de ceza sahasını terk etti. Şimdi Uttara'dan Nübel'e. Yine çok soğukkanlı biçimde burada savuşturduk pozisyonu, aldı alkışları Beşiktaş taraftarından. Sağdaki bu akıllı oyun. Orkun. Yine Baldassara. Avantajı oynatıyor maçın hakemi. İlhan solda. İlhan yaptığı iyi kontrolü götürüyor. Şimdi ceza sahasına daldı orta. İlhan Fakıdı çevirdi. İçeriye müdahale var. Vlahovic'i bulabilirdi. İlhan Fakıdı. İlk kontrolü çok zarif bu kez.
1: Yani şu hücum daha iyi bir finale gidiyordu ama.
0: Gerçekten öyle. İlhan da her zamanki gibi çok hareketli, çok istekli.
1: Bugün o kadar olur.
0: Akbadut Aylan bugün şans bulamayan isimler ama onlar da ligdeki Eyüp sınavında iyi bir görüntü ortaya koymuştu. Özellikle Taylan. O da Mourinho ile sezon içerisinde sık sık rotasyona gidecek gibi gözüküyor. Taylan Bulut. Emirhan. Uttara. İlhan. İlhan saklıyor taç. Burba dokunan isim. Amir Mourinho. Jalo. Orkun rakibi bu kez. Jalo yine bir saniyede geri kazanıyor topu Beşiktaş. Uttara. İlhan'a doğru iyi pas düşüncesiyle İlhan. Hareketli İlhan. Son çizgide yerde kaldı. Gözler hakemde, bir ikinci penaltı için ama hayır dedi maçın hakemi. İlhan Fakılı. Yani sanki topa doğru hamleyi ilk yapan isim ama hayır dedi Ştiler. Renan. Geri kazanıyoruz. Cano. Orkun tekte. Rashica sağda. İçeride Vlahovic ve İlhan var. Rashica götürüyor. Rashica geriye. Orkun hemen kaleye doğru, olmadı. Uttara. Salih. Orkun. 2'ye 1 düşüncesi. Bir top kaybı daha yaptık ama Orkun hemen telafi ediyor. Baskı

0: Onur Salih, Orkun Kökçü. Dakika 90 İstanbul'da. Amin Murillo geçmedi Slivka'dan. Jalo bir dördüncü gol için inatla, ısrarla arayışımı sürüyor. Rashica, Amir, Milot Rashica, Jalo. Salih, topu kaybettik. Burba, Nübel biraz öndeydi. Çok rahat dönüyor Nübel. Çok rahat dönüyor Nübel. Burba'nın vuruşunda. Emirhanic vakit kaybetmeden topu yarı sahaya taşıdık. Nübel'e de büyük bir tezahürat var Tüpraş stadyumunda.
1: Madem topu tutamıyoruz bari 3 tane kaleye vuralım. Düşüncesine yavaş yavaş hasıl olmaya başladı.
0: 4 dakikalık ilave süre olacak. Uttara tekte. Hemen koşuyu gösterdi. İlhan önünde Uttara var. Çekti sağına doğru. Uttara ile 2-1'i çok güzel yaptı İlhan. Götüremedi topu. Dengesini de kaybediyor. Baskı var ön alanda. Geri kazanıyoruz topu Uttara ile. Orkun. Orkun da biraz yoruldu. Son bölümde kaptandan da pas hataları. Uttara o çok diri. Çok istekli. Taça gidiyor top. Kale vuruşunu kullanacak. Jelgris düzeltiyorum. İşte bu da İlhan'ın az evvel hakeme döndüğü pozisyon. Yani topa dokunmuş evet İlhan ama biraz bu kez cıdız kalmış rakibi müdahalesi. Şvetkauskas. Emirhan. Burba dokundu yeniden Emirhan, o da müthiş bir maçı geride bırakıyor. Son dakikalara girilen şu anlarda Vlahovic çok güçlü. Vlahovic, Nerim Kastrati burada. Yani nasıl kart görmüyor? İnanılacak şey değil. Nerim Kastrati'yi. Rashica. Amir. Amir'den terse aldı Uttara. İlhan destek. Emirhan. Emirhan'dan Jalo. Jalo sağ kanada, orada Murillo var. Amir Murillo yapmadı, ilk anda ortasını sokuluyor. Yeniden dönüyor geriye, orta şansı olabilir bu kez Rashica ile. Döndü Salih'e Rashica. Salih, İlhan Fakılı'ya doğru atak yönü değiştirmek istedi. Nerim Kastrati vuruyor kafayı, tacı kazanıyor Beşiktaş. Az önce yarıladık uzatma bölümünü, artık son şanslar bir dördüncü gol için. Emirhan yaptı ortasını, iyi de noktaya doğru Dušan Vlahović'e aşan bir top. Jalo. Murillo. Jalo'dan Orkun'a. İlhan Fakılı. İki oyuncu üstündeydi. İlhan döndü Emirhan'a. Orkun ısrarla istiyor Emirhan'dan ama ilk anda veremedi Emirhan. Şimdi Uttara'nın koşusu var son çizgiye doğru. Çok hareketli ama pas hızlı İlhan Fakılı. Elbette geliştirebileceği yönlerinden biri İlhan'ın.
1: Evet.
0: İşte günün kahramanlarından biri. Oh, perdeyi erken açtı. Rakibin direncini erken kırdı. Sonrasında ikinci yarıya da çok iyi başladı. Ve ikinci yarının başında aldığı penaltıyla belki de maçın skorunu tayin etmiş olacak. Son saniyelerde bir gol daha gelmezse artık son 30 saniye diyebiliriz Dolmabahçe'de. Emirhan'dan kafa. Tacı kullanacak Jelgris. Yani onların da pek acelesi yok açıkçası. Gözler işte ileride. Kullanacaklar tacı. Renan Oliveira ile Uttar arasında bir ufak itiş kakış. Son saniyeler. Kastrati kısa kullandı. Maç

0: İstanbul'da Beşiktaş turun kapısını aralıyor. Jalgiris'i 3-0 mağlup ediyor. Altov, 12 Mourinho ve ikinci yarıda penaltıdan Orkun Kökçü'nün golleriyle daha fazlasını da bulabileceği gecede Beşiktaş Jalgiris'i 3-0 mağlup ediyor. İstanbul'da işi büyük oranda bitirdik Emre Özcan. Neler söyleyeceksin?
1: Yani muazzam bir performans. Yani dediğim gibi 3-4 gün arayla hafta sonu önce Eyüpspor'a, sonrasında da yine aynı statta bu sahada Jalgiris'e karşı birbirine benzeyen güçlü performanslar. Eyüpspor'a karşı üretkenlik çok yukarıda değildi. Çünkü Eyüp gerçekten yani 90 dakika boyunca direnç göstermeye çalıştı. Ama Jalgiris onu yapamadı. Maçın çok başında dağıldı. Ve sonrasında da güçlü bir yarım saatten sonra ikinci yarı ile beraber yine tempoyu yukarı çıkaran ve 45-65 arasında güçlü oynayan bir Beşiktaş bugün yaklaşık bir 55-60 dakikayı

0: aynı statta bu sahada Jargiris'e karşı birbirine benzeyen güçlü performanslar. Eyüpspor'a karşı üretkenlik çok yukarıda değildi çünkü Eyüp gerçekten yani 90 dakika boyunca direnç göstermeye çalıştı ama Jargiris onu yapamadı. Maçın çok başında dağıldı ve sonrasında da güçlü bir yarım saatten sonra ikinci yarı ile beraber yine tempoyu yukarı çıkaran ve 45-65 arasında güçlü oynayan bir Beşiktaş. Bugün yaklaşık bir 55-60 dakikayı çok kuvvetli, çok yüksek tempolu oynadılar ve 90 dakika boyunca sahada Jargiris'e karşı birbirine benzeyen güçlü performanslar. Eyüpspor'a karşı üretkenlik çok yukarıda değildi çünkü Eyüp gerçekten yani 90 dakika boyunca direnç göstermeye çalıştı ama Jargiris onu yapamadı. Maçın çok başında dağıldı ve sonrasında da güçlü bir yarım saatten sonra ikinci yarı ile beraber yine tempoyu yukarı çıkaran ve 45-65 arasında güçlü oynayan bir Beşiktaş. Bugün yaklaşık bir 55-60 dakikayı çok kuvvetli, çok yüksek tempolu oynadılar ve 90 dakika boyunca kaybettikleri topu sürekli...
1: Sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
2: Reklam.
3: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
2: Radyo Spor. Reklam.
4: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde.
5: Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
6: Her ürün ucuz.com, ben Erkan, nasıl yardımcı olabilirim?
4: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış, sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
6: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
4: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
6: Şimdi tekrar kontrol edin.
4: Yine 399 lira oldu.
6: Ama hanımefendi, bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
4: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
7: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
6: Cezada indirim olur mu acaba ya?
7: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
2: Radyo Spor.
3: Reklam.
2: Radyo Spor.
3: Reklam.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
2: Radyo Spor.
3: Reklam.
8: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
9: Radyo Spor.
8: Saran Holding kuruluşudur.
9: Radyo Spor.
10: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
11: Son yıllarda hem basında hem spor basınında hep bir taraf olma çabası varken bu çabaya girmeyip aklınızı ve vicdanınızı dinleyerek bertaraf olmadığınız için seviyoruz.
12: Radyo Spor'u 2008 senesinden beri dinliyorum. En sevdiğim yönü demokratik bir radyo olması, hiçbir yere bağlı olmaması.
13: Tarlada çalışırken bir dost gibi işimi hafiflettiği için Radyo Spor'u seviyorum.
14: Radyo Spor'u dinliyorum. Çünkü bana iyi geliyor. Bazen yayına bağlanan taraftarların yorumlarına sinirlendiğim oluyor. Bazı programcıların yorumlarına, düşüncelerine kızdığım oluyor. Kanalı değiştiriyorum ama 15-20 dakika sonra kendimi yine Radyo Spor'da buluyorum. Bunun nedenini de gerçekten bilmiyorum.
10: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
9: Radyo Spor!
15: Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
16: Herkese merhaba, Radyo Spor'a ve Hattrick'e hoş geldiniz.
17: Hattrick. Haftanın olayı hakemlerin konuşulmaması çünkü 3

0: büyükler kazandı demiş. Mesela bence bu güzel bir tespit. Yani üç büyükler kazandığı sürece hakemler pek gündeme gelmiyor. Ama üç büyüklerden birinin canı yanarsa o zaman vay haline oluyor.
1: İşte pas yapabiliriz, geriye dönebiliriz, yana dönebiliriz. Bunlar oyun içinde var. Rakip kapanacak, işte sabırlı olacağız vesaire. Bunları söyleyince dedim ki bu maç böyle çok tempolu geçmez.
2: Biraz eski görüntüler ama tabii haliyle inanılmaz goller, inanılmaz asistler, çok acayip bir top cambazı. Kaosu en iyi yöneten zirveye yaklaşıyor. Ve bu oyunda yapan çok iyi isimler var, biliyoruz.
0: Ya çok hücumcuyla oynuyorsun.
1: Çok hücumcu. Oyunda baskı yapıyorsun.
0: Rakibin üzerine gidiyorsun. Rakibin üzerine gitmekten çekinmiyorsun. Yani şimdi bizde o klasik işte. Büyük takım topa sahip olsun ama topa sahip olurken aman demeyecek büyük takım.
1: Baskılı oynadılar. Hatalardan pozisyonlar yaratmayı başardılar. İşte aslında ilk 3 golde hatalardan geldi.
3: Sporun tüm branşları ve Avrupa futbolundan en son haberler. Spora dair her şey bu programda. Hattrick hafta içi her gün saat 14'te Radyo Spor'da. Bahse gireriz başlıyor.

0: Radyo Spor'dan Bahse Gireriz'den mutlu akşamlar. Ben Vedat Parlak. Yaklaşık yarım saat sizlerle birlikte olacağım. Maç nedeniyle bugün bu kadar süremiz var. Benden hemen sonra tabii Görkem Tezer yine sizlerin karşısında olacak. Sevgili dinleyiciler, bu gece Beşiktaş'ta sevinirken Trabzonspor'la üzüldük. Beşiktaş 3-0 kazandı ve bence artık ilk maçtan bu işi bitirdi diyebiliriz. Diğer taraftan Trabzonspor kendi evinde Ferencvaros'a 1-0 mağlup oldu. Maç boyu çok denedi Trabzonspor ama özellikle 24 şut 3 isabet, gerçekten çok düşük bir isabet sayısı vardı Trabzonspor'un ve kendi evinde Ferencvaros'a 1-0 mağlup oldu. Tabii ki ikinci maç var. İnşallah ikinci maçta bu skoru lehine çevirebilir Trabzonspor. O ihtimal var. Ancak diğer taraftan Beşiktaş bugün harika bir oyun. Bence 3-0 da az kaldı. Yani daha fazlasını da yapabilirdi Beşiktaş. Benim maçı takip ettiğim süre içerisinde, çünkü arada diğer maça da bakmaya çalıştım. Beşiktaş'ın çok net belki 5 gollük pozisyonu vardı. Bu attığı 3 golün dışında, onu söyleyebilirim. Ve böylelikle 3-0 hani biraz olsun beni tatmin etmedi de diyebilirim. Toplamda 6 isabet sağladı Beşiktaş. Ve bu 6 isabetten 3 gol çıkarmayı da başardı. Oh attı ilk golü 6. dakikaydı. Mourinho 12. dakikada 2-0'a getirdi. İkinci yarıda 59. dakikada penaltıdan Orkun Kökçü'nün golü geldi. Sonrasında çok denedi yine Beşiktaş ama bir türlü o beklenen golü de atamadı. Böylelikle 3-0. Bu yeterli dediğim gibi. Rahat bir şekilde Beşiktaş'ın ben turu geçeceğini düşünüyorum. Rakip zaten Beşiktaş'a göre gerçekten çok zayıf bir rakipti. Bunu hep söyledik. Çünkü biraz da şöyle bir durum vardı. Dikkatinizi çekmek isterim ona da. Beşiktaş Midtjylland'ı eledikten sonra aslında Midtjylland'ın yerini aldı ve sonra gelen takımlar hep daha nispeten zayıf takımlar oldu. İlk Midtjylland mücadelesine göre gerçekten önemliydi o maçı kazanması Beşiktaş'ın. Sonrasında çok da iyi bir şeyden geçiyor Beşiktaş. Dönemden geçiyor bence. Yani fizik kalite olarak da çok üstün bir oyun ortaya koyuyorlar. Bunu da belirtmek gerekir. Özellikle de teknik direktör takımı. Yani bu çok fazla telaffuz ediliyor. Gerçekten de öyle. Yıldız oyuncuları öne çıkıyor mu derseniz elbette. Tabii o yıldızlar işi bitiren oyuncular ama takım oyununun ön planda olduğunu söylemek lazım. Topu kaybeden Beşiktaş çok kısa süre içerisinde yeniden topu kazanıp yeniden atak geliştiriyor. Bu atak devamlılığı da işte rakipleri boğuyor resmen. Üst üste pozisyonlar ve sonrasında da işte gelen goller. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Gerçekten önemli bir oyun ortaya koydu. Trabzonspor için dediğim gibi üzgünüz. Mesajlarınızla yayına siz dahil olabilirsiniz. 0538-052-14-87 0538-052-14-87 Radyo Spor WhatsApp hattımız. Lütfen mesajlarınızı buraya gönderin. Gelen tüm mesajları ben de yayın içerisinde okumaya çalışacağım sevgili dinleyiciler. Evet, bir mesaj gelmiş. Ne diyor dinleyicimiz? Günün maçlarını saat 19.50'de vermiştim diyor. Beşiktaş 3-0 kazanır, Trabzonspor 2-1 kaybeder demiştim diyor. Trabzonspor 1-0 kaybetti ama Beşiktaş 3-0 kazandı demiş. Tahminlerinde başarılı olmuş. Tebrik ediyoruz. Diğer taraftan selamlar, iyi yayınlar. Orkun Kökçü gol atar oynamıştım 2-50 orandan. İade yazıyor. Penaltı sayılmıyor mu demiş Ankara'dan Can. Sayılıyor sevgili Can. Sayılmaz olur mu? Ama nedenini bilmiyorum yani. Mutlaka takip edin. Ben en azından böyle bir şey olduğunu ilk kez sizden duymuş oldum. Yani böyle bir iade durumu söz konusu olduğunu ilk kez sizden duymuş oldum. Evet, gecenin maçlarına şöyle bir bakalım, skorları aktaralım. Birazdan maç sonu yayınıyla, Esport Radyo Spor ortak yayınıyla sizlerin karşısında olacağız sevgili dinleyiciler. Hemen şöyle skorları aktaralım. Kayrat 0, Anderlet 3, Jagiellonia 4, Iberia 0, Mialbi 0, Salzburg 1, Trabzonspor 0, Ferencvaros 1, Beşiktaş 3, Kaunas Zagiris 0, Universitet Craiova 1, Ararat 1, Lehpoznan 7, Tun 0. Bu günün flash skoruydu gerçekten. Ve Energita 0, Lillestrøm 0. Bunlar biten maçlar. UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan maçlara bakalım. Sinturi'den Omonia maçı golsüz. İlk yarı tamamlandı. Kızıl Yıldız Victoria Pilsen karşısında ilk yarı 1-0 önde kapattı. 47. dakikası oynanan maçta Ofi CSKA Sofia karşısında 1-0 önde ve Benfica Aarhus maçında da Benfica'nın 3. dakikası oynanan maçta 1-0 önde olduğunu belirtelim. Konferans Ligi'ne bakalım. Orada pek gollü değil bu gece maçlar. Lincoln Red 0, Larne 2. Inter Turku Kopenhag maçı 0-0 tamamlandı. Nordsjælland 1, Sengalen 0. Tromsø Brighton maçı yine 0-0 tamamlandı. Midtjylland 2, Rijeka 0. Bunlar tamamlanan maçlar. Oynanan maçlara baktığımızda Klasvik Riga maçı 78. dakika ve 0-0'lık beraberlik var sevgili dinleyiciler. PAOK 0, Brann 1 dakika 62. Drita 2, Inter Club 1 dakika 50. İlk yarısı biten maçta Vikingur 0, Banja Luka 2. 48. dakika Gornik Zabze 0, Monaco 1. 48. dakika sonlanan diğer maçta Twente ile Karabağ arasında golsüz beraberlik var. İlk yarısı tamamlanan maçta Sion Ajax karşısında 1-0 önde. 35. dakikası oynanan maçlara bakalım. Lugano 1, Maccabi Tel Aviv 0. Panathinaikos Hradec Králové, Atalanta Hapoel Tel Aviv ve Gent Hibernia maçlarında gol olmadı. Motherwell Freiburg maçı 1-1 devam ediyor. 20. dakika Rangers Jablonec ve Hearts Rapid Wien maçlarında gol yok. Ve yeni başlayan maçlar var. Etafe Partizan, Sporting Braga Austria Wien, Dinamo Tiran, Pafos, Hajduk Split, Rakov ve Shamrock Rovers Kupskupio maçları. Bunlarda da henüz gol sesi çıkmadı sevgili dinleyiciler. Tüm maçları takip ediyoruz zaten. Şimdi hemen isterseniz bir maç sonu için Esport'la ortak yayına geçelim. Bakalım maç sonunda Murat Fevzi Tanırlı Ali Yerim ve Emre Özcan neler söyleyecek.
1: Ama Beşiktaş bu karşılaşmada hiç izin vermedi rakibine. O yüzden çok rahat baştan sona üstünlükle ve turu cebine koyarak maçı tamamladı. Şimdi Oh da geliyor. Evet. O da röportaja geliyor. Onunla da konuşacağız. O da maçın ilk golünü attı. Evet. Bakalım neler söyleyecek.
2: Beşiktaş'ın golcüsü Oh bizlerle birlikte olacak sevgili izleyiciler.
3: Merhaba.
2: Merhaba. Congratulations.
3: Merhaba. Merhaba. Teşekkür ederiz. Sen de iyisin.
2: Ya yani bu kadar sürede hızlı Türkçe tebrikler gerçekten. Mükemmel galibiyet. Çok iyi oyun. 15 dakikada rakibi presle ezen bir Beşiktaş. En zor geçmesi düşünülen ayak belki de en kolay maç oldu. Perdeyi de o açtı. Neler söylemek ister?
4: Yeah, it's my first score this season. It was it's been a little bit hard time for me, but I don't want to pressure on me because the goal will follow because we are very good. We did well in the before last 5-6 game. We won. Yeah, that was it's good result for us. Yeah, then I was very happy.
5: Bu sezon ilk golümü attım. Zor bir süreç oldu. Kendi üzerimde baskı kurmak

0: istemediğim bir süreçti ama takım olarak bugün iyi işler yaptığımızı söylemem gerekiyor. 6 maçtır kazanıyoruz, güzel gidiyoruz. Ben de çok mutluyum.
1: Beşiktaş'a geldiğinden beri goller attı. Taraftar onu çok seviyor. Bugün de sezonun ilk golünü attı. Ama ben şunu sormak istiyorum. Fiziksel olarak çok hazır gözüküyor. Özellikle karşılaşma başlamadan ben dikkat ediyorum. Sahada ısınma, germe hareketlerini en iyi yapan oyuncu, en çok dikkat eden oyuncu. Oraya özel bir önem verdiği belli. Şu an fiziksel olarak kendinin en iyi seviyesinde mi? Yoksa sezon yeni başladığı için biraz daha düşük seviyede, daha ilerleyen bölümde en iyisini görecek miyiz?
2: Yeah, as after World Cup, I couldn't rest. I just rest 8-9 days. It was tough because my head is not clear to ready to new season. But after time, it's getting better, and my physical is getting better and getting good. And now is I'm very fit. I'm confident now. So I'm ready to bring the score, and I want to bring winning every game. Yeah, that's it.
0: Dünya Kupası sonrası çok fazla dinlenemedim. Sadece 9 günlük bir dinlenme sürecim oldu. Bu kısım benim için zordu. Çünkü yeni sezon için kafamı tam dağıtamadan, tam boşaltamadan yeni sezon çalışmalarına başlamıştım. Ama zaman içerisinde daha iyiye gittim. Kendimi iyi hissediyorum. Fiziksel olarak daha iyiyim. Şu anda da zinde fit hissediyorum. Özgüvenim de yerinde. Takımıma gollerle katkı vermek istiyorum. Galibiyetlerde katkı vermek istiyorum ve bunları yapmaya da hazırım.
3: Ben de şunu sormak isterim. Yani aslında kendi performansının artışını biraz açıkladı. Çünkü bugün hem gol attı hem çok canlıydı. Gerçekten sahanın 3. bölgenin hemen her yerine ayak bastı. Sürekli bağlantı kurdu. Çok canlı bir görüntü verdi. Bugünkü maçta Vlahovic'in kadroya girdiği ilk maç ve hatta süre aldığı ilk maç. Acaba yani Vlahovic'in transferi ve takıma dahil olmasının performansa olumlu yönde yansıması, rekabet oluşturması açısından bir olumlu katkısı olarak da okuyabilir miyiz bu maçı?
2: Yeah. It's Dusan is very good player. It's çok iyi. Yeah. And yeah, he's fantastic player. He's best striker in the world. So yeah, I have to learn from him if he has a good skill or mentality or something. Yeah, I want to learn from him. Then we have a good striker. We have a good striker. Me and Dusan and Sammy. Yeah, it's me and it's very good. And now very good. We have a squad, so we can be a wish champion this season. Yeah.
0: Tabii ki. Dusan çok iyi bir oyuncu, harika bir oyuncu, hatta dünyanın en iyi santraforu belki de. Ondan birçok şey öğrenebilirim. Mental anlamda, beceri anlamında ondan öğreneceğim çok şey var. Çok iyi bir santrafor hattımız olduğunu da düşünüyorum. Ben, Dusan ve Semih'le beraber kadromuz da güzel. Hatta belki şampiyon bile oluruz.
1: Türkçe dersi alıyor mu özel, yoksa sağdan soldan duyduklarını mı kullanmaya başladı?
2: I just learned from Emirhan, Orkun, Ludo, yeah. Every day I speak, I want to run everything. Yeah.
0: Emirhan'dan, Orkun'dan, Rıdvan'dan öğreniyorum. Her gün biraz öğrenmeye çalışıyorum.
4: Thank you very much.
1: Teşekkür ederiz. Congrats.
4: Congrats.
5: Evet değerli izleyenler, Beşiktaş'ın ilk golünü atan ve geçen sezon Beşiktaş'a dahil olan bizlerle birlikteydi.
6: Çok sempatik oyuncu.
4: Good.
5: Evet,
1: ben başlayayım. Bugün onun özellikle top Beşiktaş'tayken çok ileride konumlandığını gördük. Neredeyse zaman zaman Çerli ile aynı hizada oynadı. Taliano mu bunu özel olarak istiyor, yoksa Murillo'nun tabii özellikleri, yani oyuncu profiline dair bir şey mi?
7: Parte de lo que pide el entrenador, ¿no? el sistema que quiere implementar en esta temporada, y creo que por eso muchas ocasiones aparezco dentro o haciendo fusión con Cherny, muchas veces él también dentro. Entonces creo que esto es más que nada lo que trabajamos con el entrenador, y por eso muchas veces aparezco yo en otra posición más.
0: Aslında hocanın istediği bir şey bu. Birazcık da hocanın dokunuşu diyebiliriz buna. Çünkü antrenmanlarda da bu pozisyonları her zaman çalışıyoruz. Benim içeride konumlanmam, Çerdi'nin dışarıda konumlanması ya da tam tersi konumlanmaları idmanlarda çalışıyoruz. Çalıştığımız bir pozisyon olduğunu söyleyebilirim.
5: Emre?
3: Ben aslında yani benzer bir soru soracağım. Ben de daha çok bugün iç koridorda özellikle çok gördüm. Yani Rıdvan'ı da benzer şekilde. Yani kenar oyuncuları daha çok dik çizgiye basıyor. Bekler de biraz daha içeride. Yani bek etkinliğini gerçekten Vincenzo Italiano ile beraber Beşiktaş'ta çok hızlı bir şekilde yukarı doğru gittiğini görüyoruz. Ki bugün bu bek etkinliği Rıdvan Murillo bağlantısıyla beraber bir gol de getirdi. Rıdvan'ın yaptığı asist ve Murillo'nun kale ağzında bitirdiği topla birlikte. Bu bek etkinliği ile alakalı özellikle hocanın beklere dair kullanımı ile alakalı teknik anlamda ne söyler?
7: Eso es parte del partido, no? Porque mientras dominemos más los partidos, creo que tenemos muchas más opciones y por eso la forma de, como lo dije, ¿no? El sistema que el entrenador está implementando ahora. Entonces tenemos la opción de los laterales y un poco más por dentro y llega un poco más al área. Luego, mientras tengamos el dominio completo del partido, creo que tenemos esa opción siempre de interactuar con los extremos, un poco adentro y un poco afuera.
0: Aslında oyunun bir parçası olarak da bunu okumak lazım. Bu oyun içerisinde dominasyonumuzun devam ettiği zamanlarda bu pozisyonları hep bulabiliriz diye düşünüyorum. Hocanın da aslında takıma ve bizlere empoze etmek istediği şey bu. Beklerin içeride konumlandığı zaman daha çok alanların açıldığını hep kendi aramızda konuşuyoruz. İstediğimiz ve yapmak istediğimiz şey bu. Oyunu domine ettikçe de bunlar daha fazla gözüktükçe, çıktıkça da içeride ya da dışarıda konumlanmalar benzer pozisyonları göreceksiniz.
5: Ben de son olarak şunu sorayım. Genel olarak hücum oynamak isteyen takımlar, agresif oynayan takımlar için gol atmak belki sorun olmuyor ama yememe tarafı da şampiyonluğun en önemli anahtarı oluyor. Savunmada çok iyi bir uyum yakalandığı gözüküyor şu an için. Bunu geçen sezondan bu zamana kıyaslarsak nelerin değiştiğini söyleyebilir?
7: Yo creo que la intensidad del en la presión, ¿no? Ahora somos en un equipo que presionamos alto, sobre todo cuando jugamos de local, no creo que eso nos da ese momento en ataque, luego cuando recuperamos la pelota tenemos mucha gente enfrente para atacar.
0: Bunu baskı temposuyla açıklayabilirim. Şu an baskıyı daha önde yapan bir takımız. Böyle olduğunda da önde baskıyı yaparken topu kazandığınızda ön hatta fazla oyuncuyla baskı yapmış ve fazla oyuncuyla topu kazanmış oluyorsunuz. Bu durumla açıklayabilirim bahsettiğiniz şeyi.
6: Son soruyu sorayım mı?
5: Tabii.
6: Son soru şu. Beşiktaş'a geldikten sonra, İstanbul'a geldikten sonra, Türkiye'ye geldikten sonra onu olumlu anlamda şaşırtan bir iki faktör ne oldu?
7: Bueno, yo creo que todo en verdad, porque yo había visto los partidos, los clásicos, ¿no? los derbis, Besiktas Fenerbahçe o Besiktas Galatasaray, pero luego la liga, el ambiente en los otros estadios con los otros equipos, creo que me ha sorprendido bastante también el nivel de los otros equipos y la competencia que hay en la liga, en verdad me ha sorprendido mucho todo eso.
0: Aslında her şeyi diyebilirim. Ben maçları özellikle derbileri gelmeden önce izlemiştim. Beşiktaş'ın Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarını izlemiştim. Ama ligin geneli, diğer takımların, diğer stadyumların atmosferleri, hatta diğer takımların oynadığı seviyeler beni şaşırttı diyebilirim. Diğer taraftan da ligdeki rekabet, diğer takımların oynadığı futbol ve rekabetçi oyun, ligin rekabetçi olması da beni aynı anlamda şaşırttı.
6: Thank you very much.
5: Thank you.
6: Thank you.
5: Good luck. Evet değerli izleyiciler, Oh'un ardından da Murillo bizlerle birlikteydi. Emre, aslında o oyun içindeki değişimden başlayarak konuşmakta fayda var. Güzel noktaydı o, çünkü içeriye kat eden iki bek gördük. Fakat çizgilerde giden Çerno olsun, Trossard olsun, enteresan bir yavaş yavaş hani kadroyu da farklı kullanmaya başlayan, bunun örneklerini gösteren bir Vincenzo Italiano izliyoruz.
3: Evet, yani 3-1-6'yı görüyoruz biraz aslında. Yani iki bekle beraber iki kenar oyuncusu, oraya gelen Orkun santrfor bir altılı hücum attı. Arkada Salih'le beraber oluşan bir 3+1. Salih bir olay atını kullanıyor arkada oyun kurarken daha çok iki stoperle birlikte. Bu hakikaten son dönemlerin en trend topa sahip olma şablonlarından bir tanesi. Beşli savunmalara karşı biraz daha artmaya başladığını görüyoruz. Yani derine çöken, birinci bölgeye inen takımlara karşı, beşli savunma yapan takımlara karşı artık oraya bir ekstra oyuncu eklemeye başladı teknik adamlar. İtalyano'da Beşiktaş'ta sezon başında benzerini yapıyor. İki beki içeri sokarak aslında onlardan hem bir merkez oyuncuymuş gibi yardım alıyor. Hem topu kaybedildiği anlarda hem Rıdvan Yılmaz hem Murillo kaybedilen toplara reaksiyon vermesini beraberine getiriyor Beşiktaş'ın. Ve toplu oyunda da teknik kaliteleriyle pas bağlantıları, skorlar, işte bugün ikisi arasındaki asist, paslaşma ve gelen gol çok ciddi yardımları oldu gerçekten sezon başında. Beşiktaş'ın oyununun güçlenmesinde bu dokunuşlar, bu dizilişler, bu trend oyunlar ciddi bir faktör gibi şu anda.
6: Peki bugün size göre ben bir soru sorayım. Sol taraf mı, sağ taraf mı daha iyi işledi?
3: Aslında ya birbirine yakın ama ben özellikle ilk yarıda sol işin soldan biraz daha fazla gittiğini düşünüyorum.
6: Ben de senin gibi düşünüyorum. Ben de sol tarafın iyi işlediğini düşünüyorum.
5: İkinci yarı zaten bir değişiklik.
6: Evet, oradaki aslında çıkış noktam da şu. Acaba Trossard'ın oyuncu profili mi o tarafı bu kadar işletiyor? Çünkü Trossard topu ayağına bayağı yapıştırıyor.
3: Evet.
6: Yani top tutması özellikle Beşiktaş'ın bence ilerleyen dönemde Avrupa maçlarının çok işine yarayacak. Oyunu dinlendirmek için, nefes almak için, savunmanın nefes alması için Trossard özelliğini kullanacak ama bu tarz karşılaşmalarda özellikle kanat oyuncusunun topu ayağında tutabilmesi bekine alan ve aynı zamanda bir de koşu fırsatı da sağlıyor. Dolayısıyla Rıdvan ne kadar bindirdi? Çoğunda da topu almayı başardı. Asistler oradan geldi. Şimdi asıl sorum şu. Sağ tarafa sence nasıl bir profil gelecek? Çerni'nin önüne ya da işte Çerni ile beraber rotasyon nasıl olacak? Çünkü Önder Özen geldiğinde oraya giden bir oyuncudan bahsetti. Acaba evet, giden bir oyuncu mu almak lazım dedi. Şimdi giden bir oyuncu geldiği zaman Murillo'nun işi daha zor olur diye düşünüyorum ben ileri çıkma konusunda. Ama Trossard gibi topu ayağında tutan ki Çerni de o profile daha yakın. Öyle bir oyuncu geldiği zaman farklı bir oyun olur. Sence ihtiyaç ne?
5: Burada şunu da ekleyeyim ben Ali'nin sorusuna. İlaveten ikinci yarıdaki İlhan Fakıl'ın sağ kanada geçişini de bununla beraber evet, birlikte yorumlamakta fayda olur gibi sanki.
3: Aslında Önder Hoca buna biraz cevap vermişti. Hatta yani ben bu odakta bir soru sormuştum. Tam Vlahovic'in açıklandığı gün ya da işte açıklanmasının yakın tarihlerinde bizim konuğumuz olmuş şu yayında. Vlahovic transferiyle beraber sanki diğer kenara da bir tane oyun kurucu, teknik kalitesi yüksek olan yaratıcı bir oyuncu gerekiyor hocam belki de. Siz ne düşünüyorsunuz demiştim. Onaylamıştır Önder Hoca'da ama sadece teknik kalite değil. Sadece yaratıcı değil aynı zamanda hızlı, çabuk ve anladığım kadarıyla hocanın verdiği cevaplardan driplingi de olabilen, yani adam eksikliği de bilen.
6: Takımın ortalama hızından bahsetmişti değil
3: evet,
6: mi?
3: Evet. Bir oyuncu arayacaklar gibi gözüküyor. Yani aslında komple bir pakete gidecek orada. Bunu yaparken gol de atabilen, yani gol sayısında da düşük kalmayan. Çünkü Trossard da hem hazırlayıcı hem bitirici olabiliyor. Vlahovic tam bir bitirici. Diğer kenarda mutlaka hem hazırlayan hem de gol olarak da çift taneye yaklaşabilecek bir oyuncu düşünüyorlar diye düşünüyorum. Daha isim çok fazla çıkmıyor ama sanki gelen isim bu çizilen sınırlar içerisinde olacak diye bir düşüncem var.
5: Trossard'ın Arsenal karnesi 36 gol 31 asist 4 sezon. Brighton keza 25 gol 13 asist böyle bir profilde oyuncu ve hani Premier League'den direkt şampiyon olup da gelen bir oyuncu profili bir taraftan. Umarız sakatlığı ciddi değildir. Biraz sert bir müdahaleyle çıktı ama pek iyi gözükmedi. Sekerek de çıktı. Trossard'ın genel olarak Eyüp maçındaki ilk 11 mücadelesi bir de bugünkü karşılaşması. Trossard'a özel bir parantez açalım istiyorum.
6: Vallahi az önce söyledim ben. Beşiktaş'ı sezon içerisinde çok rahatlatacak bir oyuncu. Oyunu çok iyi biliyor. Nereye koşacağını, nerede topu alacağını, ayağından nereden çıkartacağını, hangi aşamada. Bununla beraber top saklayabilmesi de az önce yine bahsettim. Özellikle zorluk derecesi yüksek karşılaşmalarda Beşiktaş takımını, Beşiktaş savunmasını ciddi şekilde dinlendirecek. Tabii bu bence bir ön gösterim. Onu da söylemek lazım. Çünkü Trossard gole uzak bir oyuncu değil. Asist ve skor olarak. Daha o kısmını pek görmedik. Yani, evet. İşte ben mesela Ohu fiziksel olarak takımın en iyilerinden biri olarak düşünüyorum. Gencecik bir oyuncu ve diyor ki Dünya Kupası sonrası yeteri kadar dinlenemedim. Daha kendimi fiziksel anlamda yeni yeni buluyorum diyor. Trossard 31-32 yaşında bir oyuncu olduğunu düşünürsek Trossard'ın biraz daha toparlanmak için zamana ihtiyacı vardır. Şimdi yavaş yavaş hocamız İtalyano da geliyor. İlk soruyu ben sorayım.
3: Olur.
6: Herkesin aklındaki soruyu soracağım.
3: Tabii ki.
6: Beşiktaşlı taraftarların biraz yüreğine su serpmek gerekiyor diye. Önce onu bir sorayım. Ondan sonra size bırakayım. Hocayı da fazla tutmayacakmışız. Onu da söyleyelim. Evet.
8: Merhaba.
9: Hello.
8: Hello.
9: Hello.
1: Öncelikle tebrikler. Çok dominant bir performans. Ama hemen Beşiktaş taraftarlarının merak ettiği soruyu sorayım. Trossard'ın sakatlığı ciddi mi? Bununla beraber Çerni ilk yarıda çıktı. Çerni'ninki bir tercih miydi yoksa bir sakatlık sonrası mı oyundan aldı?
8: Allora, Çerni era stato male nei due giorni precedenti alla partita. Siccome giochiamo ogni 2-3 giorni, dopo il primo tempo mi era sembrato giusto farlo rifiatare, far entrare un giocatore, un compagno fresco, perché poi domenica abbiamo un'altra partita. Però non stava benissimo, anche se poi lui quando chiede ai calciatori ti dicono sempre stanno al 100%, però una sostituzione normale, Çerni domenica sarà ancora in campo ad essere protagonista. Trossard è stata una brutta entrata da parte dell'avversario, nulla di grave, però al momento è molto dolorosa, però il ragazzo sta bene.
9: Evet, Çerni maçtan önceki iki gün birazcık hastaydı ve biliyorsunuz biz neredeyse 2-3 günde bir maç yapıyoruz. O yüzden ilk yarıda onu çıkartmayı doğru buldum çünkü bir hastalığı vardı. Onun yerine daha taze bir oyuncu, daha diri bir oyuncu sokmak istedim. O yüzden zaten pazar tekrar kendisi sahalarda olacak, yine başrolde olacak çünkü iyi bir oyuncumuz. O yüzden çıkarttım oyuncuyu. Zaten biliyorsunuz bir oyuncuya da sorarsınız sen nasılsın, iyi misin, oynayabilir misin diye. Oyuncu zaten hep ben iyiyim der ama %100'üm der ama işte bazen öyle olmayabiliyor. Tekrar ama kendisini pazar günü göreceğiz. Trossard hakkında da şunu söyleyebilirim. Çok kötü bir darbeye maruz kaldı. Sadece acısı var, bir sakatlığı yok. Yani sıkıntısı yok, onu söyleyebilirim.
5: Turlar geçtikçe genelde rakipler zorlaşır ve maçlar da zorlaşır. Ama playoff turu en kolay gözüken maç gibi oldu. 3-0'lık ezici bir üstünlük, iyi bir oyun, çok iyi bir galibiyet. Ve özellikle savunma oyuncularının oyun şekli olarak birbirlerine asist yaptıkları, içeriye kat ederek oynadıkları, çizgideki oyuncuların farklı bir oyun anlayışı gösterdikleri bir 90 dakika izledik. Özellikle ilk 45 dakika. Bununla ilgili neler söylemek ister?
8: Ma siamo partiti forte, la prima di un'andata e ritorno, soprattutto quando giochi in casa devi cercare di ottimizzare tutto, devi cercare di fare un bel risultato e l'abbiamo approcciata, è iniziata molto bene la partita. I ragazzi stanno bene, c'è entusiasmo, stanno giocando bene, tutti partecipano alla manovra e diciamo che in questo momento c'è grande fiducia in quello che facciamo. Credo che il risultato sia un bel risultato, però dobbiamo andare ancora in Lituania a giocare la partita di ritorno. Oggi bene, sotto tutti i punti di vista. Altra prestazione di grande livello, secondo me continuiamo a crescere. E basta, giocando ogni 2-3 giorni bisogna gioire fino a domani, poi preparare la prossima partita e farsi trovare pronti, perché sarà così, dovremmo prendere questo ritmo, quindi giocare, gioire quando si vince, quando si perderà cercare di lavorare per mettere a posto qualcosa, però archiviare e ripartire subito con la testa al prossimo match.
9: Maça iyi başladığımızı düşünüyorum. İlk maç evimizdeydi. Bu yüzden evde ilk maçlarda özellikle her şeyi çok optimum seviyede yapmanız gerekiyor. İyi bir iş çıkartmanız gerekiyor. Çünkü maçın ikinci bir ayağı olacak Litvanya'da. İyi bir sonuç almanız gerekiyor. Ve bence maça biz çok iyi bir yaklaşımla başladık. İyi başladığımızı söyleyebilirim. Çocukları tebrik etmek istiyorum. Bence harika bir iş çıkarttılar bugün. Ve bize olan inanç var. Biz bunu görüyoruz. Ben bu oyundan dolayı, sonuçtan dolayı çok mutluyum. Ama tekrar ediyorum, bu maçın ikinci ayağı var Litvanya'da. Almanya'da haftaya. Bugün yani baktığımız zaman her şey iyiydi diyebiliriz. Yine mükemmel bir performans çocuklardan. Daha iyi olmamız gerekiyor ama yetmez. Daha fazla gol atabilirdik. Bir de biliyorsunuz şimdi tekrar 2-3 gün sonra maçımız var. Bizim bu ritme hazır olmamız gerekiyor. Çünkü neredeyse artık her hafta böyle olacak ve bu ritme ayak uydurmamız gerekiyor. Hazır olmamız gerekiyor. Böyle kazandığınız maçlarda eğlenmeniz gerekiyor. Kaybederseniz ise daha da çalışıp gelişmeniz gerekiyor. Ama benim hep söylediğim bir şey vardır. Artık bir maç oynadıktan sonra artık geçmişte kalır. Biz artık şu anda önümüze bakmamız gerekiyor. Bu maç bitti.
3: Evet. 3 gün arayla çok güçlü, çok kuvvetli iki oyun gördük bu statta Beşiktaş'tan. Ve bence şöyle bir gerçek var bu maçla birlikte artık. Yani Türk futbol kamuoyunun şu anda büyük bölümü sezon başı itibarıyla en güçlü başlangıcın, en güçlü oyunun Beşiktaş'ta olduğunu düşünüyor. Ve böyle düşünmekte haklılar. Tabii bu ister istemez beklentiyi biraz artırabilir. Bunun beklentiyi arttırması hocayı rahatsız ediyor mu? Bunu merak ediyorum.
8: No, siamo all'inizio. Oggi pensavo che non siamo neanche a due mesi da quando sono arrivato, quindi è ancora presto, c'è tanta strada da fare, il campionato è lungo, ci avremo le coppe, e ci saranno momenti difficili, però diciamo che in questi quasi due mesi stiamo lavorando bene, come ho detto prima. E i ragazzi si stanno mettendo a disposizione, stiamo ottenendo dei bei risultati, stiamo coinvolgendo quasi tutta la rosa e secondo me se tutti spingeranno forte sarà sempre così e sappiamo di essere il Besiktas, sappiamo di essere una squadra importante e le pressioni ci sono per tutti, ce l'avremo anche noi. Importante che si lavori, si cresca giorno dopo giorno e poi arrivare, come ho detto in conferenza stampa, cercare di arrivare lungo in tutte le competizioni. Sarà quello il nostro obiettivo e ci arriveremo attraverso prestazioni come queste, dove in questo momento sta andando bene, ma arriveranno momenti negativi e lì dobbiamo essere una grande squadra.
3: Sayfa sürdü Emre
9: cevap. Başlangıçtayız aslında. Daha yolun çok başındayız. Daha yaklaşık 2 ay bile olmadığını söyleyebilirim ben bu takımın başına geldiğimden beri. Yani daha çok erken, yol çok uzun, lig uzun, Avrupa uzun. Daha önümüzde çok günler olacak ve zor günler de olacak. Yani her seferinde böyle olmayacak. Dediğim gibi bu 2 aylık çalışmamdan çok mutluyum. Çünkü sonuçlar alıyoruz. Aynı zamanda bütün takımı, kadroyu oyuna sokmaya, dahil etmeye çalışıyorum. Herkes de %100'ünü vermeye çalışıyor. Herkes beni dinlemeye çalışıyor. Ben bunlardan çok mutluyum. Beşiktaş'tayız. Bunu biliyorum. Burası çok büyük bir kulüp. Tabii ki de baskı olacak. Bu normal bir şey. Bunu biliyoruz. Ama önemli olan burada çalışıp gelişmemiz. Ve geçen haftada Eyüp Spor maçından sonra basın toplantısında söylemiştim. Bizim hedefimiz her kulvarda sonuna kadar gitmek. Nereye gidebilirsek oraya kadar gitmek istiyoruz. Bizim en büyük hedefimiz bu. Böyle devam etmek istiyoruz. Tabii ki de ileride negatif günler olacak. Ama o negatif günler geldiğinde reaksiyon gösterdiğin zaman kendi büyüklüğünü, ne kadar büyük bir takımın olduğunu gösterirsin.
0: Çok teşekkür ederiz.
5: Beşiktaş'ın tarihine de şimdiden geçti. Avrupa'da ilk 5 maçta gol yemeyen teknik direktör oldu. Bunu da hatırlatarak uğurlayalım. Çok teşekkür ediyoruz.
9: Bunlar ödülü var mı buna?
5: Zalgiris'te ödülü vereceğiz biz.
0: Teşekkür ederim.
5: İlhan Yürük'e de çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz.
0: İlhan'ın işi zor.
5: İlhan'ın işi zor.
0: Hoca çok uzun cevap vermeyi seviyor.
1: Evet.
0: Vallahi hani baya bir anlatıyor. Ben çocukluğuma İtalyan... falan gittim bir ara konuşurken hoca.
5: Bir de İtalyanca 50-60 cümle oluyor. Evet,
0: ama İlhan da sağ olsun çok güzel çevirdi. Teşekkür ediyoruz. Beşiktaş İletişim ekibine de bir kez daha teşekkür ederim. Yani süreç çok uzundu eleme döneminde. Gelecek hafta Zalgiris'le de bitecek. Eğer siz gidebilirseniz. Zalgiris'e uzun yollarda.
3: Ben bunu bir yayında söylemiştim ama bir kez daha ekleyeyim. Yani evet, Beşiktaş şu anda en güçlü oyunun sahibi.
5: Çekke'de söylemiştin galiba.
3: Valla Beşiktaş medya ekibi de bence diğer bütün takımlara açık ara yaptı.
0: Evet, yani sağ olsunlar.
3: Bir kez daha teşekkür ederim.
0: Aynen. Kesinlikle. Gerçekten canı yürekten teşekkür ediyoruz kendilerine. Bütün süreç boyunca. Evet yani Emre'nin sorusu çok güzel bir soruydu gerçekten. Çünkü Türkiye'de her şey beklentiyle alakalı. Bunu bence mesela şu an Trabzonspor'da yaşıyor. Bir Salah transferiyle beraber Trabzonspor'da gündem tamamen değişti. Sezonlara böyle iyi başladığınızda beklenti öylesine yükseliyor ki o beklentinin altında kalabiliyorsunuz. Aslında Beşiktaş bunu yakın dönemde Süper Kupa'da Galatasaray'ı 5-0 yendikten sonraki Van Bronckhorst döneminde de yaşadı. Biliyorsunuz orada da beklenti çok yükselmişti. Fakat orada oyun başlangıcı bu kadar kuvvetli değildi bence ilk haftaları itibariyle. O da geçen sezonlara göre Beşiktaş'ın bu yılki farkı olsun.
5: Emre, genel olarak hem Murillo hem o hem hocanın dinledik. Ben en başa döneceğim Oh'un performansına. Sen özellikle önceki maçlarda da şundan bahsediyorsun. Ya hani belki Villarreal'e ayrı parantez açıyor ya. Çok klas bir oyun, çok öğreneceğim şey var. Dünyanın belki de en iyisi diyor. Ama rakip savunmayı yıpratma, oyalama, tabii, yüklenme, arkası dönük top alma, bu açılardan çok başarılı.
3: Aynen.
5: Bunları işte biraz da Vincenzo Italiano öğretisiyle hani çok farklı kulvarlarda çok farklı rotasyon da yapabiliyor.
3: %100.
5: İkisinin de çok ciddi katkı getireceğini düşünüyorum ki Vlahović girer girmez çok iyi bir kafa vuruşu vardı. Golle sonuçlanabilirdi. Golle başlayabilirdi Beşiktaş kariyerine. Ama iki forvetin gerçekten farklı özelliklerle Beşiktaş'a faydalı olacağını düşünüyorum.
3: Birebir aynı düşünüyorum. Bence çok güzel tarif ettin. Yani mesela Ohun Vlahović'e üstün gelebileceği şey bu. Yani sürekli rakip savunmayı rahatsız etmesi. Yani Vlahović oradaki varlığıyla yani skor tehdidiyle rahatsız ediyor ama Vlahović düzeltiyorum. O orada fiziksel bir dominasyon var orada ve o dominasyonla hakikaten sürekli stoperlerle çarpışan bir oyuncu. Göz göze çarpışma.
6: Kart aldırıyor, penaltı kazandırıyor. Tabii. Devamı
3: kesinlikle,
6: da var.
3: Kesinlikle. O yüzden bu fiziksel dominasyonunu kullanmak isteyeceği, ana plan olarak tercih edeceği, Vlahović'i bazı maçlarda yedek bırakacağı ana planlar, 11'ler de çıkaracaktır Vincenzo Italiano. Elindeki iki santrforun birbirinden aslında bu kadar farklı olması da hem beraber kullanabilme açısından hem de birbirlerini farklı rakiplere, farklı savunmalara karşı ikame edebilme açısından da güzellik getirecek tabii ki. Ama şu bir gerçek, 11 oyuncağı maç sayısı epey azalacak.
5: Azalacak.
3: Burası kesin ama çok pozitif bir karakter. O pozitifliği bunun moral bozukluğu içine, yani moral bozukluğu içine girmesini engelleyecektir diye düşünüyorum ben.
5: Bir de bu biraz şuna da benzetiyor beni. Hani Osimhen'e Icardi'yi sormuşlardı, hatırlıyor musunuz? Osimhen de aynısına benzer şeyler Icardi için söylemişti. Hani onunla beraber sahada yer almak benim için çok özel bir şeydi ki hani şu anda futbol gündemini dünyada son 200 senedir Osimhen ismi çok fazla vardı. Benzerini hani o için şundan dolayı söyleyebiliriz. Neticede çok fazla öğreneceğim şey var. Bir de takımda olmasının ciddi katkı getireceğini düşünüyor.
6: Ya tabii kim Vlahović için takımda olmasını istemez ki?
5: 68 gol bu arada Juventus kariyeri. Evet, 4,5 sezon diyelim.
6: Hani rekabete girdiğiniz oyuncunun Vlahović olması bile aslında sizin kariyerinizin belli bir noktada olduğunu gösterir bence. Artı hani sezonlar artık çok uzun. Bu kadar uzun sezonlarda Beşiktaş gibi tek santrafor oynayan takımlarda ikinci santraforun çok karalar bağlamasına gerek yok. Yani Emre de söyledi. Çok çok süre bulacak.
5: Tabii.
6: Başlangıç olarak da bulacak ama maçlarda da bulacak. O yüzden önemli olan moralini bozmadan çalışmaya devam etmek. Pek de öyle olacak gibi gözükmüyor. Yani gerçekten pozitif karakter. Bayağı da çalışıyor. Çok,
5: bir de sempatik yani. Hem pozitif hem sempatik.
6: Evet, şeye dikkat edin gerçekten. Yani maç öncesindeki başlama vuruşu çalmadan önce İnanılmaz ısınıyor. Ben onu bir 4 kayıtta görmüştüm Fenerbahçe'de. Herkes böyle tavana falan bakarken kayıt ısınma hareketlerine devam ederdi. Gerçekten yani sahadaki 21 oyuncu sağa sola bakınırken böyle kayıt o hareketlere devam ederdi. Ve fiziksel anlamda nasıl bir kariyer yaptığını da biliyoruz. Yani sakatlık anlamında söylüyorum bunu, performans anlamında söylüyorum. O yüzden merak ettim, oha sordum. Dolayısıyla fizik olarak hazır olduğu sürece zaman zaman belki beraber de kullanmayı tercih eder. Duruma göre, maçın gidişatına göre.
5: Küçük bir parantez açacağım size. Kendi esas alanımla ilgili. Biliyorsunuz Hacı Ahmet Avuç'un golü güme gitti. Hakem orada offside çalmadı.
3: Biz de aynısını söyledik.
5: Yardımcı hakem offside bayrağını çekti. Tamam gördüm dedi. Oynatıyorum
3: devam,
5: dedi.
3: Devam
5: eliyle dedi. İşaret yaptı. Bunu niye anlatıyorum? Maçın sonunda tesadüf içeri girerken karşılaştık. Ayaküstü 1-2 dakika yani 1,5-2 dakika konuştuk yani.
6: Tesadüf karşılık önünü kesmiştir diye düşünüyorum ben.
5: Yani önünü kestim dedim.
6: Tesadüf değildir bu, önünü kesmiştir.
5: Şaşırdı tabii birden böyle gelince. Konuştuk işte, ben de eski hakemdim vesaire, anlattım kısaca. Hatta dedim sizin ilk maçınız 2018'de Genk deplasmanındaydı Beşiktaş'ın. Quaresma gol atmıştı, 1-1 bitmişti falan diye. Düşündü, evet dedi, doğru dedi. Quaresma kırmızı kart var mıydı dedi, evet dedim vardı. Tamam böyle konuştuk. Bir şey soracağım dedim. Orada düdük, çok güzel bir anekdot olduğu için anlatıyorum bunu. Orada düdük çalmadınız. Beşiktaş gol attı. Aslında siz avantaj oynatmıştınız dedim. Hani biz oyun kuralları kitabında hep şey deriz yani, futbol neyi ister neyi bekler. Bence o çok sempatik bir açıklama yaptı. Orada dedi o kalecinin dedi offside beklentisini çalmadığım düdükle bayrağı da görmüşken durdurmamak yanlış olur diye düşünüp kararından vazgeçtim dedi. Çaldı ama vuruş yapıldı, gol oldu. Bence önemli bir hata. Yani bu o zaman takımların mağduriyeti olmasın diye pozisyonları değiştirelim. Golleri iptal edelim. Böyle bir şey olmaz. Ama
6: peki böyle bir şeyi skor farklı olsa yapar mıydı?
5: Bence skordan bağımsız hareket etti orada ya. Oyuncunun tamamen yardımcı odaklandığını düşündü ama.
6: Maç 0-0. Bu bir Avrupa Ligi playoff karşılaşması. Artık ikinci yarı olmuş. Yardımcı hakemin offside bayrağını kaldırmış.
5: Sen
6: devam demişsin. Kaleci topu yere koymuş, bir hata yapmış. Hacı Ahmet Oviç gelip gol atmış. Yani, VAR'dan döner.
5: Yani bu bence çok önemli bence, bir hata. Ama açıklaması sempatik ama inanılmaz.
6: Döner mi?
5: VAR'dan dönmez artık.
3: Dönmez bu.
5: Çünkü düdük çalmamışsın. Aslında şöyle.
6: Hayır, golü attıktan sonra iptal etse.
1: Tabii, vardan tabii. Döner mi?
5: Döner.
1: Tamam, bunu söylüyorum işte.
5: Şimdi çalmadığı için mi diyorsun onu?
1: Hayır hayır, şimdi Hacı Ahmet Oğuz golü attı.
5: Evet.
1: Hakem gene iptal edecekti ya. O zaman VAR devreye girebilir miydi?
5: Yok, bunda girmezdi çünkü konuşurlardı. Ben hani ofsaytı çalmadığım için o kalecide çaldığımı düşünerek.
1: Her türlü güme giderdi.
5: Her türlü güme giderdi.
3: Bence de 0-0'da da bence aynı şeyi yapardı diye düşünüyorum.
1: Yapar mıydı?
3: Bence de
5: bence pozisyon refleksi onun. Kendi skordan bağımsız. Ama önemli hata yani, bizi ilgilendirmez kalecinin duyup duymadığı, düdüğü evet. Çalıp çalmadığı. Yani 4-0 olacaktı maç. Enteresan bir pozisyonda olmadı ama.
3: Zor bu yani, futbolun çok gri alanlarından biri
5: aynen,
3: bence.
5: Aynen,
3: hakimin gri alanlarından biri bu.
1: Sen ne yapardın?
5: Ben yaptım onu. Bizimki UEFA Avrupa Ligi seviyesi değil ama
1: UEFA Avrupa Ligi bizle beraber.
5: Aynısı.
1: Yok, yaptı işi şimdi bizle beraber. Demek ki yapılmaması gerekiyormuş.
5: Benimki Avrupa Ligi seviyesi değil ama Silivri'de bir amatör maç. Kaleci offside bayrağını görünce ceza sahası dışına çıktı. Topu eliyle tuttu, açtı. Dedim ki el var. Hani ben düdük çalmadım. Sen kendi kendine offside kararı verdin.
3: Ha, sen farkında
5: gol olmadı yani. Bizimki ama ceza sahası dışında kaleci elle tutup rakip takıma serbest vuruş yani, vermiş olduk ama.
3: Zaten seninki doğrusu.
5: Tabii de burada hani kaleci karar verici yer değil, evet. Merci değil. Hakemin doğru. Düdüğünü beklemesi gerekirdi ve orada 4-0 oluyor maç. Yani Hacı Ahmet Oğuz için de hani gidecek mi kalacak mı derken bir de güzel jest olurdu oyuncuya.
3: Doğru.
5: Evet, Beşiktaş'ın genel tablosuna dönelim. Avrupa Ligi'ne herhalde kaldı sayılır diye düşünüyorum. Böyle bir rakip, bu seviye bir rakip. Tabii ki her zaman için Vincenzo Italiano dediği gibi ben her zaman bir rövanş var. 3-0'da büyük avantajla gidecek Beşiktaş ama biraz da turistik seyahat olacak gibi gözüküyor bence.
1: Ya şimdi biz burada maç öncesi yayına girerken hani aramızda konuşuyoruz. İşte ben ilk yarı 2-0 olur diye düşünüyorum dedim. Emre dedi ki hani 3-0 bile olabilir dedi bu karşılaşma. Tabii yayın öncesi bunu böyle kalkıp da Beşiktaş ilk yarıdan farklı bir şekilde kazanır demedi. Ama herkesin beklentisi Beşiktaş'ın bu maçı rahat kazanmasıydı. Çok hızlı bir başlangıç oldu. Ondan sonra ilk yarının ortasıyla beraber tempo biraz düştü. İkinci yarıda da Beşiktaş girdiği pozisyonları değerlendiremeden maçı 3-0'la tamamladı. Ben tekrar işin aslının savunma performansı olduğunu düşünüyorum. Evet, rakip zayıftı. Rakip çok Beşiktaş'ı tehdit etmedi ama Beşiktaş'ın bu seviyenin yakını ya da bu seviyenin altındaki takımlardan da gol yediğini, o golleri çıkarmakta zorlandığını çok gördük.
3: Evet.
1: O yüzden Beşiktaş'ın fiziksel olarak bir ilerleme göstermesi, her karşılaşmada biraz üzerine koyarak, tuğla tuğla üzerine koyarak gitmesi şu an bence Beşiktaşlar en çok memnun eden konudur. Yoksa 5 maç gol yemediniz, 6 maç gol yemediniz, bunlar çok önemli değil futbolda, bir yerde yiyeceksiniz. Önemli olan savunmanın o genel performansı sunmak için bayağı bir çaba sarf ettiği ve onun da yavaş yavaş geliştiğini görmemiz. Yani Beşiktaş'ta Beşiktaş'ı izleyen taraftarlar o ilerlemeyi bence yavaş yavaş görüyorlar. Bu da bence Beşiktaşlı taraftarları genel anlamda en çok mutlu eden faktördür takımla alakalı olarak.
5: Emre Özcan, İlhan Fakılı performansı için sağ kanatta sezon başından beri hiç oynamadığı bir bölümdü, mevkiydi. Nasıl bir 45 dakika oldu sence?
3: Ya girer girmez aslında hemen sağda yani ikinci yarının başında ilk dakikasında ciddi güzel bir bağlantı yaptı. Pası verdi. Olaytan vurmuştu galiba. Kaleci kurtardı. Yanlış mı hatırlıyorum? Sola geçtikten sonra bağlantı hataları biraz artmaya başladı. Yani finallerde biraz sıkıntısı var İlhan Fakıl'ın. Keskinlik problemi var. Bugün de devam etti. Mesela Leandro Trossard'ın da bir keskinlik sıkıntısı vardı Eyüpspor maçında. Ya da bulduğu fırsatlarda daha öncesinde. Oyuna sonradan girdiği maçlarda. Ama bu maçta o keskinliği yavaş yavaş bulmaya başladığına evet. Dair emareler gösterdi. Orkun'da yukarı doğru yükseliş var. İlhan Fakılı'da o keskinlik henüz yok. Ama çok ciddi, çok önemli bir katkı yapıyor. Yani bugün işin final tarafında ikinci yarıda en problem yaşayan oyuncuydu bana kalırsa. Fakat bu kadar iyi bir günde, bu kadar olumlu şeylerin olduğu bir günde o kadar kusur Kadık Kızı'nda da bulunur diyeceğiz. Daha
1: bir
3: fazlasını demeye gerek yok.
1: Sonuçta alt ligden gelen bir oyuncu, gencecik bir oyuncu, böyle bir atmosferde oynuyor. Ki İtalyan onunla alakalı olarak beni olumlu

0: zaten.
1: Falan diyebilirdim yani. Evet. Bir başarı bugün yani. Ben devrede Ali ile yayındayken bunu söyledim. İlk 45 dakika bittiğinde şöyle bir şeydi. Yani Žalgiris'in zaten zayıf bir takım olduğunu biliyoruz. Düşük profilli, Beşiktaş arasında skret farkı var ama Žalgiris yani bırak bir şey iyi yapmayı, standart yapabildiği bir şey olmadı ilk yarıda. Vasat yapabildiği, bak standart, vasat. Vasat yapabildiği bir şey yoktu. Her şeyde kötü gösterdi Beşiktaş. Böyle bir maç, böyle bir 90 dakika. Bunu 90 dakikanın geneline yaydılar. Eyüpspor'a kadar aynısını yaptı bence Beşiktaş. Yani 180 dakikadır bunu yapıyor kendi sahasında.
2: Maçında da ben stat'taydım, aynen Emre'nin dediği gibi.
1: Rakipleri şu anda yani kendi standartları varsa bile kendi standartlarının çok çok altında gösteriyor. Böyle bir ortamda 58-3, 65-0.
0: Şaşırtmaz diyorsun.
1: Çok normal rakamlar.
0: Ali, bu arada şu da var. Biraz ikinci yarıda sertleşti Žalgiris tabii. Oyunun artık istedikleri gibi topa sahip olamadılar, oynayamadılar. Maçın başında da aslında önce bir birebir karşılıyorlardı. Sonra tamamen diziliş değiştirdiler. Biraz daha geriye yaslandılar. Taktik değişikliği de erken yaptırmak zorunda bırakan bir Beşiktaş oldu.
2: Sporla ilgilenen herkes bilir. Evet. Sporda istediklerinizi yapamadığınız zaman agresifleşmek doğal oyuncularda. Özellikle ikinci yarıda Orkun'un ceza sahası içerisinde şov yaparak verdiği bir pas vardı. Bütün tribünleri ayağa kaldırdı. Beşiktaşlı
0: köşede.
2: O biraz sinirlendirdi rakibi. Onu söylemek lazım. Çünkü orada Beşiktaş tam ritmini bulmuş ve iyi oynuyordu. Bir de Orkun orada o şovu yapınca tabii müthiş bir şey yaptı. İşte ben tribündeydim. Tribünlere baktım. Yani ayağa kalkmayan, alkışlamayan yoktu. Öyle şeyler tabii sizin coşkunuzu ne kadar arttırırsa rakibi de biraz sinirlendirebiliyor. Yani, onun da etkisi oldu. Aynı zamanda ama maçın genelinde Emre'nin dediği gibi hani yani hiçbir şey yapamadıkları için biraz da sinirlenmeleri normal. Hakem de bence bilmiyorum, oraya katılır mısın? Kartlarda iyi idare etti. Mesela Orkun'a tam şurada bir kart yapıldı. Faul yapıldı. Orkun normal kullanacaktı. Oyuncu Orkun'u biraz tahrik etti. Orkun hemen zaten sinirli bir oyuncu biliyorsun. Oyuncunun yanına gitti ama hakem orada mesela Orkun'u korudu. Evet. Žalgirisli oyuncuya sarı kartı verdi. Normalde ikisine de sarı kart verebilirdi ama Orkun'u korudu. Bence hakem de o sertlik döneminde bir faale daha verebilirdi diye düşünüyorum ben sarı kartı. Ama diğer sarı kartlarında bence maçın da kontrolden çıkmasını engelleyen iyi bir yönetim gösterdi.
0: Yani şöyle Emre'ye geçmeden şunu söyleyeyim. Şimdi bazen maçlar öyle başlar ki 15 dakikada 2-0 oldu. Hakem de görüyor bariz güç farkını. Maçın gidişatıyla ilgili biraz rehavete düşebilir. Hani konsantrasyonu dağılabilir. Bu çok doğaldır yani, olur maçlarda. Ama bazen ters bir karar verirsiniz, hakem kendi de kendisine yerine gelir yani konsantrasyonu. Dediğin pozisyonlar, sarı kartlar orada biraz daha ben buradayım. Hani tamam siz oynadınız şimdiye kadar, ses etmedik ama ben de buradayım dediği dakikalar oldu yani. Evet, ağzınıza sağlık.
2: Senin
0: güzel
2: de,
0: bir
2: teşekkür
0: geceyi
2: ederiz.
0: Sonlandırıyoruz. Çok, çok keyifli gece sevgili izleyiciler. Tüpraş Stadyumu'ndan Esport ekranlarındaki ve Esport Plus ekranındaki yayınımızın sonuna geldik. Temsilcimiz Beşiktaş kutluyoruz. Žalgiris'e başarılar diliyoruz. Umarız Avrupa Ligi'ndeki rakipler de daha da yukarılara götürecek kuralara inşallah denk gelir diyelim. Ve sizlere veda ediyoruz. İyi geceler diliyoruz. Hoşçakalın.

0: Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi.
1: Oyun içerisinde oyunun çok az bölümünde dağınıklık oluştu. Onun haricinde bu düzende bir şey konuşamıyorum çünkü mağlup olan takımın tarafındayım. Ama genel hatlarıyla bana takımımın bıraktığı izlenim çok çok olumlu. Ben içeride kendilerini hepsini tebrik ettim. Bazen kazandığımızda tebrik etmiyorum. Ama bu maç bütün her şeyle, duygusuyla bize dersler çıkartacağımız, Avrupa Ligi'nin takımların neyi nasıl istediği, nasıl oynadığı, bizim hatayı en az indirmemiz gerektiğini ve ön blokta da kalitemizi biraz daha inisiyatif alarak göstermemiz gerekti. Bugün aslında yaptık ama olmadı. Yani bugün için bir şey söyleyemiyorum çocuklara. Ama ümidim, yani Kasımpaşa maçından evet iyi gördüm. Bu maç çok daha iyi. Umarım hafta sonu kazanarak, bir kazanma alışkanlığını hemen kazanmamız gerekiyor ki buna çok ihtiyacımız var. Taraftarımıza da teşekkür ederim.

Da çünkü bugün gerçekten çok güzel bir ambiyans verdi. Çok çok özel bir ambiyanstı. Yani üzücü tarafı dediğim gibi iki tane. Bir çipinin kırmızı kart görmesi, bir de avantajımızı rakibin şu an avantajlı hale geçirmiş olması.

0: Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi.
1: Yani 2 ay bile olmadı artık. 2 ay bile olmadı aslında. Ve grup hakkında söyleyebileceğim şey, çok mutluyum onlardan. Çünkü gerçekten çok dinliyorlar, çok dikkatliler. Ve ben ve ekibim sadece onlar için güzel şeyler söyleyebiliriz. Ve bu periyotta performanslardan memnunum. Ama bu performansın sonuna kadar devam etmesi gerekiyor. Ligin sonuna ya da yolculuğumuzun sonuna kadar devam ettirmemiz gerekiyor. Ancak böyle sonuç alabilirsiniz. Ancak böyle başarılı olabilirsiniz. Yani demek istediğim şu: asla pes etmemeliyiz. Asla bir an bile olsun bırakmamalıyız. Sonuna kadar aynı bu ciddiyetle ve bu çalışma ritmiyle devam etmemiz lazım başarılı olmak istiyorsak.
2: Hocamın ekleyeceği bir şey yoksa basın toplantımızı sonlandırabiliriz.
3: Thank you.
2: Teşekkür.
3: Thank you.
0: Reklam.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Radyo Spor. Reklam. Sporun tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun.
5: Radyo Spor.
0: 0538 052 1487. Radyo Spor. Sporun tek adresi. 30-0-97 Uğur Böceği İddia Bayi'nin sunduğu Görkem Tezer'le Bahse Gireriz başlıyor.
6: Radyo Spor'dan herkese mutlu akşamlar diliyorum. Ben Görkem Tezer. Saatler 24'ü gösterene kadar sizlerle birlikte olacağım. Yani bir tarafım sevinçli ama diğer tarafım maalesef üzüntü içerisinde. Beşiktaş Kaunas Žalgiris'i 3-0 gibi net bir skorla mağlup etmeyi başardı ki bence turu da aslında büyük ölçüde garantiledi. Ha, bu lafı kullanmayı pek sevmiyorum. Futbol terimi içerisinde pek hoşlanmadığım kelimelerden olsa da Beşiktaş ya bu takımı ikinci karşılaşmada da, deplasmanda da, Litvanya'da yine 3-0 yener ve adını UEFA Avrupa Ligi'ne yazdırır diye düşünüyorum. Diğer tarafım neden üzüntülü? Trabzonspor iyi oynadığı bir mücadelede ki bence golü bulabilirdi. Önemli pozisyonlar yakaladı mı? Evet. Maçın kırılma anı neresiydi? Dakikalar 7'yi 8'i gösteriyordu yanılmıyorsam. Notlarıma da bakıyorum. Evet, 8. dakikada Muhammed Salah sağ çaprazdan içeriye girdi. Kaleciyle karşı karşıya kaldı ve kaleci topun kontrolünü sağladı. Yani Muhammed Salah gibi tecrübeli bir oyuncudan daha bitirici bir vuruş beklerdim. Şayet orada Trabzonspor golü bulmuş olsaydı bambaşka bir senaryoyu konuşuyor olacaktık. Buna eminim. Taraftarın da orada müthiş tezahüratları, müthiş desteğini arkasına alacak Trabzonspor. Rüzgar tamamen Trabzonspor lehine esmeye başlayacak. Rakip zaten kalesinde gol gördüğü andan sonra oyun ritmini kaybedebilen ekiplerden biri. Macaristan Ligi'ni de zaman zaman takip ediyorum iddia dolayısıyla. Kalesinde gol gördüğü zaman oyun disiplininden uzaklaşabilen, uzaklaşmaya çok yakın diyebileceğim takımlardan biriydi. Ki Macaristan Ligi'nde de daha önceki sezonlarda, yine geçtiğimiz sezonda bunu çok net gördük. Trabzonspor 1-0 kaybetti. Beşiktaş Kaunas Žalgiris'i 3-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı.

vardı. Birazdan detayları tabii ki masaya yatıracağız. Karşılaşmanın kırılma anları, gidişatı, ikinci maç öncesi takımlarımız neyi doğru yaptı? Bunların hepsini teker teker konuşacağız. Ama her zaman olduğu gibi sorduğum sorulardan biriyle başlamak istiyorum. Şu an bana kimler kulak veriyor? Dinleyicilerimiz mesajlarını, görüşlerini Radyospor WhatsApp hattına iletebilirler. Beşiktaşlı taraftarlar, Galatasaraylı, Fenerbahçeli, Trabzonsporlu ve diğer Anadolu kulüplerini destekleyen tüm taraftarların görüşlerini merak ediyorum. Ayrıca Beşiktaş ikinci maçta zorlanır ya, bu kadar kolay olmaz diyebilecek bir futbol sever var mı? Onu da merak ediyorum. Trabzonspor'un turu geçme şansı yine futbol severlere göre, dinleyicilerimize göre yüzde kaç oranında? Tüm bu soruların cevaplarını bana WhatsApp üzerinden iletebilirsiniz. Ben de şöyle bir gecenin diğer karşılaşmalarındaki skorları aktarayım. Benfica-Aarhus mücadelesinde ilk yarıda gol düellosu vardı. 3-1 Benfica soyunma odasına üstün bir skor ve üstün bir oyunla girmiş oldu. Ofi CSKA Sofya mücadelesinde 90. dakikadayız. 2-0'lık CSKA Sofya mağlup durumda bu karşılaşmada. Ben 2,5 gol üstü bekliyordum. Ha, CSKA Sofya'nın da kazanabileceğini öngörüyordum maç öncesi. Yani beklentilerimi karşılamayan bir mücadele. Umarım 2,5 gol üstü gelir. Birazdan gol gelirse şayet bunu da sizlere aktarmış olacağım. Kızıl Yıldız Victoria Pilsen mücadelesinde de Kızıl Yıldız 90. dakikada 3-0 önde olan taraf. Lech Poznan Tuhum mücadelesi belki de gecenin en dikkat çeken karşılaşmalarından biriydi. 7-0. Tabelaya baktığımızda evet, yanlış görmüyorsunuz ya da yanlış duymuyorsunuz. Lech Poznan 7, Tuhum 0. Enteresan bir skor ortaya çıktı. Geçtiğimiz sezon İsviçre Ligi'nin belki de kasıp kavuran takımlarından biri Tuhun böyle büyük bir darbe de yemiş oldu. UEFA Avrupa Ligi playoff karşılaşmasının ilk ayağında 7-0'la artık bu kupaya veda etti diyebilirim. Peki sizlerden neler geliyor? Şöyle bir bakalım yorumlarımıza. Merhabalar Görkem abi, hayırlı akşamlar demiş sevgili Burhan Bey. Konya'dan yazıyor peki. Yılmaz Bey her zaman olduğu gibi yine dinleyenler arasında. Bu sene çok farklı olacak. Beşiktaş tüm kupalara uzanabilir abi. İyi yayınlar demiş bir Beşiktaşlı dinleyicimizin görüşü bu şekilde. Sizler yazmaya devam edin. Birazdan yer vereceğim. Elimden geldiğince mesajlarınızı okumaya çalışacağım. Gayret göstereceğim ama şöyle maçı yorumlamam gerekirse kısa kısa başlıklarım vardı. Not aldığım bilgiler eşliğinde onları sizinle paylaşmak istiyorum. Şimdi Beşiktaş-Kaunas-Zalgiris mücadelesiyle başlayalım. 3-0'lık galibiyet sadece tabeladaki skor açısından değil, oyun üstünlüğü açısından da oldukça ikna edici bir tabloydu aslında bana soracak olursanız. Beşiktaş'ın %75 ile topla oynadığı ve yine 21 şut çektiği, bunlardan 6'sının kaleyi bulduğu bir karşılaşma. Pas oyununda 636 başarılı pası var temsilcimizin. Yani bu ne yüzdeye tekamül ediyor? %92 pas isabetiyle rakibine ciddi bir üstünlük kurdu Beşiktaş. Ha, bunu ilk defa yapmıyor. Bunu ilk defa yapmıyor. Daha önce oynadığı 4 karşılaşmada da yine buna benzer tablolar bizleri karşıladı. 5. maçı Avrupa'da, 5. karşılaşmasında da kalesinde gol görmedi. Yine Eyüpspor mücadelesinde de kalesinde gol görmedi. Yani savunma anlamında muhteşem bir direnç gösteriyor Beşiktaş takımı. Hücumda desteniz her geçen hafta ritmi yükselten bir takım var. Yani Beşiktaşlı taraftarların şu an bana yazdıklarını gördükçe acaba Beşiktaş bu sene şampiyonluğun en büyük favorisi mi diye düşünmedi değilim. Şimdi %75 topla oynama demiştik Beşiktaş lehine. Tek başına her zaman iyi futbol anlamına gelmiyor bu yüzde. Onu da söyleyeyim. Ama burada topa sahip olma, rakip kaleye giden aksiyonlarla desteklenmiş olması büyük bir artı. Ya 21 şuttan bahsediyoruz. 21 şutun yanı sıra yine 15 korner kullandı Beşiktaş. Yani Beşiktaş'ın oyunu yalnızca orta sahada çevirmediğini, rakip ceza sahasının çevresinde ve içerisinde yine sürekli tehdit oluşturduğunu gösteren bir istatistik. Kaunas-Zagris'in ise sadece 3 tane şutu var ki onlar da çok cılız. Yani şut çekmek için aslında denedikleri vuruşlardı. Kaleyi de bulmadı zaten. Kaleyi bulan herhangi bir isabetli şutu bulunmuyor. Kaan'o Zagris takımının Beşiktaş'ın rakibini ne kadar etkisiz bıraktığını zaten bu çekilen şut sayısından da anlayabiliyoruz.
Bireysel yeteneklere gelecek olursak yine Beşiktaş'ın

Hücum organizasyonunda Rıdvan'ın katkısı bence çok dikkat çekiciydi bu akşam. İki asistle öne çıktı Rıdvan. Yine Oh Murillo ve Orkun Kökçü de skora katkı yapan diğer oyuncularımız. Burada Rıdvan'ın performansını yalnızca iki asist yaptı diye değerlendirmemek gerekiyor tabii ki. Modern futbolda biliyorsunuz bek oyuncusunun hücuma verdiği genişlik, çizgiye basması, rakip beki geriye itmesi ve üçüncü bölgeye yine yaptığı bindirmeler hücum yapısının çok ama çok önemli parçaları. Rıdvan bu akşam bunları çok iyi sahada uygulayan oyuncularımızın başında geliyor. Orkun Kökçü'ye yine bir parantez açacak olursam da Orkun Kökçü'nün penaltıdan kaydettiği bir gol vardı. Yine takıma skor olarak katkı sağladı. Bu Beşiktaş açısından da çok önemli. Yine ceza sahası çevresinde pozisyon alma becerisi ve ikinci bölgeden üçüncü bölgeye yaptığı koşular Beşiktaş'ın hücum çeşitliliğini arttırdı diyebilirim bu akşam için. Santrafor konusu yine çok konuşulanlardan biri. Oh'tan bahsedebiliriz. Tam bir bağlantı görevi kurduğunu düşünüyorum ben. Mücadelesiyle, oyundan asla vazgeçmeyişiyle o golü arayan oyuncuların başında gelmesi yine Beşiktaş'ın aradığı profile uyan bir oyuncu. Italiano. Beşiktaş'ın resmi maçlarda galibiyet serisinin 6. maça ulaşması yine Italiano'nun büyük eserlerinden biri. Yani rekor kırdı. Her hafta rekorlarını tazelemeye, egale etmeye devam ediyor başarılı teknik adam Italiano'nun Beşiktaş'ı diyebiliriz. Özet geçmem gerekirse Beşiktaş Avrupa Ligi playoff ilk maçında sadece 3 gol atmadı bana soracak olursanız. Oyunun bütün bölümünü kontrol altına aldı. Yine Beşiktaş rakibini kendi yarı sahasına hapsetti. Az önce bahsettik 21 şut üreten bir Beşiktaş vardı. %75 toplu oynayan bir Beşiktaş vardı. Bunlar çok önemli istatistikler. Tamam rakibimiz bizim seviyemizde değil. Kabul ediyoruz bunu, tüm futbol severler kabul ediyor. Ama bu oynanılan futbol, yeni kurulan bir Beşiktaş'ın daha önceki senelerde buraları bir türlü istediği şekilde yönetemeyen bir Beşiktaş'ın oynadığı futbolu, şu anki tabloyu düşündüğümüzde bence muazzam bir işe imza atıyor. Zaten umutsuz olan ya da mutsuz olan bir Beşiktaş taraftarına denk gelmedim. Bu sezon için konuşuyorum. Rövanş öncesi 3-0'lık skor Beşiktaş'a hem psikolojik hem de taktik açıdan çok büyük bir avantaj sağladı diye düşünüyorum. Şimdi sizlerden gelen yorumlara bakacağım. İlerleyen dakikalarda da Trabzonspor mücadelesini konuşmaya çalışacağız. Bir Galatasaraylı olarak tebrik ediyorum demiş dinleyicimiz Beşiktaş'ı. Peki teşekkür ederim. İyi yayınlar. Trabzonspor'un işi oldukça zor. Aslında kötü oynadı mı Trabzonspor derseniz yani bu skor aldatıcı. Yani 1-0 bitmemesi gereken maçlardan biriydi. Ha, kalemizde ikinci golü de görebilirdik. O ayrı. İşin bambaşka boyutu. Ama bizim de yakaladığımız önemli gol pozisyonları vardı. Ha tabii bu seviyede oynayan bir takımın yani Avrupa kupalarına hasreti olan bir takımın kendi sahasında daha farklı bir performans göstermesi bekleniliyordu. Ne yalan söyleyeyim. Yani Ferencvaros takımını kendi evinde mağlup edeceksin. Yok şöyle oldu böyle oldu. Öyle bahanelere sığınmaya gerek yok. Maçın kırılma anını soruyor bir dinleyicim. Trabzonspor maçının kırılma anı. Sence kalemizde gördüğümüz gol mü diyor sevgili Aydın Bey. Trabzon'dan yazan bir Trabzonspor taraftarı dinleyicimiz. Kalemizde gördüğümüz gol değil maçın kırılma anı. Olur. Trabzonspor birçok kez geriye düşüp ondan sonra maçı çevirdiği karşılaşmaları hatırlıyorum. Olacaktır. Yeri gelecek Beşiktaş da geri düşecek. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde geri düşecek ama geri gelmesini bilecek bu takımlar. Şimdi Trabzonspor Ferencvaros mücadelesinin kırılma anı bana soracak olursanız karşılaşmanın 7. 8. dakikasında Muhammed Salah'ın kaçırdığı %90'lık bir gol pozisyonu. O gol olsaydı kalemizde golü tabii yine görebilirdik, yine mağlup olabilirdik. O işin bambaşka bir boyutu. Ama rüzgarı arkasına alacak olan bir Trabzonspor kendi sahasında oynadığı bir maçta 2'yi 3'ü de bulabilirdi. Bana göre kırılma anı bu karşılaşmanın Muhammed Salah'ın kaçırdığı gol pozisyonu. Ki beklenti yüksek tabii ki. Yani ülkemizde böyle bir durum söz konusu futbol konusunda.
beklentiler oldukça yükseldi Trabzonspor'da. Bundan bir ay, bir buçuk ay öncesinde hiç kimse bu kadar Trabzonspor üst basamaklara çıkacak, şampiyonluğun en büyük adayı demiyordu. Şimdi kabul edelim. Ha, bir transfer, dünya yıldızı diyorum ben. Muhammed Salah transferinden sonra tamamen işin rengi değişti. Beklentiler yükseldiği için de tabii ki böyle bir tablo Trabzonsporlu taraftarları oldukça üzdü. Ha, Muhammed Salah transferi gerçekleşmeseydi, Ferencvaros yine bu skorla bizi mağlup etmiş olsaydı bu kadar tepki gelir miydi? Sosyal medyayı okumaya çalıştım bir yandan yayına başlamadan önce. Yani 400 tane yorum varsa şu an Trabzonspor sosyal medyasında maç skorunun yer aldığı o paylaşımın altında 400, 500, 1000 her neyse yorum varsa bunlardan 800 tanesi tepki. Ve Fatih Tekke'ye yönelik tepkiler vardı. Bazı oyunculara da yine tepki gösteren Trabzonsporlu taraftarlar var. İşte bu tepkilerin temel sebebi Muhammed Salah'ın transferinden kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Muazzam bir beklentinin yükseldiği Trabzonspor camiası var. Beşiktaş keza aynı şekilde şu an Beşiktaşlı oyuncular, Beşiktaş takım halinde buna cevap verdi. En iyi şekilde cevap verdi. Ama Trabzonspor'da şu an beklentiler karşılanabilmiş değil diye düşünüyorum. Peki skorlarıma geçeyim. Bu gecenin yine önemli karşılaşmaları var demiştik. Ofi, CSKA Sofi mücadelesi mesela. Onlardan biri CSKA Sofya. Evet, 3-0 olmuş. Güzel. 2,5 gol üstü bekliyorum demiştim. Ofi CSKA Sofya karşısında 3-0'ı bulmuş ve mücadele de o skorla tamamlandı. Benfica Aarhus mücadelesinde ilk yarı tamamlandı. İkinci yarı saniyeler içerisinde başlayacak. Burada da 3-1 Benfica'nın üstünlüğü söz konusu. Konferans Ligi'ne bakalım. Orada da çok önemli karşılaşmalar oynanıyor. Tabii ki orada maç sayısı biraz daha fazla. Yine gollü maçlardan biri Sion Ajax mücadelesi. Ajax 4-2 önde deplasmanda. Lugano 2, Maccabi Tel Aviv 1. Burada da ben Lugano cephesinde yer alıyorum. Lugano tarafında yer alıyorum. Panathinaikos 2, Kralovets takımı 0. 72. dakikayı geride bıraktık. Gent-Hibernian maçı sessiz, sakin giden maçlardan biri. Yaprak kımıldamıyor derler ya. Tam o tabire yakışan bir mücadele. 75-76 dakika geride kalmış. Henüz gol sesi yok. Önemli bir gol pozisyonu var mı diye de baktım az önce, kontrol ettim. Öyle aman aman çok net, bu da gol, nasıl kaçtı ya, böyle bir pozisyonu bir daha nereden buluruz gibi düşüncelerin olduğu bir karşılaşma değil. Öyle orta saha mücadelesi şeklinde geçen bir 76-77 dakika geride kalmış. Rangers Jablones takımı yine karşı karşıya geliyor. Burada da 60. dakika ve Rangers kendi sahasında 1-0 önde olan taraf. Hearts Rapid Wien karşılaşması 1-1 devam ediyor. Getafe Partizan 1-1. Sporting Braga Avusturya Wien karşısında 1-0'lık avantajı yakaladı. Dakikalar 48'i göstermekte. Hajduk Split Rakov karşılaşması yine 1-1 devam eden bir diğer mücadelemiz. Son olarak da Shamrock Rovers Kuopio karşılaşmasını aktaracağım. Burada da 48. dakika 0-0 devam ediyor ki ben gollerin çıkabileceğinin muhtemel gördüğüm maçlardan biri Shamrock Rovers Kuopio karşılaşması. Bakalım ilerleyen dakikalarda neler olacak. Bir Galatasaraylı olarak Beşiktaş'ı kutluyorum demiş bir dinleyicimiz, sevgili Mecit Bey. Ankara'dan, başkentimizden bu mesajı gönderiyor. Hoşuma giden mesaj türlerinden biri. Ya Süper Lig'de tamam, biz rekabet içerisinde olalım. Burada hangi takımı desteklediğinin bir önemi yok. Ama Beşiktaş'ın ya da Trabzonspor'un ya da yine Şampiyonlar Ligi playoff ikinci maç, Fenerbahçe'nin Olimpik Lyon'u mağlup edip Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına katıldığı bir senaryoda, ya bu Galatasaray için de çok iyi bir senaryo olmuş olacak aynı zamanda. Ya onu atlıyor işte, bazı futbol severler bunu düşünemiyor. Hayır abi, ben Galatasaraylıyım. Fenerbahçe, Beşiktaş elensin abi, niye elenmesin? Sadece Galatasaray üst basamaklara çıksın. Ya da tam tersi. Bir Fenerbahçeli taraftar da bunun tam tersini düşünebiliyor. Ya gerek yok. Gerek yok şundan dolayı. Galatasaray geçen sezon ve bu sezon baz alındığında Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım sağlıyorsa, ya bunda Samsung Spor'un bile katkısı var. Ülke puanına yaptığı katkıdan dolayı Fenerbahçe'nin, hani o küçümsenen Konferans Ligi ya da Avrupa Ligi kupaları var ya, Fenerbahçe'nin buralardan elde ettiği kupalar, kupalar diyorum düzelteyim, puanlar çok önemliydi.
O puanlar sayesinde şu an Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılım sağlıyor. Bunu da unutmayalım. Selamlar İsmail, ben Tekirdağ'dan yazıyorum. Peki bir ara uğramaya çalışacağım ya Tekirdağ'a, Şarköy'e. Şöyle günübirlik gelmeyi istediğim yer.

lerden biri. Tebrik ediyorum demiş. Böyle düşük kalibreli takımlarımızın sürklase etmesi normal sonuç olmalı. Böyle takımlar bizim ligimizde düşmemeye oynar. Keşke 5 6 7 olsaydı diyor sevgili İsmail Bey. Ya tabii ki dediğinizde kısmen haklısınız, doğru. Ya kalibre olarak bizim takımlarımızın çok altında yer alan bir ekip. Anadolu kulüplerimizden herhangi bir takım da Kaunas Zalgiris'i mağlup edebilir. Yani öyle aman aman güzel oynadığı bir futbol yok. Bilmiyorum, Litvanya Ligi'ni takip ediyor musunuz? Zaman zaman ben iddiadan dolayı takip etme fırsatını buluyorum. Hani izlemek zorundayım işim gereği. Ki izliyorum da. Öyle üst düzey oyun oynayan, yerel liginde esip kavuran bir takım değil. Onu da söyleyelim. Savunma zaafı çok yüksek olan bir takım. Kaunas Zalgiris takımı. Orta sahada zaman zaman tabii kendinde eşdeğer görebileceği takımlara karşı diş geçirebiliyor. Orta saha üstünlüğünü yakalayabiliyor. Ama Avrupa kupaları için oldukça zayıf bir kadro yapısına sahip olduğunu ben de düşünüyorum. Peki mesajlarla devam edelim. Takımlarımız böyle mahalle takımlarını yenince balon gibi şişiriyoruz demiş dinleyicimiz. Ülke puanı için iyi ama abartmamak lazım. Sevgiler, Ahmet ben diyor buradaki dinleyicimiz. Yani mutlu olunuyor ama ben mutlu oldum şahsen. Yani mutlu değilim ben bu karşılaşmadan ya. Beşiktaş kazandı da ben mutlu olamıyorum diyen bir taraftar var mı ya da bir futbol sever var mı? Ha, o fanatiklerin dışında ama onu söyleyeyim. Az önce ben neyden bahsettim? Fenerbahçeliyim ya da Beşiktaşlıyım, Galatasaraylıyım. Rakibim mağlup olduğunda benim hoşuma gidiyor. Ha, bu düşünceye sahip olan insanlar tabii ki az önceki dinleyicimizin söylediğine benzer yorumlar yapar. Ha, ben bunu Ahmet için de söylemiyorum. Ahmet Bey sürekli beni dinleyen, takip eden değerli Radyospor dinleyicilerinden biri. Ama var, görüyorum sosyal medyadan yazılanları, çizilenleri görüyorum. Yok temsilcimiz Zagris'e başarılar, yok temsilcimiz Ferencvaros'a başarılar. Yani o zaman alın bavulunuzu, gidin Macaristan'a. Değil mi? Şimdi daha da uzun konuşurum da peki hiç bu konulara girmeyeyim. Süper Lig'de takım tutarız ama Avrupa'da bütün takımları desteklemeye çalışırız. Takım ayrımı yapmıyorum çünkü hepsine milli takım gözüne bakıyoruz demiş. Tam benim düşüncemi yazmış dinleyicimiz ya. Hangi takımlısın diyor ya bazen dinleyicilerim. Tam benim görüşümü birebir harfi harfiyen uygulamış. Hangi takımı tutuyorsun Görkem? Ben milli takımı destekliyorum. Fenerbahçeliyim, Beşiktaşlıyım, Galatasaray, Trabzonsporluyum. O gün Avrupa kupalarında hangi takımımız mücadele ediyorsa o takımı desteklemeye çalışıyorum. Şeklinde cevap veriyorum. Ha, politik bir cevap oluyor belki bazılarına göre. Bilmiyorum, tatmin edici değil. Ha, benim ağzımdan Galatasaraylıyım lafını duymayı ya da Fenerbahçeliyim kelimesini duymayı çok isteyen, bekleyen dinleyicilerim var. Onu biliyorum. Sosyal medyadan sürekli yazılıp çiziliyor. Abi bir şeyi çok merak ediyorum. Gecenin dördünde ama. Gecenin dördünde merak ediyor. Birisi yazıyor. Profil fotoğrafı da yok. Buyurun diyorum. Hangi takımlısın abi? Yani uykunuz mu kaçtı acaba? Uyuyamıyor musunuz sırf bunu merak ettiğiniz için? Peki Vallecano'dan bir gol bekliyorum abi. Totem yapar mısın demiş. Elimden geleni yaparım. Ha, sahada ben mücadele etmediğim için pek fazla karışamıyorum oralara da. Vallecano'nun bir golünün gelmesi için şu an elimden geleni yapacağım. Ha, bir de geliyor mu? O zaman çok iyi olacak. Şu an 48. dakika. 1-0 Deportivo Alaves karşısında Rayo Vallecano önde olan taraf diyelim. Biraz da Trabzonspor karşılaşmasını yorumlayalım. Ha, büyük beklenti var demiştik. Neden böyle bir sonuç ortaya çıktı? Onu da yorumlayalım. Yine sizler de görüşlerinizi WhatsApp üzerinden bana iletebilirsiniz. Gelelim gecenin daha sancılı tarafına. Trabzonspor kendi sahasında Ferencvaros takımına 1-0 mağlup oldu. Ama burada ilginç olan şu. Ha, katılır mısınız bilmiyorum. Trabzonspor oyunun birçok istatistik kategorisinde rakibinden üstün. Trabzonspor %66 ile oynadı topla yine. 24 şut çekti. Yine 7 korner kullandı. Fakat bu 24 şutun yalnızca 3'ü kaleyi buldu. İşte büyük soru işaretlerinden biri bu. Trabzonspor tamam üretim anlamında sorun yaşamıyor. İleride basan oyuncuları var. Ön alan presi uygulayan oyuncuları var. Sağlı sollu kanat organizasyonlarından yakaladığı yine önemli pozisyonlar var. Ama neden bunlar son vuruşlarda etkisiz kalıyor? Bence Fatih Tekke'nin teknik direktörün en çok kafa yorması gereken konulardan biri bu. Daha önceki maçlarda da aynı senaryoları gördük. Trabzonspor şut çekiyor
Ama bu şutlar neden tehlike yaratmıyor ya da kaleyi bulmuyor? Üzerinde durulmalı.

olması gereken konulardan biri. Bu topa sahip olmak yetmedi. Tabii %66 toplu oynadı diyoruz. Yine de %90 pas isabeti vardı Trabzonspor'un. Ama bu oyunun büyük bölümünde yine skora katkı sağlamasa da oyun üstünlüğünün tamamen Trabzonspor'da olduğunu kanıtlayan bir istatistik. Ama futbolun da acı tarafı işte burada ortaya çıkıyor. Yani top sizde kalabilir, rakip yarı sahada oynayabilirsin, 90 dakikaya bunu yayabilirsin. 24, 34, 44 tane şut çekebilirsin. Fakat skor tabelasında 0 yazıyorsa yine bu üstünlük değer kaybediyor. Şimdi geçelim Ferencvaros takımının savunma kurgusuna. Macar ekibi savunmada daha kompakt kaldı ya Trabzonspor'a göre. Trabzonspor'un hücumlarını ceza sahası çevresinde karşılamaya çalıştı. Trabzonspor'un oyunu genişletmesi, rakip savunmanın arasına girmesi gereken anlarda final pasının kalitesi yeterli olmadı. Bu durum Bordo Mavililerin topa sahip olma üstünlüğünü skora dönüştürmedi. Bu da Avrupa futbolunda tabii çok kritik detaylardan bir tanesi. Muhammed Salah faktörüne gelecek olursak da karşılaşmada savunma arkasına yaptığı koşularla dikkat çekti Muhammed Salah. İlk yarıda Salah'ın az önce bahsettiğim gibi ceza sahasına sarkıp yine kaleci Dubus'la karşı karşıya kaldığı pozisyondan gol çıkmadı. Bu pozisyon bize aslında Trabzonspor'un neye ihtiyacı olduğunu da gösteren bir pozisyondu. Savunma arkasına koşular var, çok güzel. Ancak bu koşuların daha fazla net pozisyona dönüşmesi gerekiyor. Yani Muhammed Salah'ın o pası vermesi gerekiyor. Muhammed Salah'ın o gol pozisyonuna girmesinden ziyade. O pasları Muhammed Salah'ın atması gerekiyor. Hücum anlamında Trabzonspor'un kesinlikle minimum bir oyuncuyu daha renklerine bağlaması gerekiyor. Yine konuk ekip tabii burada dikkat çeken bir konu daha var. Kalecileri de elinden geleni yaptı. Rakibimizin kalecisine baktığımızda önemli kurtarışlara imza attığını ben düşünüyorum. Futbolda verimlilik kelimesinin de özellikle altını çiziyorum. Yani kaleci faktörü çok ama çok kritik. Fatih Tekke cephesine dönecek olursak bu karşılaşma teknik direktörlük kariyerindeki ilk Avrupa Kupası maçıydı. Dolayısıyla da bu mağlubiyet elbette moral bozucu. Fakat eşleşme henüz bitmedi. İşte benim anlatmaya çalıştığım kısım bu. Her şey bitmedi. Rövanşta Trabzonspor'un bu maçta yaptığı 24 şutun kaçını gerçekten gol pozisyona çevirebileceği çok ama çok kritik detaylardan biri olacaktır. Yine son olarak şundan bahsedeyim, özet geçmem gerekirse. Trabzonspor'un bu geceki temel sorunu üretmemek değil kesinlikle. Üretme konusunda sorun yok. Ama ürettiğini sonuçlandıramama konusunda ciddi sıkıntı yaşadı Trabzonspor takımı. Toplu oynama oranlarında ciddi bir üstünlük vardı. Rakibine göre çekilen şut sayılarında yine ciddi bir üstünlüğü vardı. Ama kendi sahasında 24 şut çekip 3'ü isabet oluyorsa işte bu işte bir sorun kesinlikle var. Rövanş mücadelesinde Trabzonspor'un ihtiyacı daha fazla topa sahip olmak değil, daha kaliteli pozisyon üretebilmek ve o pozisyonları da gole çevirebilmek olacaktır. Ben inanıyorum. Trabzonspor umarım ikinci karşılaşmada Macaristan deplasmanında benim istediğim o skoru elde edecek. En azından temennimiz o yönde. Şimdi geçelim sizlerden gelen yorumlara, sorulara, artık ne gönderdiyseniz. Ha, her gönderdiğinizi okumuyorum. Mesela Samet Bey onlardan biri. Yani yemek fotoğrafı gönderdiniz. Onun için biraz daha zamanımız var. 23.50 gibi gönderirseniz yayın bittikten sonra acaba ben de ne yesem eve gidene kadar diye bir düşünce oluşabilir de. Şu an işimi yapıyorum. Yani yemeği düşünecek vaktim yok. Zamanlama açısından bir yanlışlık yapmış burada dinleyicimiz. Peki, teşekkür ediyorum. Güzel de bir yemek göndermiş. Neyse, fazla bakmayayım ben şimdi ekrana. Peki, teşekkürler. Merhabalar, Ankara'dan Mehmet ben. İyi yayınlar diliyorum. Beşiktaş'ın 15 korner kullanması bize ne anlatıyor abi? Hani 15 korner var ama gol konusunda daha fazla duran top organizasyonlarında çalışılması mı gerekiyor demiş. Yani sonunda biraz karışık bir mesaj gibime geldi de anladığım kadarıyla şöyle yorumlayayım. Şimdi meraklı bir dinleyicimiz 15 korneri niye kullandı? Kullanması bize neyi anlatıyor diyor. Sevgili Mehmet Bey, başkentimize de selam. Beşiktaş'ın rakip savunmayı sürekli geriye ittiğini gösteren bir durum bu.
Bu aynı zamanda üçüncü bölgede nasıl söyleyeyim uzun süreli yerleşimin ve hücum baskısının bir sonucu. Yani korner sayısının yüksek olması tek başına gol garantisi değildir. Ama rakip kaleye sürekli baskı kurulduğunu da gösteren faktörlerden biridir sevgili Mehmet Bey. Geçelim şimdi İzmir'den bir dinleyicimizin mesajına. Sevgili Burak Özyurt bu mesajı gönderen dinleyicimiz. Rıdvan Yılmaz'ın iki asist yapması sizce maçın adamı olduğunu gösteriyor mu demiş. Peki bireysel olarak bir soru sormuş dinleyicimiz. Rıdvan'ın iki asistle skora doğrudan katkı vermesi onu gecenin öne çıkan isimlerinden biri elbette yapıyor. Özellikle bir bek oyuncusunun hücumda genişlik sağlaması ve son pas bölgesine girmesi Beşiktaş'ın hücum yapısını kesinlikle güçlendirdi bu akşam. Dolayısıyla sadece savunma performansıyla değil, hücum katkısıyla da değerlendirmek gerekiyor. Ha, maçın yıldızı, maçın oyuncusu Rıdvan'dır demem. Ama elinden gelenin fazlasını yapmaya çalıştı. Mücadeleden kaçmadı. İki de asist yaptı. Yani bek oyuncusundan daha ne bekler ki bir takım ya da bir taraftar? Kalende gol görmemişsin, kademe hatası yapmamışsın. Rakibin nadir de olsa gelişen ataklarını kesmişsin. En azından mücadele etmişsin. Bir de ileriye çıkıp risk alıp iki tane asist yapmışsın. Yani bence muazzam bir tablo. Sevgili Burak Bey'e de böyle bir cevap vermiş olayım. Geçelim bakalım ne diyor dinleyicilerimiz. Radyosunu yeni açan dinleyicilerimize tekrar hatırlatayım. Bu akşamki konumuz Avrupa takımlarımızın Beşiktaş mücadelesi yine Trabzonspor'un mağlup olduğu karşılaşma. Bu maçlarla ilgili görüşlerinizi bana WhatsApp üzerinden yazabilirsiniz. İyi geceler Görkem Bey. Ben İzmir'den Çorumlu Mustafa. Ben de bir Fenerbahçeli olarak Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Abi sen hiç babanla maça gittin mi? Ben hiç gitmedim, gidemedim demiş. Babana çokça selamlar gönderiyorum demiş. Peki yani şaşırdım bir an neden böyle bir soru sordu acaba dinleyicimiz ya? O kadar merak edilecek şey varken yani dinleyicimize bakar mısınız? Ama güzel hoşuma gidiyor böyle mesajlar. Şuna benzettim abi maçı izledim 90 dakika boyunca Beşiktaş diyor dinleyicim sonunda da şu cümleyi kuruyor. Tamam Beşiktaş virgül abi sence gömlek mi tişört mü daha çok yakışır bir erkeğe gibi buna benzettim bu mesajı. Babamla maça gittim mi gittim tabii canım ya gitmez olur muyum? Ha ben gençliğimde böyle değildi bilet bulmak daha kolaydı. Stadyumların kapasiteleri daha küçük olsa bile biletler çok kolay bulunabiliyordu. Ha zaman zaman yatıyorduk ya. O bilet gişesinde yatıyorduk. Hatırlayanlar vardır illa ki eski yaşı büyük olan dinleyicilerimiz, maça gitmeyi seven abilerimiz illa ki hatırlıyorlardır. Ben ilk gittiğim maç hangisiydi? Beni hangi maça götür? Milli takım maçına götürdü Ali Sami Yen Stadyum'da babam. İlk karşılaşmam oydu. Onun dışında ben Ali Sami Yen'e kendi bireysel olarak da çok katılmıştım var. Avrupa Kupaları maçlarına, UEFA Kupası dönemindeki Hamburg mücadelesine vesaire çok gittim Galatasaray'ın. Ha, Beşiktaş'a da çok gittim. Fenerbahçe'ye fazla gidemiyorum. Ha, yine gitmişliğimiz var da çok gidemedim. Şundan dolayı. Bulunduğum bölgeyle Fenerbahçe'nin stadyumu arasındaki o mesafe. Yani ben Avrupa yakasının bir ucundayım. Şöyle 100 metre değil hadi 100 kilometre geriye gittiğimde şehir değişiyor. Tekirdağ'a gitmiş oluyorum. Ama Kadıköy çok uzak. Çok uzak. O açıdan çok gitmişliğim yok Fenerbahçe maçlarına. Çocukluğumda tabii ki. Şöyle bir bakalım. Panathinaikos maçından 3,5 gol üstü bekliyordum. Bari 2,5 gol üstü olsun demiş dinleyicimiz. Bir totem lazım. Orada da 90. dakika Panathinaikos 2, Kralovce 0. Bu arada derken golü geldi konuk ekibin. Çok iyi. Uğurlu geldik ya. Son saniyede bir duran top organizasyondan mı geldi acaba bu gol? Çünkü uzatma süresinin sonuna geldik. Panathinaikos 2-0 öndeydi. Tam mesajı okuyup şöyle bir maça bakayım. Kaçıncı dakika derken konuk ekibin Krala ve takımının golü geldi. 2-1 oldu. 90 artı 5 oynanıyor. Merhabalar Görkem kardeşim. Yeni geldim işe. Hemen radyoyu açayım da seni dinlemeye başlayayım dedim diyor. Türksen yurt dışında takım ayırtmamak lazım. Hepsi ülke puanı için çabalıyor. Aykut Bursa'dan seviliyorsun demiş. Ya ben öyle de düşünmüyorum. Hani tabii ki kesinlikle haklısınız. Bak itirazım yok sevgili Aykut Bey. Kesinlikle itirazım yok.
Ama şimdi benim çevremde bir arkadaşım olabilir ya, aşırı fanatiktir ya da onun düşüncesine göre doğru olan odur. Yani bir

Galatasaraylı Beşiktaş'ı ya da Fenerbahçe'yi desteklemiyor olabilir. Ya da bir Fenerbahçeli Galatasaray'ı Avrupa'da desteklemiyor olabilir. Ha, normali bu değil. Normali benimle senin düşüncemiz tabii ki bu doğru olan. Ha, Türklüğüne laf etmem ama hiç kimsenin. Ya sen nasıl Türksün ya? Böyle Türklük mü olur? Gidiyorsun rakibi yabancı takımı destekliyorsun da demem. Hani o da yanlış. Hani yanlışa yanlışla cevap vermemek gerektiğine ben inanıyorum. Ha tabii ki desteklenmesi gerekiyor. Milli takım gözüyle bakmamız gerekiyor. Ama ülke futbolundaki taraftar profiline inecek olursak da bunu göremiyoruz. Yani en basit örneğini vereyim ya. Beşiktaş'ın ya da daha önceki haftalarda Fenerbahçe'nin maçın başlangıcında, maçın ortalarında rakiplerine argo kelimelerde, küfürlü tezahüratlarda bulunması. Ya bugün de oldu. Beşiktaş tribünlerinde Fenerbahçe'ye de Galatasaray'a da küfürler edildi. Bunların yanlış olduğunu söylüyoruz ama ne gerek var? Avrupa kupalarında rakibine orada olmayan bir Türk takımına ya neden böyle besteler söyleniyor mesela? Bunun önüne geçilmesi gerekiyor. Şimdi Fenerbahçe maçlarında da oluyor. Sadece Beşiktaş özelinde değil. Fenerbahçe stadyumunda da oluyor. Çobani stadyumunda da bu yaşanılıyor. Galatasaray, Rams Park'ta rakip kim olursa olsun Avrupa Kupası ya da herhangi bir Anadolu takımıyla oynadığı maçta Fenerbahçe'ye bakın birinci dakikada diyorum o üçlünün hemen devamında Fenerbahçe'ye hakaretler ediliyor. Yani yapılmaması gerekiyor ama bizim profilimize bakalım, futbol profilimize bakalım ülkede bunlar maalesef yaşanıyor. Ha sayıları da çok öyle az falan değil yani biz çoğunluk değiliz bu konuda sevgili Aykut Bey. Biz azınlığız. Böyle rakiplerimizi, her takımımızı destekleyelim, milli takım gözüyle bakalım diyenlerin sayısı oldukça az. Onu da biliyorum. Onu da biliyorum. İyi geceler İstanbul'dan Akın. Beşiktaş'ın futbolunu küçümseyenleri göreceğim Avrupa Ligi'nde demiş. Neden böyle gerginlik içeren bir mesaj gönderdiniz ya? Beşiktaş'ın futbolunu küçümsemiyor kimse ama Beşiktaş'ın rakiplerini küçümseyen oldu mu? Evet oldu onu da söyleyeyim. Bazı dinleyicilerimiz rakiplerinin yani kolay lokma tırnak içerisinde olduklarını iddia eden mesajları bulunuyor. Ha, daha önceki sezonlarda biz çok kolay gördüğümüz rakiplere mağlup olduklarımız var. Yani değil mi? Birçok var. Beşiktaş'ın Lozan maçı mesela geçen sezon ya Lozan'a elendik maalesef. Galatasaray, Young Boys, Young Boys diyoruz. Oraya gelene kadar Tromsöler var. Fenerbahçe'nin Norşaland biten facialı bir skoru var. Yine 5 yıl içerisinde hatırladığınız. Yani oluyor böyle durumlar. Rakibimiz küçük. Ha, biz de Barcelona değiliz. Kimse kendi takımını Barcelona, Real Madrid seviyesinde görmesin. Ha, görüyorsa da böyle maçlar zaman zaman yaşanıyor ve ilginç mağlubiyetler alınca da kimse ne oldu ya şöyle bir takıma biz nasıl yeniliriz demesin. Hiçbir takımımız Real Madrid, Barcelona ya da Juventus, Paris Saint-Germain seviyesinde değil. Bunu da kabul etmek gerekiyor. Realist olmak gerekiyor bazen. Çünkü sonunda üzülen yine sizler oluyorsunuz, bizler oluyoruz. Shamrock Rovers kopuyor mücadelesi. Kaç kaç abi demiş. Hemen bakalım söyleyelim. Yani hizmette sınır yok derler ya. Dinleyicimizin interneti var. Girmiyor bak oraya. Shamrock Rovers yazmıyor. Bana mesaj gönderiyor WhatsApp üzerinden. Olsun. Peki hemen bakalım. 65-66. Dakika olması gerekiyor. Orada da 69. dakikaymış. 1-0 Shamrock Rovers'ın üstünlüğü bulunuyor. Shamrock Rovers 1 kopuyor 0. Mücadelede 69. dakika oynanmakta. Hearts Rapid Wien mücadelesi 2-2'ye gelmiş. Yine gollü geçen maçlardan biri. Gent-Hibernian karşılaşması 0-0 sonuçlandı. Panathinaikos-Hradec Krolove mücadelesi 2-1 oldu. Yine karşılaşma tamamlanmadı henüz. Dinamo Tirana 0, Pafos 0, Sporting Braga 1, Avusturya Wien 0, Getafe 1, Partizan 1 ve son olarak da Rangers-Jablonec mücadelesinde de Rangers 1-0 önde ama Rangers 10 kişi mücadelesine devam ediyor. Onu da hatırlatalım. Bir de Benfica maçına bakmak istiyorum. O da dikkat çeken karşılaşmalardan biriydi. Benfica mücadelesinde de 64. dakika oynanıyor. 3-1'lik Benfica'nın üstünlüğü devam ediyor. İspanya La Liga'da yine bir karşılaşmamız var. Rayo Vallecano kendi sahasında Deportivo Alavés'i konuk ediyor ve Esport Plus ve Esport'tan da yayınlanan bir karşılaşma. Dakikalar 65, Rayo Vallecano 1, Deportivo Alavés 0 şeklinde devam ediyor. Şimdi gelelim benim kuponlarıma.
Kuponlarımı nereden göreceksiniz?

Yani çok soru geliyor bununla alakalı. Toplu bir cevap vereyim. İddia.com'dan kuponlarınızı oluşturuyorsanız şayet kral oran farkıyla daha yüksek oranlara ulaşıyorsunuz. Zaten bu başlı başına büyük bir avantaj. Ha, diğer sanal bayilerle kıyaslandığında ciddi bir oran farkı dikkatimi çekiyor. Onun dışında iddia.com'a giriyorsun. Tarayıcından ya da iddia.com'un uygulamasını açıyorsun. Ana sayfaya şöyle bir giriş yaptı mı? Tamam, bekliyorum. Biraz daha bekliyorum. Sağ üst köşeye hemen bakın. Sağ üst köşede adınızın ve soyadınızın baş harflerinin yer aldığı bir daire var. En köşede ya, en köşede. Bir abimiz de bulamadım diyor. Onu hissettim ben, hissettim. Takside şu an arka koltukta bana kulak veren bir abimiz var. Yolculuk yapıyor. Bulamadım. Nereden bahsediyor? Neresi acaba bu? Diyen dinleyicimiz. Sağ üst köşeye tıklıyorsun. Sonrasında kayıtlı bayime geliyorsun. Kayıtlı bayime tıkladıktan sonra da kayıtlı bayimi değiştir diyorsun. Kayıtlı bayimi değiştir dedikten sonra da il seçin, ilçe seçin gibi seçenekler karşınıza çıkacak. Hiç oraya gerek yok. Uzatmayalım, uzun yoldan gitmeyelim biz. Kestirme bir yolunu tarif edeceğim. Aynı sayfada büyüteç var, gördünüz mü? Büyütece basıyorsunuz, arama çubuğu karşınıza gelecek. Oraya da birleşik olarak, bakın burası önemli. 30 çift 0 97. 30 çift 0 97 birleşik olarak yazıyorsun ve Enter'a basıyorsun. Sonrasında zaten Uğur Böceği Şans Oyunları firması karşına çıkmış olacak. Kayıtlı bayim olarak ekle diyorsun. Ha, çok kısa bir zamanımız kaldı. Artık bir hafta 10 gün içerisinde diyelim, maksimum 10 gün içerisinde de orijinal bir forma hediye edecek sponsorumuz Uğur Böceği Şans Oyunları. Bunun da duyurusunu yapayım. Şayet desteklediğiniz takımın orijinal formasını kazanmak istiyorsanız tek yapmanız gereken iddia.com'da kayıtlı bayin bölümüne girerek kayıtlı bayinizi Uğur Böceği Şans Oyunları firması olarak değiştirmeniz gerekiyor. Bu işlemi yaptıktan sonra da yine ekstra olarak benim kuponlarıma, sevgili Vedat Parlak'ın kuponlarına, Anka kuşumuz var. Yani çok enteresan kuponlar yapıyor. Onu da takip etmenizi öneririm. Yine onun da kuponlarını görmek istiyorsanız 0540 300 çift 097 0540 300 çift 097 bu numaraya mesajını gönderiyorsun. Şu an gönderebilirsin. Yayından geliyorum. Görkem'in kuponlarını görebilir miyim? Ha, ben bir saat, 1,5 saat içerisinde güzel bir karşılaşma yine sizlerle buluşturacağım. Canlıdan ya da canlı da olmayabilir, ona bakacağım gidişata göre. Oynamak için oynamıyorum ya da sizlere önermek için önermiyorum. Bunu tüm samimiyetimle söyleyeyim. Kesinlikle güvendiğim, daha önce takip ettiğim, izlediğim karşılaşmaları sizlere öneriyorum. Gece maçlarıma da çok güveniyorum. Bugün cımbız da çektim bültenin içerisinden. Ha, kesin gelir gibi bir tabir kullanmıyorum yanıltmamak adına. Ama gelme olasılığını yüksek görüyorum. O maçı da görmek isteyen bahis severler varsa 0540 300 çift 097 bu numaraya mesaj gönderebilir. Bir ufak hatırlatma daha yapayım. Şimdi bir forma hediyesi verecek sponsorumuz dedim de çekiliş vesaire söz konusu değil. Hani onu unutun. Nasıl olacak mesela, atıyorum, örnek veriyorum. 1996 yılında oynanan Dünya Kupası'nın açılış maçındaki ilk golü hangi futbolcu atmıştır gibi. Buna benzer bir soru soracağım. İlk doğru yanıtı veren, Radyospor WhatsApp hattına ilk doğru yanıtı gönderen dinleyicim, o günkü dinleyicim, kendi istediği takımın, Fenerbahçe ise Fenerbahçe, Galatasaray ise Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor hiç fark etmiyor. İstediği takımın orijinal formasını yazacak, sponsoruma numarasını göndereceğim ve o da size kargoyla orijinal formanızı hediye etmiş olacak. Bunu da hatırlatayım. Soranlar var çünkü Instagram'da sürekli yazan dinleyicilerimiz oluyor. Şimdi geçelim, sizlerden neler gelmiş. Ben çok konuştum. Biraz da sizlerden yorumları almak istiyorum sevgili futbol severler. Lütfen bana Beşiktaş mücadelesiyle alakalı ya da Trabzonspor mücadelesiyle alakalı görüşlerinizi yazın. Ha, kendi belirlediğim bir konu var diyorsanız da, bırak abi şu Beşiktaş Trabzonspor maçlarını diyorsanız da, kendinizin yayınımıza destek olabileceğini düşündüğünüz bir konu
olursa onu da benimle paylaşabilirsiniz diyelim. Ama ben bu süre içerisinde gelen mesajları eriteceğim. Ha bir de mesaj

Mesajlarınızın sonuna lütfen isminizi de yazın. Bakın, ismini vermek istemeyen dinleyicilerim var. Lütfen, yani kiminle konuşuyorum, kim yazmış bu yorumu, onu da bilmek istiyorum. Merhabalar, Trabzon'dan Yusuf ben. Çok üzgünüm. Böyle bir Trabzonspor'u düşünmüyordum. Stadyumdan çıktım. Trabzonspor 24 şut çekmişken nasıl gol atamaz? Hala aklım almıyor. İyi yayınlar diliyorum sana da sevgili kardeşim demiş dinleyicimiz sevgili Yusuf Bey. Yani buradaki temel sorun şut sayısından ziyade şutların kalitesi. Az önce bahsettik zaten, bu konuya değindik. Ya tamam, 24 şutun var da bunlardan kaçı gol tehlikesi yarattı senin rakip kalede? 24 şutun sadece 3'ünün kaleyi bulması sonlandırma kalitesinin düşük olduğunu gösteriyor. Yani 2-2 daha 4. Trabzonspor'un rövanş mücadelesinde daha fazla şut değil, daha fazla isabetli ve kaliteli şut üretmesi gerektiğini ben düşünüyorum. Hani 24 şuta takılmayın sevgili Yusuf Bey. Olur öyle maçlar. 34 tane, 44 tane de şut çekersin. Ama şut çekmenin bir önemi yok kaleyi bulmadığı sürece ya da tehlike, ciddi bir atak olmadığı sürece o şut sayısının bir önemi yok. Hani ona takılmayın. Temel sorunu söyledik. Şutların kalitesi. Çok cılız şutlar. Alakasız yerlerden çekilen şutlar vardı. Kimse kusura bakmasın. Yani Muhammed Salah hazır değil şu an, bunu da kabul edelim. Saviola 63 dakika oyunda kaldı. Bir tane çektiği şut var benim hatırladığım. O da ciddi bir tehlike yaratabilecek şutlardan biri değil. Cabral sol bekten çok ileri çıkmadı. Onun da şutları vardı. Dünya Kupası'nda attığı bir gol vardı Arjantin'e karşı. Hatırlayın, uzatma bölümünde. Yani kaleyi yoklamayı seven oyunculardan biri olduğu için söylüyorum, örnekliyorum bunu. Cabral'ın biraz daha ön alanda baskı kurması gerekiyordu. Muti oyuna girdikten sonra yine Saviola'nın yerine dahil oldu 63. dakikada. O bölümden sonra bir ağırlık koyabilirdi. Muti de o eski performansını sahaya yansıtamadı. Orta alanda, kanatlarda sıkıntı yaşadı Trabzonspor ve bireysel yetenekler burada devreye girmeye çalıştı. Yani cılız şutlar var diyorduk. Cılız şutlar vardı. O 24 şutun sadece 3 tanesi kaleyi buldu. Yani çok da şut sayısına takılmamak gerekiyor sevgili Yusuf Bey. Merhabalar, iyi yayınlar dilerim. Kayıt oldum bu arada demiş dinleyicimiz. Teşekkür ederim, aramıza hoş geldiniz. Trabzonspor %65 oranında topla oynadı ama kaybetti. Bu durumda topa sahip olmanın hiçbir önemi yok. Yani onu dikkate almamıza bile gerek yok demiş dinleyicimiz. Evet, katılıyorum. Az önce de zaten bahsettim. İkinci maçta da bence topla daha fazla oynayan taraf oluruz. Ama rakip savunmayı bu oyun tarzıyla, bu oyuncu profiliyle aşmamız oldukça zor diyor dinleyicimiz. Ya iki cümle eklemem gerekirse yorumunuza parantez açarak şunu söyleyebilirim. Ya topa sahip olmak önemli. Ama bunun skora dönüştürülmesi gerekiyor. Topun sende kalması demek, ya bunun anlamı nedir? Oyunun kontrolü sende, oyunu sen yönlendiriyorsun demek. Zaten bugün topu kontrol etti Trabzonspor. Fakat final bölgesinde, 3. bölgede yeterince net fırsat üretemedi. Bu nedenle istatistiksel üstünlük maçı sonucuna etki etmedi. Topa sahip olmak önemli, onun da altını çizelim. Merhabalar, İstanbul'dan yazıyorum demiş dinleyicimiz. Peki, taksi şoförüymüş, kolaylıklar dileyelim. Trabzonspor bugün beni şaşırttı. Hiç böyle bir oyun beklemiyordum. Beşiktaş taraftarıyım. Beşiktaş'ın oynadığı futbola zaten alıştık artık. O kupayı da almayı çok ama çok arzuluyorum demiş dinleyicimiz. Umarım ya, umarım bir Avrupa Kupası daha ülkemize gelir. Hayal gibi gelse de şu an Beşiktaş'ın iyi kadrosu var. İyi bir teknik adamı var. Beşiktaş taraftar ve oyuncuları da dahil edecek olursak bir birlik bütünlük içerisinde. Neden olmasın? Avrupa Ligi. Yani bir yarı final olsa bile ben aşırı mutlu olurum ya. Beşiktaş, Trabzonspor keza aynı şekilde. Umarım Avrupa Ligi'nden yoluna devam eder de. Olmadı diyelim. Olmadı. Maalesef başaramadı Trabzonspor. Konferans Ligi'nde bir final. Neden olmasın? Muhteşem olur. Muhteşem olur. Merhaba, iyi yayınlar. Bülent ben. Sizce Batrakov Galatasaray'da iş yapar mı demiş bir dinleyicimiz. Ya Batrakov'u Lokomotiv Moskova'da takip ediyorduk zaten. Değil mi? İddiacılar olarak. Yani izlemeyen yoktur. Orada muazzam işlere imza atıyordu.
genç bir oyuncu profilinden bahsediyoruz. 20-21 yaşındaki bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani tecrübe anlamında Rusya Ligi'nde ve tecrübeli. Ama Avrupa konusunda tecrübe

Siz bir oyuncu. Şimdi Rusya Ligi'ni, Rusya Premier Ligi'ni izleyenler bilir. Orada fazla temaslı bir oyun yok. Orada ayağa basmalar olmuyor. Orada çok rahat. Herkes savunmaya diziliyor, alan savunması uyguluyor, kapalı alan savunması uyguluyor ama öyle bizim ülkemizdeki gibi ya da Şampiyonlar Ligi, Avrupa Kupaları maçlarındaki gibi birebir pres, baskı olmuyor. Orada muazzam işlere imza attı Lokomotiv Moskova formasıyla. Ha, Türkiye'de bunu başarabilir mi? Ya da Şampiyonlar Ligi gibi önemli bir seviyede ilk kez oynayacak olması büyük bir handikap mı? Bunu zaman gösterecek. Hani iş yapar mı? Evet, Rusya'da izlediğimiz o Batrakov burada da aynı performansı gösterirse 2 sene sonra 60 milyon, 70 milyon eurolara satılabilir. Bakın onu söyleyeyim. Benim Rusya'da izlediğim ve beğendiğim oyunculardan biri. Ha, ülkemizde neler yapacak? Genç bir oyuncu. Tecrübe bakımından henüz üst seviyede değil. Ama yetenek anlamında da son derece muazzam bir tekniği olan oyunculardan biri. Oyun görüşünü çok beğeniyorum ben. Özellikle Batrakov'un. Zaten Rusya milli takımıyla da bunu birçok kez görmüştük, izlemiştik. Hayırlı ve uğurlu olsun Galatasaray'da bugün açıklamayı yayınladı. 25 milyon euroya anlaştıklarını, 5 senelik bir sözleşme imzalandığını resmi hesaplarından duyurmuş oldu. Hayırlı ve uğurlu olsun diyelim. Selamlar Beşiktaş'ı tebrik ederim. Çok iyiydiler. Kesinlikle öyle. Trabzonspor'dan korkuyordum. Geçen sene Fatih Tekke yılın hocası gösterenlere selam olsun demiş dinleyicimiz. 1,5 yıldır takımın başında onca oyuncu alındı ama hala güçlü bir oyunu yok Trabzonspor'un. Takımın başında onca demiş dinleyicimiz. Bu gidişle de hocanın sezonu tamamlayamayacağını ben düşünüyorum diye eklemiş. Salah transferinin hemen sonrasında benim dinleyicilerimize sorduğum bir soru vardı. Hatırlıyor musunuz onu? Bu dinleyicime de sorayım. Hatırlayanlar illaki vardır. Şimdi Trabzonspor'un kadrosunu ben beğeniyorum dedim. Genç oyuncular, yıldız isimler eklemeleri geliyor. Bütçe kontrolü konusunda Trabzonspor yönetimi muazzam işlere imza atıyor. Ha, çok da iyi bir kadrosu var Trabzonspor'un. Ama işte aması da var. Fatih Tekke üst düzey oyuncuları bir arada idare edebilir mi? Böyle bir takımı yönetebilir mi? Ben bunu sormuştum dinleyicilerimle. Kafamdaki soru işaretlerinden biri buydu. Çünkü daha önce böyle üst seviye bir tecrübesi yok Fatih Tekke'nin. Ha, bunu söylediğimde de şöyle cevaplar geliyor. Yani akıl alır gibi değil. Zenit takımında, Şampiyonlar Ligi'nde, Avrupa Ligi'nde neler başardı, şampiyonlukları var Zenit demişti bir kişi. Onu çok iyi hatırlıyorum o mesajını. Ya tamam var da futbolcu olarak vardı. O zaman getirelim biz Ronaldinho'yu ülkemize ya. Messi futbolu bıraktıktan sonra gelsin bir herhangi takımın başında. Yani şampiyon mu olacak? Futbolculuk ayrı, teknik direktörlük ayrı. Ve böyle oyuncuların olduğu böyle bir kadroyu idare etmekte büyük bir güç ister. Bilmiyorum Fatih Tekke'nin tecrübesi, oyun bilgisi, oyun zekası bu kadroyu yönetmeye yeter mi? Ha, oyun zekası ve futbol bilgisi yeter. Yeter. İletişim konusunda sıkıntıları var mı? Oyuncu seçimleri konusunda sıkıntı var mı? Ha, bu maçta onu gördük. Onu gördük. Onatçu'nun performansı niye geriye gidiyor? Mesela bu sorulabilir. Ben basın mensubu olarak orada olsaydım bu soruyu sorardım. Onana'yı beğendim. Yine iyi isimlerden biriydi. Ama bu kadronun daha fazla vermesi gerekiyor. Daha fazla pozisyon üretmesi gerekiyor. Daha tehlikeli skorlar, daha tehlikeli pozisyonları elde etmesi gerekiyor. Gol beklentisi 1,33 Trabzonspor'un 90 dakikada kaleyi bulan 3 isabetli şutu olmasına rağmen 1,33. Şimdi tehlikeli pozisyonlarla bu 1,33'e kadar gelmiş. Ben bunun 2,5 ve üzerinde olmasını bekliyordum. Ferencvaros takımı öyle üst düzey bir takım değil. Şimdi takımı da küçümsemek istemiyorum. Kimse kusura bakmasın da. Onların da kaleyi bulan 4 isabetli şutu var. Ama onların yaptığı en iyi şeylerden biri. Kenar oyununu çok iyi uyguladılar. Alan bırakmadılar. Özellikle 3. bölgeyi çok iyi kapattılar. Muhammed Salah zaten kilitlediğin zaman, pozisyon almasını engellediğin zaman Trabzonspor'un oyunu tamamen çöküyor. Bugün gördük. Muhammed Salah üzerinden ataklarını başlatmaya çalışan bir Trabzonspor. Ha, zarar verir. Böyle devam ederse Trabzonspor, bu taktik anlayışıyla devam ederse ilerleyen haftalarda dinleyicimizin dediği gerçekleşebilir. Çünkü yanlış bir oyun sistemi. Ha, Fatih Tekke kadar futbolu bilmiyorumdur. Bakın haddime değil.

15 dakikam kalmış. Bugün de zaman çok çabuk geçti. Son 15 dakika içerisindeyiz. Mesaj göndermeyen dinleyicilerim de mesajlarını gönderebilirler. O sessiz çoğunluğunda katılımlarını bekliyorum. Tebrikler Beşiktaş. Durakta dinliyorum sizi. Çanakkale'den selamlar, iyi yayınlar demiş dinleyicimiz. Bir de video göndermiş. Güzel. Eskiden böyle videoları ben kendi Instagram hesabımda paylaşıyordum. Dinleyicilerimiz bulunduğu yerden Radyospor'u dinlerken gönderdiği videoları bana gönderiyorlardı. Ben de onları dinleyici köşesi olarak Instagram'ımda paylaşıyordum. Ha yine videolar gelirse ilerleyen günlerde bir sonraki yayınımda mesela onu tekrardan aktif hale getiririm. Hiç merak etmeyin. Şöyle gecenin diğer skorlarını hatırlatayım. Vallecano Deportivo Alaves 1-0. Deportivo Alaves az önce ciddi bir atak gerçekleştirdi ama istenilen gibi bir vuruş olmadı. Beraberliğe çok yaklaşmıştı Deportivo Alaves takımı. Rayo Vallecano 1, Alaves 0, 81. dakika oynanıyor. Shamrock Rovers kopuyor karşılaşması 1-1'e gelmiş. Benim ikinci yarıda 1.5 gol üstü beklentimde başarılı oldu diyebilirim. Oynayan dinleyicilerimiz varsa onlara da tebrik edeyim. Hajduk Split 2, Rakov 1, Dinamo Tirana 1, Pafos 1, Getafe 1, Partizan 1, Sporting Braga 1, Avusturya Wien 0. Ya şu birleri okumaktan o kadar sıkıldım ki. İddiacıların en büyük düşmanlarından biri şu bir rakamının bir türlü 2 olmaması. Hani o kadar çok 1-1-1 dedim ki. Şöyle 2 biten ya da 3.5 gol üstü olan bir maç yok mu? Heh, buldum. Benfica Aarhus karşılaşması 3-1. Muazzam. Gerçi burada da ilk yarı 4 gol çıktı. İkinci yarı gol çıkmadı. O da enteresan karşılaşmalardan biri. Dakikalar 84'ü gösteriyor. Avrupa Ligi eleme playoff mücadelesi. Benfica 3-1 önde. Fenerbahçe'nin kadrosu veteranlar gibi demiş. Yani veteranlar gibi olduğunu ben düşünmüyorum. Evet isimleri var ama yaşlı bir kadro. Ha yaş ortalaması evet biraz yüksek olabilir. Galatasaray'ın yaş ortalaması kaç mesela? 30'un altında mı? Ya da 25'in altında mı? Ya da Beşiktaş'ın kadrosuna baktığımızda genç oyuncu sayısı mı daha fazla yoksa yaşlı oyuncu sayısı mı fazla? Yani bunu da değerlendirelim. Trabzonspor keza aynı şekilde. Yani harmanlamak önemli. Harmanlamak önemli. Gençlerin olduğu bir ilk 11'e tecrübeli oyuncuları da monte edebilmek işte bir teknik direktör başarısıdır. Asıl başarı budur. Kupadan daha önemlidir bana soracak olursanız. Onu da yani takımlarımız yapabiliyor mu? Yorumunu size bırakıyorum. Yani dinleyicimiz sanki burada sadece Fenerbahçe'nin kadrosu yanlışmış gibi yorumlamış. Onu haksızlığa gelemem. Yani ne olursa olsun haksızlık olduğunu hissettiğim anda ben devreye girerim. Benim katılmadığım mesajların içerisinden biri. Lyon maçında gördük diyor aynı dinleyicim. Avrupa'da iyi olabilmen için çevik, dinamik oyuncular gerekli. Bu kadro ligde haftada bir maç anca çıkartabilir. Yakında sakatlık haberlerini de bol bol görürüz demiş dinleyicimiz. Yani isimleri tabii ki var ama yaşlı kadro. Diğer takımların da yaş ortalaması Fenerbahçe'nin çok ama çok altında değil. Onu da unutmayalım. İyi yayınlar. Onaçu Kasımpaşa maçında da kötüydü. Ya diyorum ya işte bir şey var Onaçu'nun performansında. O geçen sezon gördüğümüz Onaçu nerede? Şu an gördüğümüz Onaçu nerede? Sanki Salah'ın gelmesi ve Nunes haberlerinin moralini bozmuş gibi diyor dinleyicimiz sevgili Erkan Bey. Fatih Tekke teknik direktör de moralinin bozulmaması için çabalayacak. Yani bu takımların özel orada psikologları da var. Maç maç. Cebinde 2000 lirası olup da 1500 liraya bilet alıp bütün günü gidiş dönüş yeme öğle kahvaltı akşam yemeği 500 liraya idare edecek bir taraftarın psikolojisi bozulmuyorken milyonları alan bir oyuncunun psikolojisi hiç bozulamaz kusura bakmayın. Yani öyle futbolcuları da sevmiyorum. Morali bozuldu. Neden bozuldu? Nunes haberleri çıktı. O zaman beni gönderecekler. Ya sen iyi biriysen zaten işini iyi yapıyorsan seni göndersinler. Umursama. Göndersinler. Sen bulursun daha iyi bir yer. İyi bir takım. Yani ben futbolcuyum mesela ya öyle bir şey olabilir mi? Profesyonel futbolcuyum. Nunes haberleri sonrası benim moralim bozulacak. Yok canım. Milyon euroları alırken hiç moral bozulmuyor ama değil mi? Banka hesabına her ay düzenli olarak yatan o paraları aldığında. Ha, taraftar ya taraftar yazık o kadar kardeşimiz var. Görüyorum sohbet ediyorum. Şimdi yine Beşiktaşlı taraftarlarla karşılaşırım belki yolda. O Zincirlikuyu tarafında konuşurum birçok kişiyle. Hangi takım taraftarı olduğunun önemi yok benim için.

o taraftar, konuşacağım taraftarların %90'ı eminim ki cebindeki son parayla acaba şunu mu yesek, simit yiyip de sadece bir şişe su ve bir adet simit yiyerek ayakta 1,5-2 saat yolculuk yapan o taraftar, o kardeşlerimiz, abilerimiz, dostlarımızın psikolojisi bozulmuyor. Ama milyon euroları alan bir oyuncunun morali bozulacakmış. Ya bırakalım lütfen, bırakalım. Kesinlikle katılıyorum söylediklerinize demiş dinleyicimiz. Peki teşekkür ediyorum ama o cebindeki son parayla maça giden kardeşlerimizden de şöyle bir hassasiyet istiyorum. Yani lütfen takımlarımıza küfür etmeyelim. Şu Avrupa Kupaları maçlarında takımlarımıza küfür etmeyelim tribünlerden. Bugün Fenerbahçe'ye de devamında Galatasaray'a da küfürler edildi. Ha bunu sadece Beşiktaş taraftarı için söylemiyorum. Fenerbahçe'nin maçlarında da ediliyor, Galatasaray'a ediliyor. Galatasaray maçlarında rakibin kim olduğunun önemi yok. Fenerbahçe'ye tribünlerden küfür ediliyor. Gerek yok. Her Galatasaraylı Fenerbahçe'nin mağlup olmasını istemiyor. Bunu düşünün. Ya da her Galatasaraylı, her Fenerbahçeli, her Trabzonsporlu Beşiktaş'ın bu akşam mağlup olmasını istemedi. Ya ben ayakta takip ediyorum tüm takımlarımızın maçını. Bir gün canlı yayın açacağım Instagram'dan ya. Yayında olmayan bir maça denk gelirsem, yani söz vereyim bir tane yayın açacağım. Bakın maçı nasıl takip ediyorum. Yani milli takımın maçını izler gibi izliyorum. Ayakta duramıyorum ya. Sizlere tüm samimiyetimle söyleyeyim bunu. Son 4-5 dakikamız kaldı. Artık vedamızı gerçekleştireceğim. Son bir hatırlatma daha yapayım. Sizler de takımınızın orijinal formasını kazanmak istiyorsanız bir soru soracağım ve o soruya doğru yanıt veren ilk dinleyicim ya da 2-3 dinleyicim, artık onun sayısını öğrenirim, yazarım size. Desteklediğiniz takımın orijinal formasını kazanmak istiyorsanız bu söylediklerime çok dikkatli kulak verin. Bakın kaçırmayın sakın. Sizlere naçizane önerim, tavsiyemdir. Kuponlarıma, kazandıran kuponlarıma da ulaşmak istiyorsanız yine bu kuracağım cümlelere çok ama çok dikkat edin. Benden söylemesi. Sonra ben kaçırdım. Görkem niye söylemedin? Ben o gün yayını dinleyemedim. Demeyin. Duymayanlara lütfen duyan arkadaşlarımız aktarsın. iddia.com'un resmi bayisi olan Uğur Böceği Şans Oyunları firması, yani sponsorumuz, ilerleyen günlerde çok kısa bir süre içerisinde sizlerden birine ya da ikinize, üç kişiye arka arkaya orijinal desteklediğiniz takımın formasını hediye edecek. Bunun için de yapmanız gereken işlem çok basit. Yani gelin iddia.com'dan kupon oluşturun demiyorum. Kesinlikle öyle bir durum söz konusu değil. Sadece iddia.com'dan bahis oynuyorsanız, kuponlarınızı oradan oluşturuyorsanız kayıtlı bayim bölümüne girin. Kayıtlı bayimi değiştirdiğin ve orada bir büyüteç vardır. Arama kısmı. Arama yapabilmeniz için. Büyütece basın. Sonrasında da 30 çift 0 97. 30 çift 0 97. Bunu birleşik olarak yazıyorsunuz, enter'a basıyorsunuz. Ve Uğur Böceği Şans Oyunları firmasını kayıtlı bayim olarak eklediyorsunuz. Bu kadar. Yapmanız gereken işlem sadece bu kadar. Bir de 0540 300 çift 097. Buraya da yine mesaj gönderin. Kayıt olan arkadaşlarımız mesajlarını göndersinler ben kayıt oldum diye. Ve mesaj gönderen herkese de ücretsiz bizim kuponlarımız iletiliyor olacak. Birazdan da bir kuponum var, onu da söyleyeyim. Bence kazandıracak olan bir kupon. Yani çok güvendiğim kuponlardan biri. Bitti mi? Tabii ki bitmedi. Sponsorumuzun sürprizleri devam ediyor. Şimdi 0540 300 çift 097. Bu numaraya mesaj gönderen herkese, ama herkese yine sponsorumuzun bir sürprizi var. Biliyorsunuz Uğur Böceği Şans Oyunları ve Milli Piyango bir işbirliği içerisinde bir anlaşmaları var. Yine mesaj gönderen tüm dinleyicilerimize özel bir sürprizi olacak. Bakın herkese bir sürprizi olacak. Bunun da altını çizmiş olayım. Soru ve görüşleriniz olursa yine Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. Görkem Tezer yazmanız yeterli olacaktır Instagram'a girdiğinizde arama kısmına. Diyelim ve son mesajlarınızı okuyayım. Sonrasında vedamı gerçekleştireceğim. Ne demiş sevgili Bilal Bey? Söylediklerinizden sonra tüylerim diken diken oldu demiş. Diken diken yazmış dinleyicimiz. Peki yani normali bu zaten. Normali bu. Rakibine saygı duyacaksın. Yani kulüplerimizin tarihlerine baktığımızda yani burada

Demeyeyim şimdi özel isimleri tek tek. Tüm kulüplerimizin o eski döneminde rakiplerine büyük saygı duyduğu dönemler vardı. Yani neden bu hale geldi taraftarlar? Anlayamıyorum. Ben o eski günleri tekrardan geri göreceğimize, geri geleceğine inanan bir futbol severim ya da hayalperestim bilmiyorum. Galatasaray'ın kadrosunda sadece 4 yabancısı Sanchez 30, Torreira 30, Lemina 32 ve Sané 30. Diğer yabancılar 27 yaş altı. Türklerde de sadece Abdülkerim ve Uğurcan. Bir de İlkay 30 yaş üzeri. Diğerleri genç efendim. Zaten kadroyu saydınız yani. Diğerleri derken Alper, Ahmet, Mehmet mi? Takım yaş ortalaması 26. Fenerbahçe'nin ise 10 yabancısı da 30 yaş üzerinde. Ya yaş ortalamaları kaç? Takımın yaş ortalaması kaç? İlk 11'i yaş ortalaması kaç? Onu soruyorum ben size.

0: Şöyle devam edelim abi. İyi yayınlar, sadece mesaj göndermek için yazdım ve o dediğin numaraya da mesaj attım. İyi yayınlar tekrardan demiş dinleyicimiz. Peki teşekkür ediyorum. Aramızda sizler de hoş geldiniz. Dediğim gibi birazdan bir kuponum olacak. Onu da o numara üzerinden takip edebilirsiniz. Telefonunuza ücretsiz olarak gönderilmiş olacak diyelim ve var mı atladığımız bir mesaj? Şöyle bir kontrolümü sağlayayım. Yok herhalde okumadığım mesaj. Yukarılara bakalım. Radyo çıkışı ne yiyorsun Görkem demiş. Hiçbir şey. Son dönemde ekmek yemiyorum. Aç kaldım. Aç kaldım diyebilirim. Ekmeği kestim. Yani göbek aldı başını gidiyor affedersiniz. O yüzden dolayı biraz yediklerime daha dikkat etmeye çalışıyorum. Ha ben de kokoreçi özledim canım. Aramızda ciddi bir böyle seviyeli ilişki vardı kokoreçle de yok. Artık yemiyorum. Uzun bir dönem yemeyeceğim. Hacı de başaramadı teknik direktör olarak. Evet başaramadı. Yani iyi bir futbolcu olduğun için teknik direktör de olacaksın anlamını taşımıyor. Onu da söyleyelim. Peki mesaj gönderen tüm dinleyicilerimize teşekkür ediyorum. Yarın saatler 22.30'u gösterdiğinde tekrardan görüşmek ümidiyle diyeceğim ama yarın sizlerle olamıyorum. Yarın bir işim var, bir gün izinliyim yani yarın yokum. Yayınımda sevgili Vedat Parlak yayını gerçekleştirecek. Bilmiyorum belki de bir bağlantı yaparız ya beni de bağla derim. Yani telefonla hasret gideririz diye düşünüyorum. Cumartesi zaten sizlerle birlikte olamıyorum ama iki gün sonrasında pazar günü saatler 17'yi gösterdiğinde bakın 17 yanlış olmasın. Pazar günü 17'de tekrardan karşınızda olmayı ümit ediyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Futbol içinde hiçbir eşinizi dostunuzu kırmayın. Yani onu da söylemeden geçmeyeyim. Spor müsabakası neticede. Hani spor yapılması için yapılan bir spor dalı, spor müsabakasıdır. Yani futbol daha nasıl tarif edebilirim? Öyle kavga gürültüye kesinlikle girmeyin, uzak durun. Benden, bu kardeşinizden sizlere naçizane bir tavsiye diyorum ve aranızdan ayrılıyorum. Pazar günü tekrardan görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.
1: .30 0097 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le bahse gireriz sona erdi.
2: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
3: Radyo Spor. Sporun tek adresi.

0: Radyospor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyospor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcastleri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyospor'un uygulamasını hemen indirin.
1: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu başlıyor.
3: Radyospor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 20 Ağustos 2026 Perşembe günündeyiz. Saatlerimizde tam 7'yi gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve spor gündemindeki konuları değerlendireceğiz. Siz bizi dinleyebilecek misiniz? O konuda pek emin değilim. Daha sabah program başlamadan mesajlarınız geldi. Dün öğlen de yayında sıkıntı vardı, karasal yayında. Bugün de anladığım kadarıyla o sıkıntı devam ediyor. İzmir'den yazan, İstanbul'dan yazan dinleyicilerimiz var. Kesintiler olduğundan bahsedilmiş. Tabii dünden beri farkındayız durumun. Çözülmeye çalışılıyor. Umarız en yakın zamanda o problem giderilir. Uygulama üzerinden bildiğim kadarıyla dinlenebiliyor. Kısa vadeli çözüm olarak belki onu söyleyebilirim. Peki, şimdi dünün özetini yapayım. Maçlarla başlayayım her zaman olduğu gibi. Dün Şampiyonlar Ligi'nde playoff turunda ilk hafta maçları tamamlandı. 4 karşılaşma oynandı dün. Ve bu 4 karşılaşmanın 3'ünde bir taraf galibiyet aldı. Birinde de beraberlik vardı. Celtic, Lask Linz'i 3-0 mağlup etmeyi başardı. İlk yarıda 2-0 öne geçti. Celtic ki Nigeria'nın golü gerçekten çok güzeldi. İzlemenizi tavsiye ederim. İkinci yarıda da bir golle Celtic avantajı kapmayı başardı. Onlar da geçen yıl elemelerde Kayat Almaty'ye elenip Şampiyonlar Ligi'nin dışında kalmışlardı. Bu sezon işi daha sıkı tutuyorlar belli ki. Bakalım revanş nasıl olacak Avusturya'da. Diğer maç Nekliğimegen Bodo Glimt mücadelesi. Geçen yılın sürpriz takımı Bodo Glimt ligi şampiyon olarak bitirememişti. Viking'e kaybetmişti ama Şampiyonlar Ligi yolunda emin adımlarla ilerliyorlar. Nekliğimegen deplasmanında 3-1 kazanmayı başardılar. 3-0 öne geçtiler. Dakika 50 olduğunda 85'te Nekliğimegen'in tek golü geldi. Golün asisti de Dušan Tadić'ten geldi. Emre Mor da Tadić'le birlikte ilk 11'de forma şansı buldu bu karşılaşmada ama işi kolay değil Nekliğimegen'in Bodo Glimt deplasmanında. Slovan Bratislava 1, Çelye 1 günün bir diğer sonucuydu. İlk yarıda geldi goller. Ve diğer maç Hapoel Berşava sabah mücadelesi. Romanya'da oynandı bu karşılaşma. Sabah Azerbaycan ekibi 1-0'a geçti fakat üstünlüğünü koruyamadı. Kendi evinde artık minimum bir farklı bir galibiyet almak durumunda turu en azından uzatabilmek için haftaya rövanş karşılaşmaları oynanacak. Dün La Liga'da da bir karşılaşma vardı. Atletico Madrid ilk maçına Malaga karşısında çıktı. Kendi evinde çıktı. Alvarez'den, Sörloth'tan yoksun bir kadro. Yeni transferlerin hepsi yedek kulübesinde. Daha genç isimlerin olduğu, daha az bilinen oyuncuların olduğu bir düzenli Atletico maça çıktı. İlk golü bulmakta zorlandı ama dakika 70'te Kangli'nin çok güzel golü sağ kanattan merkeze doğru dribling, uzak köşeye bir plase. Atletico öne geçti. 85'te de Bayana'nın yine olağanüstü bir frikik golü direğe çarpıp top ağlarla buluştu. Atletico ilk haftadan galibiyeti almayı başardı. Daha Real Madrid ve Barcelona'nın maçı oynanmadı La Liga'da. Bu hafta sonuyla birlikte onlar da ilk kez sahne alacaklar. Onu da söylemiş olayım ve bugün Avrupa Ligi'nde ve Konferans Ligi'nde playoff turu ilk maçları başlayacak. Temsilcilerimiz Beşiktaş ve Trabzonspor da bugün sahaya çıkıyor. Maçlar aynı saatte 20'de başlayacak. Beşiktaş Kaunas Algiris'i konuk ederken Trabzonspor da Ferencvaros'u ağırlayacak. Dün 14.30'da ve 16.30'da basın toplantıları yapıldı. açıklamalar olduğu muhtemeller konuşuluyor ki Trabzonspor'da Muhammed Salah'ın bu karşılaşmaya ilk 11'de başlaması bekleniyor. Beşiktaş'ta da Dusan Vlahovic'in kadroda olacağını söyleyelim ve duruma göre bir 10-15 dakika sahaya atabilir onu Vincenzo Italiano. En çok merak edilen tabii isimler bunlar. Trossard keza öyle Beşiktaş'ta. O da yavaş yavaş maç ritmini arttırıyor. Bugün de Beşiktaş'ın önemli gol silahlarından birisi olacak Belçikalı oyuncu. Dediğim gibi maçlara dair, rakiplere dair neler var neler yok programda konuşmaya gayret edeceğiz. Peki başka neler var konuşabileceğimiz? Tabii transferler var. Resmi gelişmelerle önce başlayayım. Fenerbahçe'de dün 3 oyuncu takımdan resmi olarak ayrıldı. Siddiqui Şerif'in Commentaries'e bonservisiyle birlikte transfer olduğu duyuruldu. Herhangi bir bonservis ücreti paylaşılmadı. Anthony Musava, onun da yeni sezonda Fenerbahçe'de olması beklenmiyordu. O da Norwich City'ye kiralandı. Zaten İngiltere'den gelmişti. Tekrar İngiltere'ye geri döndü. 2001 doğumlu oyuncu. Ama belki gelecek sene duruma göre takımda şans bulabilir mi? Bakalım, onu da zaman gösterecek. Ve diğer bir ayrılık Omar Fayet. Aslında taraftarın çok yakından tanıdığı ya da kamuoyunun çok yakından tanıdığı bir isim değil. Fenerbahçe'nin zamanında yatırım yaptığı genç bir potansiyeldi Fayet. Kiralık dönemleri oldu sürekli. Ama bir türlü o beklenen patlama yapamadı oyuncu ve o da İtalya'ya gitti. Frosinone kulübüyle nihai transferi konusunda anlaşmaya varıldı. Yani o da tamamen Fenerbahçe'den ayrılmış oldu. Daha bu ayrılıkların tabii Fenerbahçe'de devamı gelecek. Çok sayıda yabancı oyuncusu var Fenerbahçe'nin. Diego Carlos şu anda onun da Parma'yla görüştüğünü söyleyebiliriz. Jadon Osterwolde takımdan ayrılabilecek bir diğer isim. Onun da adı zaten uzun bir süredir Roma ile anılıyor. Dün de yine A-Spor haberine göre Roma oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Oyuncu Serie A'da oynamaya sıcak bakıyor. Bakalım, iyi bir teklif gelirse, şartlarda anlaşılırsa Osterwolde'nin de takımdan ayrılabileceği konuşuluyor. Bir diğer ayrılık ki bu daha sürpriz bir ayrılık gideceği takım itibariyle Livakovic. Onunla da Barcelona

0: ilgileniyor diye haberler dün çıktı. Barcelona oyuncu bonservisiyle kadrosuna katıp başka bir takıma kiralamayı düşünüyor diye önce çıkan haber buydu TRT Spor kaynaklı. Doruk Tecimer paylaştı. Sonra farklı Fenerbahçe muhabirleri de benzer bir ilgiden bahsetti. Bonservis bedeli olarak da benim okuduğum 3 milyonluk bir teklifi olmuş Barcelona kulübünün ki Fenerbahçe burada hani tabiri caizse 3'e 5'e bakmadan oyuncuyla yolları ayırmaya çalışacaktır. Tabii en iyi şartlarda olmasını ister ama çok da kolay değil. Bu kadar yabancısı varken Fenerbahçe'nin bu satışlarda çok karlı anlaşmalar yapması bana pek mümkün gelmiyor. Onu söyleyeyim. Peki transfer konusunda Fenerbahçe kimi alacak, kimlerle ilgileniyor? Valla dün itibariyle öyle çok net bir isim önüme düşmedi ama genel hatlarıyla bir sağ bek arayışı var. 8 numara arayışı var ve sol kanat içinde arayışta olduğu söyleniyor. Yine A-Spor'da Erdem Akbaş'ın haberi bu. Ve bu 3 mevki için de ilk hedef 23 yaş altı oyuncular. Fenerbahçe'nin biliyorsunuz bu 10 yabancılık kontenjanı zaten hayli hayli dolu. Onu boşaltmaya çalışıyor ama U23 için orada Şerif'ten bir kontenjan boşaldı. Şu an Nene ve Archie Brown var ama o ikisinden biri belki ikisi bile satılabilir. Yani şaşırmam transfer döneminin bitimine kadar. O yüzden U23 konusunda Fenerbahçe hareketli bir dönem geçirebilir. Galatasaray'da Batrakov'un bugün itibariyle İstanbul'da olması bekleniyor artık. Galatasaray'dan gün içerisinde resmi açıklama gelecektir. Transferde de Santrfor konusunda Stuttgart'tan Ermedin Demirovic öne çıkan isim oldu. Hem kanat hem belki Santrfor alternatif olarak da İsmail Asar Galatasaray'ın gündemine gelen bir diğer isim. Crystal Palace'ın oyuncusu ama bu da kolay bir operasyon değil. Menajeri anladığım kadarıyla iyi çalışıyor. Fenerbahçe'nin de gündemine gelmişti İsmail Asar. Şimdi Galatasaray'ın gündemine geldi. Bir yoklama yapılıyor anladığım kadarıyla ama çok sıcak bir gündem yok burada. Torreira konusu, Lemina konusu dün de haberler devam etti. Onlara da bakacağız. Bir de Fatih Altaylı'nın iki gündür Galatasaray kulübüyle ilgili yazdığı yazılar gündemde bayağı yer buldu. Onlara da bakmak istiyorum. Beşiktaş'la ilgili dün Italiano'nun işte orta saha ve kanat için söylediği şeyler var ama böyle isim olarak bir haber önüme düşmedi. Trabzonspor'da da Santrfor konusunda Shomurodov ismi dün gündeme geldi. Darwin Núñez'in artık başka bir takıma transferi konuşuluyor. Suudi Arabistan içinde Aldria gidecekmiş. Trabzonspor'un da Shomurodov'la ilgilendiği söyleniyor. Ona da bakacağız. Ve Avrupa çapından da Reinders dün Suudi Arabistan'a transferi resmileşti. 60 küsür milyon euro Al-Qadsiyah takımına transfer oldu. Ve Arsenal'da Aston Villa'dan Ezzi Konsa transferi için anlaşmaya vardı deniyor. Bir de bir haber daha vereyim. O da son notum olsun. Gençler Birliği'nin genç orta sahası Ousmane Diabate benim de çok beğendiğim bir isimdi. Geçen yıl çıkış yapmıştı. Newcastle United bu transfer için Gençler Birliği ile anlaşmaya vardı. Oyuncu bu sezonu kiralık olarak Gençler Birliği'nde geçirecek ama seneye Newcastle United'a gidecek. Bizim takımlar da bence bir yatırım yapabilirdi ama Newcastle elini çabuk tuttu ve oyuncuyu kadrosuna kattı. Şimdi şarkı reklam aramızı veriyoruz. Ardından buradayız.
1: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
0: 7.19 saatlerimiz Sabah Sporu'nda Ali abiyle birlikteyiz. Ali abi günaydın, hoş geldin.
2: Günaydın, sen de hoş geldin. Herkese günaydın.
0: Teşekkürler. Bir mesaj gelmiş şimdi. Merhaba Burak Bey. İstanbul'da yayın kesik kesik geliyor demiş. Burak Bey yok burada. Mert Bey ve Ali Bey sizlerle birlikte. Burak Alacay'ı kastettik. Kendi ismini mi söylemek istediği dinleyicimiz bilmiyorum ama evet. Mesajları görüyoruz. İstanbul ve İzmir'de bizi dinleyen dinleyiciler biraz zorluk yaşıyorlar yayınla alakalı kesik kesik geldiğini anlıyoruz. Girişte de bahsettim. Reklam arasında da mesajlar geldi. Hani durumun farkındayız. Bir an önce de düzelmesi için çalışıyoruz. Hani bir şeyimiz yok ama değil mi hala?
2: Uygulama üzerinden o sırada dinlenebilir düzelene kadar.
0: Bir şu saat düzelecek diye bir saatimiz yok değil mi? Yok. Paylaşabileceğimiz. Yok. O yüzden evet şimdilik geçici çözüm olarak uygulamadan veya internet üzerinden Radyo Spor yayınını dinleyebilirsiniz. Peki şimdi özeti

0: Dünkü karşılaşmalarla birlikte yaptım. Şampiyonlar Ligi'nde playoff turu ilk maçları sona erdi. Bugün Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde playoff turu ilk maçta oynanacak. Beşiktaş ve Trabzonspor da sahaya çıkacaklar. Direkt olarak ben oradan bir başlangıç yapayım. Beşiktaş'la başlangıcı yapayım. Beşiktaş bu sezon şu ana kadar 5 resmi karşılaşma oynadı. 4'ü Avrupa Ligi'nde elemelerdi. Bir de lig maçı oynadı ve bu 5 maçın 5'ini de kazanmayı başardı Beşiktaş. Bu 5 maçın 5'inde de kalesinde gol görmedi. Hücum olarak gol adedi olarak çok yüksek seviyelere çıktığı söylenemez. 5 maçın 4'ü 1-0'lık galibiyetlerle kazanıldı. Sadece bir maçta 2-0'lık bir galibiyet geldi. Ama orada da Beşiktaş gelişime açık olduğunu gösterdi. Hücum tarafında pozisyonlara giriliyor. 3. bölgeye kadar etkili şekilde gelebiliyor Beşiktaş ama pozisyonları bitirmekte zorluk yaşadı. Ama dediğim gibi burada da gelişime açık. Trossard sonuçta bu takıma daha yeni dahil oldu. Henüz tam anlamıyla maç ritmini kazanabilmiş değil. Oynadıkça o da antrenman yaptıkça daha iyi olacak. Vlahovic o da bugün hem listede hem bunun üzerine kadroda olacak. Onun süre alması bekleniyor. O da forma girdikten sonra Beşiktaş'a çok büyük katkılar verecektir. Beşiktaş orta sahaya takviyeler düşünüyor. İki takviye birden düşünüyor merkeze. Kanada bir takviye düşünüyor. Gerçi artık transfer döneminin sonlarına da geldik. Opsiyonlar da artık azalmıştır. Giden gitmiştir. O opsiyonlardan bakalım Beşiktaş nasıl isimleri kadrosuna katacak. Ama orası da güçlenecek. Gerçi şu anki hali de bence merkezin iyi. Yani Salih, Orkun ve Olaytan iyi bir üçlü gibi gözüküyor. Buradaki tek problem Olaytan'ın bitiricilikteki zafiyeti, son vuruşlardaki zafiyeti. Ama o da son karşılaşmalarda özellikle verdiği ara paslarla takım arkadaşlarını savunma arkasına kaçırmasıyla ve kaçırmadan önce yaptığı driplinglerle mesafe kat etmesiyle çok dikkat çekiyor. Zaten pres konusunda o da elini taşın altına koyan isimlerden biri. Aslında çok verimli bir oyuncu. Ama hani bir takımın, bir büyük takımın 10 numarası olmak için de fazla isimsiz bir oyuncu olaydan. Çok daha fazlasını vermesi lazım kendini kabul ettirebilmesi için. Büyük takımlarda hani 10 numarada, santrforda biraz durum böyle. O da hani şu anda iyi bir yolda gidiyor. Bugün Beşiktaş açısından hani bu sezonun herhalde en farklı galibiyeti beklenebilir Kaunas Zalgiris önünde. Hem bu maçın bir Avrupa maçı olması hem rakibin zayıf bir rakip olması ki onlar da Şampiyonlar Ligi elemelerinden buraya geldiler ve Dinamo Zagreb'e son elendikleri turda ilk maçta deplasmanda 5-0 kaybettiler. Kendi evlerinde 2-1 kaybettiler. 2-1 kaybettikleri maçta da hatta yanılmıyorsam ki yanılmıyorum evet Dinamo Zagreb 2-0'a geçtikten sonra kalecisi kırmızı kart görmüş. Oradan sonra 2-1 bitmiş karşılaşma. Hani bir kişi eksik rakibine karşı da sadece bir gol atabilen bir Kaunas Zalgiris var bugün Beşiktaş'ın karşısında. O yüzden hani konsantrasyon, rakibin gücü farklı bir seviyede bence olacak. O yüzden farklı bir galibiyet bugün ben Beşiktaş'tan bekliyorum.
1: Ne kadar farklı bir galibiyet bekliyorsun?
0: 3 farklı. Böyle hani
1: 3
0: bu
1: farklı.
0: sezon 1-0, 2-0'lar gördük. Bugün hani 3-0, 4-0, 4-1, 3-1 belki hani bir gol. Gerçi yemez yani bugüne kadar yemedi. Nübel kurtarsa, kurtarmasa Emirhan çizgiden çıkarıyor. Hani Beşiktaş bir şekilde o kalkanı oluşturdu işin savunma kısmında. Ama böyle 5 maç seri rakip biraz zayıf. Bazen de bu yani bu tabii şey biraz mantıkla açıklanabilecek bir şey değil. Böyle maçlardan da korkmuyor değilim o gol konusunda. Ama gol yese bile bence Beşiktaş bugün çok gol atar rakibine ve rahat bir galibiyet alır diye düşünüyorum.
1: Evet, tabii Avrupa kupalarında bir playoff karşılaşması öncesinde böyle düşünmek iyi. Bu kadar pozitif olmak son derece iyi. Neden? Çünkü Beşiktaş ikinci eleme turunda Midtjylland'ı yenerek Önder Özen'in tabiriyle onların spotunu çaldı. Hakikaten de son yıllarda hiçbir Türk takımının eleme aşamasında görmediğimiz şekilde bir anda güç dengesi tersine döndü. İşte Fenerbahçe'nin nasıl turlar oynadığını düşünün. Yani turun nasıl başladığını, eleme turunun nasıl gittiğini düşünün. Beşiktaş'ınkini düşünün. Zalgiris 2004 yılında kurulmuş. Çok genç bir kulüp. Ve şu ana kadar ligdeki tek şampiyonluklarını geçen sezon kazanmışlar. Avrupa Kupaları tarihine baktım. Avrupa Kupaları tarihinde hiç grup aşamasında mücadele etmemişler. Yani ne Konferans Ligi, ne Avrupa Ligi, ne de doğal olarak Şampiyonlar Ligi. Hep eleme turlarında elenmişler. Aslında onlar da tarihi bir sezon yaşıyorlar. Çünkü bu turda oldukları için elendikleri noktada tarihlerinde ilk kez bir Avrupa Kupası'nda lig aşamasında mücadele edecekler. Ama genel olarak gerçekten de Beşiktaş'ın önceki iki turda oynadığı rakiplere göre çok daha mütevazi bir takım. Bununla birlikte Beşiktaş da önceki turlara göre biraz daha hazır. Biraz daha kadro genişliği var. İşte az önce sen söyledin sonuçta bugün Vlahović gibi bir oyuncu 15-20 dakikada olsa süre alabilir. Bunu geçen hafta söylemiştik. Kadroda olabileceğini, öyle durumunun sanıldığı kadar geride olmadığını. Hemen Beşiktaş zaten oyuncuyu da sürece dahil etti. Bu tabii olumlu. Belki bugün işte 15 dakika oynar, 20 dakika oynar. Duruma göre belli olmaz. Ama Vlahović'in de kısa sürede hemen kadroya katılması Beşiktaş açısından değerli. Beşiktaş şu an ilk 11 olarak belli bir seviyeyi yakaladı. Belli bir seviyeye gelmek üzere. Ama Beşiktaş'ın hedefleri doğrultusunda bu kadro yeterli mi dersen orası düşünülür, orası tartışılır. Çünkü Allah korusun diyeceğim. Bugün Beşiktaş merkezinde Salih'e bir şey olsa, Salih Özcan'a, dengeler yine değişiyor Beşiktaş'ta. İşte Orkun'la alakalı olarak bir sıkıntı yaşasa Beşiktaş yine dengeler değişiyor.
0: Salih'ten çok sanki Orkun ve Olaytan, hani Ndidi'yi en azından koyabiliyorsun Salih yerine de. Hmm. Hani Orkun'un muadili, Olaytan'ın muadilini bulmak takım içinde mümkün değil şu an.
1: Ya, o pozisyonlarda oynayabilirler ama aynen senin dediğin gibi yani birebir oyuncular yok. Şimdi bütün sezon boyunca da bu oyunculara yük binemez. Dolayısıyla Beşiktaş'ın işte az önce senin de söylediğin gibi merkeze bir takviye ihtiyacı var. Santrofor hattıyla alakalı olarak bir sıkıntısı yok. Kanat rotasyonunda oyuncuya ihtiyacı var. Stoper rotasyonu belki Ocak ayına kadar idare edebilir seviyeye geldi. Sol bek ve sağ beklerde artık Beşiktaş çok fazla bir hareket alanı olan kulüp değil. Oraları belirledi. Artık orada oyuncu performansı önemli hale geldi. Kaleyle ilgili bir problemi yok. Ama merkez orta saha, merkez orta saha, merkez orta saha. Burası çok önemli hale geldi. Ki hani merkezin de ne kadar önemli olduğunu herhalde herkes Beşiktaş maçlarını izlerken anlamıştır. Yani Beşiktaş'ta Salih, Orkun ve Olaytan'dan oluşan merkez, Ndidi olmadan kurulan merkez bir başta acaba dedirtmişti. Ama Salih ve Olaytan'ın yüksek performansları, Orkun'un belli standartıyla Beşiktaş'ın bayağı işini kolayladı. Şu an Beşiktaş'ta işler genel olarak kötü değil. Ama yine de kazanılması gereken, hatta bana sorarsan iki tane maç var. Yani Zalgiris maçlarının ikisinde Beşiktaş kazanıp yine biraz puanını arttırıp, hem kendi puanını arttırıp hem de işte ülke puanını arttırıp yoluna devam etmeli. Akşam kuzey tribünleri full siyah giyecekmiş, kuzey tribünü. Güney tribünü de beyaz giyecekmiş. Böyle bir şey çarşıdan geldi. İstek talep diyelim. Vlahović'in yine kadroda olması taraftarı bayağı bir akşam motive eder. Normal şartlarda hani Beşiktaş'ın kazanarak Litvanya'ya gitmesini ben de senin gibi bekliyorum.
0: Mutlu Bey, o da merkeze takviye olana kadar Amir'e sıkı sıkı sarılmak lazım demiş. Amir Hacı Ahmetoviç. Şu anda hani eldeki isimler alternatif olarak Ndidi, Kartal ve Amir. Değil mi? Başka dördüncü bir isim yok. Yedek kulübesinden merkeze girebilecek ki bu hepsi de daha çok 6 numara oynamayı seven oyuncular. 8-10 tabii oynar 2-6 ile de oynar Beşiktaş ama ön tarafın bir alternatifi

0: şu an. Yok zaten o transfer edilecek orta sahalardan birinin de böyle çift yönlü olacağını dün İtalyano değil mi söyledi. Ondan gördük. Hem işte rakip ceza sahasında hem kendi ceza sahasında box to box oynayacak bir takviye arayışındaki isim de çıktı. Auxerre'den Kevin Danua şu anda. O bölge için düşünülen oyuncu. O profile de uyuyor. Ama bunlar tabii kolay operasyonlar değil. Pahalı bir oyuncu. Yani Transfermarkt değerine baktığımızda. Ama Beşiktaş'ta da demek ki para muslukları hala açık. Vlahovic ve Trossard transferlerinden sonra iki iyi orta saha, bir kanat, üç transfer yapacak. Ve hani hepsini demeyeyim de en azından ikisi ilk 11'e düşünüyor herhalde. Yani Olaytan'ın yerine bir U23 profili olduğunu düşünüyorum. Ben Danua'nın sağ tarafa da Çerli'nin önüne bir oyuncu düşünüyor muhakkak. Diğer orta sahada da alternatif olarak düşünecektir. Onun belki yatırımı çok yüksek olmaz. Ama bu işçilik var Beşiktaş'ta önümüzdeki dönem için. Diyelim Beşiktaş'ta açılışı yaptık. Araya gidelim. Aradan sonra da Trabzonspor'la devam edelim.
1: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
0: 7.34 saatlerimiz Avrupa Ligi'nde Trabzonspor'da bu akşam ilk karşılaşmasına çıkacak. Saat 20'de Macar temsilcisi Ferencvaros'u ağırlayacak Trabzonspor. Bu sezon tek resmi maçı var Bordo Mavili ekibin Kasımpaşa deplasmanından. Bir birlik beraberlikle döndü. Hazırlık maçlarındaki görüntüsü, ilk resmi maçındaki görüntüsü pek olumlu değildi. Hazırlık maçlarında çok bireysel hata yapıldı. Çok penaltılar, kolay goller yendi. İlk maçta öne geçti ama üstünlüğünü koruyamadı Trabzonspor. Ve yine penaltıyla. Gerçi işte bu maçtaki penaltı, diğer penaltılar da gerçi tartışılırdı hazırlık maçlarındaki. Ama dediğim gibi doğru, yine bir penaltıyla Trabzonspor puan kaybı yaşadı. İyi haber, Trabzonspor'da Salah'ın ilk maçında beklentileri karşılaması diyebiliriz. Hazır gözüktü Muhammed Salah ve zaten o maçtaki görüntüsüyle bu maçta 11 oynayabileceği düşünülebilirdi. Dün bu yönde haberler de geldi. Hasan Tuncel, Trabzonspor muhabiri. O da HT Spor yayınına bağlanıyor ve Salah'ın 11'de olmasını beklediğini dile getiriyor. Bugün tribünde de büyük bir heyecan olacaktır herhalde. İlk iç saha maçı bu yeni kadroyla Trabzonspor'un. Zaten kombine satışlarını 25 bin barajını geçirdi Trabzonspor. Normal bilet satışları da bugün daha ilk maç olduğu için yani tam kapasite, kapalı gişe bir karşılaşma olacaktır. Trabzonspor'un genelde derbileri böyle oluyor. Fenerbahçe maçları, Galatasaray maçları, Beşiktaş maçları. Avrupa maçlarında bile hani böyle bir atmosfer kolay değil, hele ki bir eleme döneminde, ama bugün Salah etkisiyle ben kapalı gişe bir karşılaşma bekliyorum. Hani çok umutlu muyum Trabzonspor'dan? Kadro kalitesi olarak tabii ki çok umutluyum Ferencvaros önünde. Bir de Ferencvaros da bu yıla çok iyi başlayamamış. O da beni umutlandırmıyor değil. Ligde 3 maçta bir mağlubiyet almışlar. Bir berabere kalmışlar. Kendi evlerinde gol atamamışlar ki. Hani maçları tabii izlemedim ama istatistiklere baktığımda hep denk gözüküyor rakip değil. Öyle bir üstünlük kurup hani şanssızlık denebilecek bir maç gibi değil. Son lig maçını yine 1-0 kazanabilmişler. Avrupa'da şu ana kadar tabii çok sayıda maç yaptılar. Trabzonspor'dan öyle bir avantajları var. Ama son turda Gorni'yi 1-1 1-0'la
2: elediler. Fenerbahçe Gorni'yi nasıl eledi?
0: Gerçi Fenerbahçe de öyle eledi. Benzer. Ama Fenerbahçe de işte
2: ama mesela şey bir önceki turda Twente elediler.
0: Evet. 2-1 2-2.
2: Evet. Şu ana kadar 13 maç yaptılar. Resmi ve özel. Arada bir tane Real Madrid ile hazırlık karşılaşması var. Bu 13 karşılaşmanın 12'sinde gol attı. Ferencváros. Yani aslında gol atma konusunda pek bir problemi yok. Benim tahminim, bu arada senin söylediğin lig karşılaşmaları da büyük ihtimalle Avrupa ile alakalı. Hı. Yani Avrupa'ya daha çok önem verdikleri için, Avrupa'da kendilerini bir gruba atmak istedikleri için ligde puan kaybı yaşadıklarını düşünüyorum sezon başında. Çünkü genelde Macar liginde hani bir iki tane takım var. Zaten Ferencváros da en şeylerinden bir tanesi, iddialarından bir tanesi. O yüzden onun telafisi olduğu için sanki bu Avrupa kupalarının arasında önündeki karşılaşmalarda biraz daha Avrupa'yı önemsediklerini gösterdiler diye düşünüyorum ben alınan sonuçlardan. Yoksa ligde hani üst üste o kadar puan kaybetti.

0: gelmesi çok kolay gözükmeyen bir takım.
1: Geçen yıl da Avrupa Ligi'nde iyi geçirdiler, lig aşamasını geçtiler. Sonrasında Braga'ya kadar, hani Mart ayına kadar maç
0: Evet.
1: yaptılar. Bayağı da maç yaptılar. Kendi evlerinde iyiler.
0: Bayağı köklü bir kulüp. İyi de seyircisi var. O yüzden Trabzonspor tabii Beşiktaş'ın rakibine göre böyle bir iki tık daha zor bir rakiple karşılaşacak. Onu bir kere söylemek gerekiyor. Açıkçası Trabzonspor'un şu ana kadarki gidişatı beni biraz korkutuyor oyun olarak. Onu söyleyeyim. Yani Trabzonspor'un çok daha iyisini yapması lazım. Hedeflerine ulaşmak için o hedeflerinden bir tanesi de kesinlikle Avrupa Ligi. Bunu işte biraz konuştuk seninle hafta boyunca. Beşiktaş ve Trabzonspor'un Avrupa Ligi'nde olması bana göre şart mevcut kadrolarla. Tabii ki Salah faktörü bugün az önce senin söylediğin gibi stadyumda çok büyük etki yaratacaktır. Orası kesin. Yani bu akşam Trabzonspor seyircisi şov yapar. Ama düdük çaldıktan sonra iş tabii oyunculara ve takıma kalacak. Oradaki performansı da gerçekten merak ediyorum. Hatta yani bugün maça gitmeyecek olsam Trabzonspor maçını da izlemek isterdim. O kadar merak ediyorum Trabzonspor hani Salahlı kadrosuyla iç sahada nasıl bir performans ortaya koyacak. Tabii burada Trabzonspor'un kestirme başarı yolu Onuachu'yu devreye sokmak. Bunu defalarca konuştuk. Onuachu'yu devreye sokmak için de Onuachu'yu topla buluşturmak gerekiyor. İşte burada Pina'nın özellikle geçen sene bu işi çünkü Trabzonspor'da sol ön değişti, sağ ön değişti. Büyük ihtimalle sol bek de değişecek.
1: Evet, bugün Cabral bekleniyor.
0: O yüzden tek hani geçen seneki kanat rotasyonundan kalan oyuncu Pina. Pina bu işi iyi yapıyor ama diğerleri ne seviyede yapacak, ne kadar katkı verecek onu bilmiyoruz. Artı Trabzonspor'un ben merkezinin de biliyorsun sıkıntılı olduğunu düşünmekteyim. Şimdi geçen hafta Kasımpaşa karşılaşmasında aslında Fatih Tekke belki takımdaki mevcut yokluktan ne yaptı? Malinovski bir tık geride Buchari ile beraber oynattı ki bence Süper Lig'de geçerli bir formül. Önlerinde Aral oynadı. Ama

0: ne seviyede yapacak, ne kadar katkı verecek onu bilmiyoruz. Artı Trabzonspor'un ben merkezinin de biliyorsun sıkıntılı olduğunu düşünmekteyim. Şimdi geçen hafta Kasımpaşa karşılaşmasında aslında Fatih Tekke belki takımdaki mevcut yokluktan ne yaptı? Malinovski bir tık geride bu çağrıyla beraber oynattı ki bence Süper Lig'de geçerli bir formül. Önlerinde Aral oynadı. Ama Aral ne seviyede yapacak, ne kadar katkı verecek onu bilmiyoruz. Artı Trabzonspor'un ben merkezinin de biliyorsun sıkıntılı olduğunu düşünmekteyim. Şimdi geçen hafta Kasımpaşa karşılaşmasında aslında Fatih Tekke belki takımdaki mevcut yokluktan ne yaptı? Malinovski bir tık geride bu çağrıyla beraber oynattı ki bence Süper Lig'de geçerli bir formül. Önlerinde Aral oynadı. Ama Aral beklenen ne seviyede yapacak, ne kadar katkı verecek onu bilmiyoruz. Artı Trabzonspor'un ben merkezinin de biliyorsun sıkıntılı olduğunu düşünmekteyim. Şimdi geçen hafta Kasımpaşa karşılaşmasında aslında Fatih Tekke belki takımdaki mevcut yokluktan ne yaptı? Malinovski bir tık geride bu çağrıyla beraber oynattı ki bence Süper Lig'de geçerli bir formül. Önlerinde Aral oynadı. Ama Aral beklenen ne kadar katkı verecek onu bilmiyoruz. Artı Trabzonspor'un ben merkezinin de biliyorsun sıkıntılı olduğunu düşünmekteyim. Şimdi geçen hafta Kasımpaşa karşılaşmasında aslında Fatih Tekke belki takımdaki mevcut yokluktan ne yaptı? Malinovski bir tık geride bu çağrıyla beraber oynattı ki bence Süper Lig'de geçerli bir formül. Önlerinde Aral oynadı. Ama Aral beklenen performansı gösteremedi.
1: Ki bu çağrı Hasan Tuncel'in aktardığına göre bugün Melih Kabasakal ilk 11'de olacak bu çağrıyla birlikte. Merkezde Malinovski önde başlayacak. Aral yedek
0: Sol.
1: kulübesinde
0: Aral yedeğe mi geçecek?
1: Saviolo solda oynayacak. Salah sağda oynayacak. Onu açıda ileri uçta oynayacak. Sol bekte dikte Mustafa başlamıştı. Bu maçta Hasan Tuncel'in beklediği Cabral. Onun haricinde zaten kalede Onana, Weivu, Savic ve Pina isimleri olacak savunma tarafında. Yani biraz daha defansif diyebileceğimiz bir kadro olacak Melih tercihiyle birlikte. Merkezi sağlam olmak istiyor ki bu da normal bir Avrupa karşılaşmasında. Çünkü Malinovski de bu Buçuari de savunmalarıyla ön plana çıkan oyuncular değil. Ama Melih öyle. Okay henüz hazır değil. Orada Ozan Tufan'ı da düşünmüyor ilk 11'de herhalde. Melih'i daha önde görüyor. Daha net bir 6 numara çünkü. Melih Kabasakal. O yüzden daha sert bir takım görebiliriz bugün orta sahada. Fenerbahçe'ye karşı da ihtiyacı olacaktır. Muçi onun da sakatlığı vardı ama dün o da sahada gözüktü antrenmanda. Bugün yedek kulübesinde dahi olabileceği söyleniyor Ernest
0: Bu
1: Muçi'nin.
0: iyi
1: Bu da
0: Trabzonspor için.
1: iyi bir haber. Olmasa bile hani lig maçıyla birlikte kulübeye dönecek. Yani onun sakatlığı öyle beklenen kadar kötü çıkmadı. Bir hafta kadar herhalde uzak kaldı. Bir hafta bile belki sürmedi. Tekrar takımla birlikte çalışmalara döndü. Bu maçla ilgili bir hani dediğim gibi belki yedek kulübesinde olabilir ama hedef herhalde lig karşılaşması olacak Trabzonspor'un. Maçla alakalı hani genel herhalde her şeyi konuştuk. Dün Trabzonspor'dan bir sosyal medya paylaşımı geldi. Bir kulüpten daha fazlası başlığıyla paylaştı Trabzonspor ve videoda da İngiltere'de yaşayan Isaac Kearney. O ve ailesinin uçakla Trabzon'a gelişi, Trabzonspor antrenmanını ziyaret edişi ve Muhammed Salah'a yaptığı sürpriz konuşuldu. Ben bu ismi bilmiyordum. Sonra tabii merak edip birçok kişi gibi araştırdım. Salah'ın Liverpool'da oynadığı dönemde okulda galiba ziyaret ettiği isimlerden birisi Van Dijk'ta ziyaret etmiş. Liverpool'u çok seven, Salah'ı çok seven biri. Özel biri. Ve o da dün Trabzon'un davetiyle anladığım kadarıyla Trabzon'a geliyor. Antrenmanda işte Salah'a selam veriyor ki Salah'a da haber verilmemiş söylenene göre. Salah'a da sürpriz olmuş. Sonra Onana'yı tanıyor. Onana'ya bir selam veriyor. Görüntülerde en azından öyle. Güzel, samimi, sıcak bir görüntü oluşmuş. Kendisinin de bu arada Instagram takipçi sayısı 1 milyon. Isaac Kearney'nin. Çok da popüler bir isim. Herhalde kendi Instagram'ından da paylaşmıştır diye düşünüyorum.
0: Büyük ihtimalle tabii.
1: Dün Trabzon'un tweet'inin altına da bayağı bir Liverpool'lu

0: futbol sever de gelmiş. Trabzonspor'u öven paylaşımlar olmuş. Yani Trabzonspor da bu işin pazarlama kısmını şu ana kadar iyi götürdü. Hem Salah'a çekti o reklam filmiyle. Onu çok konuşmadık. O da çok güzeldi. Bu jestiyle yine Trabzonspor o yönde de kafa yoruyor. Zaten sosyal medya paylaşımları yıllardır bu forma tanıtımları. Trabzonspor bu işi iyi yapıyor. Orada bilmiyorum aynı ekip mi hep devam ediyor? Bir istikrar mı var? Yoksa hep değişiyor mu? Ama bana sanki bir istikrar varmış gibi hissettiriyor Trabzonspor'un sosyal medya kullanımı. Ve bu düşünceleri çok güzel, samimi, sıcak görüntüler olmuş.
1: Her zaman insana dokunmak, insana yaklaşmak kazandırıyor. Yani bu birebir ilişkilerde de öyle, kulüpler için de öyle, şirketler için de öyle. O yüzden Trabzonspor'u bunu düşünenleri tebrik etmek lazım. Güzel bir jest. İzleyince de insan mutlu oluyor açıkçası. Trabzonspor herhalde bu tarz şeylere devam edecek. Çalışmalara devam edecek. Bu son derece güzel.
0: Trabzonspor demişken bir de artık bu haberleri de transferlerini de toparlayayım. Beşiktaş'ta bir transferi yoktu açıkçası elimde. Sen de
1: Ya ben
0: sen
1: de
0: gerçi
1: okumadım.
0: benden daha az bakıyorsun ama ben bulamadım öyle bir not. Dünden bugüne değişen bir şey. Trabzonspor'da ise santrfor adayı olarak Şomurodov'un gündeme geldiğini yine dün Hasan Tüncel paylaştı. Şomurodov da böyle dört büyüklerin imdadına yetişecek bir oyuncu gibi. Bir ara Fenerbahçe ile geçen yıl devre arası adı anıldı. Mesela Galatasaray ile şu ana kadar anılmaması da enteresan.
1: Doğru.
0: İkinci santrfor olarak Şomurodov taş gibi olur. Orada da birazdan geleceğiz. Okan Buruk'la Dursun Özbey'in yine bir fikir ayrılığı yaşadığı söyleniyor. Artık bu da şey oldu. Haber değeri taşımıyor. Normal oldu. Trabzonspor şu an Şomurodov'la ilgileniyor. Dün Göksel Gümüşler'le konuşmuş Hasan Tüncel ama şu an bir görüşme yok demiş. Oradaki şu an kelimesinden de hani şu an yok ama ileride olabilir çıkarımı yapmış. Olabilir gerçekten bu hani durduk yere de kulağına gitmemiştir Şomurodov gelişmesi. Valla Trabzonspor için hem santrfor yedeği olur hem Muçi'nin de yedeği olur.
1: Olur.
0: Çünkü Muçi'nin de hani yedeği Malinovski gibi gözüküyor şu anda kadro içerisinde. Malinovski 8 numaranın da yedeği gibi gözüküyor. Ama Şomurodov gelirse hani Augusto vari bir oyuncu aslında. Augusto da santrfor diye geldi ama ikinci santrfor gibi oynadı. Kanatta oynadı. Şomurodov'u kanada koy kanatta da oynar bence. Ki ihtiyacı kalmaz Trabzon'un kadrosu bu sezon daha geniş. Ama hani çok yönlü oyuncu olması da bir artı. Performansı zaten belli bir standart üzerinde. Şu an Başakşehir'in en iyi oyuncusu diyebiliriz
1: Kesin.
0: rahatlıkla.
1: Kesin.
0: Yani Trabzon için çok iyi olur. Ama Şomurodov için çok iyi olur mu onu bilemem. Ama Trabzon için bence güzel bir transfer olur bu.
1: Yani Trabzonspor için eğer hani ikinci santrafor olarak düşünüyorsa ki öyle gözüküyor. Çünkü Onuachu ile ilgili geçen haftalarda haber çıkmıştı, sonra durdu.
0: Yok
1: Çok
0: hiç.
1: şu an bir haber yapılmıyor. Demek ki onun yanına bir oyuncu gelecek diye düşünüyoruz. Eğer Şumuradov takviyesi gelirse Trabzonspor çok doğru bir iş yapmış olur. Hatta bana sorarsan Nunez'e göre daha iyi transfer olur.
0: Daha ekonomik olur bir kere. Sen sağ içi performansı
1: Evet.
0: olarak da
1: Bir de aynı zamanda senin söylediğin nokta çok önemli. Yani Şumuradov mevcut tekniğiyle bir tık geride de oynayabilecek kapasitede. Yani pas verebiliyor, alver yapabiliyor, oradan şutu var. Bir anda kendine pozisyon yaratabiliyor. Yani bu özellikler kolay bulunacak özellikler değil. Bir de Onuachu gibi bir oyuncuyla beraber oynadığında stoperlerin ne kadar Onuachu'ya odaklandığını düşünürsen Şumurodov'a da bayağı alan açılabilir orada istediği tarzda. Yani ne kadar Onuachu'ya yaklaşabilirse maç içerisinde o zaman da Trabzonspor oradan da bir fayda sağlar. Mesela Muçi ile Onuachu arasında o kadar da şey yok. Sanki ikisi de kendi pozisyonlarını oynuyor gibi gözüküyor. Ne demek istiyorum yani? Muçi işte kanata deplası oluyor. Oyuncunun üzerine birebir giderek çekip vurmaya çalışıyor. Ceza sahası yayında şey kovalıyor ama hani Şumurodov aynı zamanda bir santrofor olduğu için Onuachu'ya yaklaştığında Onuachu'nun o rakibi meşgul etmesiyle beraber oluşan boşlukları bir tık daha iyi değerlendirebilecek bir oyuncu bana göre. O yüzden mesela Nunez'e göre. Çünkü Nunez'i aldığın zaman sanki birebir şey yapıyorsun gibi. Yani Onuachu yoksa Nunez olur. Ama Nunez Onuachu önlü arkalı diye sanki beraber olur gibi istersen yani. O da hani çok da birbirini gene tamamlamıyor ama profil olarak. hani zorunlu kaldığında belli dakikalarda öyle bir tercih yapabilirsin gibi. O yüzden bence iyi olur böyle bir tercih. Ama hani Başakşehir transferin bitmesine 15 gün kala az önce senin de söylediğin gibi benim de katıldığım gibi en iyi oyuncusunu verir mi?
0: Vermek istemez. Ama burası Türkiye. Devreye girerler, bir şey olur, bir telefon gider.
1: Yani.
0: Oluyor yani bunlar. Yani. Burada biz bizeyiz yani. Oluyor, olmaz değil. Başakşehir 5 yıl sözleşme imzalamıştı Abdullah Avcı'yla. Beşiktaş kapıyı çaldı. Ne oldu? Gitti yani. Bu bir telefona bakıyor. Bir de Başakşehir de Umut Bozu aldı geçenlerde. Hı-hı. Hatırlarsın. Şu an elde yani Nuno da Costa var kağıt üzerinde. Umut var. Selke var. Bertu var. Şomurodov var. Hani santrforda oynayabilecek 5 oyuncusu var Başakşehir. Nuno da Costa galiba gidecek ama.
1: Söylenmişti evet.
0: Yine de fazla bir rotasyon. Umut da böyle geriye gelip oynayabilecek bir oyuncu. İkinci forvet gibi bence. Ona bir yazık mıydı acaba Umut transferi? Şomurodov'un olası gidişine diye de düşünmüyor diyelim. Bakalım zaman gösterecek. Şomurodov kaç boyundadır? Ne kadardır sence?
1: 1.87.
0: 1.90'mış. Şomurodov boy da var yani.
1: Tabii tabii.
0: Hani direkt santif oynasa da ona şu kadar belki kafa toplarında etkili olmaz ama orada da bir fark yaratabilir.
1: Fiziği iyi zaten belli onu görüyorsun.
0: O fiziğine rağmen de top tekniği, dribling yeteneği de çok iyi. Yani çok faydalı, verimli bir oyuncu ama işte
1: mesela acaba kağıt üzerindeki değeri ne gözüküyor?
0: 7 milyon euro gözüküyor. Milyon yaşı euro. 31. Şomurodov'un 1995 doğumlu Özbek bir oyuncu. Biliyorsunuzdur belki. 2028'e kadar da sözleşmesi var. Daha yeni aslında. Onun bonservisini aldı Başakşehir. Geçen yıl kiralıktı Roma'dan. Bu yıl bonservisini ödediği rakam da 2.8 milyon euro. Böyle bir profil için hele ki bu piyasada yani müthiş bir anlaşma. Yaşı milli biraz kar.
1: 95 maç 45 gol.
0: 95 maç.
1: Bayağı iyi. Hı hı. Oynadığı takımlardaki şey de iyi. Sonuçta İtalya'da bayağı tecrübe kazanmış.
0: Evet, 2020'den beri İtalya'da evet. idi. Geçen
1: bir
0: yıl
1: de direkt kadar. Ülkesinden mesela İtalya'ya gidiyor. O da ilginç.
0: Yok, bir Rostov'a Rusya var, gidiyor.
1: Bir Rusya var. Düzeltelim.
0: Bunyodkor'dan Rostov'a gidiyor. Gitmiş. Rostov'da 3 yıldan sonra Genova transfer ediyor. 9,5 milyon euro. Roma 20 milyon euro veriyor. Bir yıl sonra Roma'da pek istenen başarıyı sağlayamıyor. Ve yolu Başakşehir'e kadar düşüyor. Bakalım Trabzonspor'da bu santrfor takviyesi kimden yana kullanılacak? Peki.
1: Ama iyi bir profil. Yani doğru bir profil. Gitmek için.
0: Ya Benzema'dan Benzema'yı da dün konuştuk.
1: Doğru.
0: Benzema da aslında fena, tabii fena değil yani. Çok iyi bir oyuncu ama 39'a gelmiş. Çok pahalı bir opsiyon. Şomodov'a yatırım yapmak

0: Beşiktaş'ın ardından Trabzonspor'u da konuştuk. Şimdi reklam aramıza gidelim. Aradan dönüşte de Fenerbahçe'yle devam edelim.
1: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
0: 7.57 saatlerimiz Fenerbahçe ile devam ediyoruz. Fenerbahçe dünü hareketli geçirdi. Zaten artık transfer döneminin sona doğru satışlar konusunda bir hareket gerekiyordu Fenerbahçe'ye. Şu ana kadar, hani düne kadar diyeyim, şu ana kadar değil düne kadar sadece Fred takımdan ayrılmış yabancı oyuncuydu ki o da daha yeni takımdan ayrıldı. Ama takımda 24 sözleşmeli yabancı futbolcu var ve bunların işte matematik hesabı basit. Bir kısmı tabii genç, onlar kalabilir ama en az 7-8 ile yolların ayrılması gerekiyordu. Dün 3 oyuncuyla birden yollar ayrıldı. Sidiki Şerif büyük beklentiyle geçen yıl devre arasında Anje'den transfer edilmişti. Kiralık gelmişti. Yaz döneminde bonservisi alındı. Zorunlu bir maddesi vardı. Transfermarkt kaynağına göre Fenerbahçe dün rakamı açıklamadı. 18'i alıyor Fenerbahçe Şerif'i. Kiralama bedeli 4, hadi 22 milyon euro toplam maliyeti. Coventry City'ye 24,5 milyon euro sattığı söyleniyor. Yani böyle bir satış yaptıysa Fenerbahçe çok iyi iş. Çünkü Şerif çok fazla bir şey gösteremedi. İşte Aziz Yıldırım'ın pek tuttuğu bir oyuncu değildi. Reklam arasında Ali abi bir video açtı. Dün mü önüne düştü, nasıl oldu bilmiyorum.
2: Dönüme düştü.
0: Herhalde başkan olmadan önceki.
2: Yo.
0: Başkan olduktan sonraki
2: açıklaması. Yüksek divan da söyledi ya. Daha en son yüksek divan da söyledi.
0: Ha.
2: Aziz Yıldırım.
0: O da kötü. O açıklaması üzerine hani 24,5 milyon euroluk bir satış zarar etmeden hatta ufak da bir karla Şerif'i göndermesi
2: 6 ayda.
0: 6 ayda büyük başarı. Hani burada herhalde Şerif'in potansiyeline Coventry'de yatırım yaptı. Dün ben ne için söyledim?
2: Peki şöyle sorayım ben sana. Fenerbahçe Şerif'in neyine yatırım yaptı?
0: Potansiyel.
2: yani bunu insanlar çok büyüttüler. Çok anlamadılar. Ama biraz da ayıp ve haksızlık ettiler yani Saadettin Saran'a bu transferle beraber. Gerçekten de hani şimdi dün bir tane yorum okudum. U21 Fransa U21 takımına davet alan, o geniş havuzda olan oyunculardan bir tanesi. Pasaportuyla alakalı bir şey varmış. Bir süreç varmış. Aynı zamanda Gine galiba vatandaşı Sidiki Şerif. Onunla alakalı olarak ama yazılan, çizilen hani sonuçta Fransa'nın U21 takımında olan, o havuzda olan 19 yaşında bir oyuncu. Şimdi zaten Fransa Ligi'nde bu tarz oyuncuların yani minimumu kaç diye belki düşünmek lazım. Hani o havuzda olan, santrafor pozisyonunda oynayan ve yaşı bu noktada olan oyuncuların minimumu kaçtır acaba? Yani mesela böyle bir oyuncu 3 milyon euroya alabilir misin? 5 milyon euroya alabilir misin? Alamazsın. Çünkü neden alamıyorsun? İşte Fransa'nın bu tarz oyuncu yetiştirmekteki başarısı ve bilinen potansiyelleri. Bütün olay onunla alakalı. Yani burada

0: Bournemouth'taki. Onun piyasa değeri 70 milyon euro şu anda gözüküyor. Birkaç isim daha var. Onlar daha transfer yapmamışlar. Biri Lens'ta, diğeri de Celtic de Brugge'de gözüküyor. 5 ve 8 milyon ama herhalde transfer etmeye çalışsan çift taneyi gözden çıkarman gerekiyor. Yok,
1: 4 tane oyuncu söyledin. Neredeyse 110 milyon euro dedim. 4 tane oyuncu için yani. Hı-hı. 8, 5, 70,
0: 18.
1: Bir de 18.
0: Ama 30'a gitmiş yani. Piyasa değeri 18 ama 30 milyon gitmiş.
1: 30'a gitmiş yani. Ne oldu? 100, hadi 120 milyon euro diyelim. 4 tane oyuncu. Daha 2 tanesi transfer bile yapmamış. Ne oluyor zaten ortalaması oyuncuların? O kadar bazı belli şeyler var ki ama işte insanlar anlayamıyor. İşte yani Aziz Yıldırım'ın tabii o söylediği aslında bir skandal. Hı hı. Onu da dile getirmek lazım. Çünkü kendi oyuncusu ve değerli bir oyuncu. Yani hani sen burada Sidiki Şerif'ten beklenen performansı alamadın. İstenilen seviyeye çıkartamadın oyuncuyu. Az forma şansı verdin. Ve hani oyuncunun da performans vermemesi için her şey yapıldı neredeyse. Bütün şartlar ortaya kondu. Çünkü Fenerbahçe şampiyonluk yarışında işte başka bir santrafor gelmedi. Orada çok eleştirildi. Bu Sidiki bu takımda oynayamaz. Bu Sidiki yetersiz. İşte bunu kim aldı? Taraftar etkilendi. O oldu, bu oldu. Gelinen noktada yani bak hiçbir şey yapmayan bir oyuncu alınan rakama gitmiş oldu. Daha üstüne işte 1-2 milyon euro daha koydu belki Fenerbahçe. Ya da alınan rakama gitsin. Ya da 1-2 milyon euro aza gitsin. Yani bunu hani şu an şeyini yapmıyorum. Fenerbahçe fazlaya sattı, aynıya sattı, 1-2 milyon euro azına sattığında değilim ama işte biraz futbola bakışımızın nasıl sıkıntılarla dolu olduğunu gösteren bir durum. Yani Aziz Yıldırım'ın bir başkan olarak hani Sidiki Şerif'i koruması ve değerini arttıracak şekilde konuşması gerekirken iç çekişmeler yüzünden hani bunu kim aldı, hangi futbol aklı aldı, bunu nasıl alırlar? Hani o kadar hani neredeyse oyuncu yok edecek bir açıklama yapıyor. Mesela aynısını Kante için yapıyor. Aynısını Kante için yapıyor yani. Kante. Yani Kante alındı. Kante zaten ucuz bir operasyon olmayacaktı. Ha belki normalinden daha pahalı olmuş da olabilir. Ona da bir itiraz yok ama Kante'yi aldı Fenerbahçe ve teknik direktörü çok istediği için aldı. Bir plan doğrultusunda aldı. Bir hedefi vardı. Tedesco'nun istedikleri vardı. Gündüz ile beraber Kante geldi. O operasyonu yaptı Fenerbahçe. Ama İşte ne oluyor? İç çekişmeler. Anladın mı? Hani o onu yaptı, bu bunu yaptı. Bak gördün mü? Hiç anlamıyorlar, hiç bilmiyorlar. Bu kadar paralar verilir mi? Öyle olur mu? Böyle olur mu? Noktasında. Bu tabii biraz, tekrar söylüyorum, hatta biraz değil. Bu iç çekişmelerle, işte iktidar mücadelesiyle alakalı eleştiriler oldu Fenerbahçe'de. Ama Fenerbahçe açısından sevindirici olan nokta, işte demek ki yanlış bir iş yapılmamış kulüp adına. Hani artı bir de Fenerbahçe Sidiki Şerif'e değer katabilseydi demek ki çok daha fazlasını kazanabilirdi. Yani 1-2 milyon euro değil belki 5-10 milyon euro kazanacaktı bu transferden. Biraz da oyuncudan performansı almaya kafayı yorsaydı. Hı. Biraz da işin orası kısmı iyi gitseydi. Ama yok yani öyle bir şey yapılmadı oyuncuya ve haksızlık yaptığımız oyunculardan biri oldu. Potansiyel itibariyle.
0: Yani orada Şerif'in dezavantajı Ali abi birinci santrfor gibi kalması oldu transferde. Yani Fenerbahçe o dönem başka bir santrfor alsa, üzerine Şerif alsa ona yapılan yatırım bu kadar fazla ön planda olmayacaktı ama o transfer gelmeyince planlama artık hatası mı dersin? Olmadı
1: Tedesco,
0: mı dersin?
1: Tedesco ama, diyor. Tedesco diyor ki
0: Ali abi,
1: senle bunu konuştum.
0: Biliyorum ben Tedesco Ertan Torunoğlu'nun açıklamalarını da okuyorum.
1: Aynen Ertan Torunoğlu da açıkladı.
0: Çok söylüyor.
1: Yani, Tedesco demiş ki net şekilde benim elimde Kerem var, benim elimde Tarışka var, Sidiki Şerif de geldi, işte Kante de geldi. Zaten hani Kante ile alakalı oyun planını anlatmıştık sürekli olarak. Bu bana yeter diyor. Alırız almayız alalım hayır diyor. Ve net yani Tedesco orada. Ondan sonra da tabii o kısmı tartışılır yani hani Tedesco'ya bırakman gerekir mi illa? Orası tartışılır zaten onu seninle konuştuk burada. Hı hı. Hani hoca öyle değil bak burası deyip illa da alabilirsin belki. Ama o da çok ısrar etmiş. Artı kontenjanla alakalı olarak Fenerbahçe orada ya Fred'i ya Edson Alvarez'i göndermek

0: durumunda. Bir çıkış yapmak zorunda bir santrafor daha almak için. Diyor ki Edson Alvarez'i göndermeyeceğim. Çünkü bana stoperde alternatif olacak. Edson'a dokunmayın diyor. Fred'i gönderelim diyorlar. Bak bunlar net bilgidir. Fred'i gönderelim diyorlar. Diyor ki takım Fred'i çok seviyor. Fred'in arkadaşlık seviyesi, işte dostlukları çok iyi. Takımın şeylerinden bir tanesi, hani tutkallarından bir tanesi. Fred'i gönderirsek takımı kaybedebiliriz diyor. Ona da izin vermiyor. Mesela Tedesco. Sonra Edson Alvarez konusunda Fenerbahçe bir kazık yiyor. Tedesco bir kazık yiyor oyuncudan. Fred de takımda kalınca işin o tarafı da zor oluyor. Yani orada aslında Fenerbahçe yönetimi belli noktaya kadar zorluyor teknik direktörünü o hamleyi yapmak için. Ama önce işte santrafor pozisyonunu yeterli görmesi, sonra Fred Alvarez konusundaki kararları diyelim Tedesco'nun şey konusunda çok net. Fred konusunda diyor ki göndermeyin diyor, yani Fred'i göndermeyin. Edson'un da şeyi farklı olacak diyor, işi farklı olacak diyor stoperle alakalı olarak ve böyle bir karar alınıyor. Öyle bir karar alınması neticesinde şey gelmiyor, öteki santrafor gelmiyor, senin söylediğin santrafor gelmiyor. O santrafor gelmediği noktada peki ne oluyor devamında? İlk santrafor kim?
1: Talisca.
0: Onun arkasında Asensio, Kante, Gendouzi. İşte Talisca'nın sakatlığı, Asensio'nun sakatlığıyla beraber Fenerbahçe'nin işte o yarım sezonu sıkıntılı oluyor ve şampiyonluk gidiyor. Olay aslında, hikaye bu. Hikayenin gerçeği bu. Ha, burada süper doğru kararlar alındığı iddiasında değilim ama yani Fenerbahçe Şerif'i aldığında aslında ilk aşamada Şerif birinci santrafor olarak düşünmüyor. Zaten öyle düşünen yok kulüpte. Öyle bir potansiyel var. Bu oyuncu santrafor konusunda ikinci santraforda işte Talisca'nın yanında üçüncü santrafor pozisyonunda gerektiğinde kanatta bize yardımcı olur diye düşünüyorlar. O yatırımı yapıyorlar. Ama neticesinde de işte ortaya böyle bir tablo çıktı bugün geldiğimiz noktada.
1: Benim burada kafama çok oturmayan Ali abi, transfer dönemi tabii Ocak'ta başladı ama Aralık'ta mesela orta saha transferle ilgili haberler çıkıyordu. Bir profil söyleniyordu. Böyle bu dönem içinde değil mi o? Vermeeren mi gündeme gelmişti PSV'den?
0: Evet.
1: İşte bir profil ortaya çıkıyor.
0: O da sonra nasıl transfer yaptı gördün. O da iyi.
1: Yok
0: transfer.
1: Gördüm de benim söylemeye çalıştığım şu. Fenerbahçe'nin bir futbol aklı var herhalde. Bir de Tedesco var. Biri bir şey söylüyor, diğeri başka bir şey söylüyor. Birbirine dair bir transfer haberi görüyorduk. Ertesi gün yok Tedesco'nu istemiyor, bu tarz profil istiyor. Kante profil isteniyor. Şimdi Fermeren miydi oyuncunun adı? Fermeren değildi de.
0: Ferman
1: mıydı? Neyse. PSV'nin orta saha oyuncusu. O daha böyle pasör. İşte Kante bambaşka bir profil. Hani yönetim herhalde farklı bir santrafor profili düşünüyordu. İşte Tedesco başka bir şey düşünüyor. Burada da hani bu açıklamalar hep Tedesco çok istediye gelmesi de yönetim mi daha güçlü, Tedesco mu daha güçlü?
0: Orada bir güç yaptırabilecek. Güç savaşı yoktu.
1: Bak güç savaşı bak söylemiyorum
0: güç
1: Ali abi.
0: Güç yoktu. Şeyi ortak aklı bulmaya çalıştılar.
1: Ama Tedesco'nun aklı olmuş benim gördüğüm.
0: Ondan sonra teknik direktörü şey yaptılar. Biraz daha teknik direktörün isteği doğrultusunda gitmeye karar verdiler. Ama o dönemde yani Fenerbahçe'de Tedesco'yla yolların ayrıldığı dönem işte artık ligin sonundaki o Fenerbahçe kararı verdi ya hatta sonra dediler soyunma odasını kaybetmek üzere lig ikinciliği de gidebilir. Şampiyonlar Ligi ihtimali de gidebilir diye Tedesco kararı verildi. Yani artık sezonun son haftalarına doğru Tedesco ile ipler yönetim arasında kopmuştu. Aslında tam belki yönetimle ipler arasında kopmamıştı da öyle bir karar almak zorunda hissetti Fenerbahçe yönetime. Belki normalde devam etse ederdi. Zaten biz de burada konuştuk o şeyi. Onlar öyle gördüler. Eyvah dediler. Şey de gidebilir. Ne derler? Şampiyonlar Ligi de gidebilir. Öyle ama bu transfer dönemi sürecinde Ocak ayı mı oluyor?
1: Evet.
0: Tam Ocak ayı değil mi? Bütün Ocak ayı olarak düşünebilirsin. Şubat'ın galiba başına kadar gitmişti. O dönemde bir şey yok. O dönemde konuşuyorlar. Nasıl bir şey yapalım? Bir hani fikir şeyi var. Tartışması var. Şöyle mi yapalım, böyle mi yapalım işte. Tedesco anlatıyor. Tedesco diyor ki bak ben böyle böyle böyle bir şeyim var, planım var. O yüzden Kante'yi istiyorum. Bekleri kullanacağım, şöyle yapacağım, böyle yapacağım diye. Ondan sonra o senin söylediğin işte ayağı iyi pasör 8 numara tamam diyorlar. O zaman almayalım. Kante ile uğraşalım. İşte şey santrafor transferinde yeterli diyor. Çünkü arkamız iyi, kanatlar gelecek. O şu
1: mesela orada
0: falan.
1: Da şunu sorabilirim. Neden ilk yatırımı daha net bir oyuncuya Fenerbahçe yapmadı? Yapabilir miydi? Daha
0: İlk
1: net.
0: Yatırım derken?
1: İlk santrafor takviyesini 22 milyonu Şerif'e vermek yerine ne bileyim Sörloth ya da o profilde bir oyuncuyu alsa
0: yapabilirdi tabii.
1: Zaten bu
0: tabii
1: tartışma
0: ki,
1: da olmayacaktı.
0: Tabii ki yapabilirdi.
1: Orada da bir planlama hatası oluyor o zaman.
0: İşte orada şeyi düşünmüyorlar. Ne derler anladığım kadarıyla. Hani Şerif onlar da tek kalacak gibi düşünmüyor. Hani Şerif'i alıyorlar. Potansiyeli de düşünüp alıyorlar. Fırsat olarak da değerlendirip alıyorlar ama hani Şerif o anda Fenerbahçe yönetiminin birinci planı değil. Ondan sonraki süreç işlerken işte az önce anlattıklarımla beraber bir anda böyle bir durum ortaya çıkıyor Fenerbahçe'de. Ve onu da bir anlamda kabullenmek zorunda kalıyorlar. Teknik direktörüyle beraber. Aslında olay bence Şerif değil. Olay Fred ve Edson Alvarez. Bana anlattıklarında ben süreci öyle okudum.
1: Ama bu mesela
0: yani orada mesela Fenerbahçe yönetimi Tedesco'ya hayır diyebilirmiş. Benim anladığım o.
1: Bu Fred evet yani Fred Alvarez konusu sona
0: olay,
1: kalmadı ki.
0: Hani şey
1: Ocak'ta
0: değil,
1: belli değil miydi mesela Fred'le ilgili Tedesco'nun raporu? Hani Şubat'ın sonunda mı ya da Ocak'ın sonunda mı Fred kalsın raporu
0: yok,
1: verdi?
0: Yok işte transfer bittikten sonra da şey olmuş. Avrupa'daki transfer bittikten sonra da artık son günlere gelirken de büyük ihtimalle santrafor konusu o zaman da tekrar değerlendirilme. Bir kez daha Tedesco'ya gidilmiş. Demişler ki şeye gidebilir, kendi ülkesine gidebilir. İşte bir şey daha söylediler.
1: Rusya falan mı?
0: Bir açık pazar daha söylediler. Hani bak gönderelim orada da yok demiş. Yani Fred konusu transferin artık son şeyinde. Son aşamasında gündeme gelen konu. Edson'u daha önce kapatmış. Hı hı. Şey olarak, fikir olarak. Yani Edson'u o transfer döneminde Fred'in önünde görüyor. Diyor ki ben Edson'u merkezde de kullanacağım, stoperde de kullanacağım. Edson'a dokunmayalım diyor. Fred konusu transfer sezonunun sonuna doğru artık bak hani alalım santrafor. Hani böyle emin misin konusu gibi. Orada diyor ki yok diyor yani Fred'i şey yapmayalım, göndermeyelim ama şeyden de kazık yiyorlar. Edson Alvarez'den de.
1: Yani şu anda benim bu eleştirilerim sonuçlara da bağlı. Eğer Şerif çok iyi bir performans ortaya koysaydı bugün ben Fenerbahçe yönetimi ya da işte futbol aklı neden böyle bir karar verdi diye bir eleştiri de getirmeyecektim. Bu iş biraz sonuç işi. Az Yıldırım'ın eleştirisi de taraftarın Şerif'le ilgili düşüncesi de tamamen sahada gördükleriyle
0: i̇şte
1: alakalı.
0: Az Yıldırım'ın eleştirisi doğru değil. Yani Az Yıldırım da hatanın büyüğünü orada yapıyor bence. Çünkü hani Sidiki Şerif Saadettin Sarı'nın oyuncusu değil ki. Fenerbahçe'nin oyuncusu. Kante Saadettin Sarı'nın oyuncusu değil ki. Fenerbahçe'nin oyuncusu. Artık Fenerbahçe'de başkan devri olduktan sonra başkanın sen bunu niye aldın, onu niye aldığından ziyade oyuncularla alakalı olarak paylaşımcı ve koruyucu olması gerekir. Çünkü Fenerbahçe'de o zaman Diego Carlos transferini nereye koyacağız? Mesela Diego Carlos transferi mi daha büyük skandaldır Fenerbahçe için yoksa Sidiki Şerif transferi mi?
1: Carlos.
0: Carlos olduğu belli. Carlos'la ilgili niye tek kelime konuşmuyorsun? Yani Carlos'a verilen para, aldığın performans, şu an yaptıklarını düşünürsen Carlos'un bir de elden çıkarılabilme ihtimalini düşünürsen o zaman nasıl olacak? Sonuçta orada bir hep anlattığımız kurum devamlılığı asıl olan. Başkan geldikten sonra şimdi elinde öyle bir kadro varsa elindeki oyuncuların değerini arttırmak, elindeki oyunculara yaklaşmak, elindeki oyuncuları en kötü ihtimalle bana sorarsan taraftarın önüne atmamak. Yani taraftara yem yapmamak. Şimdi sen mesela ne söyledin transfer sezonuyla konuştuğumuzda, başladığımızda? Ederson'a yaklaşım. Değil mi?
1: Çok iyi.
0: Çok iyi. Şimdi Ederson'a iyi yaklaşılıyor. Neden Sidiki Şerif'e kötü yaklaşılıyor?
1: Çok kötü.
0: Neden ama yani bu aradaki fark ne? İkisi de Fenerbahçe'nin oyuncusu. Ederson'u elden çıkarma ihtimalinle Sidiki Şerif'i elden çıkarma ihtimalin aynı mı? Ya bak adam beğenin ya da beğenmeyin. Ya Premier Lig'e transfer oldu. Belki Premier Lig'de mütevazi bir takıma transfer oldu ama Premier Lig'e transfer oldu. Herkesin gitmek istediği. Yani işte şu an nedir? Konuşulan ne? İşte Barış Alper Premier Lig'den teklif alır mı? Barış Alper kaç senedir Galatasaray'da düzenli olarak oynuyor?
1: 3 mü?
0: 3 ya da 4 senedir düzenli olarak oynuyor. 11'deki yerini kaybeden bir oyuncu mu? Değil Barış Alper. A milli takım oyuncusu Barış Alper. Şimdi Premier Lig'den teklif geldi mi Barış Alper'e bile konuşuluyor. Çünkü insanlar emin değil. Pierre olabileceği söyleniyor. Değil mi? Ya Sidiki Şerif hiçbir şey gösteremeden buradan Premier Lig'e gitti. Neden gitti? Barış Alper'den iyi oyuncu olduğu için gitmedi. Fransa pasaportu olduğu için gitti. Bunu kabul etmek gerekiyor. Bunu bilmek gerekiyor, anlamak gerekiyor. Ve hani o işte U21 adayı olduğu için diyorlar ki ya bu oyuncu bir potansiyeli var. Şu an o potansiyel işlenmemiş. Biz bu oyuncuya bu parayı verebiliriz diye gidiyor adam. E şimdi bunu neden yaparsın kendi oyuncuna? Aziz Yıldırım olarak ya da mevcut Fenerbahçe yönetimi olarak. Fenerbahçe'nin elinde Amrabat var mı? Şu an. Livakovic var mı? Var. Hepsi Fenerbahçe'de yani 24-25 tane yabancı olmuş. Dolayısıyla neden bir oyuncunun ya da iki oyuncunun hedef alındığı da bence çok açık. Eğer Aziz Yıldırım şunu deseydi ya Fenerbahçe öyle yabancı transferleri yapmış ki elimiz kolumuz bağlı. Çoğu hatalı. Çoğu yanlış. Çoğundan şey alamıyoruz. Performans alamıyoruz. Çoğunun maaşı yüksek. Elden çıkartamıyoruz. Bunu genel olarak değerlendirip hani önceki yönetimlere bir eleştiri olarak alırdın. Ama sen direkt böyle yapmaman gereken belki oyuncuya hedef gösteriyorsun. O da haksızlık oluyor yani işin özünde.
1: Zaten burada bu durumun kulüple değil kişisel bir i̇şte, husumet olduğu artık anlaşılıyor.
0: Ama
1: bu...
0: kişisel husumeti kulüp üzerinden yapıyor.
1: Ya, öyle. Kesin.
0: O kötü yani.
1: Geçenlerde haberi çıktı. Burada konuşmadık ama İsmail Yüksek'in düğününe de Aziz Yıldırım, Saadettin Sarı'nın mesela gelmesini istememişti. Haber çıktı. Bilmiyorum gördün mü?
0: O işin dedikodu tarafı.
1: Yok şey Saadettin Saran da bu öyle bir tweet'i likelamış ve gitmemiş gerçekten.
0: Tamam ben bilmiyorum o dedikodu tarafını ama.
1: Dedikodu bu değil bence değil. Mesela bana benim... şey oldu. Bu açıklamalarla birlikte bir sağlama oldu.
0: Anladım.
1: Benim açımdan. Ha,
0: benim anlatmaya çalıştığı hani Fenerbahçe olarak bakmak lazım. Çünkü aynı Aziz Yıldırım bir de şunu diyor hani beraber olalım. Tek olalım. Değil mi? Hep de bu mesajlar veriliyor. Kavga etmeyelim. Yani gencecik bir oyuncu, potansiyelli bir oyuncuyu siz taraftarın önüne attınız geldiğinden beri. O oyuncu şimdi Premier Lig'e gitti. Ha bak Premier Lig'e 24'e değil 15'e gitseydi de bence aynı şeydi. Konu aynıydı. Çünkü yani oyuncunun potansiyeline yapılan bir yatırım var. Onu görmek gerekiyor. Ha diyebilirsin ki bak sen Aziz Yıldırım şunu da diyebilirdi. Ya tamam Sidiki Şerif'i aldınız. Anlıyorum. Potansiyelli bir oyuncu. Anladık. Ya peki nasıl öteki santrafor almazsınız dese.
1: Sidiki'ye de burada onu taraftarın önüne attınız.
0: Aynen
1: ne
0: öyle.
1: Bileyim, öyle bir eleştiri
0: aynen
1: olsa.
0: Aynen öyle. Dese ki onu yani.
1: Onu tutsa. Ha,
0: dese ki ya tamam Sidiki'yi almışsınız anlıyorum. Yatırım da yapmışsınız. Biz bir oyuncuyu anladığımız kadarıyla aynı rakama satabiliriz. Bu oyuncudan bir şey kazanabiliriz. İyi yapmışsınız. Anlıyorum ama kardeşim dese. Nasıl öteki santraforu almazsınız dese.
1: Çok daha şık olur.
0: Çok yani. Daha güzel olur yani.
1: Tabii. Evet 8.20 bir araya gidelim. Fenerbahçe'deki satışlarla başladık. Şerif onu konuştuk. Aradan sonra diğerleriyle devam edelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
1: 8.23 saatlerimiz yayın kalitesiyle ilgili çok sayıda mesaj geliyor sabahtan bu yana hala gelmekte. Durumun tabii farkındayız. Bu sorunu gidermek için çalışıyoruz ama şu an bir çözüme ulaşabilmiş değiliz. Bu yüzden özür diliyoruz bu yayındaki aksaklık için. Şu aşamada uygulamamızdan veya internet üzerinden Radyo Spor yayınları daha sağlıklı şekilde takip edilebilir. Zaten bunu duyuyorsunuz şu an aslında uygulamadan ve internetten dinliyorsunuzdur. O yüzden bu anonsu yapmamda çok mantıklı mı bilemedim. Peki Fenerbahçe'den bahsediyorduk. Sıddıkı Şerif Premier Lig'in yeni ekibi Coventry City'ye transfer oldu. Bonservisiyle takımdan ayrıldı. Geçen yıl devre arası gelmişti. Geçen yıl devre arası gelen bir diğer oyuncu Anthony Musaba Samsun'dan takıma katılmıştı. O da Norwich City'ye gitti. Tekrar İngiltere'ye döndü. Aslında çok iyi bir sezon başlangıcı yaptı Samsun Spor'da. Bütün dikkatleri üzerine çekti. Fenerbahçe'ye başlangıcı da çok iyi oldu. Ama sonrasında Musaba'da beklenen katkıyı yapamadı. Şimdi aklıma şu geldi. Avrupa listesine mi yazılmamıştı Musaba? O yüzden ondan sonra herhalde onun da performansı biraz geriye gitmişti. Ocak ayındaki performansı, o Süper Kupa yarı finali iz bırakmıştı. Finalde Genduzi iz bırakmıştı. Ama o dönem etkili gözüküyordu. Sonra ondan da beklenen katkı gelmedi. 2001 doğumlu olması da onun dezavantajı oldu. 2000 doğumlu olması, düzeltiyorum. 2002'li olsa U23 kontenjanından bu sezon devam edebilecekti tıpkı Archie Brown gibi. Ama artı 4'e giremeyince, Fenerbahçe çok sayıda kaliteli takviye yapınca o onluk kontenjana, Musaba'da hani hiç takımda kalır diye bir gündem oluşamadı bile Musaba'dan. Osterwold'de de oluyor, Ederson'da oluyor, Semedo'da oluyor. Fred'de bile oldu. Ama Musaba'da hiç böyle bir gündem ortaya çıkmadı ve o da Norwich City'nin yolunu tuttu. Yalnız burada bu anlaşmanın kiralık olduğunu söyleyeyim. Yani seneye tekrar Fenerbahçe geri dönecek oyuncu. Ama seneye de değişen bir şey olmaz çok büyük ihtimalle Musaba konusunda. İşi çok zor. O yüzden herhalde seneye bonservisiyle bir transfer yapacaktı. Norwich City'de de iyi performans verirse belki Norwich'te onun bonservisini alabilir. Diğer giden oyuncu da Omar Fayet oldu. Frosinone'ye gitti. Serie A'nın yeni ekibi onlarda. 2003 doğumlu bir oyuncu. Stoper oynayan bir isim. Mısırlı. 1,92 cm boyunda. Fenerbahçe bu oyuncuya 2023 yılında yatırım yaptı. O dönem Mısır Ligi'nden 550 bin euro bonservisle takıma katıldı ama A takımda hiçbir zaman forma şansı bulamadı. Kiralık dönemleri oldu. Novi Pazar'a gitti, Berşot'a gitti, en son Aruka'daydı Portekiz'de. Oralardaki performansı da yeterli görülmedi ve yaz döneminde onunla da yollar ayrıldı. Temelli gitti. 550 bin euroya gelmiş, 500 bin euroya da gittiği gözüküyor. Transfer Mark'ta öyle zarar pek fazla yok. Bir deneme yaptı Fenerbahçe o dönem ki bunlar da anlaşılabilir. Bu tarz genç oyunculara yatırım yapmak bizim de takdir ettiğimiz bir durum. Eğer bu yatırımlardan biri ikisi tutsa zaten çok farklı bir noktaya gidiyor. İşte Fenerbahçe Elif Elmas da mesela o yatırımı yaptı. Tuttu, çok paraya sattı. İşte Ferdi'de benzer bir durum oldu. Ferdi de aslında ilk iki yıl böyle çok beklentiye karşılayamamıştı. Ama sonra o da kendini buldu. Çok yüksek bir bedelle gitti. Arda gençken geldi, çok yüksek paraya gitti. Fayette bu olmadı ama bu bundan sonra da olmayacağı anlamına gelmiyor. Fenerbahçe zaten o denemeleri de yapıyor. İşte bu transfer döneminde de, geçen transfer döneminde de yabancı genç oyuncuları kadroya kattı. Diouf mesela bu dönem takıma katıldı. Geçen yıl Abdülaziz Fall takıma katılmıştı. Bakalım oradan bir yıldız adayı çıkartabilecek mi Fenerbahçe? Onu da hep birlikte göreceğiz. Yani 3 oyuncuyla yollar ayrıldı ve bugün yarın artık devamı da gelecek. Dominik Novaković sıradaki oyuncu gibi gözüküyor takımdan ayrılması konusunda. Onun genelde konuşulan Dinamo Zagreb'e geri döneceği de hep. Geçen devre arasında da benzer bir şey konuşulmuştu. Ama o da hala Fenerbahçe'nin bonservis oyuncusu ve yeni takımının da Barcelona olması bekleniyor. Bu da dünün belki en sürpriz haberi oldu. Ne alaka? Barcelona'da gidiyor, Dominik Novaković ile ilgileniyor. Habere göre TRT Spor'un oyuncu bonservisiyle birlikte kadroya katılacak. İlk sezon başka bir takıma kiralık olarak gönderilecek denmiş. Böyle bir planlama söylenmiş Barcelona için. Tabii bunun mantığı tam olarak nedir onu çok çözemedim. Barcelona'nın şu anda elinde Joan Garcia var, bir numaralı kalecisi. Alternatifi Szczesny ve genç bir kaleci daha var kadroda. Jakobishvili, Gürcü oyuncu. Burada Szczesny mi gidecek? Bir sonraki sene de ona bir yatırım yedek kaleci için bu fırsatı kaçırmak mı istemiyor Barcelona? Ki öyleyse bayağı önceden bu yatırımı yapmak da tam hani Barcelona gibi bir kulübe yakışırdı. Herhalde öyle diye düşünüyorum ben. Yoksa başka türlü bir açıklama getiremedim. Onu belki Barcelona transferi yaparken açıklayabilir uzun vadeli planını.
0: İlginç ama nereden baksan, değil mi?
1: Yani evet, ilginç. Herhalde yani tek şeyim Şezin herhalde seneye olmayacak. Onun yerine de Livakovic de o boşluğu yedek kaleci olarak doldurmaya çalışacak Barcelona. Çünkü Galatasaray'ın yerine birinci kaleci olarak düşünmez Dominik Livakovic'i. Diğer bir ayrılık beklentisi Diego Carlos. Az önce andık. Oyuncu geçen yılı Como'da kiralık olarak geçirmişti. Ama Como onu almadı. Tabii yıllık ücreti çok yüksek Diego Carlos'un. O yüzden onu isteyen kulüplerin de iki kere üç kere düşünmesi gerekiyor. Burada yani Fenerbahçe yine çok karla değil zararla bu transferi yapacak herhalde, gönderecek oyuncuyu. Parma şu anda ilgilenen kulüp. Fakat dediğim gibi o maaş yükünden kaynaklı Parma'yla pazarlıklarda da çok ilerlenebilmiş değil. Burada Fenerbahçe'nin fedakarlık yapması gerekecek. Bu 2 kere 2 4. Aksi bir senaryoda Diego Carlos da gitmez. Yani mümkün değil, o paraları bulduktan sonra. Hani tam kap bildirim yapılmadı Diego Carlos'un yıllık ücreti konusunda bildiğim kadarıyla, ama çok yüksek olduğunu okumuştum. Hani 4 milyon euro'nun üzerinde bir yıllık ücret aldığını okumuştum Diego Carlos'un. O yüzden hele ki Parma gibi bir kulüp böyle bir yıllık ücret mümkün değil, vermez. Mümkün değil. Burada artık Fenerbahçe ile oyuncu arasında bir anlaşma olması gerekiyor. Ve diğer bir ayrılık beklentisi Jadon Osterwolde üzerinde var. Sakatlık yaşadı Hollanda'da oyuncu ama transfer dönemi bitmeden de takımdan ayrılabilir. Bu da biraz şeye döndü. Neye döndü? Neye dönüyordu bu işler? Arap saçına. Arap saçına döndü bu transfer konusu. Yani geçen yılın devre arasından bu yana işte Palace, Roma, Palace, Roma, Palace, Roma. Dün yine Roma haberi çıktı. İçimden de şunu geçirdim. Hani artık alacaksa alsın Roma da, ben artık sıkıldım bu haberlerden sürekli. Biraz şey gibi geliyor bana bu da. Pazarlama stratejisi gibi geliyor. Hep aynı takımlar. Ama bir türlü de bir icraat yok. Roma'da gerçekten ilgileniyorsa herhalde biraz daha bekliyor pazarlıkta Fenerbahçe'nin elinin zayıflamasını. O da ayrılabilir ki şu anda benim de beklediğim oyunculardan biri Osterwolde'nin takımdan ayrılması. Ama bu konuda da mesela şöyle bir eleştiri var Fenerbahçe yönetimine. Şimdi Osterwolde kalsın deniyor. Ali abi de bunlardan biri, bu yorum yapanlardan biri. Fenerbahçelilerden bazıları da yapıyor, haliyle yapıyor. Çünkü Ake'ye, Şikriyer'e bir şey olduğunda şu anda sahaya süreceğin oyuncu Çağlar Söyüncü. Ya da Yiğit Efe Demir. Üçüncü bir isim yok yedek kulübesinde. Osterwolde gibi bir oyuncuyu herkes istiyor. Yani ben de bu fikre özünde katılıyorum. Ben yabancı kuralından dolayı satılabileceğini düşünüyorum. Oraya yerli, daha başka bir profilin gelmesinin daha mantıklı olduğunu düşünen taraftayım. Bir de şu söyleniyor işte. Hani Ake bütün sezon boyunca güvenebileceğin bir oyuncu mu? Yoksa soru işaretli olan bir oyuncu mu? Sakatlık konusunda performans olarak zaten şu ana kadar ben çok beğendiğimi söyledim ama daha ilk maçının devre arasında oyundan çıktı Nathan Ake. Ya da ikinci maçı, ya ilk maç ya ikinci maç. Devre arası bir sıkıntı yaşadı, çıktı. Şimdi daha lig maçları yeni başladı. Tempo yükselecek. Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa hele yüksek tempoda 8 karşılaşma. Lig maçları Ake'nin hani bu tempoyu kaldırıp kaldırmayacağı bir soru işareti. Mesela hani şu eleştiri şuydu. Onun yerine daha net sağlıkla ilgili problem olmayan bir oyuncu transfer etseydiniz. Benzer şey santrfor konusunda da söyleniyor. Hani önce Vedat'la başlandı. Şimdi Lukaku ile devam edildi ama çok net bir oyuncu alınmadı Lukaku'nda. Geçtiğimiz yıl sakatlık problemi vardı. Daha ne bileyim Girassi gibi, işte Watkins gibi, Sörloth gibi bir oyuncu yerine siz yine iki soru işareti oyuncuyla santrforu götüreceksiniz. Stoper'de keza aynı. Osterwolde kalsın çünkü Ake'ye bir şey olursa ne olacak? O planlamada şu anda eleştiren taraftarlar var. Fenerbahçe'de gördüğüm taraf kadarıyla. Ama Şerif'te olduğu gibi biraz sonuçlar belirleyecek bu eleştirilerin dozunun artacağını ya da artmayacağını. Fenerbahçe sonuç alırsa, Ake sahada kalırsa, Lukaku performans verirse hiçbir problem yok. Ama vermezse ilk söyleyecek şeyler kesinlikle bu benim az önce söylediğim şeyler olacak. İşte futbol, hayat biraz sonuçlar üzerinden okunuyor.
0: Evet, burada

0: performansı tabii ki Fenerbahçe taraftarı değerlendirecek. Ama performans kadar önemli olan şey oyuncuların sağlıklı şekilde sahada kalabilmesi. Sahada kaldıkları sürece eleştiriler tabii bir tık azalacaktır. Çünkü senin de az önce söylediğin gibi bazı sakatlığa dair soru işaretleri var. Eğer sakatlığa dair soru işareti olan oyuncu sezon içerisinde korkulan problemleri yaşarsa o zaman hikaye çok farklı bir noktaya gidiyor. Fakat aynı oyuncu sahada kalabilirse artık o biraz daha hani kabul edilebilir seviyede oluyor. Çünkü sadece bireysel değil, takım performansı ve senin söylediğin gibi takım sonuçları da çok etkiliyor. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Ake sahada kaldı. Sezon boyunca ortalama bir performans gösterdi. Fenerbahçe şampiyon oldu. Problem yok. Hiç problem yok. O zaman herkes Ake iyi transfermiş der. Ake sahada kaldı. Bireysel olarak çok iyi performans gösterdi. Fenerbahçe şampiyon olamadı. Problem yok.
1: Mesela Şikrin da gelişini hatırla. İşte sakat, beli problemli,
0: Hani beli
1: ağır
0: dönmüyor, değil mi?
1: falan dendi. Fenerbahçe şampiyon olamadı ama Şikrin öyle bir performans
0: Evet.
1: gösterdi ki problem olmadı.
0: Aynen öyle. Oyuncu geldi. Bu kez Lukaku diyelim. Aynı Napoli'deki gibi sakatlık yaşadı. Ya zaten körün gördüğünü siz nasıl görmezsiniz? Böyle şey mi olur? Büyük problem. Öyle bir durum olursa. Lukaku geldi, sağda kaldı, kötü performans gösterdi. Fenerbahçe şampiyon olamadı. Büyük problem. Yani her şey birbiriyle bir anlamda bağlı. Ama işte sizi kurtaran senaryolar var. Sizi hiç kurtarmayacak senaryolar var. Orada bir risk var mı? Tabii ki var. Ama hayat riskten ibaret. O yüzden şu an onu görmeden, yani neler olacağını bilmeden konuşmak da doğru değil. Neticede Fenerbahçe'yi şu an yönetenler, Fenerbahçe'nin teknik heyeti senin benim bilmediğimi bilmiyor değil. Ake ve Lukaku'yla alakalı olarak. Demek ki o riskler değerlendirildi. Takımdaki diğer noktalara bakıldı ve bakılıyor. Ona göre bir yola çıkacaklar. Dolayısıyla şu an ne enseyi karartmaya ne de beklentileri böyle çok yukarı çekmeye gerek yok. Santrafor konusunda aslında Vedat net bir oyuncu. Ama Vedat işte Türkiye'den gitmesi, düşük profilli takımlarda oynaması sebebiyle ikna edici değil.
1: Net derken ikinci santrfor alındı Ali abi.
0: Hayır yani şey olarak
1: Şerif gibi değil mi yani şey olarak birinci olarak Vedat'ı düşünmedi Fenerbahçe hiçbir zaman.
0: şu açıdan net dedim. Hani ne yaptığını, ne alabileceğini 3 aşağı 5 yukarı bildiğin bir oyuncu Vedat. İyi bir de bir sezon geçirmiş. Alındı. Onun yanına aldığı santrafor daha aslında Fenerbahçe'nin tartışmaya açık profildi. Sen direkt Lukaku üzerinden söylüyorsan tamam ama ben hani mesela Vedat transferinin doğru bir transfer olduğunu düşünenlerdenim. Ben kadromda Vedat gibi bir oyuncu isterim.
1: Ben de isterim.
0: Anlatabildim mi? O yüzden net bir oyuncu bence Vedat. Kadromda olsun. Zaten geçen sene, ondan önceki sene yaptıkları belli. Türkiye'ye uyumu belli. Oyun profili belli. Sana nelerde katkı sağlayacağı belli. O yüzden mesela bence o iyi bir transfer. Ama onun yanına senin eğer ilk eleştirin hani Lukaku'yla alakalı olarak netlik dersen evet oraya katılıyorum. Oraya katılıyorum. Artı hani burada şimdi acaba Lukaku iyi bir sezon geçirecek mi? Lukaku iyi bir sezon geçirmezse bütün yük Vedat'ın omuzuna bindiğinde ne olacak sorusu da tabii beraberinde geliyor.
1: Yani Vedat ilk 11'ine çıktı son karşılaşmada. Ya onunla ilgili de Fenerbahçelilerden gördüğüm olumsuz yorumlar vardı daha ilk 11 çıktığı karşılaşmadan sonra. O yüzden hani dedim Vedat ve Lukaku'ya o yatırım yapılacağına bir iyi oyuncuya yapılsa Şerif tutulsa örnek veriyorum. Daha farklı bir planlama olabilir miydi Fenerbahçe'de acaba? Çünkü net oyuncu ama ikinci santrfor sonuçta. Vedat Muriç normalde. Ben de isterim takımda ama bir santrforum işte daha net bir isimse Vedat belki daha makul ama Lukaku gibi soru işareti olan bir oyuncuysa ve sezon içinde de Lukaku sıkıntılar yaşayacaksa o zaman o politika bence çok eleştirilir sezon
0: İşte artı
1: içerisinde.
0: Talişka faktörü belki Fenerbahçe'de o da düşürülmüş olabilir. Yani en kötü en kötü senaryoda aslında oynadığın oyuncu da Talişka. Lig için yeterli mi? Yeterli. Hani Talişka geçen sene sakatlanmasa Asensio geçen sene katlanmasa Fenerbahçe belki biraz daha hedeflerine yakın bir takım olacaktı. Bir de o ihtimali de bence göz önünde almışlardır. Hani az önce Tedesco ile ilgili anlatırken ya işte Asensio şey Talişka var, Kerem var, Sidiki Şerif var. Yani bakıyor o rotasyonda en kötü senaryoda bile kendine yeteceğini düşünüyor. Şimdi büyük ihtimalle bakıyorlar. Ya Lukaku'yu aldık, Vedat Muriç'i aldık, bir de elimizde Talişka var. En kötü senaryoda biz idare ederiz ligde diye düşünüyorlar. Çok haksızlar mı? Bence değiller. Hı hı. Daha neti olabilir mi? Senin dediğin gibi. Hani Fenerbahçe'nin santrafor konusunda yaşadıklarından sonra. Evet.
1: Çünkü öyle başlandı ya. Girassi'yle evet. Başlandı.
0: Aynen. Daha o da olabilir. Olur. Net şekilde. O olsa daha mı iyi olur? Tabii ki daha iyi olur. Bakalım yani bunu anca zaman gösterecek. Hani şu an ben sana şöyle bir soru sorayım. Bütün yönleriyle düşün. Oyuncu profilleriyle, maliyetleriyle, sakatlık geçmişleriyle, golcülükleriyle düşün. Talişka, Lukaku, Vedat Muriç santrafor rotasyonuna 10 üzerinden kaç verirsin?
1: 10 üzerinden 8.5 vereyim.
0: Ne? 8.5 kötü bir not mu?
1: Yo,
0: şu an hiçbir şey bilmiyorsun çünkü. Yani sezon nasıl gidecek? Şu an sadece oyuncuların bundan önce yaptıklarını, Fenerbahçe'ye geliş hikayelerini ve işte mevcut sakatlık risklerini oyuncu profilleri üzerinden Fenerbahçe takımına bakarak değerlendirdin. Ve senden çıkan not 8.5 oldu. Şimdi bu noktada çok da kötü bir iş yapıldı kimse diyemez. Senin verdiğin not 8.5, hadi diğeri versin 7.5, diğeri versin 8, biri versin 6.5. Yani standartın üzerinde bir iş yapıldı zaten kesin. Orayla ilgili bir bence tartışma yok. Yani herhalde bu santrafor rotasyonunda kimse 6 demez. Hı hı. 6.5 da demez. Herhalde işte ne bileyim 6.5 derli belki de yani 6.5 7'den başlatırlar insanlar. Ama 10 üzerinden 10 da demezsin. 9.5 da belki çok iddialı olur. Ama normalde hakkaniyetli olan herhalde 7.5 ile 8.5 arasında bir not vermek olur. Bu da çok kötü bir rotasyon olmadığının şeyi bence göstergesi. Peki Vlahovic, ve Semih mi diyeyim?
1: Hı hı.
0: Semih diyeyim hadi. Mustafa Kimoğlu demeyeyim. Belki ikisinden biri gidecek. Ona kaç verirsin?
1: Valla ona da 8.5 aşağı vermem.
0: Bak aynı veriyorsun. Aynı veriyorsun. Yani Vlahovic 26 yaşında. O civarda. Semih daha da genç. Sakatlıklarla ilgili bir problemleri yok. Verdiğin not aynı.
1: Hı hı. Bir araya gidelim. 8.42 aradan sonra Fenerbahçe ile ilgili birkaç haber daha var. Oradan sonra Galatasaray'a geçeceğiz.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
1: 8.47 saatlerimiz. Fenerbahçe'de transferle ilgili paylaşacağım son haber. A Spor'dan Erdem Akbaş'ın haberi. Fenerbahçe'nin sağ bek, 8 numara ve sol kanat için 23 yaş altı oyuncularla görüşmelerde bulunduğunu söyledi. Bu mevkiler için ilk hedef U23 diyor. 3 farklı bölge. Yani sağ bek demek ki Semedo takımdan ayrılacak. 8 numarada bir ayrılık şu an yok. Zaten Fred gitti. Oradaki rotasyonunda eksik ve zayıf olabileceğini söylemiştik. Kante Genduzi'ye alternatif şu an İsmail ve Bartu gözüküyor takımda. Mert Hakan da eğer cezasından dönerse bir ihtimal alternatif olarak düşünebilir. Ama oraya da belli ki bir takviye Fenerbahçe düşünecek. Ve sol kanat. Bu enteresan. Yani sağ beki 8 numarayı anlayabiliyorum. Sol kanatta U23 takviyesini ben hala çok anlamıyorum. Fenerbahçe Leao'ya da gitti. İşte başka böyle isimler de konuşuluyor. Şimdi aklıma gelmedi. Sol kanat için iyi isimler konuşuluyor. Ama Fenerbahçe'nin çok acil bir ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Burada demek ki diyorum kendi içimden başka bir şey var herhalde. Sol kanatta bu kadar konuşulduğuna göre. Hani ben Nene var diyorum. Kerem zaten var. İşte Oğuz oranın bir alternatifi diyorum. Ama ısrarla son dönemde ki Cihan Kamer de biliyorsun Leao için Milan'la görüşmeye gitti. Fenerbahçe'de o taraf için bir transfer yazılıyor.
0: Ne olabilir? Bir şey var derken?
1: İşte Nene gidiyor olabilir. Kerem satılıyor olabilir. Oğuz takımdan ayrılıyor olabilir. Hepsi olabilir. Yani 3 ihtimal de var. Şu an sol kanatta oynayacak 4. bir oyuncu var mı benim eski işte takım içinde?
0: Daha kaç tane olacak?
1: 3 oyuncu saydım. Fenerbahçe geniş kadro ya, şimdi es geçmiş olabilirim. Sağda da İrfan Can ve Greenwood var. Oğuz Nene yine oranın alternatifleri. Aslında 5 kişilik iyi bir rotasyonu var Fenerbahçe'nin. Sayısı olarak Mehmet Ünlü genelde kızıyor ben böyle sayısal deyince. Kalite nasıl hani, sayısı olarak tamam da kalite olarak yeterli mi dersen. Ya vallahi biz de doymuyoruz. Kusura bakmayın artık yani bu, buna da laf edilecekse edilir. Eden de var muhakkak. Kerem olmaz, Oğuz olmaz, Nene kim diyen de var ama abi yeter artık ya. Bu kadar da hani her şeyin de kaliteyle ölçülmemesi gerektiğini biz daha kaç kere Avrupa'da maçlarda göreceğiz yani. Bu kafaya gerçekten her geçen gün bu kafadan uzaklaşıyoruz bu transferlerle birlikte. Ama artık buna da laf edilmemesi lazım diye düşünüyorum kalite olarak. Ama hani bir satış varsa, Kerem gidiyorsa mesela, tabii ki sola takviye düşünülür. O ayrı. Ama şu anki kadroda ben sol kanatlık bir durum olduğunu düşünmüyorum.
0: Yani bunu dün zaten seninle konuştuk detaylı olarak. Orada pek anlaşamıyoruz genel şeyle, görüşle. Fakat beklemek lazım. Orada şu an hani sen bir şey olabilir diye düşünüyorsun. Belki de çok düz bir mantıkla, çok düz bir mantıkla yetersiz olduğunu düşünüyorlar oyuncuların.
1: O zaman ama yine birine gönderiyorsun.
0: Hani biri şey için değil, birine transfer teklifi geldi de gidiyor ya da huzursuz gitmek istiyor değil. Hani benim senin bir şey var dediğin anladığım bu. Bakıyorlar ve diyorlar ki bu rotasyon yetersiz. Oraya daha iyi oyuncu alalım. Belki de sadece öyle. Onu bir görmek lazım.
1: Öyleyse de bu oyunculardan biri gidiyor olması lazım.
0: Tabii onu da gönderirler o zaman. Çünkü bu oyuncular kolay elden çıkarılabilir oyuncular. Hepsi yani. Oğuz gidiyorum dese gider. Beşiktaş'a gelir. Trabzon'a gider. Nene rahat gelir. Sidik Şerif gibi rahat transfer yapar. Belki Premier Lig'e gitmez ama kolay takım bulur. Kerem keza öyle. O yüzden orayı bir bekleyelim. Bakalım nasıl oluyor. Dün şimdi hangi konuya geçeceksin?
1: Ahmet Selim Kul'un dün İsmail Kartal'la ilgili paylaştığı bir şey dikkatimi çekti. Ondan da bahsetmek istiyorum.
0: Hmm.
1: Denk geldi mi bilmiyorum ama.
0: Ben bir şey söyleyebilir miyim? Biraz tabii, senin söylediğin konuyla alakalı ve bizim de konuştuğumuz bir konuyla alakalı. Sen ne dedin? Artık her şeyi kaliteyle çözemeyeceğimizi Avrupa maçlarında görmüyor muyuz? Ne zaman anlayacağız dedin. Hı hı. Değil mi?
1: Evet.
0: Dün belki senin de gözüne çarpmıştır. Fransız bir futbol yorumcusu var.
1: Gördüm. O ya doğru mu? Ben okuyunca Allah Allah dedim. Bu doğru olamaz ya. Doğru olamayacak kadar net konuşmuş adam dedim. Valla araştırmadım. Benim eksikliğim olsun. Sen doğru olarak kabul etmişsin. Belki de doğrudur. Bilmiyorum. Bana çok şey geldi.
0: Ne hani yani?
1: Net güzel tespitler yapıyor adam. Ama bir Fransızdan bu kadar net tespitler gelir mi? Ona emin olamadım. Ya sen şimdi ismi söylesene Ali abi. Ben bakayım.
0: Tamam.
1: Sen
0: o zaman
1: okuyacaksın.
0: Daniel Riolo.
1: Riolo.
0: Riolo.
1: Tamam. Çıktı direkt.
0: Eğer o zaman tamam. Eğer öyleyse ben şey yapmayayım.
1: Ben hayır. Bu, ben hiçbir şey bilmiyorum.
0: Yok.
1: Ben okuyunca tamam, kafamda soru işareti
0: dediğin
1: oluştu.
0: Doğru. Bir kontrol etmek lazım. Bunları söylemiş mi? Söylememiş mi diye. Hı hı. Çünkü hani biz burada benzer şeyleri söyledik. Dediğin gibi buradaki tespitler de çok net. Öyle olduğu için şimdi ben doğru kabul edip üzerine konuşacaktım. Hı hı. Dolayısıyla yapmayayım onu. Yanlış yapmayalım. Hani önce bir emin olalım.
1: Hı hı.
0: Ondan sonra konuşuruz zaten. Önümüzde duruyor.
1: Hı hı.
0: Konu da zaten şey bir konu değil. İlla bugün konuşulması gereken bir konu değil.
1: Yani genelde şimdi kısa bir araştırma hemen yaptım ama Türk kaynaklarından şeyler görüyorum genelde. Hı. Kendi orijinal kaynağından yani tamam. Fransız bir kaynaktan bulursam ona dair bir şey.
0: Tamam,
1: reklamda bir daha bakayım.
0: Aynen. Daha dedim ki acelesi yok.
1: Eminim
0: acelesi
1: de,
0: yok.
1: Evet.
0: Bu acelesi olmadığı için.
1: Her gün konuşabileceğimiz
0: aynen,
1: bir
0: her
1: konu
0: gün konuşabileceğimiz bir şey.
1: Benim bahsedeceğim de Ahmet Selim Kul'un dün de bahsetti. Daha önce de bahsetmiş. İsmail Kartal göreve geldiğinde bu son döneminde ekibimizde bir profesör var diye bir ifade kullanıyor. Bir profesör bile var diyor. Ahmet Selim Kul ve ekibi herhalde bir araştırma yapmışlar bu bahsettiği profesör kim, nedir, necidir diye. O kişinin profesör olmadığı ortaya çıkmış. Bir üniversitede doktor öğrencisiymiş. İsmail Kartal'ın profesör olarak takıma kattığı, ekibe kattığı isim. Ahmet Selim Kul da bunu eleştiriyor ve camia içinde, kulüp içinde de bu konunun ciddi bir rahatsızlık yarattığını biliyorum diyor. Buna benzer bazı farklı durumlar daha var maalesef diyor herhalde İsmail Kartal'la alakalı olarak onun kurduğu ekip ki oğlunu ekibe aldı yine. O da bir eleştiri konusu. Yine oğlunun bir arkadaşının kulüpte antrenör olarak görev aldığı söylendi. Ona dair de böyle bir hava oluşmuş. Hava ya da haberler var diyeyim.
0: Yani şaşırtıcı mı? Değil. Çünkü İsmail Kartal güçlü bir profil değil. Bunu kabul etmek gerekiyor. Güçlü bir profil olmayınca medyanın size vurma tonu, size eleştirme tonu daha yüksekten olabiliyor. Daha net olabiliyor. Bunu defalarca gördük. Hele işte bir de biraz sallanmaya başlarsanız o zaman işler farklı bir noktaya gelebiliyor. Artı Türkiye'deki ilişki ağını da düşünmek gerekiyor. Bu tarz eleştiriler yapılırken kim kime yakın, kim nerede diye oraya da bakmak gerekiyor. Peki İsmail Kartal bu konularda eleştirilebilir mi? Ya eleştirilebilir. Ama hani bir üniversitede doktora öğrencisi işte İsmail Kartal profesör demiş. Yani dünyanın sonu mu? Çok büyük bir olay mı? Yok. Çok büyük bir olay değil. Eğer büyütmek isterseniz büyütürsünüz. Ama İsmail Kartal bunu bilinçli olarak yanlış söylediğini düşünmüyorum.
1: Yani, burada da bir zafiyet var ama o zaman.
0: Tabii var. Orası var. Yani, orası kesin.
1: Skandal mı bilmiyorum da bir zafiyet var.
0: Var. Ama bunlar var zaten. Hani İsmail Kartal'da var. Bu tarz defolar oluyor İsmail Kartal'da. Fakat işte nereye odaklanacaksınız? Yani bunu mesela camia içerisinde ciddi bir rahatsızlık yarattı. Mesela ne yarattı? Ne oldu? Aa, profesör değilmiş, doktor öğrencisiymiş. O zaman İsmail Kartal'ı görevden alalım mı? Dendi. Yok. Yani bu böyle hani işte İsmail Kartal'ın zaaflarına, iş bilmezliğine biraz böyle bir şey yapmak için bence ne derler onu ön plana çıkarmak için o zaafları yapılmış işler. İsmail Kartal'ın da şöyle bir tabii sıkıntısı var. İsmail Kartal ne zaman konuşsa o pozisyonu hak ettiğini anlatmaya çalışan bir durumu var İsmail Kartal'ın. Hani artık dördüncü kere gelmiş. Hala ispat etmeye çalışıyor. Yani ben Fenerbahçe teknik direktörlüğü için yeterim.
1: İşte ben de boş değilim. Profesör var ekibimde. Biraz
0: aynen. Yani o duygu var şimdi. O duygu geçiyor insanlara. Onu hissediyorsun. İsmail Kartal konuştuğunda. O da onun işte şeyinden bir tanesi. Defolarından bir tanesi. Öyle olduğu zaman da işte İsmail Kartal'ı sevmeyenler de onun üzerinden gidebiliyorlar.
1: 8.57 ben şimdi şeyi buldum. Nafi Alpay Twitter'da paylaşmış.
0: Evet, evet.
1: O güvenilir bir kaynak. Yani o yüzden...
0: Ben de oradan söyleyecektim.
1: Tamam. O paylaştıysa okumakta bence bir sakınca yok. Reklamdan dönüşte onunla devam edelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
1: Yeni saatteyiz. Şimdi El abinin Fransız gazeteciden okuyacağı Fenerbahçe-Lyon maçı sonrası yorumu dinleyeceğiz.
0: Nafi Alpay değil mi?
1: Hı hı.
0: Ben de onun Twitter hesabında gördüm. Önüme düştü. Kendisini tanımıyorum.
1: Ben hani hep Fransa'dan haberleri Türkçe'ye çeviren biri olarak yıllardır bildiğim için o çevirdiyse demek ki doğrudur.
0: Şimdi tabii insan kendi fikirlerine yakın fikirler gördüğü zaman ya da duyduğu zaman biliyorsun kendini iyi hissediyor.
1: Çok.
0: Böyledir bu iş yani. Herkes için geçerli.
1: Aynen öyle.
0: Sen futbola dair bir şey söylersin. Futbolda beğendiğin yorumculardan biri de seninle aynı şeyi söylerse vay be dersin. Ne kadar doğru konuştu falan ben de öyle düşünüyordum gibi böyle bir şey yapar. Hep böyledir ama. Sadece futbol için değil öyle. Şimdi hatırla bizi de bir iki gün önce bayağı bir konuştuk. Yapılanma, saha içi performans, takım performansı, yıldızların belirleyici olması, yıldızların belirleyici olmasının Türkiye Ligi'nde geçer akçe olduğu ama diğer tarafta suratımıza tokat vuruldu. Bayağı uzun uzun anlattık. Bence güzel de anlattık. Ama biz tabii Fransız değiliz. Biz Fransız olmadığımız için Sidiki Şerif gibi anladın mı? Şimdi bu durum yani. O transfer gibi. Şimdi neyse şaka bir tarafa. Ben de dün böyle Twitter'da dolaşıyorum. Dün Twitter'da dolaşırken benim önüme bir böyle bir Fenerbahçe-Lyon maçıyla ilgili yorumlar çıktı. Bir de sana arada söyledim Galatasaray'daki tartışmayla ilgili şey çıktı. Yani
1: Fatih Altaylı'nın yazısı.
0: Aynen yani. Onun üzerinden şeyler çıktı. Dün Twitter bana bunları layık gördü. Ben de o şekilde bilgiler empoze edildiği için bana. Şimdi onu direkt olarak yansıtıyorum.
1: Hayat öyle.
0: Hayat böyle. Şimdi diyor ki bu Daniel Riolo denen Fransız yorumcu. Lyon'un böyle bir takıma karşı turu geçememesi gerçekten sinirimi bozar.
1: Vallahi daha ilk cümleden pat. Ben bunu görünce Allah Allah, bu Fransız nasıl böyle bir şey
0: çok sert diyor. Giriyor.
1: Evet.
0: İlk yarı boyunca böyle takımlar kurmanın mantığını çözmeye çalıştım. Fenerbahçe için söylüyor bunları. 50 tane futbolcu var. Cengiz Ünder ve Amrabat gibi isimler de var daha. Bir taraftan kendime Lyon'a konsantre ol diyordum. Bir taraftan da Türk takımlarının sportif politikasını düşünmekten ve ne yapmaya çalıştığını anlamaya çalışmaktan kendimi alıkoyamıyordum diyor. Bir taraftan Lyon'a konsantre ol diyor. Burası da güzel. Bir taraftan da Türk takımlarının sportif politikalarını düşünmekten kendini alıkoyamıyor. Açıkçası eski Avrupa Kupası formülünde iyi bir sonuç olarak değerlendirebilirdik beraberliği. Ancak bu sonuç benim içime sinmedi. Haftaya turu geçmek için kazanman gerekiyor. Bence Lyon Türkiye'ye muhtemelen önce direnmemiz lazım. Rakibin coşkusunu kontrol edebilirsek, onu frenleyebilirsek iyi olur düşüncesiyle geldi. Ama Türkiye'de oynadığın zaman kafanda kurduğun birçok şeyin sahada pek de gerçekleşmediğini görüyorsun. Tamam diyor, bazı dönemler oluyor. Galatasaray daha iyi takım falan. Ama geri kalanında biraz abartıyoruz. Evet, atmosfer çok büyük. Ama takımlar aslında o kadar da güçlü değil. Evet, atmosfer çok büyük. Ama takımlar aslında o kadar da ya, güçlü
1: çok
0: değil.
1: Çarpıcı vallahi bu ifadeler.
0: Sonra insan biraz kendini fazla kaptırıyor. Lyon'da belki biz şu anda tam olarak nerede olduğumuzu bilmiyoruz. Baskı altında olacağımızı biliyoruz. Bir hafta sonra takımın ne durumda olacağını da bilmiyoruz diye düşünmüş olabilir. Evet, atmosfer olacak, stat yanacak. Rakibin çok sayıda kaliteli bireysel oyuncusu var diye düşünüyorsun. Ne yapmamız gerekir diye sorgularken bir bakıyorsun, maçı izliyorsun ve diyorsun ki işte burası, bundan sonrası en çarpıcı kısımları. Bir dakika beyler, Lyon daha iyi, biz daha iyiyiz. Karşınızda ritim değiştirmekten aciz bir takım var. Eğer Lyon gerçekten rakibin üzerine gitseydi bence galibiyetle dönebilirdi. Lyon galibiyeti hak etti demiyorum. Farklı bir anlayışla sahaya çıkmış olsalardı bu maçı kazanabilirlerdi diyorum. Tempo yapabilecek durumları yok. Bunu yapacak fiziksel güçleri yok. Bacakları kaldırmıyor. Kadroda neredeyse sadece 30'lu yaşlarda oyuncular var. Bireysel beceriyle golü buldular zaten. Lyon kolektif olarak ve kalite olarak daha iyi bir takım. Fenerbahçe'nin kolektif oyun ile gol atabilecek bir becerisi olduğunu düşünmüyorum. Ancak rövanşta kornerden Lukaku gibi tecrübeli bir isimle gol bulup seni eleyebilirler. Senin daha iyi olmana rağmen.
1: Valla ben bunu okudum baştan sona. Dün valla şey geldi. O yüzden gerçek mi değil mi emin olamadım. Çarpıcı yani bir Fransız. Bu RMC Sport diye bir radyo var. Galiba ona bu açıklamayı yapmış kendisi. Önemli bir portal Fransa'da. İlk cümle bile işte ne kadar çarpıcı. Sen en çarpıcı kısım son dedin. Ben ilk cümleden daha çok etkilendim.
0: Yok, ben şuradan etkilendim. Maçın temposunu, ritmini değiştiremiyorlar diyor ya. Hı hı. Artı tempo yapabilecek durumları yok diyor. Fiziksel güçleri yok diyor. Bacakları kaldırmıyor diyor. Ve kadroda 30'lu yaşlarda oyuncular var diyor. Bireysel beceriyle gol bulabilirler. Ama kolektif olarak bir şey yapamaz bu takım diyor. Seni eleyebilirler gene diyor. Hı hı. Ama elerlerse de işte
1: Lukaku diyor işte.
0: Bir bireysel beceri ortaya çıkar diyor ve elenirsin diyor. Hı hı. İşte bizim son yıllarda evet, Türkiye Ligi'nde yıldız seni şampiyon yapar düşüncesinin ağır basmasıyla ve bunun da olduğunu gördüğümüz için işin kolektif tarafından, sistem tarafından nasıl uzaklaştığımızı ve dışarıdan nasıl gözüktüğümüzü Bence güzel bir şekilde tespit etmiş bu Fransız yorumcu, gazeteci. Ben de açıkçası bunlara katılıyorum. Yani çünkü Lyon Fenerbahçe maçını yorumlarken hatırla, yani burada benzer şeyleri konuştuk. Yani Fenerbahçe gol atacaksa bunun bireysel bir şeyden geleceği belli. Gerçekten de o maçın temposunu arttırmakta, rakibi zorlanmakta, topa sahip olsa da rakibin dengesini bozmakta çok zorlanıyoruz. Peki bunu alalım, burada bırakalım, dönelim Dünya Kupası'na. Dünya Kupası'nda ne oldu? Dünya Kupası'nda da benzer şeyler yaşadık. Üst düzey yetenekli bir takım. Üstelik yaş ortalaması Fenerbahçe'nin çok altında olan bir milli takım. Ama kolektif olarak bir türlü Paraguay ve Avustralya'nın dengesini bozamayan, topa defalarca sahip olmasına rağmen, defalarca hücum yapmasına rağmen kaliteli pozisyon üretmekte çok zorlanan ve teknik direktörü tarafından da ceza sahası çevresinde topla buluşma istatistiği ilk kez kamuoyuna aktarılan bir takım gördük. Yani aslında milli takımda da benzer sorun

0: falan falan. Ama bence ilk olarak çok fazla teknik direktör değişikliği. İkincisi de oyuncuların da taktik anlamda, taktik disiplini anlamında, takım oyunu anlamında biraz bence gerçeklerden uzak olması. Yani oraya da çok prim vermek istemiyor sanki oyuncular. Bunu neden söylüyorum? Hani böyle gelip hoca coşkulu, tutkulu bir şekilde anlatsa, bazı talepleri olsa oyunculardan pek geri dönüş alacak gibi değil. Hani durduk yere şimdi yeni icat çıkarma derler eskiler. Biraz sanki öyle bir şey var, bir set var oyuncular tarafından da kurulan. İşte bunu aşan mesela ne görüyoruz? Göztepe'yi görebiliyoruz değil mi? Göztepe bir teknik direktör takımı. Çünkü uzun süredir teknik direktörüyle çalışıyor. Bugün Göztepe'de Ali yerine Mert oynasa da çok fazla bir değişiklik anlayamıyorsun. Ama o seviyedeki takımların buna daha fazla ihtiyacı var. Ama büyük takımlar da böylesine yatırımlar yapmışken oyunu eğer geri plana atarlarsa yaşadıkları hayal kırıklıkları da ona paralel çok artıyor, çok büyüyor. Çünkü öyle bir şey oluyor ki, hücum oluyor ki takımlara. Yani şu an Fenerbahçe'nin kadrosuna bak. Fenerbahçe'nin kadrosu beni de çok etkiliyor. Ben de söylüyorum defalarca. Eleme turlarında da söyledim. Kadro çok iyi, kadro çok iyi, kadro çok iyi. Fakat ilerleyen dönemde Fenerbahçe'nin çok iyi kadrosunu oyun olarak da bir seviyeye çıkarması lazım. Şimdi yeni başladı. Hani bir anda oyunu da kalkıp en yukarıdan değerlenecek halimiz yok. Bakıyoruz şimdi ne yapmaya çalışıyor, nasıl olacak diye. Eğer oyunu da eklersen o zaman o kadronun değeri oluyor. Oyunu ekleyemediğin noktada işte yıldız her zaman çözemiyor. Her zaman çözemediği yer neresi? Avrupa. Evet. Türkiye Ligi değil. Türkiye Ligi'nde çözüyor. Gerçekten çözüyor. Hele bu kadar fazla yıldızın varsa. Şimdi yıldız var. Bunlar galaksi gibi oldular. Hani Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş. Galaksi gibi bakıyorsun oyuncu kalitesine. Rakiplere bakıyorsun. Onlar bir şekilde çözüyorlar. Ama oyunu kim biraz koyabilirse, oyun olarak kim biraz daha yukarı taşıyabilirse bence farkı o yaratıyor. Umarım hani biraz daha büyük takımlar da oyunla alakalı olarak oyun değerlendirmesi olarak ligi belli bir seviyeye çekerler. Onu çektikleri anda bence Avrupa'da da rahatlayacaklar. Avrupa'da bu kupa kazanacağız, yarı final final oynayacağız anlamına gelmiyor. Ama Avrupa'da belli bir ister yakalayabilirler diye düşünüyorum. Lig aşamasına sürekli katılmak, lig aşamasında o ilk bölümü geçebilmek, ilk 24'ün içine girerken zorlanmamak, puan hesabı yapmamak gibi bir seviye tutturabiliriz. Burada şu anda en böyle umut veren takım da Beşiktaş. Bu konuyla alakalı olarak, takım oyunuyla alakalı olarak. Yani
1: hem yıldız dengesi hem oyun dengesi en iyi takım bence de şu an.
0: Evet, Beşiktaş. Bakalım Beşiktaş'ta da mevcut yöneticinin yani Önder Özen'in ve İtalyano'nun ömrü ne kadar olacak? Ben çok uzun süre olması gerektiğini ve öyle olması gerektiğini düşünenlerdenim. Ama bir taraftan da bu futbol iklimini biliyorum. Her şeyin sonuca bağlı olduğunu biliyorum. Orada da zamanın işte hemen kesildiğini biliyoruz böyle durumlarda. Onu merak ediyorum. O da dün işte benim aklımda olanlardan bir tanesiydi. Yani Fransız gazetecinin yorumu. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun?
1: Ben de bu işin yine dönüp dolaşıp antrenman tarafına gelmek istiyorum. Şey geldi sen İtalyano Beşiktaş deyince. Rıdvan antrenman temposu ile ilgili konuştu. Çok sayıda haber yapıldı ve bu tarz antrenman temposunun yüksek olduğu hocalar yanılmıyorsam yabancı hocalar oluyor. Yerli antrenörlerle ilgili ne bileyim Okan Burun antrenmanları kıran kırana geçti. Oyuncuların pestili çıktı. İsmail Kartal şöyle yaptırdı. Aykut Kocaman böyle. İşte Fatih Tekke şöyle. Duyuyor muyuz? Emin değilim ya.
0: Yok.
1: Çok genelde değil. Yabancılarda bu tarz antrenman seviyesinin çok yüksek olduğunu duyuyoruz. Yurt dışına giden yerli futbolcular buraya döndüklerinde ya da dönmeyip röportaj verdiklerinde duyuyoruz. Sen Abdülkadir Ömür'den mi Ozan Tufan'dan mı veriyordun Hull City'de? Bir yerde. Hani yurt dışında
0: İran... Tufan da var. Hakan Ünsal da var zamanında. Hakan Ünsal'ın ki maçtı. Hı hı. Ama antrenman temposu Ozan Tufan'ın örneğiydi. Ozan... Abdülkadir Ömür de galiba söylemişti bir şeyler.
1: Galiba o da söyledi. Böyle yurt dışına giden herkes oradaki antrenmanların buradaki antrenmanlardan çok farklı olduğunu söylüyor. Bizde herhalde o yılların getirdiği bir tembel

0: bir alışkanlık yerleşti futbolcuların genlerine ve bizim futbolcular da çok çalışkan değil geneli. Ekstra çalışmayı çok sevmiyorlar. Bunu buraya gelen yabancı oyunculardan da dinliyorsun. Dzeko ve Tadic'ten de galiba buna benzer şeyler dinlemiştik. Bizim galiba oraya bakışımızı şu an değiştirmemiz gerekiyor temelden.
1: Düşün, hep burada örneği de verdik. Sosa bile hani Beşiktaş'ta çok önemli işler yapmış ve Beşiktaş tarihinin belki en iyi takımlarından birinde bile çok memnun olmadığını biliyorduk Sosa'nın. Ki Şenol Güneş hani şampiyonluk kazanmıştı geldikten sonra, ilk 2 sene şampiyon oldu. Sosa o takımdaydı. Ona rağmen o bile memnun değildi. Hatırla yani. Ve bu net bilgi. Hani şey de değil. Mış değil yani.
0: Bu benim söylediğim biraz daha fiziksel kısmı. Bunun tabii taktik kısmı da var. Taktikle ilgili eleştiriler de geliyor. Hatta basın önünde söylenmedi ama Dzeko ve Tadic'in de İsmail Kartal'dan bu açıdan çok memnun olmadığını sen de o dönem bir kaynağından duymuş, dile getirmiştin. Türkiye'de taktiğe kafa yoranlar da fazla düşünmekten dolayı eleştiriliyorlar, sonuç alamadıkları için. Mesela Faryoli de belli şekilde bir şey düşünüyordu. Sağ sonuçlarını alamadı işte. Çağdaş Atan çok düşündü, felaket gitti. Şu an kim, Nuri Şahin'i belki söyleyebilirsin ama Nuri Şahin de şu an
1: Abdullah Avcı belki biraz.
0: Abdullah Avcı. Hani bunlar
1: Aykut Kocaman
0: çok
1: belki.
0: el üstünde de tutulamadılar bu
1: Evet.
0: sefer de.
1: Orada aslında bir noktada anlıyorum o eleştirileri. Ve neden anlıyorum biliyor musun? Hani Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray kadrolarıyla diğer kadroları kıyasladığın zaman yani aslında diğer takım üzerinden yola çıkmak bana da çok doğru gelmiyor açıkçası. Arada çok büyük güç farkı olduğu için. Şimdi mesela bugün Beşiktaş'la Zalgiris'i konuşurken Zalgiris'le alakalı olarak mesela Beşiktaş'ın mutlaka teknik ekibi analiz yaptı. Ama eyvah diye şeye çıkarsan, yola çıkarsan o zaman takımı etkilemesi anlamında da ciddi bir şey oluyor, problem oluyor. Mental olarak da. Çünkü oyunculara da pek geçmiyor bu durumlar. O yüzden de mesela hatırla işte ya Kayserispor'u da 45 dakika analiz etmeyelim. Oyuncular bunun şeyinde derdinde oluyorlar. Yani o kadar da değil hani normalde çıkıp sen fiziksel olarak bir geride kalmadığın sürece o maçı kazanırsın. Ama işin diğer tarafında da o taktikle beraber zaten oyunun yükselme tarafı var. Yani sen eğer o karşılaşmayı sadece biz nasıl 3 puan alırız diye değerlendirmeyip oradaki hocanın verdiği taktiklerin bir provası olarak oynasan o karşılaşmayı aynı zamanda. O seni de yukarı çıkartan bir şey faktör aslında. Orada da tabii gene bir denge unsuru var. Onu da pek sağlayamıyoruz. Çünkü teknik direktör de eğer abartırsa oyuncudan ters tepiyor ama aynı zamanda takıma da bir şey vermesi lazım. Çünkü senin o takımda gördüğünün belki onun yapamadığı uygulamayı Avrupa'da bir takım yapıyor ve sen ona hazırlıklı değilsin. Onun testini yapabilirsin. Ligde taktik anlamıyla, taktik disiplini anlamıyla, saha yerleşimi anlamıyla onu yapmıyorsun o karşılaşmada. Oyuncular oradan kaçıyorlar. Kaçtıkları zaman da işte Avrupa'da mesela benzer şekilde oynayan bir takıma karşı hazırlıksız yakalanıyoruz. Ya diyoruz bunlar nasıl böyle yapıyorlar? Nasıl üzerimize geliyorlar? Nasıl böyle oynuyorlar? Yani aslında her şey birbiriyle bağlantılı. Ama bir gerçek var. Oralarda çok eksiyiz. Oralarda çok eksik olduğumuz bence tartışma konusu değil. Oralarda geçmiş olsun.
0: Bir şey sorabilir miyim? Bir
1: Buyurun.
0: futbolcunun bir haftası nasıl geçiyor sence? Hafta içi Avrupa maçı da olsun. Hafta sonunda lig maçı olsun. Günde tek antrenman
1: Tabii
0: herhalde
1: antrenman,
0: sezon içinde.
1: seyahat, hafif antrenman, maç toplantısı, maç değerlendirmesi.
0: Pazar günü maç var. Cumartesi günü son antrenmanım var.
1: Hafif bir
0: Son
1: antrenman.
0: hafif bir antrenman. Kaç saat sürsün? 1,5 saat sürsün hadi. Çok bilmiyorum da
1: Sürmeyebilir bile.
0: sürmeyebilir bile. Antrenmandan önce mi toplantı yapalım seninle? 1 saatte toplantı yapalım. Gelişin hadi yarım saat olsun. Dönüşünde eve yarım saat olsun. Etti sana 1,5, 2,5, 3,5 saat. Bu oyuncunun geri kalan vaktinde ne yapıyor? Dinleniyor, değil mi? Bazen kimisi öğle uykusu uyuyor. Evde ailesiyle vakit geçiriyor. Maç günü seyahat ama seyahatte de çok boş vakti var diye düşünüyorum hani. Havalimanına gidiş, orada bekleyiş, uçak yolculuğu, dön, otel. Ertesi gün işte maça gidiyorsun. Bu deplasmansa bu arada İstanbul'daysa İstanbul takımları için o seyahat bile yok. İşte pazartesi oluyor, maçtan sonraki gün zaten genelde izinli oluyorsun ya da bir rejenerasyon antrenmanı yapıyorsun, o da yarım saat bir saat sürsün ama geri kalan gün yine senin. Ertesi gün yine belki bir antrenman var, evet. Ama tek antrenman, günün geri kalanı senin. Yani bu oyuncuların aslında çok vakti var, bu oyuncular rakibe de çalışabilirler. Ya bu da çok zor gelmemesi lazım. Futbolcular da şu an öyle el bebek gül bebek ki antrenörler artık o bir saatlik rakip analizi veya video gösterimini 10 dakikaya indirmek zorunda kalıyorlar. Oyuncular sıkılıyor diye.
1: Evet. Evet.
0: Ama bu kadar da şey olmaz. Ya yani sen aslında bu senin iyiliğine bir şey. Rakibi bilmek Kayseri de olsa, Zalgiris de olsa senin için artı bir şey. Sağa çıksın. Rakibin sol bekinin özelliklerini bilmek, ona bir yarım saat harcamak bence hiç harcamamaktan daha iyi bir şey ve vaktin de var. Hı-hı. Hani çok yoğunsun. Yüksek lisans yapıyorsundur, bir şeydir. Öyle bir şey de yok futbolcularda. Bu oyuncuların çoğu vakti boş oluyor bu saydığım haricinde. Ya da uyuyorlar, dinleniyorlar. Rakip analiz edebilirsin. Daha ekstra çalışmalar yapabilirsin kendin fiziksel olarak. Taktik olarak kendini geliştirebilirsin. Maçları izleyebilirsin. Hı. İnsan sonuçta izledikçe de kendine bir şeyler katan bir varlık. Böyle varlıklarız yani insan olarak. Ben çok iyi masa tenisi oynadığımı düşünüyorum. Bunu çok izlemeye de borçluyum. O kadar fazla izledim ki izledikçe de bir şeyler kattım. Ya futbolcu aslında kendilerini çok fazla geliştirebilecek imkanlara da sahipler, vakte de sahipler. Ama şu an öyle bir noktaya geldik ki futbolcular el bebek gül bebek. 10 dakika zar zor rakip analizi izletiyoruz biz futbolculara.
1: Doğru. Fakat sen bunu bu yaşının olgunluğuyla söylüyorsun.
0: Evet, ben de böyle değildim. Doğru.
1: Ben yeni bu şeye vardım. Çok genç insanlar. Ellerinde her türlü imkan var. Gezme, tozma, kız arkadaş, iyi yerde yemek yeme, arkadaşlarıyla iyi vakit geçirme, çok güzel yerlere gitme, ilgi görme. Dolayısıyla dış etkenler o yaşlarda bu kadar fazlayken ve en üst seviyedeyken, sonuçta futbolcular dünyanın her yerinde, hele belli bir seviyenin üzerinde olan futbolcular çok büyük ilgi görüyorlar. Orası kesin. O yüzden o senin söylediğin boş vakitlerde bu dediğini yapabilmek için ya da istikrarlı bir şekilde yapabilmek için mental olarak çok başka bir seviyede olmak lazım. Geçen gün Conte'nin 3 saat süren rakip analizlerinden bahsetti bir tane oyuncu. 3 saat sürüyormuş. Kafayı yiyorlarmış artık. Sonra tabii konuşmak durumunda kalmışlar. İşte burada teknik direktöre, teknik kadroya bu senin söylediklerinle beraber hani aynı potada eritirsek nasıl onları geçirebilirsin? Onların anlayabileceği şekilde, onları sıkmadan. Bunun da yolu işte o şeyi arttırmamak. Ne derler? Belki süreleri arttırmamak. Çünkü biliyorsun dikkat artık çok kolay toparlanan bir şey değil. Her insanın sorunu. Şimdi biz seninle oturalım. Bize de bir saat belki bir teknik analiz verilse biz de bir saatin büyük bölümünü sıkılarak geçirebiliriz. Artı işte popüler bir futbolcu olduğunu düşün ya da herhangi bir futbolcu olduğunu düşün. Gençsin, bekarsın. Bekar da olmayabilirsin, evli olabilirsin ama bekar olsan büyük ihtimalle telefonun susmuyordur. Hı hı. Yani orada o şeyden izlediğinden çok daha şey bir hayat var. Senin gitmek isteyeceğin, görmek isteyeceğin, yapmak isteyeceğin şeyler var. Onun da ben çok etkili olduğunu düşünüyorum bu genç yaş grubunda. Bizde takımlar genelde yaşlı. Yaşlı oyuncularda da onu vermek çok kolay değil. Yani aslında nereden baksan bu söylediğin konu bence futbolda kolay çözülebilecek bir denklem değil. Şimdi gençleri ikna etmek zor. İşte analiz tarzı şeylerle, takımla alakalı olarak. Yaşlı oyuncuları da motive etmek zor. Yani o da artık aman diyordur yani tamam hani biz bir şekilde hallederiz bu tecrübeyle beraber. İşte o dengeyi yakalamak, o iletişimde başarılı olmak. Boşuna söylemiyorlar zaten. Olayın artık büyük kısmı iletişime döndü. İletişimle alakalı diye. İletişimi sadece oyuncunun sırtını sıvazlayıp aslanım koçum demek olarak değerlendirmemek lazım. İletişim demek karşı tarafı aynı zamanda ikna etmek demek. İkna etmek derken bu sahada oynadığın pozisyonla gerektiğinde rakip analiziyle oyuncunun ihtiyacını karşılamakla, sahadaki ihtiyacını karşılamakla, eksiklerini giderirken gene onu ikna etmekle alakalı. O yüzden olay İşte hep dönüyor dolaşıyor onu anlatmaya çalışıyorum. Artık çok büyüdü. Yani tek bir kişinin idare edebileceği, tek kişinin ağzından çıkan şeylerle olacak iş değil. Sen bir teknik direktör olarak yani bütün bu söylediklerimizde düşün. kaç kişilik bir ekibe ihtiyacım var.
0: Var.
1: Bayağı kalabalık bir ekibe ihtiyacım var. Mesela işte Önder Özen İtalyan'la öyle alakalı olarak söylerken diyor ki onu da istedi, onu da istedi, onu da getirdik diyor yani. Bayağı bir 10 kişiye yakın, 8 kişilik bir ekibi olması lazım. Bayağı kalabalık bir ekip. Herkesin işte fonksiyonu farklı. Bir de o ekip uyumlu çalışıyorsa, işte ikna ediciyse o zaman bazı şeyler yapılabiliyor. Dolayısıyla yani futbol takımları büyük şey ya, büyük olay.
0: Ben şimdi bugün bu şeye kafayı taktım. İlk defa böyle aklıma geldi bu şeyi konuşmak. Dediğin gibi bu oyuncular daha genç, belki o bilinçte değiller ama dediğin gibi o iletişimle de o oyuncuları o bilince getirebilecek olan kişi de tabii yine sensin. Yani teknik direktör ya da işte oradaki sorumlu. Olmayacak iş değil.
1: Hepsi de öyle değil tabii. Yani bazısı o bilinçte.
0: Tabii bazı. Anlatın sen genel de,
1: genelden bahsediyoruz. Yani bazısı onu bilinçte, onu yapanlar. Tabii yapan çok onu var. İsteyen, onu talep eden çok oyuncu var. Ekiple çalışan çok oyuncu var. O ayrı bir şey. Genel olarak baktığınızda profil o.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor. BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sunar.
0: Evet, alternatif piyasalar bölümündeyiz. BTC Türk'ü açtım. Beni bilen biliyordur. Ali abi daha yakından biliyor ama Bitcoin'in fiyatına ben günden güne bu bölümde bakıyorum sadece gün içerisinde.
1: Bu bölümü o yüzden yapıyorsun.
0: Evet.
1: Bu bölüm olmasa ona da bakmayacaksın.
0: Vallahi bakmayacağım.
1: Ama bu bölümün işte böyle bir faydası var.
0: Dün bıraktığımda 64 bin dolarlık bir fiyat vardı yaklaşık. 63 bin, 64 bin, 65 bin dolar bandında sıkışan bir Bitcoin fiyatı vardı son dönemde. Genelde de böyle yatay seyirlerden sonra ya yukarı yönlü ya aşağı yönlü bir kırılım geliyor ister istemez. Bu sadece Bitcoin özelde bir şey değil. Bitcoin'de o kırılım dün itibariyle gelmiş ve yukarı yönlü kırılım gerçekleşmiş dün. Öğlene doğru bir düşüş görüyorum burada, 62.500'e dipte. Bir düşüş, bir fake bir düşüş gibi sanki. Oradan da 69.951 doları görmüş fiyat. 70 bin dolar bandına gelmiş. Şu anda da 69.650 dolardan Bitcoin işlem görmekte. Yani düne kıyasla 5 bin doların üzerinde bir yükseliş var. Yüzdesel olarak da %8'in üzerinde bir yükseliş var Bitcoin'de. Amerika'daki bir gelişmeyle beraber, değil mi Ali abi? Özetle hani detaya girmeyecek olursak bu yükseliş gerçekleşiyor. TL olarak da fiyat şu anda 3.307.221'e gelmiş durumda. Bakalım, takipteyiz. Yarın da cuma. Cuma sabahı nasıl olacak fiyat, onu da hep birlikte göreceğiz.
2: BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sundu.
0: 9.28 saatlerimiz. Şimdi Galatasaray'dan devam edelim. Bugün Beşiktaş, Trabzonspor, Fenerbahçe'yi değerlendirdik. Fenerbahçe'yi de hatta biraz uzun uzadıya değerlendirdik. Galatasaray'a şimdi vakit geldi. Galatasaray'da da dünün gündemini Fatih Altaylı belirledi açıkçası. Transfer gündemi de var, ona da bakacağız ama önce Fatih Altaylı'dan başlamak daha doğru olur diye düşünüyorum. Ki Ali abinin de önünde Twitter'da dün sürekli o yazıdan detaylar düşmüş. Eminim siz de Galatasaray'ı takip ediyorsanız dün gündemi görmüş olabilirsiniz. Fatih Altaylı bu ara kendi internet sitesi üzerinden köşe yazıları kaleme alıyor. Herhangi bir gazetede yazmıyor. Kendi sitesi var. FatihAltaylı.com diye. Ve aslında dün değil, ondan önceki gün bir yazı kalemi oluyor. Yazısında farklı başlıklar oluyor genelde. İşte bir yapay zeka ile ilgili kısım var bir önceki günkü yazısında. Ve sonra da Galatasaray ile ilgili bir bölüm var. Başında şöyle yapıyor. Bu ilk yazısını söylüyorum önce. Takım idmanda, hoca Beach Club'da, yönetim zaten yok. Bu başlığı kullanmış Galatasaray'la ilgili kısımda Fatih Altaylı ve Galatasaray'la ilgili kendi çevresinden ya da işte istihbaratlarına dayanarak bilgileri paylaşıyor. Galatasaray'da ne oluyor diyor, soruyor. Olan basit, Galatasaray kötü yönetiliyor diyor Fatih Altaylı. Dursun Özbek zaten kötü ötesi bir yönetim kurarak kulübü tek başına yönetme isteğini ortaya koymuştu. İşte Erden Timur'u zaten Sportif AŞ'ye almak yerine kulüpten yollayarak güçlü adam istemediğini göstermişti. Bugün transfer becerisine güvenebileceğiniz tek bir isim kalmadı. Abdullah Kavukçu dışında kamuoyu tarafından bilinen bir isim yok. Ve kulüp içinden gelen bilgilere göre başarısı ilk döneminde Dursun Özbey'in yakın çevresinde kim varsa bugün de aynı kadro çevresinde toplanmış diyor. Kimler bunlar? Cenk Ergün, Serdar Güzelaydın ve Mehmet Özbek. Ki dünün yazısında Fatih Altaylı'da Serdar Güzelaydın'ın açıklamalarına yer veriyor. Bu yazı üzerine herhalde Serdar Güzelaydın rahatsız oluyor bir şekilde. Ahmet Yüce Ocaklı'ya ulaşıyor. Ki o da şu anda Galatasaray'ın, nasıl demek lazım, hani derin isimlerinden birisi. Dursun Özbey'in de bu ikinci döneminde aday olmasını sağlayan, hatta belki seçilmesinde pay sahibi olan isimlerden birisi. Camiada da çok bilinen bir isim. Fatih Altaylı'ya diyor ki Serdar Güzelaydın'ın sana söyleyecekleri var. Ve dünkü yazıda Serdar Güzelaydın'ın Dursun Özbek'le, Okan Buruk'la Galatasaray'la ilgili söylediklerinin üzerine oluyor. Şimdi ona birazdan geleceğim. İlk yazıdan devam edecek olursam, mesela orada diyor ki Fatih Altaylı, başkanın ve yakın çevresinin Okan Buruk'a güveni son derece zayıflamış. Gerek geçmiş transferde yaptırdığı hatalar, gerek kadroya alınan futbolcuları iyi değerlendirememesi, pek çok yıldız ismi harcamış olması ve gençleri takıma monte edememesi gibi nedenlerle Okan Buruk'a güvenlerini yitirmişler. Okan'ın özel hayatı da yönetimi rahatsız eden bir başka unsur olmuş. Takım antrenmanlara başladığı sırada oyuncular sahada terlerken Okan Hoca'nın beach club'larda ter döküyor olması, kendisinden yaş çağırdığı genç bir hanımla birlikte olduğu iddiaları yönetimin çok da hoşuna gitmiyormuş. Transfer konusunda ise saydığım bu isimlerin bir komite olarak hareket etmesi transfer yapmayı neredeyse imkansız hale getirmiş diyor. Abdullah Kavukçu ve Okan Buruk'un bir ekip oluşturduğundan bahsediyor. Fakat başkan bu ikinin adım atmasına bile izin vermiyormuş. Etkisiz ve yetkisiz bir haldeymişler. Bu duruma içerleyen Okan Buruk da yönetimi taraftan önüne atmak için uğraşıyormuş. Kırmızı kartı bile bu nedenle gördü diyorlar diyor Fatih Altaylı. Sonra bir Sebahattin Şirin kısmı var, oraya geçiyorum. Okan Buruk'la ilgili eleştiriler var. Bu ilk yazısından öne çıkaracağım noktalar bu. Araya girmek ister misin?
1: Yani Galatasaray'la alakalı olarak Fatih Altaylı'nın söyledikleri tamamen yanlıştır diyecek kişi azdır herhalde. Fatih Altaylı da Galatasaray yönetiminde bulunmuş. Galatasaray'a yakın bir isim. Tabii her zaman için niye yazıldığı motivasyonu da önemlidir bu tarz durumlarda. Onu es geçmemek gerekiyor. Ancak genel olarak bunların doğru olduğu kabul edilebilir. Neden kabul edilebilir? Galatasaray'da arka planda bir şeylerin döndüğü belli. Herkes bunu anlamış durumda. Ama ne olduğunu işte kimse tam olarak net bir şekilde doğal olarak söyleyemiyor. Kimi diyor ki bu iş ekonomik, kimi diyor ki büyük güç savaşları var, işte kimi diyor ki iş bilmezlik, o şu bu birçok şey söyleniyor. Hepsi de olabilir, hepsi şıkkı da olabilir ya da bir şık daha net şekilde ağır basıyor da olabilir. Fakat burada işte Galatasaray için üzücü olan nokta 4 sene üst üste şampiyonluk yaşayan bir kulübün bu noktada bu işlerle uğraşması. Yani Galatasaray artık vitesi arttırıp rakiplerine aynadan bakacağına, şimdi dümdüz yolda kullandığı arabayı çarpacak gibi gözüküyor.
0: Şey konuşuyordu, Bayern Münih gibi bir hanedanlık oluşturur bundan, şu anda bu duruma geldi.
1: Evet, yani diyorum yani aynadan bakarsın ancak rakiplerim nerede diye. Bu kadar kuvvetlenmişken kadro olarak, sportif başarı olarak, hava olarak. Şimdi dümdüz yolda böyle bir çarpma ihtimali var gibi gözüküyor Galatasaray'ın. Şimdi bu Galatasaray taraftarları çok rahatsız eder. Çok sıkar. Haklılar da. Şimdi bu kadar zaten konuşulanlar içerisinde o ya da bu sebepten bir sıkıntı olmasa tahminimce Galatasaray futbol takımının performansı daha yüksek olurdu. Hani transfer olmamasına rağmen. O hep anlattığımız teknik direktör istikrarlı, oyuncu istikrarlı daha iyi şeyler görürdük. Yani, takım uçardı demiyorum ama daha iyisi olurdu diye düşünüyorum. Yani o huzursuzluğun sanki futbol takımına, teknik direktöre yansıması da var gibi gözüküyor. Buradan iyi bir şey çıkar mı? Vallahi buradan genelde pek iyi bir şey çıkmaz. Net konuşmak lazım. Türkiye'de böyle durumlarda genelde bu bir tekrar bir sil baştan olmadığı sürece tekrar bir ayarlara dönmediğin sürece insanlar pek orta yolda buluşamıyorlar. Beraber çalışma kültürü, o egolardan vazgeçme, o güç savaşından vazgeçme. Yani beraber, şöyle söyleyeyim, beraber kaybedeceklerini pek anlamıyorlar. Ama yeter ki ben tek başıma kaybetmeyeyim düşüncesi oluyor. O yüzden de işte kurumlar, zaman zaman aileler, zaman zaman şirketler, işte kulüpler o noktaya gelebiliyor. Ne yazık ki, hani ben tekrar söylüyorum, Fatih Altaylı'nın bu gündeme getirdiği konuların ağırlıklı olarak doğru olduğunu düşünüyorum. Doğru olabileceğini düşünüyorum. Sebebi tam olarak bilmiyorum. Nereden çıkmıştır? Kim daha haklıdır? Nedir oradaki durumlar? Kim ağırlıktadır bilmiyorum. Bir fikrim yok. Onları da okur, öğrenirim. O iş biraz şimdi dedikodu tarafı oluyor. Fakat hani Beşiktaş'ta o Brad Friedel, Samet Hoca dönemindeki problem iki başlılıktı. Benim adamım, senin adamın, benim transferim, senin transferin durumlarının biraz da Galatasaray'a bulaşmış olduğu. Benim anladığım bu, benim gördüğüm bu. Hı hı.
0: Benim de son dönemde okuduklarım bu cephelerin oluştuğunu gösteriyordu. Yani başkan bir tarafta, Abdullah Kavukçu, Okan Buruk diğer tarafta. Bunun teyidi geliyor. Bilmiyorum aynı bilgi kaynağından mı çıkıyor haberler ama hep benzer şeyleri ben de görüyorum. Bana da çok yanlış gibi gelmiyor açıkçası şu anda bu söylenen şeyler. Ama işte buradan bu işi çözecek olan da başkan Dursun Özbek. En büyük yetki. Onu da daha yeni seçildi. En tecrübeli isim o şu anda bu saydıklarımız arasında. Hayat tecrübesi olarak hani az önce futbolcular genç dedik, şöyle dedik. Dursun Özbek belli bir yaşın üzerinde. Okan Buruk'la ilgili bir çekincesi varsa mesela sezon bittiğinde gayet yolları ayırabilirdi. Eğer beraber çalışmak bu sıkıntıları getirecekse ama, bu Galatasaray'a zarar verecekse ki öyle gözüküyor, yapabilirdi.
1: Bence Dursun Özbek o kadar cesur bir başkan değil.
0: Bunu Icardi'de söylenen şeyler de teyit ediyor. Hani ben Icardi'yi gönderen başkan olmak istemiyorum. Olabilir, gönderebilirsiniz yani bu kararlar ama o da herhalde ilk döneminden çok yaralı. Bir erken seçime gitti, güven oyalmak için kaybetti Mustafa Cengiz'i. Şimdi daha emin adımlarla gitmek istiyor ama bu da ona işte hata yaptırıyor diye düşünüyorum. Şu an o kadar cesur kararlar da veremiyor. Ben o travma mı demek lazım, onun etkisinin hala devam ettiğini düşünüyorum başkanda. Olabilir yani, insanlık hali ama buradan da güçlenerek çıkabilirdi Galatasaray. Okan Buruk'u gönderebilirdi eğer çok rahatsızsa. Okan Buruk'un oynattığı oyundan, transferlerinden, farklı durumlarından. Onu da yapmadı.
1: Yani ben 4 sene üst üste şampiyon olmuş hocayı göndermeyeyim. Hoca doğal seleksiyonla artık gönderilecek noktaya geldiğinde o kararı mecburen almış gibi gözükeyim.
0: İstedi belki. Ama şu an oklar hiç olmadığı kadar Dursun Özbey'e dönmüş durumda. 4
1: Tabii
0: senelik
1: her zaman
0: dönemde.
1: Öyle olur. Her zaman öyle olur. Neden teknik direktörler gidiyor? Değil mi? Yani takım emanet ediliyor. Takım istenilen noktada olmayınca ilk teknik direktör gidiyor. Kulüp emanet ediliyor. Kulüpte bir kaos durumu varsa bu etkiliyor doğal olarak başkanı. Kimi etkileyecek yani? Seni etkilemeyecek. Başkan etkileyecek. Kulüp ne kadar kaotik durumda? Başkanın ömrü de o kadar kısa yani. Beşiktaş'ta neden gitti Hasan Arat? Yani yönetilemeyen duruma gelmişti artık Beşiktaş. Öyle olduğu noktada gitti. Bu iş böyle. Ama Dursun Özbek hani bu saatten sonra Okan Buruk'u geri kazanabilir mi? Oradaki iki başlılığı yok edebilir mi? O tekrar güveni kazanabilir mi? Yani bunun için bayağı bir geride kaldılar gibi gözüküyor. Yani evet. O ipler kopma noktasına geldikten sonra zaten tedavi etmek çok zor. İşte bunlar üzücü. Tekrar söylüyorum yani Galatasaray'ın 4 sene şampiyonluktan sonra farklı şeyler konuşuyor olması gerekirdi. Farklı bir noktada olması gerekirdi. Yani rakipler acaba Galatasaray'ı yakalayabilir miyiz bu sene hesabı yapması gerekirken şimdi Galatasaray'da yakından takip edenlere bakıyorsun. Yani diyorlar ki biz bu filmi daha önceden gördük. Bu sezondan bir şey olmaz. Bunu söylüyorlar mesela. Şimdi daha bir dakika, bir maç oynandı ya. Bir maç oynandı. Bunu söylüyorlar. Neden söylüyorlar? Çünkü hani onlar da belli bir tecrübeyle konuşuyorlar. Yani böyle olduğu zaman bu kulüpte ortaya işte böyle sezonlar çıkıyor. Böyle durumlar ortaya çıkıyor. durduk yerde söylenmiyor o tahminler. Aynen.
0: Bir araya gidelim, aradan sonra devam edelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
0: 9.43 saatlerimiz, Galatasaray'dan bahsediyorduk. Fatih Altaylı'nın köşe yazılarıyla yeni bir gündem oluştu. İlk köşe yazısında bahsettiği Serdar Güzelaydın dedik az önce. O da Fatih Altaylı'yla konuşmuş. Fatih Altaylı o anlattı. Ben dinledim diyerek köşesinde direkt Serdar Güzelaydın ağzından ifadeler kullanıyor. Diyor ki, bu arada Serdar Güzelaydın kimdir ya diye soran insanlar var diye biliyorum. Çok sayıda kişi olduğunu tahmin ediyorum.
1: Yakın çevrende de var mı?
0: Yakın çevrende karşımda oturuyor biri. sol çaprazım hatta böyle.
1: Ben sordum ben. Evet. Öyle bir şeyim var yani. Mert Elam'a soru sorabilecek yakınlıkta yaşamak güzel bir şey yani. Estağfurullah. Ondan sonra ben siz şeyden soruyorsunuz. WhatsApp hattı üzerinden soruyorsunuz. Ben direkt sorabiliyorum reklam aralarında. Ya Mert o neydi bu neydi diye. O bakımdan ben sordum, cevabımı aldım. Ben bir kere daha dinlerim ama.
0: Yani kendisi... Önce federasyonla, futbolla ilgili kısmı tabii söyleyeceğim burada. Galiba Haluk Ulusoy dönemi, ikinci dönemi, Hasan Doğan döneminde TFF'de görevli, yönetici olan bir isim. 2018'de de Dursun Özbey'in göreve geldiğinde AŞ'de görev verdiği isimlerden biri. Bir ara Fikret Orman Beşiktaş başkanı iken onunla çok fazla stadyumda fotoğrafı olan, deplasmanlara giden, galiba bir iş ortaklığı da olan biri. O dönem Beşiktaşlı olarak belki düşünüldü. Fakat Galatasaraylı olduğu söyleniyor. Ve Galatasaray'da da son dönemde hep Dursun Özbey'in yakın çevresinde olduğu, onun gayri resmi danışmanı ya da danışmanlarından biri olduğu söylenen, akıl aldığı söylenen isimlerden biri. Belki şöyle de hatırlatabilirim. Bu BİP oluşumu vardı, BİP Spor. O dönemde kendisinin adı İbrahim Seten, Serdar Güzelaydın çok konuşulmuştu. O oluşumun mimarlarından birisi olarak biliniyor. Ve böyle bir isim. Ve genelde de benim gördüğüm ya da benim çevremden kaynaklı mı bilmiyorum, pek de hoş anılan bir isim değil. Bunu da bilemiyorum. Ben birebir tanımıyorum kendisini. Ama olumlu çok şey okumadım kendisiyle alakalı. Genelde olumsuz bir kanaat var. Çünkü hep o Cenk Ergün, Mehmet Özbek, Serdar Güzelaydın, bu Fatih Aldın'ın saydığı isimler genelde olumsuz anılan isimler. Mehmet Özbey'in de reputasyonu çok düşük. Cenk Ergün, böyle Galatasaraylılar bu isimleri duyunca tüyleri diken diken oluyor. Haklılar mı haksızlar mı gerçekten bilmiyorum. Böyle bir isim Serdar Güzelaydın. Diyor ki, Galatasaray'ın içindeyim, evet, başkanla yakınım, doğru, ama Galatasaray'da yönetici değilim. Bir görevim yok. Dursun başkan çağırırsa gidiyorum, bir şey sorarsa yanıtlıyorum. Bir akıl isterse elimden geldiğince vermeye çalışıyorum. Ama şunu söyleyeyim, başkan bize bir şey soruyor ama asla dediğimizi yapmıyor. Hatta genelde tam tersini yapıyor. Cenk Ergün'le bir bağlantısı, alakası, sohbet olmadığından bahsetmiş. Geçen sezon sonunda başkana söylediğim şuydu. Bizim orta sahamızda sıkıntı var. City'den Reinders'i alalım. Sorunu çözelim. Bir tavsiyem daha oldu ama en önemli gördüğüm buydu. Tabii ki dinlemediler. Okan Hoca 10 numara diye tutturdu. Bir sürü isim uçuştu. Oysa 10 numara dedikleri oyunculardan çok yok ve işe yarar olanları çok pahalı. Pek çok takım artık 10 yerine 2-8 ile oynuyor. Ben bunu anlatmaya çalıştım diyor. Burada seni kazanmış olabilir Serdar Güzelaydın. 2-8
1: yani
0: falan.
1: Bakış açısı benim bakış açıma yakın.
0: Evet. Oradan bir artı puan almıştır. Reinders isminin neden çıktığını da Galatasaray'da anlıyoruz. Herhalde kendisine yakın isimlerden çıktı.
1: Reinders'e de üzüldüm ya.
0: 61 milyon euro.
1: Ne saçma bir transfer yaptı ya.
0: Ben çok çok beğeniyordum Milan'da. Çok çok ya, beğeniyordum.
1: Çok iyi oyuncu, yaptığı işe bak yani.
0: Ben de çok üzüldüm. Keşke Türkiye'ye gelseydi. Madem bu kadar para ya, harcıyoruz da.
1: Hani bari buraya gelmedin, git başka yerde oyna ya.
0: Avrupa'da nedir kalabilirdi. Yani? Olmadı.
1: Kaç yaşında nereye gittin?
0: Bazı olaylar var diyor Serdar Güzelaydın. Yazılması sıkıntı yaratır. O yüzden oraya girmiyorum deyip yine bir merak uyandırmış. Ne acaba? Herkes aynı şeyi düşünmüştür. Ama diyor Galatasaray'ın asıl sorunu iletişim. Yazın biri çıkıp transfer politikamızı samimi ve açık yüreklilikle anlatsa taraftar böyle öfkelenmezdi. Hala Türkiye'nin en iyi kadrosuyuz. Şu noktalara 2-3 takviye yapacağız desek konu kapanırdı. Bu yapılmadı diyor. Bence bu iletişim konusundaki tespiti de güzel. Doğru. Onu katılıyorum. Ben de yaptım bu tespiti. Zaten diyor kulüpte bir futbol hakkı da yok. Eyvah. Burada işte Başkan Dursun Özbey'e de salvolar gelmeye başlıyor. Abdullah Kavukçu yöneticimiz ama bunu yapamaz. Çünkü Okan Buruk yakın arkadaşı ve Okan'a bir şey diyemez. Okan da yıldız futbolcuları, büyük agoları iyi yönetti. Allah var ama takım bugün hazır değilse onun da sorumlusu Okan. İşte Fenerbahçe'nin milyoncuları hemen tatil yapıp döndüler diyor. Bizimkiler tatil üstüne tatil, anca bir araya geldiler diyor. Başkan Dursun abiye son şunu tavsiye ettim. Dedim ki başkanım, Ali Dürüstlü Sportif AŞ'nin başına başkan yardımcısı olarak getirelim. Hem futbol aklımız olsun, hem tecrübesinden yararlanalım, hem de basın sözcüğümüz olsun. Medya ile iletişimimiz düzelsin. Ali abiyle de konuştum. Hayır demedi ama başkan bir türlü karar veremedi. Herkese Sportif AŞ'de yönetim sözü vermiş. Seçimin üzerinden onca zaman geçti. Sportif AŞ'de hala atamalar yok. Mehmet Özbey'in de durumdan hoşnut olmadığını biliyorum. Başkan hala Maruf Güneş falan bir ekiple transfer konuşuyor. Kalkıp taraftara, camiaya bir şey söyleyen, anlatan da yok. Yönetimde sizin gayet iyi bildiğiniz bir ekip başka dertlerin peşinde. Haklarına da davalar var. Onlardan kurtulmaya çalışıyorlar. Herhalde Yazgın'ı kastediyor herhalde. Ben hala Ali Düzüs'ün Sportif AŞ'nin başına gelmesi gerektiğini söylüyorum. Ama emin olun ben hiçbir işin içinde değilim. Sadece başkan sorarsa tavsiye veriyorum. Daha doğrusu dinlemediği ve yapmadığı tavsiyeler veriyorum demiş. Acayip bir yazı. Acayip bir şey. Şimdi ben nereden bakacağımı çok bilemedim. Başkana yakın bir isim. Kendi söylediği gibi. Aracı olan kişi bu röportajın verilmesine Ahmet Yüce Ocaklı, Dursun Özbey'in göreve gelmesinin vesilelerinden biri. Ve Serdar Güzelaydın başkan da açık açık eleştiriyor iki farklı konuda. Hatta belki üç farklı, sözümü de dinlemiyor. Kendi bildiğini okuyor falan diyor. Burada bu Dursun Özbey'e karşı bir şey mi oluşmaya başladı? Kulüp içerisinde, camia içerisinde. Yoksa bir danışıklı dövüş mü? Başka birini ortaya atma mı? Bilemiyorum. Tam çözemedim.
1: Danışıklı dövüş derken?
0: Ne bileyim, yine bütün şimşekleri şu an Serdar Güzel'in üzerine çekip onun üzerinden eleştiler. Dursun Özbey'in de son dönemde bunu birkaç kere tekrardım. Hep bir paratoner görevi gören bir ismi buluyor. İşte Cenk Ergün diyor.
1: Kendine de eleştiriyor.
0: İbrahim Atip, işte bu sefer farklı. Evet. Ama işte onu azaltmak için mi acaba bir taktik diyorum. Hep Dursun Özbey eleştiri gidiyor ama Okan Buruk oluyor, İbrahim Atipoğlu oluyor, işte Abdullah Kavukçu oluyor, Cenk Ergün oluyor, Mehmet Özbek oluyor. Bir şekilde bir yan unsur da çıkıyor Dursun Özbek'te. O yüzden dedim danışıklı dövüş mü diye. Çünkü bu da çok direkt, yani başkanın bu kadar yakınında olan bir isim. Uzun yıllardır yakınında bu arada. 2018'de bahsettim. Geçen sene Monaco maçında, deplasmanda, önünde, soyunma odasında, resmi görevim yok diyor, soyunma odası konuşmasında var arkada. Bu kadar yakın bir isim. Getiren kişi, aracı olan kişi başkana yakın bir isim. O yüzden bu çıkarımı da ben kendim yaptım. Yoksa genel şey, başkana karşı bir şey oluşuyor gibi.
1: Canım. Orada bir anlaşmazlık olabilir mi? Artık o ilişki kopmuş olabilir.
0: Olabilir, o da olabilir. O da olabilir. Başkanın yönetim tarzından memnun olmayabilir camianın ağır topları.
1: Çünkü eleştirinin dozu biraz şey bir doz. Bence yüksek bir doz. Şimdi diyor ki hani başkan fikrimizi soruyor ama hiçbir şey yapmıyor.
0: Tersini yapıyor.
1: Biz diyoruz, Reinders diyoruz. İşte başkan ve teknik direktör, daha doğrusu teknik direktör başka bir şey düşünüyor. Oyuncu gelmiyor. İletişimi iyi yapamıyorlar diyor. İletişim konularında zaafları var diyor. Son cümlesi ne bir de?
0: En son cümlesi mi? Hı. Dinlemediği ve yapmadığı tavsiyeler veriyorum diyor. Bir de AŞ'de herkese söz vermiş.
1: Mesela onu ben de duydum. Konularla pek alakam yoktur.
0: Vallahi.
1: Ama bir yerde bir şey olarak duydum ve de hani şey olduğunu da söyleyebilirim. Yani benim de duyduklarımın
0: örtüşüyor, yani duyduklarım.
1: Duyduklarımla örtüşüyor. Bir de duyduğum kaynak da güvenilir bir kaynak olduğu için hani bunu söyleyebilirim diye düşünüyorum. Tabii bu tarz olayları çözmek çok zor Mert. Hani hangi motivasyonla söylendi, oradaki ilişki ağa ne, direkt olarak hani bu artık oradaki Serdar Bey'le Dursun Bey'in ilişkisi koptu da onun üzerine bir eleştiri midir bu? Bilmiyoruz. Oraları bilmiyoruz. Fakat bunlar, hani bu konuşulanlar başkaları tarafından da zaten dile getiriliyordu. Hani Galatasaray'ın pek organize gözükmediği, Galatasaray'daki bölünmüşlük, Okan Buruk'la alakalı şikayetler. Hepsini bir araya topladığın zaman zaten işte tablo biraz karamsar hale geliyor. Şimdi bugün bu kişi konuştu. Yarın bir başka kişi gene benzer açıklamaları yapabilir. Okan Buruk üzerinden yapabilir, Abdullah Kavukçu üzerinden yapabilir, Dursun Özbek üzerinden yapabilir. Belki işte arka planda olan birkaç kişi üzerinden de böyle şeyler yapılabilir. Şimdi asıl olan burada artık Galatasaray'daki sorun ya da sorunlar olduğu belli Galatasaray'da ve Galatasaray'ın artık işleyişini de etkileyen bir noktaya geldiği de belli. Asıl bence her zaman ben böyle bakıyorum bu işlere. Şimdi bundan sonrası ne olacak? Bu işin çünkü dedikodu tarafı. O öyle dedi, o öyle yapmış, o ona böyle demiş, o onunla berabermiş. Mişmiş, tamam yani bir şeyler var, anladık. Bir sıkıntı var. Ama sıkıntı Galatasaray'ı etkiliyor. Bu hiçbir yer sıkıntısı, hiçbir yer problemsiz değil. Ama o sıkıntılar ve problemlerle beraber işlerinizi yürütürken hangi seviyede o sizin şeyinizi alıyor, enerjinizi alıyor? Eğer artık yönetemeyecek noktaya, işleri aksatacak noktaya getiriyorsa, o zaman işte artık o mişleri muşları bırakıp bundan sonra ne yapacağımıza karar vermek gerekiyor. En önemli nokta bu. Galatasaray noktaya gelmiş. Benim anladığım bu. O nokta işte geciktikçe, oraya müdahale geciktikçe Galatasaray bu şekilde debelenmeye devam eder. Asıl problem budur. Ve Galatasaray en başında Dursun Özbek olduğuna göre de Dursun Özbek artık seçime mi gider? Kendi bir anda bakış açısını değiştirir, daha hızlı hareket eder, daha çabuk iş bitiren bir ekiple çalışıp ondan sonra eksiklerimi giderir, iç huzurumu sağlar, hepsini beraber bir potada eritir mi? Ona bakmak lazım. Ama Galatasaray camiasının herkesin bildiği bir özelliği var. Galatasaray böyle durumlarda çabuk çözüm görmezse kendi çözüyor.
0: Evet.
1: Kendi çözüyor. Aynen. Galatasaray bunu yapıyor. Yani öyle 4 sene şampiyon olmuşsun. İşte zamanında da gördük, UEFA kupasını kazanmışsın. Fatih Terim'misin. Okan Buruk'musun. Çok bir şey fark etmiyor Galatasaray için. Galatasaray refleksi gösteriyor. Belli bir şey var Galatasaray'ın. Bakıp bir görelim zaman dilimi var ama o genelde çok uzatmıyor Galatasaray onu. Dursun Özbek de bunu herhalde senden benden 5 kat 10 kat daha iyi biliyordur.
0: Birebir yaşamış bir isim.
1: Evet, o yüzden hani Galatasaray bundan sonra esas bundan sonraki hamlelerine dikkat etmek lazım. Yani bu, çünkü şunu da unutmayalım. Bunlar bize, sana bana düştüğü nokta artık bardağın dolduğu ve taştığı noktalar. Yani insanlar bir günde birbiriyle düşman, bir günde birbiriyle farklı kutuplara gitmiş olmuyor. Bu bir süreç.
0: Perde arkasında yaşanıyor.
1: Tabii yaşanıyor. Artık o ilişkiler kopuyor. Sen onunla taraf oluyorsun, öteki onunla ittifak kuruyor. Ondan sonra orada güç savaşı bir süre devam ediyor. Oluyor. Biz bunu belki 7. ayda duyuyoruz sizlerle beraber. Beşiktaş'ta duyduk mu ya? Yani Bradfield'la o yapılmış, Samet Hoca onu yapmış, o olmuş. Hiçbir şeyden haberimiz yok. Ondan sonra bir anda pat haberler çıkıyor. Aa diyorsun, Beşiktaş'a bak ne hale gelmiş. Şimdi işte Galatasaray ona onu gözüküyor. Hani onu da unutmayalım. Bu dünün haberi değil. Bu sürecin devamlı sonu. Evet. Bize düşen. Son kullanıcıyız ya biz artık. O mişleri mışları biz en son duyuyoruz. Artık olay bittikten sonra. O yüzden de Galatasaray'da bundan sonraki süreç, bundan sonra nelerin yapılacağı o bence yol haritasını gösterecek. Eğer çabuk kararlar verilir ve doğru kararlar verilirse, o zaman belki Dursun Özbek yönetimi bir genel kurul olmadan yeni seçilmiş bir başkan olarak hayatına devam eder. Ama işler Galatasaray camiasının istediği gibi gitmezse de Galatasaray'da zaten seçim olacağı, başkanın da büyük ihtimalle değişeceği de öteki senaryoda net gözüküyor.
0: Bitirdik. Yarın görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu sona erdi. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
3: Neden Radyo Spor'u dinliyorum? Çünkü Radyo Spor dinlerken kendimi o stüdyoda koltuklardan birinde oturmuş gibi hissediyorum. İnteraktif bir program. Anlayışı var. Dinleyiciler de katılıyor mesajlarıyla, telefon bağlantılarıyla düşüncelerini açıkça dile getiriyor. Radyo Spor bu anlamda Türkiye'nin tek ve en iyisi.
4: Radyo Spor demek eşittir benim için yol arkadaşı demek. Radyo Spor demek duygu ve düşüncelerimi tüm dünyaya servis edebilmek demek.
5: Radyo Spor'u seviyorum. Çünkü Radyo Spor güvenilir, doğru, dürüst ve tarafsız yayın yapıyor.
6: Tarafsız yayın yapıyor.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo Spor!
6: Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.

0: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
1: Aygün Özipek'le Ters Köşe başlıyor.
2: Radyo Spor'dan Ters Köşe programından herkese günaydın. Ben Aygün Özipek. Saatlerimiz şu anda 10.02'yi gösteriyor. 11.30'a kadar sizlerle beraber olacağız. Hafta içi her sabah olduğu gibi gündeme dair soru, görüş, öneri ve düşünceler için 0212-363-0434 numaralı telefonumuzun açık olduğunu söylemek istiyorum. Aygün Özipek Twitter, Aygün Özipek Instagram ve Radyo Spor'un da Twitter hesaplarından mesaj yazarsanız yayın içerisinde okumaya çalışacağız. Bugün günlerden ne? Bugün günlerden Beşiktaş, bugün günlerden Trabzonspor. Biliyorsunuz iki takımımız da bu akşam maça çıkacak. Allah'ın izniyle yarın keyifli, güzel, şahane skorlarla sahadan ayrılmış olan hem Trabzon'umuzu hem de Beşiktaş'ımızı konuşacağız. Tabii detaylı bilgileri birazdan gireceğim. Son dakika gelişmeleri, maçın kadrolar, muhtemel 11'ler hepsini gireceğiz. Fenerbahçe'de de biliyorsunuz yaprak dökümü başladı. Onu da detayına birazdan gireceğim. Sıdaki Şerif, Musaba, Ömer Fayet ayrıldı. Onlarla ilgili detayları da vereceğimi söyleyeyim. Öte yandan ufak tefek bazı mesajlar geliyor. Ufak tefek bazı yayınlarda sıkıntılar olduğu yönde arkadaşlar çözülmeye çalışılıyor. Bilginiz olsun. Belli bazı kısımlarda çözüldü. Diğer kısımlarda da şu an çalışmalar yapıldığını belirteyim. İlk dinleyicimizle beraber de startı verelim. Günaydın İstanbul, Türkiye. Günaydın.
3: Günaydın Aygün Bey. Nasılsınız?
2: İyiyim. Nasılsınız? Kime görüşüyoruz?
3: Ben İsmail, Fenerbahçe taraftarıyım.
2: İsmail Bey, aradılar mı sizi?
3: Efendim?
2: Aradılar mı?
3: Yok, aramadılar.
2: Hayır, hani sen numarayı veren İsmail Bey değil miydi bu? O değil miydi? Başka İsmail miydi? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Neyse, demek ben karıştırdım. Sabah sabah. Yaşlılığıma ver. Günaydın abi, nasılsın İsmail abi? Ha, bir dinleyicimiz vardı da, onun da adı İsmail'di galiba. Kulüpten telefon bekliyorum demişti de ondan dolayı söyledim. Söyle abi. Kusura bakma.
3: O İbrahim de abi.
2: Ha? İsmail İbrahim. Doğru söylüyor. Nasıl da dinliyor bak, görüyorsun değil mi?
3: Helal abi şey vallahi diyeceğim şimdi. Öncelikle Beşiktaş ve Trabzonspor'umuza başarılar diliyorum Avrupa'da.
2: Tamam.
3: Biliyorsunuz Avrupa'da biz kardeşiz.
2: Hepimiz kardeşiz. Şimdi
3: rekabet olsa da tabii.
2: Aynen, aynen.
3: Öncelikle ben size bir soru soracağım.
2: Abi çok yıllardır... sorma. Zor sorular sorma. Cevap
3: çok basit. Sizin için çok basit ya. Ben sizi çok seviyorum, o yüzden sormak istiyorum.
2: Sor abi.
3: Soruyorum abi.
2: Sor.
3: Şimdi bu Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci,
2: Çağlar
3: Mert
2: Günok,
3: Mert, bunların hepsi. Bir de bu Zeki Murat Göle var bizde. 20 senedir şampiyonluk görmeyen. Çok başarılıymış gibi her gelen teknik direktörün yanına verilen Zeki Murat Göle var. Bunlar Galatasaray'da olsa ne kadar barınabilirlerdi onu soracaktım.
2: 15 dakika
3: değil mi?
2: 15.
3: İlk sezon, ikinci sezon baktılar bunlardan bir şey olmuyor, gönderirler değil mi?
2: İkinci sezonu peki, bile beklemez. Sezonun ortasında bekler. Arada gönderir.
3: Bir örnek vereyim. Mesela biz Mert Hakan Yandaş'ı aldık. Onlar da Emre Çolak oldular değil mi?
2: Evet.
3: İkinci sene Emre Çolak'ı gönderdiler.
2: Ahmet Kutucu aldı en son. Ahmet Kutucu bile gönderdi. Evet. Ya şimdi Lesti evet. Var ya Lesti.
3: Evet.
2: Lesti denen bir futbolcu geldi ya. Onu bile şu anda... Ukuko. Evet. Tam söyleyemiyorum ismini. Yanlış anlaşılmasın. Zor çünkü. Telaffuzu zor. Lesti bile şu anda göndermeye çalışıyor Galatasaray. Daha gelene kadar oldu.
3: Diyorum ya işte yani bizdeki fark bu yani. Biz şimdi Zeki Murat Göle'ye geçen maçı izliyorum ben.
2: Sen beni YouTube'da dinlemişsin. Ben bunu
3: yok,
2: YouTube'da dün
3: gerçekten
2: söyledim.
3: Gerçekten bak bunu kendi düşüncelerim olarak söylüyorum. Seni izliyorum, gerçekten beğeniyorum da.
2: Sağ olasın.
3: Hani ben görüyorum geçen Zeki Murat Göle İsmail Kartal'a bir şeyler tarif ediyor böyle şeyden.
2: Ne yemek tarifi mi? Neyin tarif
3: ediyor? Yok yani maç esnasında böyle şunu da işte ben bunu... Ya bu adam yani 20 senedir şampiyonluk görmemiş. Yani... İsmail Kartal yedek yanındaki yardımcıları bunlar mı olmalı abi, ben anlamadım yani. Dediğim gibi Galatasaray'da olsa bunları bir dakika tutmazlar. Biz Mert Hakan Yandaş'ı komutan yapıyoruz. Bu adamları hala tutuyoruz. İrfan Can'ı gönderiyoruz. Geri alıyoruz. Yani yetersiz futbolcular var. Biz Türk futbolcularımızın çok yetersiz. Çağlar'a ihtiyaç duyuyoruz. Canlı bomba gibi. Sakatım şeyim. Abi yolları ayıracaksın bunlarla. O futbolda böyle şey yok yani. Evlatçılık falan yok.
2: Bravo.
3: İsmail Kartal'a sesleniyorum.
2: Bravo.
3: İsmail Kartal bu gidişle yani bence ne olur biliyor musun?
2: Ne
3: yani 3 kat bu Lyon maçını da kaybedersek Konya maçında veya başka bir maçta beraberlik veya şeyde kesin gönderilmesi lazım abi. Conte'yi getir. Bir sene keyfine bak abi. Her gittiği takımı ilk sezonda şampiyon yapıyor. Doğru. İkinci sezon zaten bize şampiyonluk lazım abi. Doğru. Bir şampiyon olsak direkt gideceğiz.
2: Abi toparlayalım. Haberler az kaldı.
3: Tabii toparlıyorum. Şimdi Galatasaray biz ikinci oluyoruz ya. Şampiyonlar Ligi'ne gidemiyoruz. Bizim paralarla transfer yapıyorlar. Ya bu ya önem verin ya da ligi önem verin.
4: Bu Galatasaray suçu değil ki.
3: Değil işte bizim suçumuz abi. Anlatamıyorum sana.
2: Anladım ben de istedim de yani. Sen de anla yani Galatasaray'ın suçu değil. Yani Galatasaray da orayı hak etti. Adamlar doğru giriyor söylüyor. Parayı alıyor. Sen de gir parayı al abi. Doğru mu?
3: Aygün çok doğru söylüyorsun. Bak ben şimdi Kante'yi satsam Kante'yi getiririm yani. Ben. Peki hadi. Tamam sen beni biliyorsun yani.
2: Görüşürüz kendine iyi bak.
3: Hadi görüşürüz. İyi günler.
2: Günaydın efendim, hayırlı. İzmir'den Bülent Gürcüoğlu. Bülent Bey, evet ufak tefek sıkıntılar var seslerde. Hallediliyor özellikle İzmir bölgesi başta olmak üzere. Çoğu yerde çözülmeye çalışıldı. Çözülüyor da, bilginiz olsun. Teşekkürler Bülent Bey. Aygün Bey iyi programlar demiş. Saygılarımı sunuyorum sevgili Bülent Bey'e. Ankara Taş Ocağı'ndan yani genellikle bu tip mesajlar geliyor. Ankara Taş Ocağı Ali, Aygün abi Konya Spor maçı ertelenecek mi? Ya şimdi... Güzel bir konu açtı. Dinleyicimizi alalım. Ondan sonra ben bir konuyla ilgili konuşayım. Sonra reklama gidelim. Günaydın. Günaydın.
5: Günaydın Aydın Bey.
2: Merhaba, kimle görüşüyoruz?
5: Ben Ankara'dan Murat.
2: Hoş geldin evet. Murat.
5: Eyvallah, sağ olun. Her zamanki gibi Beşiktaş taraftarıyım.
2: Beşiktaş'ımıza bu akşam başarılar diliyoruz. Trabzon'umuzla da aynı şekilde.
5: İnşallah Trabzon'la Beşiktaş bugün güzel bir sonuç alıp Avrupa Ligi'ne katılırlar.
2: İnşallah, inşallah.
5: Şu şeyi dinlediniz mi Aygün Bey? Bu Fransız bir... Spor yazarı mı, gazeteci mi, artık yorumcu mu, birinin bir
2: tespit... Fenerbahçe ile alakalı değil mi, o şeyle alakalı mı?
5: Bu aslında Fenerbahçe
2: Lyon, değil Lyon, de... Lyon'la
5: alakalı. Bu bizim Türk futboluyla alakalı.
2: Doğru söylüyor.
5: Bu futbolunda işte getiriyorlar, yok yıldızdı, şuydu, buydu. Ya neler geldi, neler geçti ama hiçbir doğru dürüst başarı yok. Galatasaray'ın Süper Kupa'yı UEFA Kupası'nı aldığındaki kadroda bir tek yıldız vardı, o da... Hacıydı. Başka bir yıldız yoktu yani.
2: Doğru.
5: Diğer Hakan Şükürler işte, Arifler falan, onlar Türkiye'deki yıldızlar olarak geçer.
2: O dönem öyleydi. Doğru.
5: Ama takımdılar. Şimdi o geliyor, bu geliyor. Aziz Yıldırım diyor ki mesela 138 milyon euro verdik diyor 3 futbolcuya. Ama bir şey yok. Ortada bir takım yok. Beşiktaş o kadar. Galatasaray dersen o kadar. Yani bu yıldızlardan vazgeçip takım olma, bir sistem kurma çabası olmadığı sürece bizim takımlardan hiçbir şey olmaz Aygün Bey. Doğru. En fazla gideceğimiz bu yarı final, çeyrek finali görürse görür, takımlar başkasını görmez yani.
2: Doğru söylüyorsun. Doğru.
5: Eyvallah Aygün Bey.
2: Kendine çok iyi bak. Günler. Sağ ol, görüşmek üzere.
5: Eyvallah, sağ olun.
2: Sağ ol, Allah razı olsun. Şimdi dinleyici almayalım. Bu önemli bir konu. Bu konuyla ilgili ben dün YouTube'da da konuştum. Hafta sonu da konuşacağım. Şimdi... Fenerbahçe'nin futbol aklı Oğuz Çetin diyor ki işte biz Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurunduk diyor. Gençler Birliği maçıyla ilgili diyor. İptal etmediler diyor. Şimdi bulunmayacağız diyor. Asıl şimdi bulunman gerekiyor. Sonra basın toplantısında İsmail Kartal da yönetimin bulunduğunu ve oradan gelecek cevaba göre hareket edeceklerini söylüyor. Bu bir iletişim kopukluğudur arkadaşlar. Bak, iletişim kopukluğudur bu. Bir tanesi bulunmayacağız diyor. Öbürkü de yönetimin bulunduğunu zannediyor. Biri futbol aklı, biri teknik direktör. Dinleyici almaya devam edelim. Reklam araymış, pardon, kısa bir ara.
1: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
2: Evet, genellikle yayın, bazı yerlerden yayınlarla ilgili mesajlar geliyor arkadaşlar. Onlar zaten demin de söylemiş olduğum gibi halledilmeye çalışılıyor. Neymiş? Kerem ve Çağlar. Alo, günaydın. Dinleyici mi var? Pardon. Günaydın.
6: Günaydın Aydın abi.
2: Merhaba, kimle görüşüyoruz?
6: Merhabalar abi, Murat Kocaalan İstanbul.
2: Murat, hoş geldin.
6: Hoş bulduk abi, nasılsın, iyisin?
2: Sağ ol, sen nasılsın, iyi misin?
6: Vallahi abi, iyi olmaya çalışıyoruz işte abi. İstanbul'un nemli sıcağı, trafik vesaire.
2: Bir yanda da Aygün abinin şükür. Güzel sesi. Evet.
6: Bir yandan evet Aygün. Abi sabah çalışırken sesin gelmesi olmuyor zaten.
2: Allah razı yani. Olsun.
6: Gerçekten dinlemedin gün işim rast gitmiyor, öyle değil.
2: Allah abi. Razı olsun aynı şekilde. Söyle kardeşim, dinliyorum seni.
6: Abi iki gün önceki programında dinliyordum, bağlanamadım.
2: Ne dedim acaba?
6: İsmail Kartal'ın hani koltuğu tehlikede vesaire bir şeyler söyledim. Bir duyum mu aldın, onu merak ettim. Sanki İsmail Kartal dönemi bu sefer olmadı gibi. Ya ben çok istiyordum. Daha önceki bağlandığımda da söylemiştim, İsmail Kartal iyi oldu. bizim için en ayrı.
2: Ben şöyle bir cümle kullandım, hatırlıyor musun? Ben eskiye rağbet olsa bit pazarının nurlar yağar diye. Sadece İsmail Kartal üzerinden genel anlamda söylemişim. Böyle cümleleri ben çok kullanıyorum bu yayınlarda. Bilmiyorum fark ettin mi, hissettin mi? Yani İsmail Hoca şöyle sonra söyleyeyim. Bak Lyon maçı. Arkasından puan kayıpları Beşiktaş maçında operasyon olur. Ne sana söyleyeyim. Artı bazı yerli futbolcularla da yolların ayrılacağı konuşuluyor. Ya ciddi anlamda onları sana söyleyeyim. Şimdiden belirteyim.
6: Abi bilmiyorum. Duyumun var mı Kerem'le ilgili veya işte İrfan Can Kahveci'yle ilgili? Hani siz
2: Kerem'le ilgili bir duyumum yok. Kerem'le ilgili bir duyumum yok. Ne demek sizin anladın?
6: Bence de şöyle hani ligdeki 2-3 haftalık hani 3 puan alsak bile kötü oynanacak bir futbol senaryosunda sanki Aziz Başkan kadroyu çok iyi sallayacakmış gibime geliyor abi.
2: Doğru söylüyorsun. Biz ona Aziz Silin deriz.
6: doğru söylüyorsun. Ben o cümleyi kullanmak istemedim. Ama şöyle hani sen %100 şampiyonluk parolasıyla geliyorsun. Tabii aynen. Ki o da kendi koltuğunu kariyerini yakmak istemeyecekti. Tabii böyle bir söz verme şekli de yok bu arada. Ben karşıyım buna. Ne demek abi yani %100 şampiyonluk.
2: Şampiyon şey, yapacağım dedi ya. Yani yapacağım dedi.
6: Çok iddialı bir şey. Şey cümlesi kullandın abi. Jesus bu garantiyi istediği için gelmedi demiştin.
2: Aynen.
6: Hatta.
2: Arkadaşlar aynen. Tekrar aynı şeyi söylüyorum. Aykut Kocaman olayı biliyorsunuz, detay anlatmaya gerek yok. Oğuz Çetin'de yaşanan bazı sıkıntılar, mesajlar dönmemesi, telefonu açmaması falan filan. Sevgili Aykut Kocaman Bodrum'da, Yalıkavak'ta, Marina'da, aşağıda Marina'da kendi ismini

0: Biz de hani böyle sosyal medyadan, basından vesaire takip ettik. Hatta ben inşallah gelir diyordum. Hani bu kadroyu oynatabilecek tarzda.
1: Aynen.
0: Hatta şöyle abi, yani yarım kalan hikayeler hep böyle...
1: Aynen, halledebilirdi hikayeyi. Doğru.
0: Evet. O hikayenin sonu güzel bitebilirdi. Kısmet böyleymiş diyelim. Hani inşallah İsmail hocamız başarılı olur ama... şeyi de söyleyeyim abi. Şampiyonlar Ligi playoff maçında Lyon'a karşı fena top oynamadık gibi. Sadece biraz şanssızız. Yani o ilk 15 dakikalık oynadığımız topta bir gol bulabilseydik bence çok farklı olacaktı.
1: Yaptığı rotasyona değdi mi peki?
0: Değmedi abi kesinlikle.
1: Gençler bir rotasyona değdi mi? Bir yandan puan kaybettin, bir yandan tepki aldın, bir yandan koltuğun sallandı.
0: Ya abi şöyle bir şey var. Yani sen tamam rotasyon yapabilirsin ama Gençler Birliği senin kalibren de bir takım değil. Yanlış anlamasın ya, anlaşılmasın. 2-0, 3-0 yap, ondan sonra yap rotasyonunu.
1: Ya adamlar 65'te soktun. Adamlar ilk 11'de çıksa bu kadar efor sarf etmezdi.
0: Abi ben hani anlamıyorum.
1: Anladın mı ne demek istediğimi?
0: Ya çok iyi anladım. Hatırlıyorsan İsmail Kartal zamanında lig için Avrupa maçından da vazgeçmişti. Evet. Yani neden ne zaman vazgeçeceğini kararını çok iyi veremiyor bence.
1: Evet. Peki. Ekleyeceğim bir şey var mı sevgili kardeşim?
0: Çok teşekkür ederim.
1: Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Selamünaleyküm Aygün Bey, iyi yayınlar. Fenerbahçe ne yazık ki 70 dakika 9 kişi oynadı. Takım İsmail Kartal hocadan olmaz, cesaret yok demiş. Çok tepki var işte. Bu Gençler Birliği maçındaki hatası İsmail Kartal'ın koltuğunu sallandırdı. Ne size söyleyeyim. Yani Fenerbahçe taraftarının artık İsmail hocaya çok fazla güveni kalmadı. Aygün Bey günaydın, yayınlar. Beşiktaş ve Trabzonspor Avrupa mücadelesi başarı dilerim. Avrupa'da hep destek, tam destek. Çok selamlar, iyi yayınlar. Metin hak verdi, Ankara'ya da sevgilerimizi iletelim. Günaydın.
2: Günaydın Aygün abi, nasılsın?
1: İyiyim sağ ol, sen nasılsın? Kime görüşüyoruz?
2: İyiyim teşekkür ederim. İstanbul'dan Furkan ben.
1: Furkan hoş geldin.
2: Hoş bulduk. Öncelikle Türk takımlarına başarılar diliyorum bugün oynayacakları maçlarda.
1: Teşekkürler kardeşim. Dinliyorum seni
2: İnşallah,
1: Furkan.
2: İnşallah. Hani artık playoff'ların bence nasıl desem sonuç alma yeri olduğunu düşünüyorum ben. Hani güzel futbol bence önemli değil. Sonuç alma daha önemli olduğunu düşünüyorum.
1: Doğru
2: hani
1: söylüyorsun.
2: Güzel futbola takılıyoruz. Çok işte oynayamıyoruz dedim. Bence sonuç almak da önemli. Ben Galatasaray taraftarıyım. Mesela Young Boys'a karşı belki biz daha iyi oynadık ama sonucu onlar aldı 2-3 sene önce.
1: Önemli olan burada sağdan kötü de oynayıp puan veya puanlar alıp kalmak. Doğru söylüyorsun.
2: Evet. Özellikle keşke Fenerbahçe'de kötü oynasaydı. Gerçi yine kötü oynadı ama hani daha kötü oynasaydı ama sonuç alsaydı. Özellikle iki farklı skor alsaydı diye düşünüyorum. Hani Galatasaray taraftarı olarak da transfer bekliyoruz artık.
1: Bugün geliyormuş. Artık... Bugün geliyor futbolcu.
2: Evet, gidecekler de varmış. Torreira gidecek diyorlar ama bilmiyorum.
1: Torreira gidiyor. Torreira gidiyor. Şöyle söylediler. Lemina galiba. Lemina, Torreira. Bir isim daha söylediler de şimdi hatırlamıyorum ya.
2: Sara olabilir mi acaba?
1: Yok, Sara değil. Farklı
2: ya, Torreira artık gerçekten hani tamam çok güzel. 4 senedir bizde. Teşekkür ederiz ama ya her sene yok yalnız kaldım. Yok şuradan ayrıldım. Yok bu oldu. Sürekli bir sıkıntı çıkarıyor. Hem de sezon başlarında hani maaşı fazla istiyor herhalde. Bilmiyorum ama sürekli bir artış istiyor herhalde. Her sene biz alıştırdık herhalde Türk takımları olarak.
1: Maalesef.
2: Bir artışa böyle.
1: Ama dengeyi maalesef de kuramıyorsun şimdi. Bir tane adam alıyor 25, öbürkü alıyor 3. O dengeyi de kurman lazım.
2: Evet. Ya o şimdi denge o sene kimse bir şey diyemez. Muhammed Salah diyemedikleri gibi.
1: Hayır şey ama işte o dengeyi de biraz kuracaksın ama. İç dengeyi de
2: evet,
1: kurman gerekiyor.
2: Tabii bu kadar uç işte 3 milyon yanındaki adam 10 milyon alırken sen 3 milyon alıyorsan.
1: Yani.
2: Tabii ki orada bir sorgular. Ama inşallah hayırlısı olur. Ben ayrılmasından yanayım bu arada. Eğer yanına birini alabileceksek. Ki artık Türkler hani veriyor parayı, alıyor. Parasını verdiğin her futbolcu da getireceğini düşünüyorum. Ama çok ama az getirebileceklerini düşünüyorum. İnşallah ligde biraz garip başladı ama inşallah güzel devam eder hakemler açısından da. Hı hı. Herkese keyifli bir lig diliyorum.
1: Teşekkürler. Kendine çok iyi
2: teşekkür
1: bak tekrar.
2: Ederim. Görüşmek sağ üzere.
1: Sağ ol çok mersi. Aygün abi, Kırklareli'den Tayfur abi. İsmail Hoca ile vallahi olmaz. Basın toplantısını okul veli toplantısı gibi yapıyor. Çocuk gözümün içine bakıyor ne demek ya demiş dinleyicimiz. Devam edelim. Aygün abi, Galatasaray'dan ikinci bir forvet alacak mısın, bilginiz var mı demiş. Valla Charlotte ismi çok ön plana çıktı. Son birkaç gündür Charlotte ismi yazılıyor ama bilmiyorum. Bir şey de diyemiyorum. Günaydın, iyi yayınlar Aygün abicim. Fenerbahçe İsmail Kartal'a şampiyon olmuş. Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynamış. Bir baktım annem dürtüyor, kalk, meğer rüyaymış abi. Bu gidişle şampiyonluğu ancak rüyamızda görürüz. Beşiktaş'a ve Trabzonspor'a başarılar dilerim demiş İzmir'den Musti kardeşimize.

0: sevgilerimizi iletelim. Günaydın, alo, günaydın, günaydın.
1: Günaydın arkadaşım, Yiğit ben.
0: Tamam, Yiğit hoş geldin, iyi misin kardeşim?
1: Teşekkür ederim sizden.
0: Sağ ol Yiğit kardeşim, dinliyoruz seni.
1: Aygün abiciğim, iki tane konuya deneyeceğim. Bir Fenerbahçe ile alakalı, bir de frekansımızla alakalı. Dün İstanbul'da frekansımızla İstanbul olan kısmında bayağı bir saat diliminde kopukluk vardı. Bağlanılmıyordu. Bugün de
0: Yiğit, çalışmalar devam ediyor. Şöyle sana söyleyeyim. Herhalde bugün öğleden sonraya kadar hallolur diye tahmin ediyorum. Ama bizim sesimizi rakiplerimiz durduramayacak Yiğit. Ratinglerde iyi gidiyoruz. Ne yapıyorlar? Durduramadıkları için farklı yönlerden bizi durdurmaya çalışıyorlar. Bizi durduramazsınız. Sevgili.
1: Duymasam da ben Radyo Spor açıyorum, öyle kalıyor.
0: Söyle kardeşim Yiğit, dinliyorum şimdi seni.
1: Baykal'ın ilk döneminde biliyorsun Türkiye Kupası için Avrupa için
0: Türkiye'yi feda et.
1: Feda etti. Şimdi bunun bir kısmını yine yaşıyor gibi, inşallah yaşamayız ama daha erkenden rotasyona gitmek ne kadar mantıklı bilmiyorum. Bu adamlarla skoru bulup daha sonra biraz daha dinlendirmek daha sağlıklı, daha mantıklı, akılcı işi değil gibi geliyor bana. Nasıl olacak, nasıl bir çekiş bilmiyorum. Tur şansımızı biraz zor görüyorum çünkü Fransız kolay bir deplasman, kolay bir rakip değil.
0: Çok zor maç, ben sana söyleyeyim.
1: Çok zor.
0: Çok zor.
1: Ama
0: ha, burada belki 2-1 yapsaydın derdi ki evet, ihtimal yüksek derdik ama çok zor.
1: Biz Aykut Kocaman için İsmail Kartal Dinesi biraz daha iyi ofansif oynatır, basit durur diyorduk ama bilmiyorum abi, artık Fenerbahçe taraftarı akıllı, sağlıklı düşünemiyor gibi geliyor benim nezdimde.
0: Anladım, peki. Ekleyeceğim bir şey var mı Yiğit kardeşim?
1: Yok Aykut abicim, hayırlı yayınlar.
0: Sağ ol, kendine çok iyi bak Yiğit'ciğim, görüşmek üzere. Evet, saatlerimiz 10.22, 10.40'a kadar dinleyici alalım. 10.40'tan sonra sevgili Fatih Demirkol bizlerle beraber olacak. Bakalım Asensio ile hoca arasındaki sıkıntıların sebepleri neler? Var mı böyle bir sıkıntı? Bunların hepsini konuşacağız. Ama görüntü bir problem var gözüküyor. Ama bu problemi biz çözemeyiz. Bu problemi çözecek kişi... bu başlığı ben Fotomaç gazetesinde zamanında atmıştım. Sonra bu başlığı benim başlığı aldılar. Herkes kullanmaya başladı. Bu başlık bana aittir aslında. Aziz Silin demiştim ben Fotomaç'ta. Aziz Silin devreye girdi demiştim. Sayın Başkan çözmesi lazım. Yani bu Kayt'ın veya futbol aklı Oğuz Çetin'in çözeceği bir iş değil. Takım içerisinde sıkıntı var. Bunları bizler de çözemeyiz. Bunu çözecek olan kişi Sayın Başkan'dır. Günaydın.
2: Günaydın Aygün abi. Hayırlı yayınlar.
0: Teşekkürler. Bugün günlerden ne?
2: Perşembe.
0: Trabzon. Ne perşembesi?
2: Trabzon. Maç olarak ben kafayı Trabzonspor Beşiktaş'a başarılar diyorum gönülden.
0: Bugün günlerden Trabzonspor ve Beşiktaş.
2: Beşiktaş, evet. Gönülden başarılar diliyorum. Ben pazartesinde böyle bağlanamıyorum Aygün abi. Ben son Gençler Birliği maçından dolayı bu küçüklü kardeşimiz de
0: evet.
2: Yapılanı ben hala unutamıyorum ve çok sinirleniyorum.
0: Bir de utanmadan çıkmış dün, adam savunmaya çalışıyor dün, kendini utanmaz ya.
2: Dün de yemin ediyorum Galatasaray sayfasına attım o resmi. Çok güzel, yemin ediyorum bizim kulübün çok güzel para kazanacağı bir şey. Galatasaray taraftarlar böyle çocuk, hani o kardeşim omuzlarda. Çok güzel bir resim. Güzel. Fenerbahçe formasıyla altta Galatasaraylı.
0: Güzel.
2: Çok güzel bir tişört bastılar böyle abi. Güzel bir ürün. Aynı resmi Fenerbahçe yapsa, Trabzon, Beşiktaş öyle, ben kusura bakmayın öyle karaktersiz insanlar da öyle çocuklara onları yapmaz inşallah.
0: Aynen.
2: Bundan sonra bizim tribünümüzde de hatta bu hafta gençler bir Çorum maçında da bir Galatasaraylı bir Fenerbahçeli kardeşim yan yana formalara
0: giyip. Güzel, ne güzel şey bu, olması gereken bu zaten ya.
2: Çocuklar bizim başımızın ta, çocuk ne yapabilir ya? Ne yapabilir çocuk ya, o çocuk ya, polis anlatıyor, sabah dinledim yine.
0: Titriyordu diyor değil mi?
2: Titriyor diyor ya o çocuk. Yani o çocuğa nasıl futbolu sevdireceksin ya sen bundan sonra?
0: Çocuğa, utanmadan çıkmış kendini sevmiyor yani, ya. Utanmaz.
2: Polis yani. Kardeşimiz Allah razı olsun indirmiş aşağıya gün abi.
0: Evet doğru.
2: Polis tişörtü giydirmiş. Ne demiş biliyor musun? Abi demiş, bana demiş bir şey yapacaklar mı? O da demiş korkma, sana kimse bir şey yapamaz.
0: Şey yapamaz,
2: sen artık polis oldun demiş.
0: Aynen doğru.
2: Anlatabildim mi?
0: Doğru.
2: Ya bu böyle bir şey var mı ya?
0: Maalesef.
2: Ya bu öyle insanların tribünde ne işi var abi ya?
0: Ya bu adam bir de utanmadan çıkmış hala konuşuyor, utanmaz herifi ya.
2: Ya utanmaz, utanmaz abi. Yani o ceza ona az ya Aygün abi.
0: Bence de az tabii.
2: Onu ömür boyu statlara
0: sokmayacaksın.

0: sokmayacaksın.
1: Bitti. Şimdi bir arkadaş bağlamış türbünlü dedim bak. Ben de eskiden ben de türbüne çok takıldım ama Aygün'e alakası yok. Onun orada 5-10 kişi onun üstüne bir yürüsün bakayım bak o yapabiliyor mu öyle bir şey.
0: Yapamaz tabii canım. Nereden yapıyor ya?
1: Yani ondan
0: sonra... Ha biri bağlanmıştı bu anlamda. Doğru. Hatırladım şimdi. Doğru.
1: Şimdi abi... Şimdi bir de bizim Galatasaray'a değineceğim abi.
0: Değinelim.
1: Hoca, şimdi İsmail Kartal'a da değineyim. Biraz da İsmail Kartal hocamız, Sayın İsmail Kartal hocamız. Yani Aygün abi ben bir şey söyleyeyim sana abi. Hı. Ben mesela sizde Talişka gol atıyor ya, attı ya.
0: Evet.
1: İlk başları başlamaz evet. Attı işte. Abi kim attı ya? Kurban olayım. Hiçbiri Fenerbahçe'nin ayarında bir takım değil ya. Yani onlar da bırakın da atsınlar yani. Atay da biliyor ona da atay. Dokunuyor yerde. Ona ataydı abi. Asensio gibi adam. Dünya yıldızını kenarda bekletiyorsun. Vallahi billahi. Yani o şerifi siz gönderdiniz abi büyük hata yaptınız ben size söyleyeyim.
0: Bence de çok büyük hata yapıldı. Bak vallahi 300 sene sonra o futbolcu 200 sene sonra 150, 160.
1: Yemin ediyorum ben onu Galatasaray maçlarında seyrettim. Abi çocuk güzel topçu. Güçlü. Sadece onu son vuruş çalıştır abi bitti.
0: Aynen.
1: Maalesef. Son vuruş çalıştır bitti. Vallahi yani bak bizi ne Vedat Muriç ne Lukaku gibi verim veremez. Çünkü atletik bir çocuk abi.
0: Vallahi Vedat'ta da kafamda soru işaretleri var şu anda.
1: Hele Fenerbahçe öne geçtiği zaman var ya abi at topu bitsin abi. Öyle bir çocuk yani. Doğru. O çok faydalı bir çocuk olacak.
0: İnşallah faydalı olur.
1: Bir de bizim Okan hocamıza şöyle bir şey diyeceğim. Ne abi? 4 yıl üst üste şampiyon yaptı bize eyvallah abi. Ya abi bizde niye Gadiye bir topçu var.
0: He.
1: Son halini gördün mü abi? Nasıl güçlenmiş, nasıl kendine gördüm. Bakmış, gelmiş, çalışmış.
0: Gördüm. Çalışmış, gördüm.
1: Ya bir tane hocam, ya Okan hocam ya 4 yıldır bir tane genç çocuk parlat ya. Bir tane ya. Emin Bayram gibi adamı gönderiyorsun Başakşehir'e. Çatır çatır top oynuyor. Galatasaray stoper arıyor. Galatasaray stoper arıyor. Yani her transfer dönemde 50 milyon, 60 milyon, 100 milyon para. Öyle hoca, öyle takım ben de şampiyon yaparım abi ya. Ya bana 4 yıl içinde 2 tane genç, 3 tane genç parlat da kulübe bir katkın olsun abi. Doğru.
0: Yavaş ya yavaş toplayalım yani. Abi. Toparlayalım.
1: Yani şu son maçta abi niye gay niye almasın sen oyna ben onu anlamadım.
0: Peki. Çok teşekkürler.
1: Bak aldım abi. Hayırlı yayınlar.
0: Allah razı olsun. Sağ ol kendine tamam, çok iyi bak. Yaz İshak'tı galiba çocuğun adı. Öyle hatırlıyorum. Şimdi dinleyicimiz çok hoşuma gitti ya. Ben zaten burada bu anlamda hemen ismi de söyleyeyim. Ondan sonra mesajını okuyayım. Ona göre yorum yapalım. Çolak 49.57. Aygün abi Trabzonspor taraftarım. Yeni Trabzonspor reklamı gördüm arkadaş ya. İshak diye bir çocuk. Salahan da zaten hayranıymış. Trabzonspor çocuğu getiriyor İngiltere'den. Tamam mı? Business uçuyor. Bak şahane. Çocuğun üzerine bir tane Trabzonspor forması yapılıyor. Giyiyor. Antrenmana gidiyor. Antrenmanda Salah'a çağırıyor yanına. Onana'ya çağırıyor. Harika. Ben zaten bunu hep söylüyorum. Trabzonspor iletişim anlamında bu reklam organizasyonları forma tanıtımları anlamında kulüplerimizin üç büyüklerin çok çok çok ilerisinde. Bak aralarında var en az 20 sene var. Ne söyleyeyim? Çok güzel işler yapıyor Trabzonspor. Tebrik ediyorum. Dinleyicimiz varmış. Günaydın.
2: Selamünaleyküm Aydın abi günaydın.
0: Aleykümselam kardeşim. Kimle görüşüyoruz?
2: İstanbul'dan Ahmet ben abi. Gazi Osman Paşa'dan.
0: Ahmet'im hoş geldin. İyi misin? İyi misin Ahmet'im? Hoş geldin.
2: Sağ ol abi. Allah razı olsun. Çalışıyorum. Ya Aygün abi dün ya sosyal medyada bir şey gördüm. İşte Torreira mutsuzmuş. Ayrılmak istiyormuş falan diye. Ya işte sebeplerine baktım. İşte Devrim Özkan'ı görmek istemiyormuş. Bilmem neymiş. Ya bu futbolcuların mutlu olması için herhalde abi asgari ücretle yani günde bir 10 saat falan çalışması lazım. Yani bunları çalıştıracağım günde 10-11 saat. Yani 40-50 bin lira maaş kadar asgari ücreti. Yani mutsuzluk yapılmış görsünler. Yani o da dert mi yani şimdi abi? Öyle diyor.
0: Ama onlar mutsuz. Öyle deme. Ya bu parayı ne yapacağım? Şimdi nasıl değerlendireceğim? Nasıl arttıracağım? Şimdi bu kadar büyük param var. Onun derdinde futbolcuların hepsi. Sadece Torreira gibi düşünme. Bütün hepsini düşün. Anladın mı? Yani abi, gece uyuyamıyor. Acaba diyor param bankada mı diyor. Bankaya bir şey olursa diyor uyuyor. Onların abi, derdinde bunlar. Senin benim abi, gibi değil. Ha?
2: Abi sana bir şey söyleyeyim mi?
0: Söyle Aydın kardeşim. Abi. Söyle.
2: Ya, inanmasın belki. Benim bir bankacı çalışan arkadaşım vardı. İşte bazen zenginler arıyormuş tamam mı abi? Ya diyormuş ki günde diyor 5 kere arıyormuş abi. Param duruyor mu bankada? Param duruyor mu bankada?
0: İşte o yüzden diyorum
2: sana. Ya abi ciddi söylüyorum ya param duruyor mu bankada? Ya,
0: o yüzden diyorum abi, zaten sana. Hep söyle. Bütün zenginler öyle genelde. Hepsi demeyeyim de genelde öyle diyelim yani anladın mı?